0: satışın mali boyutunun 800 milyon doları bulabileceği belirtiliyor. Motorların satışına onay verilmesi, Türkiye'nin 2016 yılında başlattığı yerli 5. nesil savaş uçağı programı KAAN'ın devamı için kritik önemde. F-16 savaş uçaklarında kullanıldığı F-110 motoru, yerli motor geliştirilene kadar KAAN savaş uçağına da güç verecek. Halen prototip aşamasındaki KAAN uçaklarında F-110 motoru takılı. Alınacak 80 adet motorla 40 KAAN uçağının seri üretimi garantiye alınmış olacak. Trump yönetiminin motorların satışı için Kongre'ye bildirimde bulunduğu, satış sürecinin uzamaması için Kongre incelemesinin bypass edileceği belirtiliyor. Ankara'nın F-35 programına dönüş ve KATSA yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili beklentileri de devam ediyor. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi aldıktan sonra F-35 savaş uçağı programından çıkarılmış, aynı zamanda KATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara zirvesi öncesinde Washington'a düzenlediği ziyaret kapsamında Atlantik Konseyi'nde konuştu. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın NATO'nun her üyesine fayda sağlayacak savunma sanayisi devrimine öncülük ettiğini ifade etti. Zirvede savunma sanayisi günü düzenleneceğini söyledi. Rutte'nin açıklamalarına bakalım şimdi.
2: Aselsan, Turkey's largest defense electronics company. They are driving Turkey's defense industrial revolution, which will benefit every member of our alliance. We will announce tens of billions of dollars of new contracts. And when our industries from Arlington to Ankara combine their strengths and step up supply, the result is not only improved security. We are in the early stages of a defense industrial revolution that will help grow our economies and support hundreds of thousands of jobs. Turkey has about 3,000 defense industrial companies which work all over NATO territory. So what we will do at the summit, we will have a big defense industry day on the first day.
1: İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından ilk defa Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisine kaynağı belirsiz mühimmatın isabet ettiği belirtildi. Söz konusu kargo gemisinin köprü kısmında hasar oluştuğu aktarıldı. Can kaybı veya yaralanma olmadığı bilgisi paylaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli herhangi bir durumda İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi'ne bildirmeleri uyarısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler Denizcilik Ajansı ise saldırının ardından boğazda mahsur kalan gemiler ve denizciler için tahliye planını geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Amerikalı yetkililer ise saldırının arkasında İran olduğunu iddia etti. İran tarafı ise geçişler için güvenli rotanın kullanılması gerektiğini açıkladı. Aksi halde yaşanabilecek güvenlik problemlerinden kendilerine sorumlu olmadığını duyurdu. ABD ile Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden herhangi bir ücret istenmesinin kabul edilemeyeceğine dair ortak bir bildiri yayımladı. Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen toplantının ardından kapanış bildirisi yayımlandı. İran'la ABD arasındaki mutabakat zaptının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyecek nihai bir anlaşmaya varılması için müzakerelerin devam etmesi gerektiği vurgulandı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine işaret edilen bildiride, Boğaz'da seyir sefer özgürlüğünün bölgesel ve küresel güvenlik için hayati önem taşıdığı ifade edildi. Boğaz'dan geçişlerden herhangi bir ücret istenmesinin kabul edilemeyeceği de vurgulandı. Bildiride Gazze ile ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sonlandırmak için sunduğu planın desteklendiği ifade edilirken, Gazze halkının göç etmeye zorlanmayacağı ve Gazze'den gidenlerin de geri dönme hakkına sahip olacağı görüşü öne çıktı. İran, ABD ile vardığı mutabakat zaptının önemli şartlarından birisinin Lübnan'da ateşkes sağlanması olduğunu söylüyor. İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmesini talep ediyor. Bu konuyla ilgili ABD'den de İsrail tampon bölgenin bazı yerlerinden çekiliyor açıklaması geldi. İsrail'den ise yalanlama var.
3: Önce çekilme haberi geldi, ardından da yalanlama. İlk açıklamayı yapan da, o açıklamayı yalanlayan da yetkili isimlerdi. İran ve ABD arasındaki mutabakat zaptının bir parçası olan Lübnan'daki gelişmeler uluslararası toplumun yakın takibinde. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili İsrail'in Lübnan'ın güneyinde oluşturduğu tampon bölgede bazı kısımlardan askerini çekeceğini duyurdu. Yetkili bunun Lübnan hükümetine karşı iyi niyet göstergesi olduğunu belirtti. Lübnan ordusunun o bölgelere girerek Hizbullah'ın silahlarını ve altyapısını temizlemeye başlayabileceğini vurguladı. Amerikalı yetkili bu modelin Lübnan'ın güneyindeki tüm bölgelerde uygulanacağını ve Lübnan'ın tam egemenliğinin bu şekilde sağlanacağını söyledi. Ancak Amerikalı yetkiliden gelen açıklamaya üst düzey İsrailli ve Lübnanlı yetkililerden yalanlama geldi. İsrail Savunma Bakanlığı yetkilisi oluşturulan tampon bölgede kalmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Üst düzey Lübnanlı askeri bir yetkili de sahada çekilmenin tam aksi işaretler olduğunu söyledi. İsrail ordusu Lübnan sınırından 10 kilometre ilerleyerek tampon bölge oluşturmuştu. Köylere baskın düzenleyerek bölge halkını evlerini terk etmeye zorlamıştı. İsrail yetkililer tampon bölgenin Hizbullah saldırılarına karşı İsrail'in kuzeyini korumak için oluşturulduğunu iddia ediyor. Washington'da İsrailli ve Lübnanlı yetkililerin yürüttüğü görüşmelerde pilot bölge önerisi üzerinde yoğunlaşıldığı belirtildi. İsrail yetkililer tampon bölge dışındaki bazı alanların kontrolünü Lübnan ordusuna devretmeyi istiyor. Lübnansa pilot uygulamanın tüm tampon bölgede hayata geçirilmesini talep ediyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki yeraltı tünellerinde onlarca Hizbullah militanını kuşattığını duyurdu. Kuşatmanın kanlı bir şekilde sonuçlanması halinde ABD ve İran arasındaki müzakerelerin etkileneceğine dikkat çekiliyor.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı vardı. Bakanlık kurum basınında yer alan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ı teslim alma planı iddialarını değerlendirdi. Bakanlık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir mesajı verdi.
0: Rum basınında yer alan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ı teslim alma planı iddialarına Ankara'dan çok sert tepki geldi. O iddiaya göre yerleşime kapalı Maraş'ta güzel yurt Rumlara bırakılacak. Türk tarafı Avrupa Birliği'ne katılacak. Ambargo kalkacak, federal meclis oluşturulacak. İddiayı değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı iki devletli çözüm vurgusu yaptı.
4: Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmaya amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez.
0: Bakanlık, Kıbrıs Türklerinin haklarının sonuna kadar korunacağı mesajını da verdi.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını 2235. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenledi. Toplantıda İsrail'in Lübnan politikasına da eleştiriler yöneltildi.
5: Lübnan'ın güneyinde işgaline devam edeceğini açıklayan İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir.
0: Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'ya ait bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya Küreci'ye konuşlandırıldığını da açıkladı. Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri üretimi 2 adet C-130J askeri nakliye uçağının yıl sonuna kadar envantere katılabileceğini de bildirdi.
1: Dünya Kupası'nda amili takım Türkiye saatiyle 5'te ABD karşısına çıkacak. Gruptan çıkma şansını yitiren milliler ev sahibi karşısındaysa turnuvaya iyi bir oyun ve galibiyetle veda etmek istiyor. Maç öncesinde biz de Los Angeles'a dönelim ve NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'dan son durumu dinleyelim. Emin.
6: Canan Arslan merhaba. Son yayınımızdan bir saat geçti. Kalabalığın topluluğun, taraftarların sayısının arttığını, artmaya başladığını söyleyelim. Stat kapıları bir saat önce açılmıştı. Bir kez daha hatırlatalım. Bir tarafta 3'te 3 yapmak isteyen ev sahiplerinden Amerika, diğer taraftan Dünya Kupası'na veda eden ama son maçında galibiyetle, iyi oyunla iz bırakmak isteyen Türkiye, yerel saatle 19'da, Türkiye saatiyle 05'te sahaya çıkacak. Bir kez daha hatırlatalım. Taraftarların gelişi, taraftarların yarattığı atmosfer artmaya başladı. Coşkunun da arttığını bir kez daha hatırlatalım. Milli takım kazanıp veda etmek istiyor. Milli takım galibiyetiyle, oyunuyla, son maçıyla iz bırakmak istiyor. Daha sonraki turnuvalara farklı bir şekilde gelebilmek için bunu bir kez daha hatırlatalım. Amillerde eksik veya cezalı bir oyuncu yok. Hazırlıklar tamamlandı. Montella son taktik çalışmasını yaptı ve o taktik çalışmada bir 11'de denedi. Milli takımın 11'ini ekranlara getirelim. Konuş sonrasında da ben yorumlarıma hem atmosferle ilgili hem takımla ilgili notlarımı paylaşmaya devam edeceğim Canan. Kalede Uğurcan Çakır'ı göreceğiz. Dörtlü savunma hattında ilk iki maçta Ferdi oynamıştı. Bugün Eren sahada olacak. Sağ bekte ilk maçın sağ beki Zeki'yi göreceğiz. Stoper'de Abdülkerim'le birlikte Ozan Kabak oynayacak Merih'in yerine. Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun yanında Orkun Kökçü'yü göreceğiz. Hücuma destek verecek üçlü sol kanatta Kenan Yıldız. Sağ kanatta Fenerbahçeli Oğuz Aydın. 10 numara pozisyonunda Real Madrid'den Arda Güler. Forvet hattında Barış Alper Yılmaz. Ya da parantezi açalım, oraya da Can Uzun ismini ekleyebiliriz. Bundan önceki maçlarda şimdi taraftarlar geçiyor. Hani seslerini duyuyoruz. Vancouver'daki Avustralya maçı öncesi, San Francisco'daki Paraguay maçı öncesi gerçekten bir Türk denizi demiştik. Özellikle Paraguay maçı öncesi o yürüyüşte bir Türk denizi oluşmuştu. Kırmızı beyaz müthiş bir yol vardı. Taraftarların yarattığı kırmızı ve beyazın bir arada olduğu görüntüler vardı. Bugün onu çok göremiyoruz tabii ki. Onu bir kez daha hatırlatalım ama arada geçen Türk taraftarların sesini duyabiliyoruz. Formaları görebiliyoruz yine her takıma ait. Şehirleri, tuttukları takımlara ait formalarla buradalar, onu belirtelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol soccer mı, futbol mu, hala soccer. Futbol olamadığını söyleyelim ama ev sahibi Amerika. Takımın başında bir Arjantinli Mauricio Pochettino. İngiltere'de müthiş deneyimler, Şampiyonlar Ligi finali, iyi bir taktisyen ve Amerika Birleşik Devletleri'ne geride kalan iki maçta oyunuyla, taktiğiyle seviye atlattığını gördük. O Amerika Birleşik Devletleri'ni biz iki kez yendik daha önce. Geçtiğimiz yılda yenmiştik hazırlık turnuvasında. O oyunlar, o maçlarda çok eleştirilmişti Pochettino'nun Amerikası ama üzerine koyarak devam ettiler. Takım birlikteliğini, bütünlüğünü yakaladılar. Sonuçta da şu anda gruptan çıkmayı başardılar. Bir kez daha hatırlatalım. Taraftarların coşkusu devam ediyor. Kameraları gören tabii ki şov yapmaya çalışıyor, seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu hem Türk taraftarları için geçerli hem de Birleşik Devletler taraftarları için geçerli. Biraz önce Amerika'nın performansından bahsederken bunu şu yüzden, geleceğe bir ayrı olması için anlattım. Evet, 2-2 maçta çok eleştirilen bir milli takım. Performans bazında söylüyorum. Kişilik, karakter değil, saygı çerçevesini aşmadan performansa. Montella aynı şekilde. Bugüne kadar sonuç odaklı bir Montella vardı ama son iki maçta, Avustralya-Paraguay maçında o da çözüm üretemedi bir noktadan sonra. Dün kendisine net bir şekilde sordum. 3 yıllık gelişim, takımın geldiği nokta, Avrupa Şampiyonası, Uluslar Ligi. Türkiye ilk defa hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Kupası'nın aynı teknik direktörle katılıyor. Oyun gelişti, kadro aynı şekilde ama 2 maçta kaybedilen o 2 maç ve Dünya Kupası'ndan elenme durumu. A milli takım teknik direktörlüğü görevinde kalmayı hak ediyor musunuz? Samimi olarak paylaşır mısınız dedi. İstifa etmeyeceğim dedi. Daha da güçlendim dedi. İşte Amerika'nın geçtiği yoldan doğru örneklemelerle, doğru bir yapılanmayla, doğru bir yönetimle geçebiliriz. Bunu bu yüzden söylüyorum. 2032 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahiplerinden birisiyiz. 2030 Dünya Kupası, İspanya, Portekiz, Fas, Avrupa kıtası, 100. yılı orada olmak zorundayız. Üst üsteki Dünya Kupası gerçekten Türk milli takımını, oyuncu grubunu, teknik ekibini farklı bir noktaya taşıyacak. tecrübenin ne olduğunu göreceğiz. Avustralya maçıyla birlikte o tecrübe demiştik. O tecrübe farklı bir noktaya bir kez daha çıkacak. İşte Amerika maçıyla o tecrübe bir noktaya daha çıkacak. Bir kez daha hatırlatalım. Balogun posterini gösteren Amerikalı taraftarlar var. Onların gelişini Rafet Topçu ekranlara getirmeye devam ediyor. 70 bin kişilik Los Angeles'taki SoFi Stadyum'dayız. Burası konserler, eğlence etkinliklerinde 100 bin kapasiteyi aşabiliyor, bir kez daha hatırlatalım. Evet, Türkiye'nin başlangıcı olumsuz oldu, devamı olumsuz oldu ama son nokta neden daha farklı olmasın? Gerçek kimliğimizi gösterme adına bizim için de çok kritik bir maç olacak. Birleşik Devletler Pochettino rotasyon yapar mı bilmiyoruz ama önemli değil. Az kadro öyle sahada olması bize daha farklı motivasyon vermesi gerekiyor. Kendisini ispatlamak isteyen oyuncularımız, ispata ihtiyaçları var mı yok ama Dünya Kupası'nın farklı bir arena, farklı bir atmosfer olduğunu tecrübe ettiler ve işte daha sonraki yıllarda kalitelerini göstermek adına, bu akşamki maçın kritik ve önemli olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Maç saat 19'a başlayacak. Yerel saatle 19'da, Türkiye saatiyle 05'te, yaklaşık 1 saat 40 dakika var. Canan, biz saat başında yine konuğumuzla burada olacağız. O saatte artık maç, o saatte maça 1 saat kalacak. Coşku daha da artacak. Yani gözlerimiz bir taraftan da, ben hem yola bakıyorum hem kameraya, Türk taraftarlar var mı, kimler geçiyor, hani ne yakalayabiliriz diye de uğraşıyoruz. Yine burada olmaya devam edeceğiz. 04 bülteninde konuğumuzla birlikte biraz daha uzun değerlendireceğiz.
1: Bir saat sonra seninle ve konuğunla tekrar görüşmek üzere diyelim o halde. Emin Çağlar, çok teşekkürler. Ve biz gündemdeki haberleri aktarmayı sürdürelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı genç polis ve komiser yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar diledi. Polis ve polis yardımcılarının önünde zorlu bir mücadele süreci olduğunu belirten Erdoğan, pusulanız vicdanınız, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız dedi.
7: Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz.
8: Uykusuz kalacaksınız, zorlu şartlarda çalışacaksınız. Fakat ne olursa olsun şunu asla unutmayacaksınız. Pusulanız, vicdanınız, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni mezun polislere bu sözlerle seslendi. Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksekokulları ve Polis Eğitim Merkezlerinden mezun olan 13.650 polis memuru ve komiser yardımcıları için Ankara'da tören düzenlendi. Erdoğan törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişiminde akademi yerleşkesinde şehit olan özel harekat polislerini hatırlattı.
7: 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
8: Erdoğan konuşmasının ardından dereceye giren genç polislere diplomalarını verdi. O öğrenciler arasında 11 ülkeden gelen yabancı mezunlar da vardı.
9: Komiser Ali Gengarbay Kongo, Kongo Cumhuriyeti, arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
8: Yemin töreni sonrası genç polisler ve komiser yardımcıları geçit töreni gerçekleştirdi.
1: NATO zirvesi alarmındaki Ankara'da zirve nedeniyle kapanacak yollar belli oldu. Cumhurbaşkanının bulunduğu Beştepe'de liderlerin konaklayacağı Çankaya ve Gazi Osman Paşa'da birçok cadde ve sokak kapalı olacak. Önlemler 6 Temmuz'da başlayıp 8 Temmuz gece yarısı sona erecek. İletişim Başkanlığı da hangi alternatif güzergahların kullanılabileceğine dair bir harita hazırladı.
3: Cumhurbaşkanlığına çıkan yollar, bağlantı caddeleri ve sokaklar liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi, NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'nde araç geçişine kapatılacak cadde ve sokaklar belirlendi. Ankara Valiliği detayları duyurdu. Liste 3 başlık altında toplandı. Zirveye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı, Beştepe, Söğütözü ve Bahriye Üçok caddelerinin tamamı araç trafiğine kapanacak. Araç park etmek de yasak olacak.
6: Burası da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkan bulvarlardan biri, Alparslan Türkeş Bulvarı. Zirve öncesinde ve zirve devam ederken tıpkı diğer bulvarlarda olduğu gibi burası da kapalı olacak noktalardan biri. Kırmızı alanda yer alıyor. İşte bu nedenle güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Polis bariyerleri yerleştirildi. Yol zirve boyunca trafiğe kapalı olacak ama kaldırımdan da yola inişlere izin verilmeyecek.
3: Tedbirler 7 Temmuz Salı günü sabah 7'de başlayacak. 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak.
6: Burası da Cinnah Caddesi. İhtiyaç halinde kapatılacak yollardan sadece biri. Hem cadde üzerine hem de caddeye yakın noktada bulunan açık otoparklara araç park etmeyin uyarısı yapıldı.
3: 16 farklı noktada ise sadece konvoy geçiş sırasında yollar kapatılacak. İletişim Başkanlığı da kapanacak yollar ve alternatif güzergahları içeren bir harita hazırladı. Harita iletişim.gov.tr adresinde başlangıç ve bitiş noktası işaretlenerek açık yollardan uygun güzergah görülebiliyor.
1: Ankara'da NATO zirvesi öncesi gözaltına alınan isimlerle ilgili dezenformasyonla mücadele merkezinden açıklama var. Açıklama tema gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı iddiası yalanlandığı ve söz konusu operasyonun herhangi bir sivil toplum kuruluşu üyeliği nedeniyle değil, terör örgütleriyle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen şahıslara yönelik olduğu belirtildi. Bahse konu kişilerin Tema Vakfı ile olan ilişkileri üzerinden algı oluşturularak soruşturmanın konusu çarpıtılmak istenmektedir denildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi NATO zirvesine gelecek. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını da yalanladı. NATO zirvesi güzergahlarında yürütülen fiziki düzenlemelerin de gizleme ya da göz zevki için atılan adım değil, olası tehditlere karşı kurulan bir güvenlik perdesi olduğunu söyledi. Uluslararası zirvelerdeki rutin uygulamalar denildi. Merkez, NATO zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Ankara'da gerçekleştirilen terör operasyonlarında gözaltına alınan 223 şüpheliden 103'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde DEAŞ, MLKP, DHKPC'nin de aralarında bulunduğu 8 terör örgütüyle bağlantılı 241 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan 225 kişiden 135'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılırken terör örgütüne üye olma suçlaması yöneltilen 129 şüpheli tutuklama talebiyle hakim karşısına çıktı. 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı alınırken Sulh Ceza Hakimliği 103 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. 90 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı. Depremde son resmi açıklamalara göre 188 kişi öldü, 1500'den fazla yaralı var. Ancak ölü sayısının binleri bulabileceği uyarısı yapılıyor.
0: Önce 7,2, sadece 39 saniye sonra ise bu kez 7,5 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Venezuela'yı çifte deprem vurdu. İlk depremin merkezi su kıyı kasabası Moro'nun 21 kilometre batısıydı. Batemlendo. 7,5 büyüklüğündeki deprem ise 45 kilometre uzakta meydana geldi. Sarsıntılar sırasıyla 22 kilometre ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssüne 160 kilometre uzaklıktaki başkent Caracas'ta da ağır hasar oluştu. Çöken binalar arasında 22 katlı bir apartman da var. Depremin ardından halk panik içinde sokağa çıktı.
10: Duvarların hepsi çatlamıştı. Kapıyı bir şekilde açmayı başardık. Görüşü engelleyen bir duman bulutu vardı. Aşağı indiğimizde ise manzara bir korku filmi gibiydi. Molozların ve her şeyin üzerinden tırmanarak geçmek zorunda kaldık. O binadan sadece tek bir ailenin çıkabildiğini gördüm.
0: Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak ekipler yetersiz kalıyor.
11: Beton bloklar hala orada duruyor ve seslerini hala duyabiliyoruz. Hayattalar. Oradaki 3 kişinin hiç olmazsa kurtarılabilmesi umuduyla onlara seslerini zorlamamalarını ve kısa nefesler almalarını söylüyoruz.
0: Venezuelalılar çaresizlik içinde enkazda kalan yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Depremde ülkenin en büyük havalimanı olan Maiquetía'da hasar oluştu. Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Depremin en fazla Trujillo, Carabobo, Miranda ve La Guardia eyaletlerinde hasara yol açtığı açıklandı. Ülkede milli tatil olduğu için insanların deprem anında genellikle evlerinde olduğuna dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ölü sayısının binleri bulabileceği ve toplamda 10 bine ulaşabileceği uyarısı yaptı. 7,5'in Venezuela'yı 1900'den beri vuran en şiddetli deprem olduğuna dikkat çekiliyor. Depremin ardından çok sayıda ülke yardım önerisinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tüm federal kurumlara Venezuela'ya yardım için hazırlık yapmaları talimatı verdi. Yeni ve harika dostlarımız için orada olacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi ve insani yardım gönderileceğini açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yabancı ülkelerden gelen yardım önerilerinin organize edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdi.
1: Venezuela'da 16 yıldır yaşayan ve ailesiyle La Guaira kentinde ikamet eden Türk vatandaşı İbrahim Eser depremin ardından ilk bölgedeki yıkımı görüntüledi. Eser yaşadığı bölgedeki durumu her yer cehennem gibi hiçbir yer sağlam kalmadı ve her yer yıkıldı sözleriyle anlatırken sarsıntının ardından alev alan bir binanın görüntülerini de paylaştı.
12: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı.
13: Yer yerle bir oldu. Her yer yerle bir oldu. Her yer.
14: Çevremizdeki binalar bunlar. Binalar tamamen kullanılamaz duruma geldi. Çökmüştü bunlara yani. Burada da bazı tek katlı ve iki katlı evler de hepsi yıkılmış. Tabii başka yerlerde daha büyük hasarlar var. Daha büyük binaların çöküşü var. Toprak kayması olmuş burada. Şu an ara sokaklardan geçiyoruz. Ara sokaklardaki binalar da normal müstakil evlerde hepsi yıkılmış durumda.
1: Venezuela'yı vuran 7,5 ve 7,2'lik depremlerin ardından Türkiye'den destek ve dayanışma mesajları yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, Caracas Büyükelçiliği'nin ülkedeki Türk vatandaşlarıyla temas halinde olduğunu da aktardı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketi yaşayan Venezuela için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi.
4: Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.
0: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır dedi. Dışişleri, Karakas Büyükelçiliği'nin ülkedeki Türklerle temas halinde olup durumlarını yakından takip ettiklerini de aktardı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Venezuela halkına başsağlığı dileyen Çelik, bu zor günlerde Venezuela'nın yanındayız ifadesini kullandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Muharrem Orucu iftar programına katıldı. Kerbela'nın acısını hala kalbimizin derinliklerinde hissediyoruz dedi. İnancından ötürü kimseye farklı muamelede bulunmadıklarını söyledi. Özellikle Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik vurgusu yaptı.
7: Şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı siz kıymetli canlarımızla hemhal ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: Muharrem ayının 10. günü Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği gün. İstanbul Halkalı'da her yıl olduğu gibi bu yılda Aşura töreni vardı. Caferiler bu yılda zincirle kanlarını dökmek yerine kan bağışı geleneğini sürdürdü.
3: Dua ettiler, sembolik zincirlerini bağladılar, yas tuttular. Muharrem'in 10. gününde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin 1385. yıl dönümünde Caferiler İstanbul Halkalı'daki Aşura törenindeydi.
15: Bugün Peygamber Efendimiz'in başsağlığı için buradayız. Dünyada zulüm yine devam ediyor. Zulmün devam etmemesini istiyoruz.
3: Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Caferi lideri Selahattin Özgündüz'ün yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
16: Kerbela'nın bizlere bıraktığı en önemli derslerden biri, şartlar ne olursa olsun hakkın ve adaletin yanında yer alma sorumluluğudur.
17: Kerbela şehitleri şahsında bütün şehitlerimizi selamlamak için toplanmışız.
3: Törenin ardından Caferiler Kültür Merkezi'nin yanında açılan Kızılay Çadırı'nda kan bağışında bulundu.
18: İmam Hüseyin kan aktı için bize kan vermek, onu kendimiz için bir borç biliyoruz.
19: Yani Allah önce vermiş olduğumuz kanı kabul etsin. Bu yol 1387 yıldır bugünlere gelmiş, bugünlere taşımış. Bizler de bugün bu yolda kan vererek bağış yapıp Kızılay'ımıza destek çıkmak istiyoruz.
20: Bugün özel bir gün, Aşura günü olduğu için biz de dedik elimizden ne geliyorsa yapalım. En azından bir insanlara umut oluruz, insanlara bir şey oluruz diye kanımızı verdik.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gariplede Cem Evi'nde Muharrem Orucu programına katıldı. Özel buradaki konuşmasında CHP'de yaşanan mutlak butlan sürecine de değindi.
21: Yol cümleden uludur. Asıl olan yolda olmaktır. Biz o zorla, şiddetle genel merkezimizden atılıp da düştüğümüz yolda Gazi'nin kurduğu meclise doğru yürürken her türlü kötülüğü arkamızda bırakıp iyiliğe doğru yürümeye, kararlılıkla yürümeye, barışla ve sevgiyle yürümeye karar verdik ve milletimize, size sığındık. Bu yolda sizlerle birlikte sonuna kadar yürümeye söz veriyorum. Boyun eğmemeye söz veriyorum. Gerekirse baş vermeye ama baş eğmemeye söz veriyorum.
1: Adalet Bakanı Akın Gür'le kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 150 bin lira manevi tazminat kazandı. Manevi tazminat davası İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme yargılama sonucunda Özel'in tazminat ödemesine hükmetti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de Özel'in itirazını reddetti. Tahsil edilecek tazminatın Bakan Gürlek tarafından Türk Kızılay'ına bağışlanacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida eyaletinin tartışmalı göçmen gözaltı tesisi kapatılıyor. Timsah Alcatraz olarak da bilinen tesisi bir yıl önce ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törenle açılmıştı. Tesis tartışmalı yaşam şartlarıyla da gündem olmuştu. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer sözden dinleyelim. Ardından saat başında tekrar burada olalım.
2: Amerika'nın Florida eyaletinde koşulları sebebiyle sert şekilde eleştirilen ve kamuoyunda Timsah Alcatraz olarak bilinen göçmen gözaltı merkezi açıldıktan bir yıl sonra kapatılıyor. Cumhuriyetçi vali Ron DeSantis, Everglades'in ücra bir köşesinde inşa edilen merkezin kapatıldığını doğruladı. Cumhuriyetçi vali, merkezin aslında daha kalıcı gözaltı merkezleri sağlanana kadar geçici olarak kullanıldığını iddia etti. Gözaltı merkezi Florida'da kasırga mevsimi sebebiyle Haziran başında bir süreliğine kapatılmış, burada kalanlar başka tesislere gönderilmişti. Timsah Alcatraz 2025 yılı Temmuz ayında günler içinde hızla açılmış. Açılış ABD Başkanı Donald Trump ve dönemin İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in katılımıyla gerçekleşmişti. Kaçışın neredeyse imkansız olduğu eski Alcatraz hapishanesine benzetilen merkez kötü ve ağır gözaltı koşullarıyla biliniyordu. Merkezde tutulanlara verilen yemeklerde kurt çıkması, tuvaletlerde çalışmayan sifonlar, yerlerde dışkı görülmesi, sivrisinek ve böcek sorunu gibi hijyen koşullarının çok kötü olduğuna ilişkin pek çok şikayet gündeme getirilmişti merkezle ilgili. Florida valisi Ron DeSantis ve ABD Başkanı Donald Trump ise bu gözaltı merkezinin Amerika'da yasa dışı şekilde bulunanların ülkelerine gönderilmesine yönelik çabalar kapsamında önem taşıdığını iddia etmişti. Cumhuriyetçi vali Ron DeSantis 21 bin kişinin bu şekilde sınır dışı edildiğini söyleyerek bu misyonun Florida eyaletini daha güvenli hale getirdiğine şüphe yok ifadesini kullandı. Göçmen haklarını savunan gruplarsa Timsah Alcatraz gözaltı merkezinin kapatılmasının gözaltında aylarca kalanların uğradığı zararı ortadan kaldırmadığını savundu. Florida Göçmen Koalisyonu adlı sivil toplum örgütü ise tek kazananın bu işten milyonlarca dolar kar elde eden şirketler olduğunu savundu.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Kim buldu, nasıl buldu?
22: İdeal kahve için en hassas ölçü Beethoven'ın ölçüsüymüş, öyle mi?
5: Beethoven'ın damak tadına göre öyle. Her fincan için tam olarak 60 kahve tanesi kullandığı rivayet ediliyor. Batı'da çağlar boyunca şeytan icadı diye yasaklanan kahve, 17. yüzyılda Papa Clement tarafından kutsandı. Amerika'da ilk yıllarda kahve genelde yemek arasında veya akşam yemeğinden sonra içilirdi. Türkler ise 14. yüzyılda kahve tanelerini öğütüp kavurmaya başladılar. Hazır kahve dediğimiz kahveyi İsviçre'de Nescafe şirketinin araştırmacısı Max Mortgenhaller buldu. Demlenmiş kahve ısıtılmış bir kulenin tepesinden püskürtülüyor, kahve damlacıkları aşağı düşerken kuruyup toz haline geliyordu. Böylece ilk hazır kahve 1938'de Nescafe adıyla piyasaya sürüldü. Kahve kokusunun en çok fark edilebilir 10 koku listesinde olduğunu, dünyada ticari mal olarak petrolden sonra en fazla tüketilen ürünün kahve olduğunu da hatırlatalım. Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği'nden bir not daha. Afrika'nın bazı bölgelerinde çiğ kahve taneleri su ve baharatla ıslatılarak şeker gibi çiğneniyor. Kim buldu, nasıl buldu?
23: Yakın plan başlıyor.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 21. NTV'de yakın plandasınız. Tokalaşma var, sohbet yok. Gerginlik, stres var. Yumuşama emaresi yok. İhraç talepleri var. İtirazlara ret var ama partiyi bölmeye engel olacak bir uzlaşı hala yok. Mutlak buttan sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. İktidar cephesinden de CHP'de yaşananlara ilişkin yeni açıklamalar var. Bu arada dikkat çeken bir başka açıklama, bu eleştiriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz Türkiye süreci başlığı altında söyledikleri var. Cumhurbaşkanı yeni kapı ruhu derken neyi kastetti? Bunun anlamı, çağrıştırdıkları yakın planda konuşacağız. Bu yasama süreci bitmeden yasal düzenlemeler meclise gelebilecek mi? Sürecin hızlanması için ne beklenecek ya da ne beklenmeyecek? Bunlar da sorular arasında. Türkiye'nin önündeki en kritik süreç buyken bölgede yaşananlara da elbette bakacağız. Artık NATO zirvesine geri sayıyoruz. Bu süreçte yeni patriotlar Türkiye'ye konuşlandı. Dün gece Amerikan Başkanı'nın Ankara zirvesine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair dikkat çeken sözleri vardı. O zirveden ne bekliyoruz gündemimiz arasında. Üç konuğumuz var bu akşam yakın planda. Profesör Doktor Şakir Dinşahin, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş
0: İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi. Kemal Öztürk, NTV siyaset yorumcusu, siz de hoş geldiniz.
2: Siz de hoş geldiniz.
0: Teşekkürler. Ve iletişim uzmanı yazar Ali Saydam, siz de hoş geldiniz Ali Bey.
3: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi dün akşam Donald Trump Mark Rutte ile birlikte, NATO Genel Sekreteri ile birlikte kameraların karşısındaydı. Ağırlıklı NATO zirvesini konuşacağız ama özellikle katılacak mı katılmayacak mı çok tartışılıyordu. Şakir Dinçler, sizinle başlayayım. Daha önce de aslında söylemişti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Türkiye'de düzenleniyor olması dışında sanırım bu zirveye gitmezdim. Bu zirve Ankara'da yapılıyor. Başka bir yerde olsaydı kuvvetle muhtemel Trump gitmeyebilirdi ve NATO'daki o derin çatlak gözle görülür, elle tutulur bir hale gelirdi. Nasıl gördünüz açıklamalarını Donald Trump'ın dün gece?
1: Evet, Donald Trump her olaydan kendine büyük payeler çıkartan ama bunu insanları buna ikna etme konusunda o kadar da başarılı olmayan bir lider dersem çok haksızlık eder miyim bilmiyorum. Yani Türkiye'de olmasaydı, başka bir yerde olsaydı gider miydi? Bir ihtimal giderdi. O zaman başka bir gerekçeye ihtiyaç duyardı. Türkiye'de oldu, geliyor. Bir izahta bulunması lazım. Çünkü o kadar çok NATO karşıtı söylemlerde bulundu ki. Ve en iyi açıklaması işte yakın dostum diye hitap ettiği ve her zaman iyi bir müttefik olduğundan bahsettiği Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dostluğuna referansla geldiğini söyledi.
0: Başka bir yerde olsaydı ona da gerekçe bulurdu.
1: Ona da gerekçe bulurdu. Peki. Ona da gerekçe bulurdu. Giderdi bir şekilde. Çünkü Amerika'sız NATO'nun olması mümkün değil. Amerika'nın da NATO'yu kendi başına bırakması, terk etmesi mümkün değil. Doğru da değil. Bir şekilde Trump kendi ikna olmasa çevresindeki insanlar gitmesi gerektiğini anlatırlardı. O da öyle gitmem gerekiyor. Peki o zaman şunu söyleyelim diye önceden bir hazırlık yapmasa dahi bir şey söylerdi diye düşünüyorum.
0: O zaman NATO Amerika'sız olmaz noktasında hala Amerika Birleşik Devletleri değil. Öyle anlıyorum sözlerinizi. Doğru mu sordum? Tersten sordum. Yani Amerika Birleşik Devletleri olmadan NATO'nun olmayacağı konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin müesses nizamı da hala bu noktada, dolayısıyla ayrılma gibi bir fikirde değiller.
1: Tabii yani bundan niye vazgeçsinler ki? Evet, maliyetli bir şey, masraflı bir şey ve bu masrafı Avrupa ülkelerini ne kadar çok dahil edebilirlerse o kadar iyi bir şey kendileri açısından. Ama NATO'yu bıraktılar diyelim kendi haline, artık biz NATO'da değiliz. O zaman ne olacak? O zaman İsmet Paşa'nın dediği gibi yeni bir dünya düzeni kurulur. Avrupa'da o düzenin içerisinde yerini alır. Yani Amerika olmaksızın idare etmenin yollarını arar. Bir Avrupa ordusu kurmayı şimdiden tartışıyorlar, konuşuyorlar. Bu mümkün olur mu? Olur. Yani NATO'ya harcayacakları parayı kendilerine harcarlarsa, savunma bütçelerinden Amerika'nın yaptığı gibi, Türkiye'nin yaptığı gibi ya da pek çok ülkenin yaptığı gibi önemli bir kalemi, %10 gibi bir kalemi savunmaya harcarlarsa, silahlanmaya harcarlarsa, ordu tesis etmeye harcarlarsa, olmayan ordularını inşa ederlerse, refahlarından kısıp buna harcarlarsa, evet yani o zaman NATO'suz bir hayat mümkün mü Avrupa Birliği için, Avrupalılar için? Mümkün ama maliyetli. Peki Amerika Birleşik Devletleri bu maliyete neden katlanıyor? Bir, parası var. İki, silah sanayisi var. Yani aslında başka bir şey Avrupalılar için harcamış gibi görünse de harcadığı para dönüyor dolaşıyor. Kendi silah endüstrisine geliyor. Hı hı. Ve üstelik bu ona hegemonik bir pozisyon veriyor. Sadece Avrupa'da değil, dünyanın her yerinde veriyor.
0: Ve dün Rutte de buna ikna etmeye çalıştı. Savunma sanayi üzerinden Amerika Birleşik Devletleri şirketlerinin de çok önemli işler yapabileceğini ifade etti. Dolayısıyla hani ikna yöntemi o anlamda savunma sanayi anladığımız kadarıyla.
1: Evet, çünkü Amerikan ekonomisine baktığımızda, üretimine baktığımızda Çin'e kaptırmadıkları, hı hı, ve üretiminin hala Amerika'da devam ettiren, sadece üretimi değil işte Ar-Ge'sinin Amerika'da devam eden ve ciddi ne diyelim paralara satışı yapılan şey maalesef Amerikalıların ürettiği tek şey savaş araçları. Barış araçları değil, savaş araçları. Bundan dolayı Amerikan başkanları durmaksızın savaş çıkartıyorlar. Bu dünyaya barış getirmek için çıkartmıyorlar. Kendi savaş endüstrilerine rızık sağlamak maksadıyla çıkartıyorlar. Biraz da mecburen çıkartıyorlar. Ellerindeki cephanelerin son kullanma tarihi geldiği için bunların bozulmadan evvel, bayatlamadan evvel kullanılması lazım deyip onları kullanmak suretiyle ekonomik nedenlerle de çıkartıyorlar. Tabii sadece ekonomik değil, ideolojik boyutu da var işin ama bunu unutmamak lazım. Söylediği şeylerden bir tanesi, bilmiyorum onu belki ikinci turda sorarsınız, sürprizlerle.
0: Evet, F-35'ler meselesi. Evet,
1: sordum. Anlatabilirim ama belki bir ikinci turda.
0: İkinci tur yapalım çünkü F-35 uçakları gerçekten o sürprizle gelebilir mi? Kongre ayağı varken ne kadar mümkün olabilir konuşulması gereken bir şey. Ali Saydam güldünüz, bir gerekçe bulurdu dediği zaman Şakir Dinç Şahin. Bulur muydu gerçekten?
3: Tabii canım. Yani şimdi bakın, NATO'nun hani meşhur maddelerinden kaçıncı, sen daha iyi bilirsiniz hocam.
0: 5. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için.
3: Ha, birine saldırılırsa
1: hepimize saldırılır.
3: Hepimiz saldırılmışsın. Hangi madde bilmiyorum.
2: 5.
3: 5 mi? Güzel. Ne yapıyor bunun için? Şimdi mesela İran'la savaşıyor değil mi? Bizim NATO üyesi olarak bizim Amerika'nın yanında yer almamız lazım ki mümkün değil. O zaman ne yapıyor? Bu diyor savaş değildir diyor, biliyorsunuz. Bu diyor operasyondur diyor. Yani hile-i şeriyenin her türlüsü, bunlar da var. Yani o yüzdendir ki, o yüzden güldüm. Yani bu mesela İran'la ilgili, İran savaşı aslında sonuçlandırırken söylüyordu herkes. Biz de aynı şeyi söylüyorduk. Mutlaka bu bir zafer şeyi narası atacak, yani bir şey bulacak. O şekilde. Sonra bir bakıyorsunuz şu anda nedir zafer orada. Okuduğunuz zaman zafer ne? Körfez'in açılması değil mi? Hürmüz Boğazı'nın açılması, yani şeyin çalışması, gemilerin değil mi? Bu zafer midir yani?
1: Zaten açıktı.
3: Zaten açıktı yani. Kendin kapattın falan. Yani o yüzden Amerika, şimdi bakın, 380 milyon dolarlık falan böyle bir havadan havaya füze vermiş daha yeni Türkiye'ye. Şeyi verdi yanılmıyorsam, karadan havaya meşhur Patriot. Vermiyorlardı, hatırlayın. Gittik o yüzden S-300 aldık şeyden, Rusya'dan. Değil mi? Niye veriyor şimdi? Şimdi bütün bunlar böyle, hani vardır ya dünya, Bertrand Russell şey demiş hocam. Sen daha iyi bilirsin o işleri, uluslararası numaraları.
1: Estağfurullah.
3: Vallahi yani şey, ne demiş, dünyanın en zor işi ilkeli olmaktır demiş.
1: Ha, doğru.
3: Yani bunlarda böyle bir şey yok ki. Yani bir ilkelilik diye hangi etik kodlar, uluslararası efendim şeyler, etik kodlar, ahlak, vicdan, şöyle öyle bir sıralaması olmadığı için ben Trump'ın bütün konuşmalarını ve ilişkiler düzeyinde, mesela canım dostum bir tanem kardeşim diyor mesela, değil mi? Riya dolu yani, bir şeyi yok, anlamı yok yani öyle demesinin. Gülmemin nedeni bu efendim. Sorunuzun yanıtı.
1: Bu sefer hemfikir olduğu için. CHP konuşsaydık başka
0: olurdu. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri değil de Almanya'nın patriotları. Hala bize vermiyorlar Patriot'ı.
3: Şimdi anladım da Amerika bunu onaylamasa Almanya verebilir mi Patriot bize ya?
0: Kemal Öztürk ne dersiniz? NATO zirvesi öncesinde hem bu mesajlar hem bu adımlar nasıl yorumlamak gerekir?
2: Şimdi en başta Trump'ın şu meşhur övgüsü ve yergisine aşırı olanların hepsine bir ihtiyatlı davranıyorum ben. Hep mesafeli ve ihtiyatlı yaklaşıyorum. Bu kadar yüksek övgüler de, bu kadar yüksek yergiler de gerçek hayatı yansıtmaz bana göre. Ama ortada bir gerçek var ki Türkiye bölgenin güçlü bir ülkesi oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünyada liderler arasında fark yaratan bir lider olduğu çıktı ortaya. Avrupa'ya hele bakarsanız, işte İngiltere'de yine başbakan istifa etti. Meloni ile yine Trump kavga etti. Almanya tam ne yapacağına karar vermiş durumda değil. Fransa oraya buraya hopluyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sonuçsuz. En istikrarlı, aklı başında, ne istediğini bilen, ne yapacağını bilen bir devlet olarak Türkiye.
3: Biraz da İspanya belki.
2: İspanya, hani Amerika ile arası kötü de Amerika politikaları açısından Orta Doğu'da yangının çıktığı bir yerin başında duran bir ülke var ve bu ülke bir istikrar göstergesiyle duruyor. Trump'ın Türkiye'ye karşı hassasiyetinin önemli sebebi bu, yani bir istikrar ve güç meselesi. Ama NATO konusu kritik bir toplantı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacağı olan toplantı. Amerika'nın ben ayrılabileceğini düşünmüyorum. Kesinlikle blöf. Zaten işte orada da aynı ihtiyatlı yaklaşım. Yani abartılı bir tepki. NATO'dan çıkarız, zaten çok para harcıyoruz, şöyle yapıyoruz falan filan. Babasının hayrına vermiyor yani silahları. Ukrayna'ya giden bütün silahları NATO ödüyor. Ve Amerika gönderiyor. Para kazanıyor yani.
3: Tabii.
2: Biden döneminde para almıyordu. Trump hepsine para fatura kesiyor yani şu anda. NATO'dan çıkmayacağının önemli göstergelerinden bir tanesi zaten yerle bir olan İsrail'den dolayı yerle bir olan Amerika imajı dünyada daha da perişan bir hale gelir. Yani yalnızlaşır iyice.
0: Trump'ın bu umrunda mı?
2: Kesinlikle Amerika'nın umrunda. Hı. Trump'ı bilmem. Ama Amerika NATO'dan ayrıldıktan sonra Avrupa müttefiklerini kaybedip tek başına, yalnız başına ve oraya buraya saldıran bir devlet konumunda birden çıplak bir hale gelir. Yani NATO sadece Amerika için Avrupa için bir şemsiye ama Amerika içinde bir önemli maske. Benim büyük Avrupa müttefiklerim ve dostlarım. Bir de ben bunu bir varsayımsal spekülatif bir düşünce olarak zannediyordum ama Chatham House'dan Galip Dalay'la konuştuğumda hiç de öyle olmadığını anladım. Avrupa'nın Rusya ile anlaşma ihtimali. Çok ciddi bir şekilde İngiltere'de entelektüeller bu konuyu tartışıyorlar. Ya anlaşırlarsa Avrupa ile Rusya. Çünkü bütün tehdit Rusya tehdidi üzerine, bütün NATO bunun üzerine konumlanmış. Peki oturup anlaşırlarsa, al Ukrayna'nın bir kısmını, gel oturalım birbirimize saldırmazlık anlaşması yapalım. Gel seninle Avrupa Birliği'ni. Böyle şeyler olursa ne olur?
0: Almanya da bunu konuşuyor bu arada.
2: Mesela Amerika tam yalnızlaşır o zaman. Ve büyük bir jeopolitik değişim olur. Yani inanılmaz bir değişim olur ki ümit ederim de olur böyle bir şey. O yüzden ben NATO'dan ayrılacağı fikrini düşünmüyorum. Sadece daha fazla ödenek arttırsın, Amerika'nın masrafları azalsın diye bu tür blöfleri yaptığı düşünüyorum Trump'ın. Ama bu Türkiye toplantısında ciddi bir karar çıkacaktır. Yani NATO'dan ayrılma olmasa bile NATO'nun yapısıyla ilgili ve Türkiye'nin NATO içerisindeki konumu ile ilgili ciddi bir değişim bekliyorum şahsen.
0: Peki. NATO zirvesinin gündemini de konuşacağız. Önemli bir toplantı. Çünkü Lahey'den sonra Ankara zirvesi yapılacak. Oradaki beklentiler, sonuçlar neydi? Ankara'dan ne bekliyoruz? Sonuçlar ne olabilir? Konuşacağız reklamlardan sonra.
4: Yakın plan devam edecek.
5: Doğa takvimi. Bugün 26 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Anadolu meteorolojisine göre bugünlerde kızılcık fırtınası patlar. Kızılcık ağacının çiçeklenme dönemine denk geldiği için kızılcık fırtınası denmiş. Orhan Veli Kanık'ın meşhur kızılcık şiiriyle karşılayalım kızılcık fırtınasını. İlk yemişini bu sene verdi kızılcık. 3 tane. Bir daha seneye 5 tane verir. Ömür çok. Bekleriz. Ne çıkar? İlahi kızılcık.
5: Doğa takvimi.

0: Güneydoğu'da rüzgar sert. Erzurum 25, Diyarbakır 37 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Dünya Kupası'nda A milli takım yaklaşık 1 saat sonra Amerika Birleşik Devletleri karşısında sahaya çıkacak. Gruptan çıkma şansını yitiren milliler ev sahibi karşısında turnuvaya iyi bir oyun ve galibiyetle veda etmek istiyor. Biz de maç öncesi son durum için Amerika Birleşik Devletleri'ne Los Angeles'a dönelim. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar konuyla birlikte yayın için hazır. Anadolu Ajansı'ndan Hilmi Sever Emin Çağlar'ın yanında, sözü size bırakalım Emin.
1: Canan teşekkürler. Heyecanın başlamasına bir saat kaldı ve 11'lerde belli oldu. Hemen 11'leri paylaşalım, ardından da konuğumuzla birlikte değerlendirelim. Önce Montella, Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası D grubu son maçındaki 11'i. Kalede Uğurcan, 3 maçta da Uğurcan'ı görmeye devam ediyoruz. Dörtlü defans hattının sol bekinde Eren Elmalı olacak. İlk iki maçta Ferdi oynamıştı. Sağ bekte bugün Zeki İçeri'yi göreceğiz. İlk maçta oynamıştı, ikinci maçta yedek kalmıştı. Değişikliğin olduğu bölgelerden bir tanesi, bunu söylemiştik. Abdülkerim olacak. Abdülkerim'in yanında da Ozan Kabak. İlk iki maçta Melih Demiral oynamıştı. Önlerinde kaptan Hakan Çalhanoğlu bugün yedek. Orkun Kökçü ve Salih Özcan ön libero görevinde olacak. Hücuma soldan Kenan Yıldız destek verecek. Sağ kanattan Oğuz Aydın 10 numara pozisyonunda Arda Güler'i izleyeceğiz ve forvet hattında Barış Alper Yılmaz. Vincenzo Montella'nın Amerika Birleşik Devletleri karşısında tercih ettiği 11. Ev sahibinin 11'ini birazdan paylaşacağım. Hilmi Sever'e döneyim. Milli takımı konuşalım. Bu 11 nasıl bir 11? Ne beklemeliyiz? Montella bu değişiklikleri neden yaptı? Hepsini konuşalım. Anadolu Ajansı'nda Hilmi Sever, hoş geldin Hilmi.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: 11 senin beklediğin bir 11'di. Bu 11 bugün Amerika karşısında ne yapacak? Montella nasıl bir oyun oynatacak?
2: Evet, öğrendiğimiz 11'di aslında. Beklediğimiz de 11'di. Bazı oyuncular Dünya Kupası'nda oynamayı önceden hak ediyor diye, hatta hocaya da sorular sormuş basın toplantısında. Onları bugün neyse ki sahada görüyoruz sonunda. Bence bir önceki maçta Paraguay karşılaşmasında da birkaç oyuncuyu bu kadrodaki görmeyi bekliyordum açıkçası. Belki olsaydı daha farklı bir sonuç da elde edebilirdik. Çünkü Ozan Kabak formdaydı, bunu biliyorduk. Hatta hocaya maç sonlarında da artık herkes Ozan Kabak'a da sormaya başlamıştı. Bugün onu sahada gördük. Sağ kanatları özellikle bekleri ve kanat oyuncularını çok hızlı oyunculardan seçti. Oğuz'la Kenan oynayacak. Zeki ile de Kerem oynayacak. Aynen. O yüzden biraz da orada bence daha iyi işleyecektir. Çünkü bize biraz dinamizm gerekiyor açıkçası. Ve o dinamizm konusunda eksiktik. Çok pas yapıyoruz, doğru. Belki turnuvanın en çok pas yapan takımlarından biriyiz ama çok yavaş pas yapıyorduk. Evet, çok fazla rakip yarı sahada bulunuyoruz. Çok fazla şut çekiyoruz ama etkisiz şutlardı. Yani biz istatistikler biraz kandırmaca olabiliyor aslında baktığımız zaman. Çok fazla gözüküyor ama etkinliğimiz o kadar var mıydı? Yok. Bence yoktu. O yüzden bu maçta bence bu etkinliği görebiliriz. Tabii ki rahatlamış bir takımdan bahsediyoruz. İki takımın da hedefi yok. Amerika liderliği garantiledi. Biz de maalesef Dünya Kupası'na veda etmeyi garantiledik. Amerika'da çok fazla değişiklik var.
1: Sayacağım birazdan. 9 oyuncu yok.
2: 9 oyuncu yok. Onlar da tabii ki bir sürü düşünüyorlar. Şu an eşleşmeyi düşünüyorlar. İlerlemeyi düşünüyorlar çünkü. Bu maç bizim adımıza biraz daha umarız moral karşılaşması olur. Yani buradan Dünya Kupası'na büyük hedeflerle gelip gol atamadan ve puansız dönmek çok büyük hayal kırıklığı olurdu. Umarım bu kadro buna son verecek. Bugün hem golleri hem de puanlarla Dünya Kupası'na veda etmiş olacağız gibi gözüküyor.
1: 11'de olmayan bir ismi sormak istiyorum. Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu. Milli formayı en çok giyen isimlerin başında geliyor milli takım tarihi boyunca. Hakan'ın olmamasını nasıl okumak gerekiyor? Hakan'ın takım üzerindeki etkisini biliyoruz. İddialar ayrı bir tarafta, bildiklerimiz ayrı bir tarafta. Montella'nın Hakan'a olan aidiyetini biliyoruz, ona olan oyun tutkusunu biliyoruz. Hakan Çalhanoğlu'nun olmadığı bir Amerika Birleşik Devletleri maçı ve orada hani Orkun İsmail olabilirdi ama Orkun Salih.
2: Evet.
1: Yani Hakan'ın neden olmadığını bu karardan biz ne anlamalıyız?
2: Hakan çok yıprandı. Hakan çok duygusal bir oyuncu. Bunu kendi de söylüyor her röportajında. Takımın belki

0: En duygusal ismi. Hem kaptanı hem en duygusal ismi. Bence bu yıpranma onu fazlasıyla etkiledi. Çünkü sosyal medya yorumları, işte giriş çıkışlardaki tepkiler. Hakan bunlardan maalesef etkilenen bir isim. Elinden geleni yaptı. Evet, ama bu kadar olmadı. İstediği etkinliği sağlayamadı. Sakatlıktan geldi. Bunu da biliyoruz. Zaten 100 dakika oynamaya hazır değil demiştim Montella. O sakatlıktan gelmesi, yıpranması, şu anda da biraz zihinsel olarak yıpranması bence Hakan'ın kenarda olmasını gerektiriyordu. Bugün bence doğru bir karar. Belki bir önceki maçta da erken kenara gelmesi aslında doğru bir karar olabilir. Çünkü yıprandığını görüyorsunuz. Hakan bu değil. Yani bildiğimiz Hakan, rahat oynayan Hakan, takımı yöneten maestro gibi olan Hakan bu değil. Attığı şutlarda da zaten çok beklendiği gibi değildi şutları da. O yüzden bugün kenarda olmasını ben çok normal karşılıyorum. Dediğim gibi belki bir önceki maçta da kenarda olabilirdi. Yani Salih hamlesi, Salih çok aç bir oyuncu. Bu konularda kendisini çok ispatlayan bir oyuncu. Belki Dortmund'da bu sene çok fazla forma şansı bulamadı. Takımdan da ayrıldı. Ama Montella'nın hep güvendiği bir isim. Ne zaman forma şansı verse Avrupa Şampiyonası'nda gerekeni yaptı. O dinamizmiyle orta sahayı toparladı. Bence Orkun'la ikisi birbirini güzel tamamlayacaktır. Çünkü yani futbolda evet fizik çok önemli ama zihinsel hazırlık da çok önemli. Zihinsel yıpranmışlık da maalesef oyuncuları çok geriye götürüyor. Bunu Paraguay maçında 10 kişi kalmış bir rakibi yenemememiz zaten bunun aslında çok net göstergesiydi. Takım istenen reaksiyonu bir türlü veremiyordu. Ama bence bugün Oğuz'la, Eren'le tekrar Zeki'nin dönmesi, Ozan'ın çok isteyen bir Ozan'ın sahada olması, önlerinde dediğimiz gibi aç olan tırnak içine Salih'in yer alacak olması ve bence de Barış'ın forvete dönüyor olması, bence kanat değil forvet olması, yani Kerem mi Barış mı, bence her zaman Barış daha çok etkili oluyor olması, bence bizi biraz daha bugün derli toplu bir takım haline getirecek. Bir de tabii ki rahat bir kafayla sahaya çıkacağız. O yüzden ben güzel bir futbol, etkili bir futbol, belki hani 30 tane şut beklemiyorum ama golle sonuçlanacak şutlar bekliyorum. Yani istatistiği oynamak değil, sonuca giden bir takım görebiliriz sahada.
1: Montella bugüne kadar şu 3 yıllık yumbası toplantısında onu sormuştum. 3 yıllık süreçte sonucu almak istediğinde o takımı muazzam oynatıyordu. Evet, yani kimse mükemmel teknik direktör değil. Biz de Montella hiçbir zaman mükemmelsin izlemedik. Aynen. Sonucu aldığı için
0: başarılı.
1: Sistemden dolayı sonucu getiren hoca her zaman başarılıdır. O da onu yapmıştı. Onu sonuca o götüren faktörlerden uzaklaşmıştı Montella. Eleştiri bunaydı. Ama ben bir yerde hocanın da eleştirileri kişiselleştirdiğini düşünüyorum. Bu bence yanlış. İşte bu oynamayan oyuncuların, az süre alan oyuncuların bu yüzden oynamasına dair eleştiriler vardı. Şimdi hiç oynamayan oyuncular, hiç derken 11 başlamayan oyunculardan bir tanesi Can Uzun. Eliniz gül. Yine görmüyoruz onları. Evet, hamle oyuncusu ama Can Uzun bu maçta 11 hak etmiyor muydu?
0: Bu maçta Can Uzun bence bir önceki maçta da hak ediyordu. Bu maçta da oynamayı hak ediyor ama bu maçta biraz daha kanatları hızlı kanatlardan tercih etti. Öyle görüyoruz. Yani en azından kafasındaki Amerika'yı böyle çalışmış olabilir. Hani burada saygı duyabiliriz ama Can'ın oynaması gereken yer bence daha öncesiydi. Çünkü çok kapalı savunmalar vardı. Çok kilit savunmalar vardı. Ve biz bütün yükü Kenan'ın üzerine attık. Sol kanatta Kenan'a bütün toplar gitti. Hocalar da, rakip hocalar da çok kolay biz onları çözüm ürettirdik. İkili savunma, üçlü savunma ile Kenan'ı durdurdular ve biz alternatif bir şey üretemediğimiz için Kenan tıkanınca takım tıkandı. Ama işte Kenan'ın tıkandığı yerlerde eğer Can'ı sahaya sürseydik, çünkü hem çalım hem şut özelliği olan bir oyuncu.
1: Sürdük ama süre yetmedi.
0: Evet, çok ama çok kısıtlı sürelerde yettik, sürdük sahaya. Artık takım da düştükten sonra sürdük. Yani takım düştükten sonra bazen oyuncuları sahaya atmak aslında onlara iyilik mi oluyor, kötülük mü oluyor bilmiyorum. Çünkü kötü bir takımın içine ya da kafa olarak düşmüş bir takımın içine bir oyuncuyu koymak bence kimseye fayda getirmiyor. Ama bunu baştan yapmak belki Paraguay maçında özellikle. Çünkü Avustralya maçını kenara koyabiliriz. Kafasında bir sistem vardı açık kapalı savunmaya karşı. Tutmadığını gördü. Bizim Montella'dan beklediğimiz ve eleştirdiğimiz konu bu. İlk maçın hiçbir şey söylemiyoruz ama ikinci maçta aynı sistemle oynayacak bir takıma karşı aynı oyuncularla neredeyse ya da aynı sistemle sahaya çıkmak, işte biz burada Montella'ya aslında eleştirimizi yönelttik. Yoksa bizim şahsi ya da kişisel eleştiren çok değil ama takımın başarısıyla ilgili sorunlarımız vardı. Onları yönelttik. Çünkü Montella bunu daha önce yaptı. Rakibe göre çok iyi sistemler, çok iyi analizler yapan bir teknik adam. Bizi şaşırtan da Montella'dan beklentimiz de buydu. İlk maçtan alınan derse ikinci maça çıkmasıydı. Ama maalesef ilk maçtan alınan hiçbir dersi olmamış gibi ikinci maça çıktık. İşte şu anki değişiklikleri aslında bugün değil, bir önce görseydik. Biz belki de Dünya Kupası'na şu an iddialı bir maça çıkacaktık. Amerika'da karşımıza belki 9 oyuncuyla asla değişiklikle çıkamayacaktı.
1: Ben daha biraz daha arttırayım Eli. Avustralya maçının ikinci yarısında radikal bir şekilde iki oyuncu değiştirseydik, kim mesela Can Uzun? Kim mesela orada orayı daha hak edenlerden Deniz Gül? Yani Kerem'i onların arasında eritmenin bir anlamı yoktu. Tabii. Hatta ilk 25 dakika da biz hiçbir şey oynamadık. Yani ilk yarıyı beklemek gerekmiyor. 30. dakikada bir hamle gelebilirdi.
0: Evet.
1: 70'te 2-0 gerideyken Salih ve Mert'i almak, sorduk, geçişten gol yememek dedi. Yani daha fazla gol yememek. Ama orada yorulan bir Hakan, oynayamayan bir Arda vardı. Doğru. Can Uzun'u o yüzden onların mevkisinde olduğu için dedi. Ben ikinci maça daha mutlu olur diye düşündüm. Daha kötü oldu. Ben orada şunu düşünüyorum. Montella dün oyuncular için dedi ya, onlar saygıyı hak ediyor. Evet, saygıyı zaten kesinlikle her zaman verdik. O bahsettiği ahlak dışı eleştiriler konusunda bence Montella bunları nasıl algıladı bilmiyorum ama kendisine de aldığını düşünüyorum. O yüzden o sağlıklı hazırlanmayı yapamadığını düşünüyorum. Kendisi hazırlanamadığı için takımda doğal olarak hazırlanamadı. Dış çevre, yani iklim, seyahat koşulları, onlar bambaşka bir konu. Onlar başka maçın konuları. Aynen. O yüzden ders çıkarılması gereken çok nokta var. 9 değişiklik dedin, hemen Amerika 11'inde paylaşalım. Oradan da yine kısaca da bir Amerika'yı değerlendirelim. 9 oyuncunun olmayacağını söyleyelim. Bundan önceki maçlarda sadece 2 isim var. Weston McKennie, Juventus'tan Kenan'ın takım arkadaşı ve Pepe. Kalede Turner olacak. Onların da dörtlü bir defans hattı. McKenzie, Robinson, Trusty, Skelly. Önlerinde Weston McKennie, Berhalter. Sağda Aronson. Solda Tim Weah, Giovanni Reina 10 numara pozisyonda ve Pepe de Amerika'nın 11'i. Hilmi, çok kısa, Amerika bu gruptan lider çıkar mı?
0: Çıktı.
1: Yani bu maçı da kazanır mı anlamında?
0: Bu maçı da bence kazanamayacak. Çünkü tamam, bu kadar değişiklik bence oyun sistemini bozacak. Pochettino çok iyi bir hoca ama şunu da söyledi. Türkiye ülkesi gururu bayrağı için oynayacak. Bence de artık ülkemiz gururunuz ve bayrağımız için oynamalıyız. Onun zamanı geldi. Pochettino'ya katılıyorum. Bu kadar değişiklik bence takım düzenini bozacaktır. Amerika bu kadar iyi bir takım değil zaten. Hani onu da söyleyelim.
1: Geçen sene yendik bu Amerika'yı.
0: Evet, yani geçen sene yendik ve tam kadroya yakın bir kadrosunu yenmiştik. Ne onlar bu kadar iyi, ne biz bu kadar kötüyüz. O yüzden bu maç bir ölçüt değil. Amerika'yı biz hani bu maçta da bence geçen yıl olduğu gibi yenebileceğimize inanıyorum.
1: Hilmi, çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Hilmi Severli, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri maç öncesini tamamladık. Milli takımın beyaz formayla sahada olacağını söyleyelim. Şans yanlarında olsun. Hak ettiklerini oynasınlar ve hak ettikleri sonucu alıp Dünya Kupası'na böyle veda etmelerini temenni ediyoruz. Maç sonunda yine karşınızda olacağız.
2: Nevşehir, Keçiören ve Keşan Belediye Başkanları AK Parti'ye katıldı. 3 belediye başkanına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı CHP'de yaşanan mutlak butlam ve kurultay tartışmalarına ilişkin de konuştu.
3: Geldin, sefalar getirdin diyoruz.
4: 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP'den Şubat ayında istifası büyük tartışmalara yol açan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve CHP'den ayrılan Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye geçti. 3 belediye başkanına da rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
5: İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.
4: AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarını da değerlendirdi.
5: Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız, insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez.
4: Erdoğan son dönemde başörtüsünü hedef alan olayların gündeme geldiğini söyledi. İnanç özgürlüğü vurgusu yaptı.
5: 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü.
4: Cumhurbaşkanının sosyal medya konusunda yaptığı bir uyarı da dikkat çekti.
5: Etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda, hem kamuda, hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel mutlak putlan krizinin ardından ilk kez yüz yüze geldi. İkili mecliste 22. dönem CHP milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde tokalaştı. Üzerindeki gerginlik ise gözlerden kaçmadı.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak putlan kararından sonra ilk kez yan yana geldi. İki ismin tokalaşması kameralara böyle yansıdı. Mecliste Ankara'da hayatını kaybeden CHP'nin 22. dönem Balıkesir milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Törene eski ve yeni pek çok milletvekilinin yanı sıra Kılıçdaroğlu ve Özel de kurmaylarıyla katıldı. Cenaze törenine ilk gelen isim Özel'di. Özel'in ardından Kılıçdaroğlu meclisteki törene geldi. Ön sırada saf tutanlarla tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'le de tokalaştı. Ancak Özel'in Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen 3 genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, Deniz Demir ve Semra Dinçer'le tokalaşmaması dikkat çekti. Törenin ardından naaşın cenaze aracına bindirilmesi sırasında cenazeye katılanlar da yürüyüşe geçti. O sırada da Kılıçdaroğlu ile Özel yan yana gelmedi. Yüksek Disiplin Kurulu da ihraç gündemiyle toplandı. Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel'in tedbir kararına yaptıkları itirazları ele alındı. İtirazlar 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da Muharrem ayı ve Aşura programına katılacağı bildirilmişti. Kılıçdaroğlu programını iptal etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Muharrem ayının ve Aşura gününün siyasi polemiklere konu edilmesine müsaade etmeyecek, bu utancın bir parçası olmayacağız ifadelerini kullandı.
2: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 şüpheli gözaltına alındı. Belediye başkanlarının CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderdiği öne sürüldü.
4: Rüşvet soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 25 kişi gözaltında. İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada rüşvet iddiaları araştırılıyor. İnşaat ve imar alanında usulsüzlükler karşılığında belediye görevlileri ve müteahhitler arasında rüşvet alışverişi yapıldığı öne sürüldü. Ayrıca 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce yine rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri olduğu belirtildi. İddiaya göre belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları birinci derece yakınları üzerinden CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderiyordu. Bu paralar önce Veli Ağbaba'nın 19 Haziran'da tutuklanan danışmanı Özlem Akyılmaz'a oradan Veli Ağbaba'ya aktarılıyordu. Masak kayıtları, mali analiz raporu, bilirkişi raporları, müşteki müteahhit ifadeleri, etkin pişmanlık beyanlarıyla HTS ve baz irtibat kayıtları doğrultusunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın'da operasyon düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le iş insanlarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Veli Ağbaba'nın soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği belirtildi.
2: Gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
1: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
1: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
1: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
1: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Yakın Plan devam ediyor.

0: Reklamların ardından yakın plana devam ediyoruz. Bir taraftan NATO zirvesine gidiyoruz. Bir taraftan ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılımı Transatlantik İttifakı açısından önemli bir anlam ifade edecek. Ama diğer taraftan Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkilerinde uzun süredir sorun olan meseleler de bir taraftan konuşulacak. Şakir Dinçay'ın bir önceki turda F-35 bahsini açmıştınız. F-110 jet motorları ve F-35 savaş uçakları. Soru soruldu. Büyük bir hediye paketiyle mi Türkiye'ye gidiyorsunuz diye CNN Türk'ten arkadaşımız Yunus Paksoy sordu. Sanırım öyle evet dedi. Bakın o bir NATO üyesi diye devam etti. İnsanlar öyle görmese de öyle gerçekten çok güçlü bir NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım dedi. Sonra da J.D. Vance aslında biraz tekrar soru gelince kongre süreçlerini hatırlattı.
1: Bütün kötü işleri
0: Vance atıyor. dolayısıyla
1: İran Barış'ın da onu atmış.
0: Evet, yani. Doğru.
2: O da üstleniyor ama.
1: Evet, o da üstleniyor. Ne yapsın adam başkan?
3: Birinin kötü polis olması lazım.
0: ne dersiniz? F-35 savaş uçakları, jet motorları kongre onayları olmadan ya da bu kadar kısa bir sürede kongreden onay çıkar mı? Onunla ilgili nasıl bir adım atılır?
3: Anladığımız kadarıyla Kaan'ın motoru için, uçak F-110 motoru için bir onay bekleniyor. NATO toplantısı öncesinde kongreden böyle bir onay çıkartmaları mümkünmüş gibi görünüyor.
0: Bir de bu katsa yaptırımlarına dahil mi bu jet motoru? Değil. Bildiğimiz kadarıyla değil.
3: Evet. Benim bildiğim kadarıyla değil. Evet. Eğer
0: doğru.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Ben de öyle biliyorum.
3: Evet, benim bildiğim kadarıyla değil. Onun için bunun olması mümkün.
0: F-35?
3: F-35 çok mümkün değil. Evet. Yani bir sürprizim var dediğinde bizim Türkiye'de aklımıza ilk gelen şey F-35. Hı hı. Ve Kaan. Yani Kaan motoru gündemimizde yok. En azından kamuoyu Kaan'ın motoru olmadığını ve bunun Amerika'dan alınacağını da bilmiyor idi. Böylelikle öğrenmiş oldu. Değil mi?
2: Evet evet, yani rakam makam belli ya. Kaan motorlarıyla ilgili falan.
0: Onu daha önce öğrenmiştik aslında.
3: Yani genel bir bilgi değil. Kamuoyunda değil, evet. Gündemde evet, olan, doğru, sıklıkla değil, tartışılan Amanda motoru nereden evet, bulacağız doğru, diye bir kaygımız, endişemiz yok.
2: Yok.
3: Ama F-35'lerle ilgili var. Onun için bir sürpriz yapacaksa Kaan'ın motoru, öyle bir sorunumuz vardı. Bu sorun çözüldü diye sevinecek miyiz? Yok, sevinmeyeceğiz. Böyle bir sorunumuz olduğunu bilmiyorduk. Ama bu olması mümkün bir şey. İnsanlar, yani bu kadarını bile yapıyor olması iyi diyebiliriz. Hiç yoktan iyidir. Hı hı. Ama F-35'e gelince asıl beklenti burada. Ama biz bunu gündeme getirdiğimizde Amerikalılar hemen S-400'lerden bahsetmeye başlıyorlar. S-400'ler gitti mi, gidecek mi, Türkiye sınırları dışına çıkacak mı, siz bunları nerede, nasıl kullanacaksınız? Bir NATO üyesi olarak bunları almanız zaten büyük kabahatti. Katsa yaptırımlarını da bunun için hala listedesiniz, uyguluyoruz size karşı diyorlar. Ha, oradan çıkartmadan da yani önce yasal sürece göre, Vance'in hatırlattığı yasal sürece göre kongrenin Türkiye'yi katsa yaptırımlarından çıkartması, sonra bunun satışının onaylanması ya da Türkiye'nin F-35 projesine tekrardan en baştaki gibi dahil edilmesi söz konusu olabilir. Mamafi bu uzun süreç NATO toplantısı öncesine yetişmeyeceği gibi sonrasında da ivedilikle ya da kolaylıkla alınabilecek bir kararmış gibi görünmüyor. Türkiye'nin de kolay kolay bu S-400'lerden vazgeçeceğini zannetmiyoruz geldiğimiz aşamada.
2: Ama Şakir Hocam'a bir şey sorabilir
0: miyim? Tabii, buyurun.
2: Bu söylediklerinize %100 katılıyorum da bu bağlamaz ki şeyi. Trump diyebilir yani F-35'te vereceğiz, onu da yapacağız, motorları da veririz, ne var diyebilir yani bunu.
3: Diyebilir.
2: Sizin söylediğiniz %100
3: doğru. Dediğiyle kalır.
2: Kalır işte,
3: dediğiyle kalır.
2: Onun için böyle bir dilin kemiği yok durumu söz konusu değil mi yani?
3: Trump bazen bazı şeyleri bilmeden konuşuyor, bazen yanlış hatırlayarak konuşuyor, bazen
2: de kasten konuşuyor.
3: Kasten de yanlış söylüyor olabilir, yalan da söylüyor olabilir. Siz az önce diplomaside ilkenin olmayacağını, ilkeliğin çok zor olacağını söylemiştiniz.
2: Eyvallah.
3: Diplomasi bir uluslararası ilişkiler profesörüne göre yalan söyleme sanatıdır. ama yalan söylediğinizi belli etmeden.
2: Evet, evet.
3: İlkeli olmayabilirsiniz ama ilkeli olduğunuza dair ve değerleriniz olduğuna dair herkesi ikna ettikten sonra ilkeli olmayabilirsiniz.
2: Bravo hocam. Biz katılıyoruz.
3: Trump'ın hatası ya da zafiyeti ilkeli olmadığı gibi ilkeli görünme gayreti içerisinde de değil. Dahasını söyleyelim, o yeteneği de yok. Yalanı doğru gibi söylemiyor, yalanı yalan gibi söylüyor. Hepimiz de gülümsüyoruz.
2: Eyvallah.
3: Ve gayri ciddi bir resim çiziyor Trump bundan dolayı. İtibarını ve inanırlığını Amerika Birleşik Devletleri müttefikleri nazarında ilk defa yitirmiş değil.
2: Eyvallah. Bizim Cumhurbaşkanımızla ilgili ettiği lafları da Allah'tan bizim Cumhurbaşkanımız hiç ciddiye almıyor benim
3: gördüğüm. Güzel bir şey. Söyleyeceğini övsün bizi.
2: Evet, evet.
3: Yani biz daha şey gördük, yani Trump'ın tweetler attığını, Türkiye'ye iliştirdiği dönemi de gördük. Onun çok olumsuz tesirleri oldu. Hatırlayanlar bilir. Bu papaz meselesi.
2: Oo, evet.
3: Yani ekonomimiz ciddi zarar gördü. Onun için hakaret edeceğine, saçma sapan laflar söyleyeceğine yüceltici laflar söylesin. İyi dostumuz, müttefikimiz olduğunu söylesin. Biz bunun böyle olmadığını bilelim. Temkinli olalım. Ama kötü söyleyeceğine iyi söylesin. Bunu da bilelim.
0: Böyle. Kemal Öztürk, F-35 olmasa bile A'nın motorlarının verilebiliyor olması, öyle bir paketle gelmesi, NATO zirvesi esnasında Türk-Amerikan ilişkilerinde nasıl bir ivme kazandırır?
1: Şimdi bizim ilişkilerimiz zaten şu anda çok iyi Amerika ile, yani Biden dönemine kıyaslayacak olursak çok fevkalade düzeyde bir ilişki şeklimiz var. Ama neticede biz aldığımızda ve verdiğimizde de bakmamız lazım. Hı hı. Karşılığında ne veriyoruz, ne alıyoruz? Devlet böyle bakar. Ali Bey'in söylediği gibi, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın bu şaşalı cümleleriyle bir şey verecek lider değil artık. Yani o tecrübesi, o birikimi, şimdiye kadar yaşadıkları bunu öğretmiştir zaten kendisine. Devletler de bunu çok fazla birinci derecede önemsemez. Evet, hoşlarına gider. Ama sonuçta biz F-35'i alacak mıyız, almayacak mıyız'a bakarız nihai itibariyle.
0: Yani jet motorları yeterli olmaz mı?
1: Ben jet motorlarını alacağımızı düşünüyorum. F-35 konusundaki meselenin kongrede İsrail lobisi olduğunu düşünüyorum.
3: Doğru.
0: Sadece İsrail mi?
1: Evet. Yani ve İsrail'e müzahir olan kesimler kimlerse onlar olacağını düşünüyorum. Yani kongreye topu atarlarsa kongreden geçmez bu. İsrail burada çok yoğun bir lobi yapıyor zaten. Ve başından beri bizim F-35 almamıza karşı olan mesela Katsa yaptırımları olduğunu düşünmüyorum. Ya da Türk-Amerikan ilişkili olduğunu düşünmüyorum. İsrail olduğunu düşünüyorum. Çünkü hava üstünlüğü şu anda Türkiye-İsrail kıyaslamasında F-35'lerden dolayı İsrail'de. Eğer Türkiye F-35'leri alırsa İsrail'le olan hava üstünlüğü eşitlenecek. Ama biz karada çok üstünüz, denizde çok üstünüz. Dolayısıyla İsrail Orta Doğu'da üstünlüğünü askeri olarak da kaybetmiş olacak. Psikolojik olarak bence kaybetmiş durumda. Etki gücü olarak kaybetmiş durumda. Ama F-35'leri aldığımızda hava gücü olarak bu üstünlüğünü kaybetmiş olacak. Dolayısıyla oradaki ana problemin İsrail olduğunu düşünüyorum. Buradaki tek avantajımızın şu sıralar, yine bizi kandırmıyorlarsa, Amerikan yönetimi ile Netanyahu yönetimi arasında ciddi bir gerilim var. İlk defa kameralar önünde Amerikan başkanı, hatta birkaç tane de medya organı dolaşarak yaptı bunu. Bir tanesi de New York Times, Trump'ın en çok eleştiren gazete olmasına rağmen oradan İsrail'i eleştirerek, Netanyahu kabinesini eleştirerek bir gerilim olduğunu dünyaya gösterdiler. Daha önce de yaptılar bunu. Yine İsrail'in dediği oldu ama. Şimdi ilk defa bu kadar kameralar önünde yapınca belki Trump İsrail'e dizginlemek ve ayağının denk alması için onun dediğini yapmayıp F-35'leri belki verebilir. Ama F-35'leri hala zaten Vance'in de açıklamasından, ihtiyatlı açıklamasından anlıyoruz ki F-35 işi o kadar kolay değil. O her ne kadar kongre kararları vesaireler dese de ben asıl problemin İsrail lobisi olduğunu düşünüyorum. Hı. Onu aşabilecekler mi? Bir ders verelim. Bu İran konusunda bizi çok boşa düşürdü. O yüzden de böyle bir ders verelim diyerek Türkiye'yi öne çıkarırlar mı? İhtimal. Ama
0: bir de şöyle bir risk. Önümüzdeki günlerde bu Gazze toplantısının ilkinin Güney Kıbrıs'ta yapılması planlanıyor şeklinde bu barış kurulu toplantısının. Sadece o yüzden sadece İsrail mi diye sordum. Yunan lobisi de ya da bir şekilde Rum lobisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresinde çok etkin olduğunu biliyoruz. Şimdi gelinen noktada yani böyle bir alana sıkışmak üzerinden bu toplantıların da bir şekilde denk geliyor olması nasıl okumak gerekiyor?
1: Rum kesimindeki toplantı kesinleşmedi henüz. İhtimallerden bir
0: muhtemelen
1: tanesi olarak.
0: Muhtemelen Türkiye olmasın diye de uğraşıyordur.
1: Türkiye buna karşı çıkıyor. Yani bizim Avrupa Birliği problemimizin ana teması zaten Rum kesiminin Avrupa Birliği'ne alınmasıydı. Ve Türkiye çok büyük ayıp edildi bu konuda. Şimdi bir de Amerika bunun üstüne kanırta kanırta Gazze toplantısını Rum kesiminde yaparsa ben Hakan Fidan'ın gideceğini düşünmüyorum. Dışişleri Bakanı düzeyinde gitmeyiz. Ve tepki de gösteririz biz. Zaten biraz ölü gibi hala yani Gazze barış masasında ne çıktı? Yani bir Allah'tan hani siviller ölmüyor ama İsrail kendi üzerine düşeni yapmadı yani. O sarı hattın ötesine çekilmedi. Yardımların tam girmesine izin vermedi. Binden fazla insanı öldürdü. Ben orada olacağı ihtimali zayıf görüyorum. Rum kesiminde olacağını. Rum lobisiyle Yunan lobisinin de İsrail kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Amerika bize F-35 verecekse bunu Yunan lobisi veya Yunanistan'ı dengeleyerek bir politika güdeceğini de düşünmüyorum. Çünkü bizim şu anda İran politikası, Suriye politikası ve Orta Doğu'daki pozisyonumuz ve NATO içerisindeki konumumuz bütün o lobilerin masaya koyduğu kartlardan daha güçlü. İsrail'den değiliz hala. İsrail kartları hala bizim kartlarımızdan kuvvetli. Ve şaşırtıcı bir şekilde İsrail bu kartlarının ucunu batırmaya başladı. Yani Amerikan yönetimine meydan okuyor yani. O açıklamaları öyle çok hafife almıyorum ben. Bir şeye güveniyor. Bir şeye güvenmeden bunu yapmaz.
2: Söyleyeyim mi neye güveniyor?
1: Neye güveniyor?
2: Arz edeyim mi?
0: Buyurunuz.
2: Müsaade ederseniz. Kemal'cim müsaade ederseniz. Şimdi diaspora yani Yahudi diasporası ya da lobisinden söz etmek bana biraz eksik geliyor. Çünkü Amerika'ya baktığın zaman yani finans sektörü, medya sektörü, sinema sektörü, bilişim sektörü, yüksek teknoloji değil mi? Bunların tamamına Yahudiler hakim yani Museviler falan yani. Ve bunlar aktif olarak politik bir angajman sergiliyorlar. Yani işte İsrail'le ilgili kafasını kaldırıp böyle bir iki laf eden Kennedy vardı, John F. Kennedy. Onu da bir şekilde bertaraf ettiler birileri. Yani hala o dosya biliyorsunuz şey değil yani, kapanmış değil. Birincisi bu yani. O yüzden lobi veyahut da diasporada bir güç aramaktan ziyade Amerika'nın...
1: O da lobinin bir parçası gibi zaten.
2: Yani lobi deyince... Yani İsrail lobisi... Bak, şeyden söz edebiliriz. Türkler Almanya'da bir diasporadır değil mi? 6 milyon Türk var. Şunu söyleyebilir miyiz? Yani Türkler Almanya'da medyayı, bilişim sektörünü, yüksek teknolojiyi, efendim sinemayı, finans dünyasını kontrol ediyor falan, böyle bir şey diyemeyiz. O yüzden de zaten Almanya'nın dış politikasını, Türkiye ile ilgili politikasını falan belirleyemiyor yani.
3: Kötü bir şaka yapmak istiyorum. Döner piyasası.
1: Evet. Kötü oldu.
2: Evet. Yani ikinci arz etmek istediğim husus Yunanistan'la ilgili kısım son derece önemli bence. Çünkü Yunanistan değil esas orada problem. Biz Güney Kıbrıs yani Kıbrıs Rum kesimi değil mi? Fransa'nın orada ne işi var? Üst kuruyor. Amerika'nın orada ne? İsrail. Oradalar ya. Yığılmış vaziyetteler yani. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en önemli güvenlik sorunlarından bir tanesi orası.
0: Peki. Buyurun lütfen tamamlayın.
2: Devam edeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir şeyi var. Türkiye'nin güvenlik sınırı nereden başlar dedi?
1: Beyrut'tan.
2: Tebrik ediyorum. Ne demek bu abi? Yani siz benden daha iyi bilirsiniz yani. Koskoca Anadolu Ajansı'nı yönetmiş kardeşim. Ben yanına yaklaşamam. Hocam da eğitimini veriyor. Yani ne demek Beyrut'tan başlar? Yani ben Lübnan toprakları da istila edemezsin, ben varım, bana oradan kafa tutamazsın diyor. Yani bu Cumhurbaşkanı'nın öyle Trump gibi laf olsun torba dolsun yaklaşımı değil. Son bir şey daha arz edeyim müsaade buyursanız. O da İsrail Dışişleri Bakanı yanılmıyorsam, bir de muhalefet lideri, ikisinin de ortak görüşü bir sonraki düşmanın Türkiye olacağını söylüyorlar. Ayrı ayrı yani. Öyle de ima ederek de söylemiyorlar.
3: Evet, doğrudan söylüyorlar.
2: Doğrudan söylüyor yani. Böyle dış politikada böyle söylenmez değil mi hocam? Yani bu kadar da doğrudan söylenir mi yani? Bir sonraki. Şimdi burada Amerika'da hayır böyle olmayacak da diyemiyor. Çünkü diyemez. Hiçbir Amerikan başkanı tutup da İsrail çıkarları karşısında böyle tarafsız tutum izleyemez yani. İzlerse başına bela geliyor yani. 11 tane mi ne suikastle karşılaşmıştı Trump. İrili ufaklı. Bir tanesinde kulağın dibinden geçti yani. Kafayı şöyle 2 santim çevirse patlayacaktı yani. Çok özür dilerim.
0: Yok, ben gidiyorum. Size bir devam niteliğinde bir soru soracaktım.
2: Emrediniz.
0: Tamamladıysanız.
1: Ben bitireyim sözlerimi.
2: Çok özür dilerim Kemal'cim.
1: Estağfurullah.
2: Sözüm onu araya girecektim ama bayağı tirat attık.
0: Ben aslında sizin söylediğiniz kaldığınız yerden bir ek yaparak soru soracaktım sizin söylediğinizle ilgili. Yani şimdi Kemal Bey'in söylediği de Türkiye'nin o kartı çok güçlendi
2: kesin
0: diyor ya.
2: Ona hiç itirazım yok.
0: Buradan şey soracağım. Yani Amerika Birleşik Devletleri İsrail dengesini koydunuz. Şimdi biz gittiğimiz zaman Avrupa Birliği meselesiyle alakalı hep Türkiye'ye İşte demokrasi, insan hakları pek çok boyutuyla koyuyorlardı ama konjonktür itibariyle şu anda Türkiye o kadar önemli bir yere geldi ki biz de en son net bir şekilde hani Türkiye'nin savunma mimarisindeki önceliğini daha öne koyuyor. Ama Amerika hala o noktada değil mi
2: kesin
0: sizce?
2: Doğru, bence öyle, evet.
0: Değil yani hala İsrail'in öncelikleri.
2: Evet, kesinlikle öyle. Peki. Başka da çıkar yolu, çıkarı yok yani. Yapacak başka yapacağı seçenek yok maalesef. Fakat Avrupa ile ilgili Kemal mutlaka daha iyi takip ediyordur. Avrupa'da pek çok Avrupalı lider Avrupa savunma mimarisi konusunda Türkiye'ye müthiş ihtiyaçları olduğunu defaatle dile getiriyorlar. Hiçbiri şunu demiyor. Amerika bizi korur. NATO bizi bilmem
0: bu
2: ne
0: yapar. Bu ihtiyaç daha fazla diyorsunuz.
2: Daha fazla. Hele Almanya.
1: Şimdi savaşlardan sonra bir hasar raporu çıkartılır. Bir de kazanç raporu çıkartılır. İsrail ve Amerika için çıkartılacak hasar raporunda hangi toprağı kazandı, hangi topraktan elde etti, ne elde etti gibi rakamlar, hesaplar tek başına yetmez. Geçtiğimiz günlerde İsrail siyasetçilerinden ana muhalefet lideri tarihimizde kurulduğumuz tarihten bu yana kadar hiç bu kadar imajımız, bizden nefret eden insan sayısı hiç bu kadar yüksek olmamıştı, hı hı, dedi. Şimdi bu Amerika için söylemişti bunu. Yani dünyada İsrail'i en çok koruyan devlet için söyledi bunu. Bir de bütün dünyayı hesaba katın. Dolayısıyla İsrail'in hasar raporu tahmin ettiğimizden çok daha yüksek. Evet, Lübnan'ı tahrip ediyor, Gazze'yi yerle bir etti, İran'ı vurdu. Ama bunun bir sonucu olacak. Bu şu demektir. Bir süre bu şekilde gittikten sonra birçok şey değişmek zorunda kalacak. Bunlardan bir tanesi Akdeniz'deki pozisyon. Türkiye NATO zirvesinden sonra İsrail-Yunan ve İsrail-Rum ittifaklarına karşı kesinlikle bir cevap verecek.
0: Nasıl bir cevap?
1: Oldukça da radikal olacağını düşünüyorum. Yani
0: askeri anlamda mı, siyasi olarak mı?
1: Karasularının yeniden belirlenmesiyle ilgili bir kanun çıkartabilir.
0: Ha, zaten hazırlığı var.
1: Evet. Bunu erteliyor NATO zirvesinden dolayı. Fransa-Rum ittifakının ya da oradaki yapılan anlaşmanın askeri olarak bir anlamı yok. Yani ben Savunma Bakanlığındaki uzmanların görüşünü söylüyorum. Yani Fransa dengeleri değiştirecek bir mekanizma değil şu anda Rum kesimi, ama İsrail öyle. O yüzden Türkiye buna bir cevap verecek, mutlaka bir cevap verecek. Çünkü tahmin ettiğimizden daha fazla bir angajman içerisindeler İsrail ile Rum kesimi arasında. Bu adanın içerisinde olduğu gibi Yunanistan ve Yunanistan adalarında da benzer şekilde izlemeler, radar sistemleri, hava savunma sistemleri, eğitim programlarını zirveye çıkarmış durumda. Yani çok artmış durumda. Bu Türkiye'nin kabul edeceği ve Akdeniz'deki üstünlüğünü zedeleyeceği bir pozisyon değil. Sadece NATO zirvesini bekliyor ve daha sert bir cevap verecek. Aynı zamanda Mısır'la ittifakında, Libya'yla ilişkilerinde, ilk başkanı Libya'daydı biliyorsunuz. Hafter'le bir görüşme yaptı. Tüm bunlar Fransa ve İsrail'e Akdeniz'de bir cevap hazırlığı olduğunu gösteriyor. Orada bir cevap verecek. Çünkü Türkiye'nin Akdeniz'deki hem donanma askeri üstünlüğü hem de psikolojik üstünlüğü onların tahmin ettiğinden daha fazla ya da görüyorlar en azından bunu. Fakat bu hamlelerle bu üstünlüğü kırmaya çalışıyor İsrail, Yunanistan, Rum kesimi. Türkiye bunlara bir cevap verecek. Bizim İsrail'e karşı bir güvenlik doktrini değişikliği bekliyorum ben. Bunu fikirsel olarak olduğunu görüyorum. Ankara tehdit algısını Rusya'dan alıp İsrail'e kaydıracak.
0: Kırmızı kitaba yansıyacak düzeyde bir şey mi olacak?
1: Ben bunun fikirsel olarak gerçekleştiğini ama kırmızı kitap gibi ya da güvenlik doktrin metinleri gibi ya da ordunun konumlanması gibi bir takım şeylere henüz yansımadı. Ama fikirsel olarak Türkiye artık İsrail'i bir tehdit olarak algılıyor. Cumhurbaşkanı Ali Bey'in söylediği bizim için tehdit nereden başlar konuşması Türkiye'den daha fazla Orta Doğu'da yankılandı.
2: Tabii.
1: Katar'dan beni acil olarak arayıp El Cezire'de bununla ilgili analiz yazmamı istediler. Ve yazdığım analiz yazdığım birinci saatten itibaren en çok okunan makale oldu. O kadar büyük merak konusu. Hı. Ne demek yani Beyrut'tan tehdit algısı? Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir cumhurbaşkanı sarf etmediği bir cümledir. Bu aynı zamanda bir güvenlik paradigmasının fikirsel olarak ilk işaretidir. Yani biz yurtta sulh, cihanda sulh cümlesiyle dış politikamızı belirlemişken Türkiye misak-ı milli sınırların ötesine geçti. Bir adım daha da ileri gitti ve güvenlik tehdit algısının çıtasını Beyrut'a koydu. Lübnan'a,
2: Lübnan'a koydu. Suriye'de gösterdi bunu.
1: Şimdi bu başka bir yere götürdü bizi aslında. Ama Türkiye'de bunu tartışamadık doğru düzgün.
2: Doğru.
1: CHP meselesini konuştuğumuz için. Fakat bu bize şunu gösteriyor. Bu devletin bir cumhurbaşkanı 100 yıllık tarihimizde ilk defa güvenlik sınırlarını kendi sınırının ötesine taşıdı. Ve bunu deklar etti. Beyrut bizim güvenlik algımız. Buradan şuna geleceğiz. Bu bir süre sonra bizim askeri doktrinlerimize, güvenlik doktrinlerimize yansıyacaktır. Ve yine bunu milat olarak NATO olarak görüyorum. NATO zirvesi olarak görüyorum. NATO zirvesinden sonra bu değişiklikleri bekleyebiliriz.
0: Şimdi Rutte, Türkiye'nin yani NATO Genel Sekreteri açıklamalarına devam ediyor. Şu öncelikli olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de Ankara'da olacağını, bu zirvedeye katılacağını söyledi. Bir sürpriz değil. Bütün zirvelere zaten hani ağırlıklı olarak davet ediliyor ama şöyle bir şey söylüyor. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayi devrimine öncülük ediyor gibi bir ifadesi var.
1: Kimin ifadesi?
0: Mark Rutte'nin, NATO Genel Sekreterinin. Şimdi bu önemli, neden önemli, biraz NATO zirvesi açısından da söylemek gerekiyor. Biz konuştuğumuzda Şakir Dinçay'ın, sizinle devam edeyim. Zirvenin bizatihi yapılabiliyor olması önemli olarak yorumlandı. Trump'ın gelmesi tabii birliğin bütünlüğünü sağlaması açısından. Lahey zirvesinde, bir önceki zirvede %5 hedefi konulmuştu. Bütün üye ülkeler gayri safi yurt dışı hasıl, milli hasılalarını %5'i kadar bir hedefe çıkmalı savunma harcamalarına demişti. Bunu bir sıçrama olarak kabul ediyordu NATO'cular. Bu sefer Ankara zirvesinde o hedeflere nasıl ulaşılacağının projeler üzerinden takdimi ve somuta indirgenmesi yapılacak. O yüzden de bu tip toplantılar da göreceğiz. Yani savunma işbirliği toplantıları, savunma sanayi forumları düzenlenecek. Rutte'nin açıklamalarını böyle anlamlandıralım. Siz bu NATO zirvesinden ne bekliyorsunuz? Yani bütün bu çerçeve içerisinde NATO yeni bize ne söyleyecek ya da eskilerini nasıl temellendirecek?
3: Yani her vakada olduğu gibi bir kere sembolik bazı göstergeler var. Yani Trump'ın gelmesinin bir sembolik değeri var. Zelenski'nin gelmesinin ya da gelebiliyor olmasının sembolik bir anlamı var. buralardan böylelikle verilen bir mesaj var. Yani hala Ukrayna'yı sahiplendiğine dair NATO'nun ve Birleşik Devletler'in ne bileyim Türkiye'de yapılmasının işte Türkiye'nin merkezi bir önemde ve konumda olduğunu göstermesi bakımından sembolik önemi var. Ama şöyle de bir şey var. Bu aynı zamanda Türkiye'de yapılması ve böyle bir dönemde yapılması Amerika Birleşik Devletleri işte Ukrayna ve Orta Doğu yani ve Avrupa yani bir kriz masası şeklinde de buluşacaklar. Yani burada insanlar sadece Trump'ın uzunca süredir mesele ettiği masrafların paylaşılması, külfetin paylaşılması ve gayri safi milli hasılanın her ülkenin gayri safi milli hasılasının %3,5+1,5, %5'inin harcanması meselesini konuşurlar, gündemde olur. Bu gündemin birinci maddesi olabilir ama bunun dışında bu ikili ilişkiler ve bölge meseleleri muhakkak gündeme gelecektir. Yani Ukrayna gündeme gelecektir, Suriye gündeme gelecektir. Gelmese Türkiye mutlaka en azından Amerika ile olan ilişkilerinde bunu gündeme getirecektir.
0: İran da gelecektir diye tahmin ediyoruz.
3: İran da muhakkak gelecektir ve işte İran'ın tekrardan dünya ekonomisine entegre olması, İran'daki rejimin reforme edilip Batı'yla, Doğu'yla, Çin'le, Amerika'yla çalışabilir hale getirilmesi, bunun yöntemleri muhakkak konuşulacak konular arasında yer alır. Gelmese bile dediğim gibi Türkiye en azından Amerika Birleşik Devletleri ile olan görüşmelerinde SDG'nin Şam'a entegrasyonu, işte merkezi orduya entegrasyonu ve bunun bir Türkiye açısından tehdit olmaktan çıkartılması hususunda Amerika Birleşik Devletleri'nden destek ve güvence isteyecektir. Çünkü SDG'nin bunu ya da PYD'nin ya da YPG'nin adı her neyse buradaki partiler gibi onlar da alfabenin bütün harflerini kullanmaya başladılar. Amerika'nın desteği sayesinde bunu yapabiliyorlar. Amerika bu desteği vermediğinde ya da Şam yönetimini işaret ettiğinde çözüm yeri olarak ki yaptılar bunu bir kere. Bunu yapmaya devam ederlerse Türkiye'nin istekleri bir ölçüde bu konuda yerine gelmiş olur. Karşılığında bir şey isterler mi? İsteyebilirler. Şanslarını zorlayabilirler de. Mesela yani Türkiye'den örnek vermeyeyim, Suriye'den örnek vereyim. Lübnan'da Hizbullah meselesini Suriye çözsün gibi aslında Suriye'nin şu andaki yönetiminin çok da üstesinden gelemeyeceği, gelse bile çok büyük bir güvenlik riskiyle karşı karşıya kalabileceği bir şeyi ondan talep edebiliyor Trump. Bu tür şeyleri yine dener mi, ister mi, isteyebilir. Ve evet yani Türkiye'nin güvenliği Şam'dan, Beyrut'tan ve Halep'ten geçer. Bunu ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımız söylemiş olabilir ama biz bunu biliyoruz. Uzunca süredir biliyoruz. Bak, Ali abi daha iyi anlatır size. Türkiye'nin bütün teröristleri Beyrut'tan geçmiştir yani.
2: Eyvallah. Kamplar.
3: Evet. PKK'lar, aşırı sol örgütler 1970'lerdeki bunların hepsi BK Vadisi'nde eğitim görmüştür. Ve Beyrut'tan geçer demek yani Beyrut bizim sınırımız olacak demek değil.
0: İsrail tarafından öyle algılandığı için de başka bir tartışma
3: algılasınlar
0: var.
3: Ama Beyrut'u daha doğrusu Lübnan'ı istikrarsızlaştırmak, orada devleti zayıf hale getirmek, orada terör örgütlerinin barınabileceği, sadece İsrail'in rahatsız olduğu terör örgütleri yok. Hı hı. senelerce yani onlarca yıl 70'li yıllarda, 80'li yıllarda sadece PKK değil, tırnak içinde söyleyelim, silahlı mücadele yapan
2: ekstrem sol,
3: aşırı sol örgütlerin hepsi Lübnan'dan, BK Vadisi'nden geçmiştir. O bakımdan bu bildiğimiz bir şey. Beyrut'un güvenliksizleşmesi, Lübnan'daki devletin zayıflaması, Türkiye'nin güvenliğini geçmişten günümüze kadar riske eden, orada sadece şu da değil, sadece silahlı örgütler de değil, biliyoruz ki BK Vadisi ve çevresindeki alanlar uyuşturucu üretimi, afyon üretimi ve bunların kaçakçılığının Beyrut limanları üzerinden yapılması ve bundan kazanılan paranın da terörün finansmanında kullanılması hususunda bizim güvenliğimizi onlarca yıldır, yeni değil, riske eden, bizim güvenliğimize ve istikrarımıza zarar veren gerçek hadiselerdir. Hüsnü kuruntu değildir. Hı hı. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımız uzunca süredir muzdarip olduğumuz bir şeyi ilk defa belki Cumhurbaşkanı seviyesinde ifade etmiştir. Peki. Ama biz bunu biliyoruz. Aynı şey Şam için de geçerli. Şam da zayıfladığında, bakın ya da Halep de zayıfladığında kilise iki taraftan da füze attılar. Bir tarafta IŞİD attı, öbür tarafta PYD attı, YPG attı. İki tarafından da kilisin füzeler yağıyordu demeyeyim. Allah'tan ellerinde doğru düzgün füze yoktu. Ama 200 vatandaşımız öldü mesela. Ha, orası Türkiye'nin güvenliği, evet, sınırımızın ötesindeki devletlerin istikrarlı, huzurlu, sağlam, güçlü ülkeler olmasından geçiyor. Peki. Bizim güvenliğimiz, evet, oradan geçiyor. NATO'nun da bunda tabii ki rolü olacaktır. Ankara'da da bunlar, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde de illaki gündeme gelecektir diye düşünüyorum.
0: Hazırlıkları nasıl görüyorsunuz? Artık bir hafta, bir buçuk hafta gibi bir süre kaldı. Nasıl izliyorsunuz?
2: Korkarak izliyorum.
0: Neden?
2: Vallahi korkuyorum, açıkça söyleyeyim. Çünkü şu, biz iletişim etkinlikleri falan konusunda kafa patlatırken bir alan vardır. Orada yani strateji konusunda işte key message dedikleri kilit mesajlar konusunda liderin sözleri yani konuşması konusunda endişe duymayız. Saçma sapan işte
4: bir kablo çıkar.
2: Kablo çıkar. Sunum yaparken efendim gösteremezsiniz. O çalışmaz. Kapıda bir şey olur falan. Orada şöyle bir terminoloji vardır bizim meslekte. 100 üzerinden 99'da sınıfta kalırsın. Yani bu yüzden beni endişelendiriyor. 100 üzerinden 20 ile kalmazsın sınıfta yani. 100 üzerinden 99 tutturursun. Bir ufacık bir şey olur. Ufacık bir tanesi bir şey atar, fırlatır, bir şey olur. Bütün NATO toplantısı Ankara'daki felaket haline
3: sinek
2: gelir.
3: Sinek küçüktür ama mide bulan.
2: Bu yüzden işte bazı gazeteci arkadaşlarımız şikayet ediyorlar. İşte o yol kapatıldı, bu yol bilmem ne oldu, o yol şunluk oldu, havalanı böyle oldu. Yeni havalanı açtılar. Trump için bilmem ne yaptılar falan. Okuyorsunuzdur yani. Onları eleştiriyorlar habire. Bence az bile yapılıyor. Yani şu anda sıfır risk olması lazım bu işte.
4: Dünyanın gözü burada.
2: Tabii. Yani kim gelmiyor ki ya, herkes burada. Şimdi burada bir öbür taraftan düşünün. Eski bir solcu olarak kardeşiniz bundan daha iyi fırsat mı var yani?
3: Siz ama Lübnan'a gitmediniz.
2: Evet, hayır gitmedim. Ben. Yok, ben tatlı su solcusuydum canım. İsviçre'de öğrenciyken solculuk yaptık. Bizimkinde no risk. Efendim risksiz bir şeydi bizimki. Yani şunu diyeceğim. Az bile şu anda Ankara'da yapılan alınan önlemler. Buna rağmen
0: her zaman birazcık güvenlik ve
4: özgürlük
0: dengesi tartılır ya.
2: Maalesef, ama bunu böyle bu NATO zirvesini düzenliyorsanız gülü seven dikenine katlanır. Burada diken olacak, yapacak bir şey yok. Ne kadar olursa o kadar iyi benim şahsi kadar.
4: Ekonomi zirvesi değil yani, güvenlik zirvesi.
2: Güvenlik zirvesi bir de.
4: Yani bu NATO'ya,
2: ekonomi bakanları gelmiyor, dışişleri bakanları gelmiyor.
4: NATO'ya hasım olan kim varsa, evet, burada bir şey yapmak ister.
2: Tabii
4: yani.
2: Ki. Tabii ki sağcısı, solcusu, milliyetçisi, osu busu. Çünkü ses getirirsin burada. En ufak bir şey yap. Yani mantar tabancası patlat. Gene ses getirirsin yani. Tamam. O yüzden bir lokmacık endişe duymamı lütfen bağışlayın sevgili Deniz Hanım. Böyle bir küçük endişem var. Bir iki küçük nota dokunabilir miyim müsaade ederseniz? Bir tanesi bu. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Şakir Hocam mutlaka bir düzeltir beni. Bu Şara Suriye Devlet Başkanı Hizbullah'la ilgili bir açıklama yapıyordu. Bizimkiler bir müdahale ettiler, hemen döndü. Bu doğru mu? Böyle bir şey olmadı mı? Ben mi uyduruyorum? Yok. İsrail'in talebi üzerine Hizbullah'la ilgili bir açıklama yapıyordu. Az kalsın yapamadan bunun lafı çıktı ortaya. Türkiye'nin müdahalesi durdurdu. Yani Türkiye burada...
4: Yok, açıklama yaptı.
2: Yaptı mı? Ha.
4: Ama çatışacağız anlamına gelmez.
2: Diye şey yaptı değil mi?
4: Hatta menfaatlerimiz olursa oturur konuşuruz acıları, bravo, yaşamamıza, bravo, rağmen. Yani aklı başında bir açıklama yaptı.
2: Demin şunu dediniz, onun altını çizmek için arz ediyorum. Yani sadece Beyrut değil, Şam vesaire, o hatta Türkiye'nin sınırını oluşturuyor. Çok sevindim bu arada makale yazmış olmanıza. Artık uluslararası bir medya gücümüzle olmuş oluyor bu şekilde. Çok sevindirici. Bir şey daha arz edeyim. Bu SDG'yi, MDG'yi ne kadar dikkate aldıklarını hatırlayın geçmişte, değil mi? Yani SDG basbayağı bir güç olarak görüldü. Şimdi ne oldu peki? Neden esamesi okunmuyor SDG'nin? Bu Türkiye'nin gücünü bir kez daha altını çizelim. Bir de ben takip ediyorum çeşitli kaynaklardan askeri stratejik kararları. Hani demin değindiniz bu şey, Türkiye'nin bazı şeyleri değiştireceğini, stratejik konumlandırma ve kararlarını etkileyeceğini, değiştireceğini. Hani Rusya, Kemal de dedi, Rusya'yı birinci derecede düşman olarak kabul etmekten ziyade şimdi İsrail'e dönülebilir diye. Ki orada işte Güney Kıbrıs, Kıbrıs Rum kesimine bunların yığınak yapmalarında bu vesileyle çok doğru bir yere değindi Kemal. Akdeniz'de, özellikle Doğu Akdeniz'deki ve Adalar Denizi dedikleri onların bölgedeki şeyi bir anda 12 mile çıkartıverirse Türkiye, bakın ne oluyor o zaman. Son bir şey daha arz edeyim. Bir de orada yanılıyorsam düzeltin. Türkiye'nin bu savunma sisteminde İHA SİHA stratejisinin ne kadar doğru olduğu, ta bundan 20 küsur sene önce Türkiye'nin bu stratejiye geldiğini ve bugün İHA SİHA'larla mücadelenin, o çok pahalı füzelerle SİHA'lara karşı mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu, 2000 kilometre içeriye Rusya'ya SİHA'yla saldırı düzenleyen bir Ukrayna var karşımızda. Türkiye'nin bu stratejiye bilmem 20 küsur sene önce gelip o konuda yatırım yapmış olmasını da hayranlıkla karşıladığımı bilhassa belirteyim. Bu nedenle hani füze vermezlerse de bir şey olmaz, yani onu demek istiyorum. Tabii F-35 ve F-16'ların şeyleri, mühimmatı falan çok önemli. Çünkü saldırı için önemli ama savunma ve caydırıcı stratejiler için Türkiye şu anda SİHA ve İHA konusunda dünyada birinci sırada falan yer alıyor yani. O yüzden
3: yine de yeni nesil uçaklara ihtiyacımız var.
2: Fakat esas bu konuya değinmeyeceksiniz herhalde ama bu Venezuela'daki deprem meselesi beni bir başka korkutan unsur. 7.2 ile binlerce insanın vefatı çok üzücü. Allah korusun, İstanbul'la ilgili böyle bir şeyde endişe giderek artıyor. Yani deprem olmayan her gün, geçen gün, bir sonraki günün deprem olma ihtimalini artırıyor diyorlar. Peki. Bu da anmadan geçmeyelim Allah, evet, rahmet eylesin oradaki vefat eden insanlara.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Bugün batıda rüzgar kuvvetlenecek. İstanbul'da Poyraz 4 gün kuvvetli eserken hava daha nemli olmaya başladı. Poyraz İzmir'de kuvvetli, Bursa ve Ankara'da sert esecek. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da artan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Kocaeli 32 derece. Kuvvetlenen Poyraz Karadeniz kıyılarında nemli bir havaya neden oluyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 31 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 36, Muğla 35, Aydın ve Denizli 37 derece. Poyraz Manisa ve Kuzey Ege'de kuvvetlenmeye başladı. Bodrum tarafında ise karayel hakim. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay boyunca lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz bulutlanıyor. Sinop, Samsun, Rize boyunca yağış geçişleri olacak. Bolu 27, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Hakkari'de sağanak geçişi bekleniyor. Güneydoğu'da rüzgar karayel yönünden sert esiyor. Erzurum 25, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.

0: Zindanlarında kurulan dev ekranlardan takip ediliyor. NTV ekibinden Tuana Çiftçi de karşımızda. Daha gün ağarmadı ama kalabalık takıma destek vermek için, milli takıma destek vermek için orada galiba. Neler aktaracaksın Tuana?
1: Canan, A-Milli Takım Dünya Kupası'ndan elendi. Bugün son maçına çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geliyor şu saat itibariyle. Gruptan elenmiş olmasına rağmen İstanbul'un farklı noktalarında dev ekranlar kuruldu. Biz o kurulan yerlerden birindeyiz. Yedikule Zindanlarındayız. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen ve hafta içi olmasına rağmen yine milli takıma destek olmak isteyenler işte burada buluştular ve maç heyecanını birlikte yaşayacaklar. Tabii Dünya Kupası'ndan elendi milli takım gruptaki son maçına çıkıyor bugün ve Ay Yıldızlı ekip turnuvaya galibiyetle veda etmek istiyor. İşte maçı izlemek isteyenler de, milli takıma destek olmak isteyenler de ekran başındaki yerini bu saat itibarıyla aldı. Milli takım 24 yıllık aranın ardından yeniden Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdi. Fakat istediğimiz sonuçları alamadık. Bugün bu saat itibariyle turnuvanın son maçına çıkıyoruz artık. Ve tabii galibiyetle de ayrılmak istiyoruz. Ve ataklar oldukça da tabii heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aslında elenmiş olsak da maç severler milli takımın işte bu maçtan galibiyetle ayrılmasını istiyor. Los Angeles'ta şu anda maç saat 5 itibariyle başladı ve D grubundaki son maçına çıkan milli takım aslında bugün prestij karşılaşmasına çıktı ve kazanmak, bu şekilde veda etmek istiyor. İlk maçında Avustralya'ya 2-0, ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olmuştu milli takım ve gruptan çıkamayacağı netleşmişti. 24 yıl sonra hasret duyduğumuz o Dünya Kupası'na yeniden ulaşmıştık. Ancak yenilgilerin ardından elenmiştik ve şu anda da milli takım Amerika karşısında 1-0 geride kaldı şu saat itibariyle. 24 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'na yeniden aslında büyük bir heyecanla, büyük bir mutlulukla başlamıştık. Hem milli takım hem de seyirciler, Türk halkı büyük bir heyecanla izlemişti. Bugün gruptaki son maçı, ancak yine de milli takıma destek olmak isteyenler işte Yedikule Zindanlarına geldi ve maçı izlemeye devam ediyor Canan.
0: Teşekkür edelim Tuana Çiftçi. Yine ne yazık ki maçın ilk dakikalarında bir gol haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri bir gol attı ve 1-0 mağlup durumda şu anda milli takımımız, ama tabii daha maç devam ediyor diyelim. Gündemdeki haberlerle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motor satışı için resmi süreci başlattığı iddia edildi. Reuters haber ajansı satış için ABD Kongresi'ne resmi bildirimin yapıldığını öne sürdü. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
2: Reuters'a bilgi veren iki kaynağa göre Trump yönetimi Türkiye'ye 750 milyon dolarlık jet motoru satışı konusunda resmi olarak kongreyi bilgilendirdi. Türkiye'ye satış niyeti konusunda kongreyi bilgilendirdi. Bu uçak motorlarını General Electric firması üretiyor ve Türkiye'nin de ilk yerli milli uçak projesi olan Kaan projesinde bu jet motorları kullanılacak. 2016'da başlatılan Kaan programında motor için güvenilir bir kaynak bulunması önem taşıyordu. ABD Başkanı Donald Trump da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlarken Beyaz Saray'da bu konuya değinmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım muhtemelen ifadesini kullanmıştı. Trump yönetiminden bir yetkili de ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi ilişkisi olduğunun altını çizmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bölgede önemli ve iyi bir ortak olduğuna dikkat çekmişti. Amerika'nın başka ülkelere silah ve askeri ekipman satışında uzun süredir uygulanan bir prosedür var ve bu prosedür kapsamında da hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun ilgili komisyonlarının başkanlarının ve kıdemli üyelerinin normalde onayları gerekiyor. Kongreden bu süreçlerde gelen itirazlar önemli silah satışlarını etkileyebilir ama yönetim buna

0: rağmen bu süreci ilerletmeyi de tercih edebilir. İlla bloke edecek diye bir şey yok. Ve genelde de jet motorları satışı Türkiye'ye bu satış niyeti için de geçerli. Amerikan şirketlerinin askeri ekipmanı başka ülkelere hükümetin izniyle sattığı doğrudan ticari satış olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde kongrenin resmi olarak bu niyet konusunda bilgilendirilmiş olması ve Ankara ile Washington arasındaki savunma işbirliği bakımından bu önemli bir adım.
1: ABD yönetimi Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti ve 700 milyon dolarlık jet motoru satışı konusu kongreye bildirildi dedik. Peki satış onayının verilmesi halinde 80 adet F-110 motoru alınacak ve böylece 5. nesil savaş uçağı kanında seri üretim aşamasına geçmesi için kritik bir eşikte geçilmiş olacak.
2: Muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu açıklaması, dikkatleri Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden talep ettiği, uzun süredir onay bekleyen bazı savunma ekipmanlarının satışına çevirdi. Ankara'daki kaynaklar 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO toplantısı öncesinde Trump'ın savaş uçağı motoru satışına onay vermesini bekliyor. Söz konusu talep, General Electric tarafından üretilen 80 adet F-110 motoru ve bunlara ait test ekipmanlarıyla bazı yedek parçaları kapsıyor. Satışın mali boyutunun 800 milyon doları bulabileceği belirtiliyor. Motorların satışına onay verilmesi, Türkiye'nin 2016 yılında başlattığı yerli 5. nesil savaş uçağı programı KAAN'ın devamı için kritik önemde. F-16 savaş uçaklarının da kullanıldığı F-110 motoru, yerli motor geliştirilene kadar KAAN savaş uçağına da güç verecek. Halen prototip aşamasındaki KAAN uçaklarında F-110 motoru takılı. Alınacak 80 adet motorla 40 KAAN uçağının seri üretimi garantiye alınmış olacak. Trump yönetiminin motorların satışı için kongreye bildirimde bulunduğu, satış sürecinin uzamaması için kongre incelemesinin bypass edileceği belirtiliyor. Ankara'nın F-35 programına dönüş ve KATSA yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili beklentileri de devam ediyor. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi aldıktan sonra F-35 savaş uçağı programından çıkarılmış, aynı zamanda KATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara zirvesi öncesinde Washington'da düzenlediği ziyaret kapsamında Atlantik Konseyi'nde konuştu. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın NATO'nun her üyesine fayda sağlayacak savunma sanayisi devrimine öncülük ettiğini ifade etti. Zirvede savunma sanayisi günü düzenleneceğini de söyledi. Rutte'nin açıklamaları geliyor şimdi ekrana.
3: Aselsan. Turkey's largest defense electronics company. They are driving Turkey's defense industrial revolution, which will benefit every member of our alliance. We will announce tens of billions of dollars of new contracts. And when our industries from Arlington to Ankara combine their strengths and step up supply, the result is not only improved security. We are in the early stages of a defense industrial revolution that will help grow our economies and support hundreds of thousands of jobs. Turkey has about 3,000 defense industrial companies which work all over NATO territory. So what we will do at the summit, we will have a big defense industry day on the first day.
1: İngiltere Deniz Ticaret Örgütü ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından ilk defa Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığını duyurdu. Yapılan açıklamada Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisine kaynağı belirsiz mühimmatın isabet ettiği belirtildi. Söz konusu kargo gemisinin köprü kısmında hasar oluştuğu aktarıldı. Can kaybı veya yaralanma olmadığı bilgisi paylaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli durumda herhangi bir durumda İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi'ne bildirmeleri uyarısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler Denizcilik Ajansı ise saldırının ardından Boğaz'da mahsur kalan gemiler ve denizciler için tahliye planını geçici olarak askıya aldığını açıkladı. ABD'li yetkililerse saldırının arkasında İran olduğunu iddia etti. İran tarafı ise geçişler için güvenli rotanın kullanılması gerektiğini açıkladı. Aksi halde yaşanabilecek güvenlik problemlerinden kendilerinin sorumlu olmadığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç polis ve komiser yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar diledi. Yeni göreve başlayacak polis ve polis yardımcılarının önünde zorlu bir mücadele süreci olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, pusulanız, vicdanınız, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız dedi.
4: Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz.
5: Uykusuz kalacaksınız, zorlu şartlarda çalışacaksınız. Fakat ne olursa olsun şunu asla unutmayacaksınız. Pusulanız, vicdanınız, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni mezun polislere bu sözlerle seslendi. Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksekokulları ve Polis Eğitim Merkezlerinden mezun olan 13.650 polis memuru ve komiser yardımcıları için Ankara'da tören düzenlendi. Erdoğan törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişiminde akademi yerleşkesinde şehit olan özel harekat polislerini hatırlattı.
4: 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
5: Erdoğan konuşmasının ardından dereceye giren genç polislere diplomalarını verdi. O öğrenciler arasında 11 ülkeden gelen yabancı mezunlar da vardı.
6: Komiser Ali Gengarbay Kongo, Kongo Cumhuriyeti, arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
5: Yemin töreni sonrası genç polisler ve komiser yardımcıları geçit töreni gerçekleştirdi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan krizinin ardından ilk kez yüz yüze geldi. İkili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 22. dönem CHP Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde tokalaştı. Yüzlerindeki gerginlik ise gözlerden kaçmadı.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararından sonra ilk kez yan yana geldi. İki ismin tokalaşması kameralara böyle yansıdı. Mecliste Ankara'da hayatını kaybeden CHP'nin 22. dönem Balıkesir milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Törene eski ve yeni pek çok milletvekilinin yanı sıra Kılıçdaroğlu ve Özel de kurmaylarıyla katıldı. Cenaze törenine ilk gelen isim Özel'di. Özel'in ardından Kılıçdaroğlu meclisteki törene geldi. Ön sırada saf tutanlarla tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'le de tokalaştı. Ancak Özel'in Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen 3 genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, Deniz Demir ve Semra Dinçer'le tokalaşmaması dikkat çekti. Törenin ardından naaşın cenaze aracına bindirilmesi sırasında cenazeye katılanlar da yürüyüşe geçti. O sırada da Kılıçdaroğlu ile Özel yan yana gelmedi. Yüksek Disiplin Kurulu da ihraç gündemiyle toplandı. Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbir kararına yaptıkları itirazları ele alındı. İtirazlar 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da Muharrem ayı ve Aşura programına katılacağı bildirilmişti. Kılıçdaroğlu programını iptal etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Muharrem ayının ve Aşura gününün siyasi polemiklere konu edilmesine müsaade etmeyecek, bu utancın bir parçası olmayacağız ifadelerini kullandı.
1: NATO zirvesi alarmındaki Ankara'da zirve nedeniyle kapanacak yollar netleşti. Cumhurbaşkanlığının bulunduğu Beştepe'de liderlerin konaklayacağı Çankaya ve Gazi Osman Paşa'da birçok cadde ve sokak kapalı olacak. Önlemler 6 Temmuz'da başlayıp 8 Temmuz gece yarısı sona erecek. İletişim Başkanlığı da hangi alternatif güzergahların kullanılabileceğine dair bir harita hazırladı.
7: Cumhurbaşkanlığına çıkan yollar, bağlantı caddeleri ve sokaklar, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi, NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'nde araç geçişine kapatılacak cadde ve sokaklar belirlendi. Ankara Valiliği detayları duyurdu. Liste 3 başlık altında toplandı. Zirveye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı, Beştepe, Söğüt Özü ve Bahriye Üçok caddelerinin tamamı araç trafiğine kapanacak. Araç park etmekte yasak olacak.
8: Burası da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkan bulvarlardan biri, Alparslan Türkeş Bulvarı. Zirve öncesinde ve zirve devam ederken tıpkı diğer bulvarlarda olduğu gibi burası da kapalı olacak noktalardan biri. Kırmızı alanda yer alıyor. İşte bu nedenle güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Polis bariyerleri yerleştirildi. Yol zirve boyunca trafiğe kapalı olacak ama kaldırımdan da yola inişlere izin verilmeyecek.
7: Tedbirler 7 Temmuz Salı günü sabah 7'de başlayacak. 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak.
8: Burası da Cinnah Caddesi. İhtiyaç halinde kapatılacak yollardan sadece biri. Hem cadde üzerine hem de caddeye yakın noktada bulunan açık otoparklara araç park etmeyin uyarısı yapıldı.
7: 16 farklı noktada ise sadece konvoy geçiş sırasında yollar kapatılacak. İletişim Başkanlığı da kapanacak yollar ve alternatif güzergahları içeren bir harita hazırladı. Harita iletişim.gov.tr adresinde başlangıç ve bitiş noktası işaretlenerek açık yollardan uygun güzergah görülebiliyor.
1: Venezuela art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden sonra kurtarma çalışmalarına odaklandı. Kuzey sahillerini vuran depremler özellikle La Guaira kentinde büyük yıkıma yol açtı. Yüzlerce bina çökerken mahalleler enkaza döndü. Yaşamını yitirenlerin sayısı 200'ü geçti. Arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışırken vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.
9: Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen depremlerin yol açtığı yıkımın boyutu her geçen saat netleşiyor. Kuzey sahillerini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler başkent Caracas dahil birçok şehirde devasa bir enkaz bıraktı. Liman kenti La Guaira sarsıntılarda ağır hasar aldı. Havadan çekilen görüntülerde mahallelerin enkaza döndüğü görülüyor. Yüzlerce bina ya tamamen çöktü ya da ağır hasar aldı. Devlet Başkanı Delcy Rodriguez kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor. İş makinelerinin ulaşamadığı noktalarda vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına katılıyor. Yakınlarından haber alamayan ailelerin enkaz başındaki zorlu bekleyişi sürerken beton yığınlarından sağ çıkarılan depremzedeler umutları arttırıyor. Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar umudun sembolü oldu. Evleri yıkılanlar, korkudan evlerine giremeyenler parklarda kurulan geçici kamp alanlarına sığındı. Depremzedelere yardım için seferber olan kuruluşlar ve gönüllüler çadırlarda kalanlara gıda ve ilaç ulaştırmaya çalışıyor. Depremin ardından uluslararası yardım seferberliği de hız kazandı. Meksika, İsviçre, İspanya, Fransa, İtalya, Şili, Kolombiya ve Brezilya başta olmak üzere çok sayıda ülke arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi. Birleşmiş Milletler uluslararası yardım çalışmalarının koordinasyonunu üstlenirken Amerika Birleşik Devletleri 150 milyon dolarlık acil yardım paketi açıkladı. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor. Amerikan Jeoloji Araştırmalar Kurumu ölü sayısının binlerle ifade edilebileceğini duyurdu. Artçı sarsıntılar devam ederken ekipler enkaz altındaki her yaşam belirtisine ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
1: Venezuela'yı vuran 7,5 ve 7,2'lik depremlerin ardından Türkiye'den destek ve dayanışma mesajları geldi. Dışişleri Bakanlığı da Caracas Büyükelçiliği'nin ülkedeki Türk vatandaşlarıyla temas halinde olduğunu aktardı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketi yaşayan Venezuela için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi.
10: Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.
2: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır dedi. Dışişleri, Caracas Büyükelçiliği'nin ülkedeki Türklerle temas halinde olup durumlarını yakından takip ettiklerini de aktardı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Venezuela halkına başsağlığı dileyen Çelik, bu zor günlerde Venezuela'nın yanındayız ifadesini kullandı.
1: İnsansız savaş uçağı Kızıl Elma test atışlarında hedefleme ve işaretlemeyi Aselsan'ın geliştirdiği elektro-optik sistemi Toygun'la yaptı. İnsansız jet Kızıl Elma'da Türk mühendislerin yaptığı sistemler kullanılıyor. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol yaptığı paylaşımda Bayraktar Kızıl Elma'nın keskin gözü Toygun dedi. Hedefleme ve işaretlemenin düşük görünürlük avantajı koruyarak yapıldığı belirtildi. Kızıl Elma iki farklı güdüm kitiyle sabit kara hedefine yönelik gerçekleştirilen test atışını başarıyla tamamladı. Banka hesabını güvendiği için başkasına kullandıranlar, hesabı ele geçirilenler, kısacası IBAN mağdurları. Bir süredir yasa bekliyorlardı. Yeni düzenlemeyle cezalar yarı yarıya düşebilecek.
2: IBAN mağdurlarının beklediği düzenleme yargı paketine eklendi. Kimi banka hesabını güvendiği yakınına, arkadaşına kullandırdı. Kiminin hesabı ele geçirildi. Binlerce IBAN mağduru yasal düzenleme bekliyordu.
11: Bu halde şuna dikkat etmek lazım. Bu kişinin yargılama aşamasında dosyasında gerçekten hesabını sürekli kullanıp kullandırmadığı, bunu bir iş kazanç kapısı haline çevirip çevirmediği, diğer sanıklarla olan iletişiminin ne durumda olduğu, gerçekten bir iletişimin olup olmadığı.
2: Türk Ceza Kanunu'nun 157 ve 158. maddeleri değiştirilecek. Normalde mağdurlarda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren nitelikli dolandırıcılıktan yargılanıyordu. Yeni eklenen madde cezayı yarı yarıya düşürebilecek.
11: Hesabına gelen bedeli bloke ettiren bir vatandaşın yine bu IBAN mağduru olarak yargılandığı bir dosya örneği de biliyorum. Eğer hesabına gelen bedeli fark ettiği anda bu konuda mesela bankaya bildirimde bulunarak bedelin bloke edilmesini isteyen birisi varsa artık bu kişinin suç içerisinde olduğu şeklinde insanları zorlar yorumlara pek mahal vermemek lazım. Bu yönde çok ilerlememek lazım. Belki de bu düzenlemeler tamamen bundan kaynaklanıyor.
2: Düzenleme önce genel kurulda kabul edilecek. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yürürlük tarihinden önceki dosyaları da kapsayacak.
1: Bir kayıp vakasının ardından daha cinayet çıktı. Aydın'da 2008 yılından bu yana kayıp olan kadının cinayete kurban gittiği belirlendi. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan Naciye A. isimli kadın 12 Temmuz 2008'de kaybolmuştu. 18 yıl boyunca kayıp olan kadının cinayete kurban gittiği tespit edildi. Kayıp kadının İzmir'in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü ve cesedinin Torbalı ilçesine bırakıldığının değerlendirilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu olayla bağlantılı şüpheliler tespit edildi. Teknik ve fiziki takip, iletişimin tespiti ve saha çalışmalarıyla elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta bir evde yangın çıktı. Yangına uyurken yakalanan 3 engelli kardeş hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar da tedaviye alındı.
2: 3 engelli kardeş evde uyuyordu. O sırada yangın çıktı. Arevlerin arasında kalan kardeşler kurtarılamadı.
12: Bana bir battaniye ıslattılar. Ben battaniyeyle girdim. 2 tane çocuk
2: Olay Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Evde 44 yaşındaki Esra Saltalı, 32 yaşındaki Muhammed Saltalı ve 26 yaşındaki Abdülgani Saltalı kardeşler kalıyordu. Engelli olan üç kardeş yer yatağında uyurken alevler hızla büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Esra Saltalı, Muhammed Saltalı ve Abdülgani Saltalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen anne ve diğer çocuğu ise hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de yasal kalış hakkı olan 3,5 milyonu aşkın yabancının 2,5 milyonunun Suriyeliler olduğunu açıkladı. Bakan Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında göç yönetimine ilişkin son verileri paylaştı.
13: 2016-2026 yılları arasında ülkemizden 1 milyon 425 bin kişi ülkelerine dönmüş. Ülkemizde 3 milyon 632 bin 64 yasal kalış hakkı olan yabancıdan bahsedebiliriz. Göç idaremizin resmi rakamlarına göre. Bunların 2 milyon 264 bin 983'ü geçici koruma altındaki Suriyelilerden oluşuyor.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Bakan Çiftçi, Türkiye sınırlarında ve kıyı şeridinde güvenlik önlemleri alındığını da duyurdu. Sınırları korumak amacıyla doğu ve güney sınırlarında 110 kilometrelik alanda çalışmaların devam ettiğini söyledi.
13: Sınırlarımızı korumak için bugüne kadar 1329 kilometre güvenlik duvarı yapılmış durumda. Sahil güvenlik unsurlarımız tarafından da 4500 kilometre kıyı şeridimizde 323 yüzen unsurumuzla ve 23 tane de hava aracıyla kıyı sınır güvenliğimiz sağlanmaya çalışılıyor.
7: Bakan Çiftçi, Hayat 112 acil mobil uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Hayat 112 acil mobil uygulamasının ilk ayında 600 bini aşkın kişi tarafından indirildiğini belirten Çiftçi, uygulamayla 12 milyon aşkın işlem yapıldığını açıkladı. Uygulamayla asayiş, trafik, yangın ve afet ihbarları tek bir yerden yapılabiliyor ve anlık konum paylaşılabiliyor.
1: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Türkiye'ye göç edenlerin oranı %25 arttı. Türkiye'ye göç eden yabancı uyruklular arasında ilk sırada Türkmenistan'dan gelenler var. Türkiye'den yurt dışına gidenlerin oranı ise %5 azalarak 403.216 kişi olarak kayıtlara geçti.
2: Türkiye'nin göç bilançosu açıklandı. Verilere göre geçen yıl ülkeye gelenlerin sayısında artış var. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 2025'te Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre %25,2 arttı. 2025'te 393.829 kişi Türkiye'ye göç etti. Türkiye'ye gelen 393.829 kişinin %56,6'sını erkekler oluştururken %43,4'ünü kadınlar oluşturdu. 2025'te gelenlerin 91.952'si Türklerden, 301.877'si ise yabancı uyruklu vatandaşlardan oluştu. Türkiye'ye gelen yabancı uyruklular arasında ilk sırada %23,4 ile Türkmenistan vatandaşları yer aldı. Türkmenistan'ı Azerbaycan, Özbekistan, Mısır ve Afganistan izledi. Türkiye'den yurt dışına gidenlerin oranı ise %5 azalarak 403.216 olarak belirlendi. Göç edenlerin %55,3'ü erkek, %44,7'si kadın olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den ayrılanların 175.119'u Türk vatandaşı, 248.097'si yabancı uyruklu oldu. Türkiye'den göç eden yabancı uyruklular arasında ise ilk sırayı %15,7 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı Afganistan, Rusya, İran ve Türkmenistan izledi.
1: Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm karargah ve kışlalarda etkinlikler yapılıyor. İzmir'deki İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi de o noktalardan biri. Tören öğrenciler ve gazilerden yoğun ilgi gördü.
2: Bu yıl Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın tüm karargah ve kışlalarında etkinlikler düzenleniyor. İzmir'deki İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yapılan törene vatandaşlar, çeşitli okullardan öğrenciler ve gaziler katıldı.
14: Görev yaptığı her yerde milletimizin şerefini ve devletimizin gücünü en iyi şekilde temsil etmektedir. Bugün bizlere düşen görev ecdadımızdan aldığımız bu şanlı mirası korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aynı gururla aktarmaktır.
2: Katılımcılar istihkam sınıfının kullanımında olan araçları da yakından inceleme fırsatı buldu. Bu yıl envantere giren el yapımı patlayıcı tespit ve zararsız hale getirme aracı yoğun ilgi gördü. Mayın tespit aracıyla mini İHA'ya entegre EYP imha sistemi de ziyaretçilerin beğenisini topladı.
15: Kendimi 18 yaşında hissediyorum. Çünkü biz savaş zamanımızda bunları görmedik. Ama Türkiye'nin bu araya gelmesi, askerimizin, ordumuzun, kara kuvvetlerinin buraya gelmesi sevindirici, gurur duyuyoruz.
16: Gayet güzel bir etkinlik. Benim annem de Türkiye'nin ilk bayan subaylarından biri, 1961 havacı. Onunla olayı zaten hepimiz gurur duyuyoruz kendisiyle de, bütün askerlerimizle de. Hepsi ülkemizin birer neferleri, onlara çok teşekkür ediyorum.
2: Törende Ege Ordusu Bandosu da konser verdi.
1: Altın fiyatlarında geri çekilme devam ediyor. Fiyatlar 7 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altında 4000 doların, gram altında 6000 liranın aşağısı görüldü.
2: Altında düşüş hız kesmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz artıracağı beklentilerin güçlenmesi, güçlü altın üzerinde baskı yarattı. Fiyatlarda geri çekilme devam ediyor. Ons altında 4000 doların aşağısı görüldü. Sadece haftalık kayıp %7'ye ulaştı, aylık düşüş %12. Ons altın ayrıca sene başından bu yana bakıldığında %8 kaybettirdi.
17: Piyasada risk algısı 60 durumda ve faizler yukarı doğru gidiyor. O yüzden de yatırımcılar burada bir miktar daha dolara geçmiş gibi görünmekte. Kredili işlemler azalmış durumda.
2: Gram altında kritik 6000 lira seviyesine tutunamadı. Bu yıl Ocak ayında 7800 lirayı aşarak rekor kıran gram altında 5900 liralı seviyeler görüldü. Gram altında aylık kayıp %10'u aştı. Geçtiğimiz hafta 10.000 liranın üzerine çıkan çeyrek altındaysa 9500 liralar izlendi.
17: Savaş nedeniyle enflasyon yüksek seyrediyor. Faizler bir süre daha yüksek kalacak, hatta belki artacak. Dolar endeksi daha güçlü kalacak. Bu da bize kıymetli metallerde, başta altın olmak üzere ama gümüşte de çok sert düşüş geldi. Bir satış baskısına işaret ediyor.
1: Oturdukları evler rezerv alan ilan edildi. Tapuları özel firmaya devredildi. Mahalleli yıllardır yaşadıkları evlerin tapularının bilgileri dışında iptal edildiğini öne sürüyor. İstanbul Sarıyer'deki Poligon Mahallesi'nde yaşananlara bakalım.
18: 69'dan beri ben burada oturuyorum. Niye beni yerimle yurdumla ne diyorlar?
19: Ömrümü oraya verdim. 83 yaşındayım. Şimdi de çık diyorlar.
20: Burası bizim tapulu yerimiz. Tapulu bir binamız. Burası 6 katlı bir bina. Binayı elimizden almaya çalışıyorlar.
7: İstanbul Sarıyer'de bir mahalle rezerv alan ilan edildi. Ev sahiplerinin tapuları özel firmaya devredildi. Onlar artık yaşadıkları evlerde işgalci konumunda.
21: Burası Poligon Mahallesi, Ekim Sokak. Yanımdakilerse bu mahallenin sakinleri. İşte tam buradaki binalara geçtiğimiz aylarda yıkım kararı verildi. Gerekçesi ise rezerv alan olduğuydu. Ama mahalle sakinleri bu durumdan şikayetçi, evlerini terk etmek istemiyor. İşte bu yüzden yardım bekliyorlar.
7: Ev sahipleri tapu ve mülkiyet sürecinde mahkemelik oldu.
22: Tebligatlar verildi diyorlar. Bizim hiçbir poligon sakininin eline yazılı tebligatlar gelmedi.
23: Daha 2 gün önce haberimiz oldu.
21: Yani yıkım emri gelince.
23: Evet.
22: Tapu şu an fiziki olarak benim elimde. E-Devlet üzerinden tapularımızı üstlerine geçirmişler.
7: Kentsel dönüşüm yapacak olan müteahhitlik firması ihalenin sahibi oldu. Daire raiç bedelleri ev sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.
21: Yıkılacak binalardaki dairelerden bir tanesi işte tam da burası. Deniz manzaralı bu daire için ev sahiplerinin hesabına tam 1 milyon 270 bin lira yatırıldı. 155 metrekare deniz manzaralı bu daire için emsal bedeller ise 20 ila 30 milyon arasında değişmekte.
7: İnşaat firması yazılı açıklamayla çok sayıda hak sahibiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yıkımların önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.
1: Uşak'ta hayata geçirilen şefkat ekipleri projesiyle 984 ihtiyaç sahibi haneye yardım eli uzatıldı. Uşak Valiliği koordinesinde kurulan hayata geçirilen projede 18 görevli ve 247 gönüllüyle kurulan şefkat ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattı. Sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog, öğretmen, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlarından oluşan ekipler 1 Nisan'da başladıkları çalışmalarda 3037 kişiye yardım eli uzattı. İstanbul Kadıköy'de kafe çalışanına yumruk atan saldırgan gözaltına alındı. Olay Hasanpaşa mahallesindeki kafede saat 16 sıralarında meydana geldi. Kafeye gelen kimliği belirsiz şüpheli, bilinmeyen bir nedenle çalışanı tekme ve yumruklar atarak darp etti. Saldırıda vücudunda kırıklar oluşan kafe çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kaçan saldırganı bir süre sonra yakaladı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Songül Ardil dün akşam işten eve döndüğü sırada 3 kişi tarafından darp edilip kaçırıldı. 21 yaşındaki kadının kurtarılması için çalışma başlatıldı. Songül Ardil dün akşam mesai bitiminde Şirin Evler Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere servis aracına binmişti. Servisten inip oturduğu binaya yöneldiği sırada 3 kişi yolunu kesti. Saldırganlar eve 100 metre kala darp ettikleri kadını zorla araca bindirip kaçırdı. 21 yaşındaki kadının yakınlarının ihbarı üzerine polis harekete geçti. Songül Ardil için arama çalışması başlatıldı. Kentteki güvenlik kameraları inceleniyor. Ekipler saldırganların yakalanıp kadının kurtarılması için çalışmasını sürdürüyor. Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı özel güvenlik görevlilerinin taleplerini dile getirdi. Çağrıcı özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.
0: Özel güvenlik görevlilerinin vazife başında şehit oldukları zaman kanunu nezdinde şehitlik ve gazilik hakkının bu dönem, bu yasama yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasalaşmasını istiyoruz. Tüm siyasi partilerle temasa geçtik.
2: Özel güvenlik görevlileri şehitlik ve gazilik hakkı istiyor. Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı, düzenlemenin bu yasama yılında meclise gelmesi gerektiğini söyledi. Çağrıcı, aktif olarak görev yapan 390.645 güvenlik görevlisinin talepleri arasında yıpranma hakkı olduğunu da belirtti.
0: Özel güvenlik görevlileri görev yaparken her türlü meslek hastalıklarına maalesef maruz kalıyor. İşte bel fıtığı gibi, psikolojik sorunlar gibi birçok sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. O yüzden Güvenlik İş Sendikası olarak tüm özel güvenlik görevlileri adına talebimiz bu yıpranma payının gerçekleşmesi.
2: Çağrıcı, özel güvenlik haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını hatırlatan Çağrıcı, okullarda özel güvenlik uygulamasının artırılması gerektiğini belirtti.
0: Bütün okullarda özel güvenlik görevlilerinin yer alması lazım. Riskli olan okulların belirlenip, burada özel güvenlik görevlilerinin bizim canlarımızı, evlatlarımızı orada koruması. Ama burada çalışan arkadaşların geçici statüde değil de kalıcı bir statüde çalışmaları lazım.
1: Rize'nin Çayeli ilçesinde iki otomobille bir minibüsün karıştığı kazada alev alan araçta 3 genç kız hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Selenay Saral, 23 yaşındaki Nilay Bilgin ve 19 yaşındaki Gamze Saklı'nın hayalleri yarım kaldı.
2: Rize'de 3 kız arkadaşının sahil yolundaki gezisi faciayla sonuçlandı. Üçü de kazada yaşamını yitirdi. Onlardan geriye kaza öncesinde kaydettikleri görüntüler kaldı. 22 yaşındaki Selinay Saral, kız arkadaşları Nilay Bilgin ve Gamze Saklı'yla Rize İl Merkezi'ne doğru gidiyordu. Genç kız, Karadeniz Sahil Yolu Çayeli mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce refüjdeki aydınlatma direğine, sonra da karşı şeride geçip bir otomobile çarptı. Bu sırada bir minibüs şoförü de kazadan kaçmaya çalışırken iki araca vurdu. Otomobilden savrulan 19 yaşındaki Gamze Saklı olay yerinde hayatını kaybetti. Kuaförlük yapan Gamze Saklı'nın dizi oyunculuğu da yaptığı öğrenildi. Alev alan araçtan çıkamayan 23 yaşındaki Nilay Bilgin ve Selinay Saral da kurtarılamadı. Diğer araçlarda da 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. 3 arkadaş Rize'de toprağa birindi.
1: Kiralar son bir yılda Türkiye genelinde %30 arttı. Yani yüksek oranlı artışlar devam ediyor. Merkez Bankası araştırmasına göre vatandaşlar kira artış oranının düşeceğine inanmıyor.
2: Vatandaşlar kiralarda yüksek artışların süreceğini düşünüyor. Son bir yılda ev kiralamanın maliyeti %30 arttı. Merkez Bankası verilerine göre büyük şehirlerde en yüksek artış %36 ile İstanbul'da gerçekleşti. Bankanın bir başka raporu ise vatandaşların kira enflasyonunda düşüş beklemediğini ortaya koydu. Her 100 kişiden 63'ü gelecekteki yükselişlerin mevcuttaki yükselişten çok olacağına inanıyor.
3: Biliyorsunuz hala faizler düşmedi, hala krediye ulaşım zor, hala ev alımı konusunda insanlar zorlanıyor. Haliyle bu da kiraya olan yönelimi arttırıyor. Bu yüzden böyle bir beklentinin olmasını normal karşılıyorum.
2: Vatandaşlara en çok neyin fiyatı artar diye soruldu. İlk sırada %36,2 ile gıda yanıtı yer aldı. %30,6 ile yakıt enerji ikinci ve %16,6 ile kira üçüncü sırada.
3: 2024'ten sonra bir eve taşınmış birisi şu anda kira artış oranına TÜFE'ye baktığımızda piyasanın üzerinde, piyasadaki kira yıllık artışının üzerinde bir TÜFE'nin geldiğini görüyoruz. Eski kiracıların piyasanın daha üzerinde bir kira ödediğini ortaya koyuyor.
2: Fiyat beklentileri yatırım tercihlerinde de yansıyor. Yatırımda ilk tercihi gayrimenkul olanların oranı Haziran'da %37,1'e yükseldi. Mayıs ayına göre 4 puan arttı.
1: Antalya'da lüks sitede aidatın 20 bin liraya çıkarılması ve 120 bin lira ek ödeme istenmesinin iptaline ilişkin dava başladı. Site sakinleri usulsüzlük iddiasında bulundu. Toplanan paranın faiz hesabına değerlendirildiği öne sürüldü.
2: Site sakinlerinden 20 bin lira aidat ve 120 bin lira ek ödeme istendi. Antalya'da lüks sitede aidat krizi mahkemeye taşındı.
4: Ocak ayında 120 bin lira aidat toplanmıştır. Diğer aylarda 20 bin olmak üzere aidat belirlenmiştir. Belirlenen aidat bütçe ve bilanço olmadan da yapılmıştır.
2: Konya altında bulunan lüks sitede yaşayan Hediyehin, aidatların 13 bin liradan 20 bin liraya çıkarılması ve ayrıca 120 bin lira ek ödeme talep edilmesi üzerine site yönetimine dava açtı. Mahkeme sitenin ilgili belgelerinin incelenmesi için davalı tarafa 2 haftalık süre verdi. Dosyanın kat mülkiyeti kanunu alanında uzman bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasına karar verildi. Site sakinleri toplanan paranın faiz hesabında değerlendirildiğini, gelir gider kalemlerinin şeffaf açıklanmadığını, toplantı süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığını öne sürüyor. Yine başka bir iddiaya göre ödemenin tahsil edilebilmesi için sitede bazı hizmetler kesintiye uğradı.
4: 120 bin lirayı toplayabilmek için asansörleri, suları ve elektrikleri, klimaları, VRV elektriğini kapatılmıştır. Sitede mahrumiyet oluşmuştur ve bunların hepsi de videoda kayıt altına alınmıştır.
2: Sitede bazı kişilerin ödemediği aidat borçları ile ilgili de olağanüstü toplantıda indirim kararı alındığı öne sürüldü.
1: Mersin'de 5 yaşındaki otizmli bir çocuk eğitim aldığı rehabilitasyon merkezinde şiddet gördü. Çocuğa vurduğu anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan eğitmen tutuklandı. Olayla ilgili davanın ilk duruşması görüldü. 5 yaşındaki çocuğun ailesi tutuklu sanığın en ağır cezayı almasını istedi.
5: Tokat attı, boğazını sıktı, defalarca vurdu. Otizmli çocuğa şiddet uyguladığı ortaya çıkan eğitmen hakim karşısına çıkarıldı.
6: Adalete güveniyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Hem öğretmenden hem sorumlulardan şikayetçiyiz.
24: Okulun yanından bile geçemiyor çocuk arabayla. Okulu tanıyor, sokakları tanıyor. Oraya gittiği zaman çocuk evrim geçiriyor.
5: Mersin'de yaşayan Bahattin ve Sermin Yılmaz çiftinin çocukları Kuzey, 2,5 yıldır kentteki özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim görüyordu. Çift 21 Nisan günü akşam eve dönen çocuğun boynunda yara izleri fark edince durumdan şüphelendi.
8: Son günlerde çocuğumun boynunda iki tane çizik işareti gördüm. Burada olmadı kesinlikle dediler bana ve ben orada olduğuna, yani evimde olmadığına emindim. Kayıt istedim. Kayıtları bana vermek istemediler. Çok uzattılar, türlü bahaneler uydurdular.
5: Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında şiddet uyguladığı görülen eğitmen tutuklandı. Hakkında beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumundaki bir kişiye yönelik kasten yaralama suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan sanık iddiaları reddetti. Dikkatini bana yönelsin diye yakasından çektim. Göz teması sağlaması için çenesinden tuttum dedi. 5 yaşındaki çocuğun ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Mahkeme heyeti güvenlik kamerası kayıtlarının tekrar incelenip rapor hazırlanmasına, olay günü sınıfta bulunan öğretmenin tanık sıfatıyla dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 verilmesi konusunda çalışıldığını söylemesi NTV'de Yakın Plan programında değerlendirildi. Bir bölümünü ekranlara getireceğiz. Ardından saat başında tekrar burada olacağız.
9: Anladığımız kadarıyla Kaan'ın motoru için, uçak F-110 motoru için bir onay bekleniyor. NATO toplantısı öncesinde kongreden böyle bir onay çıkartmaları mümkünmüş gibi görünüyor.
10: Bir de bu katsa yaptırımlarına dahil mi bu jet motoru?
9: Değil.
10: Bildiğimiz kadarıyla değil.
9: Değil. Evet. Benim bildiğim kadarıyla değil. Evet. Eğer...
10: Doğru.
11: Ben de bilmiyorum.
10: Ben de öyle biliyorum.
9: Evet. Benim bildiğim kadarıyla değil. Onun için bunun olması mümkün.
10: F-35
9: çok mümkün değil.
11: Evet.
9: Yani bir sürprizim var dediğinde... Bizim Türkiye'de aklımıza ilk gelen şey F-35. Hı hı. Ve Kaan. Yani Kaan motoru gündemimizde yok. En azından kamuoyu Kaan'ın motoru olmadığını ve bunun Amerika'dan alınacağını da bilmiyor idi. Böylelikle öğrenmiş oldu. Değil mi?
11: Evet evet, yani rakam makam belli ya. Kaan motorlarıyla ilgili falan.
10: Bunu daha önce öğrenmiştik aslında.
9: Yani genel bir bilgi değil. Kamuoyunda
11: değil, evet.
9: Gündemde
11: evet,
9: olan doğru. Sıklıkla değil, tartışılan aman da motoru nereden evet, bulacağız doğru. Diye bir kaygımız, endişemiz yok. Ama F-35'lerle ilgili var. Onun için bir sürpriz yapacaksa Kaan'ın motoru öyle bir sorunumuz vardı. Bu sorun çözüldü diye sevinecek miyiz? Yok, sevinmeyeceğiz. Böyle bir sorunumuz olduğunu bilmiyorduk. Ama bu olması mümkün bir şey. İnsanlar... Yani bu kadarını bile yapıyor olması iyi diyebiliriz. Hiç yoktan iyidir. Hı hı. Ama F-35'e gelince asıl beklenti burada. Ama biz bunu gündeme getirdiğimizde Amerikalılar hemen S-400'lerden bahsetmeye başlıyorlar. S-400'ler gitti mi, gidecek mi, Türkiye sınırları dışına çıkacak mı? Siz bunları nerede, nasıl kullanacaksınız? Bir NATO üyesi olarak bunları almanız zaten büyük kabahatti. Katsa yaptırımlarını da bunun için hala listedesiniz, uyguluyoruz size karşı hı. Diyorlar. Ha, oradan çıkartmadan da yani önce yasal sürece göre, Vance'in hatırlattığı yasal sürece göre Kongre'nin Türkiye'yi Katsa yaptırımlarından çıkartması... Sonra bunun satışının onaylanması ya da Türkiye'nin F-35 projesine tekrardan en baştaki gibi dahil edilmesi söz konusu olabilir. Mamafi bu uzun süreç NATO toplantısı öncesine yetişmeyeceği gibi sonrasında da ivedilikle ya da kolaylıkla alınabilecek bir kararmış gibi görünmüyor. Türkiye'nin de kolay kolay bu S-400'lerden vazgeçeceğini zannetmiyoruz geldiğimiz aşamada.
11: Ama Şakir Hocam bir şey sorabilir
10: miyim? Tabii buyurun.
11: Bu söylediklerinize %100 katılıyorum da bu bağlamaz ki şeyi. Trump diyebilir yani F-35'te vereceğiz. Onu da yapacağız. Motorları da veririz. Ne var? Diyebilir yani bunu.
9: Diyebilir.
11: Sizin söylediğiniz %100
9: dediğiyle
11: doğru.
9: Kalır.
11: Kalır işte.
9: Dediğiyle kalır.
11: Onun için böyle bir dilin kemiği yok durumu söz konusu değil mi yani?
9: Trump bazen bazı şeyleri bilmeden konuşuyor. Bazen yanlış hatırlayarak konuşuyor.
11: Bazen de kasten konuşuyor.
9: Kasten de yanlış söylüyor olabilir. Yalan da söylüyor olabilir. Siz az önce diplomaside ilkenin olmayacağını, ilkeliğin çok zor olacağını söylemiştiniz.
11: Eyvallah.
9: Diplomasi bir uluslararası ilişkiler profesörüne göre... Yalan söyleme sanatıdır. ama yalan söylediğinizi belli etmeden.
11: Evet, evet.
9: İlkeli olmayabilirsiniz ama ilkeli olduğunuza dair ve değerleriniz olduğuna dair herkesi ikna ettikten sonra ilkeli olmayabilirsiniz.
11: Bravo hocam. Biz katılıyoruz.
9: Trump'ın hatası ya da zafiyeti ilkeli olmadığı gibi ilkeli görünme gayreti içerisinde de değil. Dahasını söyleyelim, o yeteneği de yok. Yalanı doğru gibi söylemiyor, yalanı yalan gibi söylüyor. Hepimiz de gülümsüyoruz.
11: Eyvallah.
9: Ve gayri ciddi bir resim çiziyor Trump bundan dolayı. İtibarını ve inanırlığını Amerika Birleşik Devletleri müttefikleri nazarında ilk defa yitirmiş değil.
11: Eyvallah. Bizim Cumhurbaşkanımızla ilgili ettiği lafları da Allah'tan bizim Cumhurbaşkanımız hiç ciddiye almıyor. Benim
9: güzel gördüğümde. Bir şey. Söyleyeceğini övsün bizi.
11: Evet, evet.
9: Yani biz daha şeyi gördük. Yani Trump'ın tweetler attığını, Türkiye'yi iliştirdiği dönemi de gördük. Onun çok olumsuz tesirleri oldu. Hatırlayanlar bilir. Bu papaz evet, meselesi.
11: O evet.
9: Yani ekonomimiz ciddi zarar gördü. Onun için hakaret edeceğine, saçma sapan laflar söyleyeceğine, yüceltici laflar söylesin, iyi dostumuz, müttefikimiz olduğunu söylesin. Biz bunun böyle olmadığını bilelim, temkinli olalım. Ama kötü söyleyeceğine iyi söylesin, bunu da bilelim.
12: Bizim ilişkilerimiz zaten şu anda çok iyi Amerika ile. Yani Biden dönemine kıyaslayacak olursak çok fevkalade düzeyde bir ilişki şeklimiz var. Ama neticede biz aldığımıza ve verdiğimize de bakmamız lazım. Hı hı. Karşılığında ne veriyoruz, ne alıyoruz? Devlet böyle bakar. Ali Bey'in söylediği gibi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın bu şaşalı cümleleriyle bir şey verecek lider değil artık. Yani o tecrübesi, o birikimi, şimdiye kadar yaşadıkları bunu öğretmiştir zaten kendisine. Devletler de bunu çok fazla birinci derecede önemsemez. Evet, hoşlarına gider. Ama sonuçta biz F-35'i alacak mıyız, almayacak mıyız'a bakarız nihai itibariyle.
10: Yani jet motorları yeterli olmaz mı?
12: Ben jet motorlarını alacağımızı düşünüyorum. Hı. F-35 konusundaki meselenin Kongre'de İsrail lobisi olduğunu düşünüyorum.
9: Doğru.
10: Sadece İsrail mi?
12: Evet. Yani ve İsrail'e müzahir olan kesimler kimlerse onlar olacağını düşünüyorum. Yani Kongre'ye topu atarlarsa Kongre'den geçmez bu. Hı. İsrail burada çok yoğun bir lobi yapıyor zaten. Ve başından beri bizim F-35 almamıza karşı olan mesela Katsa yaptırımları olduğunu düşünmüyorum. Ya da Türk-Amerikan ilişkili olduğunu düşünmüyorum. İsrail olduğunu düşünüyorum. Çünkü hava üstünlüğü şu anda Türkiye-İsrail kıyaslamasında F-35'lerden dolayı İsrail'de. Eğer Türkiye F-35'leri alırsa İsrail'le olan hava üstünlüğü eşitlenecek. Ama biz karada çok üstünüz, denizde çok üstünüz. Dolayısıyla İsrail Orta Doğu'da üstünlüğünü askeri olarak da kaybetmiş olacak. Psikolojik olarak bence kaybetmiş durumda. Etki gücü olarak kaybetmiş durumda. Ama F-35'leri aldığımızda hava gücü olarak bu üstünlüğünü kaybetmiş olacak. Dolayısıyla oradaki ana problemin İsrail olduğunu düşünüyorum. Buradaki tek avantajımızın şu sıralar yine bizi kandırmıyorlarsa Amerikan yönetimi ile Netanyahu yönetimi arasında ciddi bir gerilim var. İlk defa kameralar önünde Amerikan başkanı, hatta birkaç tane de medya organı dolaşarak yaptı bunu. Bir tanesi de New York Times, Trump'ın en çok eleştiren gazete olmasına rağmen oradan İsrail'i eleştirerek, Netanyahu kabinesini eleştirerek bir gerilim olduğunu dünyaya gösterdiler. Daha önce de yaptılar bunu. Yine İsrail'in dediği oldu ama. Şimdi ilk defa bu kadar kameralar önünde yapınca belki Trump İsrail'e dizginlemek ve ayağının denk alması için onun dediğini yapmayıp F-35'leri belki verebilir. Ama F-35'leri hala zaten Vance'in de açıklamasından, ihtiyatlı açıklamasından anlıyoruz ki F-35 işi o kadar kolay değil. O her ne kadar Kongre kararları vesaireler dese de ben asıl problemin İsrail lobisi olduğunu düşünüyorum. Hı. Onu aşabilecekler mi? Bir ders verelim. Bu İran konusunda bizi çok boşa düşürdü. O yüzden de böyle bir ders verelim diyerek Türkiye'yi öne çıkarırlar mı? İhtimal.
11: Şimdi bakın, NATO'nun hani meşhur maddelerinden kaçıncı, sen daha iyi bilirsiniz hocam.
10: 5. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için.
11: Ha, birine saldırılırsa
9: hepimize saldırılır.
11: Hepimiz saldırılır. Hangi madde bilmiyorum.
12: 5.
11: 5 mi? Güzel. Ne yapıyor bunun için? Şimdi mesela İran'la savaşıyor değil mi? Bizim NATO üyesi olarak bizim Amerika'nın yanında yer almamız lazım ki mümkün değil. O zaman ne yapıyor? Bu diyor savaş değildir diyor biliyorsunuz. Bu diyor operasyondur diyor. Yani hile-i şeriyenin her türlüsü bunlar da var. Yani o yüzdendir ki o yüzden güldüm. Yani bu mesela İran'la ilgili İran savaşı aslında sonuçlandırırken söylüyordu herkes. Biz de aynı şeyi söylüyorduk. Mutlaka bu bir zafer şeyi narası atacak yani bir şey bulacak. O şekilde. Sonra bir bakıyorsunuz şu anda nedir zafer orada. Okuduğunuz zaman zafer ne? Körfez'in açılması değil mi? Hürmüz Boğazı'nın açılması yani şeyin çalışması gemilerin değil mi? Bu zafer midir yani?
9: Zaten açıktı.
11: Zaten açıktı yani kendin kapattın falan. Yani o yüzden Amerika şimdi bakın 380 milyon dolarlık falan böyle bir havadan havaya füze vermiş daha yeni Türkiye'ye. Şeyi verdi yanılmıyorsam karadan havaya meşhur Patriot. Vermiyorlardı hatırlayın. Gittik o yüzden S-300 aldık şeyden Rusya'dan değil mi? Niye veriyor şimdi? Şimdi bütün bunlar böyle hani vardır ya dünya Bertrand Russell şey demiş hocam. Sen daha iyi bilirsin o işleri uluslararası numaraları.
9: Estağfurullah.
11: Vallahi yani şey ne demiş dünyanın en zor işi ilkeli olmaktır demiş.
9: Ha doğru.
11: Yani bunlarda böyle bir şey yok ki yani bir ilkelilik diye hangi etik kodlar uluslararası efendim şeyler etik kodlar ahlak vicdan şöyle öyle bir sıralaması olmadığı için ben Trump'ın bütün konuşmalarını ve ilişkiler düzeyinde mesela canım dostum bir tanem kardeşim diyor mesela değil mi? Riya dolu yani bir şeyi yok anlamı yok yani öyle demesi.
13: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.
14: Bugün batıda rüzgar kuvvetlenecek. İstanbul'da Poyraz 4 gün kuvvetli eserken hava daha nemli olmaya başladı. Poyraz İzmir'de kuvvetli, Bursa ve Ankara'da sert esecek. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da artan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Kocaeli 32 derece. Kuvvetlenen Poyraz Karadeniz kıyılarında nemli bir havaya neden oluyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 31 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 36, Muğla 35, Aydın ve Denizli 37 derece. Poyraz Manisa ve Kuzey Ege'de kuvvetlenmeye başladı. Bodrum tarafında ise karayel hakim. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay boyunca lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz bulutlanıyor. Sinop, Samsun, Rize boyunca yağış geçişleri olacak. Bolu 27, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Hakkari'de sağanak geçişi bekleniyor. Güneydoğu'da rüzgar karayel yönünden sert esiyor. Erzurum 25, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
13: Hava durumu. Masal bu ya.
15: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
13: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
15: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartane.
13: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
15: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
13: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
15: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Dere tepe hala koşuyor.
13: Masal bu ya. NTV Radyo'da.
15: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
13: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
15: Büyükleri Masal başlıyor.
13: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz. Burası NTV Radyo. Saat

NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Dünya Kupası'nda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki maçta

0: geldi. Ancak bu maaşı biraz yoğun katılımın olmadığını belirtelim. Ama yine de sabahın erken saatlerinde birçok kişi milli takıma destek olmak için buraya geldi. Ve hem hafta içi olmasına rağmen hem de sabah 5'te olmasına rağmen maç işte burada milli takımı destekliyorlar. Tabii 2-1 öne geçince de burada heyecan dolu dakikalarda yaşandı. Hasret kaldığımız o gollere işte ilk yarıda ulaştık. Arda Güler gol attı 10. dakikada. En son 24 yıl önce Dünya Kupası'nda gol atılmıştı. 24 yıllık o hasret gruptan çıkamasak da o golle bir nebze olsa olsun izleyenlerin yüreğine su serpti. En son İlhan Mansız 24 yıl önce gol atmıştı ve 10. dakikada Arda Güler'in golüyle beraberliği yakaladık. 30. dakikada da Okun Kökçü'nün golüyle de işte 2-1 öne geçtik. 24 yıllık bir hasretti Dünya Kupası. İlk iki maçta maalesef geriye düştük. Avustralya'ya 2-0, ikinci maçta da Paraguay'a 1-0 mağlup oldu milli takım ve gruptan çıkamayacağı kesinleşti. Bu maçta da Los Angeles'ta Amerika ile karşılaşıyor Türkiye gruptaki son maçı. Bu maçın ardından da Dünya Kupası'yla vedalaşacağız. Ancak tabii bu prestij maçı oyuncular, futbolcular bu maçı kazanmak istiyor. İzleyicilerle Türk taraftar da gruptan elensek bile en azından bu maçta bir galibiyet kazanmak istiyor. Bir mutluluk yaşamak istiyor. İlk yarı 2-1 bitti. O bir umut oldu aslında, bir sevinç oldu. Burada da heyecan dolu dakikalar yaşandı. Canan, burada heyecan dorukta aslında buruk bir sevinç de olduğunu söyleyelim. Buradaki durum bu şekilde.
1: Teşekkür ederiz Tuana Çiftçi'ye. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nden yine NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'ın izlenimleri de maç sonunda NTV ekranlarında olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım bir kez daha ve gündemdeki gelişmelerle devam edelim. ABD'de Trump yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motor satışı için resmi süreci başlattığı iddia edildi. Reuters haber ajansı satış için ABD Kongresi'ne resmi bildirimin yapıldığını öne sürdü. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
2: Reuters'a bilgi veren iki kaynağa göre Trump yönetimi Türkiye'ye 750 milyon dolarlık jet motoru satışı konusunda resmi olarak kongreyi bilgilendirdi. Türkiye'ye satış niyeti konusunda kongreyi bilgilendirdi. Bu uçak motorlarını General Electric firması üretiyor ve Türkiye'nin de ilk yerli milli uçak projesi olan Kaan projesinde bu jet motorları kullanılacak. 2016'da başlatılan Kaan programında motor için güvenilir bir kaynak bulunması önem taşıyordu. ABD Başkanı Donald Trump da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlarken Beyaz Saray'da bu konuya değinmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım muhtemelen ifadesini kullanmıştı. Trump yönetiminden bir yetkili de ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi ilişkisi olduğunun altını çizmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bölgede önemli ve iyi bir ortak olduğuna dikkat çekmişti. Amerika'nın başka ülkelere silah ve askeri ekipman satışında uzun süredir uygulanan bir prosedür var ve bu prosedür kapsamında da hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun ilgili komisyonlarının başkanlarının ve kıdemli üyelerinin normalde onayları gerekiyor. Kongreden bu süreçlerde gelen itirazlar önemli silah satışlarını etkileyebilir ama yönetim buna rağmen bu süreci ilerletmeyi de tercih edebilir. İlla bloke edecek diye bir şey yok ve genelde de jet motorları satışı Türkiye'ye bu satış niyeti için de geçerli. Amerikalı şirketlerin, Amerikan şirketlerinin askeri ekipmanı başka ülkelere hükümetin izniyle sattığı doğrudan ticari satış olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde kongrenin resmi olarak bu niyet konusunda bilgilendirilmiş olması ve Ankara ile Washington arasındaki savunma işbirliği bakımından bu önemli bir adım.
1: Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti ve 700 milyon dolarlık jet motoru satışı konusu kongreye bildirildi dedik. Satış onayının verilmesi halinde 80 adet F-110 motoru alınacak. Böylece 5. nesil savaş uçağı

0: K'nın seri üretim aşamasına geçmesi için kritik bir eşik geçilmiş olacak.
1: Muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu açıklaması, dikkatleri Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden talep ettiği, uzun süredir onay bekleyen bazı savunma ekipmanlarının satışına çevirdi. Ankara'daki kaynaklar, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO toplantısı öncesinde Trump'ın savaş uçağı motoru satışına onay vermesini bekliyor. Söz konusu talep, General Electric tarafından üretilen 80 adet F-110 motoru ve bunlara ait test ekipmanlarıyla bazı yedek parçaları kapsıyor. Satışın mali boyutunun 800 milyon doları bulabileceği belirtiliyor. Motorların satışına onay verilmesi, Türkiye'nin 2016 yılında başlattığı yerli 5. nesil savaş uçağı programı K'nın devamı için kritik önemde. F-16 savaş uçaklarının da kullanıldığı F-110 motoru, yerli motor geliştirilene kadar K'nın savaş uçağına da güç verecek. Halen prototip aşamasındaki K'nın uçaklarında F-110 motoru takılı. Alınacak 80 adet motorla 40 K'nın uçağının seri üretimi garantiye alınmış olacak. Trump yönetiminin motorların satışı için Kongre'ye bildirimde bulunduğu, satış sürecinin uzamaması için Kongre incelemesinin bypass edileceği belirtiliyor. Ankara'nın F-35 programına dönüş ve KATSA yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili beklentileri de devam ediyor. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi aldıktan sonra F-35 savaş uçağı programından çıkarılmış, aynı zamanda KATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara zirvesi öncesinde Washington'a düzenlediği ziyaret kapsamında Atlantik Konseyi'nde konuştu. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın NATO'nun her üyesine fayda sağlayacak savunma sanayisi devrimine öncülük ettiğini ifade etti. Zirvede savunma sanayisi günü düzenleneceğini söyledi. Rutte'nin açıklamaları geliyor şimdi ekrana.
2: Aselsan, Turkey's largest defense electronics company. They are driving Turkey's defense industrial revolution, which will benefit every member of our alliance. We will announce tens of billions of dollars of new contracts. And when our industries from Arlington to Ankara combine their strengths and step up supply, the result is not only improved security. We are in the early stages of a defense industrial revolution that will help grow our economies and support hundreds of thousands of jobs. Turkey has about 3,000 defense industrial companies which work all over NATO territory. So what we will do at the summit, we will have a big defense industry day on the first day.
0: İran Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alacak mı? Amerikalı Wall Street Journal'ın haberine göre Tahran yönetimi Boğaz'da güvenlik, emniyet ve çevre hizmetleri için ücret almayı planlıyor. Bu planın ortak bir mekanizmayla hayata geçirilmesi durumunda bölge ülkeleriyle birlikte yılda yaklaşık 40 milyar dolarlık bir gelir elde edilebileceği tahmin ediliyor.
3: İran Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayı hedeflerken ABD tarafı bunun mümkün olmayacağını dile getiriyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Tahran yönetiminin Boğaz'dan ek gelir elde etmek için bir planı daha var. Gazetenin özel haberine göre İran Boğaz'dan geçiş ücreti alamasa bile güvenlik, emniyet ve çevre hizmetleri için ücret almayı planlıyor. Bu plan bölge ülkelerinin katılımıyla ve ortak bir mekanizmayla hayata geçirilirse yılda yaklaşık 40 milyar dolarlık bir gelir elde edilebilir. Peki bu mümkün mü? Halihazırda İran'la ABD arasında imzalanan bir mütabakat metni var. Ancak taraflar nihai barışta henüz anlaşabilmiş değil. Trump yönetimi İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alması konusunda kırmızı çizgiye sahip. Washington, Hürmüz'ün uluslararası statüsünde bir boğaz olduğunu savunarak hiçbir geçiş ücreti alınamayacağını savunuyor. Tahran yönetimi ise bu parayı güvenlik sağlama, deniz emniyeti, kılavuz kaptanlık ve çevre koruma hizmetleri bedeli adı altında tahsil etmeyi planlıyor. Habere göre İranlı yetkililer yüzyıllardır bu sularda güvenliği kendilerinin sağladığını, ancak batılı nakliye şirketlerinin bölgeyi ücretsiz olarak kullandığını savunarak bu planı meşrulaştırmaya çalışıyor. Hürmüz Boğazı'na dair İran'la Umman arasında da telefon trafiği hız kesmeden devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ummanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Arakçı, Ummanlı Bakan'la Hürmüz Boğazı'nda yönetim ve deniz hizmetlerini belirlemek için görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. İranlı Bakan yaptığı açıklamada Hürmüz'ü yönetecek ortak mekanizma konusunda kararlı olduklarını sözlerine ekledi.
0: İran, Amerika Birleşik Devletleri ile vardığı mutabakat zaptının önemli şartlarından birisinin Lübnan'da ateşkes sağlanması olduğunu söylüyor. İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmesini talep ediyor. Bu konuyla ilgili ABD'den de İsrail tampon bölgenin bazı yerlerinden çekiliyor açıklaması geldi. İsrail'dense yalanlama var.
3: Önce çekilme haberi geldi, ardından da yalanlama. İlk açıklamayı yapan da, o açıklamayı yalanlayan da yetkili isimlerdi. İran ve ABD arasındaki mutabakat zaptının bir parçası olan Lübnan'daki gelişmeler uluslararası toplumun yakın takibinde. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili İsrail'in Lübnan'ın güneyinde oluşturduğu tampon bölgede bazı kısımlardan askerini çekeceğini duyurdu. Yetkili bunun Lübnan hükümetine karşı iyi niyet göstergesi olduğunu belirtti. Lübnan ordusunun o bölgelere girerek Hizbullah'ın silahlarını ve altyapısını temizlemeye başlayabileceğini vurguladı. Amerikalı yetkili bu modelin Lübnan'ın güneyindeki tüm bölgelerde uygulanacağını ve Lübnan'ın tam egemenliğinin bu şekilde sağlanacağını söyledi. Ancak Amerikalı yetkiliden gelen açıklamaya üst düzey İsrail ve Lübnanlı yetkililerden yalanlama geldi. İsrail Savunma Bakanlığı yetkilisi oluşturulan tampon bölgede kalmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Üst düzey Lübnanlı askeri bir yetkili de sahada çekilmenin tam aksi işaretler olduğunu söyledi. İsrail ordusu Lübnan sınırından 10 kilometre ilerleyerek tampon bölge oluşturmuştu. Köylere baskın düzenleyerek bölge halkını evlerini terk etmeye zorlamıştı. İsrail yetkililer tampon bölgenin Hizbullah saldırılarına karşı İsrail'in kuzeyini korumak için oluşturulduğunu iddia ediyor. Washington'da İsrailli ve Lübnanlı yetkililerin yürüttüğü görüşmelerde pilot bölge önerisi üzerinde yoğunlaşıldığı belirtildi. İsrail yetkililer tampon bölge dışındaki bazı alanların kontrolünü Lübnan ordusuna devretmeyi istiyor. Lübnansa pilot uygulamanın tüm tampon bölgede hayata geçirilmesini talep ediyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki yeraltı tünellerinde onlarca Hizbullah militanını kuşattığını duyurdu. Kuşatmanın kanlı bir şekilde sonuçlanması halinde ABD ve İran arasındaki müzakerelerin etkileneceğine dikkat çekiliyor.
0: NATO zirvesi alarmındaki Ankara'da zirve nedeniyle kapanacak yollar netleşti. Cumhurbaşkanının bulunduğu Beştepe'de, liderlerin konaklayacağı Çankaya ve Gazi Osmanpaşa'da birçok cadde ve sokak kapalı olacak. Önlemler 6 Temmuz'da başlayıp 8 Temmuz gece yarısı sona erecek. İletişim Başkanlığı da hangi alternatif güzergahların kullanılabileceğine dair bir harita hazırladı.
3: Cumhurbaşkanlığına çıkan yollar, bağlantı caddeleri ve sokaklar, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi, NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'nde araç geçişine kapatılacak cadde ve sokaklar belirlendi. Ankara Valiliği detayları duyurdu. Liste 3 başlık altında toplandı. Zirveye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı, Beştepe, Söğütözü ve Bahriye Üçok caddelerinin tamamı araç trafiğine kapanacak. Araç park etmek de yasak olacak.
4: Burası da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkan bulvarlardan biri, Alparslan Türkeş Bulvarı. Zirve öncesinde ve zirve devam ederken tıpkı diğer bulvarlarda olduğu gibi burası da kapalı olacak noktalardan biri. Kırmızı alanda yer alıyor. İşte bu nedenle güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Polis bariyerleri yerleştirildi. Yol zirve boyunca trafiğe kapalı olacak ama kaldırımdan da yola inişlere izin verilmeyecek.
3: Tedbirler 7 Temmuz Salı günü sabah 7'de başlayacak. 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak.
4: Burası da Cinnah Caddesi. İhtiyaç halinde kapatılacak yollardan sadece biri. Hem cadde üzerine hem de caddeye yakın noktada bulunan açık otoparklara araç park etmeyin uyarısı yapıldı.
3: 16 farklı noktada ise sadece konvoy geçiş sırasında yollar kapatılacak. İletişim Başkanlığı da kapanacak yollar ve alternatif güzergahları içeren bir harita hazırladı. Harita iletişim.gov.tr adresinde başlangıç ve bitiş noktası işaretlenerek açık yollardan uygun güzergah görülebiliyor.
0: Nevşehir, Keçiören ve Keşan Belediye Başkanları AK Parti'ye katıldı. Üç belediye başkanına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarına ilişkin de konuştu.
5: Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz.
3: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP'den Şubat ayında istifası büyük tartışmalara yol açan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve CHP'den ayrılan Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye geçti. Üç belediye başkanına da rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
5: İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.
3: AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarını da değerlendirdi.
5: Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız, insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez.
3: Erdoğan son dönemde başörtüsünü hedef alan olayların gündeme geldiğini söyledi. İnanç özgürlüğü vurgusu yaptı.
5: 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü.
3: Cumhurbaşkanının sosyal medya konusunda yaptığı bir uyarı da dikkat çekti.
5: Etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan krizinin ardından ilk kez yüz yüze geldi. İkili mecliste 22. dönem CHP milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde tokalaştı. Yüzlerindeki gerginlik ise gözlerden kaçmadı.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararından sonra ilk kez yan yana geldi. İki ismin tokalaşması kameralara böyle yansıdı. Mecliste Ankara'da hayatını kaybeden CHP'nin 22. dönem Balıkesir milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Törene eski ve yeni pek çok milletvekilinin yanı sıra Kılıçdaroğlu ve Özel de kurmaylarıyla katıldı. Cenaze törenine ilk gelen isim Özel'di. Özel'in ardından Kılıçdaroğlu meclisteki törene geldi. Ön sırada saf tutanlarla tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'le de tokalaştı. Ancak Özel'in Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen 3 genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, Deniz Demir ve Semra Dinçer'le tokalaşmaması dikkat çekti. Törenin ardından naaşın cenaze aracına bindirilmesi sırasında cenazeye katılanlar da yürüyüşe geçti. O sırada da Kılıçdaroğlu ile Özel yan yana gelmedi. Yüksek Disiplin Kurulu da ihraç gündemiyle toplandı. Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel'in tedbir kararına yaptıkları itirazları ele alındı. İtirazlar 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da Muharrem ayı ve Aşura programına katılacağı bildirilmişti. Kılıçdaroğlu programını iptal etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Muharrem ayının ve Aşura gününün siyasi polemiklere konu edilmesine müsaade etmeyecek, bu utancın bir parçası olmayacağız ifadelerini kullandı.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 şüpheli gözaltına alındı. Belediye başkanlarının CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderdiği öne sürüldü.
3: Rüşvet soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 25 kişi gözaltında. İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada rüşvet iddiaları araştırılıyor. İnşaat ve imar alanında usulsüzlükler karşılığında belediye görevlileri ve müteahhitler arasında rüşvet alışverişi yapıldığı öne sürüldü. Ayrıca 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce yine rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri olduğu belirtildi. İddiaya göre belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları birinci derece yakınları üzerinden CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderiyordu. Bu paralar önce Veli Ağbaba'nın 19 Haziran'da tutuklanan danışmanı Özlem Akyılmaz'a, oradan Veli Ağbaba'ya aktarılıyordu. Masak kayıtları, mali analiz raporu, bilirkişi raporları, müşteki müteahhit ifadeleri, etkin pişmanlık beyanlarıyla HTS ve baz irtibat kayıtları doğrultusunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın'da operasyon düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le iş insanlarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Veli Ağbaba'nın soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği belirtildi.
0: CHP Malatya İl Başkanlığı'na Hakan Satılmış'ın atanması sonrasında parti binası önünde bir araya gelen grup slogan attı. Gençlik kolları üyeleri CHP'li il başkanlığı binasına gitti. Bazı ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu partililer binaya girmek isteyince polis ekipleriyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis gruptakilerin içeri girmesine izin vermedi. Gençlik kolları üyelerini de binadan çıkardı. CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevinden alınan Barış Yıldız, il başkanlığı binasına gece çilingir yardımıyla girildiğini iddia etti. Yıldız herhangi bir mahkeme kararı ya da resmi tebligat olmadan binaya girildiğini öne sürerek parti içinde hukuksuzluk yaşandığını savundu. Venezuela'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuzey sahillerini vuran depremler özellikle La Guaira kentinde büyük yıkıma yol açtı. Yüzlerce bina çökerken mahalleler enkaza döndü. Yaşamını yitirenlerin sayısı 200'ü geçti. Arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışırken vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.
6: Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen depremlerin yol açtığı yıkımın boyutu her geçen saat netleşiyor. Kuzey sahillerini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler başkent Caracas dahil birçok şehirde devasa bir enkaz bıraktı. Liman kenti La Guaira sarsıntılarda ağır hasar aldı. Havadan çekilen görüntülerde mahallelerin enkaza döndüğü görülüyor. Yüzlerce bina ya tamamen çöktü ya da ağır hasar aldı. Devlet Başkanı Delcy Rodriguez kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor. İş makinelerinin ulaşamadığı noktalarda vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına katılıyor. Yakınlarından haber alamayan ailelerin enkaz başındaki zorlu bekleyişi sürerken beton yığınlarından sağ çıkarılan depremzedeler umutları arttırıyor. Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar umudun sembolü oldu. Evleri yıkılanlar, korkudan evlerine giremeyenler parklarda kurulan geçici kamp alanlarına sığındı. Depremzedelere yardım için seferber olan kuruluşlar ve gönüllüler çadırlarda kalanlara gıda ve ilaç ulaştırmaya çalışıyor. Depremin ardından uluslararası yardım seferberliği de hız kazandı. Meksika, İsviçre, İspanya, Fransa, İtalya, Şili, Kolombiya ve Brezilya başta olmak üzere çok sayıda ülke arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi. Birleşmiş Milletler uluslararası yardım çalışmalarının koordinasyonunu üstlenirken Amerika Birleşik Devletleri 150 milyon dolarlık acil yardım paketi açıkladı. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor. Amerikan Jeoloji Araştırmalar Kurumu ölü sayısının binlerle ifade edilebileceğini duyurdu. Artçı sarsıntılar devam ederken ekipler enkaz altındaki her yaşam belirtisine ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
0: Venezuela'yı vuran 7,5 ve 7,2'lik depremlerin ardından Türkiye'den destek ve dayanışma mesajları geldi. Dışişleri Bakanlığı da Caracas Büyükelçiliği'nin ülkedeki Türk vatandaşlarıyla temas halinde olduğunu aktardı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketi yaşayan Venezuela için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi.
7: Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.
1: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır dedi. Dışişleri, Caracas Büyükelçiliği'nin ülkedeki Türklerle temas halinde olup durumlarını yakından takip ettiklerini de aktardı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Venezuela halkına başsağlığı dileyen Çelik, bu zor günlerde Venezuela'nın yanındayız ifadesini kullandı.
0: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgedeki askeri ve sivil harekat kabiliyetini sınayan dev bir arama kurtarma tatbikatına imza attı. Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatı başarıyla tamamlandı.
1: Doğu Akdeniz, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gövde gösterisine sahne oldu. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 arama kurtarma tatbikatının deniz safhası başarıyla tamamlandı. Tatbikat bölgesel gelişmeler açısından oldukça kritik bir sahada icra edildi. Askeri ve sivil unsurların koordinasyonu Lübnan ve İsrail'deki çatışma hatlarına sadece 200 deniz mili mesafede sınandı. İlk senaryo, kaçak göçmen taşıyan bir kuru yük gemisiyle ticari yatın çarpışmasıydı. Ekipler saniyelerle yarıştı. Bir yandan dalgalarla boğuşan kazazedeler kurtarılırken, diğer yandan alevlere teslim olan yük gemisindeki yangına müdahale edildi. İkinci senaryoda ise iki ticari geminin çarpışması canlandırıldı. Denize düşen mürettebat, helikopterlerle tahliye edilerek en yakın sağlık merkezlerine ulaştırıldı. Dev organizasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster ve Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Kor Amiral Ahmet Kendir ile birlikte üst düzey askeri erkan HCSG Yaşam Gemisi'nden takip etti.
8: Kıbrıs Türk halkı yalnız değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yalnız değildir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantörlüğü Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin temel teminatıdır.
1: Tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönge'nin ailesi de izledi. Azerbaycan'dan Pakistan'a, Libya'dan Somali'ye kadar pek çok ülkenin askeri ateşesi de tatbikatı dikkatle takip etti.
0: MKE drone tehdidine karşı yeni bir mühimmat üretti. Mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi.
3: Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Anonim Şirketi, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda yoğun olarak kullanılan ve giderek artan drone tehdidine karşı yeni bir çözüm hayata geçirdi. Makine Kimya Endüstrisi 7,62 mm kalibrede otomatik tüfek mühimmatını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti. Piyade birlikleri savaş sahasında ani gelişen drone tehditlerine karşı parçacık etkili mühimmatla dolu şarjörleri kullanacak. Böylece drone saldırılarında kısa süre içerisinde karşı ateş açılabilecek, isabet oranı artacak. Mühimmat, piyade tüfeklerinden makineli tüfeklere, araç üstü silah sistemlerinden uzaktan kumandalı silah kulelerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Parçacıklı anti-drone mühimmatı namludan çıktıktan sonra yaklaşık 5 metre içerisinde mekanik olarak açılarak içerisindeki özel tasarlanmış parçacıkları hedef doğrultusunda yayıyor. Mühimmat yaklaşık 50 metrede 1 metre, 100 metrede ise 2 metre çapında yoğun parçacık bulutu oluşturuyor.
0: Bir kayıp vakasının arkasından da yine cinayet çıktı. Aydın'da 2008 yılından bu yana kayıp olan kadının cinayete kurban gittiği belirlendi. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan Naciye A. isimli kadın 12 Temmuz 2008'de kayıplara karışmıştı. 18 yıl boyunca kayıp olan kadının cinayete kurban gittiği tespit edildi. Kayıp kadının İzmir'in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü ve cesedinin Torbalı ilçesinde bırakıldığının değerlendirilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu olayla bağlantılı şüpheliler tespit edildi. Teknik ve fiziki takip işleminin ardından saha çalışmalarıyla elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan yeni birimle 2 ayda 16 dosya ve faili meçhul 19 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini, 141 dosyanın da inceleme altında olduğunu paylaştı.
1: Faili meçhul 16 dosya, 19 cinayet son 2 ay içinde aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetleri ilişkin yürütülen çalışmalarda son durumu anlattı.
9: Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımız eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek inceliyoruz. Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir.
1: Gürlek, 24 Nisan 2026'da bakanlık bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının incelediği son dosya sayılarını da paylaştı.
9: 75 ilimizde 638 dosya yeniden değerlendirilmekte. 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte. 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce özel çalışma ekipleri görev yapmaktadır.
1: Gürlek çalışmalarda kurumlar arasındaki sıkı koordinasyon ve uyumla sonuca varıldığını da vurguladı.
0: Ankara'da 2 gün önce meydana gelen belediye otobüsünün karıştığı trafik kazasına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Kazada bir kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin otobüsün içindeki kameranın görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs şoförünün önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor. 23 Haziran'da Etimesgut'ta meydana gelen kazada refüje çıkan otobüs 20 yaşındaki Hamza Efe Doğan'a çarpmıştı. Vatani görevini yapan birliğine dönmek üzere yolda olan Doğan kurtarılamamıştı. Kazada otobüsteki 9 yolcu da yaralandı. Ticari araç sürücüsü tutuklu yargılanıyor. Altı yaşındaki evlilik skandalı ile ilgili gelişme var. Mağdurun yaşının büyük göstermek için sahte kemik yaşı raporu düzenlendiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. Dosya Hira Nur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'yi dini nikah adı altında 6 yaşından itibaren Kadir İstekli'nin istismarına maruz bıraktığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Sahte kemik yaşı raporu davasında Gümüşel, İstekli ve iki sanık daha 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında doktorların da olduğu 4 sanık hakkındaki dava ise zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü. Baba Yusuf Ziya Gümüşel çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçuyla bağlantılı olarak 18 yıl hapse çarptırılmış. 3 sene cezaevinde kaldıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek geçen hafta tahliye edilmişti. Adana'da kağıt toplayarak çocuklarını okutan Adnan Aslan'a en güzel hediyeyi kızı Latife Aslan verdi. Genç kız zor şartlarda okuduğu üniversitesinden birincilikle mezun oldu.
1: Sokaklarda kağıt toplayarak çocuklarını okuttu. Kızı üniversiteyi birincilikle bitirdi.
10: Benim bir hedefim var. Nedir hedefim? Çocuklarımı başarıya ulaştırmaktır. Bir baba olarak. Hani onların ileride düşmemesi için, onlar güzel eğitim alsın diye, güzel yaşasınlar diye, yarınlarımız için, milletimiz için, ülkemiz için, toplumumuz için faydalı bireyler olsunlar.
1: Adana'da yaşayan Adnan Aslan, babasını 8 yaşında kaybetti. Çocukluğu sokaklarda geçti. Bugün 3 çocuk babası olan Aslan, kendi evlatları da aynı zorlukları yaşamasın diye durmadan çalıştı. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan fedakar baba, kısıtlı imkanlarıyla çocuklarını okuttu. Kızı Latife Aslan, Çukurova Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümünden birincilikle mezun oldu.
10: Bugün KPSS'ye hazırlanıyor. Baba kendimi daha da geliştirmek istiyorum diyor. Ben de bunun için her zaman arkandayım kızım. Belki 10 yıl daha, belki 5 yıl daha ama çalışacağım, pes etmeyeceğim.
11: Herkesin bir kahramanı olmuyor ama benim en büyük kahramanım babam. Şimdiye kadar bizim için verdiği her emek için, her alın teri için ona minnettarım.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Bak, 56 spor dalında 1022 antrenör, 29 spor dalındaysa millilik kapsamında 178 antrenör olmak üzere toplamda 1200 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştiriyoruz dedi. Sözleşmeli antrenör alımına ilişkin ilan resmi gazetede yayımlandı. Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 11-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. KPSS puanı esas alınarak kontenjan sayısının 3 katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda derinlerde bir tarih yatıyor. Derin miras projesiyle bu alanın daha geniş kitlelere ulaştırılması, batıkların daha iyi korunması hedefleniyor. Bu nedenle 1915 Çanakkale Savaşı'nda batırılan iki gemiye bir dalış yapıldı. NTV'den Baran Bila ve Özgen Özel de oradaydı.
9: Denizin derinliklerinde tarihin izinde bir yolculuk. 110 yıldır denizin dibinde keşfedilmeyi bekleyen bir gizem. 1915'te Çanakkale'de Anzak ve Suvla koylarında Türk askerinin batırdığı iki İngiliz gemisine dalış düzenlendi.
12: Gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Tam teçhizat, ekipman sağlandı ve teknemiz giderek açılmış vaziyette. Birazdan gizeme, derinliklere dolu bir dalış başlayacak.
13: Biz derine indikçe tarihe iniyoruz. Bir zaman yolculuğu yapıyoruz. Kılavuzumuz olan bir zincir var. O zincirin her metresinde zaman denilen o tarihin tüm anlarını yakalamaya çalışıyoruz.
9: SS Milo müttefik ordularına malzeme getiriyor, sahili aydınlatarak Türk askerini hedef gösteriyordu. HMS Lewis ise İngiliz donanmasının etkili savaş gemileri arasındaydı. Her ikisi de Türk topçusunun atışları sonucu suya gömüldü. Rıza Birkan'ın yaptığı dalış özel bir ekipmanla teknelerden takip edildi. Geminin gövdesi 1. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyor.
14: Batık aslında 125 yıllık yaşına göre yine de oldukça iyi durumda.
15: Nasıl bir his bunlara şahitlik etmek derinlerde?
14: Yani hani derler ya böyle çok klişe anlatılmaz yaşanır diye. Siz de birazdan dalacaksınız. Hep birlikte bu güzellikleri görelim.
16: Bu sularda dalmak benim için çok anlamlı. Sanırım 10-12 dalış yaptık ve hepsi şahane geçti. Her dalışta güzel görüntüler aldık. Su çok güzel. Görüş oldukça iyi.
9: Derin Miras Projesi Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'yla 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu AŞ'nin katkısıyla hayata geçiriliyor. Bu doğrultuda batıkların dijital ikizleri açık erişimli dijital arşiv oluşturulacak. Batıkların korunması için paslanma önleyici tonozlar geliştirilecek, yapay zeka teknolojisinden de yararlanılacak.
17: Suyun altındaki bütün batıkları bir modelleme yapacağız. Yani bunların hepsini teknolojik gelişmelerle beraber daha dalmadan görünebilir, hissedilebilir hale getireceğiz. Tabii bununla beraber de oradaki batıkların korumalarının daha uzun ömürlü olmalarının da imkanını ortaya koymaya çalışacağız.
9: Gelibolu Sualtı Parkı'nda Çanakkale Savaşları'ndan kalma 105 batık bulunuyor.
0: Trabzon'daki Sümela Manastırı bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açıldı. Açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy, manastırın kaya yüzey temizliği, koruyucu uygulamalar ve çevre düzenlemeleriyle daha güvenli hale getirildiğini söyledi. Çalışmaların amacı hem tarihi yapının hem de doğal dokuyu korumak olduğu belirtildi. Ersoy, çalışmalarla manastırdaki tarihi değerin korunarak gelecek nesillere aktarılacağını söyledi. Doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bu benzersiz mirasta ziyaretçilerimizi en güvenli şartlarda ağırlamaya ve kültürel mirasımızı aynı hassasiyetle korumaya kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerini de kullandı. Takvimler 1927 yılını gösterdiğinde Mustafa Kemal Atatürk adına bir yarış düzenlendi. O yarış aradan geçen 99 yılın ardından bugün Türk at yarışçılığının en büyük geleneğine dönüştü ve şimdi gözler tarihe geçecek 100. Gazi koşusunda. İstanbul Veli Efendi İpodromu'ndaki hazırlıklar da son hız sürüyor.
1: Günün ilk saatleriyle çalışmalar başlıyor. Son provalar yapılıyor. Bu pazar 100.sü düzenlenecek Gazi koşusu için İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda hazırlıklar sürüyor.
18: Hem atçılığımızın bayramı oluşu hem de 100. yılın gerek duygusu tabii ki ekstradan bize heyecan katıyor.
9: Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan
1: Gazi koşusu 1927'den beri Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenleniyor. Atçılık dünyasında Türk derbisi olarak biliniyor.
18: Atçılık nezdinde değeri çok yüksek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan ve her sene Cumhuriyet'ten bugüne kadar kesintisiz devam eden bir yarış.
1: Yarışta 2023 doğumlu 22 tane safkan İngiliz dayı en prestijli kupa için 2400 metrelik piste çıkacak. Bu yılki birincilik ikramiyesi ise 50 milyon lira.
9: Safkanlar düzlüğe çıkıyor ve
1: kupayı 7 kez üst üste kaldıran ve birkaç yıl aranın ardından geçen senenin de şampiyonu olan Ahmet Çelik'e göre yarış çetin geçecek.
19: Safkanlar birbirine çok denk. Güzel bir sürat olacak. Sonlarda iyi atlar, iyi sprint yapıp gelecek. O gün şu anda şimdiden heyecanı başladı. Tarihe herkes şahitlik olacak.
1: Yarışı 100 bine aşkın seyircinin takip etmesi bekleniyor.
0: Topkapı Sarayı 2026'nın en pahalı turistik cazibe merkezleri listesinde ilk 10'a girerek Versailles ve Windsor gibi simge yapıları geride bıraktı.
20: Burası Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yılına ev sahipliği yapan, 500 yılı aşkındır tüm ihtişamıyla İstanbul'un cazibe merkezi olmaya devam eden Topkapı Sarayı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olan saray, uluslararası bir platform olan Players Time'ın hazırladığı 2026'nın en pahalı turistik cazibe merkezleri listesinde ilk 10'a girdi. Topkapı Sarayı, $64.63 giriş ücretiyle dünyanın en pahalı kraliyet sarayı oldu. Osmanlı sultanlarının eski ikametgahı olan saray, Versailles Sarayı, Windsor Kalesi ve Burj Khalifa gibi dünyaca ünlü yapıları geride bıraktı. Listenin ilk sırasında $103 giriş ücretiyle Şili'deki Moai heykelleri yer alırken, listenin en altında ise $3.86 giriş ücretiyle Kahire'deki Mısır Müzesi'ne yer verildi.
0: ...2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması sona eriyor. Turnuva umutlarını sürdürenlerden biri de Bosna Hersek oldu. Katar galibiyeti sonrası Saraybosna'da kutlamalar yapıldı.
3: Taraftarlar dans etti, meşaleler yaktı, şarkılar söyledi. FIFA Dünya Kupası'nda Katar'ı 3-1 yenen Bosna Hersek B grubunu 3. sırada tamamlayarak son 32 tur şansını sürdürdü. Bosna Hersek'in Dünya Kupası yolculuğuna devam etmesi sadece saha içinde değil dışarıda da kutlamaları beraberinde getirdi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da maçı dev ekrandan takip eden taraftarlar karşılaşma boyunca gergin anlar yaşadı. Hakemin son düdüğünün ardındansa sokaklarda kutlama yapıldı.
2: Maç boyunca sinirlerim mahvoldu ama sonunda her şey yoluna girdi, kazandık.
21: Bu galibiyet beni gerçekten çok duygulandırdı. Büyük bir sevinç ve mutluluk içindeyim. Hissettiğim duygu tarif edilemez. Umarım bir üst tura da çıkarız.
3: Bosna Hersek ilk Dünya Kupası biletini 2014 yılında kazanmıştı. Ülke ikinci kez turnuvaya katılım sağlıyor.
0: Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett yapay zekaya karşı oyuncuların haklarını koruyan yeni bir sistemi Avrupa Parlamentosu'nda tanıttı.
20: Avustralyalı oyuncu ve yapımcı Cate Blanchett, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir etkinlikte ücretsiz bir internet platformunu kullanıma sundu. İnsan onayı kayıt sistemi adını taşıyan platform, bireylerin kimliklerinin yapay zeka sistemleri tarafından nasıl kullanılacağı üzerinde söz sahibi olmasını amaçlıyor.
22: Bugün bir insanı tanınabilir, ayırt edilebilir ve benzersiz kılan unsurların kopyalanabildiği, yeniden üretilebildiği ve harekete geçirilebildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bir ses klonlanabiliyor. Bir yüz yeniden oluşturulabiliyor. Hatta bir kişinin benzerliği kullanılabiliyor. Kimliğimizi oluşturan bu temel unsurlar çalınabiliyor. Hırsızlık yenilik değildir.
20: Kuruluş tarafından geliştirilen yeni kayıt sistemi, kullanıcıların isimleri, görüntüleri, sesleri, fiziksel benzerlikleri ve hareketleri gibi kişisel özelliklerinin yapay zeka tarafından kullanılmasına izin verme, kullanım şartları belirleme ya da bu kullanımı tamamen yasaklama olanağı sunuyor.
22: Yapay zekanın sunduğu fırsatlarla beraberinde getirdiği riskler arasında bir denge kurabilmek için teknolojik ilerlemeyi engellemek amacıyla değil, insan haklarımızı koruyan ve teknolojinin geliştiği ölçek ve hızla uyumlu şekilde ilerleyen ortak uzlaşıyla belirlenmiş koruyucu önlemlere ihtiyacımız var.
20: Oscar'lı oyuncunun tanıtımını yaptığı platform Mayıs ayından bu yana kullanımda. Javier Bardem, Viola Davis, Tom Hanks, Helen Mirren ve Meryl Streep gibi Hollywood'un büyük isimleri de Blanchett'a destek veriyor. Hollywood ünlüleri hızla ve neredeyse hiçbir denetim ve düzenleme olmadan yayılan yapay zeka teknolojisinin devam edebilmesi için ilk şartın rıza olması gerektiğini düşünüyor.
0: Alman müzik devi Scorpions 33 yılın ardından İstanbul'da yine aynı stadyumda sahne aldı. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki unutulmaz konserden izlenimler geliyor ekrana.
20: Hayranları konser için gün saydı. Kimi gençlik yıllarını yeniden yaşadı, kimi ailesi ve arkadaşlarıyla unutulmaz anılar biriktirdi. Dünyaca ünlü Alman müzik grubu Scorpions'ın şarkıları İstanbul'da hep bir ağızdan yankılandı.
23: Onlar 60 yıllık bir müzik efsanesi. Dünyaca ünlü müzik grubu Scorpions 33 yılın ardından Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser veriyor. Sevenleri en güzel şarkılarını onlarla birlikte seslendirecek.
20: Her yaştan izleyicinin konser alanını doldurduğu gecede heyecan büyüktü.
24: Aslında çok güzel bir duygu. Geçmişe götürüyor sizi ve yanınızda kızınız. O da sizinle aynı ruha sahip. Son derece güzel.
25: Çok güzel bir his şu an burada olmak. Canlı canlı görmek, canlı canlı bütün statla beraber söylemek çok güzel bir his olacak.
26: Vallahi ben küçüklüğümden beri dinliyorum babamdan. Geçen bir alışkanlık.
27: Yıllardır dinliyoruz. Bizim de ilkimiz. Ailelerimiz hep gitmiş. Ama bugün bize nasip oldu.
28: Vallahi benim için hayal gibi bir şey. Ben kızıma söz vermiştim. Gideriz gelirse diye.
26: Sonra bana söyledi. Bilet aldık. Hep beraber geldik.
25: Zaten çok istiyorduk. Geldik. Çok mutluyum yani.
20: Grubun solisti Klaus Meine konserde seyircilere We Love You İstanbul diye seslendi. Sahnenin açılışını Türk bayrağı eşliğinde Coming Home şarkısıyla yapan grup, Wind of Change, Still Loving You ve Send Me an Angel gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Grubun 62 yaşındaki bateristi Mickey D, sergilediği solo performansla dakikalarca alkışlandı.
0: Kültür sanat dünyasından öne çıkan haberlerden derlediğimiz turla veda ediyoruz. Saat başında güne başlarken programındaysa Zehra Küçük sizlerle olacak. Hoşçakalın.
20: Geçen yıl Ağustos ayında nişanlandıklarını duyuran dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ve Amerikan futbolcusu Travis Kelce 3 Temmuz'da dünya evine girmeye hazırlanıyor. Çiftin düğün planlarına dair detaylar ortaya çıktı. New York'taki ikonik Madison Square Garden'da gerçekleşecek dev organizasyon için kentin en işlek sokaklarının 3 gün boyunca trafiğe kapatılacağı öğrenildi.
4: Değerli bir emniyet müdürü.
20: 2017'de vizyona giren ve gişe rekorları kıran Aile Arasında filminin devamı niteliğindeki iki aile arasındanın setinden yeni görüntüler geldi. Birsel'den gelen film seti paylaşımlarında Cem Yılmaz'ın olması dikkat çekti. Kadrosunda Demet Evgar, Engin Günaydın, Gülse Birsel, Fatih Artman ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı filmin 4 Aralık'ta vizyona girmesi planlanıyor. Modern arabeskin güçlü temsilcisi Kafadar, müzik dünyasında ses getirecek yeni projeleriyle dinleyicilerin karşısına çıktı. Grup, bu kez Türk rock müziğinin en sevilen gruplarından Duman'ın Elleri Ellerime şarkısını kendi tarzlarında yeniden yorumladı. Şarkı, kısa sürede dijital müzik platformlarında yükselişe geçti.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Bugün batıda rüzgar kuvvetlenecek. İstanbul'da Poyraz 4 gün kuvvetli eserken hava daha nemli olmaya başladı. Poyraz İzmir'de kuvvetli, Bursa ve Ankara'da sert esecek. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da artan bağın nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Kocaeli 32 derece. Kuvvetlenen Poyraz Karadeniz kıyılarında nemli bir havaya neden oluyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert, Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 31 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 36, Muğla 35, Aydın ve Denizli 37 derece. Poyraz Manisa ve Kuzey Ege'de kuvvetlenmeye başladı. Bodrum tarafında ise karayel hakim. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay boyunca lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz bulutlanıyor. Sinop, Samsun, Rize boyunca yağış geçişleri olacak. Bolu 27, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Hakkari'de sağanak geçişi bekleniyor. Güneydoğu'da rüzgar karayel yönünden sert esiyor. Erzurum 25, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
3: Bale kendini vücut
2: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
4: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
2: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanat da yok.
2: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
2: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
7: İstanbul yol durumu.
8: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %27'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye-Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece. Temde ise Bahçeşehir-İkitalli arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
7: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 7.
9: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
8: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 26 Haziran Cuma. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan Amirli Futbol Takımı D grubu 3. ve son maçında ev sahiplerinden Amerika ile karşı karşıya geliyor. Maç 2-2 beraberlikle devam ediyor. Amerika Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti. Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. Satış onayının verilmesi halinde 80 adet F-110 motoru alınacak. Böylece yerli 5. nesil savaş uçağı K'nın seri üretim aşamasına geçmesi için kritik bir eşik geçilmiş olacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara zirvesi öncesinde Washington'a düzenlediği ziyaret kapsamında Atlantik Konseyi'nde konuştu. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi

0: Geçişlerden herhangi bir ücret istenmesinin kabul edilemeyeceğine dair ortak bildiri yayımladı. İran, Amerika ile vardığı mutabakat zaptının önemli şartlarından birinin Lübnan'da ateşkes sağlanması olduğunu söylüyor. İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmesini talep ediyor. Bu konuyla ilgili Amerika'dan da İsrail tampon bölgenin bazı yerlerinden çekiliyor açıklaması geldi. İsrail'den ise yalanlama var. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artıracağı beklentilerinin güçlenmesi güçlü altın üzerinde baskı yarattı. Fiyatlarda geri çekilme devam ediyor. Ons altında 4000 doların aşağısı görüldü. Gram altında kritik 6000 lira seviyesinde tutunamadı. Bu yıl Ocak ayında 7800 lirayı aşarak rekor kıran gram altında 5900 liralı seviyeler görüldü. 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP'den Şubat ayında istifası büyük tartışmalara yol açan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve CHP'den ayrılan Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye geçti. 3 belediye başkanına da rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarına ilişkin konuştu. Bizden kayıkçı kavgasının tarafı olmamızı bekleyen beyhude bekler dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan krizinin ardından ilk kez yüz yüze geldi. İkili mecliste 22. dönem CHP milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde tokalaştı. Yüzlerindeki gerginlik ise gözlerden kaçmadı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'da ihraç gündemiyle toplandı. Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Batman, Bursa, Bitlis, İstanbul İl Başkanları ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tunceli'nin itirazları 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Venezuela'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuzey sahillerini vuran depremler özellikle La Guaira kentinde büyük yıkıma yol açtı. Yüzlerce bina çökerken mahalleler enkaza döndü. Yaşamını yitirenlerin sayısı 200'ü geçti. Arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışırken vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. NATO zirvesi alarmındaki Ankara'da zirve nedeniyle kapanacak yollar netleşti. Zirveye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı, Beştepe, Söğütözü ve Bahriye 3 Ok caddelerinin tamamı araç trafiğine kapanacak. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. Araç park etmek de yasak olacak. Önlemler 6 Temmuz'da başlayıp 8 Temmuz gece yarısı sona erecek. Bugün yaz tatili başlıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karne alacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda ilk dersleri 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Uyum eğitimleri 7-11 Eylül arasında yapılacak.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Türkiye kupaya galibiyetle veda etti. 3-2'lik Amerika galibiyetiyle veda etti. Gazetelerin gündemine az sonra geçeceğiz ama bu konuda bir değerlendirme alacağız. Hüseyin Eroğlu NTV'de Zehra Kılıç'ın sorularını yanıtlıyor. Ortak yayına geçip bir kulak verelim.
2: Zehra Hanım, iyi yayınlar. Tabii ki üzgünüz, bir yandan mutluyuz kazandık diye, ama bu turnuvada yani burada elenmememiz gerekiyordu. İki tane maçı kaybederek başladık, son maçı kazandık. Belki bu maç formalite maçıydı, ancak her şeyi bir deneyim, her şeyi bir tecrübe. Genç oyuncularımız var, bundan sonraki süreçte bunun yansımasının olumlu olacağını düşünüyorum. Buradan ders çıkarmamız gerekiyor. Çok umutla gittiğimiz, ülke olarak beklentimiz fazlaydı tabii ki. Erkenden elenmemiz tabii ki hepimizi üzdü. Bu anlamda bizim için çok daha başarılı bir turnuva olması gerekiyordu.
3: Bu maçı peki nasıl değerlendiriyorsunuz? İki kere mesela geriye düştük, geriden geldik, goller atıldı. En son işte saniyeler önce daha son gol geldi ve bu maçın galibi Ayyıldızlar oldu.
2: Şimdi tabii bu maç biraz daha iki takım açısından formalite maçı gibiydi. Bizim için de prestij anlamında en azından kazanıp bitirmek, gol atıp bitirmek çok değerliydi. Geçen

0: maçtan bir 6-7 oyuncu farklı çıktı. Gerçi Amerika milli takımının da oyuncuları bugün ilk iki maçta oynayan oyuncuları görev almadı. Ama sonuçta her oyuncu orada da değerli oyunculardı. Maça başlangıcına baktığımızda rakibin enerjisi, coşkusu, motivasyonu çok yüksekti. Biz bu anlamda ısınmada da takip ettiğimiz maç başlangıcı bizim için yine iyi olmadı. Çünkü futbolda ben moral, motivasyonun çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Ki bu maça çok iyi başlayamadık ki duran toptan bir tanesi gol olmadı. İkincisinde gol oldu, gol yedik. 1-0 geriye düşmemiz rağmen aslında oyuncularımız oyunun içerisinde kaldılar. Skoru lehimize çevirdik. Beraberlikten sonra son dakika golüyle kazandık. Aslında diğer maçlara göre bu maç biraz daha farklıydı. Diğer maçlarda topun büyük, yani bizde kalma süresi çok daha fazlaydı. Sahip olmak demek, çok başarılı olmak, kazanmak anlamına gelmiyor ki bu turnuvada da özellikle bu anlamda veriler çok değerli. Bununla ilgili de birazdan isterseniz bunları da dile getiririm, söylerim. Tabii,
1: tabii. Ancak puan durumunu da ekrana yansıttık. Puanlar nasıl, o da ekranda bir yandan. Evet. Siz devam edin lütfen.
0: Yani bizim için işte baktığınızda evet, her turnuvada biz turnuvaya gittiğimizde her maçı çıkıp kazanacak gibi oynuyoruz. Kazanmak mecburiyetindeki gibi oynuyoruz ama bir puan ne kadar değerli? Belki Paraguay veya Avustralya mesela bir puan alsaydık şu an belki bir üst tura çıkmıştık. Yani bu çok önemli turnuvalarda. Biraz önce bahsettiğim turnuva içerisinde oyun çok değerli. Biz bu maçta çok üretken bir futbol oynamadık. Rakibe de aslında çok pozisyon vermedik. Son bölümde biraz pozisyona girdiler. Ama daha çok savunmada kaldık. Özellikle formasyon anlamında değişik de bir kadroyla oynamamız, savunmada 5-4-1 derinde kalmamız, ön alan baskısı birebir gittiğimizde zaman zaman tabii ki rakibi hataya sevk ettik ama özellikle Oğuz Aydın'ın sağ taraftan savunmamızı beşlemesi aslında bize savunma anlamında da güçlü kalmamızı sağladı ki oradan maçın büyük bir bölümünde pozisyon vermedik. Geldi, savunma desteği çok verimliydi. Bu formasyon anlamında bize bir katkılı bir oyun ortaya çıkarttı. Hücuma geçtiğimizde de işte 4-2-1'de hücum organizasyonlarımızın attığımız gollerle, iki güzel golle de sonuçlanması gerçekten güzeldi ki son dakika golde kazanmamızı sağladı. Ama biraz önce söylediğim gibi bu maç bizim için diğer maçlardan taktiksel ve fiziksel anlamda farklıydı.
1: Tam da bu noktada şunu sormak istiyorum ben size. Siz de ifade ettiniz. Bu maç taktiksel anlamda, diğer farklar anlamında farklıydı bizden. Şimdi tur şansımız yoktu bir kere. Milli takımın bu sahada verdiği mücadeleyi bir teknik direktör gözüyle nasıl yorumlarsınız? Mesela turdan zaten çıkılmayacaktı oradan ama yine de inanılmaz bir mücadele vardı sahaya baktığınızda. Geriden geldik, işte konuştuk bunları, galibiyet golü. Tam biz yayına girdik, Tuana'ya pas atarken geldi. Saniyelerle geldi yani aslında. Oyuncuların reaksiyonunu nasıl gördünüz siz?
0: Ama zaten böyle olması gerekiyor. Yani futbolda evet, geçmişi de hiçbir şeyi değiştiremiyorsun ama önünde alacağın bir galibiyet, oynayacağın iyi bir oyun, kazanacağın bir maç, birçok oyuncu değişikti, değişik oyuncularla oynadık. Onlar da zaten Dünya Kupası'nda görev almak için her futbolcu çok isteklidir. Çok ya, yani o fırsatı yakaladığında en iyisini yapmak için sahaya çıkar ki bugün takımımız bu anlamda sahada bir taktik disipline uyan, birlikte oynayan, maçın hiçbir zaman gerisinde kalmayan bir görüntü ortaya koydu. Sonuçta Amerika ülkenin Dünya Kupası'nın organizasyon sahibi, ev sahibi, taraftar kitlesi çok, desteği çok. Bizim de kazanıp bundan sonraki sürece moralli çıkmamız. Önümüzde yine oynayacağımız milli maçlar var. Zorluk derecesi yüksek milli maçlar var. Eğer bunu da kaybetseydik ki İlk dakikalarda gol yemiş bir takımın aslında geriye dönmesi de kolay değil. Herkesin belki aklından şu geçti. Bu ne, ikinci dakikada gol yedik, acaba farklı mı mağlup olacağız? Bir algı oluşmuş olabilir. Ama oyuncularımız bu konuda yine skoru lehine çevirdik. Gerçekten iyi, iki tane güzel golle geriye çevirdi. Duran top dışında pozisyon vermedi. Savunmayı iyi yaptı. Savunmada iyi kaldılar. Ve bence hem ülkemiz adına hem de oyuncularımız adına, milli takımımız adına çok önemli bir galibiyet oldu. Belki formalite maçıydı ama buradan alacağımız bir galibiyet önümüzdeki süreçte bizim takımımıza olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum.
1: Hüseyin Hocam, şimdi Emin Çağlar'a Amerika'dan bir bağlantı gerçekleştirelim. NTV Spor Müdürü, sıcağı sıcağına gelişmeleri bir alalım. Emin Çağlar'a bir dönelim, hazırsa Emin. Ve maçın ardından izlenimlerini ve yansıyanları dinleyelim Emin.
2: Zehra merhaba. Türkiye 24 yıl önce katıldığı son Dünya Kupası, 2002'de katıldığı Dünya Kupası'ndaki son maçını oynadığında dünya üçüncüsü olmuştu. 2026 Dünya Kupası'nda son maçını oynadı. Grubu son sırada tamamladı. Ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi. Bir son dakika golüyle kazandı. Kaan Ayhan'ın golü Türkiye'ye 3 puanla Dünya Kupası'ndan vedayı getirdi. En iyi maçımızı oynadık. Yani kazandığımız için söylemiyoruz. Maçın belli bölümlerinde hem topla oynadık hem pres yaptık. İşte Vincenzo Montella'dan beklenen buydu. Daha doğrusu Vincenzo Montella bize bu beklentiyi sunmuştu. 3 yıllık periyotta oynattığı maçlarda, sonuç almamız gereken maçlarda oynattığı oyunlarda bugünkü performanslar vardı. Keşkelerin, ahlarım vahlarım bir önemi yok. Önemli olan buradan galibiyetle veda etmekte. Yani şunu söyleyebilirim. Tribünleri analiz ettik. Devre arasında tribünlerin yanında olduk. Biraz orada takip ettik. Amerika ev sahibi ikinci kez Dünya Kupası düzenliyor ama futbolu henüz bildiklerini söyleyemeyiz. Türkiye son maçta onlara bir futbol dersi verdi. Bunu doğru bir oyunla, doğru oyuncularla, zamanlamalarla yaptık. Oyuncuların tecrübesini, dinamizmini, soğukkanlılığını bugün gördük. Önemli olan galibiyetti. Galibiyetle veda etmek değerliydi. Bugün onu başardı Türkiye. Maçın detaylarına geçmeden, şimdi Dünya Kupası bir şov. Amerika'da bu şov işini çok iyi yapıyor. Onu da hatırlatalım. Yani sürekli tribünlerden Hollywood ünlülerini gördük. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Scottie Pippen, Edward Norton, Paris Hilton. Bunlar şu an ilk aklına gelen isimler. Birleşik Devletler işin şov kısmında başarılı. 70.492 taraftar vardı. Satılan bilet sayısıydı. Bu arada bu SoFi stadının kapasitesi. Bugüne kadar gittiğimiz 3 maçta da kapasite oranında taraf tribünün doluluğu açıklandı. O da ilginçti. Henüz boş koltuk olmadı o bizim gittiğimiz maçlarda, olduğumuz maçlarda. Bunu da bir kez daha hatırlatalım. Biraz da tekrar saha içine gelelim. Daha maçı konuşmak gerekirse. Hüseyin Eroğlu orada, asla onun kadar teknik bilgilere vakıf olamam, olmayacağım da. Ben sadece burada gözlemlerimi
1: ben
2: anlatacağım.
1: Saha içi bilgileri daha detaylı alalım Emin. Saha içi detayları daha farklı, fazla bir şekilde alalım. Şimdi bu maç diğerlerinden biraz daha farklıydı. Onu dinleyelim senden. Hem de Hüseyin hocamızın da soruları varsa elbette o da sana sorular yöneltebilir. Bunu da belirteyim. Lütfen devam et sen anlatmaya.
2: Teşekkür ederim Zehra. Ben Hüseyin hocaya sormak istedim. Notlarımı aktarayım, sonrasında da bir sorum olacak kendisine.
1: Tabii ki.
2: Önce 11'den bahsedelim. Kalede Uğurcan vardı. Uğurcan, biz Türkiye bugün Dünya Kupası'nda 5 gol yedi. 5 golün 3'ü ceza sahası dışındandı. Uğurcan'ın kesinlikle performansına, kariyerine yakışmayan goller, bunu belirtelim. Dörtlü defans hattında Eren sol bekteydi. Zeki sağ bekteydi. Abdülkerim'in yanında stoperde Ozan Kabak vardı. Ozan Kabak oynaması gerekiyordu. Oynadı ve sahanın en iyilerinden bir tanesiydi. Önlerinde Orkun'la Salih'i izledik. Orkun Salih hem hızlı pas yapabilen hem de sertliği olan oyuncular. Özellikle Salih bunu bir kere daha gösterdi. Amerika'nın o fiziksel oyununa cevap veren bir isimdi. Onların önünde üçlü bir orta saha. Kenan solda, 10 numara pozisyonunda Arda Güler ve sağ kanatta da Oğuz Aydın'ı gördük. Oğuz Aydın'ın topla o dinamizmi bize sürekli pozisyon yarattı. Oğuz ve daha doğrusu Zeki'nin bindirmeleri, futbolun temel kurallarından, yani verkaçlar, üçgenler, bindirmeler. Bu maçta bunları yaptık, fark yarattık. Oğuz'la bu farkı yarattık. Ve forvet altında Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Montella'nın ondan istediğini yerine getirdi. Neydi o? Rakibi yorması, deplase olması, aralara kaçması, o fizik gücünü kullanması, bunların hepsini yaptık. Yani Montella oyuncularından istediği tüm verimi sahada aldı. Doğru 11 sonucu getirdi. Montella'nın doğru hazırlığı sonucu getirdi. Değişiklikler sonucu getirdi. Son maçtaydı, önemli değil. İmzamızı son maçta attık. Keşke devam edebilseydi. Bu süreç ayrı mesele. Maçın yıldızı bence sadece Türkiye adına değil, FIFA Man of the Match seçiyor. Bu net bir şekilde Arda Güler'dir. İlk golü attı. İlk golden sonra sosyal medyada Rio Ferdinand, yes Arda Güler paylaşımı yaptı. Thierry Henry'nin Arda Güler'e olan saygısını, peki, sevgisini biliyoruz. Bugün Fox'ta da geniş bir Arda Güler analizi vardı. Onu da belirtelim. Değişiklikleri, başlangıcı, Montella'nın müdahaleleriyle hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık Zehra.
1: Peki şimdi şöyle Hüseyin Hoca'yla devam edelim. Teknik direktör Montella bu maçta Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan ve Oğuz Aydın'a ilk kez 11'de şans verdi. Şimdi Emin de anlattı detayları sahadaki. Kadrodaki bu değişiklikleri siz nasıl yorumluyorsunuz hocam?
0: Ya şimdi bence bu ikinci maçta da gerçekleşebilirdi. Bazen turnuvalarda iyi başlayamayan, iyi performans veremeyen oyuncular olabilir. Yani o ikinci maçta da olabilirdi. Tabii bu kadar sayının fazla olması belki doğru değil ama performans anlamında düşüşte olan veya da verim alamayan oyuncuların yerine diğer oyuncular da değerlendirebilirdi ki bu maçta değerlendirildi. Bu maçta da etkisini gördük hep birlikte. Her ne kadar rakibin iddiası olmasa da, bizim de iddiamız olmasa da, sonuçta uluslararası seviyede bütün dünyanın izlediği bir organizasyonda maç yapıyorsun ve bunun olumlu etkisi olduğunu düşünüyorum ve futbol zaten 11 kişiyle oynanmıyor. Bazen bazı oyuncuların yerine bazı değişiklikler yapılması gerekiyor ki bu maçta değişikliklerin ne kadar olumlu yansıdığını hep birlikte gördük. Çünkü her futbolcunun hayalidir Dünya Kupası'nda oynamak. Her futbolcu organizasyonda olmak ister ki büyük bir anı yaşayacaktır burada. Bu fırsatı bu maçta oynayan oyuncular iyi değerlendirdi ve ülkemize de turnuvadan ayrılırken bir galibiyet armağan etti. Kendilerini, ekibi ve futbolcuları kutluyorum.
1: Şimdi bir de bakıyoruz mesela ilk iki maçta fazla süre alamayan bir Can Uzun var. Bugün de son 10 dakikada oyuna girdi. Montella genç oyuncuyu neden ana planına yani dahil etmedi bir türlü?
0: Şimdi tabii Can Uzun baktığınızda Bundesliga'da önemli bir süre alıp ve belki transfer piyasasında 1-2 sene sonra çok üst düzey takımlarda göreceğimiz bir oyuncu. Bana göre de tabii takım içerisinde oynaması gerektiğini ben de düşünüyorum. Ama sonuçta son kararı Montella veriyor ama biz bazen yurt dışında oynayan oyuncularımızı veyahut da işte ülkemizde belki büyük takımlarda oynayan oyuncularımızı daha önce tercih ediyoruz ama bu oyuncularımız da Avrupa'da tabii ki önemli performans ortaya koyuyorlar. Sahada olmaları gerekiyor ki son bölümde dahi girdiğinde etkili oldu. Asist yapıp gol atmamızı sağladı. Bir önceki maça bakıyorum, Can Uzun'la işte Deniz Gül'ün oyuna girmesi bir anda hücum zenginliğimizi arttırdı. Biraz önce söylemek istediğim olay bu. Bazı oyuncular o fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor ama sen de ona güvenip sahada görev vermen gerekiyor ki başarılı olalım. Futbol rekabet oyunu, her oyuncu birbiriyle rekabet halinde ve bizim özellikle yurt dışında oynayan oyuncularımız çok kıymetli. Bence daha fazla süre almaları gerekiyor ki bugün yine girdiğinde skor katkısı sağladı. Ki iki maçta gol atamamıştık. Bugün 3 gol attık. Bu anlamda tabii ki hep birlikte değişen oyuncu tercihlerinin ne kadar doğru olduğunu gösterdi.
1: Emin Çağlar, sen şimdi sahayı anlattın. Genel
2: Evet.
1: Buyur lütfen. Genel oradaki atmosferi senden almayı sürdüreceğiz ama eklemelerin varsa alalım lütfen. Hüseyin hocamıza sorun varsa onu da alabiliriz.
2: Hüseyin Eroğlu, çok teşekkürler yayın desteğiniz için. Sorum olacak sizlere hocam. Montella'yı soracağım.
0: Tamam, şimdi bekliyorum.
2: İki maçta tabiri caizse yerin dibine gömdüğümüz bir Montella, bu maçın ardından da göklere çıkarılacak bir Montella olacağından adım gibi eminim. Basın toplantısına gireceğiz. Sorularımız var. Sorma şansı buluruz diye düşünüyorum. Önce size soracağım. O soruyu kendisine de soracağım. Onu belirteyim. Bu Oynanan iki maçta, geride kalan iki maçtaki Montella neden kendisi değildi? Bugün neden biz doğru Montella'yı gördük?
0: Şimdi bence aynı düşüncedeyim. Turnuva için ki bugüne kadar oynadığımız maçlarda Montella ile ilgili hep doğruları yaptığını ve bizi başarıya götürdüğünü, Dünya Kupası'na götürdüğünü hep beraber ben de dile getirmiştim. Kendisini desteklemiştim. Ama iki maçla ilgili baktığımızda ben kendisini çok başarısız buldum. Belki oyuncu tercihlerini yanlış yaptığını düşünüyorum bence ve doğru hazırlanmadığını düşünüyorum. Turnuva maçları özellikle Dünya Kupası baktığımızda oyunun aslında günümüz futbolunda özellikle bu turnuva çok net bir şekilde gösterdi. Fiziksel özelliklerin çok ön plana çıktı. Takım savunmasının ön plana çıktı. Her topa sahip olduğum bölümde maçı kazanma riskinin çok artı değil, eksiye de gittiği bölümleri yaşadığı net bir şekilde görüldü. Bence rakiplerimize göre belki hazırlık maçlarını çok daha iyi yapabilirdik. Kendimizi turnuvaya hazırlayacak şekilde doğru rakipleri seçebilirdik. Burada bence hata yaptık ve turnuva içinde doğru taktiksel anlayışla oynamadık ve doğru tercihleri kullanmadık. Ki son maça gelince de belki iddiamız kalmadı ama Montella hem saha içerisindeki taktiksel diziliş ve sahadaki uygulanan doğru anlayış bize maçı kazandırdı. Ben iki maç dışında evet iki maçta çok başarısız bir Montella vardı ama bu maçta doğru taktiksel, doğru oyuncu tercihleriyle oynadığı için de başarılı bir Montella vardı. Bence tabii ki biz günlük yaşıyoruz her şeyi. Ya hem zirvede ya yerin dibinde yani kazandığımızda şampiyon gibi seviniyoruz. Kaybettiğimizde her şey bitmiş gibi üzülüyoruz. Bunun da doğru olduğunu düşünmüyorum. Futbol istikrar oyunu. Sonuçta futbol bir maçla bitmiyor. Bir maçla da her şey kazanılmıyor. Ama turnuva geneline baktığımızda beklentilerimizin altında kaldı Montella. Süreç tabii ki sonuçta federasyon yetkilileri onunla ilgili belki karar verecekler ama Montella'nın da son maçta başarılı ama turnuva genelinde başarılı olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki mesela artık turnuvayı noktaladık.
2: Hocam bir sorum daha olacak. Şimdi zamanımız var mı Zehra?
1: Var devam et.
2: Şimdi dün maç öncesi basın toplantısında o şutlardan bahsetti. İki maçta atılan toplam şut sayısı, ceza sahasına girmeler gibi istatistikler verdi. Bugünkü maçın ilk yarısında 4 şutumuz var. İkisi gol. Burada işte Montella'nın sayılar üzerinden değil de o doğrular üzerinden, oyuncular üzerinden gitmesi gerekiyordu. Onu soracağım. Bu istatistik konusuna neden bu kadar takıldı? Evet bir gol değiştirebilirdi her şeyi ama işte bugün şut oyunu değil, daha kapanan geçiş oyunu oynayan, belli bölümlerde topu tutan, baskı yapan bir oyuncu grubu vardı. Bunu nasıl açıklamak gerekiyor Hüseyin Eroğlu? Yani şut sayısının işe yaramadığını, doğru şutun işe yaradığını gördük diye düşünüyorum.
0: Bence kendisini savunacak bir veri bulması gerekiyordu ki iki tane başarısız sonuç vardı. Bu verileri ortaya koydu. Aslında bu turnuvada şundan bahsetmek istiyorum. Turnuva net bir şekilde şunu gösteriyor bize. Topa az sahip olan takımlar, topa çok fazla sahip olan takımlara göre çok daha başarılı skorlar alıyorlar. Futbol bu turnuvada şunu da gösteriyor. Geçişten atılan gol sayısı çok fazla. Takımların savunma anlayışları çok katı ve taktiksel disipline uyan bir şekilde gerçekleşiyor. Aslında topu sana veriyor, sen birinci ve ikinci bölgede pas yaparak aslında oyunu ağırlaştırıyorsun. Aslında bu rakibe bir avantaj da sağlayabiliyor. İyi savunma yapan takımlara baktığınızda geçişi iyi bir şekilde yapıp skor alabiliyor. Dün Almanya-Gana maçına bakın. Yine topla daha çok oynayan takım Almanya ama maçı kazanan takım Gana. Gerçekten böyle çok parametreler var. İspanya ilk maçta çok fazla topla oynadı. Biliyorsunuz kazanamadı. Bizim için de geçerli. Biz topla oynadığımız süre çok fazla ama çok ağır oynuyoruz. Oyunun hızını arttırmamız gerekiyor. İlk iki maçta yakaladığımız bazı geçişler vardı ama oyunun hızı yavaşladığı için rakip savunmaya katı bir şekilde geldi ve sana alan bırakmadı. Biz tabii ki burada istatistik anlamında baktığınızda işte topla çok fazla oynadın, çok fazla işte gol girişimi şutun var ama sonuçta isabet ettirmen gerekiyor ki bugün baktığınızda isabet daha az şut atmışız, isabet oranımız fazla. Ama futbol öyle bir oyun ki istatistikler tabii ki çok değerli, çok önemli ama sonuçta skor oyunu. Bu turnuva net bir şekilde gösterdi. Bazı istatistikler artık savunma yapan takımlara, savunmada birlikte duran takımların daha başarılı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda fiziksel özellikler çok daha ön plana çıktığı için de skor katkısı fizik gücü olan yükseklerin lehine, yüksek takımların lehine dönüyor. Ben turnuvada bu değişikliği net bir şekilde gözlemliyorum. Bazen işte tercih oluyor. Rakibe topu bırakıyorsun, sen savunmada kalıyorsun ve o savunma anlayışın aslında savunmayı şöyle yorumluyorum. Ben savunmayı gol atmak için yapmak. Rakibin o geniş alanda yakaladığında yakaladığı geçişle bulduğun fırsatla skoru yakalamak. Bence bu turnuva biraz da bunu gösteriyor. Önümüzdeki süreç bence çok değerli ve güzel olacak. Bu savunma anlayışının çok iyi olmasına rağmen atılan gol sayısı da fazla. Gerçekten geçişten çok goller oluyor, duran toptan goller oluyor ve ama bu anlamda atılan gol sayısı da fazla. Bence sen de orada yaşıyorsun. Gerçekten çok güzel atmosferler oluşuyor ve atılan goller bence futbolun keyifli halini de ön plana çıkarıyor.
1: Peki Hüseyin Eroğlu, futbolun keyifli yanlarını elbette bu turnuva boyunca gördük, izledik, şahit olduk. Bir tanesi de bizim tam yayınımızda sizinle beraber yayındayken denk geldi. Evet. Hatta çok da güzel oldu. Şimdi artık noktaladık. 3-2'lik bir galibiyetle noktalamamız elbette şık oldu. Şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak, 2026 Dünya Kupası'ndan hangi dersleri çıkardık?
0: Şimdi bu jenerasyon İlk defa Dünya Kupası'na katılıyor. 24 yıl sonra biz de ilk defa katılıyoruz. Ama bu turnuvaya sürekli katılan takımlar var. Burada daha alışık olan oyuncular var. Bence futbol artık biz ülke olarak çok daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Her rakibi küçümsüyoruz biz. Bu anlamda oyuncularımıza da sürekli algı, rakiplerimizi sanki çok daha iyiyiz, çok rahat kazanacağız algısı oluşuyor. Bir de bundan önceki maçlarda çok iletişimle ilgili sıkıntılar olduğunu, sosyal medyalardan oyuncuların çok etkilendiğini hep birlikte zaten konuşulduğunu gördük. Bence profesyonel bir sektörde bunlar her zaman olacaktır. Oyuncular da bu anlamda iyi iletişimcilerle çalışıp bence bu anlamda kendilerini iyi hazırlamaları gerekiyor. Çünkü ülke olarak biz duygusal bir ülkeyiz. Beklentimiz çok fazla, bunu çok değiştiremeyeceğimize göre oyuncularımızın özellikle sosyal medyadan çok etkilenmemeleri gerekiyor. Biz çünkü bir profesyonel bir iş yapıyorsak bunda da profesyonel iletişimcilerle, danışmanlarla, mentörlerle çalışmaları bence çok daha avantaj olacaktır. Oyuncularımız bence bu turnuvada önemli dersler almıştır. Eminim ki turnuva şu an başlıyor olsaydı bizim için her şey daha farklı olacaktı. Yani bu dersi almak bazen kaybederken kazanılıyor ama bu gençlerimizle bir önümüzdeki Avrupa Şampiyonası, işte Konferans Ligi, Dünya Kupası'nda yine olacağız bir çoğuyla. Ben bu tecrübenin önümüzdeki zamana büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.
1: Umutlandıran bir şeyler var yani, doğru mudur?
0: Tabii ki var. Bizim baktığınızda yetenekli sayısı, genç oyuncu sayımız fazla, takımımız var. Uluslararası seviyede oynayan oyuncularımız var. Bunları da ben umut her zaman vardır. Futbolda özellikle vardır. Bence bu galibiyet bile çok önemli bir katkı sağlayacaktır geri dönüşünüz için. Bize düşen bunları tabii ki sonuna kadar desteklemek oyuncularımızı. Çünkü bu oyuncularımızla buraya geldik biz. Bundan sonraki süreçte de bu oyuncularımızla devam edeceğiz. Buna tabii katılacak başka oyuncularımız da olacak ama ben bu turnuvanın birçok oyuncumuza önemli bir deneyim kazandırdığını, bundan sonraki süreçte de çok başarılı olacaklarını düşünüyorum ki turnuvaya bakarsanız sahne alan bir sürü yıldız futbolcular var. Şu an bence ilk turlar bittikten sonra turnuva yeni başlayacak. Hepsi çok üzgündür bu ikinci turda olmadıkları için. Çünkü gerçekten maç kaliteleri artmaya başlayacak. Bu onun görselliği daha da güzel olacak. Bu anlamda bence hepsi üzgündür ama geriye dönüp hiçbir şey değiştiremeyeceğine göre bir dahaki organizasyona çok daha iyi hazırlanmamız gerekecek.
1: Emin, senin sorun varsa alalım.
2: Hüseyin Eroğlu'na bir sorum daha olacak. Hakan Çalhanoğlu'nun oynamadığı bir maç başlangıç planını gördük. Oyuna da girmedi. Hakan Inter'de çok iyi oynuyor. Ama milli takımda benim hatırladığım böyle 3'ü geçmez çok iyi oynadığı maç sayısı. Bugün Hakan'ın olmaması, orta sahadaki hem o dikine ve hızlı pas trafiğinin olumlu etkenlerinden bir tanesi miydi? Hakan oynarken biz neden yavaş oynuyoruz?
0: Şimdi Hakan Çalhanoğlu zaten uluslararası seviyede önemli bir oyuncu. Ama tabii bizim ondan beklentilerimiz milli takımda hem kaptanlık yapmak hem de sahada performans ortaya koymak. Evet, iki maça baktığımızda topun bizde kalmasını sağladık. İşte baktığımız Hakan Çalhanoğlu'yla, Arda'yla, İsmail'le ama günümüz futbolunda topa sahip olmak biraz önce de bahsetmiştim. Artık oyunun hızı arttı. Oyun daha hızlı oynanıyor. Sen o geçişi hızlı yapmak zorundasın. Rakibin biraz önce konuştuğumuz savunmada dengeli duruyor, kalabalık duruyor, alanı kapatıyor. Sen topu hızlı bir şekilde öne, dikine, özellikle blok arasına topu iyi bir şekilde sokabilirsen rakibin dengesini bozuyorsun. Ama sürekli rakip zaten sana izin veriyor. Sürekli birinci ve ikinci bölgede topun sende kalmasını sağlıyorsun. Ancak bunun sana bir skor getirisi sağlanmıyor. Yani skoru yakaladıktan sonra bunu öne geçtin, kullanabilirsin ama oyun günümüzde çok hızlı oynanıyor. Şunu da söylemem gerekiyor. Umarım bundan sonraki süreç, bu önümüzdeki bizim ligimizde başlayacak. Bakın, yerde yatan oyuncu yok, vakit geçiren oyuncu yok. Oyun sürekli top, oyundaki süreler arttı. En az 5-10 dakika arası süreler arttı. Oyunun hızıyla topun sahada kalmak süresi bence çok değerli ve kıymetli. Seyreden keyif alıyor. Bunu da söylemek istedim. Arada ki bu turnuvada net bir şekilde görünüyor. Yerde yatan, vakit geçiren, kurallarla beraber oyuncular yok. Bence seyir zevki çok daha güzel oldu. Umarım ülkemizde de hem Süper Lig'de hem liglerimizde bunlar en iyi şekilde devamı gelir diye düşünüyorum. Hakan'la ilgili de evet, bence belki onda oyunun hızını arttırmayla ilgili tabii ki zaman zaman sıkıntısı oldu. O da bunun farkındadır. Bundan sonraki süreçte tabii ki son milli maçım diye dediğini bir yerde okumuştum ama o da uluslararası seviyede önemli bir oyuncu Hakan Çalhanoğlu. Bundan sonraki süreç tabii ki kendisi için de nasıl geçecek bilmiyorum ama milli takımda her oyuncu günümüz futbolunda en iyi performansı vermek zorunda. Çünkü orada isimler değil, takım önemli, forma önemli ve ay yıldız önemli. Kim oynuyorsa o günün şartlarında en iyisini vermek zorunda.
3: A milli takım 2026 Dünya Kupası'na 3-2'lik Amerika galibiyetiyle veda etti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'ın değerlendirmelerini ve maç sonuçlarını dinledik. Yayınımıza devam edeceğiz.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
5: Dünya Kupası'nda grup liderlikleri için kritik virajdayız. Günün ilk maçları Ö grubunda oynanacak. Saat 22'de Erling Haaland'la Kylian Mbappe'nin düellosunu izleyeceğiz. 6'şar puanlı iki takım Norveç ile Fransa karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Senegal-Irak maçı da var. Gece saat 3'te H grubunda Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan'la Uruguay-İspanya maçları oynanacak. G grubunda ise saat 6'da Mısır, İran ve Yeni Zelanda, Belçika karşı karşıya gelecek.
4: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın Denizli Otoyolu'nun 1-3. Kilometrelerinde ve Kayseri Kırşehir yolunun 6-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
10: Mobile Systems.
11: Reklam.
12: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
11: jilet erkek için en iyisi.
12: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni jilet Pro Glide.
13: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
14: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
15: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
16: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
17: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
16: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Filonuz'un dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
0: Mobiliz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Cep'te bulacaksın.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyılın önde gelen düşünürlerinden İngiliz filozof Gillian Rose'un Marksist Modernizm isimli kitabı Ayrıntı Yayınları'ndan çıktı. Alt başlığı Frankfurt Okulu'nun eleştirel teorisine giriş dersleri olan kitabı dilimize Elis Şimşon çevirmiş. Gillian Rose 1947 doğumlu, Sussex Üniversitesi'nde okudu, felsefe ve sosyoloji alanlarında çalıştı. 1995 yılındaki ölümüne kadar Warwick Üniversitesi'nde sosyal ve politik düşünce kürsüsünü yönetti. Türkçe'de iki kitabı daha var Gillian Rose'un, Görsel Metodoloji ve Aşk Yapıtı. Bugün bahsini ettiğimiz Marksist Modernizm Frankfurt Okulu'nun Eleştirel Teorisine Giriş Dersleri isimli kitap, Rose'un 1979 yılında verdiği derslerden derlenen Adorno, Benjamin, Lukács gibi düşünürlerin sanat ve Marksizm anlayışlarını inceleyen kapsamlı bir giriş eseri. Rose kitapta bir araya getirilen derslerinde eleştirel teorinin ilk kuşağını Marksist Modernizm olarak yeniden inşa ederken estetik ve politika arasındaki ilişkiyi sorguluyor. Frankfurt Okulu'nun temel figürleri olan Adorno, Lukács, Brecht, Bloch, Benjamin ve Horkheimer gibi isimler de dahil olmak üzere okulun üyelerinin ve çevresindeki düşünürlerin yaşamlarını ve fikirlerini ele alırken, her birinin Marx'ın metafetişizmi teorisini, Marksist bir kültür teorisini nasıl dönüştürdüğünü ana hatlarıyla gösteriyor. Marksist modernizm birçok Marksist akademisyen tarafından Rose'un keskin zekasını yansıtan güncel sol düşünce için hala geçerli bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa konuşmaları.
6: İstanbul'un sivrisinekleri en çok hangi bölgede kendini gösteriyor? Yaz günlerinde bireysel olarak sineklerle mücadelede hangi tedbirler alınabilir? Doktor Fatih Dikmen anlattı.
7: İstilacı diyebileceğimiz özellikle İstanbul nezdinde baktığımızda Asya kaplan sivrisineği gündüzleri kuzey İstanbul'un kuzey hattı civarında daha fazla kendisini hissettiren ama günümüzde artık neredeyse Beşiktaş'a kadar inen bireyleri gündüz sizin üzerinize böyle ufak tırnak içinde siyah beyaz bantlar taşıyan sivrisinekler sizi ısırmaya kalkıyorsa bunun muhtemelen Asya kaplan sivrisineği olduğunu tahmin edebilirsiniz. İşte bu şikayetlerin yoğun olduğu yerler daha çok kuzey veya nemli İstanbul bölgeleri diyebiliriz ama onun dışındaki bütün İstanbul'u genel anlamıyla farklı sivrisinek türlerinin rahat yaşayabileceği, yürüyebileceği bir alan. Burada bizim için önemli olan nokta ya da belediye ya da kamu otoritesi için önemli olan nokta bu izlemeleri doğru yapıp doğru müdahaleleri gerçekleştirdiklerinde o nüfusları zaman içerisindeki hızlı artış trendine girmeyecektir. Ama mevsimsel şartların ve günümüzde yaşadığımız bu ani iklimsel değişimlerin neticesinde bazen çok hızlı üreyip çok hızlı nüfus patlamasına neden olabiliyor bu tür canlılar ve bu noktada zaman zaman daha görünür hale gelebilirler. Bizim kişisel olarak en kolay uygulayacağımız yöntem dışarıdaysak eğer, mesela bir ormanda gezmek istiyorsanız, ormanda size gündüz vakti bu Asya kaplan sivrisineği sokmaya çalışabilir. O yüzden uzun kollu ve uzun pantolonlar şeklinde kıyafetlerle bacaklarımızı, kollarımızı örtmemiz uygun olabilir. Doğal sivrisinek kaçırıcı bazı kokular günümüzde çok satılıyor eczanelerde ya da marketlerde. Bunları kullanabiliriz ama bunların %100 bir etkisi hiçbir zaman yok. En doğalı bile ya da en kimyasalı bile birkaç saatlik etkiden sonra yine sizi sivrisinekle baş başa bırakabiliyor. O yüzden daha çok evlerimizde rahat bir uyku için sinekliklerle cam balkonları kapatmak en efektif çözüm olarak karşımıza çıkıyor.
5: Doğa konuşmaları.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Pronto, pronto tur. Pronto turdan.

0: Pronto Tur. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç
1: ikinci el. Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Amili futbol takımı Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti. 2026 Dünya Kupası D grubu son maçında Amili takım Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Los Angeles'ta SoFi Stadyumu'nda oynanan maçı Amili takım 3-2'lik skorla kazandı. Amerika 3. dakikada Turisti ile 1-0 öne geçti. Ay Yıldızlar 10. dakikada Arda Güler ve 31. dakikada Orkun Kökçü'nün golleriyle Amerika karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Amerika Birleşik Devletleri Berhalter'ın 49. dakikada attığı golle Amili takım karşısında durumu 2-2'ye getirdi. Amililer 90+8. Dakikada Kaan Ayhan'ın golüyle maçı 3-2 kazandı. Galibiyet gollerinden birini atan Arda Güler bu golle Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu. 2026 Dünya Kupası grup maçlarında 4 karşılaşma daha oynandı. Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek en iyi üçüncüler arasına girdi ve üst tura yükseldi. Panserler adını grup lideri olarak son 32'ye yazdırdı. E grubundaki diğer maçta Fil Dişi Sahili, Curaçao'yu 2-0'la geçerek bir üst tura direkt yükselen ikinci takım oldu. F grubundaysa Japonya, İsveç'le 1-1 berabere kaldı. Japonya direkt bir üst tura yükselirken İsveç topladığı 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girerek son 32'ye yükseldi. Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Hollanda'da Tunus'u 3-1 yenerek grup maçlarını lider olarak tamamladı. Anadolu Efes'te transfer hareketliliği sürüyor. Lacivert Beyazlar, Fransız oyun kurucu Matthew Strazel'ı kadrosuna kattı. Son 4 sezondur Monaco forması giyen Strazel'la 2+1 sezonluk sözleşme imzalandı. Bu sezon Euroleague'de 42 maça çıkan 23 yaşındaki basketbolcu 9.2 sayı, 1.9 rebound ve 3.9 asist ortalamaları tutturdu. Kısa rotasyonuna takviyede bulunan Efes'in takım kaptanı Shane Larkin'in Fenerbahçe Beko'ya gönderilmesi bekleniyor. Lacivert Beyazlılar daha önce Hırvat uzun Dario Saric'i de kadrosuna katmıştı. Milletler Ligi'nde son Avrupa şampiyonu Polonya ile karşılaşan Filenin Efeleri maçtan 3-2 yenik ayrıldı. Amili takım ilk seti 28-26 önde bitirdi. Polonya ikinci seti 25-19, üçüncü seti de 25-21 kazanarak 2-1 öne geçti. Ay Yıldızlar dördüncü seti 25-19 kazansa da karar setini 15-11 kaybederek parkeden mağlup ayrıldı. Amili takım Milletler Ligi'ndeki 6. maçında 3. kez yenildi. Ay Yıldızlar bir sonraki maçında Arjantin'le yarın saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff serisi 3. maçında Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 92-70 yenerek 2-1 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride 4. maç 27 Haziran Cumartesi günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe İstanbul Jet bu maçı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, SigortamNet.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
9: NTV Radyo.

0: 가요광장.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Hafta sonu için birçok kişi şimdiden deniz planı yapmıştır bile. Ancak çok rahat edebileceğimiz bir hava koşulu yok. Özellikle Kuzey Ege'de, Çanakkale, Ayvalık, Assos, Foça, Dikili, Çeşme boyunca fırtına hızına çıkacak Poyraz, dalgalı bir denize neden olacağı gibi biraz daha sersemletebilir.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. Burası NTV Radyo. Saat 8.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile
6: Systems. Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gül Alp, haber turuyla başlayalım. Amili takım Dünya Kupası'na Amerika galibiyetiyle veda etti. D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de attığı golle 3-2 yenen Ay Yıldızlılar turnuvayı grup sonunculuğuyla tamamladı. Goller Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan'dan geldi. Amerika Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti. Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını kongreye bildirdi. Satış onayının verilmesi halinde 80 adet F-110 motoru alınacak. Böylece yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın seri üretim aşamasına geçmesi için kritik bir eşik geçilmiş olacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara Zirvesi öncesinde Washington'da düzenlediği ziyaret kapsamında Atlantik Konseyi'nde konuştu. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın NATO'nun her üyesine fayda sağlayacak savunma sanayisi devrimine öncülük ettiğini ifade etti. Zirvede savunma sanayi günü düzenleneceğini söyledi. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından ilk defa Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığını duyurdu. Yapılan açıklamada Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisine kaynağı belirsiz mühimmatın isabet ettiği belirtildi. Bu arada Amerika ile Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden herhangi bir ücret istenmesinin kabul edilmeyeceğine dair ortak bildiri yayımladı. İran, Amerika ile vardığı mutabakat zaptının

0: Büyük tartışmalara yol açan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve CHP'den ayrılan Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye geçti. 3 belediye başkanına da rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Erdoğan CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarına ilişkin konuştu. Bizden kayıkçı kavgasının tarafı olmamızı bekleyen beyhude bekler dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan krizinin ardından ilk kez yüz yüze geldi. İkili mecliste 22. dönem CHP milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde tokalaştı. Yüzlerindeki gerginlik ise gözlerden kaçmadı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu da ihraç gündemiyle toplandı. Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Batman, Bursa, Bitlis, İstanbul il başkanları ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in itirazları 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Venezuela ardarda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kuzey sahillerini vuran depremler özellikle La Guaira kentinde büyük yıkıma yol açtı. Yüzlerce bina çökerken mahalleler enkaza döndü. Yaşamını yitirenlerin sayısı 200'ü aştı. Arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışırken vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. NATO zirvesi alarmındaki Ankara'da zirve nedeniyle kapanacak yollar netleşti. Zirveye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Beştepe, Söğütözü ve Bahriye Üçok caddelerinin tamamı araç trafiğine kapanacak. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde de 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapalı olacak. Araç park etmek de yasak. Önlemler 6 Temmuz'da başlayıp 8 Temmuz gece yarısı sona erecek. Bugün yaz tatili başlıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karne alacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda ilk dersleri 14 Eylül 2026 pazartesi günü çalacak. Uyum eğitimleri de 7-11 Eylül arasında yapılacak.
1: Murat Ferman'la evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
2: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Yüz küsür gün süren Körfez Savaşı herhalde bize hiçbir şey öğretmediyse Hürmüz Boğazı, Malakka Boğazı, boğazlardan serbest geçiş, deniz taşımacılığı, deniz güvenliği vesaire gibi başlıkları bir kere daha hatırlattı. Ve bu varılan mutabakat sonucunda anlaşma koşullarına göre en azından önümüzdeki 60 gün içerisinde Hürmüz Boğazı'ndan yeniden serbest geçişlerin sağlandığı anlaşılıyor. Nitekim 10 binlerce denizcinin beklediği, yüzlerce geminin etrafında tur attığı ve geçişin engellendiği Hürmüz Boğazı'nda yeniden adeta hani milyonlarca varil petrolün son 72 saat içerisinde geçiş yaptığı ifade ediliyor. Dünyada da petrol fiyatları hakikaten önemli oranda aşağı yönlü bir seyir izlediler. Bu da işin hakikaten bu yönde geliştiğini gösteriyor. Tam bu esnada dün Umman açıklarında Singapur bandıralı Ever Lovely adlı bir geminin, kuru yük gemisinin saldırıya uğraması bir parça kafaları karıştırdı. Ama bunun herhalde münferit, yani tek başına gerçekleşen bir olay olduğu düşünülüyor. Tabii tam da bu olayın gerçekleşmesi esnasında ve gününde aslında Dünya Denizciler Günü'ydü. Dün 25 Haziran Dünya Denizciler Günü. 1948 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Denizcilik Konferansı çerçevesinde kurulup sonra 1982'de Uluslararası Denizcilik Örgütü, International Maritime Organization, IMO formatına dönüşen Birleşmiş Milletler Kurumu tarafından her sene Dünya Denizciler Günü kutlanıyor. Bunun her sene gene Eylül ayının son perşembesi kutlanılan Dünya Denizcilik Günü ile karıştırılmaması gerekiyor. Dünya Denizciler Günü denizlerde seyri sefer yapan, bizim sofralarımıza, odalarımıza, midelerimize giren, yemeğinden arabasına kadar kullandığımız her türlü ihtiyacımızın %90'ının lojistik olarak taşımasının gerçekleştirildiği denizlerde bu işi fedakarane yürüten denizcilere atfedilmiş bir gün. Gerçekten Hürmüz Boğazı

0: bazında yaşanan ve bazı denizcilerin hayatını da kaybettikleri bu elim olaylar ve ağır çalışma koşulları ortada. Hakikaten dünya taşımacılığının hani ekonomideki katma değerin %90'ı denizler üzerinden sağlanıyor. O bakımdan bilindiği üzere 16. yüzyılda başlayan küresel ticaret ve bunun arka planında gelişen dönemde Süveyş veya Panama Kanalı gibi insan yapısı, dolayısıyla maliyetin belirli oranlarda çıkartılması gereken su yolları dışında doğal tüm su yollarında özgür ve ücretsiz geçiş prensibi dünya ticaretinin, refahının, insanların her coğrafyada yaşam kalitesinin adeta bir teminatı ola gelmiş. Tabii bu Körfez Savaşı'nda bu bir parça sorgulanmaya ve adeta hani tekrar masaya yatırılmaya başlandı. Wall Street Journal ekonomi basınının saygın ismi sadece saatler evvel son nüshasında İran'ın yeni düzenlemeler çerçevesinde Hürmüz Boğazı'ndan geçişi paralı hale getirerek yılda 40 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi umduğunu ifade ediyor. Ama biraz evvel de belirtildiği gibi Körfez ülkeleri ve Amerika bir açıklama yapıyor. Diyor ki bu türden Hürmüz Boğazı'ndan paralı geçişe karşıyız. Durum ne olursa olsun netice itibariyle denizlerde seyri sefer gösteren ve büyük fedakarlıklarla evlerinden, yuvalarından, sevdiklerinden uzak bu çabalarını katma değer üretme gayretlerini sürdüren denizcilere selam olsun. Dünkü Dünya Denizciler Günü vasıtasıyla dünya denizcilerinin her daim sakin, provalarının neta, ufuk ve bahtlarının açık olmasını bir kere daha temenni ediyoruz. Tabii sadece suyun üstünden değil, suyun altından da bahsetmek gerekiyor. Çünkü jeopolitik dengeler, jeostratejik gelişmeler aynı zamanda suyun altında, yani genel geçer ifadeyle denizaltı gücü ve denizaltı filosuna da önemli işaret eden bir nokta. Bilindiği üzere dünyada ülkelerin savunma veya savaş güç ve kabiliyetleri farklı şekillerde ölçülüyor. İşte silahlı kuvvetlerin orduda mevcut sayı, tank sayıları, tüfek sayıları, top sayıları, şunlar bunlar. Ama gelin ben sizde bilinen ama az paylaşılan bir sırrı paylaşayım. O da şudur. Aslında dünyada hani gerçek güç veya hani savunma veya saldırı gücü nasıl ortaya çıkar? Eğer nükleer başlık taşıyan nükleer denizaltınız varsa siz ayrı bir ligdesiniz. Çünkü nükleer denizaltı dünyanın her suyunda ve yüzey altında seyir sefer göstererek aslında şu mesajı verir. Beni yok edersen ben de seni yok ederim. Dolayısıyla hani Soğuk Savaş'ın o karşılıklı nükleer caydırıcılık prensibi bugün nükleer başlık taşıyan nükleer denizaltılarla devam ediyor. Ona da çok az sayıda ülke sahip. Ama bir başka nokta var. Tabii sessiz ve derinden hareket eden ve bizim belki de yataklarımızda rahat uyumamızı temin eden başta kahraman Türk Bahriyesi'nin fedakar denizaltıcıları olmak üzere dünya denizaltı filolarına da bir göz atarak tamamlayalım. Global Firepower bu konunun önemli mevkutelerinden, kaynaklarından bir tanesi. Dünyanın en güçlü 10 denizaltı gücünü gözler önüne seriyor. Çünkü bu yukarıda hani seyri sefer yapılıp dünya ticaretine kan ve can verilirken bunun güvenliğini de suyun altındaki denizaltıların önemli ölçüde sağladığını ifade etmekte fayda var. 1 numara Rusya 66 denizaltısı var. 2 numara ABD 64 denizaltısı var. Çin 61 denizaltı ile 3. İran 25 ile 4. Kuzey Kore 24. Japonya 24 denizaltıyla Kuzey Kore 5. 6. sırada 23 denizaltıyla Japonya var. 22 denizaltıyla Güney Kore 7. sırada. Hindistan 18 denizaltıyla takip ediyor. Ve 9. sırada kahraman Türk denizaltı filosu 14 denizaltımızda. Unutmayalım, askeri dehası konusunda en ufak bir şüphe bulunmayan Büyük Atatürk denizaltıcılık konusunda da öncü adımları atmıştı. Bizzat kendisinin isimlendirdiği Saldıray, Batıray ve diğer kahraman denizaltılarımız bugün de görevlerini sürdürüyor. Yetişmelerinde kısmen katkı sağladığım tüm bahriyemizin kahraman mensuplarına sakin denizler, selametli vardiyalar diliyorum. Anlaşılıyor ki dünya ticaretinin ve dünya güvenliğinin sağlanması için silahlı güçlere ve caydırıcılığa her zamankinden fazla gerek duyuluyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Esenliklerle dolu bir hafta sonu dileğiyle huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Bugünün gazetelerine bakıyoruz. Sabahla başlayalım. İlkemiz inanç özgürlüğü manşetiyle çıkıyor sabah. 28 Şubat özlemiyle davranan baskıcı zihniyete izin vermeyeceğiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilkemiz bellidir, inanç özgürlüğü dar bir zümre bu millete yaşam tarzı dikte edemez dedi. Cumhurbaşkanının sözleri sabahın manşetinde yer buldu. Trump kanun motoruyla Türkiye'ye jest yapacak bir diğer başlık. Amerika'da dün günden milli muharip uçağımız kan oldu. Wall Street Journal gazetesine göre Başkan Trump NATO zirvesi için Ankara'ya gelmeden önce takoz olan kongre kararını devre dışı bırakarak Türkiye'nin Kaan için talep ettiği motor satışını ilerletmeyi planlıyor diyor bugün sabah gazetesi. Dünyayı sarsan deprem bir diğer haber. Venezuela 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki iki depremle felaketi yaşadı diyor bugün sabah. Milliyete bakalım, yapay tehlike gerçek manşetini görüyoruz. Mecliste okul saldırılarını araştırma komisyonuna bilgi veren uzmanlar yapay zeka sohbet botlarının çocuk ve gençlerin değer ve inanç sistemini değiştirdiğini belirtip yapay zeka ehliyeti önerisi getirdi. Okulda güven hissetmiyorlar bir diğer başlık. TEDMEM koordinatörü Dr. Nilgün Demirci Celep'te okulda kendimi güvende hissetmiyorum diyen 15 yaşındaki öğrencilerimizin oranı %18. OECD'nin iki katı, Türkiye'deki her 4 öğrenciden biri ise okul çevresinde çeteleşme, silah ya da bıçak taşıyan öğrenci gördüğünü söylüyor dedi. Bu başlıkta yine bugün Milliyet'te yer buldu. İlk karşılaşma, ilk tokalaşma bir diğer haber. Mutlak butlan karar sonrası Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özel ilk kez dün mecliste CHP'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde bir araya geldi. Özel törene kendisinden sonra gelen Kılıçdaroğlu'nun uzattığı eli boş çevirmeyince ikili arasında ilk tokalaşma da gerçekleşti. Ancak herhangi bir diyalog yaşanmadı diyor bugün Milliyet. En fazla ölüm nedeni dolaşım bir diğer başlık. TÜİK 2025'te ölüm sayısının 491.684 olduğunu, ölümlerin %34.7'sinin dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. Bunu %16.1 ile kanser, %15.1 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti diyor yine Milliyet gazetesi. Hürriyet'e bakıyoruz. Hürriyet gazetesi kongreye rağmen kan hamlesi manşetini atıyor. Trump'ın Hürriyet'in Washington temsilcisi Yunus Paksoy'un sorularına verdiği yanıt büyük ses getirdi. Trump Amerikan kongresine rağmen Türkiye'ye kan motorunun satışını onayladı diyor bugün Hürriyet. İBAN mağduru pakette bir diğer başlık. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 12. yargı paketine IBAN mağduru on binlerce kişiye ilişkin düzenleme de eklendi deniliyor Hürriyet'te. İyi tatiller çocuklar bir diğer başlık. 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün sona ererken yaklaşık 18 milyon öğrenci için tatil başlıyor. Uzmanlar karne çocuğun zekasını ya da değerini belirlemez, notları nasıl gelirse gelsin çocuğunuzu suçlamayın diye uyarıyor diyor bugün Hürriyet. Yeni Şafak gazetesi soruları mahremler için çalmışlar manşetiyle çıkıyor. 1980'li yıllardan beri soru çalarak kamuya sızan FETÖ'nün firarileri hırsızlık sürecini büyük bir pişkinlikle anlattı. Kırmızı kategoride aranan Emre Uslu'yla bir dönem emniyet mahrem imamlığı yapan Ahmet Tosun, örgütün KPSS ve komiser yardımcılığı sınavlarında soruları çaldığını itiraf etti diyor bugün Yeni Şafak manşetten. Cumhuriyet Gazetesi bir değil iki partili plan manşetini atıyor. CHP'de Butlan yönetimi olağanüstü kurultaya kapıları kapattıkça yeni partiye yönelik söylemler arttı. Milletvekillerinin tüzüğe aykırı itirazlarıyla disipline sevk edilmesi, partinin seçilmiş il yönetimlerinin üzerine atamalar yapılması, İzmir, Malatya, Gaziantep gibi illerde çıkan gerginlikler de parti içinde rahatsızlık yarattı. Özel milletvekilleriyle yaptığı toplantılarda sonuna kadar mücadele vurgusu yapıyor. Buna karşın parti kulislerinde konuşulan bir senaryoda hem bir yeni parti kurulacağı hem de Yargıtay'a göre seçim yeterliliği olan bir partiyle anlaşılacağı, daha sonra da bu iki partinin birleştirileceği ileri sürülüyor deniliyor bugün Cumhuriyet'te. Akşama bakıyoruz. Ankara liderleri bekliyor manşetiyle çıkıyor. NATO'nun en kritik zirvelerinden biri 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. Kusursuz ev sahipliği için her türlü detay düşünüldü deniliyor. Bugün akşam gazetesi de bu manşetle çıkıyor. 39 saniyede çifte yıkım, Venezuela 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5'lik iki depremle sarsıldı. En az 188 kişi öldü diyor. Bugün akşam gazetesi yine bu haberi ilk sayfadan veriyor. Postaya da bakalım. Üniforma ona çok yakıştı manşetini görüyoruz. Hatay'da 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan emniyet binasında enkaz altında kalarak şehit olan polis Cemil Okur'un kızı Şehriban Okur eğitim gördüğü Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Genç kız babamın izinden gidip bu üniformayı gururla giyeceğim dedi. Bu haber Posta'nın manşetindeydi. Silahlı oyun ölüm getirdi. Diyarbakır Bismil'de 9 yaşındaki Emre Kaya ikiz kardeşiyle evde buldukları silahla oynamaya başladı. Bu sırada silah kazara ateş aldı. Emre Kaya başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Silahın sahibi olduğu belirlenen babası ifade için polis merkezine götürüldü deniliyor. Yine bu haberde Posta'nın ilk sayfasında yer buluyor bugün.
1: NTV Radyo. Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 14.259 seviyesinde başlayacak. Dolar 46.61, Euro 53.06'dan işlem görüyor. Altının onzu 4.014 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.017, çeyrek altın 10.204 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 73 dolar.
1: NTV Radyo.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bugün batıda rüzgar kuvvetlenecek. Marmara az bulutlu. İstanbul'da Poyraz 4 gün kuvvetli eserken hava daha nemli olmaya başladı. 31 derece, Bursa'da 33 derece olacak bugün. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Ankara 32 derece, Ege güneşli. Poyraz İzmir'de kuvvetli, sıcaklık 37 derece. Akdeniz güneşli, Antalya'da artan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 37 derece. Karadeniz bulutlanıyor. Sinop, Samsun, Rize boyunca yağış geçişleri olacak. Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Sakkari'de sağanak geçiş bekleniyor. Güneydoğu'da da rüzgar karayel yönünden sert esiyor.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
4: Kupa sözlüğünde bu bölümde müthiş tribün şovlarına, çılgın taraftar akımlarına, sahadaki mücadeleyi ateşleyen, bazen maçların skorlarından bile daha çok akılda kalan tribün ritimlerine göz atacağız. Bunlardan belki en eskisi, tüm stadyumun sırayla ayağa kalkmasıyla adeta bir okyanus dalgasına dönüşen Meksika dalgası. 1986'da başlayan bu akım bugün hala tribünlerin yapmayı en çok sevdiği etkinliklerden biri. 2010'da ise hayatımıza pek çoğumuz için katlanması zor olan bir enstrüman girdi. Güney Afrika'da turnuvanın artık resmi sesi haline gelen o arı kovanı uğultulu vuvuzelalar. ...2018'e iz bırakan İzlanda'nın stadyumu adeta bir savaş alanına çeviren, her vuruşta kalpleri yerinden oynatan gök gürültülü Viking alkışı. Tabii bir de Norveçlilerin tribünde hep birlikte kollarını ritmik bir şekilde sallayarak yarattığı Viking küreği şovu bu yıla damgasını vuranlardan oldu. Fas'ın tüm stadyumu cehenneme çeviren şarkıları, Arjantinlilerin stadyum kameralarını zıplatan dev davullu karnavalları ve İngilizlerin tribünü adeta bir opera salonuna çeviren çok sesli devasa koro kültürleri.

0: Futbolcular sahada ter dökerken tribünler de ürettikleri bu harika koreografiler ve aksiyonlarla oyunun ruhunu böyle ölümsüzleştiriyor.
1: Kupa sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Mobile Systems.
1: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Pronto, Pronto Tur.
9: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda

0: Tatır.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
2: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amili takım 2026 Dünya Kupası'nda 3 puanla veda etti. D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de attığı golle 3-2 yenen Ay Yıldızlılar turnuvayı grup sonunculuğuyla tamamladı. Ayrıntıları NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'dan dinleyeceğiz.
3: Basın toplantısı biter bitmez koşarak geldim. Vincenzo Montella çok duygusal olduğunu söyledi. Her bir oyuncusuna teşekkür etti. Her biri mükemmeldi dedi. İlk 11 tercihinin taktik gereği olduğunu vurguladı. Çok mutlu olduğunu ama çok çok mutlu olduğunu söyledi. Bu sefer kader nasip demedi, onu belirtelim. Futbolcular yeteneklerini, becerilerini ve karakterlerini hepsini gösterdiler ifadesi de yine Montella'ya ait. Ne güzel ki başımız dik ülkemize döneceğiz ifadesi de yine Montella'dan geldi ve şu önemliydi. 1000 tane zafere bedel bir maçtı. Bunlar Montella'nın basın toplantısından öne çıkan notlar. Kendisine şu soruyu soracaktım, yayında da Hüseyin Eroğlu'na sormuştu ama milli takımlar medya sorumlusu Türker Bey ilk aldırmama rağmen bu sefer soru şansı tanımadı bana. Hangisi gerçek Montella'ydı diye. Kaybedilen Avustralya ve Paraguay maçlarındaki mi, kazanılan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mi diye soracaktım Vincenzo Montella'ya. Bu sorunun cevabını öğrenemedik ama Montella'nın duygusallık vurgusu önemliydi. Oyuncularına teşekkürü önemliydi ve bin maçtan bin maça bedel bir zafer vurgusu, galibiyet vurgusu değerliydi. İstatistik konusuna gelelim. İlk iki maçta 62 şut, 0 gol. Bu maçta çekilen 9 şut ve 3 gol. Bunun açıklamasını sordu. Bunun bir açıklaması yok dedi. Oyunun akışına bağlı olarak oyuncuların tercih ettiği anlık gelişen durumlar olarak açıkladı. Bugüne kadar daha farklı bir yaklaşımdı. Kazanılan maçın ardından daha farklı bir yaklaşım oldu. Bu turnuvadan hangi kazanımlarla ülkemize döneceğiz diye soruldu ve özellikle Arizona'daki kamp ortamı soruldu. Bu daha önce planlanmış bir durumdu. Profesyoneller gelip burayı kontrol etmişlerdi. Onayını almıştık dedi ama tabii bunun oyuncular da kabul etmişti. 50 derece sıcaklıkta nefes alamadıklarını, uçuşlardan dolayı o jet lag durumunun kendilerini, fizikselliklerini çok zor geri getirdiklerini vurgulamışlardı. Bugün Montella daha farklı bir cevap verdi. Galibiyetlerde zirvede olup mağlubiyetlerde kendimizi aşağıda hissetmemiz, yani duygu geçişlerimizin, zaferleri ve mağlubiyetleri farklı yaşamamızın bir göstergesi. Daha gerçekçi olmak gerekiyor. Her maça, kaybedilen de kazanılan da, maçlara gerçekçi yaklaşmak gerekiyor. Bu olduğu sürece, bu tür cevaplar, bu tür geri bildirimler olduğu sürece hem oyuncu grubu için hem teknik direktör için, o zaman Türkiye'nin bir turnuva takımı kimliğini kazanıp futbol ülkesi demek zor ama futbol ülkesine yakın adaylardan biri olabileceğimizi söyleriz. Bir galibiyetle kendimizi zirvede görmemek gerekiyor, bir mağlubiyetle de. Ama bunlar Dünya Kupası'nda yani sonuncu da olabileceğimiz, lider de olabileceğimiz grupta yaşanınca, ilk iki maçın nasıl oynandığını, nasıl kaybedildiğini görünce insan bazen o akıldan, rasyonellikten uzaklaşıp da duygusal davranabiliyor. Bunu biz de yorumlarımızda yaptık. Vincenzo Montella da, oyuncular da. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Maça gelecek olursak yine bir erken gelen bir gol kalemizde çıkaramadık. Yine ilk golü yedik ama bu sefer geri dönüşümüz oldu. Önce Arda Güler. Rakibin pas hatasını iyi değerlendirdik. Barış Alper'in kazandığı top Arda'nın ceza sahası içindeki hem fiziksel inatçılığı hem de pozisyon inatçılığı, yeteneği bize golü getirdi. Arda Güler attığı golle Türkiye'nin Dünya Kupaları tarihinde gol atan en genç oyuncusu oldu. Sonrasında maçın 30. dakikasından sonra tekrardan oyunun hakimiyetini biz elimize aldık. Topu rakibe verdik. Biz istediğimiz gibi topu gezdirdik ve orada bir 10 dakikalık baskılı oyunumuz oldu. Seri paslaştık, dikine oynadık, topu ayağımızda tutmadık, yavaş oynamadık. İşte bunlar olunca ikinci gol geldi. Yine atağın başlangıcında Arda vardı. Arda, Eren, içeriye kesilen top. Orkun'un attığını gördük ama FIFA baktık golü Barış Alper Yılmaz'a yazmış. Onun şortuna çarpıyor. 2-1 ilk yarıyı önde kapattık. İlk defa bu turnuvada geriye düştüğümüz maçta öne geçmeyi başardık. Amerika ilk defa bu turnuvada yenik duruma düştü. Onu bir kez daha hatırlatalım. İlk yarının başında olduğu gibi ikinci yarının başında da Amerika baskısına maalesef cevap veremedik. Beraberlik golü geldi 48'de Berhalter'le. Ardından oyun dengede gitti. Oyuncu değişiklikleri, orta sahadaki fiziksel mücadeleyi bir kez daha hatırlatalım. Kıran kırana pozisyonlar oldu. Bizim işte o dönemlerde fark yarattığımız neydi? Topu alıp dikine paslarla, geçiş hücumları, hızlı paslarla hücuma çıktık. Burada Barış Alper'i araları kaçırdık. Kenan Yıldız soldan çok iyi bindirmeler yaptı. Yorulduğu anlar da oldu ki oyundan çıktı. Son bölümde işte vazgeçmeyen, pes etmeyen milli takımı bir kez daha gördük. Kaan Ayhan gol attı. Ama gol şu şekilde geldi. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle geldi. Oyuna giren oyuncuların o golde tüm paslarda payı vardı. İşte bu çok önemli. Takım oyunu bu, takım oyunu bunu gerektiriyor. Can Uzun ceza sahasında kaleye vurdu, vurmadı ama top Kaan Ayhan'ın önünde kaldı. Takipçilik. İşte ceza sahasında o takipçilik pozisyondan vazgeçmeme golü getirdi. Kaan Ayhan'ın golüyle, o 96-8'de gelen golle galibiyet sevincini yaşadık. İlk iki maçta gol atamamıştık. Lider Amerika Birleşik Devletleri'ne 3 gol attığımızı söyleyelim. 3-2'lik galibiyet. Galibiyetle veda ediyoruz. Milli takım Stad'dan direkt havalimanına geçecek. 23.45'te, yerel saatle söylüyorum, 23.45'te Los Angeles'tan İstanbul'a uçak hareket edecek. İstanbul'a varış saatleri de 26 Haziran Cuma 22.50 olarak planlanıyor. Otel yok, stadyumdan doğrudan havaalanına geçecekler. Oradan da Los Angeles'tan İstanbul'a gelecekler. Bu planlama aslında hafta başından belliydi. Sadece Türk Hava Yolları'yla uçuşun net bir şekilde planlanması gerekiyordu. O değişikliğin yasal olarak yapılması gerekiyordu. Dün duyuruldu milli takımın WhatsApp grubuna. Bir kez daha söyleyelim. Stadyumdan havaalanına, havaalanından da İstanbul'a Cuma akşamı 22.50'de İstanbul'da olması planlanıyor milli takımın. Bunu bir kez daha hatırlatalım.
2: Türkiye-Amerika maçına dair ayrıntıları ve değerlendirmeleri NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'dan dinledik. Amerika'da Trump yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motor satışı için resmi süreç başladı. Reuters haber ajansı satış için Amerikan Kongresi'ne resmi bildirimin yapıldığını öne sürdü. Ayrıntılara NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezler söz aktardı.
4: Reuters'a bilgi veren iki kaynağa göre Trump yönetimi Türkiye'ye 750 milyon dolarlık jet motoru satışı konusunda resmi olarak Kongre'yi bilgilendirdi. Türkiye'ye satış niyeti konusunda Kongre'yi bilgilendirdi. Bu uçak motorlarını General Electric firması üretiyor ve Türkiye'nin de ilk yerli milli uçak projesi olan Kaan projesinde bu jet motorları kullanılacak. 2016'da başlatılan Kaan programında motor için güvenilir bir kaynak bulunması önem taşıyordu. ABD Başkanı Donald Trump da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlarken Beyaz Saray'da bu konuya değinmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım muhtemelen ifadesini kullanmıştı. Trump yönetiminden bir yetkili de ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi ilişkisi olduğunun altını çizmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bölgede önemli ve iyi bir ortak olduğuna dikkat çekmişti. Amerika'nın başka ülkelere silah ve askeri ekipman satışında uzun süredir uygulanan bir prosedür var ve bu prosedür kapsamında da hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun ilgili komisyonlarının başkanlarının ve kıdemli üyelerinin normalde onayları gerekiyor. Kongre'den bu süreçlerde gelen itirazlar önemli silah satışlarını etkileyebilir ama yönetim buna rağmen bu süreci ilerletmeyi de tercih edebilir. İlla bloke edecek diye bir şey yok ve genelde de jet motorları satışı Türkiye'ye bu satış niyeti için de geçerli. Amerikan şirketlerinin askeri ekipmanı başka ülkelere hükümetin izniyle sattığı doğrudan ticari satış olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde kongrenin resmi olarak bu niyet konusunda bilgilendirilmiş olması ve Ankara ile Washington arasındaki savunma işbirliği bakımından bu önemli bir adım.
2: Begüm Dönmezler sözünün notlarını dinledik. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara zirvesi öncesinde Washington'a düzenlediği ziyaret kapsamında Atlantik Konseyi'nde konuştu. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın NATO'nun her üyesine fayda sağlayacak savunma sanayi devrimine öncülük ettiğini ifade etti. Zirvede savunma sanayi günü düzenleneceğini de söyledi.
5: Aselsan, Turkey's largest defense electronics company.
6: Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor. Ankara'daki zirvede 10 milyarca dolarlık yeni sözleşmeler duyurulacak. Arlington'dan Ankara'ya uzanan savunma sanayi işbirliği hem güvenliği artıracak hem de Atlantik'in iki yakasında yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak. Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayisi şirketi var. Ankara'da düzenlenecek zirvede büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz.
2: Nevşehir, Keçiören ve Keşan Belediye Başkanları AK Parti'ye katıldı. Üç belediye başkanına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarına ilişkin konuştu. Ayrıca son dönemde başörtüsüne hedef alan olayların gündeme geldiğini söyledi. İnanç özgürlüğü vurgusu yaptı.
7: İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez. 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü. Etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan krizinin ardından ilk kez yüz yüze geldi. İkili mecliste 22. dönem CHP milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde tokalaştı. Yüzlerindeki gerginlikse gözden kaçmadı.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararından sonra ilk kez yan yana geldi. Mecliste Ankara'da hayatını kaybeden CHP'nin 22. dönem Balıkesir milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Törene eski ve yeni pek çok milletvekilinin yanı sıra Kılıçdaroğlu ve Özel de kurmaylarıyla katıldı. Cenaze törenine ilk gelen isim Özel'di. Özel'in ardından Kılıçdaroğlu meclisteki törene geldi. Ön sırada saf tutanlarla tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'le de tokalaştı. Ancak Özel'in Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen 3 genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, Deniz Demir ve Semra Dinçer'le tokalaşmaması dikkat çekti. Törenin ardından naaşın cenaze aracına bindirilmesi sırasında cenazeye katılanlar da yürüyüşe geçti. O sırada da Kılıçdaroğlu ile Özel yan yana gelmedi. Yüksek Disiplin Kurulu da ihraç gündemiyle toplandı. Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbir kararına yaptıkları itirazları ele alındı. İtirazlar 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da Muharrem ayı ve Aşura programına katılacağı bildirilmişti. Kılıçdaroğlu programını iptal etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Muharrem ayının ve Aşura gününün siyasi polemiklere konu edilmesine müsaade etmeyecek, bu utancın bir parçası olmayacağız ifadelerini kullandı.
2: CHP Malatya İl Başkanlığı'na Hakan Satılmış'ın atanması sonrasında parti binası önünde bir araya gelen grup slogan attı. Gençlik kolları üyeleri CHP İl Başkanlığı binasına gitti. Bazı ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu partililer binaya girmek isteyince polis ekipleriyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis gruptakilerin içeriye girmesine izin vermedi. Gençlik kolları üyelerini de binadan çıkardı. CHP Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığı görevinden alınan Barış Yıldız, İl Başkanlığı binasına gece saatlerinde çilingir yardımıyla girildiğini iddia etti. Yıldız herhangi bir mahkeme kararı ya da resmi tebligat olmadan binaya girildiğini öne sürerek parti içinde hukuksuzluk yaşandığını savundu. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 şüpheli gözaltına alındı. Belediye başkanlarının CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderdiği öne sürüldü. 6 yaşındaki evlilik skandalıyla ilgili bir gelişme var. Mağdurun yaşının büyük göstermek için sahte kemik yaşı raporu düzenlendiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. Dosya Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'nin dini nikah adı altında 6 yaşından itibaren kadir isteklerinin istismarına maruz bırakıldığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Sahte kemik yaşı raporu davasında Gümüşel, istekli ve 2 sanık daha 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında doktorların da olduğu 4 sanık hakkında dava ise zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü. Baba Yusuf Ziya Gümüşel çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçuyla bağlantılı olarak 18 yıl hapse çarptırılmış, 3 sene cezaevinde kaldıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek geçen hafta tahliye edilmişti. İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya platformunda İBB Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik sosyal medyada bir paylaşım tespit etti. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Venezuela ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kuzey sahillerini vuran depremler özellikle La Guaira kentinde büyük bir yıkıma yol açtı. Yüzlerce bina çökerken mahalleler enkaza döndü.
9: Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen depremlerin yol açtığı yıkımın boyutu her geçen saat netleşiyor. Kuzey sahillerini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler başkent Caracas dahil birçok şehirde devasa bir enkaz bıraktı. Liman kenti La Guaira sarsıntılarda ağır hasar aldı. Havadan çekilen görüntülerde mahallelerin enkaza döndüğü görülüyor. Yüzlerce bina ya tamamen çöktü ya da ağır hasar aldı. Devlet Başkanı Delcy Rodriguez kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor. İş makinelerinin ulaşamadığı noktalarda vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına katılıyor. Yakınlarından haber alamayan ailelerin enkaz başındaki zorlu bekleyişi sürerken beton yığınlarından sağ çıkarılan depremzedeler umutları arttırıyor. Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar umudun sembolü oldu. Evleri yıkılanlar, korkudan evlerine giremeyenler parklarda kurulan geçici kamp alanlarına sığındı. Depremzedelere yardım için seferber olan kuruluşlar ve gönüllüler çadırlarda kalanlara gıda ve ilaç ulaştırmaya çalışıyor. Depremin ardından uluslararası yardım seferberliği de hız kazandı. Meksika, İsviçre, İspanya, Fransa, İtalya, Şili, Kolombiya ve Brezilya başta olmak üzere çok sayıda ülke arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi. Birleşmiş Milletler uluslararası yardım çalışmalarının koordinasyonunu üstlenirken Amerika Birleşik Devletleri 150 milyon dolarlık acil yardım paketi açıkladı. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor. Amerikan Jeoloji Araştırmalar Kurumu ölü sayısının binlerle ifade edilebileceğini duyurdu. Artçı sarsıntılar devam ederken ekipler enkaz altındaki her yaşam belirtisine ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
10: NTV Radyo İstanbul Yol Durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %49'u gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı-Kavacık arasında trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Telsizler arasında, TEM'de ise Esenyurt Halkalı arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
10: İstanbul yol durumu.
11: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
12: Mobile Systems.
13: Reklam.
14: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
15: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
17: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
19: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.
20: Kazancım Net, sigortam Net. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
21: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
22: Denize çek gönder, denize çek gönder.
23: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
24: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
25: NTV Radyo.

0: Selam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Mobile Systems.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
3: Merhabalar. Buzlu çayınızı hazır ettiniz. Peki içine birazcık şeker yerine veya şeker şurubu yerine başka aromalar katmayı denemek ister misiniz? Evet. Soğuk veyahut da kısa demleme yaptınız diyelim. Biraz üstüne kaynar su koyup hazır meyveli çaylar var ya veya aromalı çaylar, onları da kullanarak soğuk çay yapabilirsiniz. Ya da normal çayınıza bunları da katabilirsiniz. Aroma mı istiyorsunuz, renk mi istiyorsunuz ona bakın. Biraz renk ve ekşilik istiyorsanız kuşburnu çayına gideceksiniz. Aslında kuşburnu çay poşetlerini doğrudan soğuk suya koyup veyahut da kısacık demleyip ondan sonra soğutarak soğuk çay olarak içebilirsiniz. Çok da güzel olur. Fakat rengi nereden geliyor derseniz aslında kuşburnundan gelmiyor. Şimdi kuşburnunun kendi meyvesini demlediğiniz zaman, kaynattığınız zaman aksine böyle birazcık da bulanık kahverengimsi bir ton elde edersiniz. O parlak kırmızı rengi asla elde edemezsiniz. Kuşburnu çayının renginin marifeti hibiskustan geliyor. Poşetin üstüne baktığınız zaman hibiskus adını görmeyebilirsiniz. İçerikler içinde bamya çiçeği vardır. Bamya çiçeği de denir. Halbuki normal bildiğimiz bamyanın çiçeği sarı olur. Kırmızı değildir. Fakat aslında hibiskus ya da karkade Etiyopya kökenli çok enteresan bir çiçek. Türkçe'de bamya çiçeği denmiş. Aktarlarda falan ayrıca da satılıyor. Baharat satan dükkanlarda falan. Alın, demleyin. Hem ekşiliği veren bir tadı var. Çaya çok yakışan bir ekşiliği var. Hem de inanılmaz güzel bir rengi var. Aslında limonata yaparken de içine biraz karkade yani hibiskus koyarsanız pes pembe bir limonata elde edersiniz. Sanki şimdi reyhan şerbeti çok moda ya. Pembe değil de daha kırmızı böyle bir renk. Mesela ben tercihan tabii ilaç görmemiş bir ağaçtan şeftali kabuğu mesela. Şeftali kabuğunu da çayınızı demlerken içine katabilirsiniz. Bir iki de karanfil hafif de bir şeftali aroması taşıyacak. Her türlü lezzet kombinasyonunu yapabilirsiniz. Her türlü bitki çayını kullanabilirsiniz. Hatta ben geçenlerde bir soğuk ada çayı içtim ki inanılmaz güzeldi. Ada çayını da sadece şöyle bir kaynar suda kısacık tutmak mümkün. Çünkü fazla olursa biraz fazla koyulaşır, acılaşır. Ama zaten buzla birlikte içeceğiniz zaman o sertliği de gider. Evet, bir de soğuk ada çayını deneyin derim. Çünkü ada çayının her zaman ve her zaman uyarıcı bir tarafı var. Hatta kahve kadar etkili olduğu bile söyleniyor. Dolayısıyla akşamları ada çayı içmeyeceksiniz ama sabahleyin şöyle buz gibi bir ada çayı birebir, bir de taze nane yapraklarıyla süslediğiniz zaman inanılmaz bir ferahlık. İster bitki çayıyla, ister normal çayla çayınızı demleyin, soğutun ve buzlar üstünde serin serin için. Takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Ülke genelinde görülen yüksek sıcaklık ve nem sıcak çarpması ile birlikte sıvı kaybına neden olabilir. Gölge yerler tercih edilmeli, bol su tüketilmeli. Marmara ve Ege'de kuvvetli poyrazla baş ağrısı, halsizlik gibi sağlık sorunları yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 26 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Anadolu meteorolojisine göre bugünlerde kızılcık fırtınası patlar. Kızılcık ağacının çiçeklenme dönemine denk geldiği için kızılcık fırtınası denmiş. Orhan Veli Kanık'ın meşhur kızılcık şiiriyle karşılayalım kızılcık fırtınasını. İlk yemişini bu sene verdi kızılcık. 3 tane. Bir daha seneye 5 tane verir. Ömür çok. Bekleriz. Ne çıkar? İlahi kızılcık.
7: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
1: Reklam.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
14: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
15: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: NTV Radyo.

0: Ja.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Hafta sonu için birçok kişi şimdiden deniz planı yapmıştır bile. Ancak çok rahat edebileceğimiz bir hava koşulu yok. Özellikle Kuzey Ege'de, Çanakkale, Ayvalık, Assos, Foça, Dikili, Çeşme boyunca fırtına hızına çıkacak Poyraz, dalgalı bir denize neden olacağı gibi biraz daha sersemletebilir.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1-3. Kilometrelerinde ve Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: Galatasaray'daki maçta kötü başlayan Ay Yıldızlar henüz 3. dakikada Trabzon'un golüyle geriye düştü. 7 dakika sonra yanıt veren Arda Güler Türkiye'nin turnuvadaki ilk golünü attı ve Dünya Kupası'nda gol kaydeden en genç Türk futbolcu oldu. 31. dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda Barış Alper Yılmaz'a çarpan top ağlara gitti ve milliler 2-1 öne geçti. Ay Yıldızlar ikinci yarıya da kötü başladı. Amerika Birleşik Devletleri 49. dakikada Berhalter'le eşitliği sağladı. Maçta son sözü Türkiye söyledi. Son dakikalarda oyuna giren Kaan Ayhan 90+8'de attığı golle 3 puanı getirdi ve Amerika Birleşik Devletleri mağlubiyetle tanıştı. Ev sahibi ülke 6 puanla D grubunu zirvede tamamlarken Türkiye 3 puanla son sırada kaldı. Dörder puanlı takımlardan Avustralya averajla ikinci, Paraguay ise üçüncü oldu. Şimdi maçı konuşacağız. Amerika'ya bir uzanalım. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar notlarıyla yeniden karşımızda. Emin merhaba. Şimdi öyle bir maç oldu ki aslında Türkiye takımı tam da beklenen, istenen o performansını sanıyorum sergiledi. Nasıl bir karşılaşma oldu? Takım nasıldı? Performanslar nasıldı? Maçın yıldızı kimdi? Neler aktaracaksın?
1: Zehra bir kez daha merhaba. Milli takım 2026 Dünya Kupası D grubuna 2 mağlubiyet 1 galibiyetle veda etti. Grup sonuncusu olduk. Sen biraz önce sıralamayı paylaştın. Los Angeles'ta SoFi Stadında 70.492 taraftarın takip ettiği bir maç oynadı milli takım. Maçın başında geriye düştük ama bu gole cevap verdik Arda Güler'le. İlk yarının sonunda öne geçtik. İlk kez milli takım Dünya Kupası'nda geriye düştüğü maçta öne geçmeyi başardı. Birleşik Devletler de ilk defa bir maçta geriye düştü. İkinci yarının yine ilk bölümünde baskı vardı. Amerika orada golü bulmayı başardı. Berhalter'le 2-2'ye getirdi. Ardından da 90+8'de milli takımda golü atan futbolcu ikinci yarıda oyuna giren isimlerden Kaan Ayhan oldu. Son dakika golüydü. 3-2'lik galibiyetle turnuvayı noktaladık. Dünya Kupası'nı noktaladık. Milli takım...

0: Çok daha fazlası da vardı. Hamit Altıntop, İlkay Gündoğan, onlar da hem Türk milli takım hem de Alman milli takımı adına o aynı kalede olan isimlerdi. Hem spor hem de magazin tarafını da hatırlatmış olalım. Maç sonuna gelecek olursak, Vincenzo Montella 1000 maçtan daha değerli bir galibiyetti. 1000 maçtan daha değerli bir zafer ifadesini kullandı. Onurumuz için oynadık dedi. Bunu sadece Montella da söylemedi. Arda Güler bir golle oynadı. Galibiyet golünün öncesinde rakibe çalımı, topu saklaması, oyunu okuması, yani asisti o yapmadı ama asistin çok daha iyisini, oyunu, pozisyonu başlatan isimdi. Ve maçın oyuncusu seçildi. 3-2 kazandığımız maçın oyuncusu Arda Güler'di. Maç sonunda yayıncı kuruluş TRT'ye geldi Arda Güler. Ne söyleseler haklılar. Az bile eleştirildik. Eleştirilerinde sonuna kadar haklılar ifadesini kullandı. 21 yaşında Real Madrid'de oynayan bir oyuncu, ilk iki maçta o da takım arkadaşlarıyla beraber o performansı gösterememişti. Bugün Arda'nın en iyi performansını görmedik. Yakınlarından birini gördük. Maç sonunda da mental olarak olgun açıklamalarını gördük. Orkun da aynı durumdan bahsetti. İspatlamamız gereken bir nokta vardı. Onurumuz ve gururumuz için oynadık, kazandık. Çok söylenmesi gereken çok şey var ama şimdi değil, zamanı gelince ifadesini kullandı. Ozan Kabak, kazandığımız için mutluyuz, kendimizi gösterdik dedi. Galibiyet golünü atan Kaan Ayhan, onurumuzu kurtardık ifadesini kullandı. Maç sonu açıklamalarda bunlar öne çıkıyor. Kazanmanın verdiği coşku ve aynı zamanda tabii ki gurur. Avustralya maçı 2-0 kaybedildi. Paraguay maçı rakip 10 kişi kaldı, 1-0 kaybedildi. Amerika Birleşik Devletleri ile başa baş bir mücadele. Geriye düşüyoruz, öne geçiyoruz, rakip beraberliği yakalıyor, pes etmiyoruz, 90+8'de maçı kazanıyoruz. Pochettino'nun, Birleşik Devletler Teknik Direktörü, Arjantinli Mauricio Pochettino'nun basın toplantısına girdim. Hiç kimse bizi neden tebrik etmiyor? Bu zor grubu lider bitirdik ifadesini kullandı. Sorular eleştireldi. Maç özelinde soruldu. Bugün neden kazanamadınız? Neden doğruları yapamadınız? Cevabını verdi ama her cevap öncesinde veya sonrasında hala bizi kimse kutlamadı ifadesini kullandı. Grup lideri olduğumuz için Türkiye gibi zor takıma yenildik ama grup lideri olduk ifadesini kullandı. Futbola bakış açısını görebildiğimiz bir basın toplantısıydı. Amerika lider olarak 32 turuna yükseliyor ama eleştiriyi alıyor, övgüyü almıyor. Teknik direktör de bunu söylüyor. Dünya Kupası yolculuğumuz burada sona erdi. Los Angeles'ta 3-2'lik Amerika galibiyetiyle.
1: Yaz tatili başlıyor. Bugün 18 milyon öğrenci karne alarak 14 Eylül'e kadar tatil yapacak. Son ders dili öncesi NTV ekibinden Tuana Çiftçi, Bakırköy Medeni Berk İlkokulu'nda bizi bekliyor. Tuana, orada neler aktaracaksın bize?
2: Zehra, senin de belirttiğin gibi bugün artık son ders zili çalıyor ve 18 milyonu aşkın öğrenci yaz tatiline başlıyor. Bizler de şu an İstanbul Bakırköy'deyiz. Burada da öğrenciler karne heyecanı yaşıyor. Bugün öğrenciler karnelerini alacaklar artık ve yaz tatiline başlayacaklar. Onlar için çok yorucu bir eğitim öğretim yılıydı ve artık bu tatili hak ettiler. Heyecanlı bir şekilde karnelerini veriyorlar. Farklı sınıflarda öğretmenler öğrencilerine karnelerini dağıtıyor. Bizler de şu anda İstanbul Bakırköy'de Medeni Berk İlkokulu'ndayız. Aynı zamanda buraya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İstanbul Valisi Davut Gül de gelecek ve başka sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıtacaklar. Şimdi okul öncesi ilk öğretim orta öğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlamıştı. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım'da yapılmıştı ve ikinci dönemdeki ara tatili ise 16-20 Mart tarihlerinde yapıldı. 2 Şubat'ta başlayan ikinci dönem bugün sona erecek. Öğrenciler eğitim öğretim yılının yorgunluğunu işte bugün son ders diliyle birlikte atacaklar ve güzel bir yaz tatili onları bekleyecek. Bu sezon, bu eğitim öğretim yılında hepsi çok çalıştılar ve bir yaz tatilini hak ettiler. Şimdi Ecai Sezan ekranlara getiriyor onların heyecanını.

0: Yaz tatilini bekleme heyecanlarını da ekranlara getiriyoruz. Tabii eğitim öğretimde Türkiye Yüzyılın Maarif Modeli kademeli olarak uygulanmaya devam ediliyor. Öğretim programlarında sadeleştirme ve beceri odaklı yapılandırmalar da devam ediyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere iki ara tatil uygulaması önümüzdeki eğitim öğretim yılında da devam edecek ve 8 Eylül'de başlayan eğitim öğretim yılı bugün itibariyle de son bulacak. Yine eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de yeniden başlayacak. Bugün 18 milyon aşkın öğrenci için artık son dersleri çalacak. Birçok okulda karneler verilmeye başlandı ve öğrenciler heyecanla yaz tatilini bekliyor Zehra.
1: Ve Venezuela'da meydana gelen o deprem ard arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuzey sahillerini vuran depremler özellikle La Guaira kentinde büyük bir yıkıma yol açtı. Yüzlerce bina çökerken mahalleler enkaza döndü. Yaşamını yitirenlerin sayısı 200'ü geçti. Arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışırken vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.
2: Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen depremlerin yol açtığı yıkımın boyutu her geçen saat netleşiyor. Kuzey sahillerini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler başkent Caracas dahil birçok şehirde devasa bir enkaz bıraktı. Liman kenti La Guaira sarsıntılarda ağır hasar aldı. Havadan çekilen görüntülerde mahallelerin enkaza döndüğü görülüyor. Yüzlerce bina ya tamamen çöktü ya da ağır hasar aldı. Devlet Başkanı Delcy Rodriguez kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor. İş makinelerinin ulaşamadığı noktalarda vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına katılıyor. Yakınlarından haber alamayan ailelerin enkaz başındaki zorlu bekleyişi sürerken beton yığınlarından sağ çıkarılan depremzedeler umutları arttırıyor. Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar umudun sembolü oldu. Evleri yıkılanlar, korkudan evlerine giremeyenler parklarda kurulan geçici kamp alanlarına sığındı. Depremzedelere yardım için seferber olan kuruluşlar ve gönüllüler çadırlarda kalanlara gıda ve ilaç ulaştırmaya çalışıyor. Depremin ardından uluslararası yardım seferberliği de hız kazandı. Meksika, İsviçre, İspanya, Fransa, İtalya, Şili, Kolombiya ve Brezilya başta olmak üzere çok sayıda ülke arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi. Birleşmiş Milletler uluslararası yardım çalışmalarının koordinasyonunu üstlenirken Amerika Birleşik Devletleri 150 milyon dolarlık acil yardım paketi açıkladı. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor. Amerikan Jeoloji Araştırmalar Kurumu ölü sayısının binlerle ifade edilebileceğini duyurdu. Artçı sarsıntılar devam ederken ekipler enkaz altındaki her yaşam belirtisine ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haberi.

Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
10: Reklam. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
11: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Dünkü yayınımızda yemek yardımı, nakit yemek yardımı konusunda özellikle iş yerlerine uyarıda bulunmuştuk. Birçok işverenimiz, tahmin ediyorum işveren ya da iş yeri sahibi bize yazmışlar bu konuyu biraz daha açar mısınız diye. Evet, bu SGK genelgesiyle ortaya çıkan durum şu. Aslında işverenlerin gözden kaçırmaması gereken çok kritik yasal sınır şu şekilde ifade edilebilir. Yemek yardım amacıyla nakit ödeme yapmak çalışana veya bu süreci doğrudan her tür işletmeye açık olan ödeme araçları aracılığıyla yürütmek işverenleri hiç arzu etmedikleri bir riskle karşı karşıya bırakabilir. Dünkü yayınımızda bunları söylemiştik. Çünkü banka ve e-para kartları gibi nakit ödeme araçları giyimden teknolojiye kadar her türlü sektörde harcama yapılabilen açık uçlu ödeme araçlarının en sık kullanılanları. Yapısal olarak her yere açık olan bu banka ve e-para kartı gibi nakit ödeme araçlarının tercih edilmesi, yardımın asıl amacının yani yemek ve gıda harcamasının dışına çıkılmasına yol açabileceği için denetimlerde muvazza olarak kabul edilebilir. Böyle bir durumda Sosyal Güvenlik Kurumu kartın niteliğine bakarak bu kullanımın muvazza oluşturduğuna ve istisna hakkını ortadan kaldırdığına da aslında hükmedebilir. Dolayısıyla işverenler bu tür muvazzalı sonuçlar doğurabilecek şekilde ödeme araçlarının her çeşit sektöre ve işletmeye açık olarak kullanılmasına sevk eden yönlendirmelere karşı aslında son derece temkinli olmalılar. Bu şekilde sağlanan yardımlarda harcama noktalarının sadece yemek ve gıda işletmelerine açık olacak şekilde yapılandırarak kullanılması önemlidir. Eğer bu yapılmaz ise dünkü yayınımızda da söylediğimiz gibi idari para cezaları, işletmenin kullanmış olduğu teşviklerin yanması gibi ciddi ağır maliyetli sonuçlar ortaya çıkabilir.
10: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey. Tek reklam.
7: Keşifler coğrafyası Anadolu.
12: bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
13: Tek reklam.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
16: Amili futbol takımı Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti. 2026 Dünya Kupası D grubu son maçında Amili takım Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Los Angeles'ta SoFi Stadyumu'nda oynanan maçı Amili takım 3-2'lik skorla kazandı. Amerika 3. dakikada Turisti ile 1-0 öne geçti. Ay Yıldızlar 10. dakikada Arda Güler ve 31. dakikada Orkun Kökçü'nün golleriyle Amerika karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Amerika Birleşik Devletleri Berhalter'ın 49. dakikada attığı golle Amili takım karşısında durumu 2-2'ye getirdi. Amililer 90+8. Dakikada Kaan Ayhan'ın golüyle maçı 3-2 kazandı. Galibiyet gollerinden birini atan Arda Güler bu golle Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu. Amili takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçını teknik direktör Hüseyin Eroğlu NTV'de değerlendirdi. Eroğlu, hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir Dünya Kupası'nın son maçında alınan galibiyetin milli takımın bundan sonraki süreçteki motivasyonu açısından önemli olduğunu ifade etti.
17: Üzgünüz, bir yandan mutluyuz kazandık diye ama bu turnuvada yani burada elenmememiz gerekiyordu. İki tane maçı kaybederek başladık, son maçı kazandık. Belki bu maç formalite maçıydı ancak her şey bir deneyim, her şey bir tecrübe. Genç oyuncularımız var. Bundan sonraki süreçte bunun yansımasının olumlu olacağını düşünüyorum. Buradan ders çıkarmamız gerekiyor. Tabii bu maç biraz daha iki takım açısından formalite maçı gibiydi. Bizim için tabii prestij anlamında en azından kazanıp bitirmek, gol atıp bitirmek çok değerliydi. Geçen maçtan bir 6-7 oyuncu farklı çıktı. Gerçi Amerika milli takımının da oyuncuları bugün ilk iki maçta oynayan oyuncuları görev almadı. Ama sonuçta her oyuncu orada da değerli oyunculardı. Aslında diğer maçlara göre bu maç biraz daha farklıydı. Diğer maçlarda topun büyük... Yani bizde kalma süresi çok daha fazlaydı. Evet, her turnuvada biz turnuvaya gittiğimizde her maçı çıkıp kazanacak gibi oynuyoruz. Kazanmak mecburiyetindeki gibi oynuyoruz ama bir puan ne kadar değerli? Belki Paraguay veya Avustralya mesela bir puan alsaydık şu an belki bir üstüne çıkmıştık. İlk dakikalarda gol yemiş bir takımın aslında geriye dönmesi de kolay değil. Herkesin belki aklından şu geçti. Bu ne, ikinci dakikada gol yedik, acaba farklı mı mağlup olacağız? Bir algı oluşmuş olabilir. Ama oyuncularımız bu konuda yine skoru lehine çevirdik. Gerçekten iyi, iki tane güzel golle geriye çevirdi. Duran top dışında pozisyon vermedi. Savunmayı iyi yaptı. Savunmada iyi kaldılar. Bence hem ülkemiz adına hem de oyuncularımız adına, milli takımımız adına çok önemli bir galibiyet oldu. Belki formalite maçıydı ama buradan alacağımız bir galibiyet önümüzdeki süreçte bizim takımımıza olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum.
16: 2026 Dünya Kupası grup maçlarında 4 karşılaşma daha oynandı. Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek en iyi üçüncüler arasına girdi ve üst tura yükseldi. Panserler adını grup lideri olarak son 32'ye yazdırdı. E grubundaki diğer maçta Fil Dişi Sahili, Curaçao'yu 2-0'la geçerek bir üst tura direkt yükselen ikinci takım oldu. F grubundaysa Japonya, İsveç'te 1-1 berabere kaldı. Japonya direkt bir üst tura yükselirken İsveç topladığı 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girerek son 32'ye yükseldi. Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Hollanda'da Tunus'u 3-1 yenerek grup maçlarını lider olarak tamamladı. Anadolu Efes'te transfer hareketliliği sürüyor. Lajvert Beyazlar, Fransız oyun kurucu Matthew Strazel'ı kadrosuna kattı. Son 4 sezondur Monaco forması giyen Strazel'la 2+1 sezonluk sözleşme imzalandı. Bu sezon Euroleague'de 42 maça çıkan 23 yaşındaki basketbolcu 9.2 sayı, 1.9 rebound ve 3.9 asist ortalamaları tutturdu. Kısa rotasyonuna takviyede bulunan Efes'in takım kaptanı Shane Larkin'in Fenerbahçe Beko'ya gönderilmesi bekleniyor. Lajvert Beyazlılar daha önce Hırvat uzun Dario Saric'i de kadrosuna katmıştı. Milletler Ligi'nde son Avrupa şampiyonu Polonya ile karşılaşan Filenin Efeleri maçtan 3-2 yenik ayrıldı. Amili takım ilk seti 28-26 önde bitirdi. Polonya ikinci seti 25-19, üçüncü seti de 25-21 kazanarak 2-1 öne geçti. Ay Yıldızlar 4. seti 25-19 kazansa da karar setini 15-11 kaybederek parkeden mağlup ayrıldı. A milli takım Milletler Ligi'ndeki 6. maçında 3. kez yenildi. Ay Yıldızlar bir sonraki maçında Arjantin'le yarın saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff serisi 3. maçında Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 92-70 yenerek 2-1 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride 4. maç 27 Haziran Cumartesi günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe İstanbul Jet bu maçı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Şansa kalmaz işimiz
15: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: NTV Radyo.
3: Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
2: NTV Radyo. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
4: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 26 Haziran 2026 Cuma günü sabahında geri sayım programımızda karşınızdayız. Haftanın son işlem gününe başlıyoruz değerli izleyenler. Programımızın süresi içerisinde birazdan Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Işıl Hoca bizimle birlikte olacak. Gökhan Hoca ile konuşacağız. Yavaş yavaş artık enflasyon tahminleri yapılmaya başlandı. Önümüzdeki hafta Cuma günü Haziran ayı enflasyonunu alacağız. Böylelikle ilk 6 aylık enflasyonu da görmüş olacağız. Önemli. Neden? Çünkü emekli, memur, işçi, emekli maaş artışları bu 6 ayda belli olmuş, netleşmiş olacak. Ne bekleniyor, neler olabilir enflasyonda? Hem bu çerçeveden hem de küresel bazda değerlendireceğiz Gökhan Hoca ile beraber. Sonrasında Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu yayınımıza katılacak. Malumunuz bugün çocuklar karne alıyor, eğitim, öğretim yılı tamamlanıyor, yaz tatili başlıyor ve trendlerde bir değişim var mı? Acaba fiyatlar ne seviyelerde, 4 kişilik bir aile neler yapabilir, kültür mü, deniz, güneş, kum mu, nasıl opsiyonlar var, bunu konuşacağız Kaan Bey'le de birlikte. Yine haberler ve piyasa rakamları elbette ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz programımızı bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla. İlk maddemiz geldi ekranlarınıza. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 19 Haziran ile biten haftada bir önceki haftaya göre 5,1 milyar dolar artışla 157,2 milyar dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 6,4 milyar dolar artışla 59,5 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervlerde de yine 5,5 milyar dolarlık bir artış var. Orada da 34,6 milyar dolar seviyesini görüyoruz. Değerli izleyenler, devam ediyoruz yine dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık verilerden parite etkisinden arındırılmış rakamlara göre. Geçen hafta, yani yine 19 Haziran'da biten haftada döviz mevduatlarında 1 milyar 456 milyon dolarlık artış yaşandı. Gerçek kişilerin, vatandaşın döviz mevduatları 133 milyon dolar düştü. Tüzel kişilerin, yani şirketlerin mevduatları ise 1 milyar 589 milyon dolar arttı geçen hafta. Yine aynı noktadan 19 Haziran'da biten haftada yabancı yatırımcıların hisse senedindeki 5 haftalık satış serisi sona erdi. Yabancılar 19 Haziran haftasında 465 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Bu aynı zamanda son 2 ayda yapılan en yüksek hisse alımı oldu. Yabancı yatırımcı ayrıca 339 milyon dolarlık da tahvil alımı gerçekleştirdi ki 2 hafta üst üste böylelikle alıcı konumda yabancı yatırımcı tahvil tarafında. Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre limiti 3 milyon liraya yükseltilerek yeniden başlatılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOB Nefes Kredisi'nde 25 milyar lira olan ilk dilim neredeyse tükendi. %34 faizle 25 milyar liralık ilk dilimin hızla tükenmesi üzerine Kredi Garanti Fonu yetkililerinin Merkez Bankası ile limitin 25 milyar liralık ilaveyle 50 milyar liraya yükseltilmesi yönünde görüşmelere başladığı öğrenildi. Uluslararası Para Fonu IMF ile devam edeceğiz. Orta Doğu'da çatışmaların durması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik adımların emtia fiyatlarını düşürdüğünü, ancak tedarik zincirindeki normalleşmenin zaman alacağını bildirdi. IMF'ye göre Hürmüz'den çıkan gemilerin teslimat noktalarına ulaşması zaman alacak değerli izleyenler. Ki yani hani savaş başladığından beri zaten konuşulan konulardan bir tanesiydi bu. Altın fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin doları güçlendirmesiyle ve yatırımcıların kırılgan Amerika-İran barış anlaşmasını, oradan gelen haber akışlarını değerlendirmeye devam etmesiyle bu sabah üst üste bugün eğer bu şekilde devam edecek olursa üst üste dördüncü haftalık kaybına yönelmiş durumda. Ons altında dün 4000 doların altı izlenmişti. Bu sabah birazdan rakamları vereceğiz. Hatta birazdan demeyelim, direkt buradan rakamlara geçelim. Öne çıkan satır başlarını aktardıktan sonra ilk olarak bizim borsamıza bakalım. Borsada BIST 100 endeksi %0,50 yarım puanlık düşüşle 14.260 puan seviyesinden kapandı değerli izleyenler. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 14.212, yukarıda ise 14.583 puan aralığında dalgalandı. İşlem hacmi 188 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksinde dün %3'ün üzerinde, %4'e yaklaşan 3.76'lık bir kayıp vardı. Hizmetler tarafı holdingler iletişimiyle yarım puan civarında geri çekildi. Sigorta, sanayi ve ticaret de eksideydi. Gıda, petrokimya ve ulaştırma endeksleri pozitif olarak ayrışırken ulaştırmada %1'lik bir yükseliş vardı borsa tarafında. Para piyasalarında dolar 46 lira 62 kuruştan yeni güne başlıyor. Euro 53 lira 8 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında az önce haber turumuzda da paylaştık. Dün de ifade etmiştik, Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası Fed'in çok yakından takip ettiği bir veri var. Nedir? PCE, yani nedir? Kişisel tüketim harcamaları endeksi. PCE verisi beklentiler doğrultusunda geldi. Manşet aylık 0.4, yıllık da 4,1 geldi beklentiler doğrultusunda. Çekirdek PCE'ye baktığınızda orada da yine beklentiler doğrultusunda bir rakam var. Piyasa beklentiden kötü gelmemesini pozitif olarak algıladı. Yani daha kötü gelebilirdi. Tam da tahminler doğrultusunda geldi. Bunu pozitif olarak algıladı. O da dolar endeksini bir miktar aşağıya çekti. Neden? Çünkü bu veri sonrasında Amerikan Merkez Bankası'ndan dün 2 ya da 3 bu yıl içerisinde faiz arttırımı fiyatlanırken işte bu 2 ya da 3 biraz aşağıya gelmiş. O beklentiler biraz gevşemiş durumda. Dolayısıyla dolar hafif değer kaybetti. 151.5'tan 151, özür dilerim, nereden? 151 nereden çıktı? 101.5'tan 101,3'lere doğru geri çekildi. Euro dolar karşısında 1.1380'e yükseldi. Hafif bir yükseliş var. Sterlin dolar karşısında 1.32'nin üzerinde atmaya çalışıyor. Bu senaryo altın fiyatlarını da etkiledi. Altında gördüğünüz gibi 4000 doların yeniden üzerine atmış durumda. Dünkü işlemlerde altın aşağıda 3960, yukarıda 4045 dolar arasında idi. Kapanışını 4025 dolardan yapmıştı. Şu anda da kapanış seviyesine gelmiş durumda yeniden. Altın fiyatlarında 4000 dolar küresel piyasalarda önemli bir destek seviyesi. Buranın aşağıya doğru geçilmesi, kırılması halinde 3800 doların yine önemli bir destek seviyesi olarak öne çıktığı belirtiliyor uzmanlar tarafından. Hani olur da en kötü senaryo gerçekleşir, 3800'ü de aşağıya doğru geçerse bu sefer 3000 dolarların hızlı bir şekilde konuşulabileceği bugünkü senaryoda, bugünkü konjonktürde yazılıp çiziliyor, bilgi olarak aktarmış olalım. Petrol fiyatları önceki kapanışına göre %0,8 aşağıda, 74 dolar 32 sent seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün bir 72 dolara kadar gelmişti ama buralarda denge bulacak herhalde. 72-74 dolar bandında son 2 günde, son 3 günde hareket ettiğini ifade edebiliriz. Dün biraz daha yukarıya yaptı. Bir 75'leri 76'ları gördü ama büyük oranda buralarda seyrettiğini söyleyebiliriz. Savaş önceki seviyeler 70 doların altına inerse zaten görülmüş olacak değerli izleyenler. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6032 lira. Çeyrek altında yine bankalar arası piyasada 9856 lira seviyesinde. Bugün Asya borsalarında satışlar var. Güney Kore %8 geriledi. Devre kesici çalıştı. Şu sıralarda da %6 ile %7 arasında kayıplar var. Japonya'da %4,5 kayıp var. Çin ve Hong Kong'da da yine geri çekilme var. Amerikan vadeli işlemlerinde Nasdaq endeksi, teknoloji endeksi %1,3 aşağıda. Neden diyeceksiniz? Apple ürünlerine zam geldi. Apple hisselerinde sert satışlar var. Bir de OpenAI, yapay zeka şirketi OpenAI'nin halka arzının 2027 yılına erteleneceği haberleri teknoloji öncülüğünde satışları ciddi manada körüklemiş, desteklemiş durumda Asya'da ve Amerikan vadelilerinde. Son olarak kripto para evrenine bakacak olursak orada da sert satışlar var. Bitcoin 59 bin dolara geldi. herhalde 59.900, yanlış mı görüyorum, özür, affınıza sığınarak hemen şuradan gözümü de, evet, 59.800 dolara gelmiş. %3'lük bir kayıp var. Ethereum'da yine 1500 dolarlar seviyesinde, orada da %6'ya varan bir kayıp var. Ripple, Solana ve Cardano'da da kayıplar %1 ile %4 arasında. Şimdi konumuza dönüp doçent doktor Gökhan Işıl'a günaydın demeden önce bir haberimiz var. Hemen o haberimizi paylaşalım sizlerle. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Londra'da yatırımcılara bir sunum gerçekleştirdi. Savaşın enflasyon üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını söyledi. Güçlü rezervlere vurgu yaptı Merkez Bankası Başkanı. Kur artışına dair riskin, yani dolarizasyon riskinin bu sayede sınırlandığını ifade etti.
5: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yatırımcılarla buluştu. Savaşın enflasyonu etkisini değerlendirdi. Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı enflasyona dair mesajlar verdi. Arz şoklarıyla yükselen gıda ve enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu, ancak jeopolitik gerilimlerin azalması halinde bu etkinin zayıflayabileceğini ifade etti. Karahan, enerji enflasyonunun yükseldiğini, ancak talep yavaşlamasının bunu dengelediğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı, kira ve eğitim kalemlerinde katılığın azaldığına vurgu yaptı. Talepteki azalmanın fiyatlamaları da aşağı yönde etkilemesini beklediklerini söyledi. Fatih Karahan, Türk lirasına talebin yüksek olduğunu dile getirdi. Sıkı para politikası ve güçlü rezervlerin etkisiyle dolarizasyon riskinin sınırlı olduğunu vurguladı.
4: Tam bu noktada Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Işıl hocamıza döneceğiz. Gökhan hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Günaydın, hoş buldum efendim.
4: Hocam haberimizi aktardık, özür dilerim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mesajları vardı. Şimdi o mesajları bir tarafa koyalım. Baktığımız zaman petrol fiyatları öncülüğünde enflasyon tahminlerinde de bir gerileme olduğunu görüyoruz. Hem yurt içinde yapılan analizlerde hem de yurt dışındaki uluslararası yatırım bankalarından, hem bu aya hem de yıl sonuna ilişkin tahminlerin yavaş yavaş revize edildiğini, revizyonlar geldiğini görüyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma günü Haziran ayı enflasyonunu alacağız. Aylık bazda tahmin %0,9 civarında, yani %1'in altında şekilleniyor. Yıllık bazda da %32,1'ler civarında tahminlerin yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Sizin tahminlerinize bir değişiklik oldu mu? Haziran ayında gıda tarafında bir pozitif anlamda destek görecek miyiz? Giyim ve ayakkabı geçen ay ciddi gol atmıştı enflasyonda. Orada bir yumuşama görecek miyiz sezonla alakalı olarak? Petrol fiyatlarının etkisini görecek miyiz? Düşüşün bu kez etkisini görecek miyiz? Buyurun böyle başlayalım hocam.
6: Evet, adım adım gidelim. Güzel soru oldu. Öncelikle petrol fiyatlarının etkisinden başlayayım son kısımdan. Mart ayından itibaren bir dış şok petrol fiyatları, bunun ciddi bir enflasyon etkisi vardı. Açıkçası bu fena yönetilmedi. Yani bu eşel mobil sisteme ve benzeri uygulanan politikalarla açıkçası bunun etkileri sınırlı olarak devam etti. Gelelim gıda. Gıdanın etkisini biz bu yaz dönemi, artık da yaza girdik diye düşünebiliriz. Havalar da ısındı, güzel oldu. Etkisi düşüyor. Dolayısıyla gıda fiyatlarını bu sene iyi bir hareket bekliyoruz. Ve bunun da tabii aylık bazdaki enflasyon etkisi çok sınırlı olarak kalacak. Ve hatta aylık bazdaki enflasyonu düşürmesine de katkı sağlayacak. Evet, geçen ay giyim kısmıyla ilgili olarak ciddi bir enflasyonist etki vardı. Fakat Haziran ayı içerisinde de bu kadar, geçen ayki kadar yüksek bir etki beklenmiyor. Dolayısıyla kendi yaptığımız hesaba bakarsak burada bir aralık belirledik. 0.90 ile 1.20 arasında açıkçası bir aylık bazda bir enflasyon beklentisi içinde olduğumuzu da söyleyebiliriz. Burada ağırlıklı beklenti 0.95 ile 1 arasındaki bir yerde de bu aylık bazdaki enflasyonun gelmesini bekliyoruz. Son olarak da ana eğilim burada bizim için, evet, aylık bazdaki çok yükselme ya da çok aşağı doğru gitme bizim için enflasyon beklentisi ve süreç takibinde değil, önemli olan ana eğilimin nereye doğru gittiği. Şimdi bunu da incelediğimiz zaman ana eğilimde işte geçen 3 ayda yaşadığımız aslında hem bir iç şok var hem de bir dış şok var. Her iki şoka rağmen de ana eğiliminde ciddi bir bozulma olmadı ve önümüzdeki süreçte tekrar dezenflasyonu destekleyici bir patikaya girebileceğini de söyleyebiliriz efendim.
4: Peki hocam, o zaman ben de şimdi, yani kabaca şöyle özetleyebiliriz. Bundan sonra savaş inşallah barışla sonuçlanacak bu süreç ve petrol fiyatları da normal seyrine gelmeye başladı. Gelecek 60 dolarlı seviyelere, makul bulunan noktalarda. Dolayısıyla Bundan sonra bizim biraz yolundan çıkan dezenflasyon programımızın hangi vadede ve hangi hızla tekrar yoluna gireceğini tahmin edeceğiz. Sizin de az önce ifade tahmin edeceğiz derken öngörmeye çalışıyor. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi. Bu da bizi şu noktaya getiriyor. Merkez Bankası'nın faiz politikası. Bu önümüzdeki ay, yılın geri kalanı beklentimiz ne olmalı? Hem gösterge faiz tarafında hem de krediler tarafında.
6: Tamam. Şimdi önce petrolün etkisi ne zaman yavaşlayacak? Maalesef bu biraz zaman alacak. Yani petrol fiyatları bu 70 dolarlar ve inşallah önümüzdeki sürede aşağı doğru da devam ederse bunun etkisi yaklaşık 3 ay kadar daha sürecek. Çünkü burada işte rafineri maliyetleri, ulaştırma maliyetlerine kadar birçok kalem işin içinde. Dolayısıyla burada tekrar bunu pompaya, bizim için çünkü önemli olan kısım pompaya yansıması. Dolayısıyla pompaya savaş öncesi dönemin tekrar geri gelinmesi maalesef biraz zaman alacak. Bu da yaklaşık 3 ay kadar olduğunu söyleyebilirim. Peki burada eminim bizi dinleyenlerin en çok merak ettiği nokta şu. İşte peki bu bizim Merkez Bankası faizlere ve piyasaya etkisi nasıl olacak? Az önce sizin de söylediğiniz gibi. Açıkçası Merkez Bankası'nın burada biraz temkinli davranacağını düşünüyoruz. Açıkçası dün toplantıdan bahsettiğiniz Sayın Karahan'ın katıldığı, orada verilen mesajlara baktığınız zaman biraz faiz indiriminin Ağustos enflasyon raporundan sonraya kalacağı ile ilgili bir açıkçası izlenim oluştu. Yani dolayısıyla şimdi Temmuz ayında bir PPK var, dolayısıyla bir faiz kararı var. Ağustos'ta bir Merkez Bankası enflasyon raporu yayınlayacak, bunun sunumunu yapacak. Ondan sonra Eylül ve Ekim ayında da yine iki tane faiz kararı var. Dolayısıyla şu anda açıkçası mevcut konjonktürde gözüken Merkez Bankası'nın Temmuz'da bir faiz indirmeyeceği. Ama burada bir soru işareti var. O da şu. Evet, faiz indirmeme ihtimali çok yüksek ama şu anda Merkez Bankası piyasa fonlamasını gecelik fonlamadan yapıyor. Gecelik faizden yapıyor. Dolayısıyla şu anda politika faizin üstüne bir faizden piyasayı fonluyor. Dolayısıyla evet, Merkez Bankası Temmuz ayındaki PPK'da faiz indirimine gitmese bile piyasayı fonlamayı gecelikten haftalığa çekebilir veya gecelikteki fonlama faizini bir miktar aşağı doğru gelebilir. Dolayısıyla politika faizini değiştirmeyebilir ama piyasadaki fonlama maliyetini bir nebze de olsa aşağı doğru indirebilir. Bu açıkçası dezenflasyon iyi gidiyor ama ciddi bir gevşemeye gitmiyorum, temkinli duracağım ve mesajı da verebilir. Ama önümüzdeki süreçte gezinken beklenen, şimdi yıl sonu anketleri geliyor ve yıl sonu beklentiler ve raporlar geliyor. Buna baktığımız zaman genelde enflasyon beklentisi %29 ila %31 arasında. Şu anda 2026'yı kapatacağımız tahmin aralığı. Hadi bunu biz %30 olarak kabul edelim. Dolayısıyla işte Taylor Rules, biz şu anda ne yapıyoruz? Faizi niye yükselttik, nominal faizi? İşte Taylor kuralına göre işte talebi baskılamak ve enflasyonu düşürmek için. Dolayısıyla bu kural çerçevesinde Merkez Bankası devam ederse yıl sonu politika faizinin %33-%34 bandında bir aralığa doğru çekebileceği. Dolayısıyla da Eylül, Ekim ve Kasım'da enflasyon raporu var ve Aralık'taki bu 3 toplantıda yaklaşık 100'er bas puanlık bir faiz indirme açıkçası penceresi var. Ve bir miktar daha penceresi Aralık ayında faiz indirimini arttırabilme potansiyeli de var. Yani dolayısıyla bir 3 ayımız daha, yani Eylül ayına kadar daha biraz daha sıkı gideceğiz gibi duruyor. Ama işte az önce dediğimiz gibi inşallah savaş biter, sakinleşir, petrol fiyatları iner, yeni bir iç şok yaşamaz isek Eylül ayından sonra biraz daha faiz oranlarında gevşemeye doğru gidebileceğimizi söyleyebilirim efendim.
4: Peki hocam, şimdi sıkı para politikası, yüksek faiz, sizin de ifade ettiğiniz gibi bunu talebi sınırlamak, fiyatlama davranışlarını normal noktaya çekmek için uyguluyoruz. Burada tabii arz politikaları var, üretimin arttırılması, onu bir kenara koyalım. Sıkı para politikasının bir diğer ayağı da kuru durdurmak. Neden? Çünkü enflasyonla mücadelede en önemli unsurlardan bir tanesi hızlı bir şekilde enflasyona geçişi olduğu için sonradan önünü frenlemek, önünü almak gerçekten çok zor. Dolayısıyla Merkez Bankası bu tarafı da gözetmek zorunda kaldı sürecin başından itibaren. Dolayısıyla baktığımız zaman şimdi yılın geri kalanı, dün Fatih Karahan da altını çizdi, bir dolarizasyon riski olmadığı yönünde. Yüksek faiz uygulamaya devam edeceğiz ama nereye kadar? Peki dediniz ya yılın son çeyreğine doğru belki. O zaman tamam, talep kısmı bir tarafta, diğer tarafta bu işin kur kısmında da yine faiz gerilese bile aradaki o marjın, vatandaşı TL'de kalmaya ikna edecek marjın korunacağını düşünüyor musunuz? Yoksa biraz daha hızlı gelir mi aşağıya?
6: korunmak zorunda, öyle söyleyeyim. Yani Merkez Bankası o marjı, yani reel faizi mutlaka pozitifle korumak zorunda. Çünkü bakın bir veriden daha diyelim, hafta başında gelen enflasyon beklentisi. Enflasyon beklentisi hane halkında hala çok yüksek. Evet, ciddi bir gerileme oldu ama halen çok yüksek. Dolayısıyla ve güven endeksinde yine yükselme var ama hala yüzün çok altında. Bakın bu iki veriyi değerlendirdiğimizde, evet bu ay hane halkının DTH'lara, yani yabancı para mevduata geçişi sınırlı. Şirketlerin geçişi daha fazla oldu. Ama bu şu demek değil. Hane halkı şu anda öyle bir noktada ki, bir risk gördüğüm an ben hızlıca tekrar dolara geçebilirim. Yani bu veriler bize bunun mesajını veriyor. Yani dolayısıyla evet, Sayın Karahan bunu açıkladı. Çünkü mevcut verilerde bir risk yok ama hane halkı rasyonel davranmaz. Dolayısıyla en ufak bir risk gördüğü an Türkiye'de alışkanlık maalesef dolara gitmek. Dolayısıyla ciddi bir dolar mevduatında artış görebiliriz. Dolayısıyla bu riskimiz halen çok aktif olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla Merkez Bankası faiz indirme politikasında ve patikasında giderken mutlaka TL'ye güveni korumak zorunda. Çünkü burada bir şey daha var. Çünkü dezenflasyon sürecinin ana belirleyicilerinden bir tanesi nedir? Değerli yerel para birimi politikası. Yani şu anda biz bunu kullanıyoruz. Aslında baktığımız zaman TL'miz değerli. Yani kurun belli bir bantta, bu da enflasyonun altında hareket etmesi demek anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu devam ettirebilmek için vatandaşları korkutmaması ve TL'ye güvende tutması lazım. Şimdi rezervlerimiz arttı. Evet, ama Ocak sonuna baktığımız zaman brüt rezervimiz 220 milyar dolardı. Bakın şu anda biz bu ay ne diyoruz? Rezervimiz arttı diyoruz ama hala 160 milyar doların sınırına geldi. Yani Ocak sonuna göre hala 60 milyar dolar brüt rezervimiz geride. Yani dolayısıyla bu verilerin hepsi bize neyi söylüyor? Evet, şu anda iyiye doğru gidiyoruz önceki 3 aya göre ama halen ciddi bir kırılganlık söz konusu. Dolayısıyla en ufak bir korkuda tekrar DTH'lara, yani dolarizasyona doğru bir gidiş olabilir. O yüzden eminim Merkez Bankası bunu görüyordur ve temkinli davranacağına inanıyorum efendim.
7: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dolarizasyon konusunu bir kenara bırakacak olursak, aynı konular, deminden beri konuştuğumuz konular neredeyse Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli. Orada da yeni bir başkan geldi. Kevin Warsh bundan sonra ne yapacak acaba? Dün PCE rakamları, yani kişisel tüketim harcamaları rakamları açıklandı ve piyasayı bir miktar rahatlatmış gibi görünüyor. Yani umduğumuzdan kötü değil. Dolayısıyla Fed 3 tane 2 tane faiz artırımı yapmayacak galiba düşüncesi hakim. Hocam bu biz konuşuruz, bir de işin Amerikan Merkez Bankası, yani dünyanın Merkez Bankası ayağı var. Orada işler ne olacak yılın sonuna kadar? Siz hakikaten hani 3 tane arttıracağını düşünmüş müydünüz sizin olası senaryonuzda? 2 bile iddialı değil miydi? Biraz fazla mı panik yapıldı? Altın fiyatlarında da çok ciddi etkiledi bu panik.
6: Murat Bey, valla söylediğiniz her şeye katılıyorum diyeceğim. Şimdi bu da olmayacak yani bu noktada ama. Evet, yani geçen hafta FED guvernörlerinin 9'u en az 2 faiz artışı gerektiğini 2026'da söyledi. Ya açıkçası ben sıkı duruş devam ederim ve belki bir miktar, ama onun içinde erken, bir 25 bas puanlık bir faiz artımı belki olabilir düşünürken, bir anda guvernörlerden 2 faizi, peşinden de BOFA'dan 2026 3 faiz beklentisi gelince tabii bir anda piyasalar da şok oldu. Altın da bundan çok ciddi etkilendi. Yani 4000 ons doların altına kadar altın geriledi. İkinci nokta bu, açıkçası bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri çok ilgilendiren bir değişken. Çünkü dolar ne kadar güçlenirse, Amerika'daki faiz o kadar güçlenirse, bu bizim açımızdan bir borçlanma maliyetimizi yukarı doğru arttıracak. İkinci nokta, bizim şu anda sıcak para diye söylediğimiz piyasaya giren portföy yatırımlarına ihtiyacımız var. Bu noktada bizi zora sokacaktı. Yani dolayısıyla Fed'in alacağı bu karar bizi açıkçası çok ciddi olumsuz etkileme potansiyeli vardı Türkiye olarak, bizden kastımız. Peki önümüzdeki süreç ne? Şimdi bir, dün gelen veriler hafif ılımlı diyeyim. Yani evet, beklentiden çok az iyi geldi. En azından piyasa da bunu biraz olumlu olarak karşıladı. Ama önümüzdeki süreç önemli. Çünkü dördün üstüne çıkmış Amerika'da bir enflasyon ve hedef de Amerika'da %2. Dolayısıyla borçla açıklamalarında biz açıkçası koltuğa oturmadan önce şahin davranacak beklentisi içerisindeyiz. Ya da Trump Sayın Borş'a böyle bir misyon yükledi. Ama geldiğinden beri baktığımız zaman üstüne yüklenen misyonla hareketler de biraz farklı oldu. Yani şahin duruşun da devam edeceği açıkçası beklentisi oluştu FED kanalından. Yani dolayısıyla önce şöyle söyleyeyim, faiz arttırım riski var. Eğer Amerika'da veriler bu şekilde gider. Yani iş gücü piyasası bu kadar güçlü gitmeye devam eder ve talep bu kadar güçlü gitmeye devam ederse Amerika bir faiz arttırımına, en az bir faiz arttırımı yapacak gibi duruyor. Ama şu içimden geçeni de söyleyeyim, inşallah az, çünkü bu bizi çok kötü etkiler.
7: Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Işıl. Hocam çok teşekkürler. Bizimle birlikte oldunuz, bizleri bilgilendirdiniz. Bu sabah mutlu günler diliyorum.
6: Saygılar efendim.
7: Ve değerli izleyenler, şimdi diğer konuğumuz Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Kaan Kavaloğlu'na döneceğiz, ama dönmeden bir haberimiz var. Hürriyet gazetesinden gelecek ekranlarınıza. Hemen onu paylaşalım. Tatilcinin rotası kültür turları demiş Hürriyet gazetesi haberinde. Deniz, kum, güneş tatiline alternatif arayanların sayısı artıyor. Hem deneyim odaklı seyahat isteği hem de bütçe kaygıları tatilcileri kültür rotalarına yönlendiriyor. Sahil tatillerine kıyasla yaklaşık %50 daha düşük maliyetle birden fazla destinasyonu görme imkanı sunan kültür turlarına talep artarken, turizmciler bu yıl talebin geçen yıla göre yaklaşık %20 arttığını belirtiyorlar demiş Hürriyet gazetesi. Hemen dönelim. Kaan Kavaloğlu bizimle birlikte, dönelim. Günaydın efendim. Hoş geldiniz yayınımıza.
8: Günaydın Murat Bey. Ben de size iyi yayınlar diliyorum.
7: Çok teşekkürler. Kaan Bey, şimdi haberi aktardık. Hani bir taraftan hem biraz daha nasıl diyelim maliyeti daha ucuz, hem birkaç farklı destinasyonu görme imkanı var. Kültür turizminin bir miktar daha öne çıktığından bahsediyor gazete haberi. Buna bir de daha doğrusu daha genel bir resimden bakacak, çerçeveden bakacak olursak eğer, pandemi sonrası değişen alışkanlıkların etkisi desek hata yapmış olur muyuz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz sezon başlarken vatandaşın tatil tercihlerini?
8: Şunda %100 haklısınız. Pandemi sonrası tüketici trendlerinde değişiklikler oldu, farklılıklar oldu. Biz turizmciler de buna ayak uydurmak zorundayız. Aslında bu tüm dünyada geçerli olan bir şey. Turizm gerçekten deniz, kum, güneş üçlemesinin dışına çıkmaya başladı belli bir süre içerisinde. Fakat tabii tatil turizmi dendiği zaman deniz, kum, güneş yine birinci sırada yer almaya devam edecek. Ülkemiz özellikle Antalya kültür turları konusunda rota olarak da çok önemli merkezlere sahip. Özellikle işte antik Pamfilya'nın başkenti olan Perge, dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrosu Aspendos, Faselis, Sagalassos, Patara, Termessos, bunların hepsi çok neredeyse çok kolay ulaşılabilir bir çerçevede. Dolayısıyla kültür turlarının bu anlamda sadece Antalya ve Akdeniz bölgesinde değil, tüm Türkiye esasında gelişmesi aslında gayet beklenen bir şey. Bu da bizim aslında turizmciler olarak tercih ettiğimiz bir şey. Bu sadece iç pazar için geçerli olan bir durum değil. Avrupalı turist profilinde de böyle bir istek var, böyle bir arzu var. Dolayısıyla ülkemizdeki 7 coğrafya bölgesinin tamamı inanılmaz derecede çok güzelliklerle dolu. Bu tarz imkanlarla dolu. Bu anlamda ülkemizde zaten 60 milyon turisti sadece deniz, kum, güneş turizmiyle çekemezsiniz. Bunu çeşitlendirmek, bunun sezonu uzatmak zorundasınız. Dolayısıyla bunun daha sonra 70 milyon lira, 80 milyon lira milyon kişiye çıkabilmesi için çok ciddi bir çaba sarf etmeniz lazım. Kültür turizmi de bunların en başında geliyor. Kültür turizmini de aslında sadece böyle antik kentlerle sınırlamamak lazım. Gastronomi turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, bunların hepsi turizmin çeşitlendirilmesiyle ilgili bizim uzun zamandır yaptığımız çalışmalar. Biliyorsunuz Turizm Geliştirme Ajansı kuruldu. Turizm Geliştirme Ajansı Kültür ve Turizm Bakanlığımızın liderliğinde çok ciddi bir çalışma yapıyor bu anlamda da. Dolayısıyla kültür turlarının ülkemizin zenginliğini pazarlama anlamında hem yurt dışına hem yurt içine aktarmamızla birlikte bu anlamda çok ciddi bir turist profilini daha ülkemize çekmeyi becerebileceğimizi düşünüyorum. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj tabii. Hani dünyada konuyla ilgili bir trend var. Bu trende en uygun destinasyonlardan bir tanesi de ülkemiz. Dolayısıyla ciddi anlamda bir turist alacağımızı yakın zamanda planlıyoruz.
7: Aslında yani yurt dışına çıktığınız zaman vatandaşlarımız da, izleyenlerimiz de yurt dışına çıktığı zaman imkan varsa gözlemliyorlardır. Dediğiniz gibi yani bir yerde bir gün kalmak belki insanlara zul geliyor gibi bir tablo var. Yani bir günde belli yerler dolaşılıyor. Ondan sonra öbür şehre kısa zamanda çok hızlı hareket ediyor insanlar. Ben biraz daha gittiğim yerde kalma tercihinde olduğum için o değişimi net bir şekilde gözlemleme şansım oluyor. Söylediğiniz gibi bu trendde ciddi bir değişiklik var. Siz de ifade ettiniz. Türk turizmi, turizmcisi buna yavaş yavaş adapte oluyor, ayak uyduruyor. Peki sezon başlarken, yüksek sezon başlarken hemen soralım. Deniz, güneş, kum, yaz tatili. Orada acaba doluluk oranları ne durumda? Aile bütçelerine göre farklı farklı kampanyalar var mı?
8: Biliyorsunuz biz yurt dışından çektiğimiz turist profilinin yaklaşık %60'ını ailelerden oluşturuyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla aileler için Türkiye ve Antalya çok önemli bir turizm destinasyonu. Bunun yanında biraz önce söylemediğim bir konuyu da ilave edeyim. Deneyim turizmi de çok ciddi anlamda önem kazanıyor. İnsanlar deneyimlerini birbirleriyle paylaşacakları. Dolayısıyla her gün başka bir yerde turist profili var. Ama doğru. Deneyim turizmi de çok önemli bir alan oluşturuyor. Yani sizin gibi benim gibi ben de örneğin gittiğim yerde kalan tarzda bir turizm alışkanlığım var. Ama o tarzda da bir deneyim yaşamak istiyor insanlar. Dolayısıyla bu konuda yine dediğim gibi Antalya ve Türkiye en önemli destinasyonlardan bir tanesi. Biz sezonu aslında Kurban Bayramı itibariyle açmayı planladık. Fakat okul tatillerinin ve imtihanların, sınavların Haziran'ın 3. haftasının sonunu bulmasıyla birlikte sezon aslında bu hafta başı itibariyle, yani bu cuma günü aslında bu hafta sonu itibariyle başladı diyebiliriz. Yüksek sezon diye adlandıracağımız kısım. Dolayısıyla aileler için, özellikle çocukları sınava giren aileler için bu periyot çok önemli bir periyot. Dolayısıyla Haziran ayını iç pazarda çok hareketli geçirmedik. Ama bu hafta sonu itibariyle iç pazar çok ciddi anlamda hareketleniyor. Okulların açılacağı Eylül'ün 2. haftasına kadar da bu böyle bu şekilde devam edecek. Ama şöyle düşünün, Antalya'ya gelen kişi sayısı, Avrupa'dan gelen kişi sayısı 5.250.000 kişiyi geçti dün itibariyle. Geçen seneye kıyasla yaklaşık %9'luk bir gerideyiz. Bunun da belli bölümünü iç pazar ve Avrupa'da yaşayan Türklerle kapatmayı planlıyoruz açıkçası. Ama iklim şartları da çok iyi gidiyor, iyi el veriyor açıkçası. Tam şey, biraz önce söylediğimiz deniz, kum, güneş tatil programının tam başlığında döneme girdik. Şu anda da tam anlamıyla yüksek sezonu yaşıyoruz diyebiliriz. Tabi bu dönem çok zor bir dönem turizmci açısından, otelciler açısından. Çünkü siz de takdir edersiniz ki ülkemiz risk alanında olmamasına rağmen bir savaş ortamı vardı İran'la Amerika ve İsrail arasında. Ve halen daha bir numaralı kaynak pazarımız olan Rusya'yla 3 numaralı, o dönemki 3 numaralı kaynak pazarımız olan Ukrayna'nın savaş hala devam ediyor.
7: Evet.
8: Ve biz bu arada turizm hareketini yapmaya devam ediyoruz başarılı bir şekilde.
7: Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler Kaan Bey. Bizi bilgilendirdiniz bu sabah, yayınımıza katıldığınız için mutlu günler diliyorum.
8: Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum ben de size.
7: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, böylelikle geri sayım programımız içerisinde bir ara verme zamanı geldi. Sonrasında borsada BIST 100 endeksi açılışıyla beraber tekrar karşınızda olacağız.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın Denizli Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde ve Kayseri Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
12: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Reklam.
13: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.

aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her an

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Burası NTV Radyo. Saat 10.
1: Merhaba, saat 10 NTV'de Haber Merkezi kuşağıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını kısaca özetleyelim, ardından ayrıntılara geçeceğiz. A milli takım 2026 Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti. D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de attığı golle 3-2 yenen Ay Yıldızlar turnuvayı grup sonunculuğuyla tamamladı. Maça dair notları aktaracağız. Venezuela arda arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 200'ü geçti. Arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı yarışı sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada devam etmekte. Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmaya dair son bilgileri canlı bağlantıyla aktaracağız. A milli takım 2026 Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti. D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni yenen Ay Yıldızlar turnuvayı maalesef grup sonunculuğuyla tamamladı.
2: Türkiye Dünya Kupası'ndan galibiyetle ayrıldı. D grubundaki ilk iki maçında aldığı mağlubiyetlerle tur şansını kaybeden A milli takım veda maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi. Los Angeles'taki maça kötü başlayan Ay Yıldızlılar henüz 3. dakikada Trusty'nin golüyle geriye düştü. 7 dakika sonra yanıt veren Arda Güler Türkiye'nin turnuvadaki ilk golünü attı ve Dünya Kupası'nda gol kaydeden en genç Türk futbolcu oldu. 31. dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda Barış Alper Yılmaz'a çarpan top ağlara gitti ve milliler 2-1 öne geçti. Ay Yıldızlılar ikinci yarıya da kötü başladı. Amerika Birleşik Devletleri 49. dakikada Berhalter ile eşitliği yakaladı. Maçta son sözü Türkiye söyledi. Son dakikalarda oyuna giren Kaan Ayhan 90+8. Dakikada attığı golle 3 puanı getirdi ve Amerika Birleşik Devletleri mağlubiyetle tanıştı. Ev sahibi ülke 6 puanla D grubunu zirvede tamamlarken Türkiye 3 puanla son sırada kaldı. Dörder puanlı takımlardan Avustralya averajla ikinci, Paraguay ise üçüncü oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella onurları için mücadele ettiklerini söyledi.
3: Bin zafere bedel bir maç oldu. Biz ne yaptığını bilen bir takım olmasaydık bu maçı çeviremezdik. Futbolcularımın hiçbir zaman bu kadar spesifik saldırıları hak ettiğini düşünmüyorum. O yüzden bu galibiyeti aldıkları için mutlu oldum. 98. dakikada Kaan'ın ve hepimizin sevinci bir haftadır nasıl bir üzüntü yaşadığımızı gösteriyor. Milli takımımız bunu hak etmiyordu. Futbolcu

0: Saat 22.50'de İstanbul'a dönecek.
1: Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. operasyonda rüşvet iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Daha önceki soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklanmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada etkin pişmanlık ifadeleri, rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler ve HTS kayıtları doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendiği belirtildi. 18 şüpheliden 16'sının gözaltına alındığı, ikisinin arandığı ifade edildi. Zanlılar suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütlerine yönelik bu sabah yapılan 48 operasyonda 841 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Gürlek, 24 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapıldığını, 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini söyledi. Örgütlü olmayan suçlara yönelik de 10 ilde operasyon yapıldı. Bu operasyonda da 130 şüpheli var. Bakan Gürlek, bu tablo devletimizin suç örgütlerine karşı mücadelesindeki kararlılığın, yargı teşkilatımızın süratli refleksinin, kolluk birimlerimizin sahadaki etkinliğinin ve kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyonun açık bir göstergesidir dedi. Şehirlerin huzurunu bozmaya, gençleri suça bulaştırmaya, esnafı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceklerini vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmaya dair son bilgileri alacağız. Baran Bila şimdi karşımızda. Baran.
2: Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Büyük ihtimal artık ilerleyen saatlerde mahkeme sorgusu başlayacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınmıştı zanlılar. Önce izleri Sakarya'da bir bungalov evde tespit edildi. Kısa süre önce Kocaeli'ye kaçmışlardı. Polis onları takip etti. Bazıları Kocaeli'de yakalandı. Bazıları ise ormanlık alana kaçmıştı. Hepsi teker teker gözaltına alındı ve emniyete getirildi. Ve bir kez daha tekrar edelim, geçtiğimiz dakikalarda artık savcılık sorgusuna çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildiler. Önemli bir ayrıntı, aralarından dördünün kaçırma olayının bizzat failleri olduğu ifade ediliyor. Olayı şöyle bir hatırlayalım. 17 Haziran'da Erhan Karal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı, İstanbul Maltepe'de evinin önünde kaçırıldı. Bir araçtan inen zanlılar önünü kesti, onu alıkoydu, darp etti ve bir araca zorla bindirerek olay yerinden kaçtılar. Tuzla'da atıl durumdaki bir üretim tesisine götürdüler. Şöyle söylediler kendisine, sen Kültür AŞ'nin başındaki kişisin, sende kesin para vardır dediler. 500 kilogram altın istediler. Erhan Karal ısrarla böyle bir altının, böyle bir meblağın kendisinde olmadığını söyledi. Fakat 32 saati aşkın süre boyunca saldırganlar kendisine işkence etti, darp etti. Polis operasyonuyla Erhan Karal kurtarıldı ve neden böyle bir olay oldu, neden kendisi hedefteydi, bununla ilgili araştırmalar sürüyordu. Eşi konuştu, kimseden tehdit almadıklarını ve kimseden şüphelenmediğini söyledi. Ancak iş arkadaşlarından biri genel müdür vekili olduktan sonra ihale süreçleriyle ilgili daha fazla ilgilenmeye başladığını, rutin prosedür gereği ve farklı ekiplerle çalışmak istediğini belirttiğini, bu durumun bazı iş insanlarının tepkisini çekmiş olabileceğini söyledi. Bu ifade doğrultusunda ve elde edilen diğer bulguların ışığında operasyon düzenlendi. İlk etapta 12 zanlı gözaltına alındı. 6'sı tutuklandı. 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve ilerleyen aşamada soruşturma derinleştirildi. Biraz önce bahsettiğimiz zanlılar yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Ve olayla ilgili araştırma da sürüyor. Halen incelemeler devam ediyor. Kaçırılma talimatının yurt dışından geldiği ifade edilmişti. Tetikçi olduğunu söyleyen bir kişi itiraflarda bulunmuştu. Ancak mahkeme sorgusunda ve savcılık sorgusunda zanlıların söyleyecekleri de olayın arka planıyla ilgili önemli bilgiler verecek. Ve son bir not, gazeteci Ali Çağatay kaçırılma olayıyla ilgili bazı paylaşımlarda bulunmuştu. Bu ifadelerinden, paylaşımlarından dolayı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla, suçlamasıyla gözaltına alındı Burak Özcan.
1: Baran Bila aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı genç polis ve komiser yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar diledi. Yeni göreve başlayacak polis ve polis yardımcılarının önünde zorlu bir mücadele süreci olduğunu belirten Erdoğan, "Pusulanız, vicdanınız, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız." dedi.

0: organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz.
1: Uykusuz kalacaksınız, zorlu şartlarda çalışacaksınız. Fakat ne olursa olsun şunu asla unutmayacaksınız. Pusulanız, vicdanınız, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni mezun polislere bu sözlerle seslendi. Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksekokulları ve Polis Eğitim Merkezlerinden mezun olan 13.650 polis memuru ve komiser yardımcıları için Ankara'da tören düzenlendi. Erdoğan törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişiminde akademi yerleşkesinde şehit olan özel harekat polislerini hatırlattı.
0: 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
1: Erdoğan konuşmasının ardından dereceye giren genç polislere diplomalarını verdi. O öğrenciler arasında 11 ülkeden gelen yabancı mezunlar da vardı.
2: Komiser Ali Gengarabay Kongo, Kongo Cumhuriyeti, arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Yemin töreni sonrası genç polisler ve komiser yardımcıları geçit töreni gerçekleştirdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Garip'le de Cemevi'nde Muharrem Orucu programına katıldı. Özel, buradaki konuşmasında CHP'de yaşanan mutlak butlan sürecine ilişkin konuştu.
4: Yol cümleden uludur. Asıl olan yolda olmaktır. Biz o zorla, şiddetle genel merkezimizden atılıp da düştüğümüz yolda Gazi'nin kurduğu meclise doğru yürürken her türlü kötülüğü arkamızda bırakıp iyiliğe doğru yürümeye, kararlılıkla yürümeye, barışla ve sevgiyle yürümeye karar verdik ve milletimize size sığındık. Bu yolda sizlerle birlikte sonuna kadar yürümeye söz veriyorum. Boyun eğmemeye söz veriyorum. Gerekirse baş vermeye ama baş eğmemeye söz veriyorum.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motor satışı için resmi süreci başlattığı iddia edildi. Reuters haber ajansı satış için ABD Kongresi'ne resmi bildirimin yapıldığını öne sürdü. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersoz aktardı.
5: Reuters'a bilgi veren iki kaynağa göre Trump yönetimi Türkiye'ye 750 milyon dolarlık jet motoru satışı konusunda resmi olarak kongreyi bilgilendirdi. Türkiye'ye satış niyeti konusunda kongreyi bilgilendirdi. Bu uçak motorlarını General Electric firması üretiyor ve Türkiye'nin de ilk yerli milli uçak projesi olan Kaan projesinde bu jet motorları kullanılacak. 2016'da başlatılan Kaan programında motor için güvenilir bir kaynak bulunması önem taşıyordu. ABD Başkanı Donald Trump da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlarken Beyaz Saray'da bu konuya değinmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım muhtemelen ifadesini kullanmıştı. Trump yönetiminden bir yetkili de ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi ilişkisi olduğunun altını çizmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bölgede önemli ve iyi bir ortak olduğuna dikkat çekmişti. Amerika'nın başka ülkelere silah ve askeri ekipman satışında uzun süredir uygulanan bir prosedür var ve bu prosedür kapsamında da hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun ilgili komisyonlarının başkanlarının ve kıdemli üyelerinin normalde onayları gerekiyor. Kongre'den bu süreçlerde gelen itirazlar önemli silah satışlarını etkileyebilir ama yönetim buna rağmen bu süreci ilerletmeyi de tercih edebilir. İlla bloke edecek diye bir şey yok ve genelde de jet motorları satışı Türkiye'ye bu satış niyeti için de geçerli. Amerikan şirketlerinin askeri ekipmanı başka ülkelere hükümetin izniyle sattığı doğrudan ticari satış olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde kongrenin resmi olarak bu niyet konusunda bilgilendirilmiş olması ve Ankara ile Washington arasındaki savunma işbirliği bakımından bu önemli bir adım.
3: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara zirvesi öncesinde Washington'a düzenlediği ziyaret kapsamında Atlantik Konseyi'nde konuştu. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın NATO'nun her üyesine fayda sağlayacak savunma sanayisi devrimine öncülük ettiğini ifade etti. Zirvede savunma sanayisi günü düzenleneceğini söyledi. Rutte'nin açıklamaları geliyor ekrana.
6: Aselsan, Turkey's largest defense electronics company. They are driving Turkey's defense industrial revolution, which will benefit every member of our alliance. We will announce tens of billions of dollars of new contracts. And when our industries from Arlington to Ankara combine their strengths and step up supply, the result is not only improved security. We are in the early stages of a defense industrial revolution that will help grow our economies and support hundreds of thousands of jobs. Turkey has about 3,000 defense industrial companies which work all over NATO territory. So what we will do at the summit, we will have a big defense industry day on the first day.
3: NATO zirvesi alarmındaki Ankara'da zirve nedeniyle kapanacak yollar netleşti. Cumhurbaşkanlığının bulunduğu Beştepe'de liderlerin konaklayacağı Çankaya ve Gazi Osman Paşa'da birçok cadde ve sokak kapalı olacak. Önlemler 6 Temmuz'da başlayıp 8 Temmuz gece yarısı sona erecek. İletişim Başkanlığı da hangi alternatif güzergahların kullanılabileceğine dair bir harita hazırladı.
7: Cumhurbaşkanlığına çıkan yollar, bağlantı caddeleri ve sokaklar, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi, NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'nde araç geçişine kapatılacak cadde ve sokaklar belirlendi. Ankara Valiliği detayları duyurdu. Liste 3 başlık altında toplandı. Zirveye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı, Beştepe, Söğüt Özü ve Bahriye Üçok caddelerinin tamamı araç trafiğine kapanacak. Araç park etmekte yasak olacak.
8: Burası da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkan bulvarlardan biri, Alparslan Türkeş Bulvarı. Zirve öncesinde ve zirve devam ederken tıpkı diğer bulvarlarda olduğu gibi burası da kapalı olacak noktalardan biri. Kırmızı alanda yer alıyor. İşte bu nedenle güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Polis bariyerleri yerleştirildi. Yol zirve boyunca trafiğe kapalı olacak ama kaldırımdan da yola inişlere izin verilmeyecek.
7: Tedbirler 7 Temmuz Salı günü sabah 7'de başlayacak. 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak.
8: Burası da Cinnah Caddesi. İhtiyaç halinde kapatılacak yollardan sadece biri. Hem cadde üzerine hem de caddeye yakın noktada bulunan açık otoparklara araç park etmeyin uyarısı yapıldı.
7: 16 farklı noktada ise sadece konvoy geçiş sırasında yollar kapatılacak. İletişim Başkanlığı da kapanacak yollar ve alternatif güzergahları içeren bir harita hazırladı. Harita iletişim.gov.tr adresinde başlangıç ve bitiş noktası işaretlenerek açık yollardan uygun güzergah görülebiliyor.
3: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alacak mı? ABD'li Wall Street Journal'ın haberine göre Tahran yönetimi, Boğaz'da güvenlik, emniyet ve çevre hizmetleri için ücret almayı planlıyor. Bu planın ortak bir mekanizma ile hayata geçirilmesi durumunda, bölge ülkeleriyle birlikte yılda yaklaşık 40 milyar dolarlık bir gelir elde edilebileceği tahmin ediliyor.
7: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayı hedeflerken ABD tarafı bunun mümkün olmayacağını dile getiriyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Tahran yönetiminin Boğaz'dan ek gelir elde etmek için bir planı daha var. Gazetenin özel haberine göre İran Boğaz'dan geçiş ücreti alamasa bile güvenlik, emniyet ve çevre hizmetleri için ücret almayı planlıyor. Bu plan bölge ülkelerinin katılımıyla ve ortak bir mekanizmayla hayata geçirilirse yılda yaklaşık 40 milyar dolarlık bir gelir elde edilebilir. Peki bu mümkün mü? Halihazırda İran'la ABD arasında imzalanan bir mütabakat metni var. Ancak taraflar nihai barışta henüz anlaşabilmiş değil. Trump yönetimi İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alması konusunda kırmızı çizgiye sahip. Washington, Hürmüz'ün uluslararası statüsünde bir boğaz olduğunu savunarak hiçbir geçiş ücreti alınamayacağını savunuyor. Tahran yönetimi ise bu parayı güvenlik sağlama, deniz emniyeti, kılavuz kaptanlık ve çevre koruma hizmetleri bedeli adı altında tahsil etmeyi planlıyor. Habere göre İranlı yetkililer yüzyıllardır bu sularda güvenliği kendilerinin sağladığını, ancak batılı nakliye şirketlerinin bölgeyi ücretsiz olarak kullandığını savunarak bu planı meşrulaştırmaya çalışıyor. Hürmüz Boğazı'na dair İran'la Umman arasında da telefon trafiği hız kesmeden devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ummanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Arakçı, Ummanlı Bakan'la Hürmüz Boğazı'nda yönetim ve deniz hizmetlerini belirlemek için görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. İranlı Bakan yaptığı açıklamada Hürmüz'ü yönetecek ortak mekanizma konusunda kararlı olduklarını sözlerine ekledi.
3: İran, ABD ile vardığı mutabakat zaptının önemli şartlarından birinin Lübnan'da ateşkes sağlanması olduğunu söylüyor. İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmesini talep ediyor. Bu konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden de İsrail tampon bölgenin bazı yerlerinden çekiliyor açıklaması geldi. İsrail'dense yalanlama var.
7: Önce çekilme haberi geldi, ardından da yalanlama. İlk açıklamayı yapan da, o açıklamayı yalanlayan da yetkili isimlerdi. İran ve ABD arasındaki mütabakat zaptının bir parçası olan Lübnan'daki gelişmeler uluslararası toplumun yakın takibinde. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili İsrail'in Lübnan'ın güneyinde oluşturduğu tampon bölgede bazı kısımlardan askerini çekeceğini duyurdu. Yetkili bunun Lübnan hükümetine karşı iyi niyet göstergesi olduğunu belirtti. Lübnan ordusunun o bölgelere girerek Hizbullah'ın silahlarını ve altyapısını temizlemeye başlayabileceğini vurguladı. Amerikalı yetkili bu modelin Lübnan'ın güneyindeki tüm bölgelerde uygulanacağını ve Lübnan'ın tam egemenliğinin bu şekilde sağlanacağını söyledi. Ancak Amerikalı yetkiliden gelen açıklamaya üst düzey İsrailli ve Lübnanlı yetkililerden yalanlama geldi. İsrail Savunma Bakanlığı yetkilisi oluşturulan tampon bölgede kalmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Üst düzey Lübnanlı askeri bir yetkili de sahada çekilmenin tam aksi işaretler olduğunu söyledi. İsrail ordusu Lübnan sınırından 10 kilometre ilerleyerek tampon bölge oluşturmuştu. Köylere baskın düzenleyerek bölge halkını evlerini terk etmeye zorlamıştı. İsrail yetkililer tampon bölgenin Hizbullah saldırılarına karşı İsrail'in kuzeyini korumak için oluşturulduğunu iddia ediyor. Washington'da İsrailli ve Lübnanlı yetkililerin yürüttüğü görüşmelerde pilot bölge önerisi üzerinde yoğunlaşıldığı belirtildi. İsrail yetkililer tampon bölge dışındaki bazı alanların kontrolünü Lübnan ordusuna devretmeyi istiyor. Lübnansa pilot uygulamanın tüm tampon bölgede hayata geçirilmesini talep ediyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki yeraltı tünellerinde onlarca Hizbullah militanını kuşattığını duyurdu. Kuşatmanın kanlı bir şekilde sonuçlanması halinde ABD ve İran arasındaki müzakerelerin etkileneceğine dikkat çekiliyor.
3: Venezuela ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kuzey sahillerini vuran depremler özellikle La Guaira kentinde büyük yıkıma yol açtı. Yüzlerce bina çöktü, mahalleler enkaza döndü. Yaşamını yitirenlerin sayısı 200'ü geçmiş durumda. Arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışırken vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.
9: Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen depremlerin yol açtığı yıkımın boyutu her geçen saat netleşiyor. Kuzey sahillerini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler başkent Caracas dahil birçok şehirde devasa bir enkaz bıraktı. Liman kenti La Guaira sarsıntılarda ağır hasar aldı. Havadan çekilen görüntülerde mahallelerin enkaza döndüğü görülüyor. Yüzlerce bina ya tamamen çöktü ya da ağır hasar aldı. Devlet Başkanı Delcy Rodriguez kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor. İş makinelerinin ulaşamadığı noktalarda vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına katılıyor. Yakınlarından haber alamayan ailelerin enkaz başındaki zorlu bekleyişi sürerken beton yığınlarından sağ çıkarılan depremzedeler umutları arttırıyor. Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar umudun sembolü oldu. Evleri yıkılanlar, korkudan evlerine giremeyenler parklarda kurulan geçici kamp alanlarına sığındı. Depremzedelere yardım için seferber olan kuruluşlar ve gönüllüler çadırlarda kalanlara gıda ve ilaç ulaştırmaya çalışıyor. Depremin ardından uluslararası yardım seferberliği de hız kazandı. Meksika, İsviçre, İspanya, Fransa, İtalya, Şili, Kolombiya ve Brezilya başta olmak üzere çok sayıda ülke arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi. Birleşmiş Milletler uluslararası yardım çalışmalarının koordinasyonunu üstlenirken Amerika Birleşik Devletleri 150 milyon dolarlık acil yardım paketi açıkladı. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor. Amerikan Jeoloji Araştırmalar Kurumu ölü sayısının binlerle ifade edilebileceğini duyurdu. Artçı sarsıntılar devam ederken ekipler enkaz altındaki her yaşam belirtisine ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
3: Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye bölgeye yardım ekibi gönderecek. İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre askeri nakliye uçağıyla İstanbul, İzmir ve Denizli'den 38 kişilik AFAD arama kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı'ndan 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'ından 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama köpeği ve 3 adet donanımlı arama kurtarma aracının Venezuela'nın deprem yaşanan bölgesine gönderilmesi planlandı. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca bir askeri uçakla insani yardım tugayından ekipmanları ile birlikte 22 kişilik bir ekip gönderecek. Her iki uçağın da bugün saat 11.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yola çıkarılması planlanıyor. Venezuela'da 16 yıldır yaşayan ve ailesiyle La Guaira kentinde ikamet eden Türk vatandaşı İbrahim Eser, depremin ardından bölgedeki yıkımı görüntüledi. Eser, yaşadığı bölgedeki vaziyeti her yer cehennem gibi, hiçbir yer sağlam kalmadı, her yer yıkıldı sözleriyle anlatırken, sarsıntının ardından alev alan bir binanın görüntülerini de paylaştı.
10: Her yer cehennem, her yer cehennem, her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı.
11: Yer yerle bir oldu. Her yer yerle bir oldu. Her yer.
12: Çevremizdeki binalar bunlar. Binalar tamamen kullanılamaz duruma geldi. Çökmüştü bunlara yani.
13: Burada da bazı tek katlı ve iki katlı evler de hepsi yıkılmış. Tabii başka yerlerde daha büyük hasarlar var. Daha büyük binaların çöküşü var. Bu toprak kayması olmuş burada. Şu an ara sokaklardan geçiyoruz. Ara sokaklardaki binalar da normal müstakil evlerde hepsi yıkılmış durumda.
3: Muharrem ayının 10. günü Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği gün. İstanbul Halkalı'da her yıl olduğu gibi bu yıl da aşure töreni vardı. Caferiler bu yıl da zincirle kanlarını dökmek yerine kan bağışı geleneğini sürdürdü.
7: Dua ettiler, sembolik zincirlerini bağladılar, yas tuttular. Muharrem'in 10. gününde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin 1385. yıl dönümünde Caferiler İstanbul Halkalı'daki aşura törenindeydi.
14: Bugün Peygamber Efendimiz'in başsağlığı için buradayız. Dünyada zulüm yine devam ediyor. Zulmün devam etmemesini istiyoruz.
7: Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Caferi lideri Selahattin Özgündüz'ün yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
15: Kerbela'nın bizlere bıraktığı en önemli derslerden biri, şartlar ne olursa olsun hakkın ve adaletin yanında yer alma sorumluluğudur.
16: Kerbela şehitleri şahsında bütün şehitlerimizi selamlamak için toplanmışız.
7: Törenin ardından Caferiler Kültür Merkezi'nin yanında açılan Kızılay Çadırı'nda kan bağışında bulundu.
17: İmam Hüseyin kan aktı için bize kan vermek, onu kendimiz için bir borç biliyoruz.
18: Yani Allah önce vermiş olduğumuz kanı kabul etsin. Bu yol 1387 yıldır bugünlere gelmiş, bugünlere taşımış. Bizler de bugün bu yolda kan vererek bağış yapıp Kızılay'ımıza destek çıkmak istiyoruz.
19: Bugün özel bir gün, Aşura günü olduğu için biz de dedik elimizden ne geliyorsa yapalım. En azından bir insanlara umut oluruz, insanlara bir şey oluruz diye kanımızı verdik.
3: Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen ve kaldıkları oteldeki ilaçlama yüzünden zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik böcek ailesinin ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görülecek. Son bilgileri alalım. Davayı NTV ekibinden Sena Gürbıyık takip ediyor. Sena.
5: Burak Özcan, dava saat 10.30'da başlayacak ve ilk duruşmada aslında Nisan ayında görülmüştü. Kısaca olayı hatırlatacak olursak, böcek ailesi Kasım ayında İstanbul'a tatil için gelmişti ve kaldıkları Fatih'teki otelde rahatsızlanarak 12 Kasım'da hastaneye gitmişlerdi. Ardından otele dönmüşlerdi ve 13 Kasım'da tekrardan rahatsızlandılar ve bu sefer biraz daha ağırdı durumları ve ambulansla hastaneye kaldırılmışlardı. Ne yazık ki 6 yaşındaki Muhammed Böcek ve Masal Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek orada yaşamını yitirmişti. Anne Çiğdem Böcek de 14 Kasım'da, baba Servet Böcek de 17 Kasım'da yaşamını yitirmişti. Aslında ailenin bir gıdadan zehirlendiği ihtimali üzerine durulmuştu ilk etapta. Sonrasında kaldıkları otelden alınan örnekler doğrultusunda da adli tıptan gelen raporlara göre de ailenin oteldeki bir ilaç maddesinden zehirlendiği ortaya çıkmıştı. Bu soruşturmaya ilişkin dava tamamlanınca da ilk duruşma Nisan ayında görülmüştü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Ve neler olmuştu onları hatırlayacak olursak, bu dosyada 6 tutuklu sanık bulunuyordu. Resepsiyon görevlisi Muhammed Muen isimli sanıklardan biri tahliye edildi ilk duruşmada ve resepsiyon görevlisi aslında ilk duruşmada şunu dile getirmişti. Ben yemek yemeye çıktım, oteli kilitledim, ilaçlamadan da haberim yoktu, bilgim yoktu ifadelerini kullanmıştı. Tutuklu sanık otelin sahibi Hakan Oğlak da olayın ilaçlamadan kaynaklanmadığını öne sürmüştü ve ilaçlama ile bizim bir ilgimiz yok, ölümlerin ilaçlama ile ilgili bağlantılı olduğunu düşünmüyorum ifadelerini kullanarak tahliyesini istemişti ilk duruşmada. Da yine ilaçlama şirketi sahibi Zeki Kışı da ben sadece ilaçlama firması sahibiyim, çalışanlarıma da ilaçlamayla ilgili herhangi bir eğitim vermedim ifadelerini kullanmıştı ilk duruşmada. Mağdur ailelerde tabii ki tutuklu sanıkların en ağır cezayı almasını talep etmişti mahkemeden ve duruşma 26 Haziran'a ertelenmişti. Yani bugüne, ikinci duruşmada bugün başlayacak ve iddianamede de Hakan Oğlak, Zeki Kışı, Serkan Kışı, Doğan Caferoğlu ve Muhammed Muen isimli sanıklar hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 buçuk yıla kadar hapisleri talep ediliyor. Yine Rustem Şahobatrayov hakkında ise taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar da hapis cezası talep ediliyor ve Böcek ailesinin ölümüne ilişkin duruşmanın, ikinci duruşmanın saat 10.30'da başlaması planlanıyor Burak Özcan.
3: Sena Gürbüyük aktardı. Batman'daki özel bakım merkezinde ortaya atılan kötü muamele iddiaları ile ilgili soruşturma sürüyor. 16 kişinin tutuklandığı olayda bakım evi 7 Emin'e teslim edildi. Merkezde kalan 70'e yakın yaşlı ve engelli farklı illerdeki bakım merkezlerine sevk edildi.
7: Bakım evinde kalan yaşlı ve engellilere dayak atıldığı, kötü muamelede bulunulduğu iddia edildi. Batman'da özel bakım merkezindeki iddialarla ilgili 16 kişi tutuklandı.
20: Dosya kapsamında işte görüntü kayıtları var, video kayıtları var, kendi aralarında yaptıkları paylaşımlar var şüphelilerin. Kabadayak, dalga geçme, alaya alma, dövme gibi video kayıtları var.
7: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yaklaşık 6 aydır yürütüyordu. Yeterli delil toplanınca operasyon kararı alındı. Gözaltına alınan 90 kişiden 16'sı tutuklandı. Batman Valiliği özel bakım merkezine ilişkin kötü muamele ve usulsüzlük iddialarının ilk andan itibaren değerlendirildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iki müfettiş görevlendirdi.
20: Siz o bakıma muhtaç insanlara bu muameleyi yapamazsınız, buna hakkınız yok. Elbette bunun bir cezası olmalı. Sonuna kadar takipçisi olacağız.
0: Kötü muamele ve kaba dayak iddiaları sonrasında soruşturma kapsamında bina boşaltıldı ve yedi emine teslim edildi. Burada bulunan yaşlılar ise başka bakım evlerine gönderildi.
7: Şehirde büyük tepkiye neden olan olay DEM Parti öncülüğünde oturma eylemiyle protesto edildi. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutuköy'e de iddialarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verdi.
3: Banka hesabını güvendiği için başkasına kullandıranlar, hesabı ele geçirilenler, kısacası IBAN mağdurları bir süredir yasa bekliyorlardı. Yeni düzenlemeyle cezalar yarı yarıya düşebilir.
21: IBAN mağdurlarının beklediği düzenleme yargı paketine eklendi. Kimi banka hesabını güvendiği yakınına, arkadaşına kullandırdı. Kiminin hesabı ele geçirildi. Binlerce IBAN mağduru yasal düzenleme bekliyordu.
22: Bu halde şuna dikkat etmek lazım. Bu kişinin yargılama aşamasında, dosyasında gerçekten hesabını sürekli kullanıp kullandırmadığı, bunu bir iş, kazanç kapısı haline çevirip çevirmediği, diğer sanıklarla olan iletişiminin ne durumda olduğu, gerçekten bir iletişimin olup olmadığı.
21: Türk Ceza Kanunu'nun 157 ve 158. maddeleri değiştirilecek. Normalde mağdurlar da 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren nitelikli dolandırıcılıktan yargılanıyordu. Yeni eklenen madde cezayı yarı yarıya düşürebilecek.
22: Hesabına gelen bedeli bloke ettiren bir vatandaşın yine bu IBAN mağduru olarak yargılandığı bir dosya örneği de biliyorum. Eğer hesabına gelen bedeli fark ettiği anda bu konuda bankaya bildirimde bulunarak bedelin bloke edilmesini isteyen birisi varsa artık bu kişinin suç içerisinde olduğu şeklinde insanları zorlar yorumlara pek mahal vermemek lazım. Bu yönde çok ilerlememek lazım. Belki de bu düzenlemeler tamamen bundan kaynaklanıyor.
21: Düzenleme önce genel kurulda kabul edilecek. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yürürlük tarihinden önceki dosyaları da kapsayacak.
3: Antalya'da lüks sitede aidatın 20 bin liraya çıkarılması ve 120 bin lira ek ödeme istenmesinin iptaline ilişkin dava başladı. Site sakinleri usulsüzlük iddiasında toplanan paranın faiz hesabında değerlendirildiği öne sürülüyor.
21: Site sakinlerinden 20 bin lira aidat ve 120 bin lira ek ödeme istendi. Antalya'da lüks sitede aidat krizi mahkemeye taşındı.
23: Ocak ayında 120 bin lira aidat toplanmıştır. Diğer aylarda 20 bin olmak üzere aidat belirlenmiştir. Belirlenen aidat bütçe ve bilanço olmadan da yapılmıştır.
21: Konya altında bulunan lüks sitede yaşayan Hediyehin, aidatların 13 bin liradan 20 bin liraya çıkarılması ve ayrıca 120 bin lira ek ödeme talep edilmesi üzerine site yönetimine dava açtı. Mahkeme sitenin ilgili belgelerinin incelenmesi için davalı tarafa 2 haftalık süre verdi. Dosyanın kat mülkiyeti kanunu alanında uzman bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasına karar verildi. Site sakinleri toplanan paranın faiz hesabında değerlendirildiğini, gelir gider kalemlerinin şeffaf açıklanmadığını, toplantı süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığını öne sürüyor. Yine başka bir iddiaya göre ödemenin tahsil edilebilmesi için sitede bazı hizmetler kesintiye uğradı.
23: 120 bin lirayı toplayabilmek için asansörleri, suları ve elektrikleri, klimaları, VRV elektriğini kapatılmıştır. Sitede mahrumiyet oluşmuştur ve bunların hepsi de videoda kayıt altına alınmıştır.
21: Sitede bazı kişilerin ödemediği aidat borçları ile ilgili de olağanüstü toplantıda indirim kararı alındığı öne sürüldü.
24: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
25: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Shopify Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopify.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
24: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Ülke genelinde görülen yüksek sıcaklık ve nem sıcak çarpmasıyla birlikte sıvı kaybına neden olabilir. Gölge yerler tercih edilmeli, bol su tüketilmeli. Marmara ve Ege'de kuvvetli poyrazla baş ağrısı, halsizlik gibi sağlık sorunları yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. NTV Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Amili takım 2026 Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti. D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 90+8'de attığı golle 3-2 yenen Ay Yıldızlar turnuvayı grup sonunculuğuyla tamamladı. Los Angeles'taki maça kötü başlayan Ay Yıldızlar henüz 3. dakikada Trusty'nin golüyle geriye düştü. 7 dakika sonra yanıt veren Arda Güler, Türkiye'nin turnuvadaki ilk golünü attı ve Dünya Kupası'nda gol kaydeden en genç Türk sporcu oldu. 31. dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda Barış Alper Yılmaz'a çarpan top ağlara gitti ve milliler 2-1 öne geçti. Ay Yıldızlar ikinci yarıya da kötü başladı. Amerika Birleşik Devletleri 49. dakikada Berhalter'la eşitliği yakaladı. Maçta son sözü Türkiye söyledi. Son dakikalarda oyuna giren Kaan Ayhan 90+8'de attığı golle 3 puanı getirdi ve Amerika Birleşik Devletleri mağlubiyetle tanıştı. Ev sahibi ülke 6 puanla D grubunu zirvede tamamlarken Türkiye 3 puanla son sırada kaldı. 4'er puanlı takımlardan Avustralya averajla ikinci, Paraguay ise üçüncü oldu. Karşılaşma sonrası basının karşısına geçen amili takım teknik direktörü Vincenzo Montella, "Onurumuz için oynadık, 1000 zafere bedel bir galibiyet aldık," dedi. Erken gol yemelerine rağmen maçı çevirebilmelerini, takımın ne yaptığını bilen ve mücadeleyi bırakmayan bir yapıda olmasına bağlayan Montella, "Başımız dik dönüyoruz," mesajı verdi. İtalyan teknik adam turnuvadan sonuç olarak erken ayrıldıklarını ama son maçtaki mücadeleyle ülkelerine onurlu şekilde döndüklerini söyledi. Amili takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçını teknik direktör Hüseyin Eroğlu NTV'de değerlendirdi. Eroğlu, hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir Dünya Kupası'nın son maçında alınan galibiyetin önemli olduğunu ifade etti.
3: Üzgünüz, bir yandan mutluyuz kazandık diye ama bu turnuvada yani burada elenmememiz gerekiyordu. İki tane maçı kaybederek başladık, son maçı kazandık. Belki bu maç formalite maçıydı ancak her şey bir deneyim, her şey bir tecrübe. Genç oyuncularımız var. Bundan sonraki süreçte bunun yansımasının olumlu olacağını düşünüyorum. Buradan ders çıkarmamız gerekiyor. Tabii bu maç biraz daha iki takım açısından formalite maçı gibiydi. Bizim için tabii prestij anlamında en azından kazanıp bitirmek, gol atıp bitirmek çok değerliydi. Geçen maçtan bir 6-7 oyuncu farklı çıktı. Gerçi Amerika milli takımının da oyuncuları bugün ilk iki maçta oynayan oyuncuları görev almadı. Ama sonuçta her oyuncu orada da değerli oyunculardı. Aslında diğer maçlara göre bu maç biraz daha farklıydı. Diğer maçlarda topun büyük yani bizde kalma süresi çok daha fazlaydı. Evet, her turnuvada biz turnuvaya gittiğimizde her maçı çıkıp kazanacak gibi oynuyoruz. Kazanmak mecburiyetindeki gibi oynuyoruz ama bir puan ne kadar değerli? Belki Paraguay veya Avustralya mesela birer puan, bir puan alsaydık şu an belki bir üst tura çıkmıştık. İlk dakikalarda gol yemiş bir takımın aslında geriye dönmesi de kolay değil. Herkesin belki aklından şu geçti. Bu ne, ikinci dakikada gol yedik, acaba farklı mı mağlup olacağız? Bir algı oluşmuş olabilir. Ama oyuncularımız bu konuda yine skoru lehine çevirdik. Gerçekten iyi, iki tane güzel golle geriye çevirdi. Duran top dışında pozisyon vermedi. Savunmayı iyi yaptı. Savunmada iyi kaldılar. Bence hem ülkemiz adına hem de oyuncularımız adına, milli takımımız adına çok önemli bir galibiyet oldu. Belki formalite maçıydı ama buradan alacağımız bir galibiyet önümüzdeki süreçte bizim takımımıza olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum.
1: 2026 Dünya Kupası grup maçlarında 4 karşılaşma daha oynandı. El Salvador, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek en iyi üçüncüler arasına girerek üst tura yükseldi. Panzerler yenilgiye rağmen grubunu lider olarak tamamladı ve adını son 32'ye yazdırdı. E grubundaki diğer maçta fil dişi sahili Curaçao'yu 2-0'la geçerek bir üst tura direkt yükselen ikinci takım oldu. F grubundaysa Japonya İsveç'te 1-1 berabere kaldı. Japonya direkt üst tura yükselirken İsveç topladığı 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girerek son 32'ye yükseldi. Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Hollanda da Tunus'u 3-1 yenerek grup maçlarını lider olarak tamamladı. Anadolu Efes'te transfer hareketliliği sürüyor. Lacivert beyazlılar Fransız oyun kurucu Matthew Strazel'i kadrosuna kattı. Son 4 sezondur Monaco forması giyen Strazel'le 2+1 sezonluk sözleşme imzalandı. Bu sezon EuroLeague'de 42 maça çıkan 23 yaşındaki basketbolcu 9.2 sayı, 1.9 rebound ve 3.9 asist ortalamaları tutturdu. Kısa rotasyonuna takviyede bulunan Efes'in takım kaptanı Shane Larkin'i Fenerbahçe Beko'ya göndermesi bekleniyor. Lajvert beyazlılar daha önce Hırvat uzun Dario Saric'i de kadrosuna katmıştı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 92-70 yenerek 2-1 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride 4. maç 27 Haziran Cumartesi günü saat 14'te Beşiktaş Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe İstanbul Jet bu maçı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş'ın galibiyetinde ise şampiyonu Ataşehir'de oynanacak maç belirleyecek. Milletler Ligi'nde son Avrupa şampiyonu Polonya ile karşılaşan filenin Efeleri maçtan 3-2 yenik ayrıldı. A milli takım ilk seti 28-26 önde bitirdi. Polonya ikinci seti 25-19, üçüncü seti de 25-21 kazanarak 2-1 öne geçti. Ay Yıldızlılar dördüncü seti 25-19 kazansa da karar setini 15-11 kaybederek parkeden mağlup ayrıldı. A milli takım Milletler Ligi'ndeki 6. maçında 3. kez yenildi. Filenin Efeleri bir sonraki maçında Arjantin'le yarın saat 21.30'da karşılaşacak. Türkiye, Kazakistan Açık Tekvando Turnuvası'nda 5'i altın 14 madalya kazandı. Başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırada yer aldı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Akademisyen yazar Ümit Hassan'ın daha önce Türkiye tarihi üzerine bir derlemenin içinde yer almış çalışması, Türklerin Tarihi, Açıklamalı bir Kronoloji adıyla İletişim Yayınları'ndan çıktı. Profesör Doktor Ümit Hassan 1943 doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Ümit Hassan, eski Türk toplumu, şamanlık, Osmanlı devlet örgütlenmesi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmakta. Hassan uzun yıllar Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ve son olarak Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi'nde görev yapmıştı. Ümit Hassan 2023'te hayatını kaybetti. Eserlerinden bazıları: Osmanlı, Örgüt, İnanç, Davranıştan Hukuk İdeolojiye, Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, İbn Haldun Metodu ve Siyaset Teorisi. Ümit Hassan kitabında eski Türk toplumlarının devletleşme sürecinin bir özetini sunuyor. Milattan önce 800'de İskitlerle başlayan kronoloji, 1335-1336'da Abu Said Han'ın ölümüyle ve Beylikler dönemi ve Osmanlı Devleti'ne giden yol cümlesiyle bitiyor. Akademisyen Doktor Evrim Binbaş kitap için şu yorumu yapmış: Ümit Hassan'ın Türklerin Tarihi, Açıklamalı bir Kronoloji adlı eseri, Türk tarihçiliğinde yazılmış sayıları bir elin parmağını geçmeyen nadir kronolojilerden birisidir. Ümit Hassan'ın eseri, konusu tek bir hanedan, kişi ya da kurum olmamasıyla diğerlerinden ayrılır. Üsküdar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selim Şeker'in 5G, Nesnelerin İnterneti ve Sağlığımız isimli çalışması Hay kitaptan yeni bir baskı yaptı. Profesör Doktor Selim Şeker kitabında teknolojik gelişmelerle birlikte hayatımıza giren bazı şeylerin sanıldığı kadar masum olmadığını anlatıyor. Devletler eliyle, resmi kurumlar eliyle izin verilen elektromanyetik radyasyonun şiddetinin insan bedeninin ve doğanın kaldırabileceği seviyelerin çok çok üzerinde olduğuna işaret eden Profesör Şeker, etrafımızı saran elektromanyetik dalgalara şimdi daha da beteri eklendi. Teknolojinin 5. nesli, 5G, hiç bilmediğimiz, hiç tanımadığımız bir radyasyon şekli diyor. Bu yeni teknolojiyle birlikte 3 ila 100 metrede bir, her sokakta, lamba direklerinin üzerinde, otobüs duraklarında, evimizin dibinde bir kutucuk olacak. Yani milyonlarca yeni baz istasyonu diyor Profesör Şeker. Yanı sıra nesnelerin interneti dediği bir başka tehlikeye karşı da uyarıyor. Akıllı evler, şoförsüz arabalar, bütün elektrikli cihazlar, dünyanın etrafına yerleştirilecek en az 20 bin uydu ile radyasyonsuz hiçbir yer kalmayacak diyen Profesör Şeker, hayatımıza giren bu tehlikeye karşı neler yapabileceğimizi de anlatıyor kitabında. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: ...1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: topluyor. Maksimum dolar 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Bugün batıda rüzgar kuvvetlenecek. İstanbul'da Poyraz 4 gün kuvvetli eserken hava daha nemli olmaya başladı. Poyraz İzmir'de kuvvetli, Bursa ve Ankara'da sert esecek. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da artan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Kocaeli 32 derece. Kuvvetlenen Poyraz Karadeniz kıyılarında nemli bir havaya neden oluyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 31 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 36, Muğla 35, Aydın ve Denizli 37 derece. Poyraz Manisa ve Kuzey Ege'de kuvvetlenmeye başladı. Bodrum tarafında ise karayel hakim. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay boyunca lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz bulutlanıyor. Sinop, Samsun, Rize boyunca yağış geçişleri olacak. Bolu 27, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Hakkari'de sağanak geçişi bekleniyor. Güneydoğu'da rüzgar karayel yönünden sert esiyor. Erzurum 25, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 11.
3: Merhaba, saat 11 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 24 kişi tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyar liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi. 24 şüphelinin 8 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinden elde ettikleri parayı kripto varlıklara çevirerek yurt dışına kaçırdıkları belirlendi. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacminin 6 milyar 942 milyon lira olduğu tespit edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına dair sosyal medyada paylaşım yapan gazeteci Ali Çağatay gözaltına alındı. Ali Çağatay yaptığı paylaşımda Karaal'ın kaçırılması olayına bazı polislerin de karıştığını iddia etti. Bu paylaşımın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla soruşturma başlattı. Gazeteci Ali Çağatay gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan yeni birimle 2 ayda 16 dosya ve faili meçhul 19 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini, 141 dosyanın da inceleme altında olduğunu paylaştı.
4: Faili meçhul 16 dosya, 19 cinayet son 2 ay içinde aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetleri ilişkin yürütülen çalışmalarda son durumu anlattı.
5: Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımız eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek inceliyoruz. Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir.
4: Gürlek, 24 Nisan 2026'da bakanlık bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlarının incelediği son dosya sayılarını da paylaştı.
5: 75 ilimizde 638 dosya yeniden değerlendirilmekte. 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte. 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce özel çalışma ekipleri görev yapmaktadır.
4: Gürlek çalışmalarda kurumlar arasındaki sıkı koordinasyon ve uyumla sonuca varıldığını da vurguladı.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı vardı. Bakanlık, Rum basınında yer alan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ı teslim alma planı iddialarını değerlendirdi. Bakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliğidir mesajı verdi.
4: Rum basınında yer alan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ı teslim alma planı iddialarına Ankara'dan çok sert tepki geldi. O iddiaya göre yerleşime kapalı Maraş'ta güzel yurt Rumlara bırakılacak. Türk tarafı Avrupa Birliği'ne katılacak. Ambargo kalkacak, federal meclis oluşturulacak. İddiayı değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı iki devletli çözüm vurgusu yaptı.
6: Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmaya amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez.
4: Bakanlık, Kıbrıs Türklerinin haklarının sonuna kadar korunacağı mesajını da verdi.
6: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır.
4: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını 2235. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda

0: yönetimine ilişkin son verileri paylaştı.
1: 2016-2026 yılları arasında ülkemizden 1 milyon 425 bin kişi ülkelerine dönmüş. Ülkemizde 3 milyon 632 bin 64 yasal kalış hakkı olan yabancıdan bahsedebiliriz. Göç idaremizin resmi rakamlarına göre. Bunların 2 milyon 264 bin 983'ü geçici koruma altındaki Suriyelilerden oluşuyor.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Bakan Çiftçi Türkiye sınırlarında ve kıyı şeridinde güvenlik önlemleri alındığını da duyurdu. Sınırları korumak amacıyla doğu ve güney sınırlarında 110 kilometrelik alanda çalışmaların devam ettiğini söyledi.
1: Sınırlarımızı korumak için bugüne kadar 1329 kilometre güvenlik duvarı yapılmış durumda. Sahil güvenlik unsurlarımız tarafından da 4500 kilometre kıyı şeridimizde 323 yüzen unsurumuzla ve 23 tane de hava aracıyla kıyı sınır güvenliğimiz sağlanmaya çalışılıyor.
2: Bakan Çiftçi Hayat 112 acil mobil uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Hayat 112 acil mobil uygulamasının ilk ayında 600 bini aşkın kişi tarafından indirildiğini belirten Çiftçi, uygulamayla 12 milyon aşkın işlem yapıldığını açıkladı. Uygulamayla asayiş, trafik, yangın ve afet ihbarları tek bir yerden yapılabiliyor ve anlık konum paylaşılabiliyor.
0: Oturdukları evler rezerv alan ilan edildi, tapuları özel firmaya devredildi. Mahalleli yıllardır yaşadıkları evlerin tapularının bilgileri dışında iptal edildiğini öne sürüyor. İstanbul Sarıyer'deki Poligon Mahallesi'nde yaşananlara bakalım.
3: 69'dan beri ben burada oturuyorum. Niye beni yerimden yurdumdan ediyorlar?
4: Ömrümü oraya verdim, 83 yaşındayım. Şimdi de çık diyorlar.
5: Burası bizim tapulu yerimiz. Tapulu bir binamız. Burası 6 katlı bir bina. Binayı elimizden almaya çalışıyorlar.
2: İstanbul Sarıyer'de bir mahalle rezerv alan ilan edildi. Ev sahiplerinin tapuları özel firmaya devredildi. Onlar artık yaşadıkları evlerde işgalci konumunda.
6: Burası Poligon Mahallesi, Ekim Sokak. Yanımdakilerse bu mahallenin sakinleri. İşte tam buradaki binalara geçtiğimiz aylarda yıkım kararı verildi. Gerekçesi ise rezerv alan olduğuydu. Ama mahalle sakinleri bu durumdan şikayetçi, evlerini terk etmek istemiyor. İşte bu yüzden yardım bekliyorlar.
2: Ev sahipleri tapu ve mülkiyet sürecinde mahkemelik oldu.
7: Tebligatlar verildi diyorlar. Bizim hiçbir poligon sakininin eline yazılı tebligatlar gelmedi.
8: Daha 2 gün önce haberimiz oldu.
6: Yani yıkım emri gelince.
8: Evet.
5: Tapu şu an fiziki olarak benim elimde. E-Devlet üzerinden tapularımızı üstlerine geçirmişler.
2: Kentsel dönüşüm yapacak olan müteahhitlik firması ihalenin sahibi oldu. Daire raiç bedelleri ev sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.
6: Yıkılacak binalardaki dairelerden bir tanesi işte tam da burası. Deniz manzaralı bu daire için ev sahiplerinin hesabına tam 1 milyon 270 bin lira yatırıldı. 155 metrekare deniz manzaralı bu daire için emsal bedeller ise 20 ila 30 milyon arasında değişmekte.
2: İnşaat firması yazılı açıklamayla çok sayıda hak sahibiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yıkımların önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.
0: Kiralar son bir yılda Türkiye genelinde %30 arttı. Yani yüksek oranlı artışlar devam ediyor. Merkez Bankası araştırmalarına göre vatandaşlar kira artış oranının düşeceğine inanmıyor.
9: Vatandaşlar kiralarda yüksek artışların süreceğini düşünüyor. Son bir yılda ev kiralamanın maliyeti %30 arttı. Merkez Bankası verilerine göre büyük şehirlerde en yüksek artış %36 ile İstanbul'da gerçekleşti. Bankanın bir başka raporu ise vatandaşların kira enflasyonunda düşüş beklemediğini ortaya koydu. Her 100 kişiden 63'ü gelecekteki yükselişlerin mevcuttaki yükselişten çok olacağına inanıyor.
10: Biliyorsunuz hala faizler düşmedi, hala krediye ulaşım zor, hala ev alımı konusunda insanlar zorlanıyor. Haliyle bu da kiraya olan yönelimi arttırıyor. Bu yüzden böyle bir beklentinin olmasını normal karşılıyorum.
9: Vatandaşlara en çok neyin fiyatı artar diye soruldu. İlk sırada %36,2 ile gıda yanıtı yer aldı. %30,6 ile yakıt enerji ikinci ve %16,6 ile kira üçüncü sırada.
10: 2024'ten sonra bir eve taşınmış birisi.

0: Şu anda kira artış oranına TÜFE'ye baktığımızda piyasanın üzerinde, piyasadaki kira yıllık artışının üzerinde bir TÜFE'nin geldiğini görüyoruz. Eski kiracıların piyasanın daha üzerinde bir kira ödediğini ortaya koyuyor.
1: Fiyat beklentileri yatırım tercihlerinde de yansıyor. Yatırımda ilk tercihi gayrimenkul olanların oranı Haziran'da %37,1'e yükseldi. Mayıs ayına göre 4 puan arttı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Hafta sonu için birçok kişi şimdiden deniz planı yapmıştır bile. Ancak çok rahat edebileceğimiz bir hava koşulu yok. Özellikle Kuzey Ege'de, Çanakkale, Ayvalık, Assos, Foça, Dikili, Çeşme boyunca fırtına hızına çıkacak Poyraz, dalgalı bir denize neden olacağı gibi biraz da sersemletebilir.
3: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
12: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: İstanbul'un sivrisinekleri en çok hangi bölgede kendini gösteriyor? Yaz günlerinde bireysel olarak sineklerle mücadelede hangi tedbirler alınabilir? Doktor Fatih Dikmen anlattı.
4: İstilacı diyebileceğimiz özellikle İstanbul nezdinde baktığımızda Asya kaplan sivrisineği gündüzleri kuzey İstanbul'un kuzey hattı civarında daha fazla kendisini hissettiren ama günümüzde artık neredeyse Beşiktaş'a kadar inen bireyleri gündüz sizin üzerinize böyle ufak tırnak içinde siyah beyaz bantlar taşıyan sivrisinekler sizi ısırmaya kalkıyorsa bunun muhtemelen Asya kaplan sivrisineği olduğunu tahmin edebilirsiniz. İşte bu şikayetlerin yoğun olduğu yerler daha çok kuzey veya nemli İstanbul bölgeleri diyebiliriz ama onun dışındaki bütün İstanbul'u genel anlamıyla farklı sivrisinek türlerinin rahat yaşayabileceği, yürüyebileceği bir alan. Burada bizim için önemli olan nokta ya da belediye ya da kamu otoritesi için önemli olan nokta bu izlemeleri doğru yapıp doğru müdahaleleri gerçekleştirdiklerinde o nüfusları zaman içerisindeki hızlı artış trendine girmeyecektir. Ama mevsimsel şartların ve günümüzde yaşadığımız bu ani iklimsel değişimlerin neticesinde bazen çok hızlı üreyip çok hızlı nüfus patlamasına neden olabiliyor bu tür canlılar ve bu noktada zaman zaman daha görünür hale gelebilirler. Bizim kişisel olarak en kolay uygulayacağımız yöntem dışarıdaysak eğer mesela bir ormanda gezmek istiyorsanız ormanda size gündüz vakti bu Asya kaplan sivrisineği sokmaya çalışabilir. O yüzden uzun kollu ve uzun pantolonlar şeklinde kıyafetlerle bacaklarımızı kollarımızı örtmemiz uygun olabilir. Doğal sivrisinek kaçırıcı bazı kokular günümüzde çok satılıyor eczanelerde ya da marketlerde bunları kullanabiliriz ama bunların %100 bir etkisi hiçbir zaman yok. En doğalı bile ya da en kimyasalı bile birkaç saatlik etkiden sonra yine sizi sivrisinekle baş başa bırakabiliyor. O yüzden daha çok evlerimizde rahat bir uyku için sinekliklerle cam balkonları kapatmak en efektif çözüm olarak karşımıza çıkıyor.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
5: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
2: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
5: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
2: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
5: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
2: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
6: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sunar.

0: Merhaba, Kupa Günlüğü başlıyor. Ben Şansın Tokyay, Bülent Timurlenk ile beraber karşınızdayız. Merhaba Bülent Timurlenk.
1: Merhaba.
0: Bugün Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki son maç günüydü. Bu sabaha karşı saat 5'te kalktık ve son kez millilerimizi 2026 Dünya Kupası'nda izledik. Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik bir galibiyet aldık. Bu bizim için ufak buruk bir teselli oldu tabii ki. Mücadelenin detaylarını konuşacağız. Los Angeles Lo-Fi Stadyumunda neler oldu, neler bitti? Bülent Timurlenk'le tabii ki oraya da gideceğiz. Emin Çağlar da oradan bize izlenimlerini, bilgileri aktaracak. Öncelikle maç özelinde birkaç cümle alayım, bir giriş yapalım, daha sonra Amerika'ya dönelim.
1: Yani kazanmak güzel tabii
0: her zaman.
1: Son dakika golüyle ama yani grubun final karşılaşması olup da kim kazanırsa grup lideri olarak hayal ettiğimiz bir maçın formalite maçı olarak sahaya yansımış olması, tercih edilen kadrolar, ama hikayenin sonunda galibiyet en azından belki bundan sonraki günler için yani futbolculara yeni bir umut ışığı ya da moral kaynağı olur diyeceğim. Ama sonuçta belki de ilk iki maçın taktik tercihlerinin ya da kadro tercihleri bir tezse Montella tarafında, aslında o işin antitezinin başarılı olacağını söyleyenlerin de bir noktada turnusol kağıdı olan bir karşılaşma izledik. Amerika karşılaşması. Hı. Neymiş? Çok fazla şut atarak, topa çok fazla sahip olarak kazanabilirsin ama kazanmanın garantisi değildir. Hı hı. Efektif oyun rakibe göre oynanan oyundur. Rakibe karşı geliştirilen bir antitezdir. Beraber de bitebilirdi. Kaan Ayhan'ın golü son dakikada geldi.
0: Evet.
1: Ama en azından stadyuma gelen ve sabah 5'te bu karşılaşma için kalkan insanlar için hiç gol atamayan Türkiye'nin 3 gol atması ve turnuvayı galibiyetle bitirmesi bir teselli ikramiyesi mi diyelim buna?
0: Ufak da olsa dediğim gibi. Hani buruk oldu birazcık. Gollere sevinmek çok kısa sürdü. Bir gole sevinip sonra yine gerçekliği hatırlayıp ilerleyemeyeceğimizi, son 32 turuna gidemeyeceğimizi ve rakiplerimizin altında kalacak bir kadroya aslında hiç sahip olmadığımızı, bu yetenekleri bugün gözler önünde nasıl hayranlıkla izlediğimizi düşününce tabii insan daha çok üzülüyor. Aslında yine erken bir gol yedik. 3. dakikada yediğimiz bir gol oldu mücadelede. Daha sonra beraberliği bulduk. Arda'yla bulduk hatta beraberliği. Bu da çok kıymetliydi. Zira Dünya Kupası'ndaki 2026'da ilk golümüz, Dünya Kupası tarihinde en genç Türk'ün kaydettiği gol oldu. Arda böyle de tarihe
1: yakıştı Arda ya. Maç sonu açıklamalarına da bakacağız.
0: Bakacağız oraya da. Evet.
1: Çok beğendim. Çok sevindim o şekilde düşünmüş olmasını. Ama açık söyleyeyim, hani bu maçı kaybetsek de ilk iki maçın ardından yaptığımız eleştirilerin ışığında bir fikri takip açısından yine farklı konuşmayacaktım. Üzerine yapılabilecek bir daha fazla bir eleştiri olduğunu düşünmüyorum. Amerika maçı kaybedilse bile. Biz hem organizasyon hem de teknik direktör bazında talihsiz bir turnuva geçirdik. Özellikle o organizasyonun bir tane tarihiyle biraz sonra altını çizeceğim.
0: Tamam. Şimdi Los Angeles'a döneceğiz. SoFi Stadyumunda 70 bin futbol severin önünde güzel bir galibiyet aldık tabii. Amerika'nın ev sahipliğindeki ev sahiplerinden birinin Amerika olduğu bu turnuvada onların stadyumunda Hollywood yıldızlarının önünde bir galibiyet almak anlamlıydı. Emin Çağlar takip etti mücadeleyi ve tabii ki de arkasından basın toplantısını da detayları kendisinden dinleyeceğiz. Emin Çağlar, söz sende.
2: Şansın Tokyay, Bülent Timurlenk buradan iyi geceler, sizlere iyi günler. 3-2'lik galibiyet. Ben kendi manşetimi şöyle atmak istiyorum. Basın toplantısındaki sözler, SoFi Stadında o 70 bin taraftar arasındaki yıldızlar ve maçın sonucunu düşünerek yıldızlı gecede onurlu ve dramatik bir galibiyet diyeceğim. Onur ve gururu hem Montella söyledi hem de futbolcular vurguladı. Onur ve gurur oradan geliyor. Drama 96-8'de ilk galibiyetimizi elde ediyoruz ama evimize dönüyoruz. Yıldızlar da Hollywood'un, Amerika'nın, dünyanın en büyük yıldızları bu akşam Türkiye'yi izledi. Ve şöyle söyleyelim, Amerika Yani tabii abartarak söylüyorum bunu. Amerika gerçek futbolu, gerçek futbolla bu akşam tanıştı. Onların yolu kupanın sonunda ne oldu bilmiyoruz ama Türkiye'ye bence teşekkür edeceklerdir. Niye teşekkür edecekler? Montella'dan önce Pochettino'nun açıklamalarına geleceğim. Pochettino'nun basın toplantısında maçı neden kaybettiklerine dair sorular vardı. Rakiplere dair sorular vardı. Artık bir yerden sonra tepkisini gösterdi. Elenen biz değiliz. Elenen Türkiye biz değiliz. Bir yanlışlık yapıyorsunuz galiba. Bütün sorularını sordunuz ama sanki biz elenmişiz gibi bir hava var dedi. Basın mensuplarının bir sitemi vardı. Grup lideri olduk. Son 32'ye çıktık. Daha bizi tebrik etmediniz. Açıklaması ilginçti. Gergin basın toplantısı oldu. Oradan gelelim Vincenzo Montella'nın basın toplantısına. 1000 galibiyetten daha değerli bir zafer ifadesini kullandı Vincenzo Montella. Montella bugüne kadar maç öncesi ve sonlarında yaptığı açıklamalarda tabii ki o Akdenizlik tarafı, duygu tarafı fazla ama gerçekçi tarafı hep ağır basıyordu. Ama Dünya Kupası başladı. Montella'nın maç önü, maç sonu açıklamalarında o gerçekçiliği gitti. Onun yerine Akdeniz damarı kabardı. O Akdeniz damarı Türk damarıyla birleşince Montella'yı tanıyamadık. Ben en azından kendi adıma tanıyamadım. Kader kısmet demesi. Yani ilk iki maçtaki o 62 şutu savunması. Savundu güzel, o zaman şöyle yapalım. Biraz önce siz de istatistik dediniz. FIFA'nın resmi istatistiklerini söyleyeceğim. Pozisyon, topla oynama. %48 Amerika, %42 Türkiye. Hücum girişimi. Türkiye'nin 7, Amerika'nın 18. Hedefi bulan şut sayısı. Amerika'nın 7, Türkiye'nin 3. Maçı 3-2 kazandık. Toplam pasta 454 biz, 501 Amerika ve son olarak da pas başarı yüzdesi 83 Amerika, 73 Türkiye. Bütün istatistiklerde gerideyiz, maçı kazanan biziz. Burada bir tezat var, bir zıtlık var. İlk iki maçtaki Montella'nın ben gerçek Montella olmadığı düşüncesindeyim. Amerika maçındaki Montella 3 yıldaki Montella'ya en yakın Montella'ydı. Basın toplantısında kendisine bunu soracaktım. Hangisi gerçek Montella'ydı? Kaybedilen maçlardaki, Avustralya, Paraguay maçlarındaki mi yoksa kazandığımız maçlardaki mi diye. Ama şunu da anlayabiliyoruz. Belli bir tecrübemiz var. Dün benim sorduğum milli takım teknik direktörlüğü görevinde kalmayı ne kadar hak ediyorsunuz sorusu birazcık milli takım iletişiminde bir sorun yaratmış galiba. Çünkü elimi kaldırmama rağmen mikrofon gelecek işaret, o göz, kaş göz işaretlerine rağmen gelmemesinden dolayı ben bunu anlıyorum. Sorun değil. Montella bugün rüştünü mü ispatladı? Bence hayır. Montella yapması gerekeni yaptı. İlk iki maçlar, ilk maç başlangıç, oradaki yanlışları görmedi. İkinci maça taşımak daha büyük bir hataydı. Bugün o isimlerden neden vazgeçti, bu kadroyu neden tercih ettiğinin daha bir açıklaması olması gerekiyor. Bütün maç sonları 30-35 dakika sürdü. Bugünkü 12 dakikaya yakın sürdü. 15 dakika, 15 dakikayı geçmedi. Bunun da bir açıklaması olacaktır diye düşünüyoruz. Bunlar bir bahane değil. 3-2 kazandık. Galibiyetle eve dönüyoruz. Keşke eve dönmeseydik ya da bugünkü maçı kaybedip 6 puan, 4 puanla yolumuza devam etseydik. Ama keşkelerin, ahların, vahların artık hiçbir önemi yok. Bıraktığımız iz nedir? Tüm rakiplerin, tüm yabancı basının devam etmesi gerektiğini düşünen bir Türkiye olması, Türkiye'ydi ama elendik. Bundan sonraki şampiyonalara daha umutlu bakmamız gerekiyor. Son sözü Arda Güler üzerinden söyleyeceğim. 21 yaşında Real Madrid'de oynuyor. Pozisyonu sağ iç 10 numara, istediğinizi söyleyebilirsiniz. Real Madrid'in en değerli isimlerinden bir tanesi. Maç sonrası TRT yayınında ki sözleri 21 yaşında bir oyuncunun olgunluğundan çok daha fazlasıydı. İlk iki maçta bunları neden duymadık? O da demek ki belli bir duygusallık içinde. Onun da duygu kısmı akıl kısmından daha baskın gelmiş ama bugün Türkiye'nin bu kupadaki ilk golünü attı. En genç golcü oldu. Dünya Kupaları tarihinde Türkiye adına maçın oyuncusu seçildi. Evde hani isteyebiliriz bundan sonraki şampiyonlara düzenli katılan bir Türkiye. Önce turnuva takımı olmak, sonrasında da o Dünya Kupası'nda çeyrek final, yarı final, neyse ben geleceğinden eminim, adım gibi eminim. Bu akşam gururlandık, üzüldük bir taraftan ama Dünya Kupası bitti. Bundan sonra milli takımın dışında hepimizin gönlünde bir aslan yatıyor. Onlarla bir yola devam edeceğiz.
1: Sevgili Emin, bir sorum olacak. Nefis bir Montella portresi çizdin. O 3 yıl ve Dünya Kupası adına. Buradaki refleksleri, sözleri. Doğrusu o 3 yılda tanıdığın Vincenzo Montella'nın Avustralya maçının ardından sorumluluk benim dememesini ya da bir özür dilememesini, olayı başka şekilde kader kısmetle açıklamış olmasının Paraguay maçına etki ettiğini düşünüyor musun? Bu acaba bu türden bir demeci tercih etmemesinin sebebi üzerindeki baskı mı? Montella neden değişti bu turnuvada?
2: Teşekkür ederim Bülent Timurlenk. Bunları sizden duymak benim için bir onur. Neden değiştiğini öğrenmek istiyoruz biz de zaten ama o kapıları kapatıyor Vincenzo Montella. Biz 9 Haziran'da Kanada Vancouver'a geldik. Sonrasında milli takımla beraber Vancouver, Arizona, San Francisco, Arizona, Los Angeles diye devam ettik. Antrenmanlarda Montella'yı tanıma şansımız yoktu basın toplantılarında. Ben şunu düşünüyorum. Montella oyuncuların üzerindeki baskıyı kendisi almak istedi. Almaya çalıştı ama üzerine çok daha fazla bir yük bindi. Federasyonu savunmak zorunda kaldı. Oyuncuları savunmak zorunda kaldı. Burada baba olmasına gerek yok. Burada bir teknik adam olması gerekiyordu. Babalık başka bir şey. Sonuç gelmiyor. Stres artıyor. Üzerinize geliyor her şey. Ve burada işte hani İtalyan basınını, İtalyanların o coğrafi yapısıyla karakterini benden çok daha iyi biliyorsunuz. İşte Montella oradan uzaklaştı. O uzaklaşma 3 yıldaki Montella'yı da sildi götürdü. Bu akşam artık hani Hakan üzerinden tartışmalar var, diğer oyuncular üzerinden vardı. Dinamik bir takım sonuç verdiğini gördük. Delik yerine Ozan sonuç verdiğini gördük. Sonuç veren isimleri ilk iki maçta tercih etmemesini ben tamamen yönetimi savunmak, oyuncular üzerindeki baskıyı almak üzerine olduğunu düşünüyorum.
0: Evet Emin Çağlar, çok teşekkür ediyoruz. Senin için de uzun yorucu bir mesai oldu. Şimdilik burada noktalayabiliriz yayınımızı. Evet, Emin Çağlar'la olan bölümü noktaladık. İlginç noktalar var. Parantez açmamız gereken ilginç durumlar var. Basın toplantısında Emin Çağlar'ın yönelttiği çok cesur bir soru vardı. Kendisi de dile getirdi zaten. Hak ediyor musunuz orada kalmayı, istifa etmeden orada durmaya da istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Minvalindeki sorular herkesin zihninde. Kendisi hayır, böyle bir şey kimse beklemesin şeklinde konuştu ve bu birçok yayın hakkında manşet oldu. Bugün kendisi maçtan sonra soru sormak istediğinde kendisine bu şans verilmediğini ifade etti. Bu da bir soru işareti olarak kalıyor. Üzerine
1: ben
0: nasıl bir yorum yapabilirsin?
1: Bu milli takım döndükten sonra bu polemik devam edecek. O sorunun sordurulmaması ya da yanıt alınmaması bu hikayenin üstünü örtemez. İki maçtır özellikle ben daha fazla Türk'üm ya da bir sonraki turnuvaya gitmek için 24 yıl beklemeyeceğiz. Bütün bunların hepsinin aslında başarısızlık yönünden sorumluluk alması gereken yerleri filtrelemek olduğunu düşünüyorum. Ben de bu yüzden zaten Emine bu soruyu yönelttim ve bir cevabı aldık. Şimdi olayı şöyle bir örnekle tasvir etmeye çalışayım. 11 arkadaş bir araya gelip bir hatıra fotoğrafı çeksek, evet, herkesin gülümseyeceği fotoğrafta en az 2-3 kişinin gözü kapalı çıkar. Bunu futbol sahasında 11 kişinin 2-3 tanesinin kötü oynaması olarak gör.
0: Tamam.
1: Ama eğer 11 kişiden 8 kişinin gözü kapalı çıkarsa hiçbirimize hatıra diye kalmaz, sileriz biz o fotoğrafı. Yenisini çekmeye çalışırız. Ya da fotoğrafı çekeni sen çekme, başka bir arkadaş çeksin. Yani öyle bir anı yakalıyorsun deriz. Fotoğrafçının da bir mahareti vardır. Dolayısıyla o bir tane adamın nereden baksan 10 tanesinin gözü kapalı çıktığı fotoğraftan mutluluk karesi falan kimseye hatıra kalmaz. Burada fotoğraftakiler değişebilir ama fotoğrafçının değişmesi gerekir önce. Yani bu bugünden sonra konuşulacak konu. Buna sadece görüş bildirebiliriz. Ama Arda'nın açıklamalarındaki samimiyet, Arda'nın samimiyeti, Real Madrid'de oynayan bir oyuncu olarak bu yaşında kötü oynadık. Yani eleştiriler haklı. Bak burada parantez içinde şunu söyleyeyim. Herhangi bir şekilde oyuncuların kişiliklerine hakarete varacak şekilde falan yapılanlar zaten benim o çemberimin içine girmez, o şeyin içine girmez. Hukuki meselelerdir onlar. Ama beni en çok şaşırtan meselelerden bir tanesi de bu kadar binlerce kilometre uzakta bu kadar bir algıda seçicilik yaratacak kadar kötü yorumların peşinden koşan, bunları takip eden ve bunlar yüzünden morali bozulduklarını teknik direktör tarafından sürekli olarak bir bahane ya da bir mağduriyet olarak açıklamaları. O kadar değil yani. O kadar değil. Dünyanın her yerinde futbol konusunda kritik yapılır.
3: Tabii ki.
1: Ve bunun milyonlarca seyircisi ve okuyucusu vardır. Bak hani Uruguay'da olanları Uruguay'ın 3. maçından sonra yarın bu ekranda anlatalım. Dünyanın en önemli futbol akıllarından birisi Marcelo Bielsa'ya karşı milli takımın içinde neler oluyor? Bu yarın konusu olsun. Tamam. Bugün milli takımdayız. O yüzden Arda'nın açıklamalarını çok değerli buluyorum. Hı hı. Zaten bundan sonraki milli takımın gövdesinde Arda, Orkun, bu oyuncuların üzerinden yürümemiz gereken de bir yer var. Evet. Kaan Ayhan muhtemelen kariyerinin son milli takım maçına çıktı.
3: Güzel oldu, galibiyet golünü.
1: Evet, yaptı. Onun için çok iyi bir hatıra aldı o golle bitirmek. Ama ben bunu söylemişsem unutamam. O fizikle Dünya Kupası'na gidilmez mesela. Yani bunları konuştuğumuz zaman eğer moraller bozuluyorsa vallahi yani profesyonel futbolculuk zor iş. Yani bir taraftan da şöyle bir getirisi var. Sadece turnuvaya gitmek için alınan 500 bin euro bugün futbol dünyasında hala ve hala çok önemli para. İtalya Ligi'nde bir yıl boyunca futbol oynayıp 200 bin euro kazananlar var. 500 bin euro prim aldılar. Yani bu eleştirilere falan da biraz böyle filtreleri koymayı, biraz daha yürekli olmayı bileceklerdi. Çok mağduruz. Bizde başarısızlıkların hep bir şeyi vardır. Hocaların hiçbirisi inanmazdı, biliyor musun, evde elektriklerin kesik olduğunu. Tersi çalışmadıysan çalışmamışsındır.
3: Evet.
1: Yani elektrikler kesildi, çalışamadım hocam. Hep bir kötü bahane olarak kalır.
3: Şu da geliyor aklıma. İnsandan insana algı da çok değişiyor. Tıpkı Arda'nın açıklamalarına geleceğiz ya şimdi. Arda'nın durumu algılaması gibi. Zira birçok oyuncu bunu kırgınlıkla, ya biz elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı şaşırıyoruz basın mensubu olunca idmanda diye dile getiren Samet Akaydın gibi bir imtina ile, bir panikle karşılayabiliyor. Ama bugün mücadeleden
1: bravo
3: sonra...
1: Yani. Samet hatırlatması çok iyi oldu. Ne kadar kontra bir örnek değil mi Arda?
3: Evet, bugün mücadeleden sonra yayıncı kuruluştan meslektaşımız İbrahim Kırkayak canlı olarak bir röportaj yapıyor Arda Güler'le. Ben de izledim röportajı. Şimdi ekrana gelen ifadeleri paylaşayım sizinle. Daha sonra röportajın girişinden bahsedeceğim çünkü. Tüm eleştirileri haklı buluyorum. Ne diyorlarsa haklılardı. Çünkü iyi oynamadım. Hiçbirimiz iyi oynamadık. Drama yapamayız. Kötü oynadık, elendik. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz. Şimdi bu ifadeler nasıl geldi biliyor musunuz? Arda maç sonu röportajda İbrahim Kırkaya dedi ki abi beni maçtan önce benimle ilgili konuşmuşsun. Üzgün olduğumu söylemişsin. İşte yapılan yorumlara üzgün olduğumu söylemişsin dedi. Onun üzerine İbrahim Kırkkayak da işte biz sizi korumak için hani eleştiriler bazen çok ağır olabiliyor. O minvalde konuşurken öyle bir ifade geçirdim dediğinde Arda da yo haklılar hepsinde haklılardı dedi. Yani konu aslında böyle açıldı. Bunu özellikle anlatmak istedim. Hepsinde haklılardı. Kötü oynadım ve kötü oynadık dedi. Ne deseler haklılar dedi.
1: Yani haberciliğin içine yorum katmazsanız düz filtresiz sorularla daha net cevaplar alırsınız. Çünkü öbür türlü bir şekilde yönlendirme olur. Yani mesela şöyle bir soru gelse başka bir futbolcuya medyaya karşı tepkili misin? Mesela sorunun böyle olmaması lazım. Değil mi? Ben Arda'nın açıklamaları benim için bu turnuvanın sonundaki nasıl diyeyim yani güzel bir gün gördüğünle mutlu olduğun kadar bundan sonrası için benim için umut kaynağı. Çünkü onun kariyerinde özellikle Real Madrid'e gidip o sakatlık yaşayıp da Amerika kampından dönüp ameliyat olduğu günlerde hayran olduğum vazgeçmeyiş bir tarafı vardı. Bak bugün 11'in bir oyuncusu oldu. Hayat bu, ne olacağı belli olmaz bundan sonra Real Madrid vesaire. Ama daha sanki çocukluğunu atlatamamış hepimizin ufak kardeşi, ufak oğluymuş fotoğrafındaki Arda'nın böyle konuşması benim için Amerika galibiyetinden daha önemli.
3: Ya takip o da takip ediyor işte hem sosyal medyayı hem de mesela bir abisi, bir meslektaşımız onunla ilgili konuşuyor. Evet, evet. Açık yürekli diyor ki abi benim üzüldüğümü söylemişsin diyor. Haklılar ama diyor yani. Hani o da takip ediyor. Bir şeylere kendini kapatmamış. Algı meselesi işte.
1: Ama işte total şeye bakmak lazım. Yani eleştirilerin mesela atıyorum %10'luk kısmı etik değerler dışındadır, bağırıştırdır, bağırıştırdır. Mesela Montella'nın bu kadar bunu egzajere edip bu kadar abartılı söylemesi bana şöyle de garip geliyor. Yani bir İtalyan olarak sürekli olarak tercümanının demek ki yapılan programlardaki eleştirileri kendisine çevirmesi gerekecek. Ama iyi hatırlatayım, 2 sene önce Avrupa Şampiyonası'nda Arda'yı oynatmaması üzerine yapılan yorgun çevirisi de kötü bir İtalyanca çeviriydi. Çünkü tercüman arkadaşım da natif iyi bir İtalyancası olmasına rağmen yeterli Türkçesinin olmadığını Karagümrük'teki Andrea Pirlo zamanından biliyoruz. Bütün bunlar organizasyonun bir parçası. Erken gitmek, jet lag'ı önlemek için doğru planlama yapmak kadar tercümanınızdan giydiğiniz krampona kadar oraya dediğim gibi götüreceğiniz bir tatlı hediyeden, nazar boncuğundan hangi futbolcuları nasıl kullanacağınıza, rakibin nasıl oynayacağına kadar bir tarih söyleyeceğim sana.
3: Lütfen.
1: Buna çok üzgünüm. 70 gün önce biz Dünya Kupası'na gideceğimiz öğrenilmiş ve Montella basın toplantısında diyor ki çok geç hani katıldık, zamanımız yoktu diyor. Sanki buradan şey anlıyorum, hani ben şimdi diyorum ki sabah uçağa biniyoruz, ufak bir çantaya at ve gidiyoruz. Hani o kadar hazırlıksız, o kadar ani, yani insaf, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütün profesyonellerinin de bir kendilerinde bir özel istirisi yapması lazım. Amerika'ya gidenler kadar bugün burada Riva'da olanlar da. Lütfen rica edeceğim. Yani bu ülkenin ekonomik kaynakları, federasyonun sponsorları, bu ülkenin aklı, bu ülkenin insanlarının oraya koyabileceği akıl sadece 3-4 saatlik bir organizasyon toplantısıyla, ekonomi de var, istediğin yeri alabilirsin, oteldi vesaire. 70 günde çok şey yaparsın şansın. 70 günde her şeyi eksiksiz yaparsın. Yapmadık. Yapmadık yani. Arizona'daki kampın yerinden işte her şeyine kadar.
3: O konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Arizona'daki kampın
1: yerinden çok konuşuluyorsun. Yani, son dakika falan hani diyorum ya bu yarın sabah gideceğimiz bir seyahat değil ki.
3: Şimdi şöyle bir durum, Arizona'daki kamp çok seyahate sebebiyet verdiği için dikkatleri üzerine çekti. Hani bunu evet. FIFA mı zorunlu kıldı yoksa
1: hayır,
3: maddi durumdan dolayı mı hayır, böyle yani, bir tasarruf
1: aynı oldu? Şekilde maddi durumdan dolayı Kaptan Hakan Çağlanoğlu'nun 2002'nin yıldızlarına verdiği abilerimiz Amerika'da bizimle olacak sözünün de yaklaşık 1,5 milyon euroluk bir maliyeti olduğu için iptal edildiği var. Bugün parayı konuşma günü değil. Bugün Dünya Kupası'ndan üzüntüyle doğrusunu söyleyeyim. Ayrıldığımız gün. Ben büyük kurumlarda organizasyona inanırım. Şu anda ekranda iki kişi görünüyor olabiliriz ama çok çalışan insan var. Çok çalışan insan var. Demek ki hiçbir şey tesadüf, hiçbir şey tesadüf değil. Yani markaların yaratılması da, bir milli takımın başarılı olması da, Arda'nın söylediği gibi kötü oynadık şansın. Fotoğraftaki 11 kişinin 9 tanenin, 10 tanesinin gözü kapalı çıktı işte yani. Bunu söylediğin zaman, bunu söylemek lazım zaten. Bunu söylemek lazım. Ama maalesef bir federasyonla falan kamp yaşarken işte Emin'in sorduğu sorudaki netlik ve objektiflik gibi şeyi tercih edersen, imtina edenlerin yanında hani milli takımla arandaki soru sorma mesafen açılıyor. Bunlar normal şeyler değil. Bunların da bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda şöyle söyleyeyim, bir Avrupa Şampiyonası düzenleme hayalimiz 2032'de gerçek olacak. Harika stadyumlar yaptık. İtalyanlar daha beceremediler. Top topu iki tane yaptılar. Yani dünyada tarihsel ve sosyolojik, ekonomik olarak çok şey değişiyor. Ama hani biz İtalyanlara benzeriz diye bir söz vardır ya. Akdeniz vurgu yaptı orada mesela. Doğrusunu söyleyeyim. İtalyan bir teknik adamı da bize benzediği için değil, bize benzemesin diye tercih etmişizdir. Milli takım koltuğu için. Bize benzedikçe yerli hocaların saydığımız şeylerinin yanında, çünkü Türkiye'de teknik adamların milli takım koltuğunda en büyük yıpranma sebebi kulüp geçmişleridir. Şenol Güneş içinde, Fatih Terim içinde, Mustafa Denizli içinde. Hiç olmazsa Montella'nın ve Adana Demirspor başarısı sonrasında hani bu üç büyüklerden birisini tutmayan bir teknik direktör olarak yola başlarken bir artı avantajı vardı. Ama işte o benzemek konusunda bir şey var, çizgi var. Bizim gibi yaşamak, bizim gibi kahvaltı etmek, hani İtalyanlar cappuccino'yu sadece sabah içerler, akşamüstü içmezler. Biz içebiliriz. Bizimle beraber sabah çay içmesi, bundan falan her şey çok güzel ama futbol sahasında gerçek İtalyan kimliğiyle olduğunu düşünmüyorum. Zaten Emin bağlantıda bunun çok net altını çizdi.
3: Maçlar saat itibariyle tabii gazetelere hemen yansıyamıyor. O yüzden gazetelere nasıl yansıdı diye programımızda çoğunlukla veremiyoruz ama Arjantin Ole gazetesi yetiştirmiş.
1: Evet, onların saati müsait olduğu için.
3: Evet evet.
1: Gece maçlarında bir yetiştiren Arjantin var, evet.
3: Onlar Ayhan'ı
1: Kaan Ayhan'ı.
3: Evet, Kaan Ayhan'ı başlık atmışlar. Ayhan seni bekliyorum başlığını atmışlar. Ayhan Tespero yazmışlar. Yani galibiyet golünü atan Kaan Ayhan'a değinerek.
1: Üç manşetti de Amerika şeysiz gali, üç galibiyetle gitmeyi hedefliyordu.
3: tabii o istekli.
1: Amerika'nın yara aldığına dikkat çekiyorlar. Öbür karşılaşma beklenildiği üzere berabere bitti. Orada da %1 futbol manşeti atılmış farkındaysan.
3: %1 futbol, %99 kader ha?
1: Yani kader mi? Şeyde bir deyim var. İsveç-Danimarka maçıyla çıktı. Geçmişte Avusturya'nın da öyle bir manya ile bir beraberliği var. Buna bir terim var Avrupa'da. Biskotta deniyor. İki takıma da beraberlik yarıyorsa, Danimarka ile İsveç 2004'te berabere kaldılar ve İtalyanların elenmesine sebep oldular. Tabiri caizse birbirlerinin üzerine gitmediler. İkisini de beraberlik yarıyordu. Bu iki takım da dün 3'er puanla çıktı sahaya. Bizi yenerek aldıkları 3'er puanla. Berabere kaldıklarında Avustralya özür dilerim, ikinci olacak. Ama Paraguay'da 4 puanla kuvvetle muhtemel yola devam edecekti. Tabii. İşte bu tam bir biskotta örneği. herkesin tabii hoşuna gitmeyebilir ama statünün ne olduğu belliydi yani. Turnuvada ikili averajın kullanılacağı vesaire. tebrikler yani Avustralya'ya da, Paraguay'da, Amerika'ya da.
3: Ekranlara da zaten D grubunun son durumu geldi. Amerika zaten liderliği garantileyerek bizim maçımıza çıktı. Tabii 3'te 3 yapmak istiyorlardı. Öyle bir festival havası istiyorlardı. Ona izin vermedik en azından. Avustralya, Paraguay, Türkiye. Hiç hak ettiğimiz bir nokta değil. Yani şu Türkiye'nin üzerinde Avustralya ve Paraguay çok ilginç görünüyor.
1: Sadece şuna bak. Yani aslında sevmem böyle. hani vadip eğer öyle olsaydı noktasında, ama Paraguay maçının son dakikalarında Melih Demirel'in kafası mesela dışarıya gidiyor ya.
3: Evet.
1: Yani o maçın berabere bittiğini düşün. Bugün Amerika maçını kazandığını düşün. 4 puan yapıyorsun. İşte tabii. O zaman Avustralya Paraguay karşılaşması böyle beraberlik kafasıyla oynanmazdı. O zaman başka hesap yapılırdı. Bir beraberlik bile Paraguay karşılaşmasında bütün hesabı değiştirebilirdi. Ama biz hani o kadar çok galibiyet odaklıydık ki yani daha maçın başında yenilen bir gole, üstelik de rakip yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynadığı bir maçta, sen o beraberlik golünü atıp en azından Amerika maçındaki galibiyetle bir en iyi üçüncü olma fırsatını yakalayamıyorsan oturup yapabileceğin tek şey aynaya bakmak.
3: Ya aslında agresif de bir kadro tercihi var bence bugün. Yani değişikliği var. Mesela işte Hakan'ın, Merih'in ve Kerem'in bu maçta olmaması acaba hocanın net tercihi mi, yoksa oyuncular mı? Biz çok baskı yedik. Biz geri duralım demiş olabilir mi?
1: İkisi de olabilir şansın. Yani sorsan cevap da vermezler. Ben Montella iki tane mağlubiyeti bu oyunculara bağladı da diyemem. Şöyle diyebilirim. Amerika'nın ciddi bir rotasyon yapacağı yönünde haberler varken, hani oraya kadar gelmişsin ya, Amerika'ya kadar. Elensen de kariyerinde bir milli takım maçına çıkma. Mesela Oğuz için. Ama işin şöyle bir tarafı var. Salih iyi futbol oynadı. Salih'in bütün sezon oynadığı maç sayısı 5-6 Almanya'da. Dortmund'da gözden düşmüş bir oyuncu. Eren Galatasaray'ın yedek sol bek. Hı hı. Oğuz Aydın Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan bir oyuncu. Bir önceki maçın en iyi adamı Mert Müldür, Fenerbahçe'de oyuna girdiği maçtan, kenardan gelip girdiği maçtan tekrar oyundan alınan ve Fenerbahçe taraftarıyla mesela sıkıntı yaşamış bir oyuncu. Herkesin aslında bir travması ya da bir eksikliği var.
3: Ve bir ihtiyacı var.
1: Ve bütün bunların üzerine star kabul ettiğimiz oyuncuların en başta Kenan Yıldız'ın kesinlikle ve kesinlikle sakatlıktan etkilendiğini, evet, yani Mayıs ayında yaşadığı sakatlıktan, keza Arda Güler'in de kötü oynuyorum derken ben sakatlıktan sonra güçlü dönemedim cümlesini kurmasına gerek yok, biz onun yerine kuralım. Çünkü ikili mücadelelerde bunu gördük. İşte bunun devamında Hakan Çağlan oldu zaten. Sakatlıktan gelmişti. Kerem de biliyorsun bir takım kampında. Her şeyi bir araya getirdiğin zaman, bunları böyle bahaneler olarak anlaşılmasın söylemeye çalıştığım, ama bir fotoğrafta kimseye de haksızlık etmek istemem. Bütün parçaları yan yana getirdiğin zaman eve dönüyorlar ve bence asıl turnuva şimdi başlıyor. Son 32 ile. Gerçek Dünya Kupası şu anda başlayacak yani.
3: Evet tabii, son 32 turuna kalan takımlar da peyderpey belli olmaya devam ediyor. Hala olanlar var, olmayanlar var. Dün oynanan karşılaşmaların ardından çok sevinen ekipler var. Keşke biz de onlardan biri olsaydık.
1: Evet.
3: Ama olmadı. Bir Almanya-Ekvador maçından bahsedeceğim. Ekvador Almanya'yı yenip gruptan çıktı. Acayip bir sevinç var orada tabii. Grubu şimdi ekranlarınıza geldi. Almanya fil dişi sahili, Ekvador Curaçao fil dişi sahiline yenildi dün. 2-1 Ekvador kazandı orada E grubunda.
1: Evet. Şimdi bu puan tablosunda gördüğüm gibi iki takım Almanya fil dişi sahili çıktı. Almanya için şunu söyleyeyim. Yani dünya kupalarında böyle her zaman favori gösterilen takımlardan bir tanesi, ama önce fil dişi sahili maçı kazanmalarına rağmen bu kaybettikleri Ekvador maçında futbol sahnesinde fizik olarak, tırnak içinde söylüyorum, ikili mücadelelerde rakipten adeta dayak yediler. Çok kuvvetliydi Ekvador. Yani kazanmayı da sonuna kadar hak etti. Kazanmayı da sonuna kadar hak etti. Leroy Sané'nin maçta bir golü var. Galatasaray Leroy Sané'nin. Şöyle söyleyeyim, hani Almanya hiç öyle potansiyel yarı final takımı falan gibi durmuyor. Ama hikayenin sonunda Gary Lineker'ın sözüne gelirsek futbol 11 şey 22 kişiyle oynanan sonunda Almanların kazandığı oyun, pek öyle olacağını sanmıyorum. Şimdi artık gözler yavaş yavaş 3. maçlarda Messi'nin rakamı 20'nin üzerine çıkartıp çıkarmayacağında, geri kalan maçlarda en çok merak edilen şey bu. Bir de Uruguay meselesi var. Onun da bir sözünü verdik. Yarın belki.
3: Onu yarın. Şimdi bir de F grubundan bahsedelim. Bir iki dakikamız daha var. F grubunda da lider Hollanda. Japonya ikinci, İsveç üçüncü. O da en iyi 8 üçüncü arasına girdi. Japonya'da son 32 turunu garantiledi. Bileti alınca Tokyo'da Shibuya kavşağında kutlamalar vardı. Tabii Japonlar her zaman fark yaratıyor gerçekten.
2: Evet.
3: Onların burada olması çok tatlı. Şimdi Hollanda, Japonya gruptan çıktı. Dediğim gibi İsveç'te en iyi 8 üçüncü arasına girdi. Son bir dakikamız. Buna da
1: bu gruptaki maçlar çok zevkli, izlemesi çok keyifliydi. Aynen. Hollanda grubu lider bitirirken bence gerçekten en etkili futbolu ortaya koyan takımdı. Uzak Doğu'da Güney Kore büyük hayal kırıklığıyken Japonların ciddi manada çok iyi bir takım oyunu ortaya koyduklarını söyleyebilirim. Yani grubun zayıf halkası Tunus'a yazık oldu burada. Yani bir o yanağına bir bu yanağına tokat derken turnuvayı bu şekilde bitirdiler. Evet. Arada biliyorsun hoca da değiştirmişler.
3: Evet, evet.
1: Ama şeyinde İsveç'in de grup üçüncüsü olarak devam etme ihtimali var. 48 takımın maçları tamamlandığında grup aşamasında bunu yarın göreceğiz.
3: Dediğin gibi zaten asıl 32'den itibaren, son 32'den itibaren başlayacak turnuva gibi görünüyor. Şimdilik veda edelim. Her gün kupa devam ettikçe, Dünya Kupası devam ettikçe her gün sizlerleyiz. Görüşmek üzere.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sundu.

0: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Ülke genelinde görülen yüksek sıcaklık ve nem sıcak çarpması ile birlikte sıvı kaybına neden olabilir. Gölge yerler tercih edilmeli, bol su tüketilmeli. Marmara ve Ege'de kuvvetli poyrazla baş ağrısı, halsizlik gibi sağlık sorunları yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
3: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
7: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Engelsiz.
9: Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
10: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
9: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
10: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
9: Kolları olmayan yüzücü.
11: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
9: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
12: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkan.
9: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
13: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
9: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: İyi Radyo.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bugün batıda rüzgar kuvvetlenecek. İstanbul'da Poyraz 4 gün kuvvetli eserken hava daha nemli olmaya başladı. Poyraz İzmir'de kuvvetli, Bursa ve Ankara'da sert esecek. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da artan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Kocaeli 32 derece. Kuvvetlenen Poyraz Karadeniz kıyılarında nemli bir havaya neden oluyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert, Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 31 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 36, Muğla 35, Aydın ve Denizli 37 derece. Poyraz Manisa ve Kuzey Ege'de kuvvetlenmeye başladı. Bodrum tarafında ise karayel hakim. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay boyunca lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz bulutlanıyor. Sinop, Samsun, Rize boyunca yağış geçişleri olacak. Bolu 27, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Hakkari'de sağanak geçişi bekleniyor. Güneydoğu'da rüzgar karayel yönünden sert esiyor. Erzurum 25, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Burası NTV Radyo. Saat 12.
2: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Amca Yusuf Aydemir tutuklandıktan sonra serbest bırakılmış, Yargıtay'ın kararı bozmasıyla yeniden tutuklanmıştı. Son duruşmada karar açıklandı. Tutuklu sanık Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 6 yıl hapisle cezalandırıldı. Diğer tutuksuz 6 sanıksa beraat etti. Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen ve kaldıkları oteldeki ilaçlama yüzünden zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. 5 sanık için 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıntıları NTV muhabiri Sena Gürbıyık'tan alalım.
3: Mütala iki duruşma arasında, yani iki celse arasında verildi. Duruşmanın aslında 10.30'da başlaması planlanıyordu ama yaklaşık bir 15 dakika önce duruşma başladı ve aile üyeleri şu anda konuştuğunu belirtelim. Peki mütala ne, ondan bahsedecek olursak Serkan Kışı, Zeki Kışı bu isimler ilaçlama firması yetkilileri, Doğan Caferoğlu ilaçlama firması çalışanı, Hakan Oğlak otel sahibi ve Muhammed Muan Ut isimli sanıklardan biri de resepsiyon görevlisi bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Bir diğer resepsiyon görevlisi Rustem Sabatreyov hakkında da ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle savcı mütalasında beraatini talep etti resepsiyon görevlisinin. Peki neler olmuştu onu hatırlayacak olursak, böcek ailesi Kasım ayında İstanbul'a gezmek için gelmişti ve burada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmışlardı. Sonrasında kaldıkları Fatih'teki otele geldiler. Ardından bir gün sonra tekrar rahatsızlandılar ve otelden aslında ambulansla hastaneye kaldırıldıklarında oğulları, böcek ailesinin küçük oğulları 6 yaşındaki Muhammed ve küçük kızları Masal Böcek o gün içerisinde yaşamını yitirmişti. Yine anne Çiğdem Böcek'te 14 Kasım'da baba Servet Böcek'te 17 Kasım'da yaşamını yitirmişti. Aslında ailenin zehirlendiği şüphesiyle şüphesi üzerine aslında soruşturma devam ediyordu. Ancak otelden alınan bazı örneklerde, özellikle eşyalardan alınan örneklerde otelde kalan ailenin ilaçlamadan, otelde yapılan ilaçlamadan zehirlendiği belirlenmişti. Adli tıp raporundaki adli tıp kurumundan gelen raporlara göre düzeltelim. Peki ilk duruşma Nisan ayında gerçekleştirilmişti İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Orada da sanıklar aslında üzerine atılı suçlamayı reddetmişti. Özellikle otel sahibi Hakan Oğlak da olayın ilaçlamadan kaynaklanmadığını öne sürmüştü ve ilaçlamaya bağlı olduğunu düşünmüyorum demişti ölümlerin ve beraatini talep etmişti. Yine resepsiyon görevlisi geçtiğimiz duruşmada tahliye olan Muhammed Muen Ut da o gece yemeğe gittiğini ve oteli kilitlediğini, ilaçlamadan da herhangi bir bilgisinin olmadığını aktarmıştı geçtiğimiz duruşmada. Ve ilaçlama firması sahiplerinden biri de Zeki Kışı da sadece firmanın sahibi olduğunu ve çalışanlarına da herhangi bir şekilde bu konuda herhangi bir eğitim vermediğinden bahsetmişti. Mağdur aileler de aslında ağır ceza almalarını talep ediyor sanıkların. Bugün duruşmanın şu dakikalarda yaklaşık bir 20 dakikadır devam ettiğini ve yeni başladığını belirtelim. Celse arasında da sanıklar hakkında mütalaa verilmişti. Şu sıralarda duruşma devam ediyor ve şu kısım önemli. Bugün bu duruşmada karar çıkması bekleniyor Burak Özcan.
2: Sena Gürbıyık NTV ile ortak yayında aktardı. Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 24 kişi tutuklandı. Zanlıların 8 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinden elde ettikleri parayı kripto varlıklara çevirerek yurt dışına kaçırdıkları belirlendi. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 24 kişi gözaltı.

0: yerli milli uçak projesi olan Kaan projesinde bu jet motorları kullanılacak. 2016'da başlatılan Kaan programında motor için güvenilir bir kaynak bulunması önem taşıyordu. ABD Başkanı Donald Trump da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlarken Beyaz Saray'da bu konuya değinmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım muhtemelen ifadesini kullanmıştı. Trump yönetiminden bir yetkili de ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi ilişkisi olduğunun altını çizmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bölgede önemli ve iyi bir ortak olduğuna dikkat çekmişti. Amerika'nın başka ülkelere silah ve askeri ekipman satışında uzun süredir uygulanan bir prosedür var ve bu prosedür kapsamında da hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun ilgili komisyonlarının başkanlarının ve kıdemli üyelerinin normalde onayları gerekiyor. Kongre'den bu süreçlerde gelen itirazlar önemli silah satışlarını etkileyebilir ama yönetim buna rağmen bu süreci ilerletmeyi de tercih edebilir. İlla bloke edecek diye bir şey yok ve genelde de jet motorları satışı Türkiye'ye bu satış niyeti için de geçerli. Amerikan şirketlerinin askeri ekipmanı başka ülkelere hükümetin izniyle sattığı doğrudan ticari satış olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde Kongre'nin resmi olarak bu niyet konusunda bilgilendirilmiş olması ve Ankara ile Washington arasındaki savunma işbirliği bakımından bu önemli bir adım.
1: Son ders zili çalıyor. Eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Milyonlarca öğrenciye karneleri dağıtılıyor. 18 milyon öğrenci yaklaşık 2,5 ay sürecek yaz tatiline girecek. Karne gününde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklamalar geldi. Tekin, İstanbul, Kahramanmaraş ve Siverek'te okullarımızda yaşanan olaylara dikkat çekip yeni dönemde okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını, okullardaki bütün kameraların emniyetin takip sistemine dahil olacağını söyledi. Bu sistem üzerinden polis okullardaki güvenlikle ilgili gelişmeleri izleyebilecek. Yeni öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
2: NTV Radyo.

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya com.tr'de.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Bir çatı bir kez yapılır. 100 yıllık Kılıçoğlu deneyimi sağlam kiremitiyle fark yaratır.
5: Her mevsimde, her havada.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Buzlu çayınızı hazır ettiniz. Peki içine birazcık şeker yerine veya şeker şurubu yerine başka aromalar katmayı denemek ister misiniz? Evet, soğuk veyahut da kısa demleme yaptınız diyelim. Biraz üstüne kaynar su koyup hazır meyveli çaylar var ya veya aromalı çaylar, onları da kullanarak soğuk çay yapabilirsiniz. Ya da normal çayınıza

0: Bunları da katabilirsiniz. Aroma mı istiyorsunuz, renk mi istiyorsunuz ona bakın. Biraz renk ve ekşilik istiyorsanız kuşburnu çayına gideceksiniz. Aslında kuşburnu çay poşetlerini doğrudan soğuk suya koyup veyahut da kısacık demleyip ondan sonra soğutarak soğuk çayı olarak içebilirsiniz. Çok da güzel olur. Fakat rengi nereden geliyor derseniz aslında kuşburnundan gelmiyor. Şimdi kuşburnunun kendi meyvesini demlediğiniz zaman, kaynattığınız zaman aksine böyle birazcık da bulanık kahverengimsi bir ton elde edersiniz. O parlak kırmızı rengi asla elde edemezsiniz. Kuşburnu çayının renginin marifeti hibiskustan geliyor. Poşetin üstüne baktığınız zaman hibiskus adını görmeyebilirsiniz. İçerikler içinde bamya çiçeği vardır. Bamya çiçeği de denir. Halbuki normal bildiğimiz bamyanın çiçeği sarı olur, kırmızı değildir. Fakat aslında hibiskus ya da karkade Etiyopya kökenli çok enteresan bir çiçek. Türkçe'de bamya çiçeği denmiş. Aktarlarda falan ayrıca da satılıyor. Baharat satan dükkanlarda falan. Alın, demleyin. Hem ekşiliği veren bir tadı var. Çaya çok yakışan bir ekşiliği var. Hem de inanılmaz güzel bir rengi var. Aslında limonata yaparken de içine biraz karkade yani hibiskus koyarsanız pespembe bir limonata elde edersiniz. Sanki şimdi reyhan şerbeti çok moda ya. Pembe değil de daha kırmızı böyle bir renk. Mesela ben tercihan tabii ilaç görmemiş bir ağaçtan şeftali kabuğu mesela. Şeftali kabuğunu da çayınızı demlerken içine katabilirsiniz. Bir iki de karanfil hafif de bir şeftali aroması taşıyacak. Her türlü lezzet kombinasyonunu yapabilirsiniz. Her türlü bitki çayını kullanabilirsiniz. Hatta ben geçenlerde bir soğuk ada çayı içtim ki inanılmaz güzeldi. Ada çayını da sadece şöyle bir kaynar suda kısacık tutmak mümkün. Çünkü fazla olursa biraz fazla koyulaşır, acılaşır. Ama zaten buzla birlikte içeceğiniz zaman o sertliği de gider. Evet, bir de soğuk ada çayını deneyin derim. Çünkü ada çayının her zaman ve her zaman uyarıcı bir tarafı var. Hatta kahve kadar etkili olduğu bile söyleniyor. Dolayısıyla akşamları ada çayı içmeyeceksiniz ama sabahleyin şöyle buz gibi bir ada çayı birebir bir de taze nane yapraklarıyla süslediğiniz zaman inanılmaz bir ferahlık. İster bitki çayıyla ister normal çayla çayınızı demleyin, soğutun ve buzlar üstünde serin serin için takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

TV Radyo. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.

0: Sıfır Atık Vakfı bilgilendiriyor.
1: Yarınlar için sıfır atık.
2: Bir atığın yeniden dönüşmesi, bir damla suyun korunması, gıda israfının önüne geçilmesi, insanlığın geleceğine yapılan en büyük yatırımlar. Harekete geçmek için en doğru zaman bugün. Ben Deniz Tüysüz. Yarınlar için sıfır atık programının yeni bölümü başlıyor. Ama önce geçen bölümde neler yapmıştık hatırlayalım.

0: sıfır atık bilincinin oluşması artık anaokullarında başlıyor. Sizi Sakarya'daki bir anaokuluna götüreceğiz. Minik öğrencilerin bütün yıl boyunca sıfır atık adına neler yaptığına tanıklık edeceğiz.
1: Ben kağıtları buraya atıyorum çünkü ağaçların üzülmemesini istiyorum.
0: Kağıtları topluyorlar, pilleri ayrıştırıyorlar, gıda atıklarını toprağa gömüyorlar. Sakarya Adapazarı'nda yer alan Tepekum Anaokulu, minik öğrencilere çevre bilinci aşılayan çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Okul, Sıfır Atık Vakfı tarafından ödüllendirilen Sıfır Atık ve Su Verimliliği Seferberliği projelerine aktif olarak katılıyor.
2: Öğrencilerimize kalıcı izler bırakmak ve bu krizleri çözebilmek için hayati öneme sahip olan Sıfır Atığı Minik Eller Büyük Dönüşüm projemizin ana temeli yaptık. Projemize sıfır atık belgemizi alarak başladık. Daha sonra miniklerimize atıkların aslında bir çöp olmadığını, ayrıştırıldığında tekrar hayat bulduğunu gösterebilmek için okulumuza geri dönüşüm kutularını arttırdık. Bu işi daha eğlenceli hale getirmek için okulumuzda sıfır atık yarışmaları düzenledik.
3: Evet çocuklar, bugün sizinle beraber haftanın sıfır atık kahramanını belirleyeceğiz. Geri dönüşüm kutularımızı hatırlıyor musunuz? 3, pil. Defne kazandı, alkışlıyoruz.
0: Araştırmalara göre çevreye yönelik yapılan eğitimler okul öncesi dönemde daha etkili. Tepekum Anaokulu öğrencileri de bu bilinçle ilkokul hayatına hazırlanıyorlar.
2: Amaç burada kazanmak değildi. Eğlenmek, öğrenmek, deneyim ve başarmaktı. Çöplerin nasıl yeniden hayat bulduğuyla ilgili videolar izlettik. Projemizde organik atıkların çöp olmadığını, kompost alanına öğrencilerimizin getirdiği organik atıkları ve okuldan çıkan atıkları dönüştürerek toprakla buluşmasını sağladık. Toprakla buluşan o küçük kabuklar öğrencilerimizin gözünde tekrardan bir sebzeye, meyveye, bir çiçeğe dönüştü. Doğanın doğal bir dengesi olduğunu bu şekilde gözlemleyerek de öğrendiler.
0: Okulda organik atıkların doğaya kazandırıldığı bir kompost alanı ve geri dönüşüm kutuları yer alıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de okulun sıfır atık uygulamalarında destekçisi.

0: kez haberin durağı İtalya. Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle Avrupa'nın en çok turist çeken ülkelerinden biri olan İtalya, sıfır atık uygulamalarıyla da ön plana çıkıyor. Milano kentinde gıda israfını önlemek adına uygulamaya geçirilen bir proje var. NTV Milano muhabiri Şeyda Kanapa o uygulamayı görüntüledi.
1: Koronavirüs salgınında Avrupa'nın Wuhan'ı olarak nitelendirilen ve virüs ile mücadele sırasında çok sayıda can kaybının yaşandığı Milano ve bölgesinde salgının en yoğun olduğu zamanda semt bazında uygulamaya koyulan bir yardım fikri bugün gıda israfını önlemek için uygulanan son derece başarılı bir projeye dönüştü. Milano'da kısa süre öncesine kadar çöpe giden tonlarca sebze ve meyve artık binlerce ihtiyaç sahibi ailenin mutfağına giriyor. Gıdada sıfır atık amacını taşıyan bu proje, yılda birkaç ton gıdanın israfını önlemekten, geçtiğimiz yıl başta halden toplanan sebze ve meyveler olmak üzere artık yılda 1000 tona ulaşırken, resmi kurumlar, özel sektör ve vatandaşların işbirliğiyle hazırlanan bir ağ sayesinde kusursuz işliyor. Sıfır israf isimli ve diğer ülkeler tarafından örnek alınıp uygulanan bu projenin merkezi Milano Sebze Meyve Hali.
2: Milano Belediyesi kurumsal koordinasyonla birlikte Kariplo Vakfı ile kaynak sağlıyor. Sogemi Sebze Meyve Hali alan ve lojistik desteği sağlıyor. Üçüncü sektör yani hizmet sektörü ise bir fiil atık gıdaların toplanması ve sonrasında kooperatiflere veya doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağlıyor. Gönüllüler sıfır israf projesinde kilit önem taşıyor.
3: 2025'te burada 690 ton taze sebze ve meyve topladık. Bir önceki seneye göre 2 katı. 5 ayrı dernekle çalışıyoruz. Ayrıca özel şirket çalışanları da burada gönüllü olarak görev alıyor. Yaklaşık 2000 gönüllü ve 100'ü aşkın gıda şirketiyle çalışıyoruz. Elde kalan sebze ve meyveleri bağışlıyorlar. Buradan çıkan sebze ve meyveler her semtte görevli derneklere ulaştırılıyor. Derneklerse gönüllüler vasıtasıyla gıdaları anlaşmalı süpermarketlere veya doğrudan ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürüyor. Yaşlılar, küçük çocukları olan aileler ve engelli ihtiyaç sahipleri ücret ödemeden bu hizmetten yararlanıyor. Aslında bu hizmet psikolojik olarak da özellikle yalnız yaşayanlara bir destek niteliğinde. Böyle kapıyı çalınca iki çift laf edecek birileriyle de karşılaşıyorlar. Paketi bırakıp gitmek gibi bir durum yok. Gönüllüler bazen oturup sohbet ediyorlar. Gönüllülerin çoğu emeklilerden oluşuyor ve haftanın belli günleri henüz güneş doğmadan sebze meyve halinin yolunu tutuyorlar.
4: Benim buradaki işim toptancıların satamadığı ve kart ettiklerini ayırıp istiflemek. İşçi emeklisiyim. 5 yıldır haftada bir gün sabah erkenden buraya geliyorum.
5: Ben buraya geldiğimden bu yana ne kadar çok gıda israfı yapıldığını anladım. Kendim de artık evimde daha bilinçli davranıyorum. O kadar çok israf var ki maalesef çok fazla gıda çöpe gidiyor. Asıl işim bir şirketin insan kaynakları departmanındaydı ama burada çalışmak çok daha güzel.
1: Gönüllüler arasında özel sektörde çalışan ve anlaşmalı şirketlerin sosyal hizmetler bünyesinde görevlendirdikleri gençler de var. Ve evlere sevkiyatın yanı sıra belli semtlerde konuşlanan sosyal süpermarketlerde de görev yapıyorlar.
2: Ben ihtiyaç sahiplerinin alışveriş yapmasına yardım ediyorum. Buraya çocuklu gelenler de var. Asıl işim özel bir şirkette idari departmanda. Ama pazartesileri buradayım. Şirket gönüllü olarak beni yolluyor. Çok memnunum.
5: Buraya ayda bir geliyorum. Gıda kalitesi yüksek. Aile bütçeme katkıda bulunuyor. Küçük bebeğim ve annem ve erkek kardeşim için hem gerekli hem lezzetli birçok ürün bulabiliyorum.
6: Burada belli günlerde öncelikle insanların haysiyetini göz önünde bulundurarak onlara yardımcı oluyoruz. Burasının bir süpermarketten farkı yok. Her türlü ürün var. İhtiyaç sahibi aileleri dernekler belirleyip bize yönlendiriyor. Her aile bir puanlama sistemine dahil. 30 puandan başlıyor ve her çocukla birlikte 5 puan ekleniyor. Aileler puan kartı limitine göre aylık alışverişlerini ücretsiz olarak burada yapabiliyor. Ama hayliyle yetiyor.
1: Sıfır israf projesi kapsamında sebze ve meyve hali dışında ayrıca okul yemekhaneleri ve iş yerlerinden de toplanan gıdalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
0: 90'lı yılların popüler şarkılarına imza atan Çelik bu kez bir sosyal sorumluluk hareketiyle gündemde. Ünlü sanatçı Samsun'da geçimini çöpten topladığı geri dönüşüm malzemeleriyle sağlayan bir kadına gün boyu yardım etti. Onunla çöp topladı, karton taşıdı.
7: Ben 52 yaşındayım. 25 yaşından beri bu işi yapıyorum. Ekmeğimi bu şekilde kazanıyorum. Sabah çıkıyorum. Yorulana kadar, akşama kadar kağıt, plastik ne varsa onları topluyorum. Bir şekilde Allah rızkımızı veriyor. Siz de sesimi duydunuz, geldiniz. Allah razı olsun
8: sizden. Allah sizden razı olsun. Keşke bizim katkımız olsa, böyle bir desteğimiz gerçekten.
7: En büyük desteğiniz benim ve ya, benim gibi insanların yanında olmanız.
8: O da olsun Allah'ın izniyle, ama böyle size bir günlük değil yani. Bir günlük işte, bir günlük rızık, bir günlük gün geçirecek bir şey değil de, sanki böyle süreci sizi toplayacak, basit de olsa size bir destek olacak, düzenli bir destek olursa o bizim için güzel olur.

0: Benim için sıfır atık sadece çöple ilgili değil. Enerji, kaynaklar, gıda ve hatta su da bunun bir parçası. Eski bir belediye başkanı olarak biliyorum ki en iyi çözüm insanlarla birlikte çalışmak. Çünkü atığı insanlar üretiyor. Bu nedenle bütüncül bir yaklaşım benimsemeliyiz. Özellikle eğitime önem vermeliyiz. İnsanlara çöp atmamanın, ışıkları gereksiz yere açık bırakmamanın önemini anlatmalıyız. Bunlar basit davranışlar ama çevre için büyük fark yaratıyor.
1: Tekstil atıklarını da geri dönüştürmek sıfır atık hareketinin önemli bir parçası. Bu dönüşüm küçük dokunuşlarla mümkün. Yasemin Kendigelen ve Hüseyin Eroğlu, tasarımcı Lal Bilgitay'ın atölyesindeydi.
2: Bir kot pantolonun üretimi için ortalama 7 ila 10 bin litre arasında su harcanıyor. Üretim süreci ise moda endüstrisinin en fazla su tüketen alanlarından biri. Artan tüketim alışkanlıkları her yıl milyonlarca ton tekstil atığını beraberinde getiriyor. İşte tam bu noktada sıfır atık yaklaşımı modada yeni bir dönüşümün kapısını aralıyor. Hem israfın önüne geçiliyor hem de sürdürülebilir modanın yaratıcı yüzü ortaya çıkıyor. Biz de bu bölümde kullanılmayan eski kot pantolonları çevre dostu tasarım anlayışıyla yeniden değerlendirerek modern ceketleri dönüştüreceğiz. Tasarımcı Lal Bilgutay ile birlikteyiz.
3: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Lal Hanım, şimdi siz sürdürülebilirlik ve dönüşüm alanında üretim yapan bir tasarımcısınız ve yola çıkış noktanız eski kotlardan ceket tasarlamak. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Her şey nasıl başladı?
3: Ben aslında Londra'da okurken çok fazla Soho bölgesinde yaşıyordum. Dolayısıyla bölge itibariyle de çok fazla sanatçının, kreatif insanın bir arada bulunduğu, yaşadığı bir yer. Londra zaten genel anlam itibariyle de bence öyle. Birçok moda okulu ve sanatçı İngiltere'den çıkıyor. Benim de aslında çıkışım cinsiyetsiz ve herkese uyabilecek. İster istemez beden ve cinsiyet anlamında da kırdığınız zaman ürünleri daha fazla üretmiş oluyorsunuz. Ben de bu şekilde daha sürdürülebilir bir marka çıkışı nasıl yapabilirim? Tek beden, herkese uyabilecek 4 adet denim tasarladım. Denim ceket tasarladım aslında.
2: Peki o zaman yani burada yapılan şey sıfır atık felsefesiyle yeniden bir şey üretmek. Yani eskiyi değerlendirmek diyebilir miyiz? Daha doğru bir kavram
3: Çok daha olur. Doğru bir kavram olur. Eskiyi nasıl değerlendirebiliriz? İleri dönüşümün aslında çıkış noktası diyebiliriz.
2: Evet. Peki biz bugün burada ne yapacağız?
3: Şimdi ben burada bir kot keseceğim. Çok düşünerek ve mantıklı bir şekilde bu kotu nasıl değerlendirildiğimi tasarıma aktarmalıyım ki daha az kot keseyim.
2: Şimdi o zaman biz bu kot pantolonu ileri dönüştürerek yeni bir ceket oluşturacağız.
3: Bir adet kotu paçasından keserek bu işleme başlıyor olacağız.
2: Peki bu kestiğiniz kısımlardan kalan o minik parçaları da değerlendirip hiç başka bir şey yapıyor musunuz?
3: Kalan kumaşlardan bir makyaj çantası yaptık. Bu makyaj çantasında çok çok daha az tahmin edersiniz ki bir metraj kot gerekiyor. Dolayısıyla da bu küçük parçaları nasıl değerlendirebiliriz konusunda sınırsız bir alan var diyebilirim. En kalıbımızın en büyük parçasını yerleştirdikten sonra bakalım yalnızca iki pantolon kullanarak bir ceket nasıl yapılabiliyor görmüş olacağız. Ve bu ileri dönüşüm yolculuğuna beraber çıkmış olacağız.
2: Evet, ceketimiz tamamlandı. 1,5 kottan bu ceketi yaptık. Eski denimleri buna dönüştürdük.
3: 1,5 pantolonu kullanarak ileri dönüşüm tekniğiyle bu ceketi yapmış bulunuyoruz. Fark ettiyseniz pantolon detayları da hala burada, bu tasarımda mevcut. Bu ileri dönüşüm tekniği aslında bizim daha kreatif olmamızı da bence sağlıyor. Kumaşları nasıl sıfır atık felsefesinde kullanacağımızı düşünürken yepyeni, değişik, özgün tasarımlar yapmış oluyoruz. Bu da bence çok değerli, kıymetli. Tasarım bile açısından da bence çok farklı bir yaklaşım.
2: O zaman bir deneyebilir miyim ceketi?
3: Tabii ki. Harika. İşte size.
2: Evet. Şu anda tam 2 tane, hatta 1,5 eski kottan bir ceket yaptık ileri dönüşüm tekniğiyle.
3: Evet. birazcık da pantolon havası da var hala. Bu yöntem ileri dönüşüm yani upcycling yöntemi bize aslında daha kreatif olmaya bence yönlendiriyor da. Daha nasıl daha iyi değerlendirebiliriz diye düşünürken aslında bu fikre geldik. Ve böyle ceket pantolon gibi bir ceket yapmış evet. olduk.
2: O zaman temel mantık zaten her zaman sıfır atık vurgusuyla hiçbir şeyi atmayarak eskiyi yeni bir forma dönüştürerek
3: her zaman
2: bugün böyle bir ceket
3: evet,
2: yaptık.
3: Evet.
2: Ellerinize sağlık.
3: Çok teşekkürler.
1: Unutmayın, gelecek bugünden başlar. Yarınlar için Sıfır Atık programını izlediniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Yarınlar için Sıfır Atık.
5: Sıfır Atık Vakfı bilgilendirdi.
6: NTV Radyo. Tek reklam.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 26 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Anadolu meteorolojisine göre bugünlerde kızılcık fırtınası patlar. Kızılcık ağacının çiçeklenme dönemine denk geldiği için kızılcık fırtınası denmiş. Orhan Veli Kanık'ın meşhur kızılcık şiiriyle karşılayalım kızılcık fırtınasını. İlk yemişini bu sene verdi kızılcık. 3 tane. Bir daha seneye 5 tane verir. Ömür çok. Bekleriz. Ne çıkar? İlahi kızılcık.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
2: Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
6: Garanti BBVA.
8: Kale Kilit.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
11: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
12: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
13: Lösev hayat verir.
14: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
15: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
16: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: NTV Ekonomi başlıyor.
1: Mutlu günler, gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da yatırımcılarla buluştu. Ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Enflasyonda düşüşün süreceğini belirten Bakan Şimşek, ekonomik programa siyasi desteğin sürdüğünü vurguladı.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonda düşüşün süreceği mesajını verdi. Bakan Şimşek Londra'da uluslararası yatırımcılarla buluştu. Ekonomiye ilişkin mesajlar paylaşan Şimşek'in ana gündeminde enflasyon vardı. Enflasyonda düşüşün zayıflasa da süreceğini söyledi. Bakan Şimşek, enflasyondaki gerilemenin önceki döneme göre daha yavaş ilerlese de devam etmesini beklediklerini söyledi. Sıkı para politikası ve destekleyici maliye politikalarının süreceğinin altını çizdi. Savaşın önemli bir stres testi olduğunu söyleyen Şimşek, savaşın etkilerine rağmen rotamızı koruduk dedi. Ekonomi programına yönelik siyasi sahiplenmenin güçlü şekilde devam ettiğini söyleyen Şimşek, uygulanan politikaların sürdürüleceğini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı cari açığın artış eğilimde olmasına rağmen yönetilebilir seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti. Bütçe hedeflerinde değişiklik olmadığını söyledi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde düşüş serisi bitti. Toplam rezervler yeniden 157 milyar doları aştı. İçeride döviz talebi artarken yabancı yatırımcı 5 hafta sonra borsaya geri döndü.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde düşüş serisi bitti. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 19 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 115 milyon dolar artarak 157 milyar 196 milyon dolar oldu. Rezervler geçen hafta 152,1 milyar dolarla yaklaşık bir yılın en düşük seviyesini görmüştü. Aynı haftada net rezervlerde de toparlanma görüldü. Net rezervler 7 milyar dolar artışla 52 milyar dolara yükseldi. Döviz mevduatlarında ise artış izlendi. Yabancı para mevduatları 1 milyar 456 milyon doları arttı. Talep ağırlıklı olarak kurumsal alımlardan kaynaklandı. Vatandaşın döviz mevduatları 133 milyon dolar azaldı. Tüzel kişilerin yani şirketlerin mevduatı ise 1,5 milyar dolar artış kaydetti. Yabancı yatırımcı 5 hafta sonra borsaya geri döndü. Yabancılar 19 Haziran ile biten haftada 465 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Bu aynı zamanda son 2 ayda yapılan en yüksek hisse alımı oldu. Yurt dışı yerleşikler ayrıca 339 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi.
1: Gıda fiyatlarındaki düşüş, petroldeki geri çekilme enflasyon tahminlerine de yansıdı. 3 Temmuz'da yani önümüzdeki hafta Cuma günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonuna dair ekonomistlerin tahminleri %1'in altına indi.
3: Enflasyon beklentileri geriliyor. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelere indi, öte yandan gıda fiyatları da geriliyor. Söz konusu düşüşler enflasyon tahminlerini de aşağı yönde etkiledi.
4: Gıdanın etkisini biz bu yaz dönemi artık da yaza girdik diye düşünebiliriz. Havalar da ısındı, güzel oldu. Etkisi düşüyor. Dolayısıyla gıda fiyatlarını bu sene iyi bir hareket bekliyoruz. Ve bunun da tabii aylık bazdaki enflasyon etkisi çok sınırlı olarak kalacak. Ve hatta aylık bazdaki enflasyonu düşürmesine de katkı sağlayacak.
3: Matrix Haber Ajansı'nın yaptığı ankete katılan 22 ekonomist içinde en yüksek tahmin %1,77 oldu. En düşük tahmin %0,74 olurken ortalama beklenti %0,98 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini de %30'un altına indi.
4: Ana eğilimde işte geçen 3 ayda yaşadığımız aslında hem bir iç şok var hem de bir dış şok var. Her iki şoka rağmen de ana eğiliminde ciddi bir bozulma olmadı ve önümüzdeki süreçte tekrar dezenflasyonu destekleyici bir patikaya girebileceğini de söyleyebiliriz.
3: SSK ve Bağkur emeklilerinin gözü de Haziran enflasyonunda. 5 aylık kesinleşen zam oranı %16,60 olurken nihai zam oranı Haziran enflasyonuyla birlikte netleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları Haziran ayı anket sonuçlarına göre enflasyon beklentisi %1,36 olarak kabul edilirse zam oranı %18,19 olacak. Eğer %1'in altında bir aylık enflasyon gelirse emekli zamları da %18'in altına inecek.
1: Ve piyasalar var sırada. Borsada BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde günün ilk yarısında düşük hacimle yatay bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Açılışta yukarıya doğru bir hareket yaptı. Sonra tekrar geriledi. Bir kere daha yukarıya denedi. 14.358 puan şu ana kadar gördüğümüz en yüksek seviye oldu borsada. %0,67'lik bir yükselişle. Alt endekslere baktığımızda yine orada da yatay seyirlerin sürdüğünü söyleyebiliriz. Yaklaşık yarım puan civarında yükselişler, yarım puan civarında düşüş. Güçler var. İşlem hacmi de düşük dedik. Yaklaşık 50 milyar lira seviyesinde şu dakikada işlem hacmi. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 21 kuruş seviyesinde. Küresele baktığımızda dolar endeksinde hafif bir gerileme eğilimi olduğundan bahsetmiştik. Sabaha göre aynı seviyelerde 101,2'lere doğru geri çekilmiş durumda. Euro dolar karşısında 1.14'e geri dönmeye çalışıyor. 1.14 seviyelerine geri dönmeye çalışıyor. Sterlin dolar karşısında 1.32'nin hemen üzerinde 1.32.10, 1.32.20 aralığında işlem görüyor. Altın fiyatlarına bakalım. Altının onsu da dolar endeksindeki hafif gerilemeyle beraber bir miktar daha kuvvetlendi. Sabaha göre dünkü kapanışı 4.025 dolardı. Oradan %0,57 kadar yukarıda 4.050 dolara kadar gelmiş durumda. Petrol fiyatları 72 dolar 83 sent seviyesinde. Brent petrolün varil fiyatı dün bir 75-76'lar görülmüş bu Hürmüz'deki bir acaba bir gerginlik oldu olmadı vesaire. İran bir Singapur bandralı gemiye saldırdı saldırmadı haberleri. Haber akışları bir miktar gerginlik yaratsa da gördüğünüz gibi bugün itibariyle tekrar %2,8'lik bir gevşemeyle 73 dolarında altına inmiş durumda 72.80'de. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.073 lira. Çeyrek altında 9.923 lira seviyesinden işlem görüyor. Şimdi konuğumuza döneceğiz. Finansal danışman Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Teşekkür ederim Murat Bey, yayınlar diliyorum, sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Mustafa Bey, önümüzdeki hafta Cuma günü Haziran ayı enflasyon verisini alacağız. Böylelikle ilk 6 aylık enflasyonu da görmüş olacağız. Şimdi bir yandan enflasyon, bir yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir yandan da Amerikan Merkez Bankası'nın kararları bizim piyasalarımızda, bizim borsamızda da etkili oluyor. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası nasıl bir yol izleyecek? Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sözlerinden, sunumundan anladığımız kadarıyla savaş bir barış anlaşmasıyla bitene kadar ve gelişmeler daha sakinleşip normale dönene kadar sanki faiz indirimleri olmayacak. Hatta üst banttan gecelik fonlama faizinden de haftalığa dönme biraz daha vakit alacak gibi sonuç çıkardı piyasa. Bunun da dün bankacılık endeksindeki etkisini gördük %3,7'lik satışla. Siz katılıyor musunuz bu değerlendirmeye? Sizin bakış açınız nasıl? Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası biraz daha hızlı hareket edebilir mi? Yoksa bekleyip görmeye devam mı edecek?
5: Aslında Merkez Bankası Başkanımız ve Maliye Bakanımızın Londra'da verdiği mesajlar önemliydi. Ancak teknik olarak da şu önemli. İşte ayın 3'ünde açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu var Temmuz'un 3'ünde. Sonra Temmuz ve Ağustos enflasyonları da düşük gelecek. Bunu da rahatlıkla ifade edebilirim. Dolayısıyla bu 3 aylık periyotta Merkez Bankası'nın elini rahatlatacak bazı teknik gelişmeler olabilir. Bu bağlamda şayet barış anlaşması bir şekilde nihayetlendirilebilirse Merkez Bankası Ağustos itibariyle bir faiz indirimine gidebilir. Bunun da ilk sinyali de az önce ifade ettiğiniz gibi üst bandın politika faizine indirilmesi, yani fiili olarak uygulanan faizin politika faizine doğru indirilmesiyle yorumlanabilir. Ama baktığınızda hala enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor yıllık anlamda. Her ne kadar 30'ların altına inmiş gibi bir hedefimiz bulunsa da umarım bu süreç özellikle Eylül, Ekim ve Kasım aylarında da devam eder. Çünkü Türkiye'de klasik dönemsel olarak o aylardaki enflasyon eğilimi genellikle yükselir. Şayet biz bu ilk 3 aylık yaz dönemini olumlu şekilde bitirebilirsek Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki enflasyon içinde biraz daha umutlanabiliriz. Dolayısıyla Merkez Bankamız burada eli daha rahat bir konuma gelebilir. Diğer merkez bankaların da enflasyonist vurgusu çok önemliydi. Avrupa Birliği Merkez Bankası ve Fed'in ancak genellikle daha olumsuzu fiyatladığı için piyasa sonbaharın sonuna doğru büyük merkez bankaları dahil olmak üzere faiz indirimi olasılığını göz ardı ediyor. Bence bu artık göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek. Beklenen bir durum olarak algılanmalı. Olur da jeopolitik anlamda büyük bir risk olursa tabii burada yeniden fiyatlamayı ve politikaları düşünmek gerekecektir.
1: Peki bize çizdiğiniz bu çerçeve içerisinde yılın ikinci yarısına girerken bir yanda turizm sektörü de yavaş yavaş yüksek sezonun başlamasıyla beraber hareketlenecek. Bir tarafta savaşın inşallah insani bir şekilde sona erecek, barış anlaşması imzalanacak. Bütün bu gelişmeler bizim borsamızı nasıl etkileyecek? Merkez Bankası'nı zaten olası beklentileri anlattınız. Hani yılın ikinci bölümü, çünkü öyle bir yılbaşı yaşadık, sonra bambaşka bir yere geldik savaşla beraber yılın sonuna doğru. Bu işin yerlisi var, yerli yatırımcısı var, yabancı yatırımcısı var. Nasıl bakıyorsunuz borsanın seyrine özellikle yılın ikinci yarısı için?
5: Esasında bizim borsa dirençli ve iyi görünüyor. Gerçi anlattıklarınız ve konuştuklarımız bir macera filmini andırıyor. Pek çok şey yaşıyoruz bir anda finansal piyasalarda ama netice itibariyle zaman zaman düzeltmeler olsa da bu sene daha canlı ve iyi bir piyasayı görebiliyoruz borsa anlamında baktığınızda. Yabancı ilgisi zaman zaman artıyor, zaman zaman azalıyor. Ancak portföy yatırımlarında da istediğimiz noktada değiliz. Bu bir gerçek. Önümüzdeki dönemde yine geri çekilmeler olsa da yıl sonuna doğru borsanın biraz daha iyi olmasını bekliyorum. 17.500-18.000 hedeflerimi hala koruyorum borsada. Ancak burada hisse senedi bazlı farklı ayrışmalar da öne çıkabilir. Tabii borsanın haber akışlarına karşı zaman zaman gösterdiği duyarlılığı da normal karşılamak gerekiyor. Her borsa bunu yapıyor, Güney Kore'den Amerika'ya kadar. Ancak teknik anlamda bazı düzeltilmesi gereken uyarıları da MSCI endekslerinde olduğu gibi yabancı yatırımcılar veya yatırımcı grupları da Türk sermaye piyasalarına iletiyorlar. Dolayısıyla uzunca bir süredir dile getirdiğimiz Türk sermaye piyasalarının yeniden reorganizasyonu kapsamında da bunlar yapılması gereken uygulamalar. Önümüzdeki dönemde bu konuda atılacak adımlar Türkiye'ye daha da fazla fon girişini sağlayabilir. Teknik anlamda baktığınızda 14.000 üstünde kalmış olması borsanın ilerleyen zamanda bir güç topladığının işareti olarak da yorumlanması gereken bir nokta teknik anlamda baktığınızda.
1: Peki hala son sorumda yurt dışından altın fiyatlarından, orada Amerikan Merkez Bankası Fed nasıl hareket edecek? Dolar güçlü kalmaya devam edecek mi? Altın 4.000 dolar üzerinde tutunacak mı? Tutunamazsa aşağıda bir sonraki destek neresi olacak? Bir bütün olarak buyurunuz, dinliyoruz sizi.
5: Evet, pek çok yatırımcının esasında aylardır beklediği konulardan bir tanesi bu. 4.000 dolara gelmesini bizi izleyenler hatırlayacaklardır, dile getirmiştik. Eğer burada tutunabilirse 4.250-300 dolarlara atacaktır ons fiyat ama tutamazsa da 3.750 dolarlara kadar geri gelme potansiyeli var. Avrupa Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yarattığı güçlü dolar algısı evet baskılıyor. Diğer yandan jeopolitik risklerin likiditeye dönme ihtiyacı yarattığı da bir gerçek. Ancak yaz dönemi sanki biraz altının dinlenme ve toparlanma dönemi olacakmış gibi görünüyor. 3.900-4.100 bandında biraz vakit geçirebilirse 4.300-4.350 dolarlara kadar yükselebilme potansiyeli var. Dolayısıyla buralar sanki bir dip yapma noktasıymış gibi karşımızda durmakta. Diğer taraftan diğer değerli metaller ve sanayi metalleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde taban fiyat uygulaması ile ilgili bazı çalışmalar var. Bunların da metal fiyatlarını etkileyeceği için dikkatli takip edilmesini izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum.
1: Finansal danışman Mustafa Aşkın, çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz, bizleri bilgilendirdiğiniz için. Mutlu günler dilerim.
5: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Değerli izleyenler, sıradaki haberimizle devam edeceğiz. Türkiye'de elektrik tüketimi son 12 yılda yaklaşık %50 arttı. Talebin elektrikli sistemlerin yaygınlaşmasıyla daha da artması bekleniyor. Elektrik dağıtım sektörü de önümüzdeki 10 yılda 50 milyar doları aşan yatırım yapacak. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder Başkanı Barış Erdeniz dün İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erdeniz, elektrikli araçlar veri merkezleri, yapay zeka uygulamaları gibi nedenlerle elektrik talebinde yaşanan artışa dikkat çekti. Bu nedenle dağıtım altyapısının stratejik bir yatırım alanı haline geldiğini belirtti. Erdeniz, özelleştirme sonrası dağıtım sektörünün Türkiye ekonomisine yaklaşık 33 milyar dolarlık katkı sağladığını, son 5 yıldaki yatırım tutarının 12 milyar dolara ulaştığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde Elder koordinasyonunda başlatılan 24 derece ile mümkün kampanyasına da değinen Erdeniz, klima kullanımında 24 derece konfor ile tasarruf arasında güçlü bir denge noktası sunuyor. Dağıtım şirketlerimizle birlikte bu mesajı Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilerimize ulaştıracağız dedi. Piyasa ekranının sonuna geldik efendim. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalınız.

0: NTV Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: A milli takım 2026 Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti. D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 90+8'de attığı golle 3-2 yenen Ay Yıldızlar turnuvayı grup sonunculuğuyla tamamladı. Los Angeles'taki maça kötü başlayan Ay Yıldızlar henüz 3. dakikada Trusty'nin golüyle geriye düştü. 7 dakika sonra yanıt veren Arda Güler, Türkiye'nin turnuvadaki ilk golünü attı ve Dünya Kupası'nda gol kaydeden en genç Türk sporcu oldu. 31. dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda Barış Alper Yılmaz'a çarpan top ağlara gitti ve milliler 2-1 öne geçti. Ay Yıldızlar ikinci yarıya da kötü başladı. Amerika Birleşik Devletleri 49. dakikada Berhalter'la eşitliği yakaladı. Maçta son sözü Türkiye söyledi. Son dakikalarda oyuna giren Kaan Ayhan 90+8'de attığı golle 3 puanı getirdi ve Amerika Birleşik Devletleri mağlubiyetle tanıştı. Ev sahibi ülke 6 puanla D grubunu zirvede tamamlarken Türkiye 3 puanla son sırada kaldı. 4'er puanlı takımlardan Avustralya averajla ikinci, Paraguay ise üçüncü oldu. Karşılaşma sonrası basının karşısına geçen A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, "Onurumuz için oynadık, 1000 zafere bedel bir galibiyet aldık," dedi. Erken gol yemelerine rağmen maçı çevirebilmelerini, takımın ne yaptığını bilen ve mücadeleyi bırakmayan bir yapıda olmasına bağlayan Montella, "Başımız dik dönüyoruz," mesajı verdi. İtalyan teknik adam turnuvadan sonuç olarak erken ayrıldıklarını ama son maçtaki mücadeleyle ülkelerine onurlu şekilde döndüklerini söyledi. A milli takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçını teknik direktör Hüseyin Eroğlu NTV'de değerlendirdi. Eroğlu, hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir Dünya Kupası'nın son maçında alınan galibiyetin önemli olduğunu ifade etti.
3: Üzgünüz, bir yandan mutluyuz kazandık diye ama bu turnuvada yani burada elenmememiz gerekiyordu. 2 tane maçı kaybederek başladık, son maçı kazandık. Belki bu maç formalite maçıydı ancak her şey bir deneyim, her şey bir tecrübe. Genç oyuncularımız var. Bundan sonraki süreçte bunun yansımasının olumlu olacağını düşünüyorum. Buradan ders çıkarmamız gerekiyor. Tabii bu maç biraz daha iki takım açısından formalite maçı gibiydi. Bizim için de prestij anlamında en azından kazanıp bitirmek, gol atıp bitirmek çok değerliydi. Geçen maçtan bir 6-7 oyuncu farklı çıktı. Gerçi Amerika milli takımının da oyuncuları bugün ilk iki maçta oynayan oyuncuları görev almadı. Ama sonuçta her oyuncu orada da değerli oyunculardı. Aslında diğer maçlara göre bu maç biraz daha farklıydı. Diğer maçlarda topun büyük yani bizde kalma süresi çok daha fazlaydı. Evet, her turnuvada biz turnuvaya gittiğimizde her maçı çıkıp kazanacak gibi oynuyoruz. Kazanmak mecburiyetindeki gibi oynuyoruz ama bir puan ne kadar değerli? Belki Paraguay veya Avustralya maçından birer puan, bir puan alsaydık şu an belki bir üstüne çıkmıştık. İlk dakikalarda gol yemiş bir takımın aslında geriye dönmesi de kolay değil. Herkesin belki aklından şu geçti. Bu ne, ikinci dakikada gol yedik, acaba farklı mı mağlup olacağız? Bir algı oluşmuş olabilir. Ama oyuncularımız bu konuda yine skoru lehine çevirdik. Gerçekten iyi, iki tane güzel golle geriye çevirdi. Duran top dışında pozisyon vermedi. Savunmayı iyi yaptı. Savunmada iyi kaldılar. Bence hem ülkemiz adına hem de oyuncularımız adına, milli takımımız adına çok önemli bir galibiyet oldu. Belki formalite maçıydı ama buradan alacağımız bir galibiyet önümüzdeki süreçte bizim takımımıza olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum.
2: 2026 Dünya Kupası grup maçlarında 4 karşılaşma daha oynandı. El Salvador, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek en iyi üçüncüler arasına girerek üst tura yükseldi. Panzerler yenilgiye rağmen grubunu lider olarak tamamladı ve adını son 32'ye yazdırdı. E grubundaki diğer maçta Fil Dişi Sahili Curaçao'yu 2-0'la geçerek bir üst tura direkt yükselen ikinci takım oldu. F grubunda ise Japonya İsveç'te 1-1 berabere kaldı. Japonya direkt üst tura yükselirken İsveç topladığı 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girerek son 32'ye yükseldi. Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Hollanda da Tunus'u 3-1 yenerek grup maçlarını lider olarak tamamladı. Anadolu Efes'te transfer hareketliliği sürüyor. Lacivert beyazlılar Fransız oyun kurucu Mathieu Strazel'i kadrosuna kattı. Son 4 sezondur Monaco forması giyen Strasel'le 2+1 sezonluk sözleşme imzalandı. Bu sezon EuroLeague'de 42 maça çıkan 23 yaşındaki basketbolcu 9.2 sayı, 1.9 rebound ve 3.9 asist ortalamaları tutturdu. Kısa rotasyonuna takviyede bulunan Efes'in takım kaptanı Shane Larkin'i Fenerbahçe Beko'ya göndermesi bekleniyor. Lajvert piyasalar daha önce Hırvat uzun Dario Saric'i de kadrosuna katmıştı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff final serisi 3. maçında Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 92-70 yenerek 2-1 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride 4. maç 27 Haziran Cumartesi günü saat 14'te Beşiktaş Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe İstanbul Jet bu maçı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş'ın galibiyetinde ise şampiyonu Ataşehir'de oynanacak maç belirleyecek. Milletler Ligi'nde son Avrupa şampiyonu Polonya ile karşılaşan filenin Efeleri maçtan 3-2 yenik ayrıldı. A milli takım ilk seti 28-26 önde bitirdi. Polonya ikinci seti 25-19, üçüncü seti de 25-21 kazanarak 2-1 öne geçti. Ay Yıldızlılar dördüncü seti 25-19 kazansa da karar setini 15-11 kaybederek parkeden mağlup ayrıldı. A milli takım Milletler Ligi'ndeki 6. maçında 3. kez yenildi. Filenin Efeleri bir sonraki maçında Arjantin'le yarın saat 21.30'da karşılaşacak. Türkiye, Kazakistan Açık Tekvando Turnuvası'nda 5'i altın 14 madalya kazandı. Başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırada yer aldı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
2: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel hava? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
1: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
3: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
2: dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
3: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
1: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
2: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
4: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız. Buluşmak üzere, hoşçakalın.
1: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
5: Her mevsimde, her havada... Çatın güvende Kılıçoğlu'yla...
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Hafta sonu için birçok kişi şimdiden deniz planı yapmıştır bile. Ancak çok rahat edebileceğimiz bir hava koşulu yok. Özellikle Kuzey Ege'de, Çanakkale, Ayvalık, Assos, Foça, Dikili, Çeşme boyunca fırtına hızına çıkacak Poyraz, dalgalı bir denize neden olacağı gibi biraz da sersemletebilir.
5: Her mevsimde, her havada,
8: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 13.
9: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden cuma, hafta sonuna hazırlanıyoruz. Yoğun bir gündemle karşınızdayız. Ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlık vereceğiz. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Dünya Kupası maceramız galibiyetle sona erdi. Milliler prestij için çıktıkları son maçta ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi. İlk iki maçta üzdükleri Türkiye'yi kalbi ay yıldızlı atan milyonları teselli ettiler. Maç Los Angeles'saydı, Hollywood haliyle tribünlerde çok sayıda ünlü isim de vardı. Maçtan notlar, maç sonu açıklamalar, Dünya Kupası'ndan yansıyanlar birazdan ekranda olacak. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. ABD Başkanı Trump da gelecek liderler arasında. Önceki gün Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım demişti. Ne yapacağı ortaya çıktı. Reuters haber ajansı Trump yönetiminin 700 milyon dolarlık jet motoru satışı için ABD Kongresi'ne resmi bildirim yaptığını yazdı. Bu ne demek? Söz konusu satış Türk hava savunma sanayi için ne anlama geliyor? Bakacağız. Ve son başlık, Venezuela'yı vuran iki yıkıcı deprem büyük yıkıma yol açtı. Özellikle La Guardia kentinde durum çok kötü. Yüzlerce bina çöktü. Mahalleler enkaza dönmüş durumda. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zamana karşı bir yarış var. Şimdiye kadar açıklanan veri can kaybının 250'ye yaklaştığı yönünde. Ama enkaz altında hala binler var. Son durum öyle bülteninde olacak. Başlıyoruz bültene. Amerikan yönetimi Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti. 700 milyon dolarlık jet motoru satışı konusu Kongre'ye bildirildi. Satış onayının verilmesi halinde 80 adet F-110 motoru alınacak. Böylece yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın seri üretim aşamasına geçmesi için kritik bir eşik aşılmış olacak.
10: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-110 motoru satışında resmi süreci başlattı. Trump yönetimi 700 milyon doların üzerindeki satışa yönelik niyetini Kongre'ye iletti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde gelen adım hem Kaan projesi hem de iki ülke arasındaki savunma ilişkileri açısından kritik önem taşıyor. Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladığı sırada muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım demişti. ABD Dışişleri'nin Kongre'ye ilettiği bildiride ABD hükümeti siyasi, askeri, ekonomik, insan hakları ve silahların kontrolüne ilişkin tüm değerlendirmeleri yaptıktan sonra bu kalemlerin ihracatına onay vermeye hazırdır ifadelerine yer verildi.
11: Amerika'nın başka ülkelere silah ve askeri ekipman satışında uzun süredir uygulanan bir prosedür var ve bu prosedür kapsamında da hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun ilgili komisyonlarının başkanlarının ve kıdemli üyelerinin normalde onayları gerekiyor. Kongre'den bu süreçlerde gelen itirazlar önemli silah satışlarını etkileyebilir ama yönetim buna rağmen bu süreci ilerletmeyi de tercih edebilir. İlla bloke edecek diye bir şey yok.
10: Söz konusu talep General Electric tarafından üretilen 80 adet F110 motoru ve bunlara ait test ekipmanlarıyla bazı yedek parçaları kapsıyor. Satışın mali boyutunun 800 milyon doları bulabileceği belirtiliyor. Motorların satışına onay verilmesi Türkiye'nin 2016 yılında başlattığı yerli 5. nesil savaş uçağı programı Kaan'ın devamı için kritik önemde. F-16 savaş uçaklarının da kullandığı F-110 motoru yerli motor geliştirilene kadar Kaan savaş uçağına da güç verecek. Alınacak 80 adet motorla 40 Kaan uçağının seri üretimi garantiye alınmış olacak. Ankara'nın F-35 programına dönüş ve KATSA yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili beklentileri de devam ediyor.
9: İran savaşında Orta Doğu'daki Amerikan üslerinde oluşan hasarla ilgili hala net açıklamalar gelmedi. Ancak hasarın büyük olduğu yönünde haberler var. Amerikan Wall Street Journal gazetesi bazı askeri tesislerin İsrail'e taşınabileceğini yazdı.
10: İran savaşında Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en az 20 askeri ve diplomatik tesisi hasar aldı. Hasar gören yerler arasında Bahreyn'deki donanma üssü de var. Amerikan Wall Street Journal gazetesi 5. donanma filosunun üstünde oluşan hasarı uydu fotoğraflarını inceleyerek mercek altına aldı. ABD ordusunun Orta Doğu'daki tek donanma üssünde oluşan toplam hasarın 400 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor. 5. donanma filosunun karargah binasının kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor. Sadece bu karargahın yeniden inşasının 200 milyon doları bulacağı öngörülüyor. Donanma eğitim binası, ambulansların bulunduğu acil yönetim binası da zarar gören yerler arasında. İran saldırılarında üstteki iki uydu iletişim terminalini de hedef aldı. Gerçek zamanlı askeri iletişimi mümkün kılan terminallerin her birinin inşasının yaklaşık 20 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor. Amerikalı uzmanlar Bahreyn'deki üssün onlarca yıl önce inşa edildiğine ve İran'ın bugünkü drone ve füze teknolojisinin gerisinde kaldığına dikkat çekiyor. Wall Street Journal gazetesi Bahreyn'deki üssün ileride kullanılmaya devam edeceğini ancak yeniden inşasının nasıl olacağını henüz karar verilmediğini yazdı. Wall Street Journal

0: belirtiliyor.
1: Venezuela ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuzey sahillerini vuran depremler özellikle La Guaira kentinde büyük yıkıma yol açtı. Yüzlerce bina çöktü, mahalleler enkaza döndü. Yaşamını yitirenlerin sayısı 200'ü geçti. Kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor.
2: Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen depremlerin yol açtığı yıkımın boyutu her geçen saat netleşiyor. Kuzey sahillerini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler başkent Caracas dahil birçok şehirde devasa bir enkaz bıraktı. Liman kenti La Guaira sarsıntılarda ağır hasar aldı. Havadan çekilen görüntülerde mahallelerin enkaza döndüğü görülüyor. Yüzlerce bina ya tamamen çöktü ya da ağır hasar aldı. Devlet Başkanı Delcy Rodriguez kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor. İş makinelerinin ulaşamadığı noktalarda vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına katılıyor. Yakınlarından haber alamayan ailelerin enkaz başındaki zorlu bekleyişi sürerken beton yığınlarından sağ çıkarılan depremzedeler umutları arttırıyor. Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar umudun sembolü oldu. Evleri yıkılanlar, korkudan evlerine giremeyenler parklarda kurulan geçici kamp alanlarına sığındı. Depremzedelere yardım için seferber olan kuruluşlar ve gönüllüler çadırlarda kalanlara gıda ve ilaç ulaştırmaya çalışıyor. Depremin ardından uluslararası yardım seferberliği de hız kazandı. Meksika, İsviçre, İspanya, Fransa, İtalya, Şili, Kolombiya ve Brezilya başta olmak üzere çok sayıda ülke arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi. Birleşmiş Milletler uluslararası yardım çalışmalarının koordinasyonunu üstlenirken Amerika Birleşik Devletleri 150 milyon dolarlık acil yardım paketi açıkladı. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor. Amerikan Jeoloji Araştırmalar Kurumu ölü sayısının binlerle ifade edilebileceğini duyurdu. Artçı sarsıntılar devam ederken ekipler enkaz altındaki her yaşam belirtisine ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
1: Milli takım 2026 Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti. D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenen Ay Yıldızlılar turnuvayı grup sonunculuğuyla tamamladı.
3: Türkiye Dünya Kupası'ndan galibiyetle ayrıldı. D grubundaki ilk iki maçında aldığı mağlubiyetlerle tur şansını kaybeden A milli takım veda maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi. Los Angeles'taki maça kötü başlayan Ay Yıldızlılar henüz 3. dakikada Trusty'nin golüyle geriye düştü. 7 dakika sonra yanıt veren Arda Güler Türkiye'nin turnuvadaki ilk golünü attı ve Dünya Kupası'nda gol kaydeden en genç Türk futbolcu oldu. 31. dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda Barış Alper Yılmaz'a çarpan top ağlara gitti ve milliler 2-1 öne geçti. Ay Yıldızlılar ikinci yarıya da kötü başladı. Amerika Birleşik Devletleri 49. dakikada Beralter ile eşitliği yakaladı. Maçta son sözü Türkiye söyledi. Son dakikalarda oyuna giren Kaan Ayhan 90+8. Dakikada attığı golle 3 puanı getirdi ve Amerika Birleşik Devletleri mağlubiyetle tanıştı. O anlar NTV canlı yayınına böyle yansıdı.
4: Zehra tam yayına bağlandım ve gol oldu. Türkiye 3-2 öne geçti dakikalardır. Artan ataklar vardı Türkiye'nin ve o sevinç şu anda yaşanıyor.
3: Ev sahibi ülke 6 puanla D grubunu zirvede tamamlarken Türkiye 3 puanla son sırada kaldı. Dörder puanlı takımlardan Avustralya averajla ikinci, Paraguay ise üçüncü oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella onurları için mücadele ettiklerini söyledi.
5: Bin zafere bedel bir maç oldu. Biz ne yaptığını bilen bir takım olmasaydık bu maçı çeviremezdik. Futbolcularımın hiçbir zaman bu kadar spesifik saldırıları hak ettiğini düşünmüyorum. O yüzden bu galibiyeti aldıkları için mutlu oldum. 98. dakikada Kaan'ın ve hepimizin sevinci bir haftadır nasıl bir üzüntü yaşadığımızı gösteriyor. Milli takımımız bunu hak etmiyordu. Futbolcularımız ve başkanımız bunu hak etmiyordu.

0: Onurumuz da bu turnuvadan ayrıldık.
1: Milli futbolcular da turnuvaya 3 puanla veda ederek buruk bir mutluluk yaşadı.
2: Moral de daha hala biraz düşük ama bu galibiyette yine de az çok kendi umurumuzu kurtardığımızı düşünüyorum. O da önemli bir şey.
1: Los Angeles'taki maçta tribünlerde yıldızlar geçidi vardı. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Edward Norton, Colin Farrell, Ashton Kutcher, Scottie Pippen ve Nadia Comaneci gibi ünlüler Türkiye'nin galibiyetini izledi. Maç önü seremonisinde topu Santra'ya Paris Hilton getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek turnuvayı noktalayan A Milli takım bu gece saat 22.50'de İstanbul'a dönecek.
3: Bu maçı ve Ay Yıldızların, millilerimizin Dünya Kupası performansını ilerleyen dakikalarda teknik direktör Önder Karaveli ile konuşacağız. Siyasete geçelim. AK Parti istişare kampı yarın başlıyor. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Kampta ekonomi, terörsüz Türkiye süreci, Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak. Kampın gündemini Ahmet Örsoğlu aktaracak bize. Ahmet.
4: Adet olduğu üzere AK Parti'de bir kamp dönemi daha geldi. Yarın 33. istişare ve değerlendirme kampı Sapanca'da, Sakarya'da başlayacak AK Parti için. Bakanlar, milletvekilleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, MYK üyeleri ve elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kampın katılımcıları arasında. Kamp yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. 10.30 gibi bu konuşmanın yapılmasını bekliyoruz. Bir parantez açalım. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter Eyüp Kadir İnan ve Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı konuşmayı tarihi olarak nitelendirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarınki konuşmada 25 yılın muhasebesini yapacak. Şunu da hatırlatalım. AK Parti Ağustos ayında, 14 Ağustos'ta 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Bu yıl dönümü öncesinde bugüne kadar neler yapıldı, hangi projeler gerçekleştirildi ama bundan sonra, yani ikinci çeyrek asırda kendi ifadeleriyle, neler yapılacak, bunun detaylandırılmasını bekliyoruz. Oturumlar gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrasında bakanlar ve milletvekilleri bir araya gelecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek. Gündem başlıkları konuşulacak. Bunlar ele alınacak. En büyük, en önemli başlık belki de ekonomi olacak. Ekonomi, milletvekillerine yansımaları, sağdan gelen vatandaşların şikayetleri ne? Bunların değerlendirilmesini kamp süresince bekliyoruz. Terörsüz Türkiye süreci önemli olacak. Hukuki düzenlemelere ilişkin yeni dönemde adım atılması beklentisi söz konusu. Meclis tatile girmeden önce bu hukuki adımlar ne olacak? Kamuoyuna yansımayan bazı önemli başlıklar var. Bunların da kamp boyunca değerlendirilmesi beklentisi var. Elbette iç politikada CHP'deki tartışmalar, yine bazı belediye başkanları ve milletvekillerinin AK Parti'ye katılımları, ama bundan sonraki süreçte yeni katılımlar olacak mı? Bunlar da detaylandırılacak. Son dipnot, açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak dedik. Pazar günü yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla kamp sona erecek. Ahmet Arpat.
3: Ahmet Örsoğlu aktardı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün Diyarbakır'da Özel Sur ilçesinde esnafla bir araya gelecek. Özgür Özel'in programına ilişkin ayrıntıları bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan'dan alacağız. Nizamettin.
5: Ahmet, Özgür Özel sabah saatlerinde Diyarbakır'a geldi ve ilk olarak Ulu Cami'ye geçti. Burada cuma namazını kıldıktan sonra da şu anda dört ayaklı minarenin önüne geliyor. Hemen geri planda göreceksiniz. Buraya geliş sebebi Tahir Elçi'nin 2015 yılında 28 Kasım 2015 yılında burada bir cinayete kurban gitmesi. İşte Özgür Özel buraya karanfil bırakacak ve Tahir Elçi'yi 11 yıl sonra 11. yılında almış olacak. Tabii Özgür Özel Ulu Cami'den buraya gelene kadar yol boyunca Gazi Caddesi üzerinde vatandaşlarla sohbet etti, bazı iş yerlerini ziyaret etti ve esnaflara sohbet etti. Ardından da buraya doğru geliyor. Tabii buraya gelirken de şu anda yine esnaflarla sohbet ederek gelişini sürdürüyor. Saat 14'te Merkez Köşk Köyü'ne gidecek. Burada bazı ziraat odaları başkanları ve muhtarlarla bir araya gelecek. Özellikle tarımsal sıkıntılarla ilgili, tarımla ilgili talepleri dinleyecek ve daha sonra akşam saatlerinde bu kez Diyarbakır'da sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek ve onlarla fikir alışverişinde bulunacak Özgür Özel. Saat 20'de de gençlerle bir buluşması söz konusu Özgür Özel'in. O buluşma gerçekleştikten sonra da Diyarbakır'dan ayrılacak. Şu anda genel hatlarıyla programı böyle. Tabii bir başka detay net olmamakla birlikte Rojin Kabayiş ve Gülistan Doku'nun aileleriyle de görüşmesi söz konusu olabilir Özgür Özel'in. Ancak bu bilgi henüz net değil. Tabii bu gelişmeler olursa onu da paylaşmaya devam edeceğiz Ahmet.
3: Nizamettin Kaplan aktardı. Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. operasyonda rüşvet iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Daha önceki soruşturma kapsamında belediye başkanı Özgür Kabadayı tutuklanmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada etkin pişmanlık ifadeleri, rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler ve HTS kayıtları doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendiği belirtildi. 18 şüpheliden 16'sının gözaltına alındığı, ikisinin arandığı ifade edildi. Zanlılar suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki ifadesi sürüyor. Daha fazla ayrıntı için Baran Bila karşımızda. Baran.
6: Ahmet Arpat, zanlıların emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlanmıştı ve adliyeye sevk edildiler. Şu sıralarda halen savcıya ifade veriyorlar ve bu ifadenin ardından da büyük bir ihtimalle mahkemeye sevk edilmeleri öngörülüyor. Son operasyonlarda gözaltına alındı 10 şüpheli. Polis önce Sakarya'da bir bungalov evde saklandıklarını belirledi. O noktaya operasyon yapıldı ancak kısa bir süre önce kaçtıkları anlaşıldı ve hemen polis peşlerine düştü. Bir kısmı Kocaeli'de daha merkezi bir noktada, bir kısmı ise ormanlık arazide kovalamaca sonucunda yakalandı ve gözaltına alındı, emniyete götürüldü. Şu sıralarda ise bir kez daha belirtelim, savcıya ifade vermekteler. Olayı hatırlatmak gerekirse 17 Haziran'da Erhan Karaal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı, İstanbul Maltepe'de evinin önünde kaçırılmıştı. Önü kesildi ve araçtan inen saldırganlar onu alıkoydu, darbetti ve zorla bir araca bindirdi. Tuzla'da atıl durumdaki bir üretim tesisine götürüldü. Orada şöyle söyledi zanlılar, sen Kültür AŞ'nin başındaki kişisin, sende kesin para vardır dediler ve 500 kilogram altın istediler. Erhan Karaal ısrarla böyle bir altına, böyle bir meblağa sahip olmadığını söyledi ancak inanmadılar. Yaklaşık 32 saat boyunca işkence gördü, darp edildi. Sabah saatlerinde cuma sabahında, artık çarşamba günü alıkonulmuştu. 32 saat sonra cuma sabahı polisin operasyonuyla kurtarıldı. Sonrasında neden hedef alındı Karaal, bu sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Eşinin bazı ifadeleri vardı, kimseden tehdit almadıklarını, kimseden şüphelenmediğini söyledi. Ancak iş arkadaşlarından birinin verdiği ifade dikkat çekti. Kültür AŞ'de genel müdür vekili olduktan sonra prosedür geriye daha fazla ihale süreçleri ile ilgilenmeye başladığını, bu doğrultuda da yeni ekiplerle çalışmak istediğini söyledi. Bu durumun bazı iş insanlarını rahatsız etmiş olabileceğini söyledi. Bu yönde ifade veren kişi, bu ifade doğrultusunda öte yandan çeşitli bulgular, kamera kayıtları doğrultusunda bir operasyon düzenlendi. İlk etapta 12 şüpheli gözaltına alındı. 6'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve soruşturma genişletildi. Sonraki etapta da şu an adliyede olan 10 şüphelinin kimliği tespit edildi. Önemli bir ayrıntı, 4'ünün direkt olarak olayın failleri olduğu ifade ediliyor. Yani zanlılar irtibatlı olan veya onlara yardımcı olan kişiler değil, direkt kaçırılma olayına karışan 4 şüphelinin de bu 10 zanlı arasında olduğu belirtilmekte ve şu sıralarda sorgu işlemleri devam etmekte. Kaçırılma talimatının yurt dışından geldiği belirtilmişti. Ancak tam olarak kim tarafından bu talimat verildi, kimlerden yardım aldılar, bu konuyla alakalı savcılık ve mahkemede verilecek ifadelerde büyük önem taşıyacaktır olayın arka planının aydınlatılmasına yönelik. Ayrıca son bir not, Ali Çağatay, gazeteci Ali Çağatay çeşitli paylaşımlarda bulunmuştu kaçırılma olayıyla ilgili. O ifadelerinden, o paylaşımlarından dolayı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla, suçlamasıyla gözaltına alındı Ahmet Arpat.
3: Baran bile aktardı. Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen ve kaldıkları oteldeki ilaçlama yüzünden zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. 5 sanık için 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Duruşmayı Sena Gürbüyük izliyor. Şimdi de notlarıyla karşımızda Sena.
7: Ahmet Arpat celse arasında verildi aslında mütalaa. Duruşma başlamadan önce duruşmada 11.30 gibi başladı ve şu sıralarda de ara verdi. 1.30'da yeniden başlayacak duruşma. Neler olmuştu onu hatırlayalım. Önce böcek ailesi Kasım ayında buraya tatil için gelmişti. Ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitmişlerdi. Sonrasında otellerine geri döndüklerinde fenalaştıkları noktada da tekrardan ambulansla hastaneye kaldırılmışlardı. Ailenin 4 üyesi de belirli zaman aralıklarında birkaç gün süreyle vefat etmişti. Tabii ailenin zehirlendiği şüpheleniyordu. Zehirlenmesinden şüpheleniyordu. Ancak adli tıp raporlarına göre otelden alınan örneklerle ailenin bir ilaçlamadan zehirlendiği ortaya çıkmıştı. İlk duruşmada Nisan ayında görmüştü. Bugün ikinci duruşmayla başladı dava süreci. Anne Aysu Çelik, gereken adaleti de sağlamanızı istiyorum dedi mahkeme heyetine. Ve tabii sanıklar da konuştu. Sanık Hakan Oğlak da otel sahibi. Hayatını kaybeden aileye başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm. Keşke benim canım da malım da feda olsaydı ama o aile ölmeseydi dedi. Otelin tüm işlemlerinin onun onayından geçtiğini ve ilaçlamadan da haberinin olduğunu belirtti. İlaçlanan oda için 2 gün bekleyin, iyice temizleyin, öyle kiralayalım dedim. Yaşananlara dair bilgim bu kadar dedi otel sahibi. Odada herhangi bir tür böcek olduğu ya da nasıl ilaçlama yapıldığı konusunda da bilgisinin olmadığı belirtti. İlaçlama firması bize oteli tahliye edin ya da herhangi bir şey yapın diye söylemediğini belirtti dedi. Ve bu kişilerin de ilaçtan etkilenerek öldüğünü düşünmüyorum dedi. Otel sahibi Hakan Oğlak ve dediğimiz gibi bu duruşmada savcı mütalaasını da verdi. İki celse arasında 5 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti duruşma savcısı ve duruşma saat 13.30'da tekrardan başlayacak ve bugün aslında böcek ailesinin ölümüne ilişkin bu davada karar çıkması bekleniyor Ahmet Arpat.
3: Sena Gürbüyük aktardı. Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
8: Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun?
9: Bu asıl ihbarlar çok yanlış bir şey. Yani yarın öbür gün suç duyurusunda bulunacak. Bilmem ne olacak. Yazık, günah onlara da yani.
10: Arama çalışmaları sürerken verdiği röportajda asılsız ihbarlara tepki göstermişti. 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağrı'da 2018 yılında kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Olayla ilgili ilk davada küçük kızın amcasına kasten öldürme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Diğer 6 sanık serbest bırakıldı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Yusuf Aydemir için tahliye kararı aldı. Ancak Yargıtay eksik araştırma yapıldığı ve dosyaya sonradan sunulan ses kayıtlarının değerlendirilmediği gerekçesiyle bu kararı bozdu. Cinayet iddiasını reddeden sanık amca Yusuf Aydemir yeniden görülen davada kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve kaçma şüphesi nedeniyle bir kez daha tutuklandı. Davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu amca bir kez daha suçlamaları kabul etmedi. Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 6 yıl hapisle cezalandırıldı. Diğer tutuksuz 6 sanıksa beraat etti. Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in akrabaları arasında arbede yaşandı. Polis müdahalesiyle gerginlik sonlandırıldı.
3: 2025-2026 eğitim öğretim yılı tamamlandı. Öğrenciler karnelerini aldı. 18 milyon öğrenci için yaz tatili başladı. Yeni dönem 14 Eylül'de başlayacak.
11: Benim karnem çok iyi, her sene çalışarak başarıyorum.
10: Tüm yıl çalışan, emek veren 18 milyon öğrenci karnesini aldı, tatil başladı.
12: Yüzme öğreniyorum, yazlığa gideceğiz.
13: Bol bol oyunlar oynayacak mısın?
12: Evet.
14: İyi tatiller!
13: 2025-2026 eğitim yılı bitti. Öğrenciler karnelerini aldılar ve heyecanla yaz tatilinin başlamasını bekliyorlar.
15: Çok heyecanlıyım. Tatile gideceğim. Denizlere gideceğim. Sonra da yine kitabımı okuyacağım.
10: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bakırköy'deki Medeni Berk İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi, karnelerini dağıttı.
16: Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Velilerimizden istirhamım, çocuklarına söyleyerek değil, bizzat kendileri yaparak ve uygulayarak örnek olmaları, yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum.
10: Bakan Tekin, liselere geçiş sınavının açıklanacağı tarihi de belirtti.
16: 10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. 10 Temmuz'da sonuçları açıkladığımızda bu yıl yapay zeka destekli bir robotik tercih kılavuzu oluşturduk elektronik ortamda. LGS sınavında çocuklarımız aldıkları skorlara göre Türkiye'de sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacaklarına, puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu, bir tercih robotu ile de çocuklarımıza ve ailelerine yardımcı olmaya çalışacağız.
10: Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
3: Songül Ardil dün akşam işten eve döndüğü sırada darp edilip kaçırıldı. 21 yaşındaki kadını kuzenlerinin kaçırdığı ortaya çıktı. Olay Bursa'da yaşandı. Songül Ardil dün akşam servisten inip oturduğu binaya yöneldiği sırada 3 kişi yolunu kesti. Saldırganlar darp ettikleri kadını zorla bir araca bindirip kaçırdı. 21 yaşındaki kadının yakınlarının ihbarı üzerine polis harekete geçti. Genç kadının iki kuzeni ve yanlarında bulunan bir kişi tarafından kaçırılıp Yalova'ya götürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin serbest bıraktığı Ardil emniyete giderek ifade verdi. 3 şüpheli aranıyor. Şanlıurfa'da marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki çocuk hava kompresörüyle gördüğü işkence sonucu hayatını kaybetmişti. İşkenceyi uygulayan kalfa hakkında dava açıldı. Tutuklu sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
10: Hava kompresörüyle işkence gördü. Hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüne neden olan kişi hakkında müebbet hapis cezası istendi. Olay 14 Kasım 2025'te Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki marangoz atölyesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Muhammed Kendirci atölyede çırak olarak çalışıyordu. Kalfa Habib Aksoy tarafından yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz kaldı. İç organlarında ciddi zarar oluşan çocuk 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Habib Aksoy önce adli kontrolle serbest bırakıldı. Daha sonra Gaziantep'e kaçmaya çalışırken yeniden yakalanıp tutuklandı. İddianamede sanığın basınçlı hava ekipmanlarının oluşturabileceği riskler konusunda mesleki bilgi ve deneyime sahip olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle çocuğa karşı olası kasla öldürme suçunun oluştuğu belirtildi. Sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi. Mahkeme yargılamanın huzur ve güven ortamında yürütülmesi açısından davanın Şanlıurfa dışında görülmesini talep etti. Bunun için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu. Nakil talebinin kabul edilmemesi halinde ilk duruşma 23 Eylül'de görülecek.
3: Kahramanmaraş'ta motosikletle giden nişanlı çifti araç çarpmış, iki genç hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından tutuklanan sürücü ilk duruşmada tahliye edildi. Ölen çiftin ailesi ise karara tepki gösterdi.
10: Nişanlı çifti hayattan koparmış, kazada asli kusurlu olduğu belirlenmişti. İki ölümlü kazaya neden olan sürücü ilk duruşmada tahliye edildi.
17: Benim kardeşim toprağın altında. Kendisi elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Belki şu anda araç bile kullanıyordur.
10: Kahramanmaraş'ta yaşayan 23 yaşındaki Ahmet İnce ile 22 yaşındaki nişanlısı Mistina Akçakoy'una motosikletle ilerlerken Şahin Karaman aracıyla çarptı. İki genç de hayatını kaybetti. Sürücü ise tutuklandı. Bilirkişi raporunda sürücünün çarptığı nişanlı çiftin 157 metre sürüklendiği tespit edildi. Hayatını kaybeden Ahmet İnce trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten asli kusurlu bulundu. Tutuklu sürücünün ise aracın hızını azaltmadığı ve takip mesafesini korumadığı için asli kusurlu olduğu belirtildi. Ancak daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'nda hazırlanan raporda tutuklu sürücü Şahin Kahraman talih kusurlu bulundu. Hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 15 yıl hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşmasında sanığın delil karartma ve kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.
17: Verilen karar vicdanımızı derinden yaraladı. İki insanın ölümüne mal oldu bu olay. Yani bunun hiçbir karşılığı yokmuş gibi sonuca varıldı. Biz hani intikam istemiyoruz. Sadece adaletin yerine gelmesini istiyoruz.
10: Hayatını kaybeden genç çiftin ailesi karara tepki gösterdi.
3: Washington'ın yapay zeka teknolojisine yönelik kısıtlama çemberini genişletiyor. Beyaz Saray, popüler yapay zeka platformu ChatGPT'nin en yeni sürümüne sınır getirilmesini talep etti. Peki kararın ardındaki sebep ne? Ayrıntılara bakalım.
10: Washington'dan yapay zeka konusunda bir kısıtlama hamlesi daha geldi. Beyaz Saray sohbet robotu ChatGPT'nin en yeni sürümünün kullanımına sınır getirilmesini talep etti. ABD medyasına yer alan habere göre ChatGPT 5.6 modelinin gelişmiş yetenekleri hükümette endişe yarattı. Washington güvenlik açıklarını saniyeler içinde tespit edebilen bu sistemlerin yabancılar tarafından kullanılmasını ulusal güvenlik tehlikesi olarak nitelendiriyor. Trump yönetimi modelin sadece onaylanan sınırlı sayıdaki iş ortağına sunulmasını istedi. Amerikalı kaynaklar OpenAI'nin bu yeni sürümünün daha önce ihracat kontrolü getirilen Anthropic şirketinin Mythos modeliyle aynı seviyede görüldüğünü bildirdi. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın çalışanlarına gönderdiği ve basına sızan bilgi notu da haberi teyit eder nitelikte. Notta hükümetin yeni modele erişimi müşteri bazında onaylayacağı vurgulanırken Altman kısıtlamaların uzun vadede uygulanabilir olmadığına dikkat çekti. Trump yönetimi geçtiğimiz haftalarda Anthropic şirketinin en gelişmiş modelleri Mythos ve Fable için ihracat kontrolü getirmişti. Şirket yabancı mühendisleri de kapsayan bu kısıtlamalar nedeniyle söz konusu gelişmiş yapay zeka modellerini tamamen devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı.
3: 2026 Dünya Kupası'nda iki grup daha sona erdi. Grup maçları sona erdi iki grupta. E grubunda zirveyi garantileyen Almanya'yı yenen Ekvador son 32 turuna adını yazdırdı. F grubunu ikincilikle tamamlayan Japonlar tur biletini Tokyo'nun ünlü Shibuya kavşağında kutladı.
18: Yeşil ışıkla kutlamalara başladılar, kırmızı ışıkla dağıldılar. Japonlar Dünya Kupası'nda son 32 turu biletini Tokyo'nun ünlü Shibuya kavşağında kutladı. F grubundaki son maçında İsveç'le 1-1 berabere kalan Japonya 5 puanla ikinci oldu. İsveç'te 4 puanla en iyi 8 üçüncü arasına girerken puansız Tunus'u 3-1 yenen Hollanda 7 puanla liderlikle turladı. Hollanda son 32 turunda Fas'la eşleşirken Japonya ise Brezilya'nın rakibi oldu. E grubunun son maçlarındaysa en büyük sevinci Ekvador yaşadı. Liderliği kesinleşen Almanya ile karşılaşan Güney Amerika temsilcisi Galatasaraylı Leroy Sané'nin golüyle geriye düştüğü maçta Angulo'nun golüyle devreyi 1-1 kapattı. 77. dakikada Plata'nın golüyle galibiyete ulaşan Ekvador puanını 4'e yükseltti ve en iyi 8 grup üçüncüsü arasına girdi. Curaçao'yu Pepe'nin golleriyle 2-0 yenen Fil Dişi Sahili ise 6 puanla grubu Almanya'nın arkasında ikinci basamakta tamamladı. E grubundan çıkan 3 takımın son 32 turundaki rakipleri henüz netleşmedi.
3: A milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçını teknik direktör Önder Karaveli ile konuşacağız. Sayın Karaveli hoş geldiniz NTV yayınına.
19: Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
3: Çok teşekkürler. Şimdi enteresan bir maçtı. Daha doğrusu enteresan duygular yaşadığımız bir maçtı. 3-2 kazandık, sevindik. Sevinirken üzüldük. Ah Paraguay maçı dedik. Ah Avustralya maçı dedik. Galibiyetin tadını çok fazla çıkaramadık. Dönüyoruz da. Şimdi ilk iki maçta yaşadığımız hayal kırıklığından sonra bu son maçı turnuva anılarımızda nasıl bir yere koyarsınız?
19: Ben kendi adıma biraz durumu farklı değerlendiriyorum. İşte maçtan sonra izlediğim bazı yayınlar, okuduğum bazı yerlerde işte bugünkü maç için uyanmak istemeyen insanlar, maçı seyretmek istemeyen insanlar, ya bu maçı seyretmenin artık pek bir öneminin kalmadığını söyleyen insanlar, bu tip şeyler hem okuyorum hem duyuyorum. Bunları duyunca da açık söylemek gerekirse birazcık şaşırıyorum. Çünkü ya bir şeyi seviyorsanız onu bence her koşulda sevmeye devam etmelisiniz. Çocuğunuzu düşünün, üniversite sınavına giriyor. Üniversite sınavını kazanamadığında onu sevmekten vazgeçmiyorsunuz. Biz de yani ülkemizi sevmekten, bayrağımızı sevmekten, ulusal takımımızı sevmekten, bizi Dünya Kupası'na taşıyan bu çocukları sevmekten bence bu kadar kolayca vazgeçmemeliyiz. Anılarımızda tabii ki kendi adıma da söylüyorum, beklentiyi fazlasıyla yukarıya koyduğumuz için ben kendimi de bu gruba dahil ediyorum. Çünkü beklentiyi buraya koymamıza sebep olan biraz da bizim çocuklarımız, takımımız, oyuncularımız. Beklentiyi bu kadar yükseğe koyduğumuz bir ortamda alınan sonuç tabii ki bir hayal kırıklığı. Tabii ki üzüleceğiz. Sinirlenenler de olabilir, kızanlar da olabilir. Ama yine de bence son maç, Dünya Kupası'nda kazanılmış bir galibiyet. Gol atmadan neredeyse puan almadanın yanı sıra gol atmadan neredeyse geri döneceğimizi düşündüğümüz bir turnuvada 3 gollü ev sahiplerinden birine karşı ilk iki maçını kazanmış hem de gösterişli bir şekilde kazanmış bir takıma karşı bir galibiyet almak en azından bitiriş açısından tamam bizi üste taşımadı. Dünya Kupası'na veda ettik aslında biz veda edeli 6 gün oldu ama yine de bitiriş açısından bence iyiydi.
3: Dediğiniz gibi beklentiyi çok yüksek yere koyuyoruz. Bu nedenle de turnuvadan ya da organizasyondan keyif almayı unutuyoruz çoğu zaman. Aslında futbolun
19: en
3: görkemli sahnesine çıktı milli takım. Oranın tadını, keyfini çıkarmak yerine işte skora göre, sonuçlara göre canımız sıkılıyor. Şimdi son maçtaki kadro tercihi çok tartışılıyor. İlk iki maçta şans vermediği oyunculara şans verdi teknik direktör Montella. Bir teknik direktör olarak hem bugün oynamayan oyuncular adına hem de bugün sahadakiler adına ne dersiniz?
19: Aslında tartışılan son maçta oynattıkları değil de ilk iki maçta oynattıkları hocanın. Son maçta oynattıklarının ilk iki maçta neden yeteri kadar kullanmadığı biraz daha böyle tartışılıyor gibi geliyor bana. Antrenör tercihleri tabii bir meslektaş olarak da bakıp hani antrenör tercihlerine saygı duyma durumunda da kendimi hissediyorum. Fakat bir yandan da hani içimizden çıkaramadığımız ya bir Türk futbol severiz. Yani ulusal takımımızla gerçekten gurur duyuyoruz. Ya onları gerçekten sonuna kadar destekliyoruz. Ya teknik açıdan baktığınızda da bizim aslında oradaki saha ile ilgili konuşacak olursak hani saha dışı olaylardan biraz böyle sıyrılıp saha ile ilgili konuşacak olursak bizim orada mutlaka hani rakip analizler mutlaka yapılıp neler yapılacağına dair plana dair oyuncularımıza mutlaka bilgiler verilmiştir ama biz orada rakibin oynayabileceği oyuna göre yeteri kadar hazır değildik düşüncesini bende ilk iki maç oluşturdu. Yani bunun yanına ben oynadığımız hazırlık maçlarını da katmak istiyorum. Belki hazırlık maçlarında seçilen son hazırlık maçlarında seçilen rakipler bu maçların nasıl geçeceği düşünülerek bu provaya daha yakın rakipler bize bu provayı yaşatacak rakiplerden seçilebilirdi. Avustralya'nın zaten kendi alanında savunma yapacağı bize karşı yani gücü doğrultusunda bunu yapacağı çok belliydi. Kendi yarı alanında hatta kendi kalesine yakın bir savunma yapacağı belliydi. Biz o maç için, o maç özelinde söylüyorum ilk olarak, biraz daha o sorunları çözmek, o sorunlar nasıl çözülebilir, hangi oyuncularla çözülebilir? Bence bunun doğrularını teknik ekibin yeteri kadar bulamadığını düşünüyorum. Hem oyuncu tercihleri hem oyunun akışındaki tercihler ve oyuncu değişikliğindeki tercihler, geç kalınan bazı değişiklikler. Bütün bunları bir arada görüyorum olumsuz manada. Bir sonraki Paraguay maçında rakip aslında bu kadar alan savunması ve kendi alanında savunma yapmayı bence planlamamıştı. Ama erken gelen gol onları bunu korumaya, belki de planları buydu. Hani ilk golü atan biz olursak, dakikasından bağımsız söylüyorum, o maçta ikinci dakikada oldu ama dakikasından bağımsız yine altını çiziyorum. Golü biz atarsak, birinci golü biz atarsak o zaman önlerinde örnek alabilecekleri bir maç da vardı. Hani biz Avustralya gibi kendi kalemize yakın bir alanda savunma yaparsak, Türk milli takımı bu savunmayı, kapalı savunmayı, alan savunması yapan savunmayı geçmekte, pozisyon bulmakta zorlanıyor. Bu bizim için iyi olabilir düşüncesiyle golden sonra kendi alanlarındaydı. Bugünkü maça gelecek olursak, bugünkü maçta rakibin atak yapmak istediği, bütün alanı kullandığı, savunmasını kendi kalesine yakın değil de bütün alanda yapmaya çalıştığı savunmada biz geniş alanlar bulduğumuzda, oyuncularımız biraz daha bu sıkıntılı, sıkışık ortamlardan kurtulduğunda başta Arda kendilerini çok daha iyi ifade ettiler diye düşünüyorum.
3: Şimdi işin sahadaki kısmı bu, teknik, taktik. Bir de bilmiyorum katılır mısınız? Evet, biz Avustralya'ya, Paraguay'a yenildik. Ama bir de işin psikolojisine yenildik gibi geliyor. Çünkü yapılan eleştiriler, daha zaten giderken o yüksek beklentiden bahsettik. O bir yük belli ki yüklemiş omuzlara milli takımda. Sonrasında skorla birlikte, alınan mağlubiyetlerle birlikte o vücut dilinin de çok iyi şeyler söylemediğini gördük futbolcularımızın. Bir teknik direktör olarak işin psikolojik kısmına nasıl bakıyorsunuz bu Dünya Kupası'nda, bu maceramızda?
19: Aslında bu sorduğunuz soru ve bu anlattıklarınız, ben de sizin gibi düşünüyorum. Bu anlattıklarınız aslında en önemliydi. Ben bunu birkaç gündür katıldığım yayınlarda ve futbolla ilgili etrafımdaki teknik adamlarla, futbol severlerle yaptığım sohbetlerde ısrarla bunu anlatmaya çalıştım. Daha birinci maçta oyuncuların, ben maç başladığında, daha golü yemeden önce maç başladığında vücut dillerine baktığımda, hani bunu hem bir teknik adam olarak hem de o sahanın içinden gelmiş, geçmişte futbol oynamış onlarla, hani şey vardır ya beyefendi, damdam düşen kişi doktor çağıralım derler, bana doktor çağırmayın, damdan düşen birini çağırın, beni o daha iyi anlar der. Evet, beni en iyi o anlar der. Bizim de o insanları futbol sahasından gelen birisi olarak ve sahanın kenarında uzun yıllardır antrenörlük yapan birisi olarak anlama şansımız biraz daha yüksek. Vücut dillerini, birbirleriyle olan iletişimlerini görünce, yani yüzlerindeki umutsuz ifadeyi görünce, psikolojik açıdan hazırlıksız olduklarını düşündüm. Bununla ilgili, hani bu futbol antrenmanı sadece sahanın içinde, çizgilerin içinde yapılan antrenmanlar değildir. Yani o 1,5 saat sürer, gün 24 saat. Onun dışında da işte dinlenmeyle, beslenmeyle ve zihinsel hazırlıkla da kendini maçlara hazırlarsınız. Sporcu olarak yarışlara hazırlarsınız. Orada ben ısrarla şunu söyledim. Hatta Montella'nın bir açıklaması vardı böyle sorulan bir soruya. Biz varken işte psikolojik destek verecek birilerine neden gerek olsun ki? Böyle olmuyor. Ne yazık ki böyle olmuyor. Her işin uzmanları var ve o uzmanlardan yardım almak, bilimden destek almak sadece futbolun değil bütün spor dallarının bir gereksinimi. Yani artık bir lüks değil, bir mecburiyet gibi ben bunu görüyorum. Ülkemizde de çok değerli spor psikologları var. O kadronun içine daha elemeler sırasında bu insanlar, işin bu tarafıyla, bilimin bu tarafıyla ilgilenen insanlar, iletişimciler bu kadrolara eklenebilirdi. Ve inanın o birinci maçı oynadıktan sonra oyuncularımızın, yani çok sert eleştirilere maruz kalan oyuncularımızın o yükleri o insanlar tarafından hafifletilebilirdi. Ve ben hani bir adım daha ileriye gidiyorum. Sadece oyuncularımızın değil, aynı zamanda teknik ekibimizin de, çünkü teknik ekibin de o mağlubiyetten sonra bir tekrar kendini yenileyip bir sonraki maç için, Paraguay maçı için hazırlanmaya başlaması gerekiyor. Onları da çok daha iyi hale getirebilirlerdi. Biz bunu kullanamadık. Yeteri kadar iyi kullanamadığımızı düşünüyorum. Oyuncuların da tabii ki oradaki birbirleriyle olan diyaloglarını bilmiyorum. Hani neyi konuşarak, çok daha fazla neyi konuşarak, yeninin nasıl yapılacağına dair mi, yoksa eskinin yaşattıklarını ve eleştirilerin, eskiden kastım hani oynanan maçların yaşattıkları ve bununla ilgili yapılan eleştirilerle ilgili konuşmalarla mı geçti zamanları? Bunu tam bilemediğim için hani bilmediğim bir şeyle ilgili de konuşmak istemiyorum ama sahada gördüğümüz görüntüler son maç hariç konuşuyorum. Tabii son maçın da özelinde şöyle bir rahatlığı var. Hani artık elenmişsiniz ve kazansanız da kaybetseniz de çok fazla değişen puan açısından, sıralama açısından, Dünya Kupası'na devam açısından bir şey değişmeyecek ama oyuncular en azından kendini biraz daha iyi hissederek bir galibiyet, daha da önemlisi iyi bir oyunla biraz daha iyi hissederek ülkeye döneceklerdi. O son maçta bunun rahatlığı, bunun belki de biraz daha böyle enerjisiyle ortaya çıkardıkları şey. Yine söylüyorum, yüzlerindeki ifade ve vücut dilleri son maçta daha yüksek enerjiliydi. Ve bizim bu, hani siz de söylediniz ya, biz beklentiyi aslında tam olarak, ben kendimi de eleştiriyorum bu arada. Doğru. Beklentiyi tam olarak nereye koyacağımızı bilemediğimiz için beklentiyi yukarıya koyma sebebimiz de hani sadece akılla değil, biraz böyle duygularla da hareket eden bir şeyiz biz, ülkeyiz, biz insanlar topluluğuyuz. Bu duyguları da o yukarıya, yine o duyguları yukarıya çeken, yine beklentiyi yukarıya çeken o oyuncularımızdı. Ama son oynanan maçta şunu da gördük ki durup dururken de biz o beklentileri yukarıya çıkarmamışız.
3: Doğru.
19: Yani bizim çocuklarımızın sahanın içinde yapabilecekleri gerçekten çok özel ve güzel şeyler vardı. Bize bir kere daha bunu göstermiş oldular. Biraz uzadı cevabım ama şunu da söylemek istiyorum. Ben katıldığım bir yayında şöyle bir şey söylemiştim. Ya bizim milli takımımız oynadığı her milli takımı yenebilir. Ya oyun olarak hiçbir takımın gerisinde kalacağını düşünmediğim bir milli takıma sahiptik biz. Evet. Ve bizim milli takımımız, bu benim söylediğimin de destekleyicisi oldu. Kendi adıma da seviniyorum bugünkü görüntüleriyle.
3: Şimdi beklentiyi yüksek tutmuştuk. Aslında uluslararası kamuoyu, futbol dünyası da bir beklenti yüklemişti milli takıma. Yani yapılan yorumlara da bakıyoruz. Yabancı futbol insanlarının yaptığı yorumlara da bakıyoruz. Bir hayal kırıklığı olduğunu söylüyorlar. Beklenti yüklendi çünkü gerçekten de altın bir jenerasyon var ortada. Gerçekten çok kabiliyetli, yetenekli futbolcular. Ve bu futbolcular da iyi şeyler yapmalı. Şimdi Montella tartışılıyor bu Dünya Kupası
19: dileyerek.
3: Buyurun.
19: Çok özür dileyerek sözünüzü kestiğim için çok özür diliyorum ama.
3: Estağfurullah.
19: Ya öyle bir noktaya getirdiniz ki orada söylemem gereken birkaç şey var. Buyurun. Lütfen sorunuzu bundan sonra sorun lütfen, rica ediyorum. Bizim aslında evet iyi bir jenerasyonumuz var ama bazı pozisyonlarla ilgili de eksikliklerimiz var. Ya bunu da göz ardı etmemeliyiz.
3: Mesela santrafor.
19: Bence bundan sonra hani, ya evet santrafor, yani hocanın bence içini dolduran, ya bunu oynattığımda hiçbir hani sorun hissetmeyeceğim, dışarıdan baktığımda iyi hissedeceğim dediği santraforu bulamadığından iki tane kenar oyuncusunu farklı zamanlarda işte biraz santrafor oynattı ama çoğunlukla Kerem ve bugün de Barış Alper'i kullandı. Santrafor pozisyonu için oyuncu yetiştirmek adına, ulusal takıma oyuncu hazırlamak adına bence Futbol Federasyonu, hani bugün bittiğinde maçlar 24 saattir, üzüntüsü de sevinci de. Bu 24 saat geçtiğinde bence Futbol Federasyonu'nun üzerinde duracağı konulardan birisi, biz bu santrafor konusunu nasıl çözebiliriz? Yabancı santraforlardan dolayı en üst ligimizde, ligin en üst seviyesinde, Süper Lig'de yer bulamayan Türk çocukları var. Ya birincilikte bile santraforların çoğu yabancı, ne yazık ki öyle tercih ediliyor. Hani bununla ilgili bir yazılım olması gerekiyor. Biz nasıl A milli takım için uygun santraforlar bulacağız? Mesela bir pozisyonu da söyleyeyim. Uzadı, kusura bakmayın ama sorunuzu unutmayın lütfen. Kaleciyle ilgili mesela çok şey yaşıyoruz. Bir bolluk yaşıyoruz. Hani birisi olmazsa diğeri olmazsa öbürü, hatta kadroya giremeyen kalecinin bile A milli takımda oynayabilecek kaleci seviyesine geldiği günler yaşıyoruz. Ama santrafor pozisyonu için, merkez orta sahada daha hareketli oyuncu tiplemeleri için, biraz daha fiziksel özellikleri yüksek, daha hızlıca öne gidebilen, daha hızlıca dribling yapabilen ve savunma sırasında da kuvvetli bir şekilde rakibiyle temaslı bir oyunda savunma yapabilen orta saha tiplemeleri için biraz daha çaba harcamalıyız. Belki stoper konusunda stoperlerimiz uluslararası seviyedeler. Bugün Ozan mesela oynadığı oyunla bize gerçekten çok umut verdi. Çok olumlu şeyler yaptı. Ama yine de stoper konusunda da, yani anlayacağınız sahanın merkezi konusunda da, stoperinden merkez orta sahasına ve santraforuna, omurga konusunda biraz daha farklı şeyler yapmalıyız ülke olarak. Biz antrenörlere de burada düşen görevler var. Bunu mutlaka değiştirmeliyiz. Tekrar özür diliyorum sözünüzü kestiğim için.
3: Estağfurullah. Süremin sonuna geldim. Bir dahaki sefere artık sorudan devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum Önder Karabey'e yayına katkı için. Estağfurullah. Çok teşekkürler bir kez daha.
19: Ben teşekkür.
3: Bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
21: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
22: Peugeot. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
0: Yıldız. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometrelerinde ve Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Tek reklam.
5: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
4: Tek reklam.
6: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
7: Maç takvimi.
8: Dünya Kupası'nda grup liderlikleri için kritik virajdayız. Günün ilk maçları Ö grubunda oynanacak. Saat 22'de Erling Haaland'la Kylian Mbappe'nin düellosunu izleyeceğiz. 6'şar puanlı iki takım Norveç ile Fransa karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Senegal-Irak maçı da var. Gece saat 3'te H grubunda Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan'la Uruguay-İspanya maçları oynanacak. G grubunda ise saat 6'da Mısır, İran ve Yeni Zelanda, Belçika karşı karşıya gelecek.
7: Maç takvimi.
6: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: NTV 라디오.
1: Kim buldu, nasıl buldu?
2: Hangi mucit dünyaca ünlü icadını çok sakar olan eşi için yapmıştı?
1: Yara bandını bulan Earle Dickinson. Sakar eşi Joseph'in sık sık yaralanıyor, ona pansuman yapmak Dickinson'a kalıyordu. Johnson & Johnson firmasında çalışan Dickinson sonunda pratik bir çözüm geliştirdi. Yapışkanlı bandaj rulosu üzerine gazlı bez parçaları yerleştirdi. Üstünü krinolinle kaplayıp yeniden rulo yaptı. Artık pansuman gerektiğinde rulayı açıp kesmesi yeterliydi. Çalıştığı firma Dickinson'ın buluşunu 1921'de Band Aid, Yardım Bandı ismiyle piyasaya sürdü ve o günden bugüne 100 milyardan fazla yara bandı üretti. İngilizce'de band kelimesi aynı zamanda müzik grubu anlamına geliyor. 1984'te Band Aid bu kez dünyaca ünlü müzisyenlerin kurduğu grubun ismi oldu. Aralarında Bob Geldof, Bono, Sting ve David Bowie gibi isimlerin olduğu müzisyenler Etiyopya'daki aç insanlara yardım için bir araya gelmişti. Takvimler 2016'yı gösterdiğinde ise bu kez Türkiye'de iki liseli mucit Mehmet Can Dursun ve İrfan Efe Boztepe şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları için atık yengeç ve karides kabuklarından yara bandı üretti. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Genius Olimpiyatlarına katılan genç mucitler bu yara bandıyla 54 ülkeden 2450 arasında dünya birincisi oldular.
3: Kim buldu, nasıl buldu?
4: Reklam. Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırım

0: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hava daha nemli. Sıcaklık 31 derece. Marmara az bulutlu. Bursa 33, Edirne 35 derece. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert esiyor. Ankara 32, Konya 31 derece. Ege güneşli. İzmir 37, Manisa 36, Muğla 35 derece. Bodrum'da karayel hakim. Akdeniz güneşli. Antalya'da bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 37 derece. Mersin, İskenderun, Hatay boyunca lodos kuvvetli esiyor. Karadeniz bulutlanıyor. Sinop, Samsun, Rize boyunca yağış geçişleri var. Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Hakkari'de sağanak geçişi bekleniyor. Güneydoğu'da rüzgar sert. Erzurum 25, Diyarbakır 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 14.
3: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de öğle bülteni kuşağında son ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalan'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karaalan'ın aracına gizli GPS takip cihazının yerleştirildiği anlar yer aldı. Baran Bila telefon attığımızda ayrıntıları aktaracak. Baran.
4: Ahmet Arpat kaçırılma olayından önce zanlıların Erhan Karaalı takip ettikleri ifade ediliyordu. İşte ortaya çıkan o son görüntülerde bu bilgiyi doğrular nitelikte çeşitli güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. İşte o kayıtlarda önce zanlılardan biri görülüyor. Önce etrafı bir süre kolaçan ediyor ve ardından beyaz bir otomobile biniyor. Hemen yanında bir kişi daha var. Sonrasında o aracı bir ara sokakta görüyoruz. Bir süre dolaşmaya devam ediyor. İki kişi olduğunu öngördüğümüz zanlılar, hem sürücü hem de yanındaki kişi, telefon konuşuyorlar, belki de talimatlar alıyorlar ve ardından araçtan inen bir kişi Erhan Karaalan aracının önüne geliyor ve GPS'i otomobilin altına, takip cihazını bıraktıktan sonra olay yerinden ayrılıyor. Telefonla konuştukları görülüyor demiştik. Belki de azmettiricilerden çeşitli talimatlar alıyorlar. Belki de suç ortaklarıyla bir işbirliği içerisindeler. Tam olarak da bu anlarda neler yaşanıyor, bununla ilgili polis araştırmasını sürdürüyor ve ardından bu görüntülerin de soruşturma dosyasına gireceğini öngörmek mümkün. Soruşturmaya da bir hatırlatmış olalım. Şu an 10 şüpheli adliyede savcıya ifade veriyor Erhan Karar'ın kaçırılmasına ilişkin. 4'ü bizzat kaçırılma olayına karışan zanlılar ve diğer 6'sının da onlarla irtibatlı, onlarla bağlantılı olduğu öne sürülmekte. 17 Haziran'da evin önünden kaçırılmıştı Erhan Karal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı. Alıkonulmuştu, darp edilmişti, 32 saat sonra kurtarılmıştı. Neden hedef alındı? Bir fidye ve bir altın isteme, 500 kilo altın isteme olayının olduğu ifade edildi. Saldırganlar saatlerce darp ettikten sonra 500 kilo altın talep etmişti. Erhan Karal polis operasyonuyla kurtarılmıştı. İlk etapta soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı ve ikinci operasyonda da 10 kişi gözaltındaydı. 10 şüpheli şu an savcıya ifade veriyor ve bu görüntülerin de soruşturmada önemli bir yer tutacağını düşünüyoruz Ahmet Arpa.
3: Baran bile aktardı. Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. operasyonda rüşvet iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Daha önceki soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklanmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada etkin pişmanlık ifadeleri, rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler ve HTS kayıtları doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendiği belirtildi. 18 şüpheliden 16'sının gözaltına alındığı, ikisinin arandığı ifade edildi. Zanlılar suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li ve İYİ Partili belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasını değerlendirdi. Mamak metrosu şantiyesinde gerçekleştirilen programda Yavaş'a AK Parti'ye geçen belediye başkanları soruldu. Yavaş, eğer bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi seçerdi zaten sözleriyle tepki gösterdi. Belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasının kendi tercihleri olduğunu belirtti. Onlar kendi seçmenlerine hesaplarını verirler. Bizim bir kaybımız yok dedi. Perşembe günü İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP'den Şubat ayında istifası büyük tartışmalara yol açan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan ve CHP'den ayrılan Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katılmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 3 ülkeyi kapsayan Körfez turunda müttefiklerine İran'la varılan mutabakat konusunda güvence verdi. Rubio'nun Hürmüz Boğazı ile ilgili de Tahran'a mesajı vardı.
5: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 ülkeyi kapsayan Körfez turuna çıktı. İran'ın saldırılarıyla savaşta hem hasar alan hem de imajları sarsılan müttefiklerine güvence verdi. Bakan Rubio, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Körfez'i ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkili oldu. Washington Post gazetesine göre Rubio'nun ziyareti bazı yönlerden savaş öncesi normlara geri dönüşün bir işaretiydi. Çarşamba günü ilk durağı olan Abu Dhabi'de Rubio, Trump yönetimiyle Körfez liderleri arasındaki dostane bağlara vurgu yaptı. Washington Post'a göre ABD heyetinde dikkat çekenlerden biri de Trump'ın damadı Michael Boulos'tu. Rubio, resmi bir görevi bulunmayan Boulos'un üst düzey diplomatik bir toplantıya davet edilmesiyle ilgili iş bağlantısı vurgusu yaptı. Aynı gün Rubio Kuveyt'e geçti. İran'ın drone saldırılarının izlerini hala taşıyan ABD Büyükelçiliğinde bayrak çekme törenine katıldı. Rubio'nun Bahreyn'deki durağı ise Körfez İşbirliği Konseyi toplantısı oldu. ABD Dışişleri Bakanı bu toplantıda Körfez'deki ortaklarına güvence mesajı verdi. İran'la varılan mütabakatı işaret ederek ABD'nin bölgedeki ortakları için tehdit oluşturacak hiçbir eyleme onay vermeyeceklerini dile getirdi. Rubio'nun gündeminde Hürmüz Boğazı da vardı. ABD Dışişleri Bakanı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasını hiçbir Körfez ülkesinin desteklemediğine vurgu yaptı. Gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmemesinin İran'la imzalanan mütabakat zaptının ihlali anlamına geleceğini, bunun sorun olacağını ve karşılık vereceklerini söyledi. Washington Post gazetesine konuşan Körfez Uluslararası Forumu'nun icra direktörü Danya Tafer'e göre Rubio müttefiklerine dayanışma mesajı verse de mevcut durum savaş başlamadan önceki halinden daha

0: Kimse Alcatraz olarak bilinen göçmen gözaltı merkezi açıldıktan bir yıl sonra kapatılıyor. Cumhuriyetçi vali Ron DeSantis, Everglades'in ücra bir köşesinde inşa edilen merkezin kapatıldığını doğruladı. Cumhuriyetçi vali, merkezin aslında daha kalıcı gözaltı merkezleri sağlanana kadar geçici olarak kullanıldığını iddia etti. Gözaltı merkezi Florida'da kasırga mevsimi sebebiyle Haziran başında bir süreliğine kapatılmış, burada kalanlar başka tesislere gönderilmişti. Timsah Alcatraz 2025 yılı Temmuz ayında günler içinde hızla açılmış. Açılış ABD Başkanı Donald Trump ve dönemin İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in katılımıyla gerçekleşmişti. Kaçışın neredeyse imkansız olduğu eski Alcatraz hapishanesine benzetilen merkez kötü ve ağır gözaltı koşullarıyla biliniyordu. Merkezde tutulanlara verilen yemeklerde kurt çıkması, tuvaletlerde çalışmayan sifonlar, yerlerde dışkı görülmesi, sivrisinek ve böcek sorunu gibi hijyen koşullarının çok kötü olduğuna ilişkin pek çok şikayet gündeme getirilmişti merkezle ilgili. Florida valisi Ron DeSantis ve ABD Başkanı Donald Trump ise bu gözaltı merkezinin Amerika'da yasa dışı şekilde bulunanların ülkelerine gönderilmesine yönelik çabalar kapsamında önem taşıdığını iddia etmişti. Cumhuriyetçi vali Ron DeSantis, 21 bin kişinin bu şekilde sınır dışı edildiğini söyleyerek bu misyonun Florida eyaletini daha güvenli hale getirdiğine şüphe yok ifadesini kullandı. Göçmen haklarını savunan gruplarsa Timsah Alcatraz gözaltı merkezinin kapatılmasının gözaltında aylarca kalanların uğradığı zararı ortadan kaldırmadığını savundu. Florida Göçmen Koalisyonu adlı sivil toplum örgütü ise tek kazananın bu işten milyonlarca dolar kar elde eden şirketler olduğunu savundu.
1: Venezuela ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuzey sahillerini vuran depremler özellikle La Guaira kentinde büyük yıkıma yol açtı. Yüzlerce bina çöktü, mahalleler enkaza döndü. Yaşamını yitirenlerin sayısı 200'ü geçti. Kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor.
2: Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen depremlerin yol açtığı yıkımın boyutu her geçen saat netleşiyor. Kuzey sahillerini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler başkent Caracas dahil birçok şehirde devasa bir enkaz bıraktı. Liman kenti La Guaira sarsıntılarda ağır hasar aldı. Havadan çekilen görüntülerde mahallelerin enkaza döndüğü görülüyor. Yüzlerce bina ya tamamen çöktü ya da ağır hasar aldı. Devlet Başkanı Delcy Rodriguez kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor. İş makinelerinin ulaşamadığı noktalarda vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına katılıyor. Yakınlarından haber alamayan ailelerin enkaz başındaki zorlu bekleyişi sürerken beton yığınlarından sağ çıkarılan depremzedeler umutları arttırıyor. Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar umudun sembolü oldu. Evleri yıkılanlar, korkudan evlerine giremeyenler parklarda kurulan geçici kamp alanlarına sığındı. Depremzedelere yardım için seferber olan kuruluşlar ve gönüllüler çadırlarda kalanlara gıda ve ilaç ulaştırmaya çalışıyor. Depremin ardından uluslararası yardım seferberliği de hız kazandı. Meksika, İsviçre, İspanya, Fransa, İtalya, Şili, Kolombiya ve Brezilya başta olmak üzere çok sayıda ülke arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi. Birleşmiş Milletler uluslararası yardım çalışmalarının koordinasyonunu üstlenirken Amerika Birleşik Devletleri 150 milyon dolarlık acil yardım paketi açıkladı. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor. Amerikan Jeoloji Araştırmalar Kurumu ölü sayısının binlerle ifade edilebileceğini duyurdu. Artçı sarsıntılar devam ederken ekipler enkaz altındaki her yaşam belirtisine ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
1: ...6 Şubat depremlerinde polis babasını kaybeden Şehriban Okur en büyük hayalini gerçekleştirdi. Çok sevdiği babasının izinden giderek Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Genç kız ve annesi törende gözyaşlarını tutamadı.
3: Çok sevdiği babasını depremde kaybetti. Hayali onun gibi bir polis olmaktı. Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Törende duygusal anlar yaşandı.

0: ben gitmek istiyorum. Yani o hayatta olmasa da onu yaşatacağım, ismini falan gururla bu üniformayı giyeceğim.
1: 6 Şubat depremlerinde Hatay'da bir emniyet binası da yıkıldı. Enkaz altında kalan polis memuru Cemil Okur şehit oldu. Şehidin kızı Şehriban Okur babası gibi polis olmak istiyordu. Onun izinden giderek Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gördü. Bu yıl okuldan mezun olan 248 kadın polis memur adayı arasında Şehriban Okur da vardı. Törene genç kızın annesi Nazife Okur'la kendisi gibi Samsun Polis Meslek Yüksekokulu'nda okuyan kardeşi Yılmaz Okur da katıldı. Anne Nazife Okur, eşi ve kızının bir arada olduğu fotoğrafı tören boyunca elinden bırakmadı.
2: Babasından aldığı bayrağı ömür boyu o da dalgalandıracak. O da bayrağımızı göklere taşıyacak.
1: Tören sonunda şehit babalarının mesleğini seçen iki kardeş birbirlerine tekmil verdi.
3: Aselsan ve TÜSEP işbirliğiyle geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki bir açık kalp ameliyatında kullanıldı. Başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrası Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastayı ziyaret etti.
4: Bugün bizim gurur günümüz esasında. Türk tıp sanayisine, sağlık sanayisinde dönüm noktalarından bir tanesi. Bugün Aselsan'ımızın ürettiği yerli akciğer kalp makinemizle Bilkent Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştirdiler.
5: 51 yaşındaki Bülent Yeniay koroner arter hastasıydı. Aselsan ve TÜSEP işbirliğiyle geliştirilen yerli ve milli kalp akciğer makinesi Lifeline HLM'nin ilk kez kullanıldığı ameliyatla sağlığına kavuştu. Makine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatında başarıyla kullanılarak klinik kullanıma alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da ameliyat sonrası Bülent Yeniay'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
6: Türkiye'nin ilk kendi kalp akciğer pompasıyla, makinesiyle ameliyat olan hem Türk makine hem hastane Türk hem ameliyat olan Türk.
7: Evet. Allah razı olsun.
6: Hadi, hadi. Çok geçmiş olsun.
5: Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Memişoğlu, kalp hastalıkları oluşturulabilecek risklere karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.
4: Sigara, tütün alışkanlıklarından, hareketsizlikten ve kilodan uzak durması lazım. Biz insanlara özellikle bu koruyan sağlıkla ilgili hareket etmelerini, beslenmelerine dikkat etmelerini ve özellikle kendi sağlıklarına zarar verecek tütün gibi bağımlılıklardan, internet bağımlılıklarından uzak kalmalarını istiyoruz.
3: Bir restorana gittiğimizde menüde hangi yemeğin kaç lira olduğunu gördüğümüz gibi hangi yemeğin kaç kalori olduğunu da göreceğiz. Çünkü bu artık zorunlu oldu. Uygulama ne zaman başlayacak? İlk aşamada hangi tipte restoranları kapsayacak bakalım.
8: İçeriklerini tabii ki bilmeyi isterim. Bilemediğim yerde de zaten o ilgili kişiye soruyorum.
9: İnsanın alerjisi olabiliyor. İnsanın sevmediği mesela mantar gibi, maydanoz gibi ürünler olabiliyor.
5: Artık içerik de kalori değerleri de menülerde detaylı şekilde görülebilecek.
10: Mükemmel bir şey. Olsun, bence de olsun. Harika bir şey yani.
11: Çok güzel bir kural. Ne yediğini bilmek istiyorlar.
5: Tarım Orman Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçirilecek düzenleme ilk olarak ulusal çaptaki zincir restoranlarda başlayacak. Sadece bulunduğu ilde 3 ve üzeri şubesi bulunan işletmelerin 31 Aralık'a kadar, diğer restoran ve kafelerin ise 2027 sonuna kadar menülerini değiştirmesi gerekecek.
12: Müşteri memnun kalır. İşte herkes ne yediğini bilir.
13: Ben zaten aktif spor yapan bir insanım. İçindeki içeriğini, oranlarını, her şeyini görmeyi tabii ki isterim.
10: Alerjiniz var mı mesela bir şey?
14: Alerjimiz var. Baharatlı türlere, tuza, acı bibere, işte kimyona. Hastalığım daha kötü oluyor, daha kötü şekilde oluyor. Mecbur hastanelik oluyorum tabii.
15: Benim bir kere gluten alerjim var. Restoranda yemek yememeye başladım çünkü bu sebepten dolayı.
12: Örneğin elimdeki bu tabakta 200 gram tavuk, 150 gram pirinç pilavı, 50 gram patates kızartması ve 2 adet köz biber bulunuyor. Baharat olarak da tuz ve karabiber kullanılmış. İşte bu tarz bilgilerin hepsi yer alacak, ancak bunların yanı sıra kalorisi de artık menüde görülebilecek ve Bu tabağın kalori karşılığı da yaklaşık 550.
16: Bu kalori hesabı yapmak tabii günlük yemek çıkan için zor olur.
14: Bir yandan güzel olur, bir yandan da kötü olur. Kalori hesaplamak için neye başvuracağız, nasıl bir yol izleyeceğiz onu bilmiyoruz.
13: En azından ne yediğimizi ne içtiğimizi bilmiş oluruz.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
18: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
17: Pronto Tur.
19: Smoking bizim işimiz.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
11: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: Reklam.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
14: Mobiliz.
15: Ülke genelinde görülen yüksek sıcaklık ve nem, sıcak çarpması ile birlikte sıvı kaybına neden olabilir. Gölge yerler tercih edilmeli, bol su tüketilmeli. Marmara ve Ege'de kuvvetli poyrazla baş ağrısı, halsizlik gibi sağlık sorunları yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
16: Mobiliz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
17: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Dünkü yayınımızda yemek yardımı, nakit yemek yardımı konusunda özellikle iş yerlerine uyarıda bulunmuştuk. Birçok işverenimiz, tahmin ediyorum işveren ya da iş yeri sahibi bize yazmışlar bu konuyu biraz daha açar mısınız diye. Evet, bu SGK genelgesiyle ortaya çıkan durum şu. Aslında işverenlerin gözden kaçırmaması gereken çok kritik yasal sınır şu şekilde ifade edilebilir. Yemek yardım amacıyla nakit ödeme yapmak çalışana veya bu süreci doğrudan her tür işletmeye açık olan ödeme araçları aracılığıyla yürütmek işverenleri hiç arzu etmedikleri bir riskle karşı karşıya bırakabilir. Dünkü yayınımızda bunları söylemiştik. Çünkü banka ve e-para kartları gibi nakit ödeme araçları giyimden teknolojiye kadar her türlü sektörde harcama yapılabilen açık uçlu ödeme araçlarının en sık kullanılanları. Yapısal olarak her yere açık olan bu banka ve e-para kartı gibi nakit ödeme araçlarının tercih edilmesi yardımın asıl amacının yani yemek ve gıda harcamasının dışına çıkılmasına yol açabileceği için denetimlerde muvazzaa olarak kabul edilebilir. Böyle bir durumda Sosyal Güvenlik Kurumu kartın niteliğine bakarak bu kullanımın muvazzaa oluşturduğuna ve istisna hakkını ortadan kaldırdığına da aslında hükmedebilir. Dolayısıyla işverenler bu tür muvazzalı sonuçlar doğurabilecek şekilde ödeme araçlarının her çeşit sektöre ve işletmeye açık olarak kullanılmasına sevk eden yönlendirmelere karşı aslında son derece temkinli olmalılar. Bu şekilde sağlanan yardımlarda harcama noktalarının sadece yemek ve gıda işletmelerine açık olacak şekilde yapılandırarak kullanılması önemlidir. Eğer bu yapılmaz ise dünkü yayınımızda da söylediğimiz gibi idari para cezaları, işletmenin kullanmış olduğu teşviklerin yanması gibi ciddi, ağır maliyetli sonuçlar ortaya çıkabilir.
16: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: Aziz spor haberlerini sunar.
1: A milli takım 2026 Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti. D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de attığı golle 3-2 yenen Ay Yıldızlılar turnuvayı grup sonunculuğuyla tamamladı.
2: Türkiye Dünya Kupası'ndan galibiyetle ayrıldı. D grubundaki ilk iki maçında aldığı mağlubiyetlerle tur şansını kaybeden A milli takım veda maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi. Los Angeles'taki maça kötü başlayan Ay Yıldızlılar henüz 3. dakikada Trusty'nin golüyle geriye düştü. 7 dakika sonra yanıt veren Arda Güler, Türkiye'nin turnuvadaki ilk golünü attı ve Dünya Kupası'nda gol kaydeden en genç Türk futbolcu oldu. 31. dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda Barış Alper Yılmaz'a çarpan top ağlara gitti ve milliler 2-1 öne geçti. Ay Yıldızlılar ikinci yarıya da kötü başladı. Amerika Birleşik Devletleri 49. dakikada Berhalter ile eşitliği yakaladı. Maçta son sözü Türkiye söyledi. Son dakikalarda oyuna giren Kaan Ayhan 90+8. Dakikada attığı golle 3 puanı getirdi ve Amerika Birleşik Devletleri mağlubiyetle tanıştı. Ev sahibi ülke 6 puanla D grubunu zirvede tamamlarken Türkiye 3 puanla son sırada kaldı. Dörder puanlı takımlardan Avustralya averajla ikinci, Paraguay ise üçüncü oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella onurları için mücadele ettiklerini söyledi.
3: Bin zafere bedel bir maç oldu. Biz ne yaptığını bilen bir takım olmasaydık bu maçı çeviremezdik. Futbolcularımın hiçbir zaman bu kadar spesifik saldırıları hak ettiğini düşünmüyorum. O yüzden bu galibiyeti aldıkları için mutlu oldum. 98. dakikada Kaan'ın ve hepimizin sevinci bir haftadır nasıl bir üzüntü yaşadığımızı gösteriyor. Milli takımımız bunu hak etmiyordu. Futbolcularımız ve başkanımız bunu hak etmiyordu. Onurumuzla bu turnuvadan ayrıldık.
2: Milli futbolcular da turnuvaya 3 puanla veda ederek buruk bir mutluluk yaşadı.
4: Moral de daha hala biraz düşük ama bu galibiyette yine de az çok kendi onurumuzu kurtardığımızı düşünüyorum. O da önemli bir şey.
2: Los Angeles'taki maçta tribünlerde yıldızlar geçidi vardı. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Edward Norton, Colin Farrell, Ashton Kutcher, Scottie Pippen ve Nadia Comaneci gibi ünlüler Türkiye'nin galibiyetini izledi. Maç önü seremonisinde topu Santra'ya Paris Hilton getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek turnuvayı noktalayan A milli takım bu gece saat 22.50'de İstanbul'a dönecek.
1: A milli takımın performansıyla ilgili eleştirilerin futbolcuları etkileyip etkilememesi de bir tartışma konusu oldu. Son olarak Arda Güler, haklılardı, hiçbirimiz iyi oynamadık dedi. Akıllara ise daha önce milli takım kampında yapılan açıklamalar geldi.
5: Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası serüveni grup aşamasında sona erdi. Ay Yıldızlıların performansıyla ilgili tartışmalarsa bitmedi. Arda Güler 3-2'lik Amerika Birleşik Devletleri galibiyetinin ardından eleştirileri göğüsledi.
6: Tüm eleştirileri haklı buluyorum. Ne dedilerse haklılardı. Çünkü iyi oynamadım. Hiçbirimiz iyi oynamadık. Drama yapamayız. Kötü oynadık, elendik. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz.
5: Grup aşamasında teknik direktör Vincenzo Montella ve Samet Akaydın, Türkiye'de yapılan eleştirilerin kendilerini etkilediğini vurgulamıştı.
7: İlk maçtaki yenilginin ardından her şeyi yakıp yıkmaya çalışanların olması beni üzdü. Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha fazla Türk hissediyorum.
8: Çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da, orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlarda artık böyle put gibi duruyorum yani.
5: 2026 Dünya Kupası'nı NTV'de yorumlayan Bülent Timurlenk ise eleştirilerin futbolun doğasında olduğunu söyledi.
9: İki maçtır özellikle ben daha fazla Türk'üm ya da bir sonraki turnuvaya gitmek için 24 yıl beklemeyeceğiz. Bütün bunların hepsinin aslında başarısızlık yönünden sorumluluk alması gereken yerleri filtrelemek olduğunu düşünüyorum. Algıda seçicilik yaratacak kadar kötü yorumların peşinden koşan, bunları takip eden ve bunlar yüzünden morali bozulduklarını teknik direktör tarafından sürekli olarak bir bahane ya da bir mağduriyet olarak açıklamaları. O kadar değil yani. O kadar değil. Dünyanın her yerinde futbol konusunda kritik yapılır. Ve bunun milyonlarca seyircisi ve okuyucusu vardır.
5: Milliler birçoklarına göre Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayacak güçteydi. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ise finali işaret etmişti.
10: 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz, Allah nasip ederse.
5: Ancak gruplardaki ikinci maçlar sonunda A milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi kesinleşti.
1: 2026 Dünya Kupası'nda iki grup daha sona erdi. E grubunda zirveyi garantileyen Almanya'yı yenen Ekvador son 32 turuna adını yazdırırken F grubunu ikincilikle tamamlayan Japonlar tur biletini Tokyo'nun ünlü Shibuya kavşağında kutladı.
5: Yeşil ışıkla kutlamalara başladılar, kırmızı ışıkla dağıldılar. Japonlar Dünya Kupası'nda son 32 turu biletini Tokyo'nun ünlü Shibuya kavşağında kutladı. F grubundaki son maçında İsveç'le 1-1 berabere kalan Japonya 5 puanla ikinci oldu. İsveç'te 4 puanla en iyi 8-3. Arasına girerken puansız Tunus'u 3-1 yenen Hollanda 7 puanla liderlikle turladı. Hollanda son 32 turunda Fas'la eşleşirken Japonya ise Brezilya'nın rakibi oldu. E grubunun son maçlarındaysa en büyük sevinci Ekvador yaşadı. Liderliği kesinleşen Almanya ile karşılaşan Güney Amerika temsilcisi Galatasaraylı Leroy Sané'nin golüyle geriye düştüğü maçta Angulo'nun golüyle devreyi 1-1 kapattı. 77. dakikada Plata'nın golüyle galibiyete ulaşan Ekvador puanını 4'e yükseltti ve en iyi 8 grup üçüncüsü arasına girdi. Curaçao'yu Pepe'nin golleriyle 2-0 yenen Fil Dişi Sahili ise 6 puanla grubu Almanya'nın arkasında ikinci basamakta tamamladı. E grubundan çıkan 3 takımın son 32 turundaki rakipleri henüz netleşmedi.
1: Euroleague'de gelecek sezon Türkiye'den 3 takım yer alacak. Beşiktaş Gain Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda mücadele edecek. Beşiktaş'ın katılımı Euroleague hissedarlarının oy birliğiyle kabul edildi. Böylece siyah beyazlılar 2012-2013 sezonunun ardından tarihinde ikinci kez Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonunda yer alacak. Gelecek sezon Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Beşiktaş Gain Türkiye'yi Euroleague'de temsil edecek. Şansa kalmaz
0: işimiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
6: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
0: NTV Radyo.

0: reklam. NTV Ekonomi başlıyor.
1: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 26 Haziran Cuma günündeyiz. Haftanın son işlem günündeyiz. Piyasalar haftayı nasıl tamamlıyor ya da tamamlamaya hazırlanıyor diyelim. Daha doğrusu birazdan rakamlara bakacağız ama önce ekonomi gündemiyle açalım. Türkiye'de elektrik tüketimi son 12 yılda yaklaşık %50 arttı. Talebin elektrikli sistemlerin yaygınlaşmasıyla daha da artması bekleniyor. Elektrik dağıtım sektörü de önümüzdeki 10 yılda 50 milyar doları aşan yatırım yapacak. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ELDER Başkanı Barış Erdeniz dün İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi ve bir araya geldi basın mensuplarıyla. Erdeniz elektrikli araçlar, veri merkezleri, yapay zeka uygulamaları gibi nedenlerle elektrik talebinde yaşanan artışa dikkat çekti. Bu nedenle dağıtım altyapısının stratejik bir yatırım alanı haline geldiğini belirtti. Erdeniz özelleştirme sonrası dağıtım sektörünün Türkiye ekonomisine yaklaşık 33 milyar dolarlık katkı sağladığını, son 5 yıldaki yatırım tutarının 12 milyar dolara ulaştığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde ELDER koordinasyonunda başlatılan 24 derece ile mümkün kampanyasına da değinen Erdeniz, klima kullanımında 24 derece konforla tasarruf arasında güçlü bir denge noktası sunuyor. Dağıtım şirketlerimizle birlikte bu mesajı Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilerimize ulaştıracağız dedi. Elektrik dağıtım hizmetlerinde yapılacak yatırımları, dijitalleşme ve akıllı sayaçlara geçiş sürecini ve klimalar için 24 derece kampanyasını ELDER Başkanı Barış Erdeniz NTV'ye değerlendirdi.
2: Biz elektrik dağıtım şirketleri olarak özelleştirmeler tamamlandıktan itibaren 12 yıllık geçen sürede yaklaşık olarak 20 milyar dolarlık yatırım yapmayı başardık. Özelleştirme bedeli de 13 milyar dolar olduğunda 33 milyar dolar Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı başardık. Geçtiğimiz 5 yıllık dönemi değerlendirdiğimiz zaman gerçekten dünyada çok yıkıcı, yıpratıcı, hepimizin hayatını zorlaştıran dönemlerden geçiyor olduk. Nedir bu? Pandemiyle başlayan, sonrasında Ukrayna-Rusya savaşı, yıkıcı bir deprem ve ardından ABD-İran savaşı ile hala devam eden ciddi yıkıcı etkilere rağmen geçmiş olduğumuz 5 yıllık dönemde 12 milyar dolara yakın yatırım yapmayı başardı özel sektör ve ben bunun gerçekten elektrik dağıtım şirketleri açısından gurur verici olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu büyüklükteki bir yatırımı bu zor şartlara rağmen gerçekleştiriyor olmak yatırım kabiliyetlerinin çok gelişmiş olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki 5 yıllık dönemi değerlendirecek olursak da bu yeni elektrik çağına geçiş döneminde elektrik dağıtım mimarisinin ihtiyacı olan şebekeye dönüşüm kapsamında minimumda 20 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt ettik. Dolayısıyla bu kapsamda değerlendirdiğiniz zaman önümüzdeki 5 yılda 20 milyar dolar ama uzun vadeli 10 yıllık perspektifi değerlendirdiğimiz zaman da dün de Sayın Enerji Bakanımızın açıkladığı gibi 50 ile 60 milyar dolarlık yatırım yapıyor olmamız gerekiyor ki bu şebekenin dönüşümü, esnekleşmesi, dijitalleşmesi, güçlenmesi için önemli adımlar olduğunu düşünüyoruz. Elektrik dağıtım şirketlerimizin şu anda yatırım kabiliyetleri gerçekten çok gelişmiş durumda. Planlamalarını en doğru şekilde, en doğru yerlere yaparak master planları şu anda gerçekleşmiş ve planlarımız net. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hem dijitalleşme alanında hem akıllı sayaçlar anlamında hem şebekenin esnekleşmesi anlamında hem de birçok yeni gelişen ihtiyaçlara uygun bir şekilde çift yönlü şebeke gibi birçok konuda yatırımlarımızı yapıyor olacağız. Şebekenin akıllanmasını aslında ben çok önümüzdeki dönemde son tüketicilerimizin hayatlarını çok değiştireceğini düşünüyorum. Mevcutta çok kısa bir dönem öncesine baktığınız zaman telefonlarımız bizim sadece arama yapabilen, SMS atabilen birer cihazken şu anda baktığınız zaman telefonlarımız birer banka görevi görüyor, birer mailleşme aracı, fotoğraf makinesi, video çeken bir makina ve bunun gibi birçok konuyu içeren hatta yeni yapay zeka çağıyla beraber hepimizin en yakın yardımcıları haline dönüştüler. Dolayısıyla buradaki bu telefonun akıllanma sürecini aynısını biz şebekede görüyor olacağız. Bunların içerisine kapsam olarak baktığımız zaman tabii ki akıllı sayaçlar geliyor olacak. Evdeki elektrik tüketimimizi daha doğru, daha verimli bir şekilde yönetmek olacak. Evde bir güneş panelimiz varsa, kendi üretimimizi yapıyorsak, piyasada oluşan fiyatlarda düşük fiyat oluştuğu zaman piyasadan elektrik ihtiyacımızı karşılayıp yüksek fiyat olduğu zaman kendi ürettiğimiz elektriği depoladığımız, depodan da elektriği piyasaya sattığımız yeni dönem bizi bekliyor olacak. Dolayısıyla bu yeni çağın yeni elektrik mimarisi gerçekten tüketici tarafında bu şebekenin akıllanmasıyla beraber farklı deneyimler bizi bekliyor olacak. Yeşil dönüşüm hikayesiyle başladı bu hikaye. Fosil yakıtlardan yenilenebilir yakıtlara dönüşümle başladı ve önümüzdeki 2035 yılına kadar ki Sayın Bakanımızın ortaya koymuş olduğu vizyonda önümüzde 100 bin megawatt'a yakın bir yeniden yeni santrallerin hayatımıza gireceğini görüyoruz ve aşağı yukarı %80 seviyesinde, %70 ile 80 seviyesinde toplam kurulu gücümüzün içerisindeki yenilenebilir payının olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla böyle değerlendirdiğimizde bunun aslında bütün bir fotoğraf olduğunu değerlendirebiliriz. Yani 24 derece klima ayarı konusu hakikaten önümüzdeki dönemde bir farkındalık yaratmak. Bu farkındalığın da uçtan uca tüm tüketicileri bilgilendirerek ve onların içerisindeki o 24 derece değil sadece oradaki konu, uçtan uca bir sistemin bir parçası haline onları getirmek amacıyla yapıldığını düşünüyorum.
1: Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 kamu, akademi, yatırım dünyası ve teknoloji girişimlerini bir araya getirdi. Emlak Konut GYO tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen zirve İstanbul'da gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, girişimcilik ve teknoloji yatırımlarını desteklemek amacıyla ekip çatısı altında bir girişim sermayesi yatırım fonu kuracaklarını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda şehircilik, teknoloji ve inovasyon alanlarında güçlü bir dönüşüm sürecinin devam ettiğini vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da yatırımcılarla buluştu bu hafta. Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Enflasyonda düşüşün süreceğini belirtti bakan ve ekonomik programa siyasi desteğin sürdüğünü vurguladı.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonda düşüşün süreceği mesajını verdi. Bakan Şimşek Londra'da uluslararası yatırımcılarla buluştu. Ekonomiye ilişkin mesajlar paylaşan Şimşek'in ana gündeminde enflasyon vardı. Enflasyonda düşüşün zayıflasa da süreceğini söyledi. Bakan Şimşek, enflasyondaki gerilemenin önceki döneme göre daha yavaş ilerlese de devam etmesini beklediklerini söyledi. Sıkı para politikası ve destekleyici maliye politikalarının süreceğinin altını çizdi. Savaşın önemli bir stres testi olduğunu söyleyen Şimşek, savaşın etkilerine rağmen rotamızı koruduk dedi. Ekonomi programına yönelik siyasi sahiplenmenin güçlü şekilde devam ettiğini söyleyen Şimşek, uygulanan politikaların sürdürüleceğini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı cari açığın artış eğiliminde olmasına rağmen yönetilebilir seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti. Bütçe hedeflerinde değişiklik olmadığını söyledi.
1: Merkez Bankası rezervlerinde düşüş serisi bitti. Toplam rezerv yeniden 157 milyar doları aştı. İç tarafta döviz talebi artarken yabancı yatırımcı 5 hafta sonra borsaya geri döndü.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde düşüş serisi bitti. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 19 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 115 milyon dolar artarak 157 milyar 196 milyon dolar oldu. Rezervler geçen hafta 152,1 milyar dolarla yaklaşık bir yılın en düşük seviyesini görmüştü. Aynı haftada net rezervlerde de toparlanma görüldü. Net rezervler 7 milyar dolar artışla 52 milyar dolara yükseldi. Döviz mevduatlarında ise artış izlendi. Yabancı para mevduatları 1 milyar 456 milyon doları arttı. Talep ağırlıklı olarak kurumsal alımlardan kaynaklandı. Vatandaşın döviz mevduatları 133 milyon dolar azaldı. Tüzel kişilerin yani şirketlerin mevduatı ise 1,5 milyar dolar artış kaydetti. Yabancı yatırımcı 5 hafta sonra borsaya geri döndü. Yabancılar 19 Haziran ile biten haftada 465 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Bu aynı zamanda son 2 ayda yapılan en yüksek hisse alımı oldu. Yurt dışı yerleşikler ayrıca 339 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi.
1: Önümüzdeki hafta önemli enflasyon rakamları açıklanacak. 6 aylık enflasyon belli olacak. Bu da elbette emekli ve memur zamlarına yansıyacak. Enflasyona ilişkin beklentiler, tahminler, anketler de gelmeye başladı. Gıda fiyatlarındaki düşüş ve petroldeki geri çekilmenin enflasyon tahminlerine de yansıdığı görülüyor. 3 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyonuna dair ekonomist tahminleri %1'in altına indi.
4: Enflasyon beklentileri geriliyor. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelere indi. Öte yandan gıda fiyatları da geriliyor. Söz konusu düşüşler enflasyon tahminlerini de aşağı yönde etkiledi.
5: Gıdanın etkisini biz bu yaz dönemi artık da yaza girdik diye düşünebiliriz. Havalar da ısındı, güzel oldu. Etkisi düşüyor. Dolayısıyla gıda fiyatlarını bu sene iyi bir hareket bekliyoruz. Ve bunun da tabii aylık bazdaki enflasyon etkisi çok sınırlı olarak kalacak. Ve hatta aylık bazdaki enflasyonu düşürmesine de katkı sağlayacak.
4: Matrix Haber Ajansı'nın yaptığı ankete katılan 22 ekonomist içinde en yüksek tahmin %1,77 oldu. En düşük tahmin %0,74 olurken ortalama beklenti %0,98 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini de %30'un altına indi.
5: Ana eğilimde işte geçen 3 ayda yaşadığımız aslında hem bir iç şok var hem de bir dış şok var. Her iki şoka rağmen de ana eğilimde ciddi bir bozulma olmadı ve önümüzdeki süreçte tekrar dezenflasyonu destekleyici bir patikaya girebileceğini de söyleyebiliriz.
4: SSK ve Bağkur emeklilerinin gözü de Haziran enflasyonunda. 5 aylık kesinleşen zam oranı %16,60 olurken nihai zam oranı Haziran enflasyonuyla birlikte netleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları Haziran ayı anket sonuçlarına göre enflasyon beklentisi %1,36 olarak kabul edilirse zam oranı %18,19 olacak. Eğer %1'in altında bir aylık enflasyon gelirse emekli zamları da %18'in altına inecek.
1: Evet, enflasyondaki aylık %1 sınırı zamlarda da %18 sınırını belirleyecek gibi gözüküyor. %1'in üzerinde 1,5'a yakın bir enflasyon %18'in biraz üzerinde bir zamı beraberinde getirirken %1'in altında çıkacak rakamda 6 aylık farkı %18'in altına çekecek. Bu da emekli zam oranının bu seviyede olması demek anlamına gelecek. Piyasalarla devam edelim. Borsa İstanbul'da bugün yatay bir görüntü hakim. Haftanın son günü dedik. Endeks 14.200 puanın üzerinde ama gerçekten yatay diyebiliriz. Bugün biraz hacim de zayıf gözüküyor. Genel olarak sektörel bazda da karışık bir görünüm var. Endekste haftalık kayıp %3,5 seviyelerinde bu görünümle eğer gün tamamlanırsa. Dolar kurunda hafif artışla 46 lira 62 kuruşa gelen bir seviye görüyoruz. Euro da 53 lira 18 kuruşta yeniden 53 liranın üzerine çıktı. Ons altın 4000 doların üstünde. Dün Amerika'da kişisel tüketim harcamaları verisi bekleniyordu. Aylık %0,5'lik artış beklenirken 0,4 geldi. Bu biraz altını tekrar ons bazında 4000'in üzerine taşıdı. Yani aslında beklenenin biraz altında gelen veri Fed'in faiz indirim konusundaki beklentilerini yeniden gündeme taşıdı ve bu da altına yaradı. Hafta içerisinde 4000'in altına sarkmıştı ons, 3900'lere kadar gelmişti ama şimdi tekrar 4000'de tutunmaya çalışıyor. Altının ons fiyatında aylık kayıp %12'ye yakın. Petrolde Hürmüz'deki normalleşmeyle birlikte düşüş hakim. Petrol zaten savaş sonrasındaki tüm yükselişini, tüm kazanımını iade etmişti. Bugün de 73,5 dolar civarında seyrediyor. Brent petrol aylık kayıp petrolde de %25 civarında. İçeride altınlara bakalım. Ons'un 4000 doların altına ve üstüne hareketi, içeride de gram altını 6000 lirada aynı şekilde altına ve üstüne hareket ettiriyor. Dün 5970 liraya kadar gelmişti gram. Aylık kayıp %10 civarında ama bugün tekrar ons'taki artışla o da 6000'in biraz üzerinde, 6068 lirada fiyatlanmakta. Çeyrek altını da 9922 seviyesinde görüyoruz. Yükselişe rağmen henüz orada 10.000 lira seviyesi aşılmış değil. Piyasalardaki son durumda özetle böyle. Bugün cuma olması dolayısıyla bir başka önemli gün. Çünkü okullar kapandı, karneler alındı. Okulların kapanmasıyla turizm sezonu da hareketlenmeye başlıyor. Otel rezervasyonlarında doluluk yüksek. Bu sene kültür turları da oldukça talep görüyor.
3: Okullar kapandı, tatil hareketliliği başladı. Turizmde yüksek sezon olarak tabir edilen en yoğun dönem başladı. Otellerde doluluk oranları yükseldi. Kurban Bayramı ile birlikte başlayan yaz sezonu okulların kapanmasıyla birlikte daha da hareketlenecek.
6: Aileler için, özellikle çocukları sınava giren aileler için bu periyot çok önemli bir periyot. Dolayısıyla Haziran ayını iç pazarda çok hareketli geçirmedik. Ama bu hafta sonu itibariyle iç pazar çok ciddi anlamda hareketleniyor. Okulların açılacağı Eylül'ün ikinci haftasına kadar da bu şekilde devam edecek.
3: Bu sezon kültür turlarına da talep yüksek. Tatile daha az bütçe ayırmak isteyen ve aynı gezide birkaç yeri birden görmek isteyenlerin tercihi kültür turizmi oluyor. Kültür turizminde talep geçen yıla göre %20 daha yüksek. Fiyatlardaki artış ise ortalama %5 ila 10 arasında değişiyor.
6: Turizm gerçekten deniz, kum, güneş üçlemesinin dışına çıkmaya başladı belli bir süre içerisinde. Kültür turlarının bu anlamda sadece Antalya ve Akdeniz bölgesinde değil, tüm Türkiye satında gelişmesi aslında gayet beklenen bir şey. Bu da bizim aslında turizmciler olarak tercih ettiğimiz bir şey. Bu sadece iç pazar için geçerli olan bir durum değil. Avrupalı turist profilinde de böyle bir istek var, böyle bir arzu var.
1: Dünya Kupası milli takımların sahadaki çekişmesi kadar yıldız oyuncularla da gündemden düşmüyor. Yıldız isimler sahadaki başarıları kadar kazançlarıyla da göz dolduruyor. Kupanın en çok kazanan ismi ise oyunuyla da göz dolduran Portekizli Cristiano Ronaldo.
4: Dünya Kupası'nda 1284 futbolcu yer alıyor. En çok para kazanan isim Portekizli Cristiano Ronaldo. Dünya Gazetesi'nin haberine göre Sportico internet sitesi 6. kez Dünya Kupası'nda forma giyen Cristiano Ronaldo'nun son 1 yıldaki toplam gelirini $295 milyon olarak açıkladı. Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr takımındaki sözleşmesini geçen aylarda yenileyen oyuncu kulübünden yılda $230 milyon alıyor. Ayrıca ticari partnerleri Nike, Herbalife ve Binance'den yılda toplam $65 milyon kazanıyor. Ronaldo'nun en yakın takipçisi ise Arjantinli Lionel Messi. 4 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde MLS'te oynayan oyuncu özel anlaşması sayesinde takımı Miami Inter'den yıllık $70 milyon kazanıyor. Messi'nin ayrıca sponsorlardan ve reklam anlaşmalarından geliri de yaklaşık $70 milyon. Messi ve ailesi İspanya ve Arjantin alt liglerinde bir de futbol takımına sahip. Toplam servetleri $1 milyar aşan bu iki efsaneyi daha genç kuşaktan iki oyuncu takip ediyor: Mbappe ve Haaland. Mbappe toplam $100 milyon, Haaland $80 milyon gelire sahip. Beşinci sırada ise Brezilya milli takımından Vinicius Junior geliyor. Oyuncunun toplam geliri $60 milyon buluyor.
1: Bu haberle veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta ekonomi gündemiyle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
2: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
3: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
3: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu. Sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
2: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
1: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Hafta sonu için birçok kişi şimdiden deniz planı yapmıştır bile. Ancak çok rahat edebileceğimiz bir hava koşulu yok. Özellikle Kuzey Ege'de, Çanakkale, Ayvalık, Assos, Foça, Dikili, Çeşme boyunca fırtına hızına çıkacak Poyraz, dalgalı bir denize neden olacağı gibi biraz da sersemletebilir.
4: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden ele alınması yönünde bir çabanın olduğunu söyledi. Yılmaz, Temmuz ayında memur ve emeklilere yönelik refah payı verilip verilmeyeceğine yönelik soruyu da yanıtladı. Ayrıntıları Özgür Akbaş aktaracak bize. Özgür.
1: Terörist Türkiye sürecine ilişkin en çok yanıt aranan soru, yasal düzenleme ne zaman devreye sokulacak? Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar gelmişti. Bugün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu konuya ilişkin oldukça kritik açıklamalarda bulundu. Kritik bir aşamaya gelmiş durumdayız dedi Cevdet Yılmaz ve yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden önce devreye girmesi için önemli bir gayretin olduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Peki nasıl bir yasal düzenleme olacak? Terör örgütü mensupları nasıl bundan etkilenecek? Aslında bunun da biraz ayrıntılarını verdi. En çok çünkü tartışılan konu PKK terör örgütünün silah bırakması, tabii çok öncelikli bir madde. Teyit mekanizmasının işlemesi konuşuluyordu hep. Bu noktada ancak terör örgütü mensupları da nasıl bir yasal düzenlemeyle karşı karşıya kalacağız sorusunu soruyorlardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bunu hatırlattı. Bir tarafta silahları bırakın, gelin gerekli düzenlemeleri yapalım diyoruz. Ama örgütte ben bırakacağım ama nasıl bir yasal çerçeveyle karşı karşıya kalacağım diyor. İşte bu noktada bir yasa mühendisliğine ihtiyaç var dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Bu konuyu, bu iki durumu da giderecek bir yasa çalışmasına ihtiyaç var dedi. Ve aslında ipucunu da verdi. Yasayla terör örgütü mensuplarının neyle muhatap olacağını ortaya koyacak bir düzenleme olacak. Öyle gözüküyor ama bu şarta bağlanacak. Büyük ihtimalle yürürlük tarihi ileri bir tarihe ertelenecek. Yani terör örgütü mensubu silahını bırakmış olacak, Türkiye'ye gelecek, bu yasayla muhatap olacak ama silahını tamamen bıraktığı teyit edilmiş olacak Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından. Böyle bir mekanizmanın işlemesi söz konusu olacak gözüküyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısının açıklamaları böyle. Nerede yaptı bu açıklamaları? Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği gazetecilerle bir sohbet toplantısı, kahvaltılı sohbet toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu toplantıya katıldı ve burada geldi bu açıklamalar. Başka nelere değindi? Özellikle Temmuz ayı yaklaşıyor. Emekliler ve çalışanlarla ilgili bir refah payı gelir mi Temmuz ayında? Bu soru da soruldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a. Yılmaz da enflasyonla mücadelenin devam ettiğini vurguladı. İlk 6 aylık süreçte beklediğimiz düzeyde değildi enflasyon. Yüksek bir enflasyon vardı dedi. Ama otomatik işleyen bir programın olduğunu da anlattı. Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur emekli maaşları şekillenecek. Enflasyona hiçbir zaman çalışanlarımızı, emeklilerimizi ezdirmedik dedi Yılmaz. Ve enflasyon neyse bunu mutlaka rakamlara da yansıtıyoruz. Yansıtmaya da devam edeceğiz dedi ama refah payıyla ilgili bir şey söylemedi. Refah payıyla ilgili yeni bir durum olacağı yönünde de bir ipucu da vermedi. Özetle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları böyleydi Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. AK Parti kuruluşunun 25. yılına yaklaşırken yeni dönem yol haritasını belirlemek üzere yarın kampa giriyor. Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenecek kamp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.
2: AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek. Kampta 25 yılın değerlendirmesi ve yeni dönem yol haritası belirlenecek.
3: 3 gün boyunca burada milletimize daha güçlü hizmetler sunmak adına ortaya koyacağımız tüm değerlendirmeleri Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerçekleştireceğiz.
2: Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenecek kampa bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, MYK üyeleri ve parti kurucuları katılacak. Kamp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak.
4: Bu kampın teması 25. yıl kutlamalarına taşıma önceliği taşıyor. Çeyrek asırlık destan AK Parti diyerek bir tema belirledik. Bu çeyrek asırlık dönemin içine neleri sığdırdığımızı ve aslında istişare, değerlendirme formatı üzerinden 25 yıllık bir muhasebe yapmanın kampı için bugün buradayız.
2: Farklı oturumlarda bakanlar ve milletvekilleri bir araya gelecek. Başta ekonomi olmak üzere terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki güncel gelişmeler ele alınacak. Kamp pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanacak. Kamptaki değerlendirmeler rapor haline getirilecek ve bu rapor politika oluşturma süreçlerinde kullanılacak.
0: Ukrayna dronları Rusların hava savunmasını aşarak kritik altyapıları hedef alıyor. Kiev yönetimi savaşın başladığı 2022'den bu yana insansız hava aracı üretimini neredeyse 3 kat arttırdı. Ukrayna özellikle de Rusya'daki petrol tesislerini hedef alıyor. Rusya saldırılar sonucunda akaryakıt satışını kısıtlamak zorunda kaldı.
2: Ukrayna'nın drone filosu Rus hava savunma sistemlerini zora soktu. Ukrayna drone'ları cephe hattının yaklaşık 1500 kilometre gerisindeki Ufa şehrine saldırı düzenledi. Saldırıda Rusya'ya ait petrol tesisi vuruldu. Geçen haftada başkent Moskova drone saldırılarının hedefi olmuştu. Ukrayna'nın en büyük savunma sanayi firmalarından Firepoint'in baş tasarımcısı Denis Steylerman, Amerikan The Wall Street Journal gazetesine konuştu. Sonuçtan şaşkınlık duyduğunu söyledi. Steylerman, büyük bir insansız hava aracı sürüsü kullandık ve bunlar Rus hava savunma sistemlerini alt etti dedi. Ukrayna Rus hava savunma sistemlerini geçmek için çok sayıda drone'u aynı anda gönderdi. İlk drone hava savunma sisteminin yerini tespit ederken peşinden gönderilenler güvenli bir yol elde etmiş oldu. Gazetenin haberine göre saldırılar o kadar yoğundu ki ülkedeki yakıt satışında kısıtlamalara dahi gidildi. Ukrayna savaşın başından bu yana drone üretimini arttırdı. Kiev yönetimi 2020

0: 2676, geçen yıl Mayıs'ta ise 2504'tü. Etkisiz hale getirilen drone sayısı Ukrayna'nın saldırı kapasitesindeki artışın da bir kanıtı olarak yorumlandı.
1: Uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da bir otomobilde yaklaşık 22 kilogram eroin ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir uyuşturucu şebekesine yönelik teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Güvenlik güçleri Beylikdüzü'nde bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada yaklaşık 22 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlının sorgusu sürüyor. Başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların bağlantıları araştırılıyor. Mersin'de 5 yaşındaki otizmli bir çocuk eğitim aldığı rehabilitasyon merkezinde şiddet gördü. Çocuğa vurduğu anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan eğitmen tutuklandı. Olayla ilgili davanın ilk duruşması görüldü. 5 yaşındaki çocuğun ailesi tutuklu sanığın en ağır cezayı almasını istedi.
2: Tokat attı, boğazını sıktı, defalarca vurdu. Otizmli çocuğa şiddet uyguladığı ortaya çıkan eğitmen hakim karşısına çıkarıldı.
3: Adalete güveniyoruz, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Hem öğretmenden hem sorumlulardan şikayetçiyiz.
4: Okulun yanından bile geçemiyor çocuk arabayla. Okulu tanıyor, sokakları tanıyor. Oraya gittiği zaman çocuk evrim geçiriyor.
2: Mersin'de yaşayan Bahattin ve Sermin Yılmaz çiftinin çocukları Kuzey, 2,5 yıldır kentteki özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim görüyordu. Çift, 21 Nisan günü akşam eve dönen çocuğun boynunda yara izleri fark edince durumdan şüphelendi.
5: Son günlerde çocuğumun boynunda iki tane çizik işareti gördüm. Burada olmadı kesinlikle dediler bana ve ben orada olduğuna, yani evimde olmadığına emindim. Kayıt istedim. Kayıtları bana vermek istemediler. Çok uzattılar, türlü bahaneler uydurdular.
2: Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında şiddet uyguladığı görülen eğitmen tutuklandı. Hakkında beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumundaki bir kişiye yönelik kasten yaralama suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan sanık iddiaları reddetti. Dikkatini bana yönelsin diye yakasından çektim. Göz teması sağlaması için çenesinden tuttum dedi. 5 yaşındaki çocuğun ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Mahkeme heyeti güvenlik kamerası kayıtlarının tekrar incelenip rapor hazırlanmasına, olay günü sınıfta bulunan öğretmenin tanık sıfatıyla dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
1: Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
6: Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun?
7: Bu asıl ihbarlar çok yanlış bir şey. Yani yarın öbür gün suç duyurusunda bulunacak. Bilmem ne olacak. Yazık, günah onlara da yani.
0: Arama çalışmaları sürerken verdiği röportajda asılsız ihbarlara tepki göstermişti. 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağrı'da 2018 yılında kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Olayla ilgili ilk davada küçük kızın amcasına kasten öldürme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Diğer 6 sanık serbest bırakıldı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Yusuf Aydemir için tahliye kararı aldı. Ancak Yargıtay eksik araştırma yapıldığı ve dosyaya sonradan sunulan ses kayıtlarının değerlendirilmediği gerekçesiyle bu kararı bozdu. Cinayet iddiasını reddeden sanık amca Yusuf Aydemir yeniden görülen davada kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve kaçma şüphesi nedeniyle bir kez daha tutuklandı. Davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu amca bir kez daha suçlamaları kabul etmedi. Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 6 yıl hapisle cezalandırıldı. Diğer tutuksuz 6 sanıksa beraat etti. Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in akrabaları arasında arbede yaşandı. Polis müdahalesiyle gerginlik sonlandırıldı. Kocaeli

0: Ovası'nda 7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili gözaltına alınan 7 belediye yetkilisi tutuklandı. 7 işçinin öldüğü yangınla ilgili hukuki süreç genişletildi. Kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili Tilovası Belediye Başkan Yardımcısı, Eski İmar ve Şehircilik Müdürü ve Başkan Yardımcısı, Eski ve Yeni Yapı Kontrol Müdürleri ile Zabıta Müdürleri gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Yangınla ilgili devam eden davada 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sanıklar 21 Temmuz'da 3. kez hakim karşısına çıkacak. Şanlıurfa'da marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki çocuk hava kompresörüyle gördüğü işkence sonucu hayatını kaybetmişti. İşkenceyi uygulayan kalfa hakkında dava açıldı. Tutuklu sanığın müebbet hapiste cezalandırılması istendi.
1: Hava kompresörüyle işkence gördü. Hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüne neden olan kişi hakkında müebbet hapis cezası istendi. Olay 14 Kasım 2025'te Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki marangoz atölyesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Muhammed Kendirci atölyede çırak olarak çalışıyordu. Kalfa Habib Aksoy tarafından yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz kaldı. İç organlarında ciddi zarar oluşan çocuk 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Habib Aksoy önce adli kontrolle serbest bırakıldı. Daha sonra Gaziantep'e kaçmaya çalışırken yeniden yakalanıp tutuklandı. İddianamede sanığın basınçlı hava ekipmanlarının oluşturabileceği riskler konusunda mesleki bilgi ve deneyime sahip olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle çocuğa karşı olası kasla öldürme suçunun oluştuğu belirtildi. Sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi. Mahkeme yargılamanın huzur ve güven ortamında yürütülmesi açısından davanın Şanlıurfa dışında görülmesini talep etti. Bunun için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu. Nakil talebinin kabul edilmemesi halinde ilk duruşma 23 Eylül'de görülecek.
0: Türkiye önümüzdeki hafta deyim yerindeyse kavrulacak. Birçok bölgede sıcaklık 45 dereceye yaklaşacak. Özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor.
2: Önümüzdeki hafta sıcak hava dalgası bize de geliyor. Sıcaklıklarda 5-6 derece yükseliş olacak.
1: Önümüzdeki hafta dışarı çıkmak çok daha zorlaşacak. Çünkü ülkenin neredeyse tamamı sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.
2: Önümüzdeki hafta salıdan itibaren İstanbul, Batı Karadeniz, Ankara, İç Anadolu'da 35-36 dereceye kadar çıkacak. Aydın'da 40 dereceleri geçecek. Akdeniz'de yine hissedilenler 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da önümüzdeki hafta 45 dereceye yaklaşacak. Bu arada bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Özellikle aracın içindeyseniz, asfalt yerlerdeyseniz buralarda sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükseliyor.
1: Bu kez rüzgar da sıcak havanın etkisini azaltmayacak.
2: Hafta sonu İstanbul'da ve Kocaeli'nin Karadeniz hattında, İstanbul'da da Boğaz hattı, özellikle Sarıyer, Şile tarafında nem oranı yükselecek.
1: Peki Avrupa'da sıcaklık Türkiye'nin gerisinde olmasına rağmen neden daha tehlikeli?
2: Öncelikle şu çelişkiye bir açıklama getirelim. Bizde sıcaklıklar 45 dereceye kadar çıkarken çok sorun yaratmazken neden Avrupa'da 35-36 derece sıcaklıklarda bile çok büyük sorunlar yaşanıyor? Avrupa'da sık ormanlık alanlar, bitki örtüsünün yoğun olması ve uzun büyük nehir ağları o bölgede buharlaşmanın çok fazla olmasına neden oluyor. 45 derece kuru sıcak mı, 30 derece çok nemli hava mı daha öldürücüdür? 30 derece çok nemli hava daha öldürücüdür.
1: Önümüzdeki hafta herkesin, özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması, çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmaması öneriliyor.
0: 2025-2026 eğitim öğretim yılı tamamlandı. Öğrenciler karnelerini aldı. 18 milyon öğrenci için yaz tatili başladı. Yeni dönem 14 Eylül'de başlayacak.
3: Benim karnem çok iyi. Her sene çalışarak başarıyorum.
1: Tüm yıl çalışan, emek veren 18 milyon öğrenci karnesini aldı. Tatil başladı.
4: Yüzme öğreniyorum. Yazlığa gideceğiz.
5: Bol bol oyunlar oynayacak mısın?
4: Evet.
6: İyi tatiller.
5: 2025-2026 eğitim yılı bitti. Öğrenciler karnelerini aldılar ve heyecanla yaz tatilinin başlamasını bekliyorlar.
6: Çok heyecanlıyım. Tatile gideceğim. Denizlere gideceğim. Sonra da yine kitabımı okuyacağım.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bakırköy'deki Medeni Berk İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi, karnelerini dağıttı.
7: Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Velilerimizden istirhamım çocuklarına söyleyerek değil, bizzat kendileri yaparak ve uygulayarak örnek olmaları. Yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum.
1: Bakan Tekin, liselere geçiş sınavının açıklanacağı tarihi de belirtti.
7: 10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. 10 Temmuz'da sonuçları açıkladığımızda bu yıl yapay zeka destekli bir robotik tercih kılavuzu oluşturduk elektronik ortamda. LGS sınavında çocuklarımız aldıkları skorlara göre Türkiye'de sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacaklarına, puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu, bir tercih robotu ile de çocuklarımıza ve ailelerine yardımcı olmaya çalışacağız.
1: Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
0: Bilim ve teknoloji temelli eğitim anlayışıyla 2021 yılında açılan TÜBİTAK Fen Lisesi ilk mezunlarını verdi. 84 öğrencinin mezuniyet törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Bakan Kacır, okulun Türkiye'nin milli teknoloji hedefleri doğrultusunda yeni bir ekol olduğuna dikkat çekti.
8: Diploma almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi, öğrencilerimizin her daim yanında olan hocalarımızı ve velilerimizi yürekten kutluyorum. TÜBİTAK Fen Lisesi'ni büyük beklenti ve umutlarla kurmuş, yetkinlikleri ve başarılarıyla kendini ispat etmiş öğrencilerimize kapılarımızı açmıştık. Her yıl 100 bine yakın bilim insanı, araştırmacı ve öğrenciye burs ve destek sağlayan, ülkemizin kritik değer taşıyan bilim ve teknoloji projelerini hayata geçiren Ulusal Araştırma Kurumumuz TÜBİTAK'ın çatısı altında bir fen lisesi kurma fikrinin arkasında stratejik bir bakış açısı var. Burası sadece bir fen lisesi değil. Türkiye'mizin milli teknoloji hamlesi ve Türkiye yüzyılı hedeflerine erişmesine özgün katkılar sağlamak üzere kurmakta olduğumuz yeni bir ekol, yeni bir usul.
0: Kahramanmaraş'ta motosikletle giden nişanlı çifte araç çarpmış, iki genç hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından tutuklanan sürücü ilk duruşmada tahliye edildi. Ölen çiftin ailesi ise karara tepki gösterdi.
1: Nişanlı çifti hayattan koparmış kazada asli kusurlu olduğu belirlenmişti. İki ölümlü kazaya neden olan sürücü ilk duruşmada tahliye edildi.
9: Benim kardeşim toprağın altında. Kendisi elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Belki şu anda araç bile kullanıyordur.
1: Kahramanmaraş'ta yaşayan 23 yaşındaki Ahmet İnce ile 22 yaşındaki nişanlısı Mistina Akçakoyun'a motosikletle ilerlerken Şahin Karaman aracıyla çarptı. İki genç de hayatını kaybetti. Sürücü ise tutuklandı. Bilirkişi raporunda sürücünün çarptığı nişanlı çiftin 157 metre sürüklendiği tespit edildi. Hayatını kaybeden Ahmet İnce trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten asli kusurlu bulundu. Tutuklu sürücünün ise aracın hızını azaltmadığı ve takip mesafesini korumadığı için asli kusurlu olduğu belirtildi. Ancak daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'nda hazırlanan raporda tutuklu sürücü Şahin Kahraman tali kusurlu bulundu. Hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 15 yıl hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşmasında sanığın delil karartma ve kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.
9: Verilen karar vicdanımızı derinden yaraladı. İki insanın ölümüne mal oldu bu olay. Yani bunun hiçbir karşılığı yokmuş gibi sonuca varıldı. Biz hani intikam istemiyoruz. Sadece adaletin yerine gelmesini istiyoruz.
1: Hayatını kaybeden genç çiftin ailesi karara tepki gösterdi.
0: Sağlıkta gündem bir kez daha kalp ve damar sağlığı. Aslında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bakıldığı zaman neredeyse gündemden hiç düşmüyor. 2025 yılında Türkiye'deki neredeyse her 3 ölümden birinin nedeni yine kalp ve damar hastalıkları oldu.
10: Son dönemde çok çok arttı gerçekten. Bizler eskiden hep ileri yaşın hastalığı olarak düşünüyorduk kalp krizlerini ama şu an 40-45'li yaş grubunda biz kalp krizlerini görüyoruz.
11: Hekimlerin uyarısını tutulan kayıtlarda doğruluyor. Türkiye'de neredeyse her 3 ölümden biri kalp damar hastalıkları kaynaklı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2025 yılı ölüm nedeni verilerini açıkladı. Buna göre damar tıkanıklığından kaynaklanan kalp krizi ve inme gibi dolaşım sistemi hastalıkları geçen yıla göre %1 azalsa da yaklaşık %35'lik oranla yine ilk sırayı aldı. O hastalıkların içinde de kalp rahatsızlıklarının oranı neredeyse %70'i buldu. Kayıtlara göre Çanakkale'de neredeyse her 2 kişiden biri geçen yıl dolaşım sistemi hastalığından öldü. Hekimler toplumda kalp muayenesinin de ihmal edildiğini belirtiyor.
12: Hiç gitmedim, hiç yaptırmadım.
10: Kötü yaşam tarzı, kötü diyet, egzersiz özellikle sigara oranında bayanlarda da yüksek olması nedeniyle kalp krizleri hem bayanlarda hem erkeklerde maalesef genç yaşlarda maalesef arttı. Sizin yüksek bir kolesterol değeriniz varsa, ailenizde özellikle genç yaşlarda kalp krizi varsa ve sigara gibi kötü alışkanlıklarınız varsa siz gerçekten risk faktörleri olan hastasınız. Neden de erken check-up programlarına başlamak oldukça önemli.
11: Aynı araştırma raporunun sonuçlarında kanserli tümörler ve solunum hastalıkları ölüm nedenleri arasında ikinci ve üçüncü sırayı aldı. 2025'te Türkiye'deki bebek ve 5 yaş altı ölümlerde ise düşüş devam etti.
0: Plastik kullanımı özellikle koronavirüs salgınından sonra arttı. 2017'de 200 milyon ton olan plastik üretimi bugün 500 milyon tona ulaştı. Mikroplastikler artık her yerde görülüyor. Hatta anne sütünden bebeğe bile geçiyor.
13: Islak mendil kullanımı çok yaygın ama içinde plastik var ve ardında ciddi bir atık bırakıyor. Türkiye'de yılda 170 bin ton ıslak mendil atığı oluşuyor. Bu da yaklaşık 11 bin hafriyat kamyonu dolusu atık anlamına geliyor.
14: 2060 yılına kadar eğer bu tarzda kullanmaya devam edersek, sadece ıslak mendiller açısından söylüyorum, 256 bin tonluk bir atığımız olacak.
13: Plastikler doğada parçalanması en zor ürünler. İçindeki kimyasallara göre parçalanma süresi 700 yıla kadar çıkabiliyor. Mikroplastikler de artık her yerde, hatta anne karnında bile bulunuyor.
14: Balıklardan mesela, onların da aslında mide ve veya diğer organlarında görüyoruz birikimleri. Toprağa geçiyoruz, toprakta çok basit solucan tarzında tanımladığımız canlılarda görüyoruz. Artık insana geldiğimizde gerçekten beyin bariyerini aştığını, daha küçük yani nano ve küçük plastik yapıların ve hatta plasentada görüldüğünü görüyoruz. Bu çok tehdit edici. Bir kansere sebebiyet verebilir. Hatta Alzheimer tarzında benzer hastalıklara sebep olacağı konusunda da çalışmalar yapılmış.
13: Koronavirüs salgınında tek kullanımlık ürünlerin tercih edilmesi plastik kullanımını arttırdı. 2017'de 200 milyon ton olan plastik üretimi bugün 500 milyon tona ulaştı.
14: Gördüğünüz gibi baktığınızda bunu tanıyamıyorsunuz. Normalde bu bir pet şişe olabilir, bu sizin kullandığınız bir çöp torbası olabilir ya da bu bir kalemin parçası olabilir. Zaten bu noktaya geldikten sonra asıl kalıcılık, asıl toksik etkiler başlıyor.
15: Ürünün pet yani şişeler. Pet şişe. Evet. Her gün kullanıyoruz.
14: Maalesef.
15: Bunun anlamı nedir?
14: Doğanın çözemediği bir problem bu. Doğa onunla nasıl başa çıkacağını bilemiyor çünkü doğal bir ürün değil. Bu manada önce küçük küçük kırılmalar ve daha sonrasında mikro nano boyutu ulaşana kadar da etkilerini göstermeye devam ediyor.
13: Uzmanlar plastik yerine tekrar tekrar kullanabileceğimiz ürünleri tavsiye ediyor.
0: Gündelik yaşamda pek çok farklı sese maruz kalıyoruz. Kalabalıkların uğultusu, korna, inşaat sesi, farkında olmasak da ses kirliliği yoruyor. Uzmanlara göre bu durumla baş etmenin bir yolu var.
16: Çok yüksek sesler, aşırı tempolu müzikler, trafik sesi, korna sesi, beyin, beden ve tüm organlar bu ses ve frekanstan etkileniyor.
17: Hayatta bazı sesler yoruyor mu sizi?
18: Tabii şehrin gürültüsü falan bazen yorabiliyor. Buraya dinlenmeye kaçıyoruz biz de.
17: İş yerinde, toplu taşımada ya da bir kafede farklı seslere maruz kalıyoruz ancak farkında olmadan bu sesler bizi her anlamda çok yoruyor. İşte bunun önüne geçmenin bir formülü var. Ses diyeti efendim, ancak bu diyet bildiğimiz diyetlerden değil.
16: Gözlerimizi kapatıp dinlenebiliyoruz ama kulaklarımızı kapatıp dinlenemiyoruz. Nasıl yediklerimize dikkat ediyorsak duyduğumuz seslere de dikkat edip farkına varmamız gerekiyor. Neden? Çünkü beynimizi, kaygımızı, duygularımızı, her şeyimizi etkiliyor.
19: Uyanmak için ayarladığımız alarm sesi bile önemli.
17: Mesela bununla uyanmayalım.
16: Evet, bununla uyanmayalım. Biri seni dürtüyor gibi bir his bırakıyor.
18: Yaşamış olduğumuz ortamdan dolayı sese karşı zaten bir şeyimiz var, antipatimiz. Aslında esnafım ve buraya sabah sabah geldim stres atmak için, sesten uzaklaşmak için.
19: Beden ve ruh sağlığı için her günü en az 5 dakika sessizlik öneriliyor. Doğada ve sahilde vakit geçirmeye de zaman ayrılmalı.
0: Tuz Gölü iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle %85 küçülmüştü. Bölge son 66 yılın en fazla yağışını aldı. Göl eski günlerine kavuşmaya başladı. Su seviyesinin %45 arttığı gölde flamingolar tekrar görüldü.
1: Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olarak biliniyor. Ancak son 90 yılda %85 küçülmüştü. Yağışlar Tuz Gölü'nü tekrar canlandırdı. Gölde flamingolar arttı.
20: Şu anda yeni üreyen flamingolar bölgede çok büyük bir kesimi oluşturmakta ve sayısının geçen yıllara göre çok daha arttığını görüyoruz.
1: Burası Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü. Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Tuz Gölü flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Son dönemde kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşmüştü. Suyun çekilmesiyle birlikte katmanlı düz kütleler oluşmuştu. Gölün büyük kısmı kurumuştu.
20: Son 90 yılda çalışmalara baktığımızda Tuz Gölümüz Türkiye'nin ikinci büyük gölüydü biliyoruz. Ve %85 oranında azalmıştı. Dolayısıyla buraya flamingoların gelmesi, burada üremelerini yapması oranı çok düşmüştü ve flamingolar artık buralara uğramaz olmuştu.
1: Ancak bölge son 66 yılın en fazla yağışını aldı. Gölün su seviyesi de %45 arttı. Suyun çekilmesiyle bölgeyi terk eden flamingolar su seviyesinin yükselmesiyle tekrar gölde konaklamaya başladı.
0: Washington, yapay zeka teknolojisine yönelik kısıtlama çemberini genişletiyor. Beyaz Saray, popüler yapay zeka platformu ChatGPT'nin en yeni sürümüne sınır getirilmesini talep etti. Peki kararın arkasındaki sebep ne? Ayrıntılara bakalım.
1: Washington'dan yapay zeka konusunda bir kısıtlama hamlesi daha geldi. Beyaz Saray sohbet robotu ChatGPT'nin en yeni sürümünün kullanımına sınır getirilmesini talep etti. ABD medyasına yer alan habere göre ChatGPT 5.6 modelinin gelişmiş yetenekleri hükümette endişe yarattı. Washington güvenlik açıklarını saniyeler içinde tespit edebilen bu sistemlerin yabancılar tarafından kullanılmasını ulusal güvenlik tehlikesi olarak nitelendiriyor. Trump yönetimi modelin sadece onaylanan sınırlı sayıdaki iş ortağına sunulmasını istedi. Amerikalı kaynaklar OpenAI'nin bu yeni sürümünün daha önce ihracat kontrolü getirilen Anthropic şirketinin Mythos modeliyle aynı seviyede görüldüğünü bildirdi. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın çalışanlarına gönderdiği ve basına sızan bilgi notu da haberi teyit eder nitelikte. Notta hükümetin yeni modele erişimi müşteri bazında onaylayacağı vurgulanırken Altman kısıtlamaların uzun vadede uygulanabilir olmadığına dikkat çekti. Trump yönetimi geçtiğimiz haftalarda Anthropic şirketinin en gelişmiş modelleri Mythos ve Fable için ihracat kontrolü getirmişti. Şirket yabancı mühendisleri de kapsayan bu kısıtlamalar nedeniyle söz konusu gelişmiş yapay zeka modellerini tamamen devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Kupa sözlüğü.
2: Kupa sözlüğünde bu bölümde müthiş tribün şovlarına, çılgın taraftar akımlarına, sahadaki mücadeleyi ateşleyen, bazen maçların skorlarından bile daha çok akılda kalan tribün ritimlerine göz atacağız. Bunlardan belki en eskisi tüm stadyumun sırayla ayağa kalkmasıyla adeta bir okyanus dalgasına dönüşen Meksika dalgası. 1986'da başlayan bu akım bugün hala tribünlerin yapmayı en çok sevdiği etkinliklerden biri. 2010'da ise hayatımıza pek çoğumuz için katlanması zor olan bir enstrüman girdi. Güney Afrika'da turnuvanın artık resmi sesi haline gelen o arı kovanı uğultulu vuvuzelalar. ...2018'e iz bırakan İzlanda'nın stadyumu adeta bir savaş alanına çeviren, her vuruşta kalpleri yerinden oynatan gök gürültülü Viking alkışı. Tabii bir de Norveçlilerin tribünde hep birlikte kollarını ritmik bir şekilde sallayarak yarattığı Viking küreği şovu bu yıla damgasını vuranlardan oldu. Fas'ın tüm stadyumu cehenneme çeviren şarkıları, Arjantinlilerin stadyum kameralarını zıplatan dev davullu karnavalları ve İngilizlerin tribünü adeta bir opera salonuna çeviren çok sesli devasa koro kültürleri.

0: Futbolcular sahada ter dökerken tribünler de ürettikleri bu harika koreografiler ve aksiyonlarla oyunun ruhunu böyle ölümsüzleştiriyor.
1: Kupa Sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası Sözlüğünü sundu.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: İstanbul'un sivrisinekleri en çok hangi bölgede kendini gösteriyor? Yaz günlerinde bireysel olarak sineklerle mücadelede hangi tedbirler alınabilir? Doktor Fatih Dikmen anlattı.
4: İstilacı diyebileceğimiz özellikle İstanbul nezdinde baktığımızda Asya kaplan sivrisineği gündüzleri kuzey İstanbul'un kuzey hattı civarında daha fazla kendisini hissettiren ama günümüzde artık neredeyse Beşiktaş'a kadar inen bireyleri gündüz sizin üzerinize böyle ufak tırnak içinde siyah beyaz bantlar taşıyan sivrisinekler sizi ısırmaya kalkıyorsa bunun muhtemelen Asya kaplan sivrisineği olduğunu tahmin edebilirsiniz. İşte bu şikayetlerin yoğun olduğu yerler daha çok kuzey veya nemli İstanbul bölgeleri diyebiliriz ama onun dışındaki bütün İstanbul genel anlamıyla farklı sivrisinek türlerinin rahat yaşayabileceği, yürüyebileceği bir alan. Burada bizim için önemli olan nokta ya da belediye ya da kamu otoritesi için önemli olan nokta bu izlemeleri doğru yapıp doğru müdahaleleri gerçekleştirdiklerinde o nüfusları zaman içerisindeki hızlı artış trendine girmeyecektir. Ama mevsimsel şartların ve günümüzde yaşadığımız bu ani iklimsel değişimlerin neticesinde bazen çok hızlı üreyip çok hızlı nüfus patlamasına neden olabiliyor bu tür canlılar ve bu noktada zaman zaman daha görünür hale gelebilirler. Bizim kişisel olarak en kolay uygulayacağımız yöntem dışarıdaysak eğer mesela bir ormanda gezmek istiyorsanız ormanda size gündüz vakti bu Asya kaplan sivrisineği sokmaya çalışabilir. O yüzden uzun kollu ve uzun pantolonlar şeklinde kıyafetlerle bacaklarımızı kollarımızı örtmemiz uygun olabilir. Doğal sivrisinek kaçırıcı bazı kokular günümüzde çok satılıyor eczanelerde ya da marketlerde bunları kullanabiliriz ama bunların %100 bir etkisi hiçbir zaman yok. En doğalı bile ya da en kimyasalı bile birkaç saatlik etkiden sonra yine sizi sivrisinekle baş başa bırakabiliyor. O yüzden daha çok evlerimizde rahat bir uyku için sinekliklerle cam balkonları kapatmak en efektif çözüm olarak karşımıza çıkıyor.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
6: Ülke genelinde görülen yüksek sıcaklık ve nem sıcak çarpması ile birlikte sıvı kaybına neden olabilir. Gölge yerler tercih edilmeli, bol su tüketilmeli. Marmara ve Ege'de kuvvetli poyrazla baş ağrısı, halsizlik gibi sağlık sorunları yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Amelli takım 2026 Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti. D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de attığı golle 3-2 yenen Ay Yıldızlılar turnuvayı grup sonunculuğuyla tamamladı.
10: Türkiye Dünya Kupası'ndan galibiyetle ayrıldı. D grubundaki ilk iki maçında aldığı mağlubiyetlerle tur şansını kaybeden amirli takım veda maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi. Los Angeles'taki maça kötü başlayan Ay Yıldızlılar henüz 3. dakikada Trusty'nin golüyle geriye düştü. 7 dakika sonra yanıt veren Arda Güler Türkiye'nin turnuvadaki ilk golünü attı ve Dünya Kupası'nda gol kaydeden en genç Türk futbolcu oldu. 31. dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda Barış Alper Yılmaz'a çarpan top ağlara gitti ve milliler 2-1 öne geçti. Ay Yıldızlılar ikinci yarıya da kötü başladı. Amerika Birleşik Devletleri 49. dakikada Berhalter ile eşitliği yakaladı. Maçta son sözü Türkiye söyledi. Son dakikalarda oyuna giren Kaan Ayhan 90+8. Dakikada attığı golle 3 puanı getirdi ve Amerika Birleşik Devletleri mağlubiyetle tanıştı. Ev sahibi ülke 6 puanla D grubunu zirvede tamamlarken Türkiye 3 puanla son sırada kaldı. Dörder puanlı takımlardan Avustralya averajla ikinci, Paraguay ise üçüncü oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella onurları için mücadele ettiklerini söyledi.
0: Bin zafere bedel bir maç oldu. Biz ne yaptığını bilen bir takım olmasaydık bu maçı çeviremezdik. Futbolcularımın hiçbir zaman bu kadar spesifik saldırıları hak ettiğini düşünmüyorum. O yüzden bu galibiyeti aldıkları için mutlu oldum. 98. dakikada Kaan'ın ve hepimizin sevinci bir haftadır nasıl bir üzüntü yaşadığımızı gösteriyor. Milli takımımız bunu hak etmiyordu. Futbolcularımız ve başkanımız bunu hak etmiyordu. Onurumuzla bu turnuvadan ayrıldık.
10: Milli futbolcular da turnuvaya 3 puanla veda ederek buruk bir mutluluk yaşadı.
11: Moralde daha hala biraz düşük ama bu galibiyette yine de az çok kendi onurumuzu kurtardığımızı düşünüyorum. O da önemli bir şey.
10: Los Angeles'taki maçta tribünlerde yıldızlar geçidi vardı. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Edward Norton, Colin Farrell, Ashton Kutcher, Scottie Pippen ve Nadia Comaneci gibi ünlüler Türkiye'nin galibiyetini izledi. Maç önü seremonisinde topu Santra'ya Paris Hilton getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek turnuvayı noktalayan amirli takım bu gece saat 22.50'de İstanbul'a dönecek.
9: 2026 Dünya Kupası'nda iki grup daha sona erdi. E grubunda zirveyi garantileyen Almanya'yı yenen Ekvador son 32 turuna adını yazdırırken F grubunu ikincilikle tamamlayan Japonlar tur biletini Tokyo'nun ünlü Shibuya kavşağında kutladı.
12: Yeşil ışıkla kutlamalara başladılar, kırmızı ışıkla dağıldılar. Japonlar Dünya Kupası'nda son 32 turu biletini Tokyo'nun ünlü Shibuya kavşağında kutladı. F grubundaki son maçında İsveç'le 1-1 berabere kalan Japonya 5 puanla ikinci oldu. İsveç'te 4 puanla en iyi 8-3. Arasına girerken puansız Tunus'u 3-1 yenen Hollanda 7 puanla liderlikle turladı. Hollanda son 32 turunda Fas'la eşleşirken Japonya ise Brezilya'nın rakibi oldu. E grubunun son maçlarındaysa en büyük sevinci Ekvador yaşadı. Liderliği kesinleşen Almanya ile karşılaşan Güney Amerika temsilcisi Galatasaraylı Leroy Sané'nin golüyle geriye düştüğü maçta Angulo'nun golüyle devreyi 1-1 kapattı. 77. dakikada Plata'nın golüyle galibiyete ulaşan Ekvador puanını 4'e yükseltti ve en iyi 8 grup üçüncüsü arasına girdi. Curaçao'yu Pepe'nin golleriyle 2-0 yenen fil dişi sahili ise 6 puanla grubu Almanya'nın arkasında ikinci basamakta tamamladı. E grubundan çıkan 3 takımın son 32 turundaki rakipleri henüz netleşmedi.
9: EuroLeague'de gelecek sezon Türkiye'den 3 takım yer alacak. Beşiktaş Gain Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda mücadele edecek. Beşiktaş'ın katılımı EuroLeague hissedarlarının oy birliğiyle kabul edildi. Böylece siyah beyazlılar 2012-2013 sezonunun ardından tarihinde ikinci kez Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonunda yer alacak. Gelecek sezon Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Beşiktaş Gain Türkiye'yi EuroLeague'de temsil edecek. Şansa kalmaz
8: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyılın önde gelen düşünürlerinden İngiliz filozof Gillian Rose'un Marksist Modernizm isimli kitabı Ayrıntı Yayınları'ndan çıktı. Alt başlığı Frankfurt Okulu'nun eleştirel teorisine giriş dersleri olan kitabı dilimize Elis Şimşon çevirmiş. Gillian Rose 1947 doğumlu, Sussex Üniversitesi'nde okudu, felsefe ve sosyoloji alanlarında çalıştı. 1995 yılındaki ölümüne kadar Warwick Üniversitesi'nde sosyal ve politik düşünce kürsüsünü yönetti. Türkçe'de iki kitabı daha var Gillian Rose'un, Görsel Metodoloji ve Aşk Yapıtı. Bugün bahsini ettiğimiz Marksist Modernizm Frankfurt Okulu'nun Eleştirel Teorisine Giriş Dersleri isimli kitap, Rose'un 1979 yılında verdiği derslerden derlenen Adorno, Benjamin, Lukács gibi düşünürlerin sanat ve Marksizm anlayışlarını inceleyen kapsamlı bir giriş eseri. Rose kitapta bir araya getirilen derslerinde eleştirel teorinin ilk kuşağını Marksist Modernizm olarak yeniden inşa ederken estetik ve politika arasındaki ilişkiyi sorguluyor. Frankfurt Okulu'nun temel figürleri olan Adorno, Lukács, Brecht, Bloch, Benjamin ve Horkheimer gibi isimler de dahil olmak üzere okulun üyelerinin ve çevresindeki düşünürlerin yaşamlarını ve fikirlerini ele alırken, her birinin Marx'ın metafetişizmi teorisini, Marksist bir kültür teorisini nasıl dönüştürdüğünü ana hatlarıyla gösteriyor. Marksist modernizm birçok Marksist akademisyen tarafından Rose'un keskin zekasını yansıtan güncel sol düşünce için hala geçerli bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
3: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
6: Merhabalar, buzlu çayınızı hazır ettiniz. Peki içine birazcık şeker yerine veya şeker şurubu yerine başka aromalar katmayı denemek ister misiniz? Evet, soğuk veyahut da kısa demleme yaptınız diyelim, biraz üstüne kaynar su koyup hazır meyveli çaylar var ya veya aromalı çaylar, Onları da kullanarak soğuk çay yapabilirsiniz. Ya da normal çayınıza bunları da katabilirsiniz. Aroma mı istiyorsunuz, renk mi istiyorsunuz ona bakın. Biraz renk ve ekşilik istiyorsanız kuşburnu çayına gideceksiniz. Aslında kuşburnu çay poşetlerini doğrudan soğuk suya koyup veyahut da kısacık demleyip ondan sonra soğutarak soğuk çayı olarak içebilirsiniz. Çok da güzel olur. Fakat rengi nereden geliyor derseniz aslında kuşburnundan gelmiyor. Şimdi kuşburnunun kendi meyvesini demlediğiniz zaman, kaynattığınız zaman aksine böyle birazcık da bulanık kahverengimsi bir ton elde edersiniz. O parlak kırmızı rengi asla elde edemezsiniz. Kuşburnu çayının renginin marifeti hibiskustan geliyor. Poşetin üstüne baktığınız zaman hibiskus adını görmeyebilirsiniz. İçerikler içinde bamya çiçeği vardır. Bamya çiçeği de denir. Halbuki normal bildiğimiz bamyanın çiçeği sarı olur. Kırmızı değildir. Fakat aslında hibiskus ya da karkade Etiyopya kökenli çok enteresan bir çiçek. Türkçe'de bamya çiçeği denmiş. Aktarlarda falan ayrıca da satılıyor. Baharat satan dükkanlarda falan. Alın, demleyin. Hem ekşiliği veren bir tadı var. Çaya çok yakışan bir ekşiliği var. Hem de inanılmaz güzel bir rengi var. Aslında limonata yaparken de içine biraz karkade yani hibiskus koyarsanız pes pembe bir limonata elde edersiniz. Sanki şimdi reyhan şerbeti çok moda ya. Pembe değil de daha kırmızı böyle bir renk. Mesela ben tercihan tabii ilaç görmemiş bir ağaçtan şeftali kabuğu mesela. Şeftali kabuğunu da çayınızı demlerken içine katabilirsiniz. Bir iki de karanfil hafif de bir şeftali aroması taşıyacak. Her türlü lezzet kombinasyonunu yapabilirsiniz. Her türlü bitki çayını kullanabilirsiniz. Hatta ben geçenlerde bir soğuk ada çayı içtim ki inanılmaz güzeldi. Ada çayını da sadece şöyle bir kaynar suda kısacık tutmak mümkün. Çünkü fazla olursa biraz fazla koyulaşır, acılaşır. Ama zaten buzla birlikte içeceğiniz zaman o sertliği de gider. Evet, bir de soğuk ada çayını deneyin derim. Çünkü ada çayının her zaman ve her zaman uyarıcı bir tarafı var. Hatta kahve kadar etkili olduğu bile söyleniyor. Dolayısıyla akşamları ada çayı içmeyeceksiniz ama sabahleyin şöyle buz gibi bir ada çayı birebir, bir de taze nane yapraklarıyla süslediğiniz zaman inanılmaz bir ferahlık. İster bitki çayıyla ister normal çayla çayınızı demleyin, soğutun ve buzlar üstünde serin serin için. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Radyo.
2: Canlı yayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
3: Bir motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı. Küresel mal ihracatındaki payımız %55'ten %1,04'e, hizmet ihracatımızdaki payımız da %89'dan %1,28'e ulaştı. İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam etti. Mayıs ayında tatil etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama oldu. Ama 22 Mayıs tarihinde günlük ihracatta 2,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık. Tabii Türkiye'nin ihracatındaki artış sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da büyük bir gelişim gösteriyor. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatımız ise 114,4 milyar doları buldu. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldi. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz. Bu rakamlar Türkiye'nin teknoloji yoğun ürünlere olan yöneliminin bir sonucu olarak gerçekleşti ve bu payın daha da artırılmasını hedefliyoruz. Bir diğer gündemimiz ihracatımızı ülke sathına yaymaktır. Bunda da hamdolsun önemli ilerlemeler kaydettik. Ocak-Mayıs döneminde 21 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Daha fazla ilimizi ihracatta pay sahibi kılmak için çalışmalarımız sürüyor. Şunu bir defa herkesin bilmesini temenni ediyorum. Etrafındaki onca sıkıntıya, çatışmaya, krize rağmen dünyada ülkemizin ihracattaki bu hızlı yükselişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır. Elbette buralarda durmayacağız. Mevcutla yetinmeyeceğiz. Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı daha uzak coğrafyalara doğru genişleterek ihracatçımızın yeni ihtiyaçlarını karşılayacak yeni imkanlar geliştirerek artan ihracatımızın hızına ve ihtiyaçlarına uygun finansmanı sağlayacak yeni mekanizmalarla bu başarı hikayesini daha da ileriye taşıyacağız. İnşallah bunu da 23 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte başaracağız. Değerli arkadaşlar. Limanlarımızdan kalkan gemiler, sınırlarımızdan çıkan tırlar, Türkiye'de üretilen ürünleri taşısın, kargo uçakları iş insanlarımız için çalışsın diye üzerimize düşeni yapıyoruz. İhracatçımız için yeri geldi kendi bürokrasimizi hızlandırdık. Yeri geldi diğer ülkelerle müzakere ederek engelleri kaldırdık. Ne zaman bir devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelsem, notlarımda ihracatçılarımızın, yatırımcılarımızın talepleri hep üst sıralardadır. Mutlaka konuyu muhatabımla masaya yatırır ve çözüm iradesinin ticaret yollarına yansıması için de arkadaşlarımı yönlendiririm. Daha sonra da bu görevlerin takibini çok sıkı bir şekilde yaparım. Diğer ülke liderleri de bizim bu tutumumuzu bildikleri için iş insanlarımıza kapılarını açmış, Türk iş dünyasını bağlarına basmışlardır. Serbest ticaret anlaşmalarından tercihli ticaret anlaşmalarına, yatırımların karşılıklı teşvikinden çifte vergilendirmenin önlenmesine kadar sizleri teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kurduk, kuruyoruz. Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Ciddi potansiyel barındıran İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin toplam ihracatımızdaki payını ise %30 seviyesine çıkarmak için çalışıyoruz. Diğer taraftan taşımayı kolaylaştırmak için dijitalleşmenin tüm imkanlarını kullanarak gümrük süreçlerimizi sürekli hızlandırıyoruz. Ayrıca finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve erişilebilirliğinin artırılması için önemli adımlar atıyoruz. Türk Exim Bank ve Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi eliyle ihracat menzilimizi genişletecek destekleri kesintisiz sağlıyoruz. Exim Bank'ın sermayesini 13,8 milyar liradan 100 milyar liraya çıkardık. Bankamızın kredi ve sigorta desteği bu yılın ilk 5 ayında %31 artışla 26 milyar dolara ulaştı. İnşallah yıl sonunda bankamız 60 milyar dolarlık destekle rekor kıracak. Öte yandan faaliyetlerine yakın zamanda başlayan Türk Ticaret Bankası 2025 yılında ihracatçılarımıza 76,3 milyar lira finansman desteği verdi. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ise 2025 yılı sonu itibariyle ihracatçılarımızın 228 milyar liralık kredisine 200 milyar lira değerinde kefalet sağladı. Merkez Bankamızın kullandırdığı reskont kredileri son bir yılda

0: reskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz. Bir diğer ifadeyle 3 yıl önce 300 milyon lira olan reskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor. Etkileyecektir. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. Artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, göz hizasında ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye vardı. Küresel krizlerle her yüzleşmemizi siyasi ve ekonomik kazanımlara dönüştürecek bir yaklaşımla hareket ederek ihracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet, özel sektör el ele vererek inşallah bu yeni dönemde ülkemizin ihracat çatısını çok daha yükseklere çıkaracağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu duygularla bir kez daha Türkiye İhracatçılar Meclisimizin genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. İhracatın şampiyonları ödülüne layık görülen firmalarımızı ve iş insanlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim, hitaplarınız için zatı devletlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yüksek müsaadelerinize bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz efendim. Hediye takdimi ve ardından gerçekleşecek ödül töreni için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ihracat ailemiz adına günün anlam ve önemine istinaden hediyelerini takdim etmek üzere Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ı ve Tim Başkanımız Sayın Mustafa Gültepe'yi güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Günün anısına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ihracat ailemiz adına takdim edilecek hediyeyi hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem siz değerli hanımefendilere, beyefendilere ben de aktarmak isterim. Takdim edeceğimiz bu anlamlı armağan Türkiye'nin üretim ve ihracat gücünü asırlık halı geleneğimizle buluşturuyor. Tamamı kayın ağacı liflerinden elde edilen, %100 modal iplikten dokunan eserin merkezinde Tim'in işimiz üretim, gücümüz ihracat söylemi yer alıyor. Toprağı, fabrikayı, limanı ve dünyayı ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde buluşturuyor. Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadelerinizle bizleri gururlandıran Türkiye'nin üretim gücünü dünyaya taşıyan ihracatın kahramanlarını alkışlama zamanı. 2025 yılı ihracat performansıyla tüm ülkeye güç ve ilham veren Türkiye'nin mal ihracatı şampiyonu 10 firmamızı tek tek sahneye davet edeceğim. 10. firmamız Ahlatçı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatçı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği ihracat şampiyonları ödül töreninde konuştu. Ekranlarınıza getirdik. 16 bültenin içerisindeyiz. Gelişmeleri paylaşmayı sürdürelim. Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanıp şehit olan Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, memleketi Mersin'de son yolculuğa uğurlandı. Şehit asker 48 yaşındaydı. Evli ve 3 çocuk babasıydı. Naaşı memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirildi. Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin için Lial Paşa Camisi'nde tören düzenlendi. Törene çok sayıda kişi katıldı. Şehit asker Mut Yeni Belediye Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

0: AK Parti kuruluşunun 25. yılına yaklaşırken yeni dönem yol haritasını belirlemek üzere yarın kampa giriyor. Çeyrek asırlık destan sloganı ile düzenlenecek kamp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.
1: AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek. Kampta 25 yılın değerlendirmesi ve yeni dönem yol haritası belirlenecek.
2: 3 gün boyunca burada milletimize daha güçlü hizmetler sunmak adına ortaya koyacağımız tüm değerlendirmeleri Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerçekleştireceğiz.
1: Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenecek kampa bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, MYK üyeleri ve parti kurucuları katılacak. Kamp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak.
3: Bu kampın teması 25. yıl kutlamalarına taşıma önceliği taşıyor. Çeyrek asırlık destan AK Parti diyerek bir tema belirledik. Bu çeyrek asırlık dönemin içine neleri sığdırdığımızı ve aslında istişare değerlendirme formatı üzerinden 25 yıllık bir muhasebe yapmanın kampı için bugün buradayız.
1: Farklı oturumlarda bakanlar ve milletvekilleri bir araya gelecek. Başta ekonomi olmak üzere terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki güncel gelişmeler ele alınacak. Kamp pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanacak. Kamptaki değerlendirmeler rapor haline getirilecek ve bu rapor politika oluşturma süreçlerinde kullanılacak.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün Diyarbakır'da. Gündeminde mutlak butlan süreci vardı. Özel, bugün partimizin iradesine atanan bir kayyumdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz dedi.
4: Diyarbakır butlan kararı çıktıktan beri, yani biz 12. kattan ayrıldıktan beri 12 şehir gezdik. Şimdi Diyarbakır'dayız. Diyarbakır İradesine defalarca kayyım atanmış, kayyımdan çok çekmiş bir kenttir. Kayyımlara karşı en net duran kenttir. Ve bugün partimizin iradesine atanan bir kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle, arkamıza geçenler, sen yürü biz de seninle yürüyoruz diyenlerle yürüyoruz. Gördüğümüze de sohbet ediyoruz, yolu soruyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol cümleden uludur, yol cümlemizden uludur, yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır.
0: Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. operasyonda rüşvet iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Daha önceki soruşturma kapsamında belediye başkanı Özgür Kabadayı tutuklanmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada etkin pişmanlık ifadeleri, rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler ve HTS kayıtları doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendiği belirtildi. 18 şüpheliden 16'sının gözaltına alındığı, ikisinin arandığı ifade edildi. Zanlılar suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen ve kaldıkları oteldeki ilaçlama yüzünden zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Şimdi ayrıntıları Sena Gürbıyık aktaracak bizlere. Sena.
5: Burcu Kaya aslında ikinci celsede kararın çıktığını belirtelim. Bugün saat 11.30 gibi başlamıştı duruşma ve uzun da sürdü. Bu saate kadar devam etti ve mahkeme karar verdi. Hemen onu aktaralım. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan otel sorumlusu Hakan Oğlak 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. İlaçlama firması sahipleri Zeki ve Serkan Kışı da 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlaçlama firmasında çalışan Doğan Caferoğlu da 12 yıl 2 ay 20 gün hapiste cezalandırılmasına karar verildi. Ve resepsiyon görevlileri de Rüstem Şehe Bayritov ve Muhammed Moren Utin Kristi dosyadan beraat etti. Bunu belirtelim. Ayrıca Halil Duran isimli mesul müdür de, oteldeki mesul müdürün de suç duyurusunda mahkeme bulunulmasına karar verdi. Bunları belirtelim. Aslında 4 sanık hakkında hapis cezası verildi. 2 sanığın da dosyadan beraat ettiğini belirtmekte fayda var. Peki neler olmuştu? Onları hatırlayacak olursak Kasım ayında Böcek ailesi tatil için gelmişti İstanbul'a ve kaldıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmışlardı. Ardından da vefat etmişlerdi İstanbul'da ve ailenin aslında gıda zehirlenmesinden öldüğüne yönelik bir şüphe vardı. Ancak yapılan araştırmalar doğrultusunda da ailenin otelden alınan örneklerde adli tıp kurumu raporlarına göre ailenin ilaçlamadan vefat ettiği ortaya çıkmıştı. Ve bugün aslında ikinci duruşmada kararın çıktığının altını çizelim. 4 sanık hakkında cezaları 4 sanık hakkında hapis cezası istendi. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan otel sorumlusu Hakan Oğlak 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. İlaçlama firması sahibi Zeki ve Serkan Kışı da 18 yıl. Doğan Caferoğlu yine o da ilaçlama firmasında çalışıyor. 12 yıl 20 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi ve resepsiyon görevlileri de beraat etti dosyadan. İsimleri de Rustem Şahabayratov ve Muhammed Moran Udin Kristi isimli resepsiyon görevlilerinin de dosyadan beraat ettiğini belirtelim. Aslında Türkiye'nin gündeminden düşmemişti bu konu ve ailede bu şekilde yaşanmış bir ölüme ilişkin cezalandırılmalarını, ağır cezalar almalarını talep etmişti. Ve bugün aslında mahkemede Çiğdem Böceği'nin annesi Aysu Çelik'te gereken adaleti sağlamanızı istiyorum ifadelerini kullanmıştı. Yine otelin sahibi de Hakan Oğlak da hayatını kaybeden aileye başsağlığı dilemişti ve çok üzgün olduğunu dile getirmişti. İlaçlamadan haberim vardı ama ilaçlama sahibi ve ilaçlama firması sahipleri bize otelle ilgili herhangi bir önlem almamız gerektiğine dair uyarmamıştı dedi ve ailenin aslında ilaçlamadan öldüğüne ilişkin buna inanmadığını mahkemede yine tekrarlamıştı. Ve yine Zeki vardı. O da şundan bahsetmişti aslında Zeki Kışı. Başlangıçta o da gıda zehirlenmesi olmadığını düşünmüştü ki ben kendi çalışanlarıma bu şekilde bir eğitim vermedim. Ben sadece ilaçlama firmasının sahibiyim demişti. Bugün artık bu ailenin ölümüne ilişkin davada karar çıktı ve 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık da bu dosyadan beraat etti.
6: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Bank'te bulacaksın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: NTV Radyo.

0: pomeriggio.
1: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
2: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Dünya Kupası A milli takımımız açısından buruk noktalandı. İlk iki maçında aldığı mağlubiyetlerle tur şansını kaybeden milliler veda maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi. Ancak bu yeterli olmadı. Ev sahibi ülke grubu zirvede tamamlarken Türkiye 3 puanla son sırada kaldı. Avustralya avarajda ikinci, Paraguay ise üçüncü oldu. Milliler için heyecan sona erse de turnuva 32 takımla devam edecek. İlk maçlar sonrası kimler favori? Dünya Kupası beklendiği gibi geçiyor mu? Milliler neden başarısız oldu? Tüm bu sorulara yanıt arayacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Hüseyin Eroğlu. Hüseyin Eroğlu, teknik direktör. Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk Mete Bey. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim ayrıca davet ettiğiniz için.
2: Çok teşekkür ederim. Siz de zahmet ettiniz, geldiniz. Evet, Dünya Kupası'ndan konuşuyoruz. Genel konuşacağız. Türkiye ile ilgili konuşacağız. Ne dersiniz? Yani bu gruplar genel olarak Dünya Kupası'nın havası için neler söyleyeceksiniz? Sonra Türk milli takımına da geçeceğiz. Buyurun.
3: Aslında tabii ki olimpiyatlardan sonra belki veyahut da önce gelebilecek dünyanın en önemli organizasyonu. Yani şu an baktığınızda da Amerika'da yapılıyor. Her ne kadar Amerika bir futbol ülkesi olmasa da şölen havasında geçiyor. Birçok takım var, birçok yıldız futbolcu var. Yani bu organizasyon tabii 4 yılda bir olması her futbolcunun hayalidir burada oynamak. Bizim milli takımımız da tabii ki en iyi şekilde aslında buraya gitti ama istediğimiz sonucu almadı. Hı hı. Bakalım tabii ki sayının fazla olması organizasyonda ister istemez bazı maçlarda kaliteyi düşürse de bundan sonraki turda ben kalitenin gün geçtikçe artacağını düşünüyorum. Önemli bir organizasyon. Biz de keyifle izlemeye devam ediyoruz tabii ki.
2: Evet. Şimdi dediğiniz gibi süreç ilerledikçe hem takımlar hem yıldızlar herhalde biraz daha ortaya çıkacak. Eski kupalarda öyle olurdu. İlk grup maçları için ne dersiniz? Kimler biraz öne çıktı ya da yani sizin beğendiğiniz takımlar hangileri oldu?
3: Şimdi tabii turnuva öncesinde İspanya büyük favori görünüyordu. Fransa, arkasından İngiltere, tabii ki Arjantin geçen şampiyon var tabii ki. Maçlara baktığımızda tabii Mısır gibi, Fas gibi takımlarda oynadıkları futbolla göz doldurttular. Benim tabii ki şahsi favorim Fransa olarak görüyorum. Fransa'nın şampiyon olacağını düşünüyorum. Hı hı. Gerek kadrosu, gerek yıldız oyuncuları ama Arjantin'in de Messi ile beraber farklı bir takım olduğunu, rekabet ettiği Ronaldo'nun da Portekiz'de baktığınızda başarılı olduğunu. Hı. Bence çok keyifli maçlar olacak. Arjantin Portekiz eşleşmesi de olacak sanırım bir dahaki turda.
2: Evet.
3: Ben ama mutlu olduğum şey futbolda çok gol her zaman maçı izleme zevkini artırır ve atılan gol sayısının fazla olması ister istemez bence taraftarları daha çok hem tribüne hem televizyona çekiyor. Her ne kadar saati çok geç veya erken saatlerde olsa da ben seyrettiğimiz maçlarda keyifli maçlarda oluyor. Hı hı. Biraz da tabii taktiksel olarak şunu söylemem gerekiyor. Bu turnuva şunu gösteriyor.
2: Evet.
3: Fiziksel atletik performansların ön plana çıktığı, topla oynayan takımların, topa sahip olan takımların aslında bunu skora yansıtmakta zorlandıklarını, hı hı, savunmayı iyi yapıp geçişi iyi yapan takımların da başarılı olduğu, gol attığı görülüyor ki Ekvador-Almanya maçında baktığınızda Ekvador Almanya'yı yendi. Aslında topa daha çok sahip olan Almanya'ydı. Nitekim böyle birçok maç var. Aslında turnuva biraz da onu gösteriyor taktiksel anlamda değerlendirdiğimizde.
2: Evet.
3: Futbolun savunmayı ön plana çıkıyor. İyi savunma yapıp rakibe topu bırakmak. Ki biz iki maçı böyle kaybettik biliyorsunuz. Rakipler bize topu verdi.
2: Evet.
3: Biz topla oynar gibi göründük. Ama sonuçta maçı kaybettik. Bu turnuvada biraz daha ön plana çıktı. Bu bir de ayrıca yeni kurallarla beraber oyunun hızlandığı, hı hı, hızlı oynandığı, kimsenin vakit geçirmek için çabalamadığı, skorun lehine olduğunda yerde yatmayan oyuncu yani yatmayan oyuncular var yani baktığınızda. İnşallah bunu ülkemize de yansıtırız ki futbol böyle çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Farklı formasyonda olan takımlar var. Farklı dizilişlerde olan takımlar var. Ama yıldız dediğimizde baktığınızda bir tarafta işte Messi, Ronaldo. Bakıyorsunuz Norveç'te Haaland o taraftan görünüyor. Evet. Bu taraftan Mbappe geliyor. Ya her takımda böyle önemli yıldızlar var. Gün geçtikçe daha da sahne alacaklar diye düşünüyorum.
2: Evet. Umarız yeni kurallar bizde de hakkıyla uygulanır. Çünkü belki konumuzun dışı ama bize biraz yatarak geçiyor hocam. Tabiri caizse maçlar. Bakalım o yatışlar yeni sezonda devam edecek mi? Şu önemli bir noktaya değindiniz. Özellikle fizik, kondisyon, dayanıklılık. Evet, kişisel yetenekler tabii ki çok çok önemli ama genel takımlara baktığımızda yani hakikaten ayakta kalan, kora kor mücadele eden bir şekilde şey yapıyor. Biraz da bu hocam, yani ben kişisel olarak eleştiriyorum. Biraz Avrupa'dan yayılan bu yana pas, sürekli pas biraz seyir zevkini de köreltiyor gibi. Ne dersiniz?
3: Şimdi pas aslında pasın bir amacı olması lazım. Yani günümüzde futbolda biraz önce söyledim. Rakipler zaten sana bazen topu veriyor. Tabii ön alan baskısı yaptığı anlar da olabiliyor. Evet. Önde basıyor, birebir basıyor, kazanıp hemen geçiş yapıyor. Ama bazen de işte bizim yaşadığımız olay, İspanya ilk maçta bunu yaşadı. Hı hı. İşte Almanya yaşadığı olay. Yani topu rakibe veriyorsun. Sen o sürede zaten rakip senden şunu bekliyor. Senin hatanı bekliyor. Ben iyi savunma yapayım. Senin hatanı değerlendireyim ve sen çok geniş alanda yakalandığında sana gol atayım. Aslında savunmayı gol atmak için yapıyorlar. Bence bu turnuvanın çok net bir görülen özellikleri bu ki geçiş hücumundan çok fazla sayıda atılan gol var.
2: Doğru.
3: Bu çok değerli ve önemli. Ve bence oyunun hızlanması, biz şimdi baktığımızda iki tane maç oynadık, top bizde kaldı. İşte istatistiklere baktığımızda ama skor yok, isabetli şutun yok. Hı hı. Adamı geçişte yakalıyorsun, top bizde kalsın diye ağır oynuyorsun, topu çeviriyorsun. Evet, bu da bir mantık ama skoru aldıktan sonra bunu yapabiliyorsan bir şey diyemem. Ama skoru almadan bunu yaptığın sürece rakipler, çünkü atletik oyuncuları var. Evet. Taktik disipline uyuyorlar, birlikte savunma yapıyorlar, derinde savunma yapabiliyorlar. Alanları kapatıyorlar ve seni 3. bölgeye sokmuyorlar. Ve kaptığı topla da eskiden buna kontra atak deniyor. Aslında doğru. Geçiş hücumu başlıyor. Burada da aslında planları var. Yani bir oyuncu kaptı, ben hemen kaleye doğru gideyim değil. Bir tane bir santroforu kullanarak belki alanı yaratıp koşmaya başlıyorlar. İkinci pasta ikinci oyuncuyu, üçüncü oyuncuyu buluşturuyorlar. Bunlar hep çok değerli ve planı ben iyi savunma yapayım, kazanıp gol atayım üzerine kuran çok takım var. Önümüzde bunu da net bir şekilde çok maçta göreceğiz. Bence ama atletik performans, fiziksel kalite bence çok ön plana çıkıyor. Takım oyunu ön plana çıkıyor. Ve baktığınızda 70, 80, 90'dan sonra da hiç düşen takım görmüyoruz yani. Hı-hı. Bu anlamda da atletizmin çok ön plana çıktığını söyleyebilirim.
2: Peki. Gelelim milli takımımıza. Evet, umut ettiğimiz olmadı. Bilmiyorum, belki de baştan çıtayı çok yükseğe koymuştu spor basını, bizler ya da spor yorumcuları. Beklenti belki çok yüksekti. Belki birçok tabii nedeni de vardır. Evet, bir galibiyetle kapatıldı. Önemli ama sonuçta Türkiye elendi. Ama benim dikkatimi şu çekti. Ya Montella 1000 zafere bedel bir galibiyet demiş. Ben teknik direktörün bu cümlesini anlamadım. Yani hangi zafere bedel, 1000 bedel bir galibiyet demiş. Bir de Sayın Montella hiç öz eleştiri yapmıyor, benim dikkatimi çekiyor. Bilmiyorum, yanıt verir misiniz? Buyurun.
3: Şimdi tabii biz Dünya Kupası'na katıldık. Evet, ama sayının 48-46'lara 50'ye yakın takımın olması, ister istemez kontenjan hakkımızdan biz buraya gittik. Birçok takım katıldı. Bir kere katılmamız güzel tabii ki Dünya Kupası'na. Çünkü iyi bir jenerasyonumuz var. Başarılı bir süreç geçirdik sonuçta. Turnuvaya katılana kadar Montella'yı ben başarılı buldum. Hep söylemiştim. Yani bu jenerasyonu iyi kullandı. Hı hı. Başarılı skorlar aldı ve Dünya Kupası'na gittik. Ama biz organizasyona giderken bir bizim bence buna da değinmem gerekiyor. Sürekli prim konuşuluyor bizim milli takımlarımızda. Yani gitmeden daha oyuncular bunu alacak, bunlar olacak işte böyle. Bence milli takımda prim olayının kalkması gerektiğini düşünüyorum.
2: Hocam orası bir 14 milyon dolardan bilmiyorum doğru mudur yanlış mıdır yani, kupaya katılındı diye dağıtıldı deniyor bunları bilmiyorum ama ya şimdi.
3: Yani şimdi bence milli takımda sürekli paranın daha önce de konuşuldu. Para ikinci plan olması. Bence para konuşulmaması lazım. Bu sefer oyunculara bunlar vaat ediliyor. Belki ister istemez ülke olarak biraz da bu gelirin yüksek olması ister istemez tepkiye de yol açıyor. Aslında Avrupa'daki dünyada birçok takım başarıya odaklı prim veriyor. Bence primin hiç konuşulmaması gerekiyor. Doğru iletişimle anlatılması gerekiyor ve şampiyon olan veya ilk üçe giren nasıl biz 2002'de ikinci, üçüncü olduk buna bir ödül olarak verilebilir.
2: Tabii.
3: İki, biz Amerika'ya gittik, tesislerimizin çok iyi olmadığı haberleri geliyor sıcak. İşte şehir merkezine uzak, doğru bir ortam değil. Bu bir profesyonel bir organizasyon. Bence profesyonel insanların buralarda olması gerekiyor ki doğru seçim yapasın. Birçok takım kamp yerini değiştirmiş. Beğenmeyip değiştirmiş. Biz de değiştirebilirdik. Bakın sahaya gelmeden daha iki tane etken ortaya çıkıyor. Bir de konuşulan bir olay vardı. Spor psikoloğu yok. İşte oyuncular psikolojik anlamında ilk maçtan sonra çok moral bozuldu. Ama bu profesyonel bir iş yapıyorsan bunun hepsinde olması gerekiyor. Doğru iletişim kurmak, doğru spor psikoloğuyla çalışmak, mentörle çalışmak. Futbolda her şey profesyonellikle konuşuluyor ama bunu burada biz ya işte sosyal medyada çok bize olumsuz yazıyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Profesyonel futbolcunun bununla baş etmesi gerekiyor. Edemiyorsa da destek alması gerekiyor. Doğru iletişim kurulması gerekiyor. Evet gelelim sahaya şu an. Baktığımızda evet takımımızı sürekli biz hep hedefi yüksek tuttuk. Çok güvendik. İşte bireysel etkili oyuncularımız var dedik. İşte genç Kenan, Arda, işte bakıyorsun Orkun, Hakan bir sürü oyuncu sayıyorsun ama futbol kolektif bir oyun ve takım oyunu. Hiçbir takımı küçümsenecek durumda değil. Bir sürü bakın küçümsenen takımlar başarılı skorlar alabiliyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bence bu turnuvaya giden oyuncularımız ilk deneyimi. Dünya Kupası. Bundan sonraki süreçte tabii ki buradan deneyim kazanacaklarını düşünüyorum ama ilk iki maçta Montella'nın çok başarısız bir şekilde takımımızı yönettiğini düşünüyorum. Yanlış kadro seçimi, yanlış taktiksel anlayış ve maçın gidişatında da sahadaki taktiksel değişimi de yapamadı. Çünkü rakiplerin oyun tarzları belli olacaktı. İyi hazırlanmadıklarını düşünüyorum. Bana göre iki maçta birbirinin kopyası oldu. Üçüncü maç tabii ki baktığınızda başka oyuncular bir 6-7 oyuncu değiştirerek oynandığında belki rakip çok savunma yapmasa da biz taktiksel disiplinde hem savunma hem hücum iyi bir şekilde yaptık. Oyuncu tercihinin doğru olduğunu düşünüyorum oyun kurgusunda. Ve Amerika'yı yendik. Sonuçta galibiyetle kapattık. Futbolda her maç kıymetlidir. Bu da tabii ki moral anlamında ülkemize bir en azından böyle 3 puanını almamız, böyle dönmemiz bir iyi bir moral motivasyon sağlayacaktır. Oyuncular için de geçerli bu. Yani oyuncuların da moral motivasyonu artacaktır. Çünkü futbol öyle bir şey, spor öyle bir şey ki bir turnuva bitiyor arkasından yine maçlar başlıyor. Ona da hazır olmak zorundasın. Ama ben bu kadronun en azından ilk turu geçmesi gerektiğini, orada daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyordum ama başarısız bir turnuva geçirdik.
2: Peki o zaman klasik olarak hocam önümüzdeki maçlara bakacağız diyeceğiz herhalde öyle değil mi?
3: Yani başka bir yani geriye dönüp hiçbir şey değiştiremediğimize göre önümüze bakmak zorundayız. Yani hayat devam ediyor.
2: Doğru.
3: Sporda da unutuluyor belki evet turnuvaya gittik. Sıfır da çekebilirdik ki bu çok düşün iki takım Haiti ile beraber ilk elenen iki takım olduk. Bu çok bence ülkemiz futbol adına bu kadar yatırımlar yapılır. Bu kadar maddi anlamda organizasyon içerisinde böyle elenmek bence çok üzücü bir durumdu.
2: Evet.
3: Son maçı oynarsın. Avarajda çıkamayabilirsin. Bu da üzücü ama gol atamadan elenmek ve yani sahada bakıyorsunuz istatistik veri veriyorsunuz. Ancak bunun sonuca yansımadığını görüyorsunuz.
2: Evet.
3: Senin takımının bütçe anlamında değerinin çok çok altında takımlar. Bir bakıyorsun üst sıra çıkmışlar. Daha cesur, daha hücumcu oynuyorlar. Gerektiğinde savunmayı iyi yapıyorlar. Birlikte oynuyorlar. Bir takım kolektif oyun havası var. Ama biz iki maç bunu gerçekleştiremedik. Ben burada evet Montella'yı bu turnuvaya giderken desteklemiştim. Ama burada eksik yani formda olmadığını düşünüyorum. Yani Bu turnuvada evet. başarısız sonuçlarını almamızın en büyük etkenlerinden biri de tabii ki teknik direktör Montella diye söyleyebilirim.
2: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Umarız evet keşke gönlümüzde Türkiye devam etseydi. Yok ama belki keyifli bir Dünya Kupası'na devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız için.
3: Sağ olun.
2: Kayıttayız'ın konuğu Cüneyt Kaşeler. Cüneyt Kaşeler spor ve futbol yorumcusu. Hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Dünya Kupası'ndan konuşuyoruz. Evet son maçı aldık ama maalesef elenerek döndük. Tabii bir hafta içinde haklı haksız birçok eleştiri, yorum yapıldı spor dünyasından farklı kesimlerden. Ne dersiniz? Üzgün mü olalım? Öfkeli mi? Anlayışlı mı? Nereden başlayalım?
0: Ya şöyle söyleyeyim öncelikle. İki tane farklı konu var. Bir tanesi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeyi başaran bir takım ve yöneticileri var. Bu konuda başarılılar. Bu, öncelikle bunun hakkını verelim. Ancak oraya gittikten sonraki süreci de kötü yöneten yine yöneticiler ve futbolcular var. Burada da başarısızlar. Yani iki tane farklı olgu var benim gözümde. Gitmek bir başarıdır ama orayı yönetememek bir başarısızlıktır diye düşünüyorum. Yani elbette bir üzüntü var. Çünkü herkes hayatının bu dönemini bu Dünya Kupası'na göre ayarlamıştı. Hatta 2002 ve o da yine uzaklardaydı. Türkiye evet. uzaklardaki Dünya Kupalarına katılıyor. 2002 gibi olacak diye bir beklenti de vardı. Olmayınca hayal kırıklığı var elbette.
2: Evet ama hocam şöyle bir şey var. Siz sporun içindesiniz. Biz yani sonuçta seyrediyoruz. Sizleri Hı-hı. dinleyip okuyoruz. Yani çıtayı çok mu yükselttik? Beklentiyi biraz abarttık mı? Gerçekçilikten mi uzaklaştık? Ya da hakikaten Hı-hı. böyle bir şey vardı. Yani realite ama hayata geçmedi.
0: Hı-hı. Şimdi şöyle açık konuşmak gerekirse. Birincisi... O çıtayı yükselten maalesef Futbol Federasyonu Başkanı kendisi böyle bence çok anlamsız bir yükseldi. İşte finalde oynarız, onda oynarız, bunda oynarız diye. Ben kendi adıma bulunduğum bütün mecralarda bu gruptan çıkamamanın da mümkün olduğunu, çünkü Avustralya'daki oyuncuların birçoğunun İngiltere ve Avrupa'da oynadığını, Paraguay'ın ise Güney Amerika'da Arjantin, Brezilya gibi güçlü takımlarla aynı gruptan çıktığını, Amerika'da uzun yıllardır hazırlanıyordu. Elbette Türkiye milli takımı bulunduğu yer itibariyle bu gruptan çıkması gereken bir takımdı. Ancak şöyle söyleyeyim, benim beklemediğim bir şey oldu diyemeyeceğim. Çünkü dünya bu bir süreç. Yani buraya Türkiye'nin gidip orada kafasında nasıl oynayacağına dair bir fikri olmadığını düşünüyorum ben. Yani şundan bahsediyorum. İlk maç ve ikinci maçta Türkiye berabere kalsaydı 2 puana olacaktı ve grupta ikinci olacaktı. Son maçta beraberlikte bile Türkiye gruptan çıkabilirdi ki, hani bu yine kazandığını düşünelim, çok daha farklı bir şekilde çıkabilirdi. Zihinsel olarak bunlara bence hazır gitmemiş oraya milli takım. Yoksa yapabilirdi. Yani bu gruptan çıksaydı Türkiye daha üst turlara çıkabilirdi. Bu turdan bu gruptan çıkmak sıkıntı oldu bence.
2: Anladım. Ama yani insan şunu düşünemiyor. Yani sonuçta herhalde bu takımın uzmanları kimler onlar bilmiyorum ya da futbolculara herhalde
0: yokmuş
2: yani bu takımlar defalarca izletilmiş olmaları belki gerekiyor diye düşünüyorum ya, bilemiyorum, herhalde izletmeden gitmemişlerdi bu takımlar nasıl oynuyor, neler yapıyor diye.
0: Yok, şu o açıdan demedim aslında, şunu söyleyecektim. Psikoloji olarak çok soruldu ya, bu takımın psikoloğu da benim demiştim Montella. Sanıyorum evet. orada bir sıkıntı oldu. Yoksa elbette şöyle söyleyeyim, rakip analizleri mutlaka yapılmıştır. Ama burada tekrar edeceğim. Turnuva dediğimiz şey, bakın, grupta 3 maç yapacaksınız. Ve bu 3 maçın sonunda ilk 3 sırada yer alırsanız %99, yani 1 ve 2'de olursanız zaten %100 de, 3'te de olursanız 99 çıkacağınız bir formülde sizin rakiplerinin analizinden çok sonuçlara bağlı oynamanız lazım. Hı-hı. Daha böyle bir pragmatik olmak lazımdı ama Türkiye nedense böyle bir bütün maçları kazanması gerekiyor gibi bir havaya girdi. Ya ben burada bir aksaklık olduğunu düşünüyorum. Yoksa Türkiye milli takımının potansiyeli, oyunu vesaire. Bakın, ben Türkiye milli takımının Dünya Kupası başarısız olduğunu söyleyeyim bir kez daha. Ancak gelişim olarak bakarsak da Avrupa Şampiyonası'nda son 8, şimdi Dünya Kupası'na katıldı. Bu işler böyledir. Yani bir günde Roma bir günde kurulmuyor maalesef.
2: Hı hı, evet yani ya biraz da tabii yani öz eleştiri de yapmamız gerekiyor. Ben mesela elbette. Şimdi evet yani güzel bir galibiyetle kapatıldı, elenildi. Evet, farklı madalyonun iki tane yüzü. Bugün sabahleyin Montella'ya işte demeç vermiş. Bin zafere bedel bir galibiyet demiş. Şimdi ben ne demek istediğini anlamadım yani.
0: Bence kendisi de anlamamıştır. Yani hayır değil. Cevap veriyorum, hayır değil. Aksine maçtan sonra Arda Güler'in konuşması vardı. TRT muhabiri diyor ki çok haksız size eleştiriler yapıldı dedi. Arda da ısrarla dedi ki kim ne dediyse desin haklılar, bizim söyleyebilecek tek bir cümlemiz yok dedi. Ya işte hakaret de olsa haklılar dedi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Doğru tavır bu bence. Yani çünkü bazen olmaz hayatta. Yani hepimizin hayatında bu oluyor. Yani bunun sebepleri vardır elbette. Araştırılacaktır. Sizin dediğiniz gibi rakip analizi, kamp yapılan yerin yanlış seçilmesi.
2: Evet. Onları da okuduk, doğru.
0: Ya mesela şu da çok saçma geldi bana. Uğurcan ve Abdülkerim yeni yeni biz uykumuz alıştı diye bir açıklamaları vardı. Yani bugün Formula 1 pilotları ya da tenisçiler dünyanın dört bir yanına gidiyorlar. Onların formülleri vardır. Yani daha gitmeden önce siz uykunuzu o gideceğiniz yere göre ayarlayabilirsiniz. Bunların düşünülmemiş olması elbette çok sıkıcı. Ya da niye Arizona'da kamp yapıldı? Türkiye'nin hani 1,5-2 milyon euro tasarruf etmek için mi? Yani ne anlamı var? Zaten onu prim olarak veriyorsunuz. Halbuki Los Angeles ve civarında bir yerde kamp yapılsa, diğer takımlar orada yapmışlar. Daha az uçup, mevsim olarak daha iyi bir yerde de yapılabilirdi. Bunların hepsi detay ama bu detayların sonucu maalesef büyük oluyor.
2: Bunlar önemli. Ben de bugün bir yerde okudum ya da birisi söyledi. Mesela iki takım Mayıs'ın ortasında gitmiş. Sırf mevsime, oradaki çim koşullarına, hava koşullarına ve dediğiniz gibi uyku düzenine alışmak için. Bazı takımlar evet 1 milyon euro belki verip başka bir yerde kamp yapmışlar. Ama tabii yani bunlar herhalde bir ekip işi değil mi? Yani bunları ayarlayacak ya da öngörecek bir şeylerin
0: elbette
2: olması.
0: Yani menajeri olur biliyorsunuz.
2: Ama hocam biz sonuç olarak seyirciyiz.
0: Tabii.
2: Takımımızı destekliyoruz. Bu kadar detaylı uğraşamayız. Sonuca bakarız diyorum.
0: Elbette elbette. Cem Yılmaz'ın dediği gibi yani elmayı sattıktan sonra artık bizi ilgilendirmiyor. Yani vitaminini almış mı almamış mı karşıdaki, ama %100 haklısınız. Bakın gösteri toplumlarında her şey gösteriye dahildir diye bir cümle vardır. Çok severim. Futbolcular, teknik adamlar ve yöneticiler nasıl ki başarıda gökyüzüne kadar çıkarılıyorsa tam tersinde de yerin dibine sokuluyor maalesef ki bu Almanya'da da böyle, İngiltere'de de böyle, Brezilya'da da böyle, İspanya'da. Biz de farklı olabilir tabii ki, kültürel olarak farklı olabilir ama insan yani ben de dahil olmak üzere, ben de sonuçta gösteri toplumundayım, ben de spor yorumcusuyum. Beni de eleştirebilirler ya da söylediğim bir şeyden dolayı ben de linç edilebilirim. Buna hazırlıklı olmak lazım. Zaten o mental hazırlığı yapanlar başarılı oluyor.
2: Doğru. Evet, sosyal medyayla dünyanın her tarafında. Aynı şöyle devam edelim istiyorum. Şimdi gruplar bitiyor. Herhalde bundan sonraki turlarda daha da keyifli maçlar izler miyiz? Yani eski kupalar öyle olurdu hep. İlerledikçe gayet güzelleşirdi. Ne dersiniz?
0: Valla ben şöyle söyleyeyim, ben 70 doğumluyum. 1978'den bu yana Dünya Kupalarını, 78'de tabii daha az hatırlıyorum ama yani 82'den sonra bayağı iyi hatırlıyorum. Dediğiniz gibi bundan sonra başlayacak Dünya Kupası. Şu ana kadar gördüklerimiz arasında İspanya ve Fransa çok farklı. Ben Arjantin'i beklediğimden iyi buldum son şampiyonu. Onlar da Messi'nin etrafında kenetlenmiş bir takım olarak çok iyi gidiyorlar. İngiltere yine olağan şüphelilerden biri ama bana İspanya ya Fransa'nın dışında biri kazanacakmış gibi gelmiyor şu an.
2: İspanya biraz keyifsizdi ilk maçlarda ama sonra açılır mı acaba?
0: Ya şöyle düşünün, bu bir yarış. Daha ilk günden en üst performansı vermemek. Yani nasıl olsa gruptan çıkacaklar da, lider de çıkıyorlar
2: evet,
0: zaten.
2: Doğru.
0: Yani burada arabayı doğru kullanmak da önemli. Yani en baştan hızlanmanın bir anlamı yok.
2: Doğru. Peki ne dersiniz? Var mı final, yarı final ya da şampiyon adayınız?
0: Valla ben tekrar edeyim. Ben İspanya ve Fransa'dan biri şampiyon olamazsa Arjantin ya da İngiltere'den biri olur diyorum. Bu dört takımın dışında biri şampiyon olursa benim için çok büyük sürpriz olur. Sizin var mı? Ben sorayım size.
2: Valla ben yani bu ilk maçlardan sonra Arjantin ve Fransa'yı beğendim. Bilemiyorum tabii. İngilizler hep liglerde iyiler ama Dünya Kupası'nda uzun yıllardır şey yapamıyorlar. Bilmiyorum doğru. Orada ne olur. Bir de son
0: ama onlar ilk defa bir Alman teknik direktörler.
2: Doğru.
0: Teknikler ya, iyi bir şey aslında.
2: Enteresan şeyler. Ben de mesela Dick Advocaat Fenerbahçe'yi herhalde yönetmişti değil mi bir dönem?
0: Doğru.
2: Kuraçoğan'ın başında gördüm mesela. Yani enteresan şeyler oluyor. Bir de şunu sorayım. Ben hep tribünlere de bakarım. Nasıl görüyorsun tribünleri, seyircileri, coşkuyu?
0: Ya şimdi şöyle. Amerikalıların biliyorsunuz şeyi vardır. Her yaptıklarını dünyanın en büyüğü diye adlandırırlar. Her evet. türlü organizasyonu en büyük diye yaparlar. Bu anlamda da bildiğiniz gibi acaba tribünler boş mu kalacak vesaire konusu vardı. Yok, gayet iyi bence. Gayet de dolu. Evet. Elbette yani Avrupa'da olmasıyla orada olması arasında bizim için de fark var ama yine ciddi sayıda Türk vatandaşımızı orada gördük. Bence dünyanın dört bir yanından herkes gitmiş yani.
2: Evet yani ben de Almanya, Ekvador'da herhalde. Zaten orada Ekvadorlar çokmuş, onların bölgesiymiş. 50 bin kişi falan varmış, şaşırdım birden tabii. Bunlar da
0: Güney Amerika, Orta Amerika, evet. Hispanik diye adlandırılan topluluk zaten orada çok fazla. Bizim Almanya'daki... Fransa'da, Belçika'daki gurbetçilerimiz gibi onlar da oradalar.
2: Evet, bir de saatler iyi olsaydı daha keyifli olacaktı ama bakalım herhalde daha keyifli maçlar izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Evet, spor insanlarının ve spor camiasından yorumcu, teknik direktörlerin görüşleri böyle. Gönül dilerdi ki milliler devam etsin ama olmadı. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Umarız daha keyifli bir Dünya Kupası da izleyebiliriz. Belki birkaç program daha yapmak da gerekebilecek Dünya Kupası'yla. Bugünlük bizden bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan haftaya farklı bir konuyla tekrar birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
1: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
4: Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
5: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 26 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Anadolu meteorolojisine göre bugünlerde kızılcık fırtınası patlar. Kızılcık ağacının çiçeklenme dönemine denk geldiği için kızılcık fırtınası denmiş. Orhan Veli Kanık'ın meşhur Kızılcık şiiriyle karşılayalım kızılcık fırtınasını. İlk yemişini bu sene verdi kızılcık. 3 tane. Bir daha seneye 5 tane verir. Ömür çok. Bekleriz. Ne çıkar? İlahi kızılcık.
6: Doğa takvimi.
5: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
8: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
9: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
10: Pronto Tur. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
11: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
12: Lösev hayat verir.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
14: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: Reklam.
16: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece artarken gelecek hafta aşırı sıcak gelecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetli ancak nemli estiğinden hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Ankara güneşli 30, Bursa 33, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece ancak özellikle Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına var. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli eserken Karadeniz kıyılarında bağıl nem artıyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi artıyor. Gölgede Manisa ve Muğla 36, Denizli ve Aydın 37, Bodrum 35 derece. Manisa'da çok şiddetli rüzgar var. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de başta Rize ve Artvin olmak üzere Trabzon, Ordu, Samsun hattında yağış yer yer çok şiddetli olacak. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari boyunca gök gürültülü sağanak var. Bölgede rüzgar şiddetli. Malatya 32 derece. Güneydoğu açık, sıcaklık 35-36 derecelerde.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %65 seviyesinde. Önce duyurulara göz atalım. Mert Eryan yol Cevizli Bağ yönü için bir bakım alarım çalışması olduğu bildirilmiş. Bir şerit kapalı ve yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca Çoban Çeşme Kavşağı Kuyumcu Kent yönü için bir araç arızası olduğu belirtilmiş. Isparta Kule Firuzköy, Mecidiyeköy Zincirli Kuyu istikameti, Şile Yolu Tepe Üstü Çekmeköy yönü, Büyükçekmece Kumburgaz yönü ve Temsamandıra Kurtköy Kavşak istikameti için yine duyurular var. Bu bölgelerde de bir şeridin kapatıldığı belirtiliyor. Ana arterlerde trafik yoğunluğu giderek artıyor İstanbul'da bu dakikalarda. Hem Anadolu hem de Avrupa yakası için yoğunluk var. Avrasya Tüneli 1. ve 2. köprüde çift yönlü bir hayli yoğun seyrediyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen ve kaldıkları oteldeki ilaçlama yüzünden zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. 4 sanık 18 yıl ila 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Amerika'da Trump yönetimi Türkiye'ye jet motoru satışı için resmen harekete geçti. Kongre'ye bildirimde bulunuldu. Onay çıktığında 80 adet jet motoru alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Meclis tatile girmeden düzenlemenin yasalaştırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasanın belli şart ve tarihlere bağlı olacağını söyledi. Venezuela'da depremin bilançosu ağırlaşıyor. Peş peşe gerçekleşen depremlerde can kaybı 500'ü geçti. Çöken yüzlerce binanın enkazında kurtarma faaliyeti yürütülüyor. Üniversite sınavında yapay zeka yardımıyla kopya çekmenin bedeli ağır oldu. Yakaya ele veren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dünya Kupası maceramız 3 puanla sona erdi. A milli takım prestij maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yendi. Turnuvadan buruk bir sevinçle ayrılıyoruz. Müsabaka notları ve günün programına da bakacağız. Gündemden bazı başlıklar paylaştık, şimdi ayrıntılara geçelim. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenerek hayatlarını kaybeden 4 kişilik böcek ailesiyle ilgili davada karar açıklandı. 4 sanık 12 yıldan 18 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Ayrıntıları NTV muhabiri Sena Gürbüyük aktarıyor.
5: taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan otel sorumlusu Hakan Oğlak 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. İlaçlama firması sahipleri Zeki ve Serkan Kışı da 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlaçlama firmasında çalışan Doğan Caferoğlu da 12 yıl 2 ay 20 gün hapiste cezalandırılmasına karar verildi ve resepsiyon görevlileri de Rüstem Şehebayretov ve Muhammed Moren Utin Kristi dosyadan beraat etti. Bunu belirtelim. Ayrıca Halil Duran isimli mesul müdür de, oteldeki mesul müdürün de suç duyurusunda mahkeme bulunulmasına karar verdi. Bunları belirtelim. Aslında 4 sanık hakkında hapis cezası verildi. 2 sanığın da dosyadan beraat ettiğini belirtmekte fayda var. Peki neler olmuştu? Onları hatırlayacak olursak Kasım ayında Böcek ailesi tatil için gelmişti İstanbul'a ve kaldıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmışlardı. Ardından da vefat etmişlerdi İstanbul'da ve ailenin aslında gıda zehirlenmesinden öldüğüne yönelik bir şüphe vardı. Ancak yapılan araştırmalar doğrultusunda da ailenin otelden alınan örneklerde Adli Tıp Kurumu raporlarına göre ailenin ilaçlamadan vefat ettiği ortaya çıkmıştı. 4 sanık hakkında hapis cezası istendi. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan otel sorumlusu Hakan Oğlak 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. İlaçlama firması sahibi Zeki ve Serkan Kışı da 18 yıl. Doğan Caferoğlu yine o da ilaçlama firmasında çalışıyor. 12 yıl 20 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi ve resepsiyon görevlileri de beraat etti dosyadan. İsimleri de Rüstem Şahabayratov ve Muhammed Moran Udin Kristi isimli resepsiyon görevlilerinin de dosyadan beraat ettiğini belirtelim. Aslında Türkiye'nin gündeminden düşmemişti bu konu ve ailede bu şekilde yaşanmış bir ölüme ilişkin cezalandırılmalarını, ağır cezalar almalarını talep etmişti ve bugün aslında mahkemede Çiğdem Böceğin annesi Aysu Çelik'te gereken adaleti sağlamanızı istiyorum ifadelerini kullanmıştı. Yine otelin sahibi de Hakan Oğlak da hayatını kaybeden aileye başsağlığı dilemişti ve çok üzgün olduğunu dile getirmişti. İlaçlamadan haberim vardı ama ilaçlama sahipleri ve ilaçlama firması sahipleri bize otelle ilgili herhangi bir önlem almamız gerektiğine dair uyarmamıştı dedi ve ailenin aslında ilaçlamadan öldüğüne ilişkin buna inanmadığını mahkemede yine tekrarlamıştı. Ve yine Zeki Kışı başlangıçta o da gıda zehirlenmesi olmadığını düşünmüştü ki aile ben kendi çalışanlarıma bu şekilde bir eğitim vermedim. Ben sadece ilaçlama firmasının sahibiyim demişti. Bugün artık bu ailenin ölümüne ilişkin davada karar çıktı ve 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık da bu dosyadan beraat etti.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracatçılar için daha önce 4,5 milyar lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 5 milyar liraya çıkardıklarını söyledi. Erdoğan İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin programında konuştu.
6: Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz. Bir diğer ifadeyle 3 yıl önce 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor. Etkileyecektir. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. Küresel krizlerle her yüzleşmemizi siyasi ve ekonomik kazanımlara dönüştürecek bir yaklaşımla hareket ederek ihracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet özel sektör el ele vererek inşallah bu yeni dönemde ülkemizin ihracat çatısını çok daha yükseklere çıkaracağız.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün Diyarbakır'da temaslarda bulundu. Gündeminde mutlak butlan süreci vardı.
7: Diyarbakır butlan kararı çıktıktan beri, yani biz 12. kattan ayrıldıktan beri 12 şehir gezdik. Şimdi Diyarbakır'dayız. Diyarbakır iradesine defalarca kayyım atanmış, kayyımdan çok çekmiş bir kenttir. Kayyımlara karşı en net duran kenttir. Ve bugün partimizin iradesine atanan bir kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle, arkamıza geçenler, sen yürü biz de seninle yürüyoruz diyenlerle yürüyoruz. Gördüğümüze de sohbet ediyoruz, yolu soruyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol cümleden uludur, yol cümlemizden uludur, yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır.
2: CHP'deki mutlak butlan süreciyle ilgili yeni bir mahkeme kararı var. Mutlak butlan kararını veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, bu şartlarda kurultayın yapılıp yapılmayacağına dair belirsizlik giderilsin başvurusunu reddetti. Kararda verilen hükümde bir belirsizlik olmadığı söylendi. Başvuru yapan kişinin davada taraf sıfatı olmadığı için talebin reddedildiği belirtildi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, karara ilişkin Özel'in talebi reddedildi şeklinde yapılan yorumların yanlış olduğunu belirtti. Başvuruyu kendilerinin değil bir vatandaşın yaptığını söyleyerek mahkeme kurultay yapılamaz demiyor, sen bu davanın tarafı değilsin diyerek başvuruyu esastan değil usulden reddediyor açıklamasını yaptı. Kaçırıldıktan sonra polis operasyonuyla kurtarılan İBB

0: Bu yöntemle peşine düşülen Erhan Karal, İstanbul Maltepe'de evinin önünde kaçırıldı. Zorla araca bindirilip Tuzla'daki atıl bir üretim tesisine götürüldü. 32 saat sonra 19 Haziran'da polis operasyonuyla kurtarıldı. Bu görüntüler polis 4 gün boyunca yüzlerce saat kamera kaydını inceledikten sonra ortaya çıktı. Önce 6 zanlı tutuklandı. Salı ve çarşamba günü yapılan baskınlarla 10 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin Sakarya'da bungalov evde saklandığı belirlendi. Kocaeli'ye kaçtıkları sırada gözaltına alındılar. Bir kısmı ormanlık arazide izlerini kaybettirmeye çalışıyordu. Yakalananlardan 4'ünün kaçırılma olayının failleri olduğu tespit edildi. Zanlılar Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı onu hakkında da yol kesme suretiyle yağma suçundan tutuklama talep etti. Kaçırılma olayıyla ilgili çeşitli paylaşımlar yapan gazeteci Ali Çağatay ise yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı iddiasıyla gözaltına alındı.
1: Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun?
3: Bu asıl ihbarlar çok yanlış bir şey. Yani yarın öbür gün suç duyurusunda bulunacak. Bilmem ne olacak. Yazık, günah onlara da yani.
4: Arama çalışmaları sürerken verdiği röportajda asılsız ihbarlara tepki göstermişti. 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağrı'da 2018 yılında kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Olayla ilgili ilk davada küçük kızın amcasına kasten öldürme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Diğer 6 sanık serbest bırakıldı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Yusuf Aydemir için tahliye kararı aldı. Ancak Yargıtay eksik araştırma yapıldığı ve dosyaya sonradan sunulan ses kayıtlarının değerlendirilmediği gerekçesiyle bu kararı bozdu. Cinayet iddiasını reddeden sanık amca Yusuf Aydemir yeniden görülen davada kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve kaçma şüphesi nedeniyle bir kez daha tutuklandı. Davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu amca bir kez daha suçlamaları kabul etmedi. Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 6 yıl hapisle cezalandırıldı. Diğer tutuksuz 6 sanıksa beraat etti. Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in akrabaları arasında arbede yaşandı. Polis müdahalesiyle gerginlik sonlandırıldı.
5: NTV Radyo.
1: Venezuela'da peş peşe yaşanan depremler sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuzey sahillerini vuran depremler özellikle La Guaira kentinde büyük yıkıma yol açtı. Yüzlerce bina çöktü, mahalleler enkaza döndü. Yaşamını yitirenlerin sayısı 500'ü geçti.
4: Felaket böyle başladı. Güney Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5'lik depremle sarsıldı. Onlarca bina yerle bir oldu, yüzlercesi ise ağır hasar aldı. 7,5'lik depremin merkez üssü Yaracuy eyaletinin Yumare şehrinin 28 kilometre güneydoğusuydu. Deprem yerin 28 kilometre altında meydana geldi. Başkent Caracas dahil çok sayıda şehir depremden etkilendi. La Guaira yıkımın en fazla olduğu eyaletlerden biri oldu. Yüzlerce kişi enkaz altında kaldı. Felaketin boyutu havadan da görüntülendi. La Guaira'daki Uluslararası Havalimanı'nda depremde ciddi hasar aldıktan sonra kapatıldı. Bu uluslararası yardımların ulaştırılmasını da güç hale getirdi. Enkaz altındakileri kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yardım çalışmalarını yerinde denetledi. Depremzedelere 2600 tondan fazla insani yardım gönderildi. Birleşmiş Milletler de uluslararası yardım için devreye girdi. 17 ülkeden Venezuela için yardım eli uzandı. Yetkililer önceliklerinin kurtarma ekiplerini felaket bölgesine ulaştırmak olduğunu belirtti. Binden fazla personel arama kurtarma çalışmaları için görevlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri iki savaş gemisi, nakli uçakları ve helikopterler konuşlandırdı. 150 milyon dolarlık da nakit yardımı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü de enkazdan çıkarılanların tedavisi için bölgeye ekip gönderdi. Depremin ardından kurtarma çalışmalarında ilk 72 saatin çok kritik olduğu hatırlatıldı. 7,5 büyük

0: büyüklüğündeki sarsıntı 1900'de Venezuela açıklarında meydana gelen 7,7'lik depremden bu yana en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.
1: ABD yönetimi Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için ilk resmi adımı attı. 700 milyon dolarlık jet motoru satışı kongreye bildirildi. Onayın verilmesi halinde 80 adet F-110 motoru alınacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-110 motoru satışında resmi süreci başlattı. Trump yönetimi 700 milyon doların üzerindeki satışa yönelik niyetini kongreye iletti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde gelen adım hem Kaan projesi hem de iki ülke arasındaki savunma ilişkileri açısından kritik önem taşıyor. Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladığı sırada muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım demişti. ABD Dışişleri'nin kongreye ilettiği bildiride ABD hükümeti siyasi, askeri, ekonomik, insan hakları ve silahların kontrolüne ilişkin tüm değerlendirmeleri yaptıktan sonra bu kalemlerin ihracatına onay vermeye hazırdır ifadelerine yer verildi.
2: Amerika'nın başka ülkelere silah ve askeri ekipman satışında uzun süredir uygulanan bir prosedür var ve bu prosedür kapsamında da hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun ilgili komisyonlarının başkanlarının ve kıdemli üyelerinin normalde onayları gerekiyor. Kongreden bu süreçlerde gelen itirazlar önemli silah satışlarını etkileyebilir ama yönetim buna rağmen bu süreci ilerletmeyi de tercih edebilir. İlla bloke edecek diye bir şey yok.
0: Söz konusu talep General Electric tarafından üretilen 80 adet F-110 motoru ve bunlara ait test ekipmanlarıyla bazı yedek parçaları kapsıyor. Satışın mali boyutunun 800 milyon doları bulabileceği belirtiliyor. Motorların satışına onay verilmesi Türkiye'nin 2016 yılında başlattığı yerli 5. nesil savaş uçağı programı Kaan'ın devamı için kritik önemde. F-16 savaş uçaklarının da kullandığı F-110 motoru yerli motor geliştirilene kadar Kaan savaş uçağına da güç verecek. Alınacak 80 adet motorla 40 Kaan uçağının seri üretimi garantiye alınmış olacak. Ankara'nın F-35 programına dönüş ve KATSA yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili beklentileri de devam ediyor.
1: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio 3 ülkeyi kapsayan Körfez turunda. Rubio temaslarında Amerika'nın müttefiklerine İran'la varılan mutabakat konusunda güvence verdi.
0: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 ülkeyi kapsayan Körfez turuna çıktı. İran'ın saldırılarıyla savaşta hem hasar alan hem de imajları sarsılan müttefiklerine güvence verdi. Bakan Rubio, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Körfez'i ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkili oldu. Washington Post gazetesine göre Rubio'nun ziyareti bazı yönlerden savaş öncesi normlara geri dönüşün bir işaretiydi. Çarşamba günü ilk durağı olan Abu Dhabi'de Rubio, Trump yönetimiyle Körfez liderleri arasındaki dostane bağlara vurgu yaptı. Washington Post'a göre ABD heyetinde dikkat çekenlerden biri de Trump'ın damadı Michael Boulos'tu. Rubio, resmi bir görevi bulunmayan Boulos'un üst düzey diplomatik bir toplantıya davet edilmesiyle ilgili iş bağlantısı vurgusu yaptı. Aynı gün Rubio Kuveyt'e geçti. İran'ın drone saldırılarının izlerini hala taşıyan ABD Büyükelçiliğinde bayrak çekme törenine katıldı. Rubio'nun Bahreyn'deki durağı ise Körfez İşbirliği Konseyi toplantısı oldu. ABD Dışişleri Bakanı bu toplantıda Körfez'deki ortaklarına güvence mesajı verdi. İran'la varılan mütabakatı işaret ederek ABD'nin bölgedeki ortakları için tehdit oluşturacak hiçbir eyleme onay vermeyeceklerini dile getirdi. Rubio'nun gündeminde Hürmüz Boğazı da vardı. ABD Dışişleri Bakanı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasını hiçbir Körfez ülkesinin desteklemediğine vurgu yaptı. Gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmemesinin İran'la imzalanan mütabakat zaptının ihlali anlamına geleceğini, bunun sorun olacağını ve karşılık vereceklerini söyledi. Washington Post gazetesine konuşan Körfez Uluslararası Forumu'nun icra direktörü Danya Tafer'e göre Rubio müttefiklerine dayanışma mesajı verse de mevcut durum savaş başlamadan önceki halinden daha kötü. Tüm kırmızı çizgilerin aşıldığını söyleyen Tafer, İran'ın şu anda daha fazla avantaja sahip olduğuna dikkat çekerken eğer bu savaşın amacı daha izole edilmiş bir İran yaratmak idiyse sonuç tam tersi olabilir yorumunda bulundu.
1: Ukrayna insansız hava araçlarıyla Rusya'nın canını yakıyor. Son dönemde petrol rafinerilerine yönelik İHA saldırıları sonrası Rusya kısıtlı akaryakıt satışına başladı.
0: Ukrayna'nın drone filosu Rus hava savunma sistemlerini zora soktu. Ukrayna dronları cephe hattının yaklaşık 1500 kilometre gerisindeki Ufa şehrine saldırı düzenledi. Saldırıda Rusya'ya ait petrol tesisi vuruldu. Geçen hafta da başkent Moskova drone saldırılarının hedefi olmuştu. Ukrayna'nın en büyük savunma sanayi firmalarından Firepoint'in baş tasarımcısı Denis Steilerman, Amerikan The Wall Street Journal gazetesine konuştu. Sonuçtan şaşkınlık duyduğunu söyledi. Steilerman, büyük bir insansız hava aracı sürüsü kullandık ve bunlar Rus hava savunma sistemlerini alt etti dedi. Ukrayna, Rus hava savunma sistemlerini geçmek için çok sayıda drone'u aynı anda gönderdi. İlk drone, hava savunma sisteminin yerini tespit ederken peşinden gönderilenler güvenli bir yol elde etmiş oldu. Gazetenin haberine göre saldırılar o kadar yoğundu ki ülkedeki yakıt satışında kısıtlamalara dahi gidildi. Ukrayna savaşın başından bu yana drone üretimini arttırdı. Kiev yönetimi 2024'te 2 milyon 200 bin drone üretirken bu yıl çoğu kısa menzilli olmak üzere 7 milyondan fazla drone üretimi hedefleniyor. Ukrayna'nın uzun menzilli droneları 3000 kilometre yakın menzile sahip. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda görev yapan askeri analist Michael Kaufman, Moskova'nın artık cephe hattının yanında çok daha geniş alanı savunmak zorunda olduğunu söylüyor. Ukrayna droneları cepheyi aşarak Rusya'nın kritik altyapılarını vurabilecek düzeyde. Analistlerin tahminleri saldırılar sonucunda Rusların petrol rafinerilerindeki kapasitesinin %20 düştüğü yönünde. Rusya Savunma Bakanlığı Mayıs'ta 8849 drone'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu sayı Ocak'ta 3676, geçen yıl Mayıs'ta ise 2504'tü. Etkisiz hale getirilen drone sayısı Ukrayna'nın saldırı kapasitesindeki artışın da bir kanıtı olarak yorumlandı.
1: NTV Radyo. Mersin'de 5 yaşındaki otizmli bir çocuk eğitim aldığı rehabilitasyon merkezinde şiddet gördü. Çocuğa vurduğu anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan eğitmen tutuklandı.
3: Tokat attı, boğazını sıktı, defalarca vurdu. Otizmli çocuğa şiddet uyguladığı ortaya çıkan eğitmen hakim karşısına çıkarıldı.
4: Adalete güveniyoruz, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Hem öğretmenden hem sorumlulardan şikayetçiyiz.
5: Okulun yanından bile geçemiyor çocuk arabayla. Okulu tanıyor, sokakları tanıyor. Oraya gittiği zaman çocuk evrim geçiriyor.
3: Mersin'de yaşayan Bahattin ve Sermin Yılmaz çiftinin çocukları Kuzey, 2,5 yıldır kentteki özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim görüyordu. Çift, 21 Nisan günü akşam eve dönen çocuğun boynunda yara izleri fark edince durumdan şüphelendi.
4: Son günlerde çocuğumun boynunda iki tane çizik işareti gördüm. Burada olmadı kesinlikle dediler bana ve ben orada olduğuna, yani evimde olmadığına emindim. Kayıt istedim. Kayıtları bana vermek istemediler. Çok uzattılar, türlü bahaneler uydurdular.
3: Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında şiddet uyguladığı görülen eğitmen tutuklandı. Hakkında beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumundaki bir kişiye yönelik kasten yaralama suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan sanık iddiaları reddetti. Dikkatini bana yönelsin diye yakasından çektim. Göz teması sağlaması için çenesinden tuttum dedi. 5 yaşındaki çocuğun ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Mahkeme heyeti güvenlik kamerası kayıtlarının tekrar incelenip rapor hazırlanmasına, olay günü sınıfta bulunan öğretmenin tanık sıfatıyla dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
1: Şanlıurfa'da marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki çocuk hava kompresörüyle gördüğü işkence sonucu hayatını kaybetmişti. İşkenceyi uygulayan kalfa hakkında dava açıldı. Tutuklu sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
0: Olay 14 Kasım 2025'te Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki marangoz atölyesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Muhammed Kendirci atölyede çırak olarak çalışıyordu. Kalfa Habib Aksoy tarafından yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz kaldı. İç organlarında ciddi zarar oluşan çocuk 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Habib Aksoy önce adli kontrolle serbest bırakıldı. Daha sonra Gaziantep'e kaçmaya çalışırken yeniden yakalanıp tutuklandı. İddianamede sanığın basınçlı hava ekipmanlarının oluşturabileceği riskler konusunda mesleki bilgi ve deneyime sahip olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle çocuğa karşı olası kasla öldürme suçunun oluştuğu belirtildi. Sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi. mahkemeye yargılamanın huzur ve güven ortamında yürütülmesi açısından davanın Şanlıurfa dışında görülmesini talep etti. Bunun için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu. Nakil talebinin kabul edilmemesi halinde ilk duruşma 23 Eylül'de görülecek.
1: Üniversite sınavında yapay zekalı kopyanın bedeli ağır oldu. Sınava yasak olmasına rağmen cep telefonuyla girip yapay zekadan destek alan zanlı yakalandı.
0: Yüksek öğretim kurumları sınavındaki şüpheli hareketleri üzerine yakayı ele verdi. Cep telefonunu kullanarak sınırları her geçen gün artan yapay zeka programıyla kopya çektiğini itiraf etti. Olay İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Mustafa Eren K. alan yeterlilik sınavına görevlilerin üst aramasında fark etmediği cep telefonuyla girdi. Güvenlik engelini aştığını düşünen zanlı sınavdan çıkarken yakalandı. Şüpheli hareketleri üzerine tekrar yapılan üst aramasında cep telefonu ele geçirildi. Yapılan incelemede soruların fotoğrafını çekerek yapay zekadan destek aldığı tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı suçunu itiraf etti. Telefonu gizlice içeri soktuğunu anlattı. Fen soru kitapçığının 37 ve 39. sayfalarının fotoğrafını çekerek yapay zeka programından destek aldığını söyledi. Bir anlık gaflete düştüğünü iddia ederek suçtan kurtulmaya çalışan zanlıyı mahkeme affetmedi. Mustafa Eren K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Son ders zili çaldı, öğrenciler karnelerini aldı. 18 milyon öğrenci için yaz tatili başladı. Yeni eğitim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
6: Benim karnem çok iyi, her sene çalışarak başarıyorum.
0: Tüm yıl çalışan, emek veren 18 milyon öğrenci karnesini aldı, tatil başladı.
7: Yüzme öğreniyorum, yazlığa gideceğiz.
8: Bol bol oyunlar oynayacak mısın?
7: Evet.
9: İyi tatiller!
8: 2025-2026 eğitim yılı bitti. Öğrenciler karnelerini aldılar ve heyecanla yaz tatilinin başlamasını bekliyorlar.
10: Tatile gideceğim, denizlere gideceğim, sonra da yine kitabımı okuyacağım.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bakırköy'deki Medeni Berk İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi, karnelerini dağıttı.
11: Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Velilerimizden istirhamım çocuklarına söyleyerek değil, bizzat kendileri yaparak ve uygulayarak örnek olmaları. Yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum.
0: Bakan Tekin, liselere geçiş sınavının açıklanacağı tarihi de belirtti.
11: 10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. 10 Temmuz'da sonuçları açıkladığımızda bu yıl yapay zeka destekli bir robotik tercih kılavuzu oluşturduk elektronik ortamda. LGS sınavında çocuklarımız aldıkları skorlara göre Türkiye'de sınavla öğrenci alan orta öğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacaklarına, puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu bir tercih robotu ile de çocuklarımıza ve ailelerine yardımcı olmaya çalışacağız.
0: Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
1: Pestisit kullanımını kontrol altına almak için başlatılan B reçete Temmuz ayından itibaren Türkiye genelinde şart olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı amaçlarının bilinçsiz zirai ilaç kullanımını engellemek olduğunu söyledi.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayata geçirilen B reçete uygulaması 1 Temmuz itibariyle 81 ilde geçerli olacak. Bitki koruma ürünleri veya zirai ilaçları yalnızca yetkili ziraat mühendisleri üreticilere yazabilecek. Amaç bilinçsiz zirai ilaç kullanımını engellemek.
12: Bu sistemde sadece bitkisel üretim yapan üreticiler bitki koruma ürününe erişebilecekler ve sadece üretim yapılan alan için satış ve kullanım mümkün olacak ve önerilen doz kadar zirai ilaç alınabilecek.
0: Uygulamayla zirai ilaç kullanan üreticiler, reçeteyi düzenleyen mühendisler ve ürünün kullanım amacı kayıt altına alınacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilin tarım ve orman il müdürleriyle yeni sürece ilişkin toplantı yaptı. Bu Türkiye'de pestisit anlamında bütün duvarları yıkacak, bütün problemleri çözmeye aday bir sistem dedi.
12: Kullananın belli olduğu, ilacı yazanın belli olduğu, kimlerin hangi amaçla, hangi ürün için, ne kadarlık bir alanda, hangi dozda kullanılmasını düzenleyen bir sistem uygulanmaya başlandı. Bu herhangi bir uygulama değil. Bugün itibariyle bu sisteme uygulanması açısından destek verecek ülkemizin bu manadaki hedefine atılmış bir imza olacak. Bu bir devrimdir.
1: Türkiye önümüzdeki hafta kavrulacak. Birçok bölgede termometreler 40 derece ve üzerini gösterecek. Özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekiyor.
9: Önümüzdeki hafta sıcak hava dalgası bize de geliyor. Sıcaklıklarda 5-6 derece yükseliş olacak.
0: Önümüzdeki hafta dışarı çıkmak çok daha zorlaşacak. Çünkü ülkenin neredeyse tamamı sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.
9: Önümüzdeki hafta salıdan itibaren İstanbul, Batı Karadeniz, Ankara, İç Anadolu'da 35-36 dereceye kadar çıkacak. Aydın'da 40 dereceleri geçecek. Akdeniz'de yine hissedilenler 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da önümüzdeki hafta 45 dereceye yaklaşacak. Bu arada bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Özellikle aracın içindeyseniz, asfalt yerlerdeyseniz buralarda sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükseliyor.
0: Bu kez rüzgar da sıcak havanın etkisini azaltmayacak.
9: Hafta sonu İstanbul'da ve Kocaeli'nin Karadeniz hattında, İstanbul'da da Boğaz hattı, özellikle Sarıyer, Şile tarafında nem oranı yükselecek.
0: Peki Avrupa'da sıcaklık Türkiye'nin gerisinde olmasına rağmen neden daha tehlikeli?
9: Öncelikle şu çelişkiye bir açıklama getirelim. Bizde sıcaklıklar 45 dereceye kadar çıkarken çok sorun yaratmazken neden Avrupa'da 35-36 derece sıcaklıklarda bile çok büyük sorunlar yaşanıyor? Avrupa'da sık ormanlık alanlar, bitki örtüsünün yoğun olması ve uzun büyük nehir ağları o bölgede buharlaşmanın çok fazla olmasına neden oluyor. 45 derece kuru sıcak mı, 30 derece çok nemli hava mı daha öldürücüdür? 30 derece çok nemli hava daha öldürücüdür.
0: Önümüzdeki hafta herkesin, özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması, çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmaması öneriliyor.
1: Tuz Gölü iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle %85 küçülmüştü. Bölge son 66 yılın en fazla yağışını aldı. Su seviyesinin yükseldiği gölde flamingolar tekrar görüldü.
0: Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olarak biliniyor. Ancak son 90 yılda %85 küçülmüştü. Yağışlar Tuz Gölü'nü tekrar canlandırdı. Gölde flamingolar arttı.
13: Şu anda yeni üreyen flamingolar bölgede çok büyük bir kesimi oluşturmakta ve sayısının geçen yıllara göre çok daha arttığını görüyoruz.
0: Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Tuz Gölü flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Son dönemde kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşmüştü. Suyun çekilmesiyle birlikte katmanlı düz kütleler oluşmuştu. Gölün büyük kısmı kurumuştu.
13: Son 90 yılda çalışmalara baktığımızda Tuz Gölümüz Türkiye'nin ikinci büyük gölüydü, biliyoruz. Ve %85 oranında azalmıştı. Dolayısıyla buraya flamingoların gelmesi, burada üremelerini yapması oranı çok düşmüştü ve flamingolar artık buralara uğramaz olmuştu.
0: Ancak bölge son 66 yılın en fazla yağışını aldı. Gölün su seviyesi de %45 arttı. Suyun çekilmesiyle bölgeyi terk eden flamingolar su seviyesinin yükselmesiyle tekrar gölde konaklamaya başladı.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek.
15: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursan Next.
16: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
17: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
18: Her adımda güven. Otokoç ikinci ele. 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
19: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
20: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.

0: Kajo Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Su kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
5: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
4: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
6: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
8: Ülke genelinde görülen yüksek sıcaklık ve nem sıcak çarpması ile birlikte sıvı kaybına neden olabilir. Gölge yerler tercih edilmeli, bol su tüketilmeli. Marmara ve Ege'de kuvvetli poyrazla baş ağrısı, halsizlik gibi sağlık sorunları yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
9: Tek reklam.
10: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
9: Tek reklam.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
13: A milli takım 2026 Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti. D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de attığı golle 3-2 yenen Ay Yıldızlılar turnuvayı grup sonunculuğuyla tamamladı.
14: Türkiye Dünya Kupası'ndan galibiyetle ayrıldı. D grubundaki ilk iki maçında aldığı mağlubiyetlerle tur şansını kaybeden A milli takım veda maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi. Los Angeles'taki maça kötü başlayan Ay Yıldızlılar henüz 3. dakikada Trusty'nin golüyle geriye düştü. 7 dakika sonra yanıt veren Arda Güler, Türkiye'nin turnuvadaki ilk golünü attı ve Dünya Kupası'nda gol kaydeden en genç Türk futbolcu oldu. 31. dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda Barış Alper Yılmaz'a çarpan top ağlara gitti ve milliler 2-1 öne geçti. Ay Yıldızlılar ikinci yarıya da kötü başladı. Amerika Birleşik Devletleri 49. dakikada Berhalter ile eşitliği yakaladı. Maçta son sözü Türkiye söyledi. Son dakikalarda oyuna giren Kaan Ayhan 90+8. Dakikada attığı golle 3 puanı getirdi ve Amerika Birleşik Devletleri mağlubiyetle tanıştı. Ev sahibi ülke 6 puanla D grubunu zirvede tamamlarken Türkiye 3 puanla son sırada kaldı. 4'er puanlı takımlardan Avustralya averajla ikinci, Paraguay ise üçüncü oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella onurları için mücadele ettiklerini söyledi.
15: Bin zafere bedel bir maç oldu. Biz ne yaptığını bilen bir takım olmasaydık bu maçı çeviremezdik. Futbolcularımın hiçbir zaman bu kadar spesifik saldırıları hak ettiğini düşünmüyorum. O yüzden bu galibiyeti aldıkları için mutlu oldum. 98. dakikada Kaan'ın ve hepimizin sevinci bir haftadır nasıl bir üzüntü yaşadığımızı gösteriyor. Milli takımımız bunu hak etmiyordu. Futbolcularımız ve başkanımız bunu hak etmiyordu. Onurumuzla bu turnuvadan ayrıldık.
14: Milli futbolcular da turnuvaya 3 puanla veda ederek buruk bir mutluluk yaşadı.
16: Moral de daha hala biraz düşük ama bu galibiyette yine de az çok kendi umurumuzu kurtardığımızı düşünüyorum. O da önemli bir şey.
14: Los Angeles'taki maçta tribünlerde yıldızlar geçidi vardı. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Edward Norton, Colin Farrell, Ashton Kutcher, Scottie Pippen ve Nadia Comaneci gibi ünlüler Türkiye'nin galibiyetini izledi. Maç önü seremonisinde topu Santra'ya Paris Hilton getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek turnuvayı noktalayan A milli takım bu gece saat 22.50'de İstanbul'a dönecek.
13: A milli takımın performansıyla ilgili eleştirilerin futbolcuları etkileyip etkilememesi de bir tartışma konusu oldu. Son olarak Arda Güler, haklılardı, hiçbirimiz iyi oynamadık dedi. Akıllara ise daha önce milli takım kampında yapılan açıklamalar geldi.
17: Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası serüveni grup aşamasında sona erdi. Ay yıldızlıların performansıyla ilgili tartışmalarsa bitmedi. Arda Güler 3-2'lik Amerika Birleşik Devletleri galibiyetinin ardından eleştirileri göğüsledi.
18: Tüm eleştirileri haklı buluyorum. Ne dedilerse haklılardı. Çünkü iyi oynamadım. Hiçbirimiz iyi oynamadık. Drama yapamayız. Kötü oynadık, elendik. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz.
17: Grup aşamasında teknik direktör Vincenzo Montella ve Samet Akaydın, Türkiye'de yapılan eleştirilerin kendilerini etkilediğini vurgulamıştı.
19: İlk maçtaki yenilginin ardından her şeyi yakıp yıkmaya çalışanların olması beni üzdü. Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha fazla Türk hissediyorum.
20: Çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da, orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman, böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlarda artık böyle pus gibi duruyorum yani.
17: 2026 Dünya Kupası'nı NTV'de yorumlayan Bülent Timurlenk ise eleştirilerin futbolun doğasında olduğunu söyledi.
21: İki maçtır özellikle ben daha fazla Türk'üm ya da bir sonraki turnuvaya gitmek için 24 yıl beklemeyeceğiz. Bütün bunların hepsinin aslında başarısızlık yönünden sorumluluk alması gereken yerleri filtrelemek olduğunu düşünüyorum. Algıda seçicilik yaratacak kadar kötü yorumların peşinden koşan, bunları takip eden ve bunlar yüzünden morali bozulduklarını teknik direktör tarafından sürekli olarak bir bahane ya da bir mağduriyet olarak açıklamaları. O kadar değil yani. O kadar değil. Dünyanın her yerinde futbol konusunda kritik yapılır. Ve bunun milyonlarca seyircisi ve okuyucusu vardır.
17: Milliler birçoklarına göre Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayacak güçteydi. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ise finali işaret etmişti.
22: 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz, Allah nasip ederse.
17: Ancak gruplardaki ikinci maçlar sonunda A milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi kesinleşti.
13: 2026 Dünya Kupası'nda iki grup daha sona erdi. E grubunda zirveyi garantileyen Almanya'yı yenen Ekvador son 32 turuna adını yazdırırken F grubunu ikincilikle tamamlayan Japonlar tur biletini Tokyo'nun ünlü Shibuya kavşağında kutladı.
17: Yeşil ışıkla kutlamalara başladılar, kırmızı ışıkla dağıldılar. Japonlar Dünya Kupası'nda son 32 turu biletini Tokyo'nun ünlü Shibuya kavşağında kutladı. F grubundaki son maçında İsveç'le 1-1 berabere kalan Japonya 5 puanla ikinci oldu. İsveç'te 4 puanla en iyi 8-3. Arasına girerken puansız Tunus'u 3-1 yenen Hollanda 7 puanla liderlikle turladı. Hollanda son 32 turunda Fas'la eşleşirken Japonya ise Brezilya'nın rakibi oldu. E grubunun son maçlarındaysa en büyük sevinci Ekvador yaşadı. Liderliği kesinleşen Almanya ile karşılaşan Güney Amerika temsilcisi Galatasaraylı Leroy Sané'nin golüyle geriye düştüğü maçta Angulo'nun golüyle devreyi 1-1 kapattı. 77. dakikada Plata'nın golüyle galibiyete ulaşan Ekvador puanını 4'e yükseltti ve en iyi 8 grup üçüncüsü arasına girdi. Curaçao'yu Pepe'nin golleriyle 2-0 yenen Fil Dişi Sahili ise 6 puanla grubu Almanya'nın arkasında ikinci basamakta tamamladı. E grubundan çıkan 3 takımın son 32 turundaki rakipleri henüz netleşmedi.
13: EuroLeague'de gelecek sezon Türkiye'den 3 takım yer alacak. Beşiktaş Gain Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda mücadele edecek. Beşiktaş'ın katılımı EuroLeague hissedarlarının oy birliğiyle kabul edildi. Böylece siyah beyazlılar 2012-2013 sezonunun ardından tarihinde ikinci kez Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonunda yer alacak. Gelecek sezon Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Beşiktaş Gain Türkiye'yi EuroLeague'de temsil edecek. Şansa kalmaz
12: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kışın sıcak kesimde, gürültü yok, kafan rahat. Bağplast'ta, oh ne rahat hayat.
4: Bağplast, hayat iyi pencereyle rahat.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
9: Yüksek tansiyonda hani en çok kalp aklımıza geliyor. Kalp damarlarını işte tıkatıcı risklerden bir tanesi, en önemli risklerden bir tanesi. Aynı zamanda kalp kasını da etkileyebiliyor. İşte pompa vazifesi görüyor dedik. Yüksek basınca karşı çalıştığı zaman nasıl ağırlık yapınca kas yapıyor vücudumuz. O da bir güce karşı, daha kuvvetli bir güce, yüksek basınca karşı çalıştığı için kalp kası kalınlaşıyor.
10: Son dakika.
11: Niğde'de bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre yaralılar var. Ayrıntıları Demirören Haber Ajansı muhabiri Adnan Çelebi aktarıyor.
12: Nabari Kemerhisar beldesi havai fişek fabrikasında henüz belirlenen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonra ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde AFAD, jandarma, itfaiye ve çok sayıda yetkili ekipler geldi. Ekipler şu anda inceleme çalışması devam ediyor. Biraz önce bir ambulans daha çıktı. Hastaneye kaldırıldı. İçinde yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Yani şu anda etrafta güvenlik önlemleri alındı. İşçiler, içeride çalışan işçiler herkesi yani iş bitimi yapıp evine gönderdiler herkesi. Yani şu anda burada aktarabileceğimiz bilgiler bu kadar.
13: Peki aynı fabrikada 2018'de de bir patlama meydana geldiği söyleniyor. Bu konuyla ilgili neler biliyoruz?
12: Evet, 2018 yılında da aynı fabrikada bir patlama daha meydana gelmişti. O zaman o sıra patlamada da iki kişi hayatını kaybetmişti. Yani aynı fabrika, aynı şahit, aynı patlama şekilde olduğu söyleniyor şu anda.
13: Peki yaralılar hastanelere sevk edildi dedin. Durumları hakkında bir bilgi var mı? Can kaybı noktasına geldiğimizde bir can kaybı var mı?
12: Evet, bir kişi hayatını kaybederken bir kişinin ise hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu söyleniyor. Şu anda hastanede tedavisini sürdüğü belirtildi.
13: Yaralı sayısını biliyor muyuz peki?
12: Şu anda bir ölü bir yaralı var.
13: Evet. Teşekkür ediyoruz.
12: Rica ederim.
13: Niğde'nin Bora ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında bir patlama meydana geldi. Yaralılar olduğu bildirilirken bir kişinin hayatını kaybettiği yönünde bir bilgi paylaşımı yapıldı. İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediyor. Ve Kemerhisar belgesindeki özel bir firmaya ait bir fabrika burası, fişek fabrikası. Yaklaşık saat 16.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi bu patlama. Patlamada bazı işçilerin yaralandığını biliyoruz. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekranlara gelen görüntülerde de yine yaralıların hastanelere sevkini görmekteyiz. Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Patlamanın ardından bir yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri halen müdahale ediyor. Yangının neden çıktığı konusunda henüz net bir bilgi yok. Resmi bir açıklama da yapılmadı. Ve aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de bir patlama meydana geldi. Ve iki kişi o patlamada da hayatını kaybetmişti 27 Ocak 2018'de. Bugün de yine ikinci kez bir patlama meydana geldi. Kemerhisar beldesindeki bu özel firmaya ait fişek fabrikasında. İşçilerin sağlık durumları ile ilgili henüz net bir bilgi yok ama bir can kaybının olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte yaralıların olduğu söyleniyor. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bor Devlet ve Niğde Eğitim Araştırma Hastanelerinde tedavilerine devam ediliyor. Acil sağlık ekipleri ilk müdahalesini ambulanslarda gerçekleştirdi. Şu anda da yine hastanelere sevk sırasında gelen görüntüler ekranlarınıza geliyor. Bor ilçesinde, Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında meydana geldi bu patlama. Özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasıydı. Bu aynı fabrikada ikinci kez olan patlama olduğunun tekrar altını çizelim. Yaklaşık 27 Ocak 2018 tarihinde meydana geldi patlama ve o dönemde de iki kişi hayatını kaybetmişti. Yaralıların olduğunu söyledik. Yaralıların hastanelere sevkleri devam ediyor. Kaç kişi olduğuna dair henüz net bir bilgi yok. Ama bir kişi hayatını kaybetti. Bor Devlet ve Niğde Eğitim Araştırma Hastanelerinde de yaralıların tedavisi devam ediyor. Birinin ağır olduğunu az önce muhabir arkadaşımızla bizlerle paylaştı. İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangında yangın söndürme işlemlerine devam ediyor. Yangına müdahale etmeye devam ediyorlar. Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında meydana geldi bu patlama. Evet, bir kişi hayatını kaybetti, yaralılar var. Elimizdeki bilgilerin kısıtlı olduğunu da belirtelim. Ve elimizde olan görüntüler, yaralıların hastaneye sevk sırasında çekilen görüntüler. Fabrikadan henüz bir görüntü ulaşmadı elimize. Ama fabrika özel bir firmaya ait, havai fişek fabrikası Kemerhisar beldesinde. Patlama yaklaşık 7 dakika önce 16.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hastanelere yaralıların sevkini gerçekleştiriyorlar. Bor Devlet ve Niğde Eğitim Araştırma Hastanelerinde görüldü. Ama fabrikada patlama sonrası çıkan yangına halen müdahale ediliyor. Fabrikada işçilerin olup olmadığı konusunda da net bir bilgimiz yok. Hala içeride işçiler var mı, kurtarılmayı bekleyen işçiler var mı ya da yaralıların olup olmadığı noktasında bir bilgimiz yok. Ve fabrikanın kapasitesi konusunda da ilerleyen dakikalarda mutlaka bilgiler elimize ulaşacaktır. Bunları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bir kez daha bilgileri tazeleyelim. Niğde'nin Bor ilçesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bildirilirken itfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına müdahale etmeye devam ediyor. Evet, patlamada bir vatandaş hayatını kaybetti. Bir vatandaşın da yaralandığı bildirildi. Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğü konusunda bir bilgi var. Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor ve şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, yaralı işçilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali Yardımcısı Başkanlığı'nda ki komisyonda çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalarla adli ve idari işlemler yürütülecek ifadelerini kullandı. Vali Nedim Akmeşe Anadolu Ajansı muhabirine verdiği bilgide. Bir kez daha Vali Akmeşe'nin verdiği bilgiyi de tazeleyelim ve paylaşalım. Bir vatandaşın hayatını kaybettiği, bir vatandaşın da yaralandığı bilgisi paylaşıldı vali tarafından. Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirten Akmeşe, bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz dedi Vali Akmeşe. Telefon hattımızda da Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir var. Sayın Özdemir, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Patlamaya ilişkin bilgileri sizden dinleyelim efendim.
10: Teşekkür ediyoruz. Yani valinin açıkladığı gibi aslında maalesef meşaleler bölümünde patlama gerçekleşti. Öyle bir tane vatandaşımızı kaybettik. Bir vatandaşımız da ağır yaralı. İnşallah ondan müdahale ediliyor. İnşallah diğerleri toparlar diye umut ediyoruz. Kontrol altında gözüküyor. İnşallah büyümeden, daha da büyümeden diyelim, bir sıkıntı olmadan kontrol altına alındı gibi gözüküyor.
13: Evet, bu yerlerin güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandığını belirtmiş Sayın Vali. Toplam işçi sayısı hakkında bir bilgimiz var mı? Yani bir yaralı bir kişi hayatını kaybetti ama yaralıların sayısı hakkında bir bilgimiz var mı Sayın Başkan?
10: Tabii söyledim, yani bize gelen ağır yaralı vatandaşımız dışında çalışanımız dışında başka bir sıkıntı gözükmüyor. Varsa da ufak tefek yaralanmalar var. Tabii büyük bir fabrika, öyle söyleyeyim. Türkiye'deki sayılı hava ifşek fabrikalarından bir tanesi. Ama tabii ki önlemler alınıyor, denetleniyor da. Çevresinde bir yerleşim yeri de yok. İnşallah daha da büyümeyecek ama tabii ki bu patlamada meşaleleme bölümünden nereden kaynaklandı zaten savcılıkla inceleme başlattı. İlerleyen saatlerde daha da netleştikten sonra detaylı bilgi verilecektir mutlaka.
11: Niğde'de meydana gelen havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin bilgileri aldık. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir son bilgileri aktardı. Meydana gelen patlamada bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı belirtiliyor. Kısa bir ara verelim. Saat başında az sonra birlikteyiz.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
14: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde ve Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
16: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
14: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: NTV Radyo.
13: Gelişmelerle karşınızdayız. Yaklaşık 15 dakika önce Niğde'de bir havai fişek tesisinde bir patlama meydana geldi. Havai fişek fabrikasında bir patlama meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Az önce belediye başkanının NTV yayınında verdiği bilgiler doğrultusunda Niğde'nin Boru ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında meydana geldi bu patlama. Bir kişinin hayatını kaybetti, bir kişinin de ağır yaralı olduğu yönünde bilgiler paylaştı. Bununla ilgili aslında ilerleyen zamanlarda da daha net bilgilerin kendilerine de ulaşıp daha detaylı bilgilendirmenin yapılacağını ifade etti. Hemen akabinde Vali Nedim Akmeşe'nin bir açıklaması oldu. Havai fişek fabrikasındaki patlamada bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, bir vatandaşın da yaralandığını bildirdi. Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirten Akmeşe, bu yerler güvenlik önlemlerinin önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali Yardımcısı Başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalarla adli ve idari işlemlerde yürütülecek ifadelerini kullandı. Valilikten yapılan açıklama böyleydi. Bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı yönünde. Patlama saat 16.45 sıralarında Bor ilçesine bağlı Kemerihisar beldesindeki tesisin yeraltı deposunda meydana geldi. Tabii patlamayla birlikte patlamanın hemen ardından bir yangın çıktı. İhbar üzerine de bölgeye, fabrikanın olduğu alana AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti ve gittiler. Alevler kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yaralı halde kurtarılan iki işçi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Nuri Özkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçi Yasin Demirbaş'ın ise tedavisi sürüyor. Patlamanın neden meydana geldiği henüz belli değil. İncelemelerin devam ettiği de ifade edildi. Valilik olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sağlık ekiplerinin yaralıları hastaneye sevklerinden görüntüler ekranlarınıza geliyor. Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanelerine götürüldü. Patlamanın ardından tabii bir yangının çıktığı bilgisi de paylaşıldı. Yine NTV canlı yayına katılan Sayın Başkan tarafından, Belediye Başkanı tarafından patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangının kontrol altına alındığı yönünde bir bilgi paylaşıldı. Şu anda uzaktan çekilen görüntülerde büyük bir duman bulutunun olduğunu da görmek mümkün. Ama şunu da belirtelim, aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de yine bir patlama meydana geliyor. Ve 2018 yılında meydana gelen bu patlamada da iki kişi hayatını kaybetmişti. Evet, Niğde'deki tesiste bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralandı. Yine çalışmalar, söndürme çalışmaları devam ediyor. Patlamanın yaşandığı, fabrikanın yeri aldığı bir görüntü, uydu görüntüsünü ekranlarınıza yansıtıyoruz. Tabii güvenlik önlemlerinin alındığı yönünde valilikten yapılan açıklamada bu tarz yerlerin güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandığını ifade etmişti. Tabii kırsal bir alanda, boş bir arazide bulunan fabrikanın uydudan çekilmiş görüntüsüydü az önceki görüntüde. Vali Nedim Akmeşe'nin açıklamasını bir kez daha paylaşalım. Bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, bir vatandaşın da ağır yaralandığını ifade etti Sayın Vali. Ve patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğü de belirtildi. Bu yerlerin az önce uydu görüntüsünde de vardı ve bir miktar, ya yani oldukça uzak bir alanda olduğunu da görüyoruz. Çekim yapılan bölgenin yine büyük bir patlama olduğunu da görmek mümkün bu yoğun duman sebebiyle. Bu yerlerin güvenlik önlemlerinin alınmış şekilde konumlanması da oldukça önemli. İmalat bütün halde olmadığı, parça parça yerlerde yapıldığı da belirtilmiş. Şu anda devam eden bir yangının olmadığı da yine gelen bilgiler arasında. Sayın Vali, hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali Yardımcısı Başkanlığındaki komisyonda çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalarla adli ve idari işlemlerin de yürütüleceği ifade edildi. Patlamanın ardından gelen görüntüler, tabii yoğun güvenlik önlemleri de alındı bölgede. Sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, polis ve jandarma ekipleri de bölgede yerini aldı. Sağlık ekipleriyle birlikte yaralıların sevkini de az önce ekranlara da getirdik. Bor Devlet ve Niğde Eğitim Araştırma Hastanelerinde tedavilerine devam ediliyor. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Evet, yaklaşık 20 dakika önce meydana gelen bir patlama. Elimizdeki bilgilerin sınırlı olduğunu düşünerek hemen bölgeye gideceğiz. Deha muhabiri Adnan Çelebi telefon attığımızda. Adnan Çelebi, ne aktaracaksın? Bu patlama ilişkin elindeki bilgiler neler?
12: Yani patlamanın neyden meydana geldiği şu anda hani resmi bir açıklama olmadan söyleyemiyoruz. Ama patlamaya dair ortalıkta edindiğimiz bilgilere göre bu havai fişeğin dolum sırasında sıkışarak patlamasında meydana geldiği söyleniyor. Patlamada bir kişinin hayatını kaybederken bir kişinin ağır yara olarak hastaneye kaldırıldı. Şu anda hayatını kaybeden, patlama esnasında hayatını kaybeden kişinin içeride olduğunu ve olay yeri incelemeni şu anda inceleme yapmaya başladığını öğrendik. Başka bir sorunuz varsa buyurun.
13: Evet, aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de yine bir patlama meydana gelmişti. Hem onun sebebine hem de bu patlamanın 2018'deki patlamanın ardından alınan önlemlere ilişkin bir bilgi var mı elimizde?
12: Yani 2018 yılındaki meydana gelen patlamada da iki kişi hayatını kaybetmişti ve geniş çaplı bir önlem alınmıştı. Alınan önlemlere rağmen patlamış meydana geldi. Şu anda ise olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cenaze aracıyla dışarı çıkartılıyor. İyi de eğitim araştırma hastanesi morguna kaldırılacak. Evet, şu anda cenaze aracı götürüyor hayatını kaybeden kişiyi. Evet, olay yerine şu anda emniyet müdürlüğünden olay yeri inceleme ekipleri geldi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri geldi. Hı hı.
13: Yaralıların ile ilgili bir bilgi herhalde aktardığın dışında bir bilgi yok elimizde. Doğru mu Adnan Çelebi?
12: Evet. Öyle bir ağır yaralı var şu anda. Yani yaralı da ölü sayısında bu şekilde. Başka aktarılacağımız bilgimiz yok şu anda yeni gelen bilgilerde.
13: Evet. Peki. Teşekkür edelim. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Yine Niğde'deki tesiste bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise ağır yaralandı. Birazdan yine yeni bilgiler bize ulaştıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz efendim.
11: NTV ile ortak yayındaydık. Niğde'de havai fişek fabrikası da meydana gelen patlamaya ilişkin son bilgileri aldık. Diğer gelişmelerle devam edelim. Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenerek hayatlarını kaybeden 4 kişilik böcek ailesiyle ilgili davada karar açıklandı. 4 sanık 12 yıldan 18 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Dava İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 4'ü tutuklu 6 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanıklardan otel sahibi Hakan Oğlak, ilaçlama firması sahipleri Serkan Kışı ve Zeki Kışı ile ilaçlama firması çalışanı Doğan Caferoğlu 12 yıldan 18 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. İki sanık beraat etti. Böcek ailesi 13 Kasım'da otelde yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenerek hayatlarını kaybetmişti. ABD yönetimi Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için ilk resmi adımı attı. 700 milyon dolarlık jet motoru satışı kongreye bildirildi. Onayın verilmesi halinde 80 adet F-110 motoru alınacak.
17: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-110 motoru satışında resmi süreci başlattı. Trump yönetimi 700 milyon doların üzerindeki satışa yönelik niyetini kongreye iletti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde gelen adım hem Kaan projesi hem de iki ülke arasındaki

0: çevreden bu süreçlerde gelen itirazlar önemli silah satışlarını etkileyebilir ama yönetim buna rağmen bu süreci ilerletmeyi de tercih edebilir. İlla bloke edecek diye bir şey yok.
1: Söz konusu talep General Electric tarafından üretilen 80 adet F-110 motoru ve bunlara ait test ekipmanlarıyla bazı yedek parçaları kapsıyor. Satışın mali boyutunun 800 milyon doları bulabileceği belirtiliyor. Motorların satışına onay verilmesi Türkiye'nin 2016 yılında başlattığı yerli 5. nesil savaş uçağı programı KAAN'ın devamı için kritik önemde. F-16 savaş uçaklarının da kullandığı F-110 motoru yerli motor geliştirilene kadar KAAN savaş uçağına da güç verecek. Alınacak 80 adet motorla 40 KAAN uçağının seri üretimi garantiye alınmış olacak. Ankara'nın F-35 programına dönüş ve KATSA yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili beklentileri de devam ediyor.
2: AK Parti kuruluşunun 25. yılına yaklaşırken yeni dönem yol haritasını belirlemek üzere kampa giriyor. Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenecek kamp yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.
1: AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek. Kampta 25 yılın değerlendirmesi ve yeni dönem yol haritası belirlenecek.
3: 3 gün boyunca burada milletimize daha güçlü hizmetler sunmak adına ortaya koyacağımız tüm değerlendirmeleri Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerçekleştireceğiz.
1: Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenecek kampa bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, MYK üyeleri ve parti kurucuları katılacak. Kamp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak.
4: Bu kampın teması 25. yıl kutlamalarına taşıma önceliği taşıyor. Çeyrek asırlık destan AK Parti diyerek bir tema belirledik. Bu çeyrek asırlık dönemin içinde neleri sığdırdığımızı ve aslında istişare değerlendirme formatı üzerinden 25 yıllık bir muhasebe yapmanın kampı için bugün buradayız.
1: Farklı oturumlarda bakanlar ve milletvekilleri bir araya gelecek. Başta ekonomi olmak üzere terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki güncel gelişmeler ele alınacak. Kamp pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanacak. Kamptaki değerlendirmeler rapor haline getirilecek ve bu rapor politika oluşturma süreçlerinde kullanılacak.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün Diyarbakır'da temaslarda bulundu. Gündeminde mutlak butlan süreci vardı.
5: Diyarbakır butlan kararı çıktıktan beri, yani biz 12. kattan ayrıldıktan beri 12 şehir gezdik. Şimdi Diyarbakır'dayız. Diyarbakır iradesine defalarca kayyım atanmış, kayyımdan çok çekmiş bir kenttir. Kayyımlara karşı en net duran kenttir. Ve bugün partimizin iradesine atanan bir kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle, arkamıza geçenler, sen yürü biz de senden yürüyoruz diyenlerle yürüyoruz. Gördüğümüze de sohbet ediyoruz, yolu soruyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol cümleden uludur, yol cümlemizden uludur, yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li ve İYİ Partili belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasını değerlendirdi. Eğer bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi zaten seçerdi sözleriyle geçişlere tepki gösterdi. Belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasının kendi tercihleri olduğunu belirtti. Onlar kendi seçmenlerine hesaplarını verirler, bizim bir kaybımız yok dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da yatırımcılarla buluştu, ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Enflasyonda düşüşün süreceğini belirtti.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda düşüşün süreceği mesajını verdi. Bakan Şimşek, Londra'da uluslararası yatırımcılarla buluştu. Ekonomiye ilişkin mesajlar paylaşan Şimşek'in ana gündeminde enflasyon vardı. Enflasyonda düşüşün zayıflasa da süreceğini söyledi. Bakan Şimşek, enflasyondaki gerilemenin önceki döneme göre daha yavaş ilerlese de devam etmesini beklediklerini söyledi. Sıkı para politikası ve destekleyici maliye politikalarının süreceğinin altını çizdi. Savaşın önemli bir stres testi olduğunu söyleyen Şimşek, savaşın etkilerine rağmen rotamızı koruduk dedi. Ekonomi programına yönelik siyasi sahiplenmenin güçlü şekilde devam ettiğini söyleyen Şimşek, uygulanan politikaların sürdürüleceğini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı cari açığın artış eğilimde olmasına rağmen,

0: yönetilebilir seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti. Bütçe hedeflerinde değişiklik olmadığını söyledi.
1: NTV Radyo. Van'da tilki ve küçükbaş hayvanlara saldıran bir çoban köpeğinde kuduz tespit edildi. Mahalle karantina bölgesi ilan edildi. Hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Belediye ekipleri de bölgede bilgilendirme çalışması yürütüyor. Sağlıkta gündem kalp ve damar sağlığı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de neredeyse her 3 ölümden birinin nedeni kalp ve damar hastalıkları oldu. Dolaşım sistemi hastalıklarının neden bu kadar yaygın olduğunu Profesör Fatih Mehmet Kaçar değerlendirdi.
2: Son dönemde çok arttı gerçekten. Bizler eskiden hep ileri yaşın hastalığı olarak düşünüyorduk kalp krizlerini ama şu an 40-45'li yaş grubunda biz kalp krizlerini görüyoruz.
3: Hekimlerin uyarısını tutulan kayıtlarda doğruluyor. Türkiye'de neredeyse her 3 ölümden biri kalp damar hastalıkları kaynaklı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2025 yılı ölüm nedeni verilerini açıkladı. Buna göre damar tıkanıklığından kaynaklanan kalp krizi ve inme gibi dolaşım sistemi hastalıkları geçen yıla göre %1 azalsa da yaklaşık %35'lik oranla yine ilk sırayı aldı. O hastalıkların içinde de kalp rahatsızlıklarının oranı neredeyse %70'i buldu. Kayıtlara göre Çanakkale'de neredeyse her 2 kişiden biri geçen yıl dolaşım sistemi hastalığından öldü. Hekimler toplumda kalp muayenesinin de ihmal edildiğini belirtiyor.
4: Hiç gitmedim, hiç yaptırmadım.
2: Kötü yaşam tarzı, kötü diyet, egzersiz ve özellikle sigara oranında bayanlarda da yüksek olması nedeniyle kalp krizleri hem bayanlarda hem erkeklerde maalesef genç yaşlarda maalesef arttı. Sizin yüksek bir kolesterol değeriniz varsa, ailenizde özellikle genç yaşlarda kalp krizi varsa ve sigara gibi kötü alışkanlıklarınız varsa siz gerçekten risk faktörleri olan hastasınız. Neden de erken check-up programlarına başlamak oldukça önemli.
3: Aynı araştırma raporunun sonuçlarında kanserli tümörler ve solunum hastalıkları ölüm nedenleri arasında ikinci ve üçüncü sırayı aldı. 2025'te Türkiye'deki bebek ve 5 yaş altı ölümlerde ise düşüş devam etti.
1: Son ders zili bugün çaldı, karneler alındı. Karnelerini hastanede alan çocuklar da vardı. Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocuklar için karne şenliği düzenlendi.
0: Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için karne töreni düzenlendi.
5: Takdir almışım. Çok mutlu hissediyorum. Burada çocukları mutlu etmeleri bence çok güzel. Ondan dolayı ben de mutluyum.
6: Okullarda son ders zili çaldı. Ancak eğitim dönemini hastanede geçiren ve burada karnesini alan çocuklar da var. Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki birçok çocuk karne etkinliğinde bir araya geldi.
7: Biz hastanemizde yatarak tedavi gören hastalarımıza karne gününde bir karne şenliği yapmak istedik. İnşallah hepiniz 2026-2027 eğitim öğretim yılınıza sağlık, mutlulukla başlayacak ve devam edeceksiniz.
0: Hastanede tedavileri sürdüğü için okula devam edemeyen 50 çocuğa karne ve teşekkür belgesi verildi.
8: Hastanede olduğum 4 ay süreç boyunca online dersler aldım. Sonrasında kendim ders çalıştım hem. Ve sınıf birincisi oldum. Yani bu yüzden çok mutluyum.
9: Teşekkür belgesi aldım. Hediyeler aldım. Mutluyum. Yani bu sene gidemediğim okuluma buradan teşekkür belgesi almak çok mutlu bir şey.
0: Etkinliğin özel misafirleri de vardı. TUSAŞ'ta görevli pilotlar da çocukların karne sevincini paylaştı.
10: Çok severek izlediğiniz uçaklar bizlerin uçurduğu uçaklar, onları birilerinin uçurması gerekiyor. İşte bizler onlarız. Bütün olma, bir olma duygusuyla geldik buraya.
1: Bugün 26 Haziran 2026. Türkiye genelinde binlerce çift mutluluklarını bu tarihte ölümsüzleştirmek istedi. Sadece Ankara'da 471 çift evlenmek için başvuruda bulundu. Nikah salonlarının önünde kuyruklar oluştu.
11: Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?
0: İmzalar atıldı, fotoğraflar çekildi. Takvimler 26.06.2026'yı gösterirken bu özel tarihte evlenmek isteyen çiftler nikah salonlarını doldurdu. Sadece başkentte 471 çift evet demek için bugünü seçti.
12: Özel bir tarih diye 26.06.2026 aklımızda kalsın, unutmayalım diye hem de. Güzel olacağını düşündük. Aslında düğün 4 ay sonra ama bu tarihi seçtik özel olarak.
13: Güzel gülüyor, heyecan dorukta mı?
14: Evet, fazlasıyla.
11: Evet.
0: Gelin ve damatların en çok ilgi gösterdiği ilçe ise hamam önündeki tarihi binada nikahın kıyıldığı Altındağ Belediyesi'ydi.
11: 26.06.2026 Altındağ'da bu özel tarihte evlenmek isteyen çiftlerin sayısı 163. Bu nedenle de evlendirme dairesinde nikah süreleri 5 dakikaya indi.
13: Sabah 08.30'dan itibaren kendileri kabul ettiler. Çok erken de olsa 26.06.2026 evlenmek istiyoruz dediler. Beşer dakika arayla nikahlarımız devam ediyor.
11: Neden 26.06?
14: Yani güzel bir tarih. Birbirle uyuyor o yüzden.
15: Normalde 06.06 alacaktık ama gün yoktu. Biz de bugün aldık.
11: Heyecanlı mısın?
14: Evet.
16: Bugün 63. nikah kıyıyoruz ve devam ediyoruz hala nikahlarımıza.
0: Tüm Türkiye'de nikah salonları önünde gün boyu yoğunluk vardı. Aileler de çocuklarının heyecanlı bekleyişine ortak oldu.
11: Ne zaman aldınız randevunuzu?
17: Yani 3 ay falan oldu.
18: Mutlu olsunlar sonuna kadar inşallah.
1: Okulların kapanmasıyla turizm sezonu hareketlenmeye başlıyor. Otel rezervasyonlarında doluluk yüksek. Bu sene kültür turları da talep görüyor.
0: Otellerde doluluk oranları yükseldi. Kurban Bayramı ile birlikte başlayan yaz sezonu okulların kapanmasıyla birlikte daha da hareketlenecek.
19: Aileler için, özellikle çocukları sınava giren aileler için bu periyot çok önemli bir periyot. Dolayısıyla Haziran ayını iç pazarda çok hareketli geçirmedik. Ama bu hafta sonu itibariyle iç pazar çok ciddi anlamda hareketleniyor. Okulların açılacağı Eylül'ün ikinci haftasına kadar da bu böyle bu şekilde devam edecek.
0: Bu sezon kültür turlarına da talep yüksek. Tatile daha az bütçe ayırmak isteyen ve aynı gezide birkaç yeri birden görmek isteyenlerin tercihi kültür turizmi oluyor. Kültür turizminde talep geçen yıla göre %20 daha yüksek. Fiyatlardaki artış ise ortalama %5 ila 10 arasında değişiyor.
19: Turizm gerçekten deniz, kum, güneş üçlemesinin dışına çıkmaya başladı belli bir süre içerisinde. Kültür turlarının bu anlamda sadece Antalya ve Akdeniz bölgesinde değil tüm Türkiye esasında gelişmesi aslında gayet beklenen bir şey. Bu da bizim aslında turizmciler olarak tercih ettiğimiz bir şey. Bu sadece iç pazar için geçerli olan bir durum değil. Avrupalı turist profilinde de böyle bir istek var, böyle bir arzu var.
1: Avrupa genelinde aşırı sıcaklar hayatı ve altyapıyı felç etmeye devam ediyor. İngiltere'de sıcaklık rekoru tazelenirken kıta genelinde can kayıpları artıyor.
0: Avrupa'da aşırı sıcaklar rekor üstüne rekor kırıyor. İngiltere'de tüm zamanların en sıcak Haziran günü rekoru 24 saat içinde ikinci kez tazelendi. Termometreler 36,9 dereceyi gösterdi. İspanya'da geçen pazar gününden bu yana 210'dan fazla kişi sıcak sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da serinlemek isterken bu olanların sayısı 40'ı aştı. Sıcak çarpması sebebiyle acil servisler dolup taşarken kalp krizi vakalarının da arttığı bildirildi. Ülkede hafta sonundaki festival etkinlikleri iptal edildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle asfaltın çatladığı Almanya'dan da peş peşe can kayıpları haberleri geldi. İtalya'nın başkenti Roma'daki kritik durumsa termal kameralara yansıdı. Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrederken güneş altındaki yüzey sıcaklığı yer yer 65 hatta 73 dereceye kadar ulaştı. Greenpeace yetkilileri Roma yönetiminden açık havada çalışanlar için acil kısıtlama getirmesini talep etti. Uzmanlar özellikle İngiltere ve Fransa'daki konut yapısının bu denli aşırı sıcaklara uygun olmadığı görüşünde.
20: İzolasyonsuz metal çatılar evleri fırına çeviriyor. Sadece birkaç saat güneş alması yeterli.
0: Hollanda tarihinde ilk kez aşırı sıcak dalgası nedeniyle kırmızı alarm verildi. Avrupa genelinde en az 150 milyon kişi 35 dereceyi aşan hava şartlarıyla mücadele ettiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre sıcak hava doğuya ilerliyor. Çekya, Macaristan ve Polonya'da hafta sonu termometrelerin 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Afrika sıcaklarını kıta üzerinde hapseden ısı kubbesi sendromu nedeniyle özellikle Doğu Avrupa için uyarılar sıklaşıyor.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
22: Garanti BBVA.
23: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
2: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
3: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Kale Kilit. Smokin bizim işimiz.

0: Lezzetleri yiyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
5: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa konuşmaları.
7: İstanbul'un sivrisinekleri en çok hangi bölgede kendini gösteriyor? Yaz günlerinde bireysel olarak sineklerle mücadelede hangi tedbirler alınabilir? Doktor Fatih Dikmen anlattı.
8: İstilacı diyebileceğimiz özellikle İstanbul nezdinde baktığımızda Asya kaplan sivrisineği gündüzleri kuzey İstanbul'un kuzey hattı civarında daha fazla kendisini hissettiren ama günümüzde artık neredeyse Beşiktaş'a kadar inen bireyleri gündüz sizin üzerinize böyle ufak tırnak içinde siyah beyaz bantlar taşıyan sivrisinekler sizi ısırmaya kalkıyorsa bunun muhtemelen Asya kaplan sivrisineği olduğunu tahmin edebilirsiniz. İşte bu şikayetlerin yoğun olduğu yerler daha çok kuzey veya nemli İstanbul bölgeleri diyebiliriz ama onun dışındaki bütün İstanbul genel anlamıyla farklı sivrisinek türlerinin rahat yaşayabileceği, yürüyebileceği bir alan. Burada
9: son dakika.
10: Sanatçı Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Hülya Koçyiğit NTV yayınında duygularını anlatıyor. Hemen NTV ile ortak yayına geçelim ve dinleyelim.
11: Az önce ben de bu acı haberi aldım ve gerçekten çok büyük bir kayıp, büyük bir acı bizim için. Milyonlarca seveni, hayranı var. Şu anda hepsinin kalbine ateş düştü inanıyorum. Ancak son yıllarda Kadir İnanır'ın hak ettiği nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Çünkü aynı acıyı ben de yaşıyorum. Kadir barışa inanan bir insandı. Ülkede terör olmasın, eşit vatandaşlık hakkı hepimizde olsun diye akıl insan heyetine katıldı. Ben de o heyette yer almıştım. Ama farklı siyasi görüşteki insanlar bunu değerlendiremediler. Acımasızca eleştirdiler. Hatta sosyal medyada linç ettiler. Bunları hak edecek bir insan değildi. Çünkü o bir altın kalpli bir insandı. Bütün o görüntüsündeki o sert duruşu, sert bakışları, bıçkın bakışlarının altında gerçekten bir çocuk kalbi taşıyordu. Tertemiz bir insandı. O büyük bir kayıp. Yeri doldurulmayacak bir insan. Onu çok özleyeceğiz ama ardında o kadar güzel filmler bıraktı ki o hep aramızda olmaya elbette ki devam edecek.
12: Evet, tabii birlikte çalışma fırsatı buldunuz. Hayranlıkla sizlerin filmlerini izleyerek bir aslında dönem geçti. Hala da devam ediyor. Mutlaka güzel anılarınız, paylaşımlarınız, onun işine olan aşkıyla ilgili söyleyebilecekleriniz vardır mutlaka ki. Neler söylersiniz bununla ilgili?
11: Elbette her şeyden önce iş ahlakı açısından son derece disiplinli, son derece ahlaklı, işe saygılı ve iş arkadaşlarına karşı oldukça saygılı, yardımsever, destek veren, o güzel yüreğini paylaşan, paylaşımcı bir insandı. çok tabii ki filmimiz var birlikte yaptığımız ve çok fazla da anımız var. Ama şu anda şu hangi anı deseniz şu anda belki anı gelmiyor ama paylaştığımız gerçekten çok değerli bir dostluk, çok değerli bir arkadaşlık, kardeşlik vardı. Ben tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum ama her şeyden önce o sevgili dostuma Allah rahmet eylesin diyorum.
12: Sayın Koçyiğit çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yayınımıza katıldığınız için katkılarınızdan dolayı teşekkür edelim. Ve sinema yazarı Abdülhamit Güler telefon attığımızda. Sayın Güler yayınımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Başınız sağ olsunuz diyerek efendim. Tabii sinema dünyasında büyük bir kayıp. Milyonların sevgisini kazanmış bir sanatçıdan bahsediyoruz. Sinemanın önemli bir değerinden bahsediyoruz. Neler söylemek istersiniz?
13: Evet, başımız sağ olsun. Gerçekten söylediğiniz gibi sinemamızın sembol isimlerinden biriydi her bakımdan. Sadece bir oyuncu olarak değil, aslında ilk hani vefat haberini duyunca da gözümün önünden hem onun simge filmleri hem de Türk sinemasının geçtiği kritik evreler geçti hızlıca. Çünkü o kritik evrelerin hemen hepsinde vardı Kadir İnanır. Bu bakımdan çok önemli bir yer tutuyor zaten. Yani oyunculuk noktasında sinemamıza Yeşilçam'a başta, daha sonra televizyona ve elbette bir miktar bağımsız sinemaya katkısı ve öncülüğü bir tarafa. Sinemanın şekillenmesi noktasında da çok önemli bir yer ifa etti sinemamızda. Türk sinemasının tanımlanması gerektiğinde adı anılacak birileri varsa Kadir İnanır mutlaka bunlardan biriydi. Yani çok önemli biriydi demek biraz boş kalıyor bu durumda. Çünkü zaten izleyen herkes de aynı duyguyu uyandırdığı için o yüreğimiz cız ediyor. Kadir İnanır da gitti ha diyecek bir ruh haline bürünmüş durumdayız. Yani hepimizin, benim çocukluğumun özellikle simge isimlerinden biriydi Beyaz Perde'de ve ekranda. Herkesin evinin bir mensubuydu aslında Kadir İnanır. O bakımdan kayıp olarak gerçekten milletin, tüm Anadolu insanının gerçekten kayıp olarak hissedeceği isimlerden biriydi. Sinemamız adına çok ciddi bir kayıp olduğunu tekrar ediyorum. Zaten söylemeye gerek yok ama bunun ötesinde bütün toplumsal olaylara da şahitlik etmiş. Zaman zaman da tavır ortaya koymuş, açıklama yapmış isimlerden biriydi. O yüzden de zaten toplumumuzda önemli ayrı bir yeri vardı Kadir İnanır'ın.
12: Evet, aslında baktığımızda 182 sinema filminden bahsediyoruz. Yani oldukça uzun soluklu bir hayatının aslında tam da noktasında sinemayı koymuş bir kişiden bahsediyoruz. 182 film, öyle değil mi? Oldukça emek verilen bir dönem aslında.
13: Tabii çok. Bir dönem yani dediğim gibi Yeşilçam'ın özellikle şekillenmesinde Hollywood'daki yıldız sisteminin Yeşilçam'a örneklendiği dönemde o yıldız isimlerden biriydi ve Yeşilçam nedir, Türk sineması nedir, var mıdır, bir dili var mıdır, Türk insanını ne temsil eder, nasıl bir sembolizasyondan bahsedebiliriz dediğimizde Kadir İnanır akla gelen isimlerden biriydi. Yani bıyıkları mesela, tek başına bıyıkları bile Anadolu insanı, Anadolu erkeği dediğinizde simge olan şeylerden biriydi. Bunları da elbette nasıl sağladı? Aldığı rollerle sağladı. Genellikle büyük oranda. Çünkü Anadolu insanının yüreğinde de profesyonel olarak akışında da kariyerinin benzer roller oynadı bir dönem özellikle. Kariyerin son döneminde çok çeşitli ilginç rollere de büründü bu arada. O bakımdan da cesurdu. Bu 182 film de o yüzden basit 182 filmler değil yani. Gerçekten hemen hemen her biri Yeşilçam'ı da şekillendiren, Türkiye'nin geçtiği sosyokültürel değişim dönüşüm dönemlerinde yansımaya yol açan, belki de bu dönüşümlere katkı sağlayan, sebep olan filmlerdi bunlar. O şekilde baktığımızda zaten Kadir İnanır'ın neden hepimizin evinin bir mensubu olduğu, neden kaybının şu an bütün toplumu ilgilendirdiği daha da açıklanıyor. Sektör olarak baktığımızda zaten herkesin saygı duyduğu büyüklerimizden birisiydi. Benim için en önemli mesele, altını çizmeye çalıştığım gibi, sinemanın da Türkiye'nin de toplumsal olarak değişim dönüşüm yaşadığı dönemlerde hem rolleriyle, filmleriyle hem de tavrıyla ortaya koyduğu iradeyle etkili olmuş birisiydi. Bu bakımdan zaten eksikliğini hissedeceğimiz önemli isimlerden biri Kadir İnanır. 182 film dediniz. Yani 182 film bugünün şartlarında bahsedilse, yani Kadir İnanır ayarında bir oyuncu, bugün düşünelim en meşhur, en kalibre oyuncuyu, bir yılda en fazla 2-3 filmde oynayabilir. Yani bu bahsettiğimiz 60 yıla sığacak bir şey bile değil normal şartlarda. O yüzden sinemamız açısından ne kadar yer ettiğini bu 182 filmin de büyük çoğunluğunun hepimizin duygusuna, duygusunu hatta ifade ediş tarzına etki ettiği filmler olduğu için yerinin dolmasını zor olacağını söyleyebiliriz. Diğer taraftan da hem başarılı kariyerli oyunculuğu itibariyle hem tavrı itibariyle birçok yönetmen için de çok önemli bir isim oldu Kadir İnanır. Yeşilçam'dan bugüne gelene kadar çalıştı. Hemen büyük bütün yönetmenlere çok şey katmıştır. Dediğim gibi sektör olarak da, insani olarak da, Anadolu insanın bir ferdi olarak da eksikliğini gerçekten hissedeceğim isimlerden birisi. Başımız sağ olsun tekrar.
12: Sayın Güler, yayınımıza katkılarınız için teşekkür edip başsağlığı dileklerimizi iletelim. Şimdi NTV program Ömer Vatan Artıran telefon attığımızda. Ömer, tabii büyük bir kayıp. Yakınları, dostları yayınımıza bağlanıyorlar. Sen de gece gündüz programında Kadir İnanır'ı birçok kez aslında yayınında kullandığın anlarda şahit olduk. Neler aktarırsın?
14: Sevgili Burcu, hepimizin başı sağ olsun. Türk sinemasının başı sağ olsun. Gerçekten gece gündüz programında bir süredir böyle elimiz yüreğimizde sağlık durumunu takip etmekteydik. Çünkü Kadir İnanır sadece bir sinema emekçisi, bir sinema oyuncusu değil. Türk sineması tarihinde ikon diyebileceğimiz çok değerli bir sanatçıydı. Aktörlüğü ders niteliğindeydi. Kamera karşısı oyunculuğunda hem sinemada hem de televizyonda tabii ki birçok oyuncunun idolü olmuş bir sanatçıydı. Bununla beraber Kadir İnanır'ın bağlamı da çok hakikaten sinema çalışan herkesin üzerinde durması gereken zenginlikteydi. Hem bir Karadeniz çocuğu olarak, Fatsalı birisi olarak geldiği toprakların kültürü, bununla beraber İstanbul'un o zengin kültürel atmosferinde Kadir İnanır kültürümüzün bütün renklerini kucaklayan fakat ana akımda bu bayrağı taşıyan bir isim olarak her zaman toplumsal bir olayda ne diyecek acaba diye yüzümüzü döndüğümüz veya sinemanın geçişlerinde 70'lerden günümüze büründüğü renkler veya mücadele ettiği siyasal ekonomik atmosferde acaba kendini yeniden nasıl yaratacak, nasıl tanımlayacak diye herkesin şöyle bir dönüp baktığı bir rol modeldi Kadir İnanır. Nitekim akademide de sinema üzerine çalışan birçok akademisyenin makalesinde Kadir İnanır'ın özel bir yeri olmuştur. Zira tabii ki kültür sanat camiasında ikon statüsü taşıyan sanatçılar her zaman literatürde farklı toplumsal kırılımları, siyasal, ekonomik, kültürel, sosyal, toplumsal dönüşümleri anlamanın bir simgesi haline gelmişlerdir. Peki. İşte Kadir İnanır böyle bir oyuncuydu. Bu kadar belki derinlere inmeden sadece beyaz perdede veya beyaz camda bize görünen yüzüyle baktığımızda karizmasıyla, duruşuyla ve elbette o rolleri canlandırırken kattığı doğallık ve bir o kadar da üzerine çalışılmışlıkla elbette Kadir İnanır çok karizmatik bir figürdü. çok soran olmuştur. Birçok özel çalışmada o katkısını esirgememiştir literatürde, evet, televizyon dünyamızda. Kadir İnanır şöyle bir geriye dönüp baktığımızda kariyeri boyunca Türk sineması nereden nereye geldiği dinlemenin en doğru merkezlerinden biriydi.
12: Peki Ömer Vatan Artıran'a da çok teşekkür ediyoruz ve uğurlayalım. Sinema yazarı Atilla Dorsay telefon attığımızda. Sayın Dorsay, Türk sinemasına tabii adını altın harflerle yazdıran bir sanatçıdan bahsediyoruz. Siz de yakinen
15: biliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Yeşilçam'ın en büyük sanatçılarından biriydi. Evet. Her şeyi yaptı. Yani yazarlığı var. İki film yönetmiş ama daha çok da bir oyunculuğuyla son derece önemli bir sanatçı oldu. 1968'de başlıyor sinemaya ve ondan sonra yaptığı filmler arasında o kadar muhteşem filmler var ki. Bakın şöyle bir geçelim. Fato, Ya İstiklal Ya Ölüm, Meçhul Kadın, Dört Kabadayı, Ankara Ekspresi, Unutulan Kadın. Bundan sonra Azrail'in 5 Atlısı, 3 Arkadaş gibi bir film ki bence Türk sinemasının en önemli filmlerinden biriydi. Asi Gençler, Utanç, bunlar 70'lerdeki filmleri. Daha sonra çok daha önemli filmler de yaptı. İşte Leyla ile Mecnun, bakayım, Kanlı Para, Hesapta Bu Yoktu, Dönüş gibi filmleri var. Son yıllarda yine son derece ilginç filmler. Son yıllarda diyorum ama ben şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Ezogelin gibi bir film var 70'lerde. Yani 158'de aşkın film yapmış. Bütün bu filmler onun için son derece önemli şeyler oldu. Bizim için de son derece önemli filmler oldu. Anadolu Ekspresi, Korkusuzlar, vallahi daha bilemiyorum artık.
12: Al Yazmalım, Selvi Boylu Al Yazmalım, Kırık Bir Aşk Hikayesi, tabii Amansız Yol. Siz de saydığınız gibi yani 182 filmden bahsediyoruz. Oldukça büyük bir arşivden bahsediyoruz aslında, öyle değil mi Sayın Dorsay?
15: Kesinlikle, kesinlikle. Yani bence Yeşilçam'ın en büyük sanatçılarından biriydi ve çok çok hepimizi kendine hayran kıldı. Ben yani onu aile dostu da edindim, görüştük, konuştuk. Benim için son derece büyük bir kayıp, daha ne diyeyim, hakikaten bilemiyorum.
12: Sayın Dorsay, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yayınımıza katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz efendim. Kadir İnanır hayatını kaybetti sayın seyirciler. 77 yaşındaki sanatçı yoğun bakımda, Mayıs ayından beri tedavi görüyordu. Son zamanlarında entübe edilmişti ama acı haber bugün geldi. Kadir İnanır hayatını kaybetti. Fatsa doğumlu olan Kadir İnanır ailesinin son çocuğuydu. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. Ve İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümünü bitirmişti. Birçok filmde yer aldı, birçok filmde oynadı Kadir İnanır. 1968'de düzenlenen Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasında birinci olmuştu. 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray'la başrolleri paylaşmıştı. Tabii bu onlar için bir ilkti, ardından onlarca, yüzlerce filmleri oldu birlikte. Şoray'la birçok filmde bir araya geldiler. Zamanla daha nitelikli filmlere de yöneldi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç, Selvi Boylum Al Yazmalım, Bir Yudum Sevgi, Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul, Kırık Bir Aşk Hikayesi, Amansız Yol, Şerif Gören'in yönettiği Tomruk, Sen Türkülerini Söyle, Katırcılar, Erdoğan'ın Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak gibi aslında hafızalara kazınmış, her bir filmin de hafızalara kazınmış olduğunu söylemek çok da eksik olmaz. Yine yakın dostlarından Ayşegül Aldınç telefon attığımızda, Sayın Aldınç başsağlığı diliyoruz. tabii sanat dünyasını, aslında bütün sevenlerini, hepimizi yasa boğan bir haber bugün Kadir İnanır'ın vefat haberi. Sizin de duygularınızı dinlemek isteriz.
16: Sağ olun. Tüm sinema dünyasının, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Bazı insanlar ölümsüzmüş gibi gelir bana. Çok saçma olduğunu biliyorum ama hani Kadir ölmezmiş, olmazmış gibi geliyordu ama dediğim gibi yani doğru düşünemiyorum şu anda. Başka bir adamdı. İlk filmimi onunla çekmiştim, Katırcılar. Çok zor şartlarda çekmiştim. O da o işte Engin sabrı ve nasıl söyleyeyim, hoşgörüsüyle destek olmuştu. Ve uzun bir süre filmimizi çektik. Ve benim için unutulmaz bir şeydi Kadir İnanır'la ilk film deneyimi.
12: Evet, 1987 yılında Katırcılar filmi, sizin de söylediğiniz gibi zannediyorum orada bir hoca niteliğinde sizi yönlendirdiğini söylesek çok eksik olmuş olmaz herhalde, öyle değil mi?
16: Deneyiminden tabii ki yararlandım. Onun gibi bir yani Türk sineması için bir abideydi o. Onun gibi bir starın deneyimlerinden yararlanmak benim için çok ayrıcalıklı bir durumdu. Ve ilk filmimde cesur bir karardı tabii. Ve çok zor şartlarda çekmiştik filmi. Festivallerde yarıştı. Çok beğenilen bir film oldu. Şerif Gören çekmişti. Böyle bir anım var. Ben de çok şaşırdım. Şimdi biraz önce öğrendim. Bu çok yeni bir haber sanıyorum.
12: Evet, çok yeni. Yaklaşık yarım saat önce haber merkezine ulaşıp sizlerden de duygularınızı aldığımız yeni bir haber. Evet.
16: Canım, evet. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Yakınlarına sabır diliyorum. Ve tüm sevenleri başının sağ olmasını temenni ediyorum. Başka da söyleyecek bir şey bulamıyorum açıkçası. Peki. Böyle biraz kendimle kalayım dedim. O sırada siz aradınız. Böyle film şeridi gibi geçiyor tabii, geçmiş insanın gözünün önünden.
12: Evet. Vakit ayırdınız. Teşekkür ediyoruz. Tekrar başsağlığı diliyoruz. Sayın Ayşegül Aldınç yayınımıza katıldı. Sevenleri, dostları hepsi aynı duyguları paylaşıyorlar tabii. Sayın Ayşegül Aldınç de 1987 yılında Katırcılar filminde, aslında ilk sinema filminde Kadir İnanır'la paylaştığı, deneyimlediği anları paylaştı bizlerle. Tabii 5. Altın Koza Film Festivali'nde de başrolünü Filiz Akın'la paylaşmış olduğu, şimdi notlarıma bakarak, Utanç adlı filmde de en iyi erkek oyuncu seçilmişti Kadir İnanır. Başrollerini Fatma Gerik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar'la paylaştı. 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986'da Altın Portakal Film Festivali'nde de en iyi erkek oyuncu ödülüne sahip olmuştu. Birçok festivalde, burada sayamayacağımız birçok festivalde en iyi erkek oyuncu dalında ödüllerin sahibi oldu. Tabii son dönemlerde Türk sinemasının 2000 yapımı Komiser Shakespeare adlı Sinan Çetin'in de yer aldığı bir film. 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde de tekrar Türkan Şoray'la bir araya gelmişti. Tabii uzun yıllar birbirlerine yakıştırılan, filmlerini ilgiyle izlediğimiz bu ikili bu filmde de büyük ilgi toplamıştı. Bununla birlikte Sinema Bir Mucizedir adlı bir film. Özel yaşamını da hemen kısaca bahsedelim. Sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilenen Kadir İnanır'ın Hekimoğlu türküsü Ümit Tokcan'la birlikte derlemiştir. Kadir İnanır'ın 2000 yılında Derman Bey'in dizisinin çekimleri sırasında işte birçok aslında dizilerde de rol alıp Kadir İnanır, az önce de söylediğimiz gibi, sinema ve sanat dünyasına altın harflerle ismini yazdıran bir sanatçı. 22 Mayıs'a entübe edilmişti dedik. Sağlık durumuyla ilgili Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hem doktorlarından hem yakınlarından sürekli olarak bilgilendirme yapılıyordu. Ama bugün o acı haber geldi ve Kadir İnanır hayatını kaybetti. Tüm dostları, tüm Türkiye aslında sinema tarihine altın harflerle yazılmış olan sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın ölümü herkesi izleyen, aslında hafızalarda belki filmlerinde herkesin kendine bir yer bulduğu bu sanatçının üzüntüye boğdu. 14 Mayıs'ta rahatsızlanmıştı aslında. 6 günlük bir yoğun bakım süreci vardı. Türk sinemasına damga vurmuş bir isim. 77 yaşındaki usta isim. Zatüre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kısa bir süre önce de Kadir İnanır'ın tedavi sürecine dair detayları paylaşmıştı. Hayat arkadaşı Jülide Kural, zatüreye bağlı olarak gelişen ve akciğerin alt bölgesinde tespit edilen bir tümör nedeniyle tıbbi bir müdahale zorunluluğu doğduğu belirtilmişti. Şimdi yeğeni Levent İnanır telefon hattımızda. Sayın İnanır, başsağlığı dileklerimizi iletip sözü size bırakayım.
17: Yani çok teşekkür ederim. Çok direndi. Ama bu buraya kadarmış. Yani doktorlar gerekli her şeyi yaptılar ama çok ağır şeyler yaşadı. Son 8 yılda bu kadar direnebildi. Yani.
12: Evet, hastanede Mayıs ayından beri bir süreç var. Tabii hepsi sizlerden, yakınlarından, doktorlarından biz aslında sevenleri olarak sürekli olarak sağlık durumuyla ilgili bilgi almıştık. Acı çekmemesi ve tedavi sürecinin aslında rahat geçmesi açısından entübe edildiği noktada endişeler de artmıştı. Acı haber bugün gelene kadar. O süreci bize bir anlatabilir misiniz?
17: Yani tabii yani şimdi entübe... Acı çekmesinde entübe edildi fakat bu sefer de ilacı kestiler. Uyanamadı yani, dönüş yapmadı. Yani burada elinden gelen her şey yapıldı. Fazlasıyla yapıldı ama çok yorgundu, çok. Çok yorgundu, çok. Ağır şeyler yaşamıştı son 8 yılda. 3 yıl, 3 bıktı yani 8 yılda. Şu an 3 bıktı ve bu en son 3 yıllık, 2,5 yıllık bir süreç. Son bir ayda zaten yoğun bakımlı entübe. Yani çok direndi, çok direndi ama yok yani, yorgun düştü.
12: Evet, yani ne söylenir?
17: Ülkemizin başı sağ olsun. Derdi ki o, ben öldüğümde Türkiye'de her evden bir cenaze çıkacak derdi. Aynen öyle oldu.
12: Evet, 3 gün önce de yine bir acı haber almıştınız. Sizin akrabanız yine Levent, kendi Levent, sizin anneniz, çok özür dilerim, karıştırdım.
17: Onun ablası, annemi defnettik. Ben evet. Saat oldu geleli, ben acil gelmem lazım. Taziyede bile durmadım. Soner falan oradaydı.
12: Evet. Aslında bu arka arka gelen ölümler eminim sizi çok yıkmıştır. Yani nasıl bir soru soracağımı da çok açıkçası...
17: Yani hayat bu, hayat bu işte. Yani şöyle diyelim, yaşam bizim boş karnımızda burada ama her şey insanlar için.
12: Evet.
17: Üst üste olması tabii yani. Ya bilmiyorum. Siz sağ olun, var olun.
12: Hem anneniz için hem Kadir İnanır için başsağlığı dileklerimi iletiyorum size Sayın Levent İnanır. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan ötürü. Evet, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır'ın haftanın son günü bugün son dakikada üzücü bir haber. Tabii tüm Türkiye'ye yasa boğdu. Türk sinemasına damga vurmuş 77 yaşındaki usta sanatçı zatüre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kısa bir süre önce Kadir İnanır'ın tedavi sürecine dair detayları Jülide Kural paylaşmıştı. Akciğerin alt bölgesinde tespit edilen bir tümör nedeniyle tıbbi müdahale zorunluluğu doğduğunu belirtmişti. Ve tedavi sürecinin daha kontrollü yürütülmesi amacıyla da entübe edilmesine karar verildiğini ifade etmişti Kural. tabii yaşadığı endişeyi hem yakınları sürekli olarak bahsetmişti. Sayın Kural'da zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale edebilmek ve acı çekmemesini sağlamak amacıyla da tedavi süreci için bu yola başvuruldu ifadesini kullanmıştı. Tabii hep riskli bir tablo ile karşı karşıya olduklarını bildiklerini söylemişlerdi. Az önce Levent İnanır da aynı metanetle aynı şeyleri ifade etti. Güzel haberler alınması beklenirken Yeşilçam'ın efsane isminin kaybedildiği haberi haber merkezine de düştü. Yakınları tarafından da üzüntüyle, sevenleri tarafından da üzüntüyle karşılandı. Evet, Mayıs ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından 22 Mayıs'ta entübe edilmişti. Büyük bir kayıp, sinema dünyasında ismini altın harflerle yazdıran birçok filmde gönüllere taht kuran bir sanatçıdan bahsediyoruz efendim. 182 film, 7 televizyon dizisinde rol alan Kadir İnanır'ın aslında en uzun soluklu dizisi de Marziye adlı yapım olmuştu. Yine son zamanlarda 1995-97 yılları arasında da birçok yerde yer aldı. Ama bununla birlikte Böyle Gitmez adlı bir haber programının da sunuculuğunu yapmıştı Kadir İnanır. Ama 182 film ve bunun üstüne 7 televizyon dizisi, birçok alanda başarılarını her daim aslında yaptığı işle, karakteriyle, özel hayatıyla da her daim göz önünde olan ve parlayan bir sanatçı olarak da ifade edebiliriz. Sevenleri tarafından da bu şekilde ifade ediliyor. 15 Nisan 1949'da Fatsa'da hayata, dünyaya geldi. Ordu'da hem de yönetmenlik kariyeri de var Kadir İnanır'ın. Ailesinin son çocuğu, Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergileyerek aslında bu sektörde doğuştan gelen yeteneklerle olduğunun da bir kanıtı olarak bu başarıları elde ettiğini de söyleyebiliriz. 1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği sinema artisti yarışmasında finale kalmıştı. Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasında da birinci olmuştu. Bunun ardından hemen 7 Adım Sonra adlı filmde de küçük bir rolle sinema dünyasına adım atmıştı. Türkan Şoray'la şu anda ekranlara da geliyor. İkisinin yıllar sonra tekrar bir araya geldiği bir ödül töreninden görüntüler de ekranlara geliyor. Şimdi telefon hattımızda Edis Sun var. Sanatçı Edis Sun'a da hemen sözü bırakmak isterim. Başınız sağ olsun diyerek tekrar size sözü bırakayım efendim.
18: Başınız sağ olsun. Çok üzücü tabiatıyla. Henüz de en önemli yaşlarını, olgunluk yaşlarını yaşarken geçirdiği operasyonlar sebebiyle herhalde vücut zayıf düştü. Onun için kaybettik. Doktorlar sevgili bildiğim insanları ellerinden geleni yaptılar ama işte yani bazı rahatsızlıklar maalesef olumsuz neticeleniyor. Hepimiz için çok büyük bir acıdır. Çok büyük bir aktör. Sinemaya çok emeği olmuş. Özellikle sizin de biraz önce arkadaşlarımızın bahsetmiş oldukları gibi 67'ler, 68'lerden sonra sinemaya girdi. 70'ten sonra da çok sevildi, sayıldı. Önemli, büyük bir aktör oldu. Kayıp, büyük bir kayıptır tabii Türk sineması için. Büyük bir kayıptır. Çok üzüntülüyüz tabiatıyla. Sevgili halkımızın, duygusal, sevgili, güzel, aziz Türk halkının başı sağ olsun efendim.
12: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Edison. Hastanede yanına gidebilme fırsatını buldunuz mu?
18: Olmadı, olamadı. Olamadı. Hmm. Olamadı çünkü bir ara yoğun basımdaydı, entübe olmuştu biliyorsunuz.
12: Evet.
18: Onun için giremedik, göremedik, şuuru yerinde değildi. Ama hani çok üzüldük tabii. Yani yaş, 77 yaş bugün için artık çok yüksek bir yaş sayılmıyor biliyorsunuz. Dünya standartlarında birçok aktör 90'lara, 95 insan yani aktörü bir tarafa bırakalım ama insanlar daha uzun yaşayabilme imkanı bulabiliyorlar. Ama söylemiş olduğum gibi bazı operasyonlar sebebiyle herhalde bedeni zayıf düşmüş olabilir. Onun için kaybettik. Acımız büyüktür. Hepimizin başı sağ olsun.
12: Peki.
18: Sevgili kardeşim.
12: Teşekkür ediyoruz Sayın'ın yayınımıza katkılarınızdan ötürü. Başsağlığı dileklerimizi de iletiyoruz. Tüm sevenlerine, tüm dostlarına da. Tabii sevenleri ve dostları, hayranları tarafından büyük üzüntüyle karşılanan bir haber. 77 yaşındaki Kadir İnanır'ın yoğun bakımda tedavi görmesinin ardından hayatını kaybettiği haberi bütün yürekleri yaktı belki de. Çünkü herkesin çocukluğundan itibaren çok eski yıllara dayanan bir sanatçı olmasından ötürü herkesin gönlünde taht kuran bir aktör olduğunu da söyleyebiliriz. Geçtiğimiz 22 Mayıs tarihinde ani bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve ardından yoğun bakım ünitesinde entübe edilmesiyle başlayan bir endişeli bekleyiş vardı. Hem sevenleri, hem yakınları, hem dostları tarafından en yakın çevresinden gelen son dakika açıklamalarla aslında yerini her zaman, her gün için bir umut dolu sürece bıraktı. Bu süreç adını altın harflerle yazdıran sinema dünyasına canlandırdığı unutulmaz karakterlerle nesiller boyu milyonların sevgilisi haline gelen, hafızalara kazınan usta bir sanatçıdan bahsediyoruz efendim. Yeşilçam'ın efsane olan sanatçılarından biri hayatını kaybetti. Ciddiyeti uzun zaman, Kadir İnanır'ın sağlık ciddiyetine, sağlık durumunun ciddiyeti uzun zaman korundu. Yoğun bakıma alınmıştı ve doktorları ve yakınları tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda da bugün Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiği haberiyle Yeşilçam bir efsane ismini daha kaybetmiş oldu. Patla doğumlu Kadir İnanır 15 Nisan 1949'da dünyaya geldi. Ailesinin son çocuğu. Sinemaya aslında çocukluğunda ilkokul ve ortaokuldaki eğitimi sırasında sahne yeteneğinin keşfedilmesiyle başladı. Yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından da yine Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümünü bitirdi. 67 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği sinema artisti yarışmasında finale kalmıştı. 1968'de düzenlenen Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasında birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra 7 Adım Sonra adlı filmindeki küçük bir rolle sinemaya başladı. Tarih 1968. İlk kez başrolde oynadığı film ise 1970 tarihinde Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filmi. Tabii o filmde de yine unutulmaz ikili olarak hafızalarımıza kazınan Türkan Şoray'la başrollerini paylaşmıştı. Tabii daha sonra Türkan Şoray'la da birçok film çevirdi. Türk sinemasının çok önemli erkek yıldızları arasına girdi. Zamanla tabii daha nitelikli filmlere de yöneldi. Utanç, Selvi Boylum, Al Yazmalım, Bir Yudum Sevgi, Ah Güzel İstanbul, Kırık Bir Aşk Hikayesi, Amansız Yol, Tomruk, Sen Türkülerini Söyle, Katırcılar. Bununla birlikte Suçumuz İnsan Olmak, 72. Koğuş yine keza aynı şekilde hafızalara kazınan filmlerden bir tanesi. Ve Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol, Yedi Uyuyanlar, sayamayacağımız ve tabii Tatar Ramazan'ı da unutmamak lazım. Tatar Ramazan sürgünde 1992'de çevrilen bu filmlerde yine hafızalara kazınan filmlerden bazıları. 5. Altın Koza Film Festivali'nde de başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç filminde en iyi erkek oyuncu seçilmişti Kadir İnanır. Fatma Gerik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar'la paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü Şerif Gören filmiyle de yine yılın en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi olmuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor. İzleyelim.
19: Gerekli hazırlıklarını yapıp Venezuela'ya hareket etmiştir. Biz de dün Venezuela'lı mevkidaşımızı arayarak onların yanında olduğumuzu, üzüntülerini paylaştığımızı ifade ettik. burada Kanada'da bir kez daha bu konuyu dünya kamuoyuyla ve Türk kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Maalesef Kanada'da olan deprem bizim de 3,5 yıl önce yaklaşık yaşadığımız bir trajediydi. Uluslararası dayanışmayla bunun üstesinden hep beraber geldik. İnşallah Venezuela ile de aynı dayanışmayı uluslararası toplum gösterecek. Değerli basın mensupları, bugün Kanada'da çok değerli mevkidaşım, Kanada Dışişleri Bakanı Sayın Anita Anand'ın daveti üzerine bir resmi ziyarette bulunuyorum. Kendisine ve heyetine konuşmamın başında gösterdikleri olağanüstü ev sahipliğinden ötürü teşekkürlerimi en baştan ifade etmek istiyorum. Kıymetli mevkidaşım, biliyorsunuz Mart ayında Türkiye'ye gelmişti. Çok verimli görüşmelerde bulunmuştuk. Hemen mukabil olarak ben de konular sıcağı sıcağına olgunlaşırken bunları daha da somut hale getirmek için Kanada'ya ziyarette bulunuyorum. Bu tabii aramızdaki ilişkilerin de dinamizmini gösteren bir durum. Gerek Cumhurbaşkanımızla Sayın Kanada Başbakanı arasındaki ilişki, gerek bakanlar arasındaki ilişki, gerek enerji sektörü ve diğer sektörlerdeki ilişkilerimiz aslında dinamizmi gösteriyor. Esas itibariyle Türkiye ile Kanada arasında gerçekleştirilemeyen uzun yıllardır çok büyük potansiyel işbirliği alanları var. İki büyük ülke NATO üyesi olmasına rağmen belli alanlardaki potansiyellerini çok fazla ileri taşıyamamışlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Carney'in son yıllarda ortaya koyduğu iradeyle iki büyük ülke bir araya gelerek kendi potansiyellerini işbirliğiyle daha da ileri taşıma, ticaret, ekonomi, savunma, enerji ki Anita bunu çok iyi ifade etti, dört bacak üzerinde götürdüğümüz, daha yapısal hale sokmaya başladığımız bir ilişki kümesine dönmeye başladı. Biz de bu ilişkiyi Dışişleri Bakanları olarak hükümetlerimiz adına, liderlerimiz adına daha yapısal bir çerçeveye oturtturup bütün kurumlarımızı koordine ederek somut neticelere bir an önce ulaşılması için gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Sayın Carney'i iki hafta sonra inşallah Sayın Anand ve Savunma Bakanı ile beraber Ankara'da ağırlayacağız NATO zirvesinde. Ayrıca Sayın Carney'in ilerleyen dönemde ikili bir ziyaret amacıyla da Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Bugün kıymetli mevkidaşımla böyle bir ziyaret esnasında somut hayata geçireceğimiz zamana bağlı konuların da üstünden detayıyla gitme imkanımız oldu. Değerli basın mensupları, küresel gelişmelere baktığımızda Türkiye ve Kanada gibi ülkelerin çok daha yakın bir işbirliği sergilemeleri gerektiğini görmekteyiz. Bu anlayışla Türkiye-Kanada ilişkilerini stratejik bir seviyeye taşıma kararını aldık ve bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Söz konusu hedef doğrultusunda Türkiye-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'na yönelik ön görüşmelerde ilgili birimlerimiz arasında başlatılmış durumda. En kısa sürede bunu daha da ileri taşımayı düşünüyoruz. Ülkelerimiz arasında serbest ticaret hayata geçirmesi halinde halen 3.2 milyar ABD doları düzeyinde seyreden ikili ticaret hacmimizin daha da artacağını değerlendiriyoruz. Ayrıca Kanada ile enerji alandaki işbirliği imkanlarını da stratejik bir perspektifle değerlendirmekteyiz. Dün Sayın Bakan'ın da eşlik etmesiyle Darlington Nükleer Santrali'ne gittik. Bir yarım gün geçirdik. Gerçekten orada Kanada'nın nükleer enerji üretimindeki yeteneklerini, kabiliyetlerini bir kez daha gördük. Biliyorsunuz Türkiye nükleer enerji arayışında olan bir ülke. Bu konuda nükleer

0: bir çaba var. Fakat bu konseptten öteye birçok ülkede gidemedi. Kanada'nın bu konuda somut adım atması Türkiye olarak bizi açıkçası etkilemiş durumda ve biz buradan hareketle gelip yerinde bu teknolojiyi görmek istedik. Bu konuda Enerji Bakanlığımızın ciddi bir ilgisi var. Cumhurbaşkanımız bu konuda diğer ülkelerle işbirliği yapmak konusunda da büyük bir hassasiyet gösteriyor. Kanada'da somut bir adım atılması bizim olayı yerinde görmemiz açısından önemliydi. Darlington'da hem klasik nükleer elektrik santralinin olması hem de yeni inşaatı başlayan SMR'ın bulunması dolayısıyla bizim ziyaretimizi daha pratik hale getirdi. Diğer taraftan kritik mineraller ve sıvılaştırılmış doğalgaz alanlarında da büyük bir potansiyel açıkçası bulunduğunu görüyoruz. Keza savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi ve derinleştirmeyi hedefliyoruz. Kısacası ülkelerimizin yararına olacak çok sayıda proje üzerinde ekipler olarak çalışmaktayız. Bu projeleri hayata geçirmek için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz. Değerli basın mensupları, başlıca küresel ve bölgesel meselelere giderek daha benzer bir bakış açısıyla yaklaşmamız Türkiye ile Kanada'yı birbirine daha da yakınlaştırmakta. Uluslararası meselelerin diplomasi ve diyalog yoluyla çözümü için çaba sarf ediyoruz. Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Tarafların yapıcı yaklaşımlarını sürdürerek kalan meseleler üzerinde de bir an evvel uzlaşmalarını ümit ediyoruz. Gelinen aşama itibariyle Hürmüz Boğazı'ndan kesintisiz ve serbest geçişin kalıcı olarak tesis edilmesi elzemdir. Türkiye olarak Amerika ile İran arasında devam eden müzakere sürecine etkin katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı. Bu tarafların bu konudaki dikkatli ve sağduyulu davranması gerekmekte. Kıymetli basın mensupları, Gazze'de halen son derece hassas ve kırılgan bir dönemden geçmekteyiz. Dikkatimizi oradan ayırmıyoruz. Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen İsrail yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Netanyahu hükümetinin insani yardımların Gazze'ye girişini engellemesi durumun vehametini daha da bildiğiniz gibi artırmaktadır. Bunu an be an takip etmekteyiz. İsrail ateşkes hükümlerinin hilafına askeri mevcudiyetini ısrarla genişletmekte ve sivil halkın yaşam alanını daha da daraltmaktadır. Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da giderek artan yerleşimci terörü kalıcı barış zeminini ciddi şekilde sarsmaktadır. Bugünkü görüşmelerimizde Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı şekilde neticelendirilmesi yönündeki tutumumuzu yineledik. Bu konuda uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleriyle işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden diğer bir konu bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşı. Kıymetli mevkidaşımla bu konuyu da ele aldık. Savaşın mümkün olan en kısa sürede diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde sona ermesini istiyoruz. Gelinen noktada diplomatik süreçte bir durgunluk yaşandığını, çatışmaların hız kazandığını ve tarafların askeri kazanım arayışına odaklandığını görmekteyiz. Diplomatik sürecin bir an önce canlandırılması gerekmekte. Bu bağlamda Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden ülkemizde müzakere masasında bir araya getirmeye hazır olduğumuzda taraflara ilettiğim gibi buradan dünya kamuoyuna da iletmek istiyorum. Bugünkü görüşmelerimiz Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin müşterek sorumluluklar ve çıkarlar temelinde derinleşmekte olduğunu göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başbakan Sayın Carney liderliğinde işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Değerli mevkidaşıma nazik daveti ve misafirperverliği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Thank you.
1: Je pense que nous pouvons prendre des questions maintenant.
2: Thank you.

0: Thank you very much, ministers. We'll now be happy to take questions from media. Nous serions maintenant heureux de prendre des questions des médias. Nous prendrons une question, une question de suivi.
1: Bazı sorular alacağız.
0: Un nombre limité de questions aujourd'hui.
1: Ancak bugün tabii ki zaman sınırlamamız olduğu için soru sayısı sınırlı olacak. Soru sormadan önce lütfen hangi kanaldan veya hangi medya kuruluşundan soru soruyorsanız bunu bizimle paylaşın.
2: Merve Aydogan from Anadolu Agency. Benim sorum ilk iki bakana da olacak. Malumunuz önümüzde bir NATO zirvesi var, Ankara'da olacak. Öncesinde zirveye dair değerlendirmeleriniz ve beklentileriniz nelerdir? Her iki bakan için de geçerli bu soru. Teşekkür ederim.
3: Thank you for the question. For those without translation.
1: Soru için teşekkürler. Çeviri için kulaklık almamış olanlar için tekrarlayayım. NATO zirvesi ve beklentilerimizle ilgili bir soruydu. Tabii ki Savunma Bakanlığı olarak daha önce ve şimdi de Dışişleri Bakanı olarak bazı zirvelere katıldım ve bu zirve gerçekten son derece beklentinin yüksek olduğu bir zirve olacak. Çünkü savunma sanayine odaklanılacak ve özellikle de NATO müttefiklerinin nasıl bir arada ve sektörel anlamda birlikte çalışması gerektiğini de ortaya koyacak. Tedarik zincirlerinin entegre olması ve birlikte çalışabilme ve aynı zamanda tabii ki bunun getireceği ekonomik faydalar da bu faaliyetlerden elde edeceğimiz ekonomik faydalar da görüşülecek. Bu anlamda Kanada gerçekten bu zirveye katılmayı, Ankara'daki zirveye katılmayı çok istiyor. Biz NATO'nun bir kurucu üyesiyiz ve bu yıl %2'ye ulaştık ve 2035 yılına kadar %5'e ulaşmak istiyoruz. Aslında NATO ittifakının ve bu ortak savunmanın ve güvenliğin arkasındaki temel fikir şu. Biz savunma sanayini geliştirdikçe bunu birlikte yapabiliriz ve tabii ki burada şunu ifade ederek sözlerime son vermek istiyorum. Tabii ki savunma sanayi ve dayanıklılık bankası DSRB'den bahsetmek istiyorum. Şimdi DSRB bir mekanizma, bu çok taraflı bir mekanizma, yani savunma sanayi ve direncin, dayanıklılığın bir araya getirildiği, tüm taraf ülkelerin bir araya gelerek çalıştıkları ve tabii ki bir materyal tedariki olduğunda bunun da bir taleple karşılanmasını sağlıyor. Bunu küçük ve orta ölçekli işletmelerin de, bu DSRB'ye katılan ülkelerdeki işletmelerin de katılmasıyla bunu gerçekleştirebiliriz ve bunu sermayeleştirebiliriz. Yapmış olduğumuz görüşme sırasında Sayın Bakan Finan çok önemli bir noktaya değindi. Ben de kendisiyle bu konuda hemfikirim. Bu da şu, DSRB sadece küçük ve orta ölçekli işletmelerin, katılımcı ülkelerden gelen işletmelerin sermayeleştirmesiyle ilgili değil, aynı zamanda bu tedarik zincirinin daha entegre olmasını da sağlayacak. Dolayısıyla ülkeler burada ekonomik anlamda savunma ve güvenlik konularında sadece nihai ürün aşamasında değil, bütün bu tedarik zinciri boyunca katılabilecekler ve daha iyi bir entegrasyon sağlanacak. Burada sözlerime şunu söyleyerek son vermek istiyorum. NATO zirvesi tabii ki ortak savunmamız ve güvenliğimiz için, bu 32 ülke için son derece önemli. Ama aynı zamanda işbirliğinin önemini bize gösterecek, NATO müttefiklerinin savunma ve güvenlik alanında işbirliği ve tabii ki yaptığı çalışmaları ortaya koyacak ve DSRB'de bu hedefi gerçekleştirmemizin bir örneği olacak.
4: Değerli basın mensupları, Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Gerçekten bu zirve tarihi bir zirve olacak. Çünkü uluslararası jeopolitik şartlar öyle bir noktaya geldi ki NATO üyesi ülkelerin alacağı kararlar bu dönemde daha da belirleyici olacak. Sadece ittifakın geleceği için değil, aynı zamanda kendi coğrafyamızın geleceği açısından da önemli. Tabii bu noktada ittifak içerisinde son birkaç yıldır devam eden önemli konular var. Bunların başında savunma harcamalarının artırılması gelmekte. Artık bu tartışılan bir konu olmaktan çıkmış durumda. Biz bu yeni yapacağımız zirvede de bunun altını çizeceğiz. Bütün ülkeler bunu siyasi olarak kabul ettiler. Artık bundan sonra pratikte hangi adımlar atılıyor, bu kabul edilen artışa ilişkin ne türden harcamalar yapılıyor, onun bir envanteri tutulacak, bir muhasebesi yapılacak. Ama değerli mevkidaşım da ifade etti, belki en önemli husus bu zirvede diğer önemli hususların arasında NATO'da şöyle bir gelenek vardı. Tabii askeri liderlik, siyasi liderlik bir araya geldiği zaman özellikle askeri birliklerin yapılanması, organizasyonu, tehditlere hazır olması, olası savaş senaryolarında ne yapacakları, hazırlık tatbikatları hep bunlarla uğraşılırdı. Şimdi son yıllarda özellikle Rusya-Ukrayna savaşında da ve diğer savaşlarda da ortaya çıktı ki biz tabii birlik hazırlıkları senaryolarının bir adım daha gerisine gelerek aslında savunma sanayinde neredeyiz? Ona yönelik çok ciddi bir siyasi ve stratejik düzeyde farkındalık gelişti. Bunu da artık planlama için masaya yatırma gerekliliği ortaya çıktı. Bu noktada savunma sanayi artık NATO planlamalarında, NATO toplantılarında artık detay bir konu olmaktan çıkıp en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konu. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ay Ankara'da yapılacak olan zirvede de savunma sanayi ile ilgili özel bir gündem olacak, özel etkinlikler olacak. Savunma Sanayi Başkanlığımız ve ilgili kurumlarımız bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma içerisinde. Tabii liderler arasında yapılacak üst düzey stratejik ve siyasi görüşmeler de önemli. Burada NATO'nun geleceğine ilişkin farklı perspektifler nasıl uyumlaştırılabilir, transatlantik farklılıklar nasıl uzlaştırılabilir, tehdit algılamaları, ittifak hazırlığı. Bu konularda da tabii ki şu anda yani kamuoyuyla önden paylaşılması da mümkün olmayan yani ne çıkacağını bilmiyoruz bu tartışmalarda ki tartışılacak belli konular var. Ben bu tartışmaların da yapıcı bir ortam içerisinde geçeceğini düşünüyorum. Burada Cumhurbaşkanımızın bir kilit rol oynayacağına da inancımız tamdır.
0: Thank you. We'll take the next question. Please introduce yourself and your.
1: Teşekkürler. Bir sonraki soru.
5: The Turkish delegation visited Darlington
1: yesterday. Türk heyeti dün Darlington'da ziyaret etti. Özellikle de tabii ki bu ziyaret sırasında bu konudaki ihracatın kolaylaştırılması için Kanada ne yapıyor? Bunu sormak isterim.
6: So when I visited Turkey in March,
1: ben Mart ayında Türkiye'yi ziyaret ettiğimde Enerji Bakanı ile orada bir görüşme gerçekleştirdim. Ve tabii ki kendi mevkidaşımla da görüştüm. Ancak kendisiyle yapmış olduğumuz bu görüşmede Türkiye'nin nükleer enerjiye vermiş olduğu önemi daha çok farkına vardım. Ve Kanada'yı potansiyel bir ortak olarak gördüklerini de yerinde görme fırsatım oldu. Ürünler, tedarik, birçok farklı alanda sadece nükleer değil, yine tabii ki temiz enerji kaynakları gibi birçok farklı noktayı konuştuk. Sayın mevkidaşıma bu noktayı biraz daha açması için sözü bırakacağım ama Kanada hükümeti açısından şunu söyleyebilirim. Tabii ki Bakan Hutchins ve Sayın Başbakan'ın da defaten ifade ettikleri gibi Kanada enerji konusunda bir süper güç ve biz burada ikili ve uluslararası anlamdaki çalışmalarımızı çok yoğun bir biçimde gerçekleştiriyoruz. Yani bizimle ortaklık yapmak isteyen ülkelerin bu diyaloğu kurması için onlara bir fırsat sağlıyoruz. Ve nükleer enerji alanındaki sizin sorunuz bu konuyla ilgiliydi. Ve özellikle de bu özel teknoloji, kendi teknolojisi konusunda Kanada'nın tabii ki kendi reaktörleriyle birlikte dünyanın her yerinde bunların kullanılabilmesi, Arjantin'den Romanya'ya kadar birçok farklı yerde kullanılıyor olması nedeniyle ve buradaki teknolojinin ruhsat sahibi olarak biz daha fazla işbirliği görmeyi, enerji konusunda işbirliği görmeyi, özellikle de nükleer enerji konusunda işbirliği görmeyi çok istiyoruz. İşte bu bağlamda ben Sayın Bakan Hutchins'in Sayın Bakan Bayraktar'a yazmış olduğu mektubu kendilerine ilettim ki bu anlamda kendi konusundaki görüşmeler devam edebilsin. Bu müzakereler henüz işin başında ve Darlington'a yapılan ziyaret aslında beraberinde Sayın Fidan'ın ve benim bir süredir sürdürmüş olduğumuz SMR teknolojisiyle ilgili çalışmaları ve nükleer alandaki çalışmaları yerinde görmemizi sağladı. Kanada bu sektörlerde lider bir ülke ve her zaman bu konudaki gücümüzü kullanmaya devam edeceğiz ve bu konudaki görüşmelerimizin başlıklarından biri de buydu. Tabii ki uluslararası ortaklarımızla bunu konuşuyoruz ve bu konuşma gerçekten bu görüşme başlıyor. Biz de çok heyecanlıyız. Teşekkürler.
4: Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye bir G27 ülkesi, çok dinamik bir ekonomisi var, sanayisi var, ihracatı var. Tabii bu da rekabet edilebilirliğin önemli parametrelerinden biri de ucuz ve yeter miktarda elektrik enerjisine sahip olmak. Bu durumda açıkçası Enerji Bakanlığımız yıllardır gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde muhteşem başarılar ortaya konuyor. Yapılan barajlar var, alternatif enerji, yeşil enerjinin kullanımı çok büyük oranda ilerletilmiş durumda ama hiç bütün bunların hepsi bizim sanayide artan enerji ihtiyacımızı istediğimiz hızda ve fiyatta karşılamıyor. Dolayısıyla nükleer enerjiye bizim her fırsatta, her hal ve karda ihtiyacımız var. Yıllar önce başlatılan nükleer enerji stratejisinde kaydettiğimiz ciddi mesafeler var. Şimdi ikinci santralin, üçüncü santralin yapılması için de arayışlar, çalışmalar devam ediyor. Bizim Kanada ile bu yönde geliştirdiğimiz anlayış birliği fevkalade önemli. Dün Darlington'a yaptığım ziyaret esnasında gerçekten Kanada'nın özgün teknolojisini görme imkanımız oldu. Yani orada tabii bizi etkileyen noktalardan biri de şu. Bir ağır su reaktörü zenginleştirilmiş uranyum olmadan çalışıyor ve dizaynı ve konsepti 50'li yıllarda 60'lı yıllarda yapılmış. Ama çok uzun yıllardır problemsiz şekilde güvenlik tedbirleri en üst düzeyde çalışan bir teknoloji. Bu önemli. Daha sonradan güncellenmiş bu teknoloji, çok update edilmiş ama Kanada'nın kendi özgün teknolojisi. Bu önemli. İkincisi, güvenlik standartlarının yanı sıra uluslararası denenmişlik parametreleri var. Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi Romanya'da, Çin'de, Arjantin'de bu teknolojinin şu anda Kanada dışında da yaygın bir şekilde kullanılıyor olması bizim gerçekten çok dikkatimizi çekti. Bu konuda kendilerinin göstermiş olduğu anlayış ve işbirliği için de teşekkür ediyorum. Enerji Bakanlığımız da bu konuyu gerçekten büyük bir ilgiyle yakından takip etmekte, ilgili muhataplarıyla görüşmekte. Dün ben ilgili şirket yöneticileriyle de bir araya geldim. Sayın Bakan'la yaptığımız ziyaretten sonra onlardan da teknik konularda izahatları dinledim. Gerçekten aslında çok ciddi bir profesyonel işbirliği zemini var. Umarım teknik insanlarımız bu konuda daha da ileriye gidecek adım atarlar.
5: Thank you. The Prime Minister, Premier Carney said yesterday that moving towards opening an embassy in places like Iran and Venezuela is
1: İran ve Venezuela'da büyükelçiliklerin açılması gibi bazı hususlarda Sayın Başbakan Carney bazı görüşlerini ifade etti. Bu konuyla ilgili olarak Kanada'nın diplomatik mevcudiyetini artırmak açısından neler söyleyebilirsiniz? Aslında bu açıklamanın transkriptine baktığım zaman tam olarak Sayın Başbakan böyle ifade etmedi. Kendisi tabii ki angajmanın bir desteğe ihtiyaç olmadığını söyledi ve geçtiğimiz yıl aslında biz Kanada vatandaşlarına destek olmak konusunda çalışmalarımızı sürdürdük ve biz bunu en etkin ve en efektif bir biçimde nasıl yapabiliriz? Bunun yönlerini arıyoruz. İran'la ilgili olarak bildiğiniz gibi diplomatik ilişkilerimiz olmadığı için arada İtalya ile bu süreci sürdürüyoruz ve o ülkede yaşayan Kanadalılarla ilgili olarak çalışmaların yapılması için İtalyan temsilciliklerine güveniyoruz ve yine tabii ki Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye gibi birçok farklı ülkeyle de Kanada vatandaşlarının güvenli bir biçimde seyahat edebilmesini sağlıyoruz. Başbakanın bu bölgeyle ilgili olarak üstünde durduğu nokta şu: bu süreç her zaman en etkin bir biçimde bunu Kanadalı vatandaşlar için uygulanmasını sağlamıyor ve biz Kanada vatandaşlarına mümkün olan en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Venezuela açısından Kolombiya'da, Bogota'daki diplomatik misyonumuzla birlikte çalışıyoruz. Ve orada kayıtlı olan yaklaşık 800 Kanada vatandaşının ihtiyaç duyduğu desteği onlara sağlamaya çalışıyoruz. Bizim İran'da ya da Venezuela'da bir büyükelçilik açma gibi bir planımız yok halihazırda. Biz her zaman tabii ki Kanada vatandaşlarını desteklemek istiyoruz ve bu ülkelerde ya da dünyanın herhangi bir yerinde elimizdeki en iyi çalışmaları sürdürmeye çalışıyoruz ve bu desteği vermek için en iyi hizmeti kullanmaya çalışıyoruz. Sayın Başbakan'ın sözleri bence bu yöndeydi. Dün kendisi bu yönde görüşlerini ifade etti ve aslında geçtiğimiz yıl içerisinde bir dizi kriz yaşandı ve burada tabii ki Kanada Dışişleri Bakanlığı'nda konsolosluk yetkilileri Kanada vatandaşları için ellerinden geleni yaptılar ve tabii ki Kanada vergi mükellefleri bizden bunu bekliyor ve biz de konsolosluk hizmetlerimizle bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndaki devlet görevlilerine teşekkür etmek istiyorum. Zaman zaman hayatlarını da tehlikeye atarak bir ülkeden Kanada vatandaşları ayrılmak istediklerinde onları desteklemeye çalışıyorlar ve güvenli bir biçimde bu seyahati yapmalarını sağlıyorlar. Bir örnek vermem gerekirse, mesela Körfez ülkelerinden Kanada vatandaşları ayrılmaya çalışıyordu son birkaç ay içerisinde. Bir dizi konsolosluk görevlisi otobüs kiralıyorlar, otobüslerle seyahat ediyorlar ve orada o bölgedeki Kanadalıların yine Körfez bölgesinde Riyad gibi bazı hedeflere ulaşıp oradan ayrılmalarını desteklemeye çalıştılar. Biz her zaman Kanada vatandaşlarına en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz ve bu konuda çalışmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Herhangi bir uluslararası çatışmada da bunu sağlamaya çalışacağız. Evet, teşekkür.
7: Öncelikle Ottawa'ya hoş geldiniz demek istiyorum. Buradaki meslektaşlarım Türk milli takımının Amerika'ya karşı zaferi sebebiyle tebriklerini iletmemi istediler. Sağ ol, öncelikle. Sayın Bakan, bildiğiniz üzere 2023 yılında meydana gelen Maraş depremi ardından Kanada burada eğitim, ticaret, aile bağları olan Türk vatandaşlarına TSE 2023 adında 3 yıllık bir özel oturum ve çalışma izni vermişti. Bu özel izinle Kanada'ya yerleşen birçok kişi Türkiye'de şartların henüz deprem öncesi seviyeye tam olarak dönmediğini, bu yüzden de Kanada'da daha uzun süre kalmaları isteklerini Kanada hükümetine iletmişlerdi. Bu başvurular olumsuz sonuç aldı bildiğiniz üzere. Merak ediyorum, Bakan Anat'la yaptığınız görüşmelerde bu konuyu gündeme getirdiniz mi? Ve Kanada'da TSE 2023 vizesiyle bulunan, burada kalmak isteyen Türklere oturum, çalışma yolu sağlanmasının adına herhangi bir diplomatik çalışma olacak mı Türkiye tarafından?
4: Kanada ile aramızda sadece bu konu değil, genel manada vize ve çalışma izinleri ve göç işlemleriyle ilgili konular çok kapsamlı bir şekilde konuşulmakta. Bu konuları konuşuyoruz değerli meslektaşımla. Basın toplantısından sonra bir oturumumuz daha var. Orada da daha detaylı ele alma imkanımız olacak.
7: Teşekkürler. Very quick follow up for Minister Anand.
1: You've talked about this a little Bakan bit, Anand'la ilgili olarak da soruyu devam ettirmek istiyorum. İran ve Venezuela'da ne olması gerekiyor Kanada'nın oraya bir büyükelçilik ya da konsolosluk açması için? Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Bu büyükelçiliklerin açılması ile ilgili şu aşamada bir değerlendirme yok. Aslında burada temel sorunun şu olduğunu ifade etmek istiyorum. Dışişleri Bakanı olarak bu aşamada temel konu güvenli bir biçimde Kanada vatandaşlarının desteklenmesi ve seyahat edebilmelerini sağlanması. Kanada vatandaşları bir sistem üzerine kayıt yaptırıyorlar ve bunu yaptıklarında da tabii ki hükümetlerinden bir destek bekliyorlar. Bizim şu anda odak noktamız da bu ve özellikle de Venezuela, ama tabii ki son birkaç ayda da İran'da tabii ki bu konu ele alınıyor. Burada odak noktamızı kaydırmak istemiyorum. Şu anda her gün yaptığımız çalışma ile ilgili olarak uluslararası anlamda Kanada vatandaşları için birçok çalışma yapıyoruz. Ve Venezuela'daki durum gerçekten korkunç. Orada Kanadalıları desteklemenin yanı sıra Venezuela halkını da desteklemek istiyoruz. Bu nedenle bu bir dizi depremle ilgili olarak haber aldığımız andan itibaren Sayın Başbakan insani yardım sağlamak için hızlı bir karar aldı. 5 milyon dolarlık bir yardım sağlayacağız, ama çok daha fazla çalışma yapmak istiyoruz insani yardım alanında. Burada Bogota'daki diplomatik temsilciliğimiz aracılığıyla çalışıyoruz. Birleşik Krallık'taki mevkidaşımla, Dışişleri Bakanı Sayın Yvette Cooper'la görüştüm ve birlikte hareket edebilme fırsatı var mı, bunu değerlendirdik. Onların bu konudaki diplomatik temsilciliği aslında depremde çok büyük bir yıkım altına girdi. Şimdi şunu unutmamamız lazım. Venezuela'da olağan bir kriz var ve bizim sorumluluğumuz Kanada hükümeti olarak tabii ki insani yardım ve destek. Ama aynı zamanda sağlam bir uluslararası ortak olabilmek ve burada her aracı, her kanalı kullanarak bu konuda ihtiyacı olan kişilere, ailelere ulaşabilmek, hayatlarını kaybetmiş olan kişilere ulaşabilmek Venezuela'da. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Aynı şey tabii ki İran'da bundan etkilenen kadınlar, kız çocukları için de geçerli. İnsan hakları açısından bir baskı altında ve binlerce kişi hayatını kaybetti. Biz burada gerçekten çok güçlü bir duruş sergiliyoruz İran rejimine karşı. Uyguladığımız müeyyideler var ve bu anlamda yapılan çalışmalarda IRGC'yi bir terörist örgütü olarak kabul etmeye devam edeceğiz. Onlarla bir diplomatik ilişkimiz yok. Sizin yapmış olduğunuz bu değerlendirme sırasında ve soru sırasında şunu söylememiz lazım. İnsanları unutmayalım, bu ülkelerdeki insanları unutmayalım. Bizim desteğimize ihtiyaçları var. Ve tabii ki gerek çevreyle ilgili felaket, gerek baskı uygulayan bir rejim karşısında bu kişileri, hakları unutmayalım. Teşekkürler. Bugünkü basın toplantımız sona ermiştir. Çok teşekkürler, çok teşekkürler.
8: Hakan Fidan Kanada'da Kanadalı mevkidaşıyla bir basın toplantısı yaptı. Canlı olarak ekranlarınıza taşıdık.

0: Süper.
1: Yakışıklı çocuk, burada bilir herhalde.
2: Yeri ölüm öder. Ama canlıyken belim bükülmez.
3: Olmaz öyle şey.
2: Yazık bu millete. Kara borsa yüzünden evlerde tencere kaynamıyor. Buna hakkınız yok.

0: Türk sinemasının en karakteristik ve en kült figürlerinden biri usta aktör Kadir İnanır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın altın çağına damga vuran, toplumsal gerçekçi sinemanın öncü isimlerinden olan İnanır'ın vefatı son bir saat içerisinde sanat dünyasında ve elbette tüm toplumda derin bir üzüntüyle karşılanıyor. Kariyeri boyunca canlandırdığı onurlu ve adaletli karakterlerle sinemada kendisine özgü bir ekol yaratan Kadir İnanır'ın kaybıyla bir devir daha kapandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. İfadelerini kullandı mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan. NTV muhabiri İlkay Dikici Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiği hastanenin önüne ulaştı. Şimdi bir bağlantı yapalım. Oradan notları İlkay anlatacak. Ve cenaze töreninin de ayrıntıları var sanırım İlkay'da. Evet.
1: Evet, Seda Ertür, ilk olarak cenaze töreninin detaylarından bahsedelim. Usta oyuncu için pazar günü saat 12'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardındansa tören saat 13 gibi başlayacak. Törenin ardındansa Barbaros Hayrettin Camii'sinde ikindi namazına müteakip usta oyuncu için bir cenaze namazı kılınacak ve daha sonrasında ise ulus mezarlığına defnedilecek. Usta oyuncu Yeşilçam'ın usta isimlerinden en önemli erkek figürlerinden birisiydi. Arkamdaki Fulya'daki, Beşiktaş'taki hastanede tedavi görüyordu. Ne yazık ki geçtiğimiz saat diliminde acı haber geldi. Yoğun bakımda tedavi görüyordu ve yapılan bütün müdahaleler onu hayatta tutmaya yetmedi. 1949 yılında 15 Nisan tarihinde Ordu'da dünyaya geldi Kadir İnanır ve birçok film oynadı. 180'den fazla filmde farklı farklı karakterleri canlandırdı ve canlandırdığı o karakterlerle Türk sinemasında adından sık söz ettirdi. Özellikle toplumsal içerikli filmlerde canlandırdı. Güçlü ve adalet duygusu yüksek karakterlerle aslında Türk sinema tarihinde ve Türk toplumunun kalbinde derin bir yer bırakmış oldu. 1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlendiği bir yarışmaya katılmış ve finale kalmıştı. Daha sonrasında 1968 yılında Beyaz Perde'ye adım attı. Bu adımla birlikte aslında onun oyunculuk kariyerinde de önemli bir eşik de geçirmiş oldu. 1970'li yıllarda usta oyuncu Türkan Şoray ile birlikte bir birlikteliğe imza attı ve birden fazla filmde rol aldı. O filmlerde yine Türk sinemasının önemli önde gelen filmler arasında yer aldı. Birkaçından bahsedecek olursa Kara Gözlüm, Dila Hanım, Devlerin Aşkı, Cevriyem, özellikle de Selvi Boylum Al Yazmalı filminde canlandırdığı karakterle de Türk sinemasında oldukça yer edinmiş oldu. Toparlayacak olursak usta oyuncu yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti. Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardındansa ikindi namazına müteakip bir cenaze namazı kılınacak. Seda Üretir.
0: İlkay Dikici anlattı cenaze töreninin de ayrıntılarını. Pazar günü uğurlayacağız Kadir İnanır'ı. Şimdi bültenimiz içerisinde değerli bir isim Sayın Meltem Cumbul yayınımızda. Sayın Cumbul merhaba, başımız sağ olsun. Önemli bir ismi, önemli bir figürü, sadece bir yönü değil, toplumda çok büyük karşılığı olan bir ismi kaybettik bugün. Sizin için anlamı neydi Kadir İnanır'ın? Telefon bağlantımızı kaybettik Sayın Cumbul'la. Tekrar bağlanmaya çalışalım. Yeşilçam'ın en karakteristik isimlerinden biriydi ama az evvel de ifade ettiğim gibi sadece aslında bir sinema figüründen çok daha fazlasıydı toplumdaki karşılığı. Pek çok canlandırdığı karakterin özelliğini kendi şahsında toplamış bir figürdü. Bu anlamda da toplumda karşılığı çok daha fazlaydı. Sadece bir sinema yıldızı değildi Kadir İnanır. O yüzden de toplumsal karşılığı çok fazla olduğu için derin bir üzüntü duyuyoruz. Tekrar ulaşabildik. Sayın Meltem Cumbul merhaba, başımız sağ olsun. Kadir İnanır'ın vefatı ile ilgili olarak size ulaştık. Onun sadece bir yön, sadece bir aktör olmadığını, toplumda çok büyük bir karşılığı olduğunu konuşuyorduk. Sizin için anlamı neydi Kadir İnanır'ın?
2: Çok kıymetli bir aktörü kaybettik öncelikle. Türk sineması adına başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Benim gibi nice oyuncular çok üzgündür eminim bugün bu haberi aldıktan sonra. Ama şunu söylemek isterim ki güncel oyuncu seçimlerini her zaman takip eden bir kişi olması, kendini hep güncel tutuyor olması ve onca filmine rağmen hala kalbinin oyunculuk filmini her zaman atıyor olması beni çok etkilemiştir kendisiyle. Çok başımız sağ olsun.
0: Tabii sadece bakışlarıyla bile hikayeyi anlatabilen bir aktörden söz ediyoruz. Onun oyunculuk gücüyle ilgili neler söylersiniz?
2: Çok önemli bir aktör. Sadece bakışlarıyla değil, bedensel kullanımı, karakteri, yaratış biçimi, hareket etme biçimi, sadece gözleri değil veya sadece yüzüyle değil, tüm bedeniyle, fiziksel olarak, ruhsal olarak, ister ve dışsal bir karaktere tamamıyla canlı, kanlı bir biçimde, karakterizasyon eşliğinde hizmet veren bir aktör.
0: Teşekkürler Sayın Cumbul. Başımız sağ olsun. Meltem Cumbul'la konuştuk. Türk sinema tarihinin en güçlü figürlerinden biriydi. Meltem Cumbul'un da altını çizdiği gibi bütün vücuduyla, beden diliyle, bakışlarıyla sinema karşısında, kamera karşısındaydı Kadir İnanır. Ve pek çok filmde çok önemli roller üstlenmişti. Ve bu paylaşımları toplumda büyük karşılık bulmuştu. Tatar Ramazan'dı. Selvi Boylum, Al Yazmalım'ın İlyas'ıydı. Kara Bayram'dı. Ve bütün bunların ötesinde hatta toplumda bir akıma, bir fenomene, Kadirizme bile yol açmıştı. Ve pazar günü uğurlayacağız Kadir İnanır'ı. Şimdi noktayı koyalım bu bültene. Saat 20'de ana haberle karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: işte bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
3: Maç takvimi.
4: Dünya Kupası'nda grup liderlikleri için kritik virajdayız. Günün ilk maçları Ö grubunda oynanacak. Saat 22'de Erling Haaland'la Kylian Mbappe'nin düellosunu izleyeceğiz. 6'şar puanlı iki takım Norveç ile Fransa karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Senegal-Irak maçı da var. Gece saat 3'te H grubunda Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan'la Uruguay-İspanya maçları oynanacak. G grubunda ise saat 6'da Mısır, İran ve Yeni Zelanda-Belçika karşı karşıya gelecek.
3: Maç takvimi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 26 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Anadolu meteorolojisine göre bugünlerde kızılcık fırtınası patlar. Kızılcık ağacının çiçeklenme dönemine denk geldiği için kızılcık fırtınası denmiş. Orhan Veli Kanık'ın meşhur Kızılcık şiiriyle karşılayalım Kızılcık fırtınasını. İlk yemişini bu sene verdi Kızılcık. 3 tane. Bir daha seneye 5 tane verir. Ömür çok. Bekleriz. Ne çıkar? İlahi Kızılcık.
6: Doğa takvimi.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Reklam.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
9: Jilet, erkek için en iyisi.
8: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
2: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
12: Scooter deyince vatan.
13: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
14: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
13: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
14: Aygaz diyorum.
15: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
16: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
17: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Bekleyeceğim.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometrelerinde ve Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece artarken gelecek hafta aşırı sıcak gelecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetli ancak nemli estiğinden hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Ankara güneşli 30, Bursa 33, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece ancak özellikle Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına var. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli eserken Karadeniz kıyılarında bağıl nem artıyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi artıyor. Gölgede Manisa ve Muğla 36, Denizli ve Aydın 37, Bodrum 35 derece. Manisa'da çok şiddetli rüzgar var. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de başta Rize ve Artvin olmak üzere Trabzon, Ordu, Samsun hattında yağış yer yer çok şiddetli olacak. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari boyunca gök gürültülü sağanak var. Bölgede rüzgar şiddetli. Malatya 32 derece. Güneydoğu açık, sıcaklık 35-36 derecelerde.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Altın Yıldız, Altın Yıldız. NTV Radyo.

0: reklam.
1: Burası NTV Radyo. Saat 20.

0: Ezber.
1: Yakışıklı çocuk, burada bilir herhalde.
2: Yeri ölüm öper. Ama canlıyken belim bükülmez.
3: Olmaz öyle şey.
4: Yazık bu millete. Kara borsa yüzünden evlerde tencere kaynamıyor. Buna hakkınız yok.

0: sadece bir jön değildi. Bir sinema yıldızından çok daha fazlasıydı. O meşhur bakışlarının yanı sıra canlandırdığı karakterlerdeki onurlu duruşu ve adalet arayışı her zaman kendisiyle özdeşleşti. Sözünün eri olmak, haksızlığa karşı duymak, racon bilmek ama asla zayıfı ezmemek gibi erdemleri karakterinde toplamıştı. Tam da bu sebeple Selvi Boylum Mal Yazmalım'ın İlyas'ı, Tatar Ramazan, Kara Bayram hepsi birleşerek toplumda kendiliğinden oluşan bir fenomene, kadirizme yol açmıştı. Bugün onun vedasıyla bir devir gerçekten kapandı.
1: Vay ana, bu ne güzel kız böyle.
2: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı.
3: Al Yazmalı, bir dakika.
4: Durursam bir daha kurtulamam.
3: Biraz süt versene bacım.
2: Dila Hanım'ın Karadağlı Rızası. Hem kaşlarını çatan sert rolleri hem de hüzünlü bakan gözleriyle sevdalı rolleri oynayan bir büyük usta Kadir İnanır. ...1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğan İnanır, çocukluğu boyunca okul piyeslerinde rol aldı. Lise yıllarını Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı okuyarak geçirdi. 67'de dönemin ünlü mecmualarından Sesin Artist yarışmasında finalist, Saklambaç Gazetesi'nin Fotoroman Artisti yarışmasında birinci oldu.
5: Aşığı soracaktım.
4: Aşık maşık yok burada.
2: Sinemada ilk büyük rolünü, daha sonra birlikte unutulmaz filmlere imza atacağı Türkan Şoray'la birlikte gerçekleştirdi. 1970'te Atıf Yılmaz imzalı Kara Gözlüm büyük yankı uyandırdı.
6: Balıkçı güzelim.
7: Azizem, artık seni sevmekten korkmuyorum.
2: Şoray ve İnanır ikilisinin etkileyici uyumu Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle sürdü. Film Türk sinemasının kültleri arasına girdi.
4: Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
5: Asya.
2: 1973'te Utanç, 1985'te ise Yılanların Öcü filmiyle Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazandı. Kadir İnanır'ın rol aldığı aşk filmleri aslında birer sevda hikayesiydi.
8: Beni seviyorsun.
5: Sevmiyorum.
8: Seviyorsun.
2: Dila Hanım'dan Devlerin Aşkı'na, Bodrum Hakimi'nden Bir Yudum Sevgi'ye kadar dokunaklı sevda hikayelerinin baş aktörü oldu. Meselelerine duyarsız kalmayan İnanır, Tatar Ramazan, Dikenli Yol ve İsyan gibi politik filmlerde de rol aldı.
3: Taş getir ulan!
2: 200'e yakın sinema filminde rol alan İnanır, 2000 yılında Sinan Çetin filmi Komiser Shakespeare'deki performansıyla ve filmde giydiği kostümüyle çok konuşuldu. İnanır, uzun soluklu dizi Marziye ve haber programı Böyle Gitmez'le televizyonda da unutulmaz işlere imza attı.
9: Yalan yok, çıkar yok, karamsarlık hiç yok.
2: Türküleri çok seven İnanır, Hekimoğlu türküsünü Ümit Tokcan'la birlikte derledi.
10: Benim aslıma aynalı martin yaptırdım da narinim kendi neslime.
0: Bu haber elbette onu, onun hayatını, onun kariyerini anlatmak için çok kısa. Önümüzdeki günlerde anlatmayı sürdüreceğiz. Çok güçlü bir miras bıraktığını biliyoruz arkasında. Şimdi bir canlı bağlantı yapalım. Hayatını kaybettiği hastanenin önüne gidelim. NTV'den ilk kaydikici oraya gitti. Hem oradaki durumu hem de cenaze töreninin ayrıntılarını anlatacak İlkay.
11: Seda Üretir, ilk olarak cenaze töreninden bahsedelim. Usta oyuncu Kadir İnanır için pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Usta oyuncunun naaşının saat 12 gibi AKM'ye gelmesi, götürülmesi bekleniyor. Saat 13'te de tören düzenlenecek. O törenin ardındansa Barbaros Hayrettin Camii'sinden ikindi namazına müteakip bir cenaze namazı kılınacak ve daha sonra da Kadir İnanır Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Tabii haberi alan buradaki vatandaşlar da derin üzüntü yaşıyorlar. Aynı zamanda bir yandan da Kadir İnanır'ın vefat haberinin duyulmasıyla birlikte sosyal medyada da bir dizi paylaşımlar yapıldı. Bunlardan da bahsedecek olursak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir paylaşım yaptı. O paylaşımında Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerini iletiyorum ifadesini kullandığı mesajında. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yine bir paylaşım yaptı. O paylaşımında Duran, Türk sinemasının efsane isimlerinden Sayın Kadir İnanır'ın vefatını derin bir tesellirle öğrendim. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sanat camiasına başsağlığı diliyorum dedi. Yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. O paylaşımında Türk sineması yeri doldurulamayacak çok kıymetli bir çınarını yitirdi. Ömrünü sanatına adayan, duruşu ve eserleriyle milyonların hafızasında iz bırakan Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz dedi. Bir diğer mesaj paylaşan kişiler arasında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yer alıyordu. Dervişoğlu canlandırdığı unutulmaz karakterlerle milletimizin hafızasında silinmeyecek izler bıraktı. Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum şeklinde. Yine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptığı Kadir İnanır hakkında. Toparlayacak olursak usta oyuncu Beşiktaş'taki ve arkamdaki hastanede tedavi görüyordu. Yoğun bakımda yapılan tedavilere cevap vermedi ve hayatını kaybetti. Kadir İnanır için Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 13'te bir tören düzenlenecek. Törenin ardındansa ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak ve daha sonra ise Kadir İnanır Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğranacak. Seda Üretir.
0: İlkay Dikici anlattı. Pazar günü Türkiye uğurlayacak büyük ustayı Kadir İnanır'ı. Elbette bu uğurlama töreninde onunla ilgili paylaşımlar yapılacak, konuşmalar yapılacak. NTV ekranlarından izleyebilirsiniz. Bugünse bu acı haber duyulur duyulmaz yayınımıza katılan isimler vardı. Şimdi de onların duygularını dinleyelim.
5: Çok direndi. Ama bu buraya kadarmış. Yani doktorlar gerekli her şeyi yaptılar ama çok ağır şeyler yaşadı. Son 8 yılda ve bu kadar direnebildi. Yani burada elinden gelen her şey yapıldı. Fazlasıyla yapıldı ama çok yorgundu, çok. Çok yorgundu, çok. Ağır ağır şeyler yaşamıştı son 8 yılda. 3 yıl, 3 bıktı yani 8 yılda. Şu an 3 bıktı ve bu en son 3 yıllık, 2,5 yıllık bir süreç. Son bir ayda zaten yoğun bakımda entübe. Yani çok direndi, çok direndi ama yok yani yorgun düştü, yorgun düştü. Ülkemizin başı sağ olsun. Derdi ki o, ben öldüğümde Türkiye'de her evden bir cenaze çıkacak derdi. Aynen de öyle oldu.
6: Altın harflerle yazıldı o Türk sinemasına. O kadar güzel filmler yaptı, o kadar güzel bir iz bıraktı ki arkasında bir altın kalpli bir insandı. Bütün o görüntüsündeki o sert duruşu, sert bakışları, bıçkın bakışlarının altında gerçekten bir çocuk kalbi taşıyordu. Tertemiz bir insandı. O büyük bir, büyük bir kayıp. Yeri doldurulmayacak bir insan.
12: Yeşilçam'ın en büyük sanatçılarından biriydi. Her şeyi yaptı. Yani yazarlığı var. İki film yönetmiş ama daha çok da bir oyunculuğuyla son derece önemli bir sanatçı oldu. 1968'de başlıyor sinemaya ve ondan sonra yaptığı filmler arasında o kadar muhteşem filmler var ki kendine hayran kıldı. Onu aile dostu da edindim. Görüştük, konuştuk. Benim için son derece büyük bir kayıp, daha ne diyeyim, hakikaten bilemiyorum. olgunluk yaşlarını yaşarken geçirdiği operasyonlar sebebiyle herhalde vücut zayıf düştü. Onun için kaybettik. Doktorlar, sevgili bilim insanları ellerinden geleni yaptılar ama bazı rahatsızlıklar maalesef olumsuz neticeleniyor. Hepimiz için çok büyük bir acıdır, çok büyük bir aktör. Sinemaya çok emeği olmuş, özellikle 67'ler, 68'ler.

0: ve küresel çapta yeni hedeflere yol almayı planladıklarını anlattı.
1: Daha önce 300 milyon lira olan reskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz.
2: İhracatçılar için ticari senetlerin uygun faizli finansmana çevrilmesini sağlayan reskont kredilerinde limit yükseliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu haberi Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin İstanbul'daki genel kurulunda verdi.
1: Bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor. Etkileyecektir. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. İhracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet, özel sektör el ele vererek inşallah bu yeni dönemde ülkemizin ihracat çatısını çok daha yükseklere çıkaracağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat ağının genişlemesi için yapılan planlamalara da değindi.
1: Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Kanada'da mevkidaşıyla buluştu. Amerika ile İran arasındaki anlaşma konusunda önemli mesajları vardı. Bir uyarıları vardı. İsrail'in anlaşmayı sabote etmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
3: Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Tarafların yapıcı yaklaşımlarını sürdürerek kalan meseleler üzerinde de bir an evvel uzlaşmalarını ümit ediyoruz. Gelinen aşama itibariyle Hürmüz Boğazı'ndan kesintisiz ve serbest geçişin kalıcı olarak tesis edilmesi elzemdir. Türkiye olarak Amerika ile İran arasında devam eden müzakere sürecine etkin katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı. Gazze'de halen son derece hassas ve kırılgan bir dönemden geçmekteyiz. Dikkatimizi oradan ayırmıyoruz. Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen İsrail yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Netanyahu hükümetinin insani yardımların Gazze'ye girişini engellemesi durumun vehametini daha da bildiğiniz gibi artırmaktadır. Bunu an be an takip etmekteyiz. İsrail ateşkes hükümlerinin hilafına askeri mevcudiyetini ısrarla genişletmekte ve sivil halkın yaşam alanını daha da daraltmaktadır.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yönelik yeni bir açıklama yaptı. Hürmüz'den geçen gemilere saldıran İran'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeyken hedef alınan kargo gemisinin İran'a ait kamikaze drone'la vurulduğunu iddia etti. İran 4 adet insansız hava aracı fırlattı. Bunlardan 3'ünü engelledik ancak bir tanesi kargo gemisinin üst güvertesine isabet etti ifadesini kullandı. Geminin hasar gördüğünü ancak rotasında devam ettiğini belirtti. İran'ın ateşkes anlaşmasını akılsızca ihlal ettiğini yazdı. İran anlaşması ile ilgili son açıklaması buydu Trump'ın. Trump ayrıca Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için de yönetim olarak harekete geçmiş vaziyette 700 milyon dolarlık jet motoru satışı Kongre'ye bildirildi haberleri var. Ayrıntılar için NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz karşımızda. Begüm.
4: Seda, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-110 uçak motoru satışı niyetine ilişkin kongreye çarşamba günü resmi bildirimde bulundu ve böylece resmi süreci de başlatmış oldu. 750 milyon dolarlık bir satıştan söz ediyoruz. Türkiye'nin 2016'da başlatmış olduğu Kaan uçak programı motoru için güvenilir bir kaynağa ihtiyaç vardı. Dolayısıyla hem bu açıdan hem de Washington ve Ankara arasında

0: savunma işbirliği, savunma ilişkileri bakımından önemli bir gelişme yaşanmış olduğu Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi. Öncesinde ABD Başkanı Donald Trump zaten NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken bunun sinyalini vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok mutlu edecek bir şey yapacağım muhtemelen diye. ABD Dışişleri Bakanlığı da Kongre'ye yaptığı bildirimde ABD hükümeti siyasi, askeri, ekonomik, insan hakları ve silahların kontrolüne ilişkin tüm değerlendirmeleri yaptıktan sonra bu kalemlerin ihracatına onay vermeye hazırdır ifadesini kullandı. General Electric üretimi olacak motorlar ve 80 adet F-110 motorundan bahsediyoruz. Bunun yanı sıra test ekipmanı ve yedek parçalar da bu paketin içerisinde. Hepsi birlikte toplandığında neredeyse 800 milyon doları da bulabilir. Paketin toplamı 5. nesil savaş uçağı programı Kaan için önemli bir gelişme. Yerli motor üretimi yapılabilene kadar bu motorlar Kaan projesine destek verecek. 80 adet motorla 40 Kaan uçağının seri üretimi mümkün olmuş olacak bu adım. Bu satış tamamlandığında şimdi süreç tabii normalde Amerika'nın diğer ülkelere silah ve askeri ekipman satışında Kongre'nin onayı, hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun ilgili komisyonlarının başkanları ve kıdemli üyelerinin onayı gerekiyor. Ama bir ya da birkaç Kongre üyesinin itirazı ise siyasi irade varsa eğer yönetimde bu satışı da bloke etmiyor. Dediğimiz gibi savunma ilişkileri açısından önemli bir adım ama S-400 konusu çözülmediği sürece F-35 pürüzü ise iki ülke arasında devam ediyor Seda.
1: Üç yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Muhammed, anne Çiğdem, baba Servet. Bir aile. Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde haşere ilacından zehirlenerek ölmüşlerdi. 4 sanık 12 yıldan 18 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Ailenin yakınları karara tepkili.
2: İlaçlama firması sahipleri Zeki ve Serkan Kışı 18 yıl, ilaçlama firması çalışanı Doğan Caferoğlu 12 yıl, otel sahibi Hakan Oğlak 13 yıl hapis cezası aldı. 4 kişilik böcek ailesinin ölümüyle ilgili davada ikinci duruşmada karar çıktı.
3: Ben bu karara itiraz ediyorum. 18 yıl benim çocuklarımı geri getirir mi? Bir tane Muhammed'imiz Masal'ımı bana geri verebilir mi 18 yıl?
2: 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Muhammed, anne Çiğdem, baba Servet Böcek. 13 Kasım 2025'te Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde haşere ilacından zehirlenerek öldü. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan verilen cezalara yakınları tepki gösterdi.
4: Verilen cezaya tam memnun değilim ben yani. Ama Türk adaletine güveniyoruz yine de yani. İnşallah daha hak ettiklerini bulurlar.
2: Sanık otel sahibi Hakan Oğlak çalışanlara 2 gün bekleyin, odayı havalandırıp kiralayın dediğini öne sürdü. İlaçlama firmasının kendilerini yeterince bilgilendirmediğini iddia etti.
5: 18 yıl değil. 180 yılda alsalar bunlar sonuç itibariyle giden canları geri getirmeyecekler. Tabii ki gönül isterdi ki en ağır cezayı alsalar. Evet.
2: 4 sanık ceza alırken 2 resepsiyon görevlisi beraat etti. Otelin kapıları kilitli olduğu için hastaneye gitmeye çalışan aile binadan geç çıkmıştı. Otelin sorumlu müdürü hakkında da suç duyurusunda bulunulacak.
1: Bu ailenin ölümüne de yol açan o haşere ilaçları konusunda yeni bir adım atıldı. Önemli bir adım. Artık bu ilaçları B reçeteyle satılacak. Peki uygulama ne zaman başlayacak? Zirai ilaçlar reçete olarak kim tarafından yazılacak? Bakalım.
6: Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayata geçirilen B reçete uygulaması 1 Temmuz itibariyle 81 ilde geçerli olacak. Bitki koruma ürünleri veya zirai ilaçları yalnızca yetkili ziraat mühendisleri üreticilere yazabilecek. Amaç bilinçsiz zirai ilaç kullanımını engellemek.
7: Bu sistemde sadece bitkisel üretim yapan üreticiler bitki koruma ürününe erişebilecekler. Ve sadece üretim yapılan alan için satış ve kullanım mümkün olacak. Ve önerilen doz kadar zirai ilaç alınabilecek.
6: Uygulamayla zirai ilaç kullanan üreticiler, reçeteyi düzenleyen mühendisler ve ürünün kullanım amacı kayıt altına alınacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilin tarım ve orman il müdürleriyle yeni sürece ilişkin toplantı yaptı. Bu, Türkiye'de pestisit anlamında bütün duvarları yıkacak, bütün problemleri çözmeye aday bir sistem dedi.
7: Kullananın belli olduğu, ilacı yazanın belli olduğu, kimlerin hangi amaçla, hangi ürün için, ne kadarlık bir alanda, hangi dozda kullanılmasını düzenleyen bir sistem uygulanmaya başlandı. Bu herhangi bir uygulama değil. Bugün itibariyle bu sisteme uygulanması açısından destek verecek ülkemizin bu manadaki hedefine atılmış bir imza olacak. Bu bir devrimdir.
1: Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama oldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre bu patlamada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. Bugün saat 16.45 sıralarında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki tesisin yeraltı deposunda oldu patlama. Ve patlama ile birlikte yangın da çıktı. Alevler kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yaralı halde kurtarılan iki işçi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Nuri Özkan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçi Yasin Demirbaş'ın tedavisi sürüyor. Patlamanın neden meydana geldiği henüz belli değil. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırılmış ve polis operasyonuyla da kurtarılmıştı. Karaal'ın aracına bir takip cihazı yerleştirildiği tespit edildi. O anlara ilişkin kamera kayıtları da ortaya çıktı. Ve bakın cihazı yerleştiren kim çıktı?
2: Önce telefonla talimat aldılar, otomobille keşif yaptılar. Araca takip cihazı yerleştirdikten sonra Erhan Karaal'ı kaçırdılar. Cihazı yerleştirense eski bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının peşindeki zanlılar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde önce eski belediye personeli beliriyor. Otomobile bindikten kısa süre sonra yanına bir kişi daha geliyor. Ara sokaklarda dolaştıktan sonra GPS cihazını Erhan Karaal'ın aracının altına yerleştirip uzaklaşıyor. Bu yöntemle peşine düşülen Erhan Karaal İstanbul Maltepe'de evinin önünde kaçırıldı. Zorla araca bindirilip Tuzla'daki atıl bir üretim tesisine götürüldü. 32 saat sonra 19 Haziran'da polis operasyonuyla kurtarıldı. Bu görüntüler polis 4 gün boyunca yüzlerce saat kamera kaydını inceledikten sonra ortaya çıktı. Önce 6 zanlı tutuklandı. Salı ve çarşamba günü yapılan baskınlarla 10 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin Sakarya'da bungalov evde saklandığı belirlendi. Kocaeli'ye kaçtıkları sırada gözaltına alındılar. Bir kısmı ormanlık arazide izlerini kaybettirmeye çalışıyordu. Yakalananlardan 4'ünün kaçırılma olayının failleri olduğu tespit edildi. Zanlılar Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı onu hakkında da yol kesme suretiyle yağma suçundan tutuklama talep etti. Kaçırılma olayıyla ilgili çeşitli paylaşımlar yapan gazeteci Ali Çağatay ise yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı iddiasıyla gözaltına alındı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel bugün Diyarbakır'daydı. Gündeminde mutlak mutlan kararı ve belediyelere yönelik operasyonlar vardı.
8: Avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Selahattin Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir.
6: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır programına bu sözlerle başladı. Diyarbakır'ı ziyaret eden Özgür Özel, 2015 yılında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada vurulan Tahir Elçi anısına dört ayaklı minarenin önüne karanfil bıraktı. Buradaki konuşmasında mutlak mutlak kararına tepki gösterdi.
8: Binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle arkamıza geçenler, sen yürü biz de seninle yürüyoruz diyenlerle yürüyoruz.
6: Özgür Özel daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
8: Rakibin kimin olup kimin olamayacağına ülkeyi yönetenlerin karar verdiği bir düzlemde demokrasi konuşulamayacağı gibi barış da konuşulamaz.
6: Özgür Özel Köşk Mahallesi'nde çiftçilerle de buluştu.
1: Teröristler Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Amaç da meclis tatile girmeden düzenlemeyi ele almak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz düzenlemenin belli koşul ve tarihe endeksli olacağının altını çizdi.
9: Kritik bir aşamaya gelmiş durumdayız bu süreçte. Nihai takdir merci Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu döneme yetişsin diye bir gayret var.
6: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye yasalarının meclis tatile girmeden yürürlüğe girmesi için büyük bir çaba olduğunu söyledi. Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerle bir araya gelen Yılmaz, bir yasal çerçeve oluşturulacağını ve bunun belli şartlar ve tarihlere bağlı olacağını söyledi.
9: Bir taraftan biz diyoruz ki silahlarınızı bırakın, gelin işte gerekli düzenlemeleri yapalım. Diğer taraftan örgütte ben bırakacağım ama bırakınca nasıl bir yasal çerçeveyle karşı karşıya kalacağım diyor. Burada bir yasa mühendisliği çalışmasına ihtiyaç var gibi görünüyor. Yasa olarak neyle muhatap olunduğu belirlenmiş olacak ama bunun harekete geçişi belli koşullara bağlanmış olacak.
6: Toplantıda ekonomi de gündemdeydi. Yılmaz'a Temmuz ayında memur ve emeklilere refah payı verilecek mi diye soruldu.
9: İlk 6 ayda programımızda beklediğimizden daha yüksek. Savaş evet, nedeniyle bir enflasyon var. Otomatik işleyen bir sistem var biliyorsunuz. Belli artışlarda Temmuz enflasyonu çıktığı zaman işte memur maaşları, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyonu hiçbir zaman ezdirmedik. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz bu rakamlara.
1: Zamana karşı enkazdan canlı kurtarma çalışmasının ne olduğunu, ilk 72 saatin önemini çok iyi biliyoruz. O çok iyi bildiğimiz tablo şu anda iki büyük depremi peş peşe yaşayan Venezuela'da yaşanıyor. Can kaybı sayısı da her saat artıyor.
6: Felaket böyle başladı. Güney Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5'lik depremle sarsıldı. Onlarca bina yerle bir oldu, yüzlercesi ise ağır hasar aldı. 7,5'lik depremin merkez üssü Yaracuy eyaletinin Yumare şehrinin 28 kilometre güneydoğusuydu. Deprem yerin 28 kilometre altında meydana geldi. Başkent Caracas dahil çok sayıda şehir depremden etkilendi. La Guaira yıkımın en fazla olduğu eyaletlerden biri oldu. Yüzlerce kişi enkaz altında kaldı. Felaketin boyutu havadan da görüntülendi. La Guaira'daki Uluslararası Havalimanı da depremde ciddi hasar aldıktan sonra kapatıldı. Bu uluslararası yardımların ulaştırılmasını da güç hale getirdi. Enkaz altındakileri kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yardım çalışmalarını yerinde denetledi. Depremzedelere 2600 tondan fazla insani yardım gönderildi. Birleşmiş Milletler de uluslararası yardım için devreye girdi. 17 ülkeden Venezuela için yardım eli uzandı. Yetkililer önceliklerinin kurtarma ekiplerini felaket bölgesine ulaştırmak olduğunu belirtti. Binden fazla personel arama kurtarma çalışmaları için görevlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri iki savaş gemisi, nakli uçakları ve helikopterler konuşlandırdı. 150 milyon dolarlık da nakit yardımı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü de enkazdan çıkarılanların tedavisi için bölgeye ekip gönderdi. Depremin ardından kurtarma çalışmalarında ilk 72 saatin çok kritik olduğu hatırlatıldı. 7,5 büyüklüğündeki sarsıntı 1900'de Venezuela açıklarında meydana gelen 7,7'lik depremden bu yana en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.
1: Bu görüntü Çin'den. Tek pervaneli küçük bir uçak ülkenin en yüksek binasına çarptı. Çarpma anı yok ama sonrasında 108 katlı gökdelenin görüntüsü var. İki cam panel zarar görüyor. Bu kazanın neden olduğu bilinmiyor. Çinli yetkililer uçağın iniş öncesinde rota değiştirerek binaya doğru ilerlediğini söylüyor. Çinli pilotun uçakta yalnız olduğu da gelen bilgiler arasında. Amili takım Dünya Kupası'na veda etti. Galibiyetle veda etti. Son maçta ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri karşısındaydı. 3-2 kazandı milli takım. Maça dair ayrıntıları birazdan konuşacağız canlı bağlantıyla. Ama önce birkaç fotoğrafı ekrana getirelim. O fotoğraflardan ilki. Çünkü ünlü yıldızlar maça akın etti. Bu fotoğraf karesinde Paris Hilton'u görebiliyoruz. Ailesiyle birlikte maçı takip etti. Yine Oscar ödüllü isimlerden Leonardo DiCaprio maçı takip eden isimler arasındaydı. Ünlüler arasındaydı. Ve iki ünlü daha var. O da Dövüş Kulübü filminde birlikte rol almışlardı. Edward Norton'la Brad Pitt ikili de maç boyunca epey heyecanlılardı. Zaten heyecanlı oldukları bir karede bu şekilde yansımış. Şimdi Los Angeles'a bağlantımızı yapalım. Biz NTV ekibi olarak oradayız. NTV spor müdürü Emin Çağlar orada. Ama A milli takım şu sıralarda Türkiye'ye dönüş yolunda. Son maça dair ayrıntıları konuşalım. NTV spor müdürü Emin Çağlar'la son maç için neler söyleyeceksin Emin Çağlar?
10: Seda Ötür, Los Angeles'tan Türkiye'ye iyi akşamlar dileyelim. Yıldızlı sahnede onurlu ve dramatik bir veda. Türkiye'nin başlığını bu şekilde atabiliriz. Biraz önce o yıldızları saydığınız fotoğraflar ekrana geldi. Ben de Brad Pitt ve Edward Norton'u aynı karede görünce tabii ki o gençliğimizin filmini akla gelmemesi imkansız olurdu. NBA yıldızları, Scottie Pippen, Hollywood yıldızları, herkes oradaydı. İşte o yıldızlar sahnesinde Türkiye kazanmayı başardı. Son dakika golüyle gelen galibiyetti. Kaan Ayhan'ın golü milli takıma 3 puanı getirdi. Veda bu şekilde. Maça dair aslında çok konuşulacak bir şey yok. Türkiye ilk iki maçıyla turnuvaya veda etmişti. Saha içi performans konusunda eleştiriler oldukça sertti. Bu eleştirilere katılan bir isim var. Katılmayanlar arasında katılan bir isim var. Kim mi? Arda Güler. 21 yaşında Real Madrid'de oynayan milli takımın yıldızı. Dün akşam maçın oyuncusu seçildi. Bir golle oynadı. Son golde rakibin yıldızı Christian Pulisic'e attığı bacak arası, sonrasında oyunu takip ettirmesi. Arda Güler bir yıldız olduğunu röportajıyla da kanıtladı. Eleştiriler vardı. Üzüldüğünüzü düşünüyoruz dedi. Hayır, üzülmedik. Eleştirilerin hepsi haklıydı dedi. Seda, şuraya geleceğim. Milli takım kampını takip ettik. Montella baskı yok dedi. Federasyon başkanı baskı var, baskı yok dedi. Oyuncu grubu baskı hissediyoruz ama hissetmiyoruz. Yani kimse ne hissettiğini bilmiyor. Milli takımın ne yaşadığını, ne hissettiğini en iyi dün akşam anlatan Arda Güler'di. Bütün eleştirileri kabul ediyoruz. Fazlasını bile eleştirebilirler çünkü çok kötüydük dedi. Çok kötü milli takım Dünya Kupası'na veda etti. Hakkımız bu muydu? Değildi. Sabah Fox Sports'u izledim. Amerika'yı konuşmadılar akşamki maç için. Türkiye'nin galibiyetini konuştular. Ardalı, Kenanlı bu milli takımın gerçekten devam etmesinin hakları olduğunu ama neden elendiklerinde sorgulamaları gerektiğini vurguladılar. Amerikan kanalı bizi konuşuyor, kendi galibiyetlerini değil. Gelelim Vincenzo Montella'ya. Montella bence ilk iki maçta çok büyük yanlışları vardı. Kadro tercihi, ilk 11 ve maçı okuma. Ama dün akşam biraz daha rahatlamıştı. Gerçek Montella'ya yakın bir isimdi. Oyuncu tercihi aynı şekilde. Topu rakibe vermesi, kapanması, geçiş hücumları. 7 şut çektik. 3 isabetli, 3'ü de gol. İşte istatistiğin açıklanamayacağı noktalar bunlar. Montella buralara sığınmaya çalışıyor ama bence doğru değil. 1000 tane zafere bedel bir maçtı dedi. Biz 1000 tane zafer istemiyoruz. Kupalarda kazanmamız gereken maçları istiyoruz. Şampiyonalarda kazanmamız gereken maçları istiyoruz. Artık bunun hesabı, tartısı hepsi yapılacaktır İstanbul'da. Türkiye'de milli takım havada bu akşam 22.50'de Türkiye saatiyle İstanbul'a inmiş olacak Seda.
1: Emin Çağlar Los Angeles'tan karşımızdaydı. Milli takımda dönüş yolunda. Emin Çağlar da altını çizdi. sıcak bir Türkiye'ye gelecekler. Ama önümüzdeki hafta deyim yerindeyse kavrulacağız. Birçok bölgede sıcaklık 45 dereceye yaklaşacak. Özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların çok daha dikkatli olması gerekiyor.
11: Önümüzdeki hafta sıcak hava dalgası bize de geliyor. Sıcaklıklarda 5-6 derece yükseliş olacak.
6: Önümüzdeki hafta dışarı çıkmak çok daha zorlaşacak. Çünkü ülkenin neredeyse tamamı sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.
11: Önümüzdeki hafta salıdan itibaren İstanbul, Batı Karadeniz, Ankara, İç Anadolu'da 35-36 dereceye kadar çıkacak. Aydın'da 40 dereceleri geçecek. Akdeniz'de yine hissedilenler 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da önümüzdeki hafta 45 dereceye yaklaşacak. Bu arada bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Özellikle aracın içindeyseniz, asfalt yerlerdeyseniz buralarda sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükseliyor.
6: Bu kez rüzgar da sıcak havanın etkisini azaltmayacak.
11: Hafta sonu İstanbul'da ve Kocaeli'nin Karadeniz hattında, İstanbul'da da Boğaz hattı, özellikle Sarıyer, Şile tarafında nem oranı yükselecek.
6: Peki Avrupa'da sıcaklık Türkiye'nin gerisinde olmasına rağmen neden daha tehlikeli?
11: Öncelikle şu çelişkiye bir açıklama getirelim. Bizde sıcaklıklar 45 dereceye kadar çıkarken çok sorun yaratmazken neden Avrupa'da 35-36 derece sıcaklıklarda bile çok büyük sorunlar yaşanıyor? Avrupa'da sık ormanlık alanlar, bitki örtüsünün yoğun olması ve uzun büyük nehir ağları o bölgede buharlaşmanın çok fazla olmasına neden oluyor. 45 derece kuru sıcak mı, 30 derece çok nemli hava mı daha öldürücüdür? 30 derece çok nemli hava daha öldürücüdür.
6: Önümüzdeki hafta herkesin, özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması, çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmaması öneriliyor.
1: Güzel gözleriyle, hayata anlamlandırmaya çalışan bakışlarıyla tanıdık onu. 4 yaşındaki Leyla Aydemir Ağrı'da önce kaybolmuştu. 18 gün sonra da ölü bulunmuştu. Yaşasaydı bugün 12 yaşında olup karnesini alacaktı. Oysa bugün ölümüne ilişkin davada amcası Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
12: Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun?
13: Bu asıl ihbarlar çok yanlış bir şey. Yani yarın öbür gün suç duyurusunda bulunacak. Bunlar ne olacak? Yazık, günah onlara da yani.
6: Arama çalışmaları sürerken verdiği röportajda asılsız ihbarlara tepki göstermişti. 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağrı'da 2018 yılında kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Olayla ilgili ilk davada küçük kızın amcasına kasten öldürme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Diğer 6 sanık serbest bırakıldı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Yusuf Aydemir için tahliye kararı aldı. Ancak Yargıtay eksik araştırma yapıldığı ve dosyaya sonradan sunulan ses kayıtlarının değerlendirilmediği gerekçesiyle bu kararı bozdu. Cinayet iddiasını reddeden sanık amca Yusuf Aydemir yeniden görülen davada kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve kaçma şüphesi nedeniyle bir kez daha tutuklandı. Davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu amca bir kez daha suçlamaları kabul etmedi. Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 6 yıl hapisle cezalandırıldı. Diğer tutuksuz 6 sanıksa beraat etti. Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in akrabaları arasında arbede yaşandı. Polis müdahalesiyle gerginlik sonlandırıldı.
1: Geçen hafta sonu yapılan üniversite sınavında kopya çeken bir kişi yakalandı. Kopyayı yapay zekadan çeken ve bunun için de salona telefon sokmayı başaran aday pişman olduğunu söyledi ama ceza almaktan kurtulamadı ve tutuklandı.
6: Yüksek öğretim kurumları sınavındaki şüpheli hareketleri üzerine yakayı ele verdi. Cep telefonunu kullanarak sınırları her geçen gün artan yapay zeka programıyla kopya çektiğini itiraf etti. Olay İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Mustafa Eren K. alan yeterlilik sınavına görevlilerin üst aramasında fark etmediği cep telefonuyla girdi. Güvenlik engelini aştığını düşünen zanlı sınavdan çıkarken yakalandı. Şüpheli hareketleri üzerine tekrar yapılan üst aramasında cep telefonu ele geçirildi. Yapılan incelemede soruların fotoğrafını çekerek yapay zekadan destek aldığı tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı suçunu itiraf etti. Telefonu gizlice içeri soktuğunu anlattı. Fen soru kitapçığının 37 ve 39. sayfalarının fotoğrafını çekerek yapay zeka programından destek aldığını söyledi. Bir anlık gaflete düştüğünü iddia ederek suçtan kurtulmaya çalışan zanlıyı mahkeme affetmedi. Mustafa Eren K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Bugün karne günüydü. Öğrenciler karnelerini aldı ve 18 milyon öğrenci için de artık yaz tatili başladı. 14 Eylül'e kadar dinlenecekler.
14: Benim karnem çok iyi. Her sene çalışarak başarıyorum.
6: Tüm yıl çalışan, emek veren 18 milyon öğrenci karnesini aldı. Tatil başladı.
15: Yüzme öğreniyorum. Yazlığa gideceğiz.
16: Bol bol oyunlar oynayacak mısın?
15: Evet.
16: İyi. 2025-2026 eğitim yılı bitti. Öğrenciler karnelerini aldılar ve heyecanla yaz tatilinin başlamasını bekliyorlar.
17: Çok heyecanlıyım. Tatile gideceğim, denizlere gideceğim, sonra da yine kitabımı okuyacağım.
6: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bakırköy'deki Medeni Berk İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi, karnelerini dağıttı.
18: Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Velilerimizden istirhamım çocuklarına söyleyerek değil, bizzat kendileri yaparak ve uygulayarak örnek olmaları. Yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum.
6: Bakan Tekin, liselere geçiş sınavının açıklanacağı tarihi de belirtti.
18: 10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. 10 Temmuz'da sonuçları açıkladığımızda bu yıl yapay zeka destekli bir robotik tercih kılavuzu oluşturduk elektronik ortamda. LGS sınavında çocuklarımız aldıkları skorlara göre Türkiye'de sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacaklarına, puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu, bir tercih robotu ile de çocuklarımıza ve ailelerine yardımcı olmaya çalışacağız.
6: Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
1: Çiftler hayatlarının en özel gününü belirlerken, yani evlenirken, genellikle akılda kalıcı, estetik, numerolojik anlamı olan tarihler seçmeye gayret eder. Bugün de 26.06.2026 olduğu için nikah memurları durmaksızın çalıştı. Sadece başkentte, Ankara'da 471 çift evlenmek için başvuruda bulundu ve nikah süresi 5 dakikaya düştü.
19: Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?
6: İmzalar atıldı, fotoğraflar çekildi. Takvimler 26.06.2026'yı gösterirken bu özel tarihte evlenmek isteyen çiftler nikah salonlarını doldurdu. Sadece başkentte 471 çift evet demek için bu günü seçti.
20: Özel bir tarih diye 26.06.2026 aklımızda kalsın, unutmayalım diye hem de. Güzel olacağını düşündük. Aslında düğün 4 ay sonra ama bu tarihi seçtik özel olarak.
21: Güzel gülüyor, heyecan Doruk'ta mı?
22: Evet, fazlasıyla.
19: Evet.
6: Gelin ve damatların en çok ilgi gösterdiği ilçe ise hamam önündeki tarihi binada nikahın kıyıldığı Altındağ Belediyesi'ydi.
1: 26.06.2026 Altındağ'da bu özel tarihte evlenmek isteyen çiftlerin sayısı 163. Bu nedenle de evlendirme dairesinde nikah süreleri 5 dakikaya indi.
23: Sabah 08.30'dan itibaren kendileri kabul ettiler. Çok erken de olsa 26.06.2026 evlenmek istiyoruz dediler. Beşer dakika arayla nikahlarımız devam ediyor.
1: Neden 26.06?
24: Yani güzel bir tarih. Birbirle uyuyor o yüzden.
25: Normalde 06.06 alacaktık ama gün yoktu. Biz de bugün aldık.
1: Heyecanlı mısın?
24: Evet.
26: Bugün 63. nikah kıyıyoruz ve devam ediyoruz hala nikahlarımıza.
6: Tüm Türkiye'de nikah salonları önünde gün boyu yoğunluk vardı. Aileler de çocuklarının heyecanlı bekleyişine ortak oldu.
1: Ne zaman aldınız randevunuzu?
27: Yani 3 ay falan oldu.
28: Mutlu olsunlar sonuna kadar inşallah.
1: Bu son haberimizde NTV'de ana haber bültenini bu akşam burada noktalıyoruz. Saat 21 olduğunda yakın plan başlayacak. Burcu Kaya konuklarıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.
29: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo.

0: Radio. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, gözlem ve gözetim sözcüklerinin karıştırıldıklarını gözlemliyoruz. Böylece gözlemi cümle içinde kullanmış olduk bile. Gözlem, bir şeyin aslının anlaşılması, niteliklerinin bilinmesi amacıyla bütün belirtilerin incelenmesi, gözden geçirilmesi ya da eskiden kullanıldığı şekliyle müşahede. Atasözleri uzun denemelere, gözlemlere dayanan yargılardır. Yazdığı romanlar düş gücünden çok gözlem gücüne dayanır. Gözetimse gözetme işi ya da nezaret demektir. Anayasamız din ve ahlak eğitimi devlet gözetim ve denetimi altında yapılır demektedir. Bu sözcükler deyim oluşturdukları zaman da karışıklık sürüyor. Gözlem altına almakla gözetime, yani gözaltına almak deyimi karıştırılıyor. Gözlem altına almak, belirli bir konuda bilgi edinmek amacıyla gözlemlemek demek. Ama gözaltına almak, güvenlik kuvvetlerinin birini belli bir süre, belli bir yerde tutması, nezarete alması demek. Bir de göz hapsine almak var, o da başka. Devamlı kontrol altında tutmak, hiçbir davranışını gözden kaçırmamak anlamına geliyor. Karıştırılan başka iki sözcük, etkili ve etkin. Biri ötekinin yerine kullanılıyor. Önce tanımlar. Etkili, etkileme gücü bulunan, etkileyen, etkisi olan, müessir. Etkin, hareketli, faal, aktif. Çok etkili bir konuşmacı. Bir de şöyle söyleyelim, çok etkin bir konuşmacı. İki cümlede yanlış değil, anlamları farklı yalnızca. Etkili bir konuşmacı, konuştuğunda insanlar üzerinde belirli bir tesir bırakabilecek güçte olan konuşmacı. Etkin bir konuşmacı, hareketli, çalışan, etkili, faal, aktif bir konuşmacı. Aynı zamanda etkisi olan, etkili anlamında da kullanılıyor, ancak bir de şu cümleye bakalım. Yazdıkları o kadar etkiliydi ki okurları hızla artıyordu. Yazdıkları o kadar etkindi ki okurları hızla artıyordu. İkinci cümle tam anlatabildi mi meramını? Etkinlik de türlü anlamlarının yanında insanın çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi. Ömür boyu yararlı etkinlikleriniz eksik olmasın.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
2: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
2: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
2: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: Kültür Mu?
1: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece artarken gelecek hafta aşırı sıcak gelecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetli ancak nemli estiğinden hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Ankara güneşli 30, Bursa 33, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece ancak özellikle Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına var. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli eserken Karadeniz kıyılarında bağıl nem artıyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi artıyor. Gölgede Manisa ve Muğla 36, Denizli ve Aydın 37, Bodrum 35 derece. Manisa'da çok şiddetli rüzgar var. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de başta Rize ve Artvin olmak üzere Trabzon, Ordu, Samsun hattında yağış yer yer çok şiddetli olacak. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari boyunca gök gürültülü sağanak var. Bölgede rüzgar şiddetli. Malatya 32 derece. Güneydoğu açık, sıcaklık 35-36 derecelerde.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın plan başlıyor.
1: Küresel askeri dengelerin ve liderler diplomasisinin kalbi önümüzdeki günlerde Ankara'da atacak. Gözler Ankara-Washington hattına kilitlenmiş durumda. Trump yönetiminin yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın kalbi olacak jet motorlarının satışı için Kongre'ye resmi bildirimde bulunması sıradan bir savunma hamlesi değil. Bu Ankara'da yapılacak tarihi NATO zirvesi öncesi Washington'dan gelen çok net ve çok stratejik bir mesaj olarak yorumluyor. Peki bu adım S-400 ve F-35 krizlerinin ardından müttefiklik ilişkilerinde yeni bir sayfa açar mı? Kuzeyimizde süren Rusya-Ukrayna savaşı ve güneyimizde etkisi süren İran gerilimi var. Trump'ın Ankara ajandasında neler var? NATO'nun geleceği nasıl şekillenecek? Önümüzdeki günlerden tabii ne beklemeliyiz? Önümüzdeki 2 saat boyunca yakın planda bunları konuşacağız. Yakın plana hoş geldiniz diyelim. Tabii çok değerli uzman konuklarımız da olacak. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Helin Sarı Ertem. Hoş geldiniz Sayın Ertem. Merhaba. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar. Hocam siz de hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ve siyaset bilimci Elif Şahin de bir diğer konuğumuz. Sayın Şahin yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuklarımızla bunları konuşacağız. Tabii NATO ile başlayalım. NATO'da kritik öneme sahip Ankara zirvesi öncesi. Tabii kısa bir süre var. Az bir zaman kaldı. Trump yönetiminin bu jet motoru satışı için harekete geçmesi şu andaki gündem manşeti aslında. Bunu nasıl okumalıyız?
2: Sıcak mesajlar diyelim Burcu Hanımcığım, ama bir taraftan da Trump bu karşımızda, ne yapacağı belli olmaz. Ters köşeden de vurabilir diye hepimiz temkinliyiz açıkçası. Dolayısıyla bizi ne bekliyor tam olarak bilmiyoruz. Hı hı. Yani şöyle yorumlayalım. Türk-Amerikan ilişkilerinde lider diplomasisine mi tanıklık ediyoruz, yoksa bu bir devlet diplomasisi olarak kalıcı ilişkilere, sağlam geleceğe yönelik ilişkilere mi işaret ediyor? Bu kısmı çok önemli.
1: Temkinli izlediniz aslında.
2: Bu şöyle Trump olduğu için temkinliyiz. Trump kendi içerisinde de, ülke içinde de ciddi siyasi sıkıntılar yaşıyor. Yaklaşan seçimler var. Ara seçimler var Kasım ayında. Dolayısıyla içeride de sıkışmış bir liderden bahsediyoruz. Bir taraftan da İran konusunda dünya kamuoyunun önünde açıkçası bence Amerika'ya prestij kaybettirmiş bir başkandan da bahsediyoruz. Bir taraftan da biliyorsunuz yani tabir yerindeyse burnundan kıl aldırmayacak şekilde çok şey başardığını dünyaya göstermeye çalışıyor.
1: Evet tabii Trump'ın açıklamaları da oldukça önemliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmazsa zirveye katılmazdım mesajı geldi. Ve ardından tabii motor satışı hamlesi de aslında hocamın dediği gibi biraz düşündürücü. Tabii Türkiye'ye özel bir diplomatik jestten mi söz ediyoruz buradan? Siz ne dersiniz Sayın Şahin?
3: Trump bunu anlatırken böyle olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan davet etmeseydi ya da NATO zirvesinin başka bir ülkede yapılması halinde belki de bu seneki zirveye katılmayacağını söyledi. Ama ben Helin Hocam'a ek olarak şöyle de bir şey düşünüyorum. Şimdi sistemde değişen köklü bir şeyler var Burcan. İran meselesi bu noktada çok büyük bir kırılma noktası oldu aslında. Amerika'nın bölgedeki kaybettiği imajı, gücü, bütün körfez politikası değişti Amerika'nın İran'la beraber. Bizim aşina olduğumuz o 91 yılında başlayan Amerika'nın körfez politikası işte git, gir, savaş, parçala, böl, yönet ve çık şeklindeydi. En son 2003 Irak krizinde gördüğümüz Amerika'nın Orta Doğu'da uyguladığı bir model vardı. Ve bu artık İran'da işlemedi. Şimdi körfez ülkelerine ilerleyen süreçlerde yine konuşacağız mutlaka bu masada, ama körfez ülkeleriyle olan müttefiklik bağında da ciddi bir değişim söz konusu. Hı. Şimdi NATO'nun artık bu yeni dönemde bir anlam arayışı, bir kimlik arayışının olduğu, anlamının aşındığı ve NATO 3.0'ı konuştuğumuz bu süreçte elbette ülkelerin arasındaki ilişki dinamikleri de değişecektir. Ben biraz da buna bağlıyorum. Şimdi Kaan'dan önce hani F-35 meselesi var, evet. S-400 meselesi var. Kötü komşu insanı ev sahibi edermiş hesabı biraz da. Şimdi Türkiye'nin bu süreçleri atlatarak geldiği noktada artık savunma sanayinde o kadar büyük bir zıplama yaptı ki Türkiye savunma sanayinde, artık elbette birlikte kalma oturunu vermek noktasında da ya da belki ilerleyen süreçlerde F-35 meselesinde de bunları daha fazla konuşmaya başlayacağız. Çünkü bu sistemin içerisinde artık Amerika da Türkiye ile beraber olmak istedi. Yeni bir ilişki modeli tesis etmeye çalışıyor bence. Dolayısıyla ben bu kadar kırılgan olduğunu ya da işte liderlik diplomasisinin yalnızca bunun zemininde olduğunu düşünmüyorum.
4: Evet, yani olmazsa zirveye gelmezdim söyleminden sonra gelmeme ihtimalini ne kadar...
3: Ben yakın... bu süreçte gelmeme ihtimaline çok da ihtimal vermiyorum. Çünkü bölge bu kadar karışmışken ve mesela Körfez'de yeni bir güvenlik mimarisinden bahsederken İran'la devam eden müzakere süreçlerinde Türkiye'nin garantördüğünde ve arabuluculuğuyla diplomasisiyle yürüyen böyle bir süreçte yine Amerika'nın Avrupa'yla yaşadığı bu kadar kırılganlıkların olduğu bir dönemde herkes yeni bir mimar arayışında. Dolayısıyla Türkiye bu masanın kurulacağı çok güvenli ülkelerden bir tanesi. Yani Amerika'nın Avrupa ile burada kuracağı yeni model, yeni iletişimler, yine Türkiye ile kuracağı yeni savunma sanayisi modelleri, Körfez diplomasisi adına Türkiye'deki bir zirveyi kaçırmayacaktır.
4: Evet. Şimdi aslında Sayın Şahin de bahsetti F-35'lerden. Yani Washington bu F-35 ile Kaan'ı ayrı bir şekilde, ayrı bir dosyada mı tutuyor sizce?
5: Öyle gözüküyor. Yani F-35 meselesi çok daha çetrefilli bir mesele ve S-400 meselesiyle çok daha ilişkili bir mesele. Orada ortak projenin bir parçasıyken ve çok önemli bir teknolojik hamleden bahsediyorken S-400 alınması sonrası uygulanan yaptırımların kaldırılması da kendi içerisinde daha karmaşık bir süreç. Fakat Kaan için sağlanacak bu 700 milyon dolarlık motor satışı Kongre'de her ne kadar çatlak sesler olmasına rağmen geçmesi planlanan bir nasıl diyelim başkanın girişimi olarak gözüküyor. Bu açıdan bakarsak hem Türkiye ile ilişkileri sağlıklı bir noktada tutmaya çalışıyor ABD. Bunda Trump'la Erdoğan'ın kişisel ilişkileri de önemli olmakla birlikte. Diğer taraftan NATO içerisinde Türkiye'nin ABD'nin pozisyonuna çok da fazla karşı olmadığı pozisyon da önemli. Yani transatlantik ilişkilerde Avrupa ile ABD arasındaki kırılma ABD ve Türkiye arasında çok da fazla yaşanmadı. Bu neydi? Avrupa'nın Ukrayna konusunda özellikle çok ciddi bir şekilde güvenlik veya tehdit algısı varken Türkiye mesela o krizde daha arabulucu bir pozisyonda durdu. Yani daha ortada durdu. Trump'ın istediği şekilde veya Trump'ın pozisyonuna yakın bir şekilde. Trump da Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın ABD'ye bir tehdit olmadığını, Avrupa'nın bu tehdidi çok fazla abarttığını söylüyordu. Şimdi bu kişisel ilişkilerle NATO içerisindeki yakınlığı da ortaya koyarsak, aynı zamanda tarihsel bir müttefiklik ilişkisinde işin içerisine kattığımızda Kaan için sağlanacak satışın Kongre'den geçme ihtimali daha yüksek. Fakat F-35 meselesi S-400 ile çok daha ilişkili olduğu için ve bunun kendi iç dinamiklerini de dikkate katarsak, yani Kongre'de bu işin tartışılıyor olması, Amerikan iç politikasının Trump karşıtlığı üzerinden yürüyor olması veya onun artıyor olması, Trump'ın en doğru hamleyi yapsa dahi Amerikan toplumu için veya Amerikan dış siyaseti için öyle veya böyle demokratlardan bir tepki gelecektir veya reaksiyon gelecektir. Bu açıdan bakarsak F-35 meselesi, ki Trump da bunu söyledi, burada yasalara uygunluk çok önemlidir dedi, bunlara bakmamız lazım dedi, uygunluğuna göre hareket edebiliriz dedi, ama Kaan için sağlanacak motorlar konusunda çok daha açık ve net söyledi. Bu yüzden ABD'nin pozisyonunu daha ortada bir pozisyonda, Türkiye'yi tamamen itmeyecek şekilde ama aynı zamanda Türkiye'deki bu S-400 meselesi de çözülmeden Türkiye'nin istediğini vermeyecek bir şekilde ortada bir pozisyonda görmek lazım.
4: Ya tabii şimdi şurada bu soru da ortaya çıkıyor. Yani Washington açısından Türkiye bugün hangi nedenlerle vazgeçilmez durumda? Yani bahsettiğiniz gibi Orta Doğu mu, enerji mi, yoksa Ukrayna savaşı mı? Yani hangi faktörler? Hepsi de diyebiliriz aslında ama.
5: Aslında hepsi. Tabii bunun önem sıralaması konjonktür olarak değişebilir. Şimdi Rusya-Ukrayna krizi açısından bakarsak Türkiye Avrupa ile ciddi bir sorun yaşamamakla birlikte krize yaklaşım. Çünkü Rusya da tarihsel olarak Türkiye'yi veya Türkiye'nin de Rusya'dan bir tehdit algısı her zaman için vardır. Fakat Ukrayna krizinde bu krizi daha yumuşatmaya yönelik adımlar atarak bir arabulucu pozisyonda bulundu. Krizi tırmandırmaktan daha çok Avrupa'da olduğu gibi. Bu da ABD'nin veya Trump yönetiminin diyelim, ABD'nin demek doğru mudur bilmiyorum. Nasıl diyelim, Avrupa'dan beklediği bir pozisyondu. Bu açıdan bakarsak Türkiye ve ABD'nin pozisyonu Avrupa'ya kıyasla daha ılımlı bir pozisyondu. Çünkü Trump da Rusya'yı ikna edebileceğini düşünüyordu. Putin'i edebilir edemez, orası ayrı bir konu. Diğer taraftan öyle veya böyle İran, ABD ve İsrail çatışmalarında Türkiye belki Pakistan kadar dominant bir aktör değildi, arabulucu veya kolaylaştırıcı olarak. Bu da son derece normaldir. Çünkü NATO üyesi olduğu için İran Türkiye'nin arabulucu olmasını istemez. Ama krizin yumuşatılmasında veya arabuluculuk rolü oynama konusunda nasıl diyelim ABD'nin pozisyonuyla çok fazla çelişmedi. Her ne kadar Trump bu konuda Erdoğan'ı överken aynı zamanda yerse de. Çünkü şunu söyledi. Ben olmasaydım Türkiye işte Erdoğan İsrail karşıtı bir pozisyona girebilir. Hatta İran'ın yanında savaşa bile girebilirdi diye böyle bir espri yaptı. Ama esas itibariyle Türkiye'nin komşusunda olan bir savaşta Türkiye'nin daha ılımlı bir pozisyon alması ABD ile Türkiye arasında veya Türkiye ile İsrail arasında herhangi bir gerilimin ortaya çıkmasına sebep olmadı. Bu da önemli bir etken. Diğer taraftan NATO'nun önemli müttefiklerinden biri birçok kriz noktasının merkezinde bulunuyor. Önemli bir askeri güç. Öyle veya böyle değerli bir ortak olarak görülüyor. Bu da önemli bir faktör. Tabii ki bahsettiğiniz diğer meseleler, enerji meseleleri vesaire gibi meselelerde de ön plana çıkıyor. Bütün bunların hepsi birer faktör. Nasıl yapısal sorunlar varsa her iki ülke arasında belki de son 20 senedir aynı şekilde işbirliğini geliştirecek, onu daha da ileriye götürebilecek yapısal fırsatlar da var. Ne onlardan vazgeçebiliyorsunuz ne de yapısal krizleri hemen bugünden yarına çözebiliyorsunuz.
4: Evet, aynı soruyu size de sormak isterim Elin Hocam. Yani Washington açısından Türkiye hangi nedenlerle vazgeçilmez hale geliyor? Yani bunu bir de sizden dinleyelim.
2: Bence çok abartarak yani vazgeçilmeziz demek bizi de atalete sürükleyebilir. Dolayısıyla evet kazanımlarımızın altını çizdi Elif Hanım. Bunlar çok önemli ama bir taraftan da yılmak yok, yola devam. Daha gidecek çok yolumuz var. Hı hı. Dolayısıyla böyle baktığımızda evet müthiş bir kapasite genişlemesi var Türkiye açısından ulusal savunma sanayinde. Ama bir taraftan da en azından mikroçipler örneğinde gördüğümüz gibi ya da korona döneminde gördüğümüz gibi dünya üzerinde tedarik zincirlerinin birbirine

0: Çok ihtiyaç var Türkiye'ye. NATO'nun ikinci büyük askeri gücünden bahsediyoruz. Ve 1952'de üçüncü denemesiyle, yani bir, İsmet İnönü iktidardan henüz inmeden deniyor, almıyorlar. İki, Menderes iktidarı geliyor, gelir gelmez yine almıyorlar. Üç, 1952'de 18 Mart gibi kalmış aklımda yanılmıyorsam, üçüncü denemesinde Türkiye'yi NATO'ya alıyorlar ve burada en büyük direnç nereden geliyor biliyor musunuz? Avrupa'nın önemli güçlerinden birisi olan İngiltere'den de geliyor. Neden? Çünkü Türkiye neresi, Atlantik neresi bakış açısıyla. Evet. Şimdi günümüz dünyasında Atlantik'in sınırlarını da çok aşan bir NATO tanımı var karşımızda. NATO 3.0, hatta NATO 4.0'dan bahsediliyor artık. Yani sürekli değişen şartlara karşı kendisini adapte edebilme, işte esneklik ve direnç kapasitesini genişletme becerisiyle hayatta kalabilen bir NATO var. NATO benim bildiğim kadarıyla tarihte en uzun süredir yaşayan savunma örgütü, kolektif savunma örgütü. Peki buradaki başarısı nedir derseniz, birkaç konuşmamda bunun altını çizdim. Bence çok ironik ama doğru bir şey. Az önce bence Turan Hocam da ona atıfta bulunmuş oldu. NATO'nun asıl başarısı üyelerini dışarıya karşı korumaktan ziyade üyelerini birbirine karşı savaşmaktan korumak. Evet. Şimdi burada ne aklı geliyor? Türkiye-Yunanistan ilişkileri. Evet. Ya da benim NATO, de facto NATO üyesidir diye düşündüğüm İsrail. Yani yine Çağlar Hoca'nın da bahsettiği gibi, Turan Hoca'nın, yani İsrail-Türkiye geriliminin en üst seviyeye tırmanmasını da engelleyen yine Amerika Birleşik Devletleri oluyor. Çünkü bölgedeki en önemli iki müttefikinden bahsediyoruz. Şöyle özetleyeyim. Amerika'nın bir alan boşalttığını görüyorum Atlantik'te. Ama bunu bile isteye boşaltıyor. Hangi açıdan boşaltıyor? Yük olarak. Yani yükün paylaşımı açısından sırtındaki çuvalların, yüklerin bir kısmını atmak isteyen ve en azından ekonomik bağlamda yaşadığı, Çin'in yükselişi karşısında yaşadığı darboğazı bir parça frenleyebilen, hatta daha çok Çin'e odaklanabilecek bir Amerika var bu sayede. Hı. Ama onun yarattığı o boşluğu, güç boşluğunu da Türkiye'nin doldurabileceği müthiş bir kapasite var. Türkiye AB'de olabilir demiyorum şu aşamada. İleride inşallah. Ama bugünkü dünyada ABD'nin sırtından atmak istediği askeri yükün önemli bir kısmını bugüne kadar yapıp ettikleriyle taşıyabileceğini göstermiş olan bir Türkiye var karşımızda. İşte o yüzden de sık sık metiyeler düzüyor Türkiye'nin askeri kapasitesini. Peki Avrupa ne durumda şu anda? Yani NATO'nun geleneksel Avrupa kanadı, orada da Beyaz Saray'da Rutte ile yaptığı o görüşmede tabii ki bizim Cumhurbaşkanımıza övgüler dizerken, Erdoğan'ın hatırına geliyorum mealinde konuşurken, Rutte'nin orada araya girip benim için de gelirdin demesi çok manidardı. Bu aslında kocaman bir soru işareti ve hatta benim için gelmezdin demek. Yani orada sürekli Trump'ın egosunu okşamak zorunda kalan bir NATO yönetimi var karşımızda ne yazık ki. Neden derseniz, ancak bundan anlıyor. Yani NATO çevreleriyle konuştuğunuzda Trump'la çok uzun diyalogların mümkün olmadığının altı çiziliyor. Kısa kısa özellikle egoyu okşayacak mesajlarla Avrupa'da bir şekilde bu ittifakı hayatta tutmaya devam etmeye çalışıyor. Neden derseniz, en önemli tehdit hala sahada, Rusya. Evet.
1: Şimdi bu jet motorlarıyla ilgili hemen Elif Hanım size de sorayım ki bunun kongreden geçmeme ihtimali de konuşuluyor ki bazılarının, kongrede yer alan bazı grupların aslında bu ekipmanların Türkiye'ye verilmemesi konusunda bir taraf olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Böyle bir ihtimal olabilir mi sizce?
2: Kongrede tabii lobilerin de çok baskın olduğu bir senato yapısı var Amerika'nın. Daha çarşamba günü kongreye bildirildikten sonra Yunanistan dahil olmak üzere birçok ülkeden, özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye ile karşı karşıya olan birçok ülkeden bununla alakalı tepkiler yükselmeye başladı. Yine demokratların içinden de bazı itirazlar var. Ama Amerika'daki parlamento sisteminin de, kongre sisteminin de kendi bug'ları var. Yani orada reddedildikten sonra Trump'ın yine yeni yetkileri de var. İstenildiği takdirde oradan bir şekilde o onay çıkarılacaktır ve Trump da zaten bu ihtimallerin masada olduğunu ve işin bu noktaya gelebileceğini söylüyor. Çok doğru bir yere temas etti Helin Hocam. Ben onun bıraktığı

0: Yerden biraz devam etmek istiyorum. Şimdi Sovyetler döneminden aşina olduğumuz, NATO'nun ilk kuruluş yıllarından aşina olduğumuz Amerika ve Türkiye ilişkileri modeli biraz daha böyle hiyerarşik müttefiklik ilişkisine bağlı bir süreçti tabii. Geldiğimiz noktada son 25 senedir artık o asimetrik ilişki modelinden ziyade daha denkliğe dayanan bir ilişkinin inşa edilmiş olması, yeni bir modelin ortaya konulmuş olması bazen bizi böyle bir rehavete düşürüyor. Acaba bir bağımlılık ilişkisi mi diye, ama aslında Amerika ile Türkiye arasında bir bağımlılık ilişkisinden bahsedemiyoruz. Kontrollü rekabet içeren, kendince özgün bir yapısı var aslında her iki ülkenin karşılıklı yürüttüğü ilişkilerde. Yani kopamayacak kadar stratejik, eskiye dönemeyecek kadar sorunlu ve yeni bir modelle devam etmesi gerekecek kadar da zorunlu bir ilişkisi var Amerika ile Türkiye'nin yürüttüğü. Bu noktada son birkaç senedir tabii ki iki liderin kendi aralarındaki diyaloglarının etkisiyle de biraz daha yumuşamış bir zeminde devam ediyor, ama bu noktada Türkiye'nin de kendi payını vermek lazım tabii ki bölgede, özellikle şu İran savaşında. Türkiye'nin gösterdiği hem Rusya-Ukrayna krizinde hem Amerika'nın Avrupa Birliği ile yaşadığı krizlerde, diğer tarafta Kafkasya cephesinde, Doğu Akdeniz cephesinde ve Güney cephede yaşanan bütün krizlerde eğer Türkiye'nin diplomatik tavrı bu kadar soğukkanlı ve bu kadar rasyonel olmasaydı belki krizlerin hiçbirinin finalinde bunlardan bahsediyor olmayabilirdik. Bu noktada tabii Türkiye'nin bu arabuluculuklarının kıymeti de Türkiye'nin bölgesel güç olmak noktasında da elini oldukça güçlendiriyor. Bir de öyle bir süreçten geçiyoruz ki belki pandemiyi bunun başlangıcı kabul edebiliriz. Artık ülkeler nezdindeki güç tanımlarımız da değişti. Eskiden Amerika'nın askeri kapasitesi onu en güçlü ülkeye yapmaya yeterli bir dinamikti. Ama bugün artık her ülkenin kendi coğrafyasında bir diğerine bedel üretme kapasitesi onun yeni güç tanımı olarak ortaya çıktı. Mesela bu savaşın başında biz İran'ın Amerika'ya böylesine bir bedel ödetebileceğine çok da paye vermemiştik. Ama geldiğimiz noktada Tahran masaya çok farklı güç dinamikleri koydu. Evet. Mesela Hürmüz kartıyla küresel sistemi kitleyecek bir bedel üretti. Ya da vekil güçleriyle, ya da işte jeopolitik pozisyonlarını kullanarak, belki Babül Mendeb mesela masadaki kartlardan bir tanesiydi. Hiç açılmadan, açıldığında küresel sistemin yaşayacağı sıkıntıyı konuşmak bile bizi çok ürkütüyordu. Çin'den bahsettik. Mesela Çin'in bugün Amerika'yı bu kadar bir aktör olmak noktasında köşeye sıkıştıran güç dinamiğinin arkasında askeri gücü ya da Amerika gibi uyguladığı bir bölge politikası yok. Çin'in de başka bir güç dinamiği var. Dolayısıyla artık küresel sistemde tek aktörlü ve bu aktörlüğün de yalnızca askeri güce dayalı olduğu bir sistemden bahsetmiyoruz. Bu noktada değerlendirdiğimizde aslında Türkiye'nin de çok fazla alanda çok farklı kapasiteleri olduğu için artık Türkiye'de yalnızca Amerika ile kurduğu ilişkide değil, Avrupa ile kurduğu ilişkide de, yani Avrupa Birliği çok uzun zaman bizim gündemimizdeydi. Avrupa Birliği'ne girecek mi, girmeyecek mi? Bugün Avrupa Parlamentosu'nun yayınladığı rapordan sonra biz zaten Avrupa Birliği'ne girmek istemiyoruz diyen bir noktaya geldiysek, Avrupa ile kurduğumuz ilişki dinamiğinde artık özgüven sahibi bir Türkiye olmamızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla her ülkenin kendi özgün kapasiteleri bugün artık Amerika'nın diğer ülkelerle kurduğu ilişki biçimlerini de değiştirmeye başladı.
1: Evet. O zaman hemen bir mola verelim. Kısa bir ara verelim efendim. Devam edeceğiz.

0: Yakın plan devam edecek. Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.

0: Yakın plan devam ediyor.
1: Ankara zirvesi NATO'nun yeni yönünün şeklini belirleyecek diyebilir miyiz?
2: Tabii hedeflerden biri bu ama NATO'nun yönünü belirlemek tek bir toplantıyla da olabilecek bir şey değil. Şimdi tarihsel olarak baktığımızda NATO bir güvenlik ittifakı, askeri bir ittifak ama her şeyden önce siyasi bir kurum. Ve devletlerden oluşan siyasi bir kurum. O yüzden aralarındaki diplomatik ilişkilerde her zaman için etkiliyor. Yani NATO'ya gittiğinizde hepsi NATO perspektifinden bakmıyor. Herkes kendi ulusal çıkarı perspektifinden bakıyor. O yüzden NATO adına başka konuşurken liderler, dışişleri bakanları kendi devletleri adına başka eylemlere geçebiliyorlar. İşte bunu en son bu Avrupa'daki İtalya'nın üstlerini ABD'ye açıp açmaması konusunda gördük. NATO orada çok ciddi bir pozisyonda olduğunu gösterirken NATO'nun diğer üyeleri diyelim ABD-İran savaşına karışmayacaklarını söylemesine rağmen diğer taraftan belli başlı devletlerin NATO üyelerinin ABD'ye arka kapıdan yardım ettiğini gördük. Buna işte teknik dediler, lojistik destek dediler vesaire. Şimdi bu açıdan bakarsak bir araya geldiler ve bu kadar nasıl diyelim ateşli bir dönemde bütün sorunlarını çözdüler demek çok iyimser bir yaklaşım olacaktır. Çünkü çok fazla sorun var. Bu sorun kişisel sorunlar olduğu kadar yani Trump'tan kaynaklanan veya Avrupa'daki liderlerden kaynaklanan kişisel sorunlar olduğu kadar aynı zamanda yapısal sorunlardan da bahsetmek lazım. Bu ittifak kurulduğunda Sovyetler Birliği'ne karşı kuruldu. Yani Sovyet tehdidinin Avrupa yayılmasını engellemek için kuruldu. Avrupa merkezi bakmakla birlikte Trump şöyle diyor. Avrupa'nın bana ihtiyacı var. O yüzden ben ne dersem bunu yapmak zorunda. Fakat NATO ittifakı sadece Avrupa'yı korumuyor, aynı zamanda ABD'yi de koruyordu ve hala koruyor. O yüzden ABD Sovyetlerle olan rekabetinde kendi güvenlik nasıl diyelim çizgisini Avrupa'dan başlatabiliyordu. Bu açıdan bakarsak Trump'ın Avrupa bana muhtaç, ben Avrupa'ya muhtaç değilim yaklaşımının Avrupa tarafında herhangi bir karşılığı yok. Yani Rutte istediği kadar gönlünü hoş tutmaya çalışsın vesaire. O açıdan bakarsak Avrupa ile ABD arasındaki bu farklı pozisyonların çok ortak bir noktaya gelmesi bu açıdan bu toplantıyı da çözüleceğini zannetmiyorum. Şeyi sormuştunuz işte Trump gelir mi gelmez mi geleceğini söyledi. Fakat ajanda ortaya çıkmaya başladıkça ve Avrupa'nın pozisyonu gerçekten sert bir pozisyon olacaksa Trump'ın gelmemesinin tek ihtimali olur. Yani Trump gelmezse belli ki NATO'dan bir şey çıkmayacak demektir. Gelecek olması iki mesaj verebilir. Evet bir anlaşmaya geliyorlar. İkincisi Trump oraya patronluk taslamaya da geliyor olabilir.
1: NATO ya, Ankara'daki zirveye. Tabii.
2: Yani oradaki diğer NATO üyelerine işte bu %5 meselesinden tutun da işte ABD'yi belli başlı çatışmalarda yalnız bıraktığı
1: iması. Çok özür dileyerek bir virgül koyayım çünkü Trump konuşuyor hemen kulak verelim.
3: Barack Hüseyin Obama duydunuz mu? Felaketti. Tam bir felaketti. 1.7 milyar dolar nakit para verdi İran'a, milyarlarca dolar İran'a verdi ve İran'sa bu parayı füze geliştirmek amacıyla kullandı. Bense JCPOA'yı yani İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı sonlandırdım. Korkunç, felaket bir anlaşmaydı ve süresi de uzun zaman önce doldu. Ben süresi dolmadan önce bu anlaşmadan çekildim. Eğer bunu yapmasaydım İran nükleer silahlara sahip olacaktı ve B-2 bombardıman uçaklarını göndermemiş olsaydım nükleer silahlara sahip olacaktı İran. O zaman İsrail diye bir şey olmazdı. İsrail'in çok fazla dostu var şu anda bu salonda. Ama ilk dönemimde dünya tarihindeki en büyük, en güçlü ekonomiyi yarattık, orduyu yeniden inşa ettik. Şimdi çok çok daha iyi bir durumdayız ve en iyi rakamlara sahiptik ekonomide ve şimdi de savaşa gidiyoruz dedik. Nükleer silahlara sahip olmalarını engellememiz gerekiyor dedik. Çünkü çılgın bir ülkenin bu silahlara sahip olmasına müsaade edemezdik. Borsa seçimden bu yana rekor kırdı ve geçmişe baktığımızda en fazla sayıda Amerikalının istihdam edildiğini biliyoruz. Ve bir önceki dönemde de en güvensiz sınırı miras olarak almış bulunduk ve ülkemize ellerini kollarını sallayarak insanlar girdi. sınırdan otobüslerle uyuşturucu ticareti yapanlar, suçlular, en kötü insanlar, yani bizim ülkemizdeki suçluları daha güzel gösterecek düzeyde suç işlemiş olan insanlar sınırdan girdiler, ülkemize geldiler. 4 yılda 25 milyon kişi. Ve yaptığım en zor işlerden bir tanesi yasa dışı olarak bulunanların buradan çıkarılması. Yani Kongo, Güney Amerika ya da dünyanın diğer ülkelerinden gelen suçlular Meksika üzerinden bizim sınırımıza geldiler ve ülkemize girdiler. Ve bunu da hızlı bir şekilde, bu şekilde devraldığımız bir sınırı en güçlü sınır haline getirdik. Şimdi dünyadaki en güçlü sınıra sahibiz ve son 13 ayda da sıfır illegal kişi Amerika'ya girdi. Yani sıfır, hiç illegal şekilde Amerika'ya giriş yaşanmadı. Sıfır. Ve bu rakamlar her yerde var. Bulabilirsiniz istatistikler. Sıfır. Ve giremeyeceklerini biliyorlar. O yüzden de bu tehlikeli yolculuğa çık.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamalarını izledik. Bununla ilgili konuşacağız tabii açıklamaların üzerinden, ama hocam size bir virgül koymuştuk. Lütfen devam edin. Ankara'daki zirveyle ilgili gelip gelmeyeceği. Buyurun.
2: Açıklamasına göre gelecektir. Çok ciddi bir kriz olmadığı sürece de ABD ile Avrupa ülkeleri arasında geleceğini varsayıyorum ben de. Şimdi oradaki temel meselelerden biri, bahsettiğimiz gibi işte Soğuk Savaş'tan gelen bir yaklaşımları vardı. 90'lardan itibaren bir konsept değişikliğine gitmek gerekiyordu. Çünkü Sovyetler Birliği çöktükten sonra NATO'ya neden ihtiyaç var sorusu ortaya çıkmaya başladı. Hocam Türkiye örneği üzerinden bahsetmişti zaten. Genişlemelerde her zaman işte alan dışına çıkma konusu NATO içerisinde önemli bir tartışma haline geldi. 99'daki Kosova ile birlikte bu tip tartışmalar daha da alevlendi, ama alan dışına artık çıkabileceğini gördü NATO. 90'ların sonu ve 2000'lerin başından itibariyle de güvenlik doktrininde bir değişikliğe gitti. Sadece devletlerden, Sovyetler Birliği gibi büyük güçlerden, işte Avrupa'ya veya ABD'ye yönelik tehditlere karşı değil, ortaya çıkan yeni tehditlere karşı da bir güvenlik konsepti oluşturmaya başladılar. Nelerdir işte bunlar? İç savaş durumlarında ne yapacağız? Kosova'da olduğu gibi. İşte 9-11 sonrasında terörizmle nasıl mücadele edeceğiz? Vesaire vesaire gibi güvenlik ajandası sürekli bir şekilde genişledi. Bu da anlaşılabilir bir şey. Fakat şunu gördük ki gündemi genişlettikçe, ajandayı genişlettikçe ortak karar almakta belli başlı zorluklar da çıkabiliyor veya üyeler arasında tartışmalar çıkıyor. Bunu nerede gördük? 2011 Libya'da gördük. Türkiye Libya'ya mesela askeri müdahalede karşı çıkıyordu. Her ne kadar veto etkisini kullanmadı. ABD bu işin yükünü üstlenmedi, Fransa yüklendi. Yani biz NATO'nun, Birleşmiş Milletler tarafından yetkilendirilmiş NATO'nun müdahale ettiğini varsayarken aslında Fransa Libya'ya askeri müdahalede bulundu. Şimdi bugüne geldiğimizde bence en temel sorunlardan biri değişen güvenlik algısı değil bence. En başında kuruluş amacı, yani Avrupa'ya, Amerika'ya ve bunların değerlerine, siyasi sistemlerine herhangi bir devlet tarafından doğrudan tehdit geldiğinde bir araya gelme nosyonunu bile kaybetmeye başladılar. Şimdi diyoruz ki Sovyetler Birliği'ne karşı kuruldu. Sovyetlere karşı önemli mücadeleler verdi. Sıcak savaştan kaçınmalarına rağmen. Ama bugün Rusya'ya karşı ortak pozisyon almakta zorlanılıyor. Hı hı. Bu şunu gösteriyor. NATO kendi kuruluş amacındaki hedeflerini bile artık tutturmakta zorlanıyor ki. Bir de bunun içerisine yeni tehditleri kattığımızda, çünkü bu tehditlerin nasıl tanımlanacağı, nasıl ele alınacağı da ayrı bir tartışma konusu. NATO'nun yeniden bir kendini dizayn etme çabasına girmesini gerekli kılıyor. Ama bu çok kolay görünmüyor. Rutte'nin açıklamalarına bakıyoruz. Ya diyor ki evet %5'lik bir harcama kapasitesine çıkaracağız bütün ülkeleri. Gayri safi yurt içi hasılanın %5'i kadar NATO'ya katkıda bulunacaklar. İşte bununla birlikte herkese daha fazla istihdam sağlayacağız diyorlar. Bilmiyorum, bana mı çok ilginç geliyor bu, çok iki savaş arası dönem Almanya'nın politikası gibi işte askerileşerek insanlara istihdam sağlama hayali biraz bana çok fazla gerçekçi gelmiyor. NATO'nun kendi içerisinde nasıl diyelim, o askeri iş bölümünü bir şekilde oturtturamaması hala devam ediyor ve Avrupa bu konuda eleştiriliyor ABD tarafından. Çünkü NATO'nun belli başlı stratejilerinden biri şudur. Hepimiz aynı şeyi üreteceğimizi, hepimiz avantajlı olduğumuz şeyi üretelim. İşte ABD uçak sanayisinde iyiyse ABD sadece uçak üretsin. Farazi olarak söylüyorum. Donanma açısından İngiltere daha iyiyse İngiltere sadece donanmaya odaklansın gibi. Bundan vazgeçmek de kolay değil. Çünkü devletler kendilerini müttefiklerinden bile zaman zaman tehdit algısında bulunurlar. Şimdi bütün bunlar masada dururken Trump bir anda geldi ve ki çok keskin bir karakterden bahsediyoruz. NATO'da bütün sorunlar aşıldı gibi bir yaklaşım bence çok mümkün gözükmüyor. Bir de bunun içerisine İran-ABD meselesini koyarsak öyle veya böyle tarihsel olarak baktığımızda Süveyş'i sayabiliriz. NATO ortak pozisyonda bulunamadı. Önemli bir krizdir NATO içerisinde. Çünkü Süveyş krizinin, 56'daki Süveyş krizinin tarafları NATO üyeleriydi. Vietnam Savaşı'nı sayabiliriz. Bu da çok önemli bir kırılma yaratmıştı. Bu soğuk savaşta, haklısınız hocam, yani 45 yıllık bir süreçte iki tane krizden bahsederken NATO içerisinde 90'dan sonra bu fikir ayrılıkları daha fazla olmaya başladı. Birincisi de en önemlisi de 2003 Irak. ABD askeri müdahalede bulunurken NATO'nun en önemli müttefikleri Almanya, diplomatik olarak özellikle siyasi olarak, Fransa askeri ve siyasi olarak ve Türkiye askeri olarak bu askeri müdahalede yer almayacaklarını belirttiler ve NATO ortak eylemde bulunamadı. Şimdi bir de bunun üzerine Trump çağrıda bulunurken NATO'nun diğer üyeleri İran meselesinde hiçbir şekilde geri adım atmamaları, en azından resmi söylem olarak geri adım atmamaları NATO açısından yeni bir kriz de olarak görülüyor. Yani NATO şöyle bir açmaza soktu gibi görülüyor. Bu aşılabilir, aşılamaz bir sorun değil. Kuruluş amacındaki hedeflerini bile tutturamıyor. Yani dışarıdan bir devletin doğrudan tehdidi, askeri tehdit, nükleer tehdide karşı bile bütüncül bir pozisyon tutunamıyorken, işte küresel terörizm, işte ekonomik kriz, işte diyelim ki küresel ekonomik kriz, işte Covid'in yarattığı vesaireler gibi askeri olmayan veya yeni tip askeri tehditlere karşı ortak bir pozisyon almaları çok daha zorlaşıyor. Bir de işin içerisine tırnak içerisinde para girince kim ne kadar verecek? Bunun yükünü ben kaldırıyorum. Sen para vermiyorsun. Bu da ittifak ilişkileri açısından zor konular gibi gözüküyor. NATO çok şey atlattı. Bunları da atlatacaktır muhakkak. Ama buradaki zirveyle birlikte hem Türkiye adına hem de NATO genel olarak her şey güllük gülistanlık olacak ve o nihai barış gelecek gibi bir beklenti biraz çok iyimser bir beklenti bence.
1: Evet, aslında NATO'ya karşı bir kırılma var tabii. Bu kırılma yani ittifaktan uzaklaşıyor olmasından mı kaynaklanıyor, yoksa ittifakın kendine göre şekillendirme çabası mı Trump'ın?
4: Şimdi biraz okuldaki derslerimiz gibi olacak ama bir ittifaka neden bir ülke girsin? Neden bir üst otoriteye boyun eğsin ve elindeki özgürlük alanının bir kısmını ona devretsin? Çünkü NATO demek Türkiye açısından bakarsak özellikle askeri anlamda belirli standartların yakalanması demek ve Türkiye bu açıdan da bugün Elif Hanım'ın da altını çizdiği o işte ulusal savunma sanayini geliştirme bağlamında da aslında bir avantaja sahiptir. Çünkü NATO'ya 52'den beri angaje olmuş üye bir devlet olarak aslında standardın başından beri yüksek tutulması için içinde bulunduğu ittifakın ciddi bir beklentisi de vardı. Bunu aşan bir vizyona sahip Türkiye bugün. Bugünkü şartlarda, 21. yüzyıl şartlarında özellikle stratejik özellik, tekrar altını çizeyim, bir gereklilik halini alıyor. Ve bence burada NATO üyeleri dahil, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgelerin kesişiminde yer aldığını düşündüğümüz işte Orta Doğu'su, Kafkasları, Avrupa'sı, neredeyse bütün aktörler şöyle bakıyor konuya. Öyle bir çağdayız ki kimseye güvenemeyiz. Ben bu noktada NATO'nun şu anki mevcut üyeleri üzerinde inandırıcılık kapasitesinde belli bir aşınma yaşadığını düşünüyorum. Başta da Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisiyle, yani Trump'ın önce Amerika demesiyle ya da Avrupa'daki şu mesele önce sizi ilgilendirir, Ukrayna için ben niye para harcıyorum demesiyle aslında ittifakın kendisini kendinden şüphe eder haline getirmiştir. Bu biraz da teknik tabirle varoluş anlamını, sebeplerini sabote etmek olur. Yani kurduğu örgütün kendisinin değerlerini, köklerini bu kadar rencide eden, bu kadar ayaklar altına alan bir Amerikan başkanından bahsediyoruz. Şimdi böyle bir ortamda bence çok güçlü, kırılmaz bir NATO yok karşımızda. Ankara'daki zirveyi birkaç yabancı uzman en kritik zirvelerden biri olarak tanımlıyor. Yani bütün görüş ayrılıklarının aslında gün yüzüne çıkacağı. Bence zaten bir süredir gün yüzündeydi. Bunu ne kapattı? Özellikle Ukrayna o çatlakları biraz benim tabirimle sıvadı. Geçici olarak kapattı. NATO'yu tekrar konsolide edip üyeleri birbirine yaklaştırır gibi oldu. Ama elbette Ukrayna Savaşı bilmiyorum sonsuza kadar sürecek değil. NATO içerisinde ciddi çatlaklar, kırıklar aslında devam ediyor. Bu neden söyleyebileceğimiz, savunabileceğimiz bir durum? Başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa, Ukrayna Savaşı'na çok yakın bir süreçte Avrupa ordusunu kurmayı düşünüyordu. Hı hı. PESCO denilen ortak bir strateji geliştirmeyi düşünüyordu. Tam bunlar olurken Ukrayna Savaşı'nın çıkması ve bakın Trump döneminde değil, özellikle Biden döneminde bunun ağırlıklı olarak yaşanması bana cumhuriyetçi olsun, demokrat olsun, Amerika Birleşik Devletleri açısından Ukrayna Savaşı'nın bir anlamda NATO ile ilişkilerini geçici bir süre için o sorunlardan muaf tutacak, biraz işte derleyip toparlayacak bir gerekçe sunduğu fikrini doğurtuyor. Yani zihnim bana Ukrayna Savaşı'nın Amerikan çıkarları açısından, ki daha önce de teyit edildi, bolca silah satılan bir savaştan bahsediyoruz. Amerikan yönetiminden üst düzey isimlerin niye bu kadar kızıyorsunuz, çok silah sattık dediğini ben iyi hatırlıyorum. Şimdi böyle bir ortamda Ukrayna devam ettiği sürece, Rus tehdidini taze canlı tutabildikleri sürece örgütü konsolide etmek, üyelerini birbirlerine yaklaştırmak konusunda bir parça başarılı olabilirler. Ama onun dışında ciddi gönül yaraları, kalp kırıkları, güven boşlukları var NATO içerisinde. Ben bugün Atlantik dünyasına baktığımda da tek bir Avrupa, tek bir Atlantik görmüyorum ya da Amerika görmüyorum. Yani pek çok bölgede aslında farklı görüşlerin farklı yerlere çekebildiğini görüyorum. Neden derseniz NATO eşittir AB değil baktığımızda. NATO Türkiye için bir kaldıraç. NATO Türkiye'nin bence Batı'ya rağmen batılı olmasını sağlayan bir örgüt. Yani bir yandan batılı olduğu konusunda birçok Avrupalıyı ikna etmeye çalışan Türkiye büyük bir başarıdır ki bunca senedir direnmiş. Yani bu örgütün içinde kalmak için kazara bir dönem Yunanistan'ın yaptığı gibi sinirlenip eyvallah ben gidiyorum deseydi bir daha geri alınma konusu o kadar riskli olurdu ki hele günümüz dünyasında. Yunanistan, Güney Kıbrıs bu kadar Avrupa Birliği içerisinde Türkiye karşıt politikalar güderken. Şimdi bakın son zamanlarda Güney Kıbrıs'ın NATO üyeliği tekrar tartışılır hale geldi. Yani bütün taraflar, aktörler Türkiye'nin dostu ya da düşmanı olsun. Uluslararası ilişkilerde de bunun ebedi bir hali yoktur biliyorsunuz. Bir dost başka bir zaman düşmana dönüşebilir. Şimdi böyle bir ortamda herkes koparabildiği kadar bu belirsizlik çağında kendi çıkarları adına bir şeyler koparmaya çalışıyor. Son dönemde özellikle İsrail'in, Güney Kıbrıs'ın, Yunanistan'ın da bu belirsizlik halinde, Atlantik dünyasındaki bu çatlak halinde olabildiğince kendi çıkarlarına bir takım politikalar yürütmeye çaba gösterdiklerini gösteriyor bize. Tabii ki Türkiye'nin eli de armut toplamıyor diyelim. Yani ben baktığımda bütün çevre, yani bölgede aynı anda pek çok kalemin aktif hale getirilmesini tesadüfi bulmuyorum. Bakın biz bir yandan lobileri konuşuyoruz. Acaba bu S-400 meselesiyle bizim F-35 katılımımız hala sabote edilir mi? Amerikan Kongresi'nden Vance'in dediği gibi Türkiye'yi engelleyenler çıkabilir mi diye. Ama bir taraftan Türkiye Ermenistan'la yakınlaşmaya çalışıyor. Bakın çok ince ince dantel gibi örerek. Bu resme baktığınızda Türkiye daha güçlü durumda elbette. Ama orada aslında bakın Amerika'daki Ermeni lobisine de işaret edebilecek bir gelişme yaşanabilir. Ya da ruhban okulu meselesi tekrar tartışılır oldu. Amerika'daki Rum lobisini yeniden akla getirebilir. Yani o kadar çok bilinmeyenli denklem ki bu. Buradaki maharet de oyunu en akıllıca, en stratejik oynayabilen ülke olacak. Yani Türkiye bence bu mahareti son yıllarda çok kez gösterdi, kendi kanaatimdir, Ukrayna başta olmak üzere. İran çok hassas bir mevzuydu, iyi yönetildi. Ama en büyük Elif Hanım'ın söylediklerini böyle bir konsepte, bir kavrama oturtayım. Yani niş diplomasi alanları dediğimiz, Türkiye denince hemen akla gelebilecek ulus markalama stratejileri geliştirdi. Ve bu konuda da bence tahıl koridoru başta olmak üzere büyük bir avantaj kazandı. Yani Türkiye denilince yükselen orta ölçekli güçtür tanımına itiraz edebilecek insan sayısı ya da ülke sayısı azaldı otomatikman. Bu arabuluculuk çabalarıyla, insani diplomasi çabalarıyla, yani bir marka ortaya çıkarmaya çalışıyor Türkiye. Zaman zaman bölgemizdeki çatışma ortamında bunu yapmak maharet istese de gerçekten.
1: Peki bu anlayışlar Türkiye'ye yeni bir alan açıyor aslında diyebilir miyiz bu doğrultuda?
5: Çünkü o kadar makro düzeyde de değişen şeyler var ki. Şimdi mesela NATO'dan bahsediyoruz. Yalnızca NATO'da değil, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, IMF, bu liberal uluslararası sistemin bütün bu uluslararası kurumları kurulduğu dönemde bir amaç için, bir motivasyonla kuruldular ve yeni bir düzen inşa etmek için, yeni bir sistemi kalıcı hale getirmek için kuruldular. Belki bunlar çok yazılı maddeler değildi ama şimdi bunların temelinde Amerika'yı küresel lider olarak konumlamak, yine Batı ülkelerin ekonomik ve teknolojik üstünlüğü elde tutacak şekilde pozisyonlamak. Diğer taraftan da kuralların güçten daha belirleyici olduğu bir düzende kalıcı barışı tesis etmek vardı. Ama şimdi bugün geldiğimiz noktada, hocam çok güzel onu takvimledi, timeline'a oturtturdu. İlk kırılmayı yaşadık işte, 49'da 91 arası NATO 1.0'dı. Burada Rusya, işte dönemin Sovyetleri bir risk teşkil ediyordu ve ortak düşman teması NATO'nun varlığının gerekçesini oluşturuyordu. 91 ile 2000 yılları arasında NATO'nun varlığının sebeplerinin tartışıldığı o dönemde o kadar çok siyasi olayla sınandı ki hiçbirinden tek vücut olarak, yek vücut olarak çıkamadı NATO. 2000'li yıllarda yeni bir dönem başladı. Mesela 2014 yılında Kırım'ın ilhakı, sonrasında işte Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşı NATO'yu yeniden kendine getirecek bir gerekçe yarattı. Dedi ki, burada bir düşman vardı. Kuzeyde benim için bir Rusya vardı. Çünkü şimdi bugün mevcut konjonktürde Avrupa'ya baktığınız zaman Avrupa'nın kuzeyi için belki Rusya hala bir tehdit olarak görebilir ama Avrupa'nın güneyinin böyle bir gündemi yok ki. Mülteci, işte göç, daha istikrar, siyasi istikrar gibi gündemleri var. Şimdi Avrupa'nın bile Avrupa Birliği olarak ortak bir düşman motivasyonunun olmadığı yerde bu kurumların tamamı anlamını yitirdi. Suriye, Irak, peşinden çok yakın zamanda yaşadığımız Gazze, bugün Lübnan'da yaşananlar. Şimdi artık sistem güçlü olanın haklı olduğu bir düzene geçmişken NATO'nun kuralları hukukun üzerine koymayı vaat etmesi bir anlam teşkil etmiyor artık. Aslında bir yapısal krizden ziyade NATO'nun bir anlam aşınması var ve anlam arayışını inşa etmesi gerekiyor yeniden. Dolayısıyla böyle bir düzende bence bir geçiş aşamasındayız. Yani Amerika artık tek güç değil, tek en güçlü aktör yalnızca Amerika değil ama çok kutuplu bir sisteme de geçmiş değiliz. Diğer aktörlerin de çok kutuplu bir sistem arayışının olduğuna dair de bir emare yok. Çin mesela böyle bir iddiası yok Çin'in. Rusya'nın keza böyle bir iddiası yok. Yalnızca tek aktör olarak Amerika'yı görmek istemiyorlar. Böyle geçiş süreçlerinde elbette Türkiye gibi bölgesel güçlerin ve farklı güç kanallarını elinde tutan ülkeler için çok elverişli dönemlerdir. Türkiye'de bu noktada bence o boşluğu çok dolduracak çok büyük hamleler yaptı. Yani yalnızca kendi sınırlarının ötesinde devam eden savaşlarda aktör olmak yerine sınırının olmadığı bölgelerde bile arabuluculuk yaptı. İşte tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı. Yani Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa neredeydi? Yani Trump'ı bugün belki Avrupa eleştirisini konuşuyoruz, analiz ediyoruz ama şimdi çok da haksız değildi. Yani Rusya-Ukrayna krizinde biz masada ya da sahada bir Avrupa görmedik o dönem. O dönemde bile masalar Türkiye'de kuruldu. Türkiye'de bu işlerin diplomasisinin yolu açıldı. İran'da masa Türkiye'de kurulmadı ama Türkiye her zaman bu arabuluculuk arayışlarının arkasındaydı ki keza Pakistan'dan gelen ön mütabakatta Türkiye'ye de teşekkür edildi. Dolayısıyla Türkiye hakikaten çok ince ince diplomatik kanallarla bu süreci yeniden inşa etti ve hem Körfez'de hem Orta Doğu'da hem bugün yeniden uluslararası kurumlar kendi yeni kimlik arayışlarında da Türkiye'yi dışarıda bırakacak bir sistemin içerisinde var olamayacaklarını düşünüyorum ben.
6: Hı hı. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim müsaadenizle. Devam edeceğiz efendim.
0: Yakın plan devam edecek.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklam.

trouble.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Yakın Plan'a devam ediyoruz efendim. Bir saati geride bıraktık. Konuklarımızı hemen bir kez daha tanıtayım. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Helin Sarı Ertem, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi doktor Mehmet Turan Çağlar ve siyaset bilimci Elif Şahin konuklarımız. Tabii Ankara'da yapılacak NATO zirvesini konuşmaya devam ediyoruz ama NATO'nun güvenlik tehditleri listesinde bugün Rusya mı, Çin mi, Orta Doğu mu daha belirleyici? Bu da merak edilen bir başka konu. Bununla başlayalım bu bölüme.
2: Yani aslında hepsi zaman zaman.
1: Evet.
2: Aktörlerin arasındaki ilişkileri de bağlı olarak ama özellikle NATO içerisindeki dominant aktörlerin, devletlerin tehdit tanımlamasıyla da ilişkili olarak bütün bu aktörler işte Rusya'dan, Çin'den veya Orta Doğu'dan bahsettiniz. Değişen dönemlerde ön plana çıkan tehditler olarak görülüyor. Şimdi tarihsel olarak kuruluş amacı Sovyetler Birliği'ne karşı olduğu için Avrupa bunu genellikle Rusya üzerinden okuyor. ABD'nin de böyle bir okuması var ama Trump yönetimi Rusya'nın ekonomik gücünün zayıf olduğunu düşündüğü için askeri kapasitesinin de çok sınırlı olacağını ve Sovyetler Birliği kadar korkulmaması gereken bir aktör olduğunu düşünüyor. Diğer taraftan bakarsak ABD kendi içerisinde belki de son 20 senedir çok önemli bir çıkmazın içerisinde, bu da dış borç. Bu dış borcu nasıl üstesinden gelecekleri konusunda hangi lider gelirse gelsin, Bush'tan işte Obama'ya, Biden'a, Trump'a kadar farklı yöntemler geliştirseler de bir çözüm bulamadılar. Çünkü bir şeyi yaparken ister istemez başka bir şeye zarar veriyorsunuz. İşte bu enflasyon veya FED'le sürekli bu faiz tartışmaları, doları ülkeye çekelim mi, dolar standardını dünyada ne kadar tutabiliriz, doları ülkeye çekersek dolarizasyon gibi süreçler veya doların değerini kaybetmesi gibi süreçler, işin içerisinden çıkamıyorlar. Şimdi ABD'nin gücünün zayıflıyor olması, bu kurumsal zayıflamanın üstüne bir de Trump gibi bir lider geldiğinde, ki Trump'ın iktidara gelişi sebebi de aslında ABD'nin kurumsal ve ekonomik zayıflamasıdır. Oradaki seçim vaatlerini dinlersiniz. Çok bellidir. ABD'nin gücü azalıyor. ABD'nin gücünün azalmasının temel sebepleri, içsel ve dışsal sebepleri var. İçsel sebepleri konuşmasında da belirttiği gibi zaten göçmenler. Çünkü göçmenler sadece Trump'ın belirttiği gibi suçlu veya değerlere tehdit değil. Aynı zamanda Trump'a göre, benim görüşüm değil, bizim işlerimizi elimizden alan insanlar. Biz öncelikli olarak Amerikan halkını korumamız lazım. Bunun dışsal sebepleri var. Dışsal sebeplerinin başında da ABD'nin gereksiz harcamaları. İlk döneminde IMF'ye olan desteği kesmişti hatırlarsanız. Şimdi NATO'ya sağladığı ekonomik desteği kesmekle tehdit ediyor. Bir de gereksiz askeri müdahaleler. İran burada bir anomali oluşturuyor işin aslı. Bunun dışında bir de hem iç hem de dışarıyı etkileyen bir faktör var. Çin. Yani Çin Amerikan ekonomisini aslında ele geçiriyor, şirketleriyle, işte işçileriyle vesairesiyle. Aynı zamanda ABD'nin kurduğu serbest ticaret rejimini manipüle ediyor kendi lehine. Yani şöyle söylemek lazım çok kabaca. Oturuyoruz hepimiz masada, yemeği yiyoruz, sadece hesabı ABD ödüyor. Bu düzen böyle gitmez gibi bir yaklaşım var. Bu açıdan bakarsak ABD açısından da en önemli tehdit Çin. Avrupa açısından Rusya, ABD açısından Çin. Orta Doğu nerede kalıyor? Bana sorarsanız Orta Doğu biraz daha çeperde kalıyor ve konu veya güvenlik nasıl diyelim paradoksu, perspektifi değiştikçe Orta Doğu'nun ön plana çıktığı zamanlar olur. Evet, İran'ın nükleer kapasitesi her zaman için meseleydi. Sadece ABD için değil, Avrupa için de önemli mesele. Hatta Türkiye için de önemli mesele. Hatta İran'ın en yakın olduğu devlet kimse onun için de önemli bir meseledi. Çünkü hiçbir devlet yeni bir nükleer silaha sahip devleti istemez. Bu konularda çok kıskançtırlar. Şimdi bu açıdan bakarsak İran zaman zaman NATO'nun veya NATO'nun belli başlı müttefiklerinin gündemine gelebilir. 2001 sonrası gördük ki küresel terörizm NATO'nun perspektifindeydi. Bunu da çok Orta Doğu perspektifinden, Orta Doğu merkezli okudular. İşte Irak'tan okudular veya genişletilmiş Orta Doğu'dan bakarsak Afganistan'dan okudular. Bir ara Libya'dan okudular vesaire. Bu açıdan bakarsak NATO tek bir kimliği temsil etmediği için aktörler arasındaki, NATO'nun üyeleri arasındaki o siyasi müzakereler, diplomatik müzakereler ne yönde giderse ona göre tehdit tanımlamalarında da öncelikler değişiyor. Bu NATO'nun içsel sebepleri, dışsal sebepleri de işte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması, Kırım'ı ilhak etmesi, İran'ın nükleer enerji konusunda daha agresif politikalara hayatı geçiriyor veya geçiriyor algısı veya işte Çin'in küresel ekonomide daha fazla pay elde etmeye başlıyor olması gibi dışsal sebeplerde NATO'daki güvenlik algılarının veya tehdit tanımlamalarının sıralamasını konjonktürel olarak değiştirebiliyor.
1: Hı hı. Tabii şimdi NATO zirvesini konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta aslında her günün konusu olarak devam edeceğiz konuşmaya. Çok kısa bir süre kaldı. Tabii Erdoğan-Trump görüşmesinde hangi başlıklar öne çıkacak? Bu da merak ediliyor. Yani F-35 mi, Suriye mi yoksa İran mı, yaptırımlar mı? Bu başlıklar üzerine de konuşacağız mutlaka ki. Size göre hangi başlıklar önde olacak?
3: Şimdi Türkiye açısından bütün bu başlıklarda öncelikli konu, eğer bir kriz yaşanıyorsa, güvenlik problemi yaşanıyorsa, yakın çevremizle ilgili ülkelerdeki o güvenlik problemlerinin Türkiye'ye etkisini minimize etmek. Yani bizim beklentimiz büyük oranda böyle olur. Ama şu anda Suriye'de göreceli istikrar sağlanmış durumda. Tabii ki ince bir hat üzerinde ilerliyor ve hepimizin desteğine ihtiyacı var yeni Suriye'nin ayakta kalabilmek için. Yeniden bir ulus ve devlet tanımına, formuna kavuşabilmesi için sağlam bir şekilde. Bu konuda Türkiye geri adım atmaz. Şimdi bu resmi bozabilecek aktör tıpkı İran'la yürütülen anlaşmada olduğu gibi İsrail'dir. Yani risk faktörü İsrail. Dolayısıyla ben özellikle ABD'nin Trump'la birlikte yapacağı bu ziyarette bölgedeki dengeleri korumak adına bir takım mesajlar, rahatlatıcı mesajlar vereceğini düşünüyorum. Yani bir, Suriye'de istikrar devam edecek. İki, az önceki konuşmasında yaptığı gibi, yani her fırsatta İsrail'e, İsrail lobisine bir fren, bir ayar verme durumu.
1: Obama'yı da sürekli dinliyor.
3: Obama takıntı halinde. Evet. Hani Biden çok yaşlandı diye herhalde vazgeçti artık. Ama Obama'yı aslında biliyorsunuz Biden Obama'nın devamı olarak gördüğü için de bu kadar uğraşıyordu. Ama hani onu bir Amerikan iç politikası faktörü olarak düşünüp kenara koyalım. Bölgemize dönelim. Türkiye açısından dediğim gibi birinci öncelik bölgesel istikrardır. Bütün yatırımımızı... İnanın bakın, Irak'ta kalkınma yolu projesi konuşuyorduk. Bir anda İran Savaşı'nı konuşur hale geldik. Yani Türkiye'nin pek çok aktör gibi gerçekleşmesini istediği çok önemli ekonomik ve aynı zamanda güvenlik istikrar projeleri var. Bunlar hepsi birbirine bağlantılı projeler. Ve her fırsatta bunu sabote etmeye çalışan bir İsrail aktörü var. Şimdi burada resim nasıl değişebilir? Bakalım önümüzdeki Eylül ya da Ekim ayı gibi beklediğimiz İsrail seçimlerinde ne olacak? Netanyahu iktidarda kalmaya devam edecek mi? Eğer bir şekilde Netanyahu iktidardan düşerse, belki Amerika şu an onun taşlarını da döşüyor. Yani artık tamam, süren bitti, sen gidebilirsin şeklinde. Netanyahu giderse belki bölgesel denklem açısından Türkiye dahil pek çok aktöre yeni bir sayfa açalım. Geçmişteki hataları bir düzeltelim bakalım. Hani öyle ya da böyle anlaşma yolu vardır baskısı görebiliriz Amerika açısından. Ama Netanyahu'dan daha iyi olabileceğini tırnak içinde düşündükleri bir lider adayını bulamazlarsa Netanyahu ile devam etmek durumunda da kalabilirler. Yani ülkedeki iç faktörleri, iç siyasi tartışmaları bilerek söylüyorum bunu. Yani daha ağırları var, daha radikalleri var. Yani bize Netanyahu'yu aratacak kadar delirmiş bir takım siyasetçiler var. Dolayısıyla hani Türkiye açısından bence bölgesel istikrar, güvenlik çok önemli. Buradaki kritik soru, NATO geçmişte bizi şüpheye düşürecek şekilde birkaç krizde Türkiye'yi yalnız bıraktı. Yani Türkiye'nin beklentisi daha sağlam bir şekilde arkamızda olmasıydı. Patriotları ülkemize çağırdık Suriye Savaşı devam ederken. Dedik ki bir terör saldırısı, işte buradaki çatışmanın, krizin, askeri unsurların Türkiye'ye karşı bir takım hamleleri var. Ve buna karşı biz NATO kalkanı istiyoruz. İşte patriotlar geldi ülkemizin güneyine. Belli bir süre, kısa bir süre kaldı ve sonra çok masraflı oluyor. Aslında bu kadar büyük tehlike yok, tehdit yok diyerek sökülüp götürüldü. Hı hı. Şimdi bu noktalar aslında Türkiye'nin neden özerk, aynı zamanda kendi gücüne dayalı, ulusal savunmaya dayalı, ayakta kalma kapasitesine dayalı hamleler attığını da gösteriyor. Biz hiçbir ittifaka şu anda ceptedir ve bizi sonsuza kadar korur diyemiyoruz. Bunu biz diyemiyoruz, bunu Avrupa'nın diğer aktörleri de diyemiyor. Böyle bir durumu yaratan da az önce altını çizdiler, çok güzeldi. Yani Amerika Birleşik Devletleri askeri gücüyle bunu yaptı diyoruz ya.
1: Evet.
3: Bence askeri gücünün yanında bambaşka, artı, başka bir şeyle yaptı, değerleriyle. Hani ikiyüzlülüğü bir yana bırakalım. Tarihinde yaşanan bütün çelişkileri bir yana bırakalım ama en azından makyaj babında mış gibi yaparak savunduğu bir takım değerler vardı. Şimdi Trump o değerleri de savunmuyor. Umrumda değil diye bakan bir başkan var karşımızda. Böyle olunca da işte Amerika'yı Amerika yapan, NATO'yu NATO yapan pek çok unsur tartışılır hale gelmeye başlıyor. Daha en temellerinden sarsılmaya başlıyor. Burada Turan Hoca altını çizdi. NATO eğer değişen tehdit koşullarına uyumunu sürdürebilirse bu zirveler boşuna yapılmıyor. Bunlar aslında bir tartışma platformu. Buralarda alınacak ortak kararlar ittifakın devamına hizmet edecekse o zaman biz NATO ile birlikte yolumuzu yürüyeceğiz. Yani konuşmanın bir yerinde değinmiştim. Bir ittifaka niye siz bir takım haklarınızı, özgürlük alanlarınızı devredersiniz? Size bir faydası olsun diye devredersiniz. Eğer faydası yoksa ittifakta kalmazsınız. İşte NATO'nun örgütsel bağlamda anlam arayışı, kendini yenileme gereği de burada yatıyor. Üyelerinin örgüte olan inancını, örgütün onlardan aldığı özgürlüğün karşılığında onlara bir şey vereceğini, anlamlı bir şey vereceğini vaat etmesi, göstermesi gerekiyor önümüzdeki süreçte. İşte Ankara zirvesi bu yüzden çok kritik önemde. Evet. Trump'ın yaratabileceği bütün sansasyonları bir yana bırakalım. Avrupa ülkelerinin de NATO'ya ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var Türkiye olarak. Her ne kadar akademide ikiye ayrılsak da yani NATO'suz da olur diyen hocalarımız olsa da ben NATO'suz olmaz. İyi ki de var, iyi ki de bu sayede biz Avrupa'nın kaderiyle ilgili konuşabiliyoruz diyen hocalardan bir tanesiyim. Yani NATO bize Avrupa'nın kaderine dair tayin edici bir rol veriyor. Ve bu rol çok kıymetli, çok önemli. Eğer hala biraz çatırdasa da Batı merkezli bir dünyadan bahsediyorsak.
4: Evet, tabii NATO'nun güvenlik mimarisi değişirken Türkiye'nin jeopolitik değeri de artıyor diyebiliyoruz o zaman, evet. Öyle değil mi?
5: Evet. Şimdi Suriye meselesinin öncelikli meselelerden biri olacağından bahsetti Helin Hoca. İran'la Amerika arasında devam eden müzakereler de aslında hala hepimizi çok da böyle memnun edecek seviyede değil. Şimdi İsrail'in tarafı olmadığı bir müzakere sürecinde bölgede kalıcı barış beklediğimiz görüşmeler yapılıyor masada. Bu süreçte, işte bu 60 günlük süreçte İsrail'in Lübnan'a saldırmamayı taahhüt etmesinin garantörü Amerika. Ama İsrail'in de Lübnan'dan çekilmek için ya da kısa süreli de olsa buradaki çatışmalara ara vermek için Amerika tarafından bazı beklentileri var. Bir tampon bölge yaratmak gibi. Şimdi tampon bölge deyince de akla gelen ve son günlerde de artık konuşulan bir mesele haline geldi. Suriye'nin, Suriye ordusunun Lübnan'a çekilmesi gibi bir risk söz konusu. Mesela Ankara'nın çok da desteklemeyeceği ya da Suriye'nin Amerika'nın bir vekil gücü olmasını istemeyeceği bazı gündemler de söz konusu bölgede. Dolayısıyla bence de Trump'ın Türkiye'ye geldiğinde bu Ankara zirvesinde konuşulacak öncelikli meselelerden bir tanesi de Suriye'deki barışın da kalıcı hale gelmesi olacaktır. Bölgede istikrarsızlıktan ve bu kontrollü belirsizlikten beslenen ve NATO'nun üyesi olmayan bir terör devleti var. Dolayısıyla İran'daki savaşı sabote etmeyeceğinin bir garantisi yok. İran'la Amerika'nın müzakeresini engelleyecek Lübnan'daki çatışmalara devam etmeyeceğinin ya da Irak'ta ya da Lübnan'da ya da Doğu Akdeniz'de yeni çatışma sahaları yaratmayacağının bir garantisi yok. Bu noktada İsrail'in vekil gücü gibi davranan Amerika Birleşik Devletleri ile masaya oturacak bir Türkiye'nin öncelikli meselesi bu olacaktır. NATO'nun anlam arayışından çok güzel bahsetti Helin Hocam. Yani Avrupa'nın da artık NATO'ya hani Batı'nın kurduğu ve aslında norm üretme gücü olan bir yapıydı. Uluslararası bir kurumdu NATO. Yalnızca askeri birlik olmaktan öte norm koyma ve üretme kapasitesine de sahipti. Şimdi her bahsettiğimiz evrensel değerlerin tamamı gibi NATO bu gücünü de kaybetmeye başladı. Bu da bir güven kaybına yol açtı. Çok kalıcı bir güven kaybına yol açtı. 2019'da Macron'un beyin ölümü gerçekleştiği gibi bir söylemi vardı. Şimdi bunu söyleyen Macron, mesela Fransa'nın müstakil bir askeri gücü yok. Keza Almanya'nın aynı şekilde. NATO'nun varlığına güvenerek kendi müstakil askeri güçlerini inşa edememiş bir Avrupa'nın NATO'nun tamamen ortadan kalkması gibi bir riski göze alamayacağı çok ortada. Bu noktada böyle çok daha yeni yeni girişimler başladı. İşte Almanya'da, Fransa'da 17 ve 45 yaş arasındaki erkeklerin 45 gün ve üzeri sürelerde ülkenin sınırlarında bulunmadıkları takdirde Savunma Bakanlığı'na bilgi vermelerini isteyen bazı tedbirler alınıyor. Bu işte Amerika ile Avrupa arasında çatırdayan güvenlik zemininden kaynaklanan bazı önlemler. Bugün NATO'nun var olmadığı bir düzende kendi kendine ayakta duracak bir askeri kapasiteye sahip değil. Askeri kapasiteye sahip olmadığı gibi böyle bir siyasi kapasiteye de sahip değil artık Avrupa Birliği. Hı hı. Artık Avrupa Birliği'nde çok uzun yıllardır siyaseti göğüsleyecek kadar güçlü, karizmatik liderler çıkmadığı için bugün Avrupa Birliği'nin de kendi iç siyasal problemleri var. Şimdi İsrail'i biz burada sürekli konuşuyoruz. Bütün milli güvenlik meselelerinin önüne İsrail'i koyuyoruz. Öncelikli maddemiz İsrail. Bu yalnızca bizim için böyle değil. Geçtiğimiz haftalarda Mart ayında Fransa'da gerçekleşen yerel seçimlerde şimdi orada da ilginç bir durum var. Mesela Fransa Yahudi lobisinin çok güçlü olduğu çok merkez bir Avrupa ülkesi. Mart ayındaki seçimlerde Toulouse, Marsilya ve Rube şehirlerinde Mélenchon hareketine karşı yapılmış bir siber kampanya olduğunu yakaladı Fransa'daki seçimlerden sorumlu bu büro ve bununla alakalı hukuki bir süreç başlatıldı. Paris savcılığı da bir suç duyurusunda bulundu. Çünkü 2027'de Fransa'da gerçekleşecek genel seçimler var. Genel seçimlere kalması beklenen iki tane blok var. Bir tanesi Mélenchon, sol hareket.

0: ihtiyaç duyacağı bir konjonktürde.
1: Tabii Trump yönetiminin işte bu dengesizlikler, belirsizlikler, Orta Doğu'da yaşananlar, Ukrayna Savaşı vesaire derken Türkiye gibi dengeyi dengede kalan ülkelerin aslında önemi artıyor da diyebiliyoruz, öyle değil mi?
2: Tabii öyle. Şimdi uluslararası ilişkilerdeki o değişimi anlatırken Elif Hocam kısaca kabaca bahsetti. Şu anda ne yaşadığımız konusunda bir görüş birliği yok. Yani biz Soğuk Savaş döneminde çift kutupluluktan bahsediyorduk. 90'lardan 2001'e geçen süreçte tek kutupluluktan, bir Amerikan hegemonyasından bahsediyorduk. 2001'den sonraki süreci nasıl tanımlayacağımız konusunda hala kafalarımız karışık. İşte çok kutuplu diyen var,
0: kutupsuz diyen var,
2: çok merkezli diyen var,
0: çok katmanlı,
2: dengesiz çok kutuplu diyen var, var oğlu var. Bu aktörlerin nerede duracağı konusunda biraz pozisyon almalarını zorlaştırıyor. Bu her aktör için geçerli. Yani Amerika için bu hegemonyayı devam ettirebileceğiz mi? Devam ettireceksek bunu askeri güçle mi devam ettireceğiz? Ekonomik güçle mi devam ettireceğiz? Bunlarla devam ettiremezsek kültürel olarak mı devam ettireceğiz? İşte Çin orada, ya biz hegemonik bir güç olalım mı? Olmamıza değer mi? Hocam bahsetti, böyle bir iddiada bulunmuyor ama Amerika bundan şüpheleniyor. Batı bundan şüpheleniyor. İşte Rusya, bizim ekonomik gücümüz yok ama tarihsel olarak askeri kapasitemiz kuvvetli gibi bir yaklaşım var. Bir de burada orta büyüklükteki güçler Türkiye gibi pozisyon almaya çalışıyorlar. Ya burada ne yapmamız gerektiği, nerede durmamız gerektiği konusunda Türkiye'nin de belli başlı pozisyonları var. Çünkü mesela çift kutuplulukta ve tek kutuplulukta bu çok barizdir. Eğer Amerikan bloğunun veya Batı bloğunun içerisindeyseniz Sovyetlerle iyi ilişki kurmak çok zordur. Oradaki hegemonik güç sizi engeller. Tek kutuplulukta hegemonik güç kimse, bütün düzeni, bu düzen iyi de olabilir, kötü de olabilir, orası ayrı bir konu, düzenleyici bir aktördü. Şimdi bu manevra alanlarının genişlemesi bizim gibi yükselen orta büyüklükteki güçlerin de yeni pozisyon almalarına sebep oluyor. Şimdi burada da aktörlerin bence karşılarına çıkan, orta büyüklükteki güçler açısından söylüyorum bunu, iki temel pozisyondan, kabaca iki temel pozisyondan bahsedebiliriz. Bir, fırsatları nasıl diyelim, kullanmak için, sömürmek demeyelim de kullanmak için sert güç kullanmak gerekir mi? Çünkü bölgesel denklemler buna izin veriyor. Örneğin İran, yani İran'ın yükselişi kutuplulukla da ilişkili bir şeydir. Bunu da aklımızda tutmamız lazım. Bölgede bu kadar kendi fikirlerini yayması, askeri yeni ittifaklar geliştirmesi veya bunu biz yumuşak gücümüzle, işte değerlerimizle mi devreye sokalım gibi pozisyonları var. Bence Türkiye'de bu pozisyona biraz daha uyuyor. Yani nedir bunlar? Arabulucu olmak, barışa vurguda bulunmak. Eğer ki ulusal çıkarlara veya ulusal güvenliğe bir tehdit varsa askeri güç kullanmaktan geri durmuyor. Bu tarihsel olarak da böyledir. 74'teki Kıbrıs da buna örnektir. İşte 90'lardan sonra Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan sınırlı askeri müdahaleler de bunlara da örnektir. Ama bunun dışındaki diğer şeylerde barıştan yana olmak ve krizleri çözmeye çalışmak prestij arttırıcı bir şey de olduğu için Türkiye açısından anlamlı gözüküyor. Türkiye bu pozisyonunu koruduğu sürece de diplomatik gücü de artacaktır. Askeri kapasitesi veya ekonomik kapasitesi çok ciddi bir sıçrama yaşatmasa, olmasa dahi bu diplomatik güç Türkiye'nin pozisyonunu kuvvetlendirecektir. Buna başka örnekleri de verebiliriz. İşte tarihsel olarak Japonya söylenir, Norveç söylenir. Bunlar güvenilir aktör olarak görülürler. Bu açıdan bakarsak yumuşak gücünü kullanmak ve değerler üzerinden siyaset üretmek Türkiye'nin çıkarına olacaktır. Fakat buradan vazgeçip bir kendisinin ulusal güvenliğine doğrudan tehdit olmayan herhangi bir krizde sert gücünü, askeri gücünü harekete geçirmeye çalışırsa ben bunun Türkiye'nin aleyhine işleyeceğini düşünüyorum. Bunun da bence en önemli örneği 2011 sonrası Suriye krizi. Yani Türkiye öyle veya böyle oradaki vekalet savaşlarının bir tarafı oldu. Vekalet savaşlarının tarafı olduğunda iktidarı değiştirebilir miyiz, nasıl değiştirebiliriz? Söylemlerin demeyelim. Eylemlerin içerisine girdiği vakit Türkiye'nin bölgedeki olumlu algısı çok ciddi bir şekilde olumsuza dönmeye başladı. Bütün araştırmalarda bunu gösteriyor. Bu demek değildir ki ülke içerisindeki şiddete tepki göstermeyelim vesaire. Burası ayrı bir şey. İnsani perspektifi olabilir. Nasıl ki İsrail'e insani perspektiften tepki gösteriyorsa benzer bir politikayı bölgedeki diğer ülkelere de gösterebilir. Ama ne zaman ki vekalet savaşına girdiğinde veya askeri gücünü ulusal güvenliğin ötesinde kullanmaya başladığında bence bu Türkiye'nin aleyhine işliyor. İran bunu yapabilir. Çünkü İran'ın temel stratejisi o zaten. İran, biz işte diplomatik olarak çok barışçılız, herkese barış vaat ediyoruz gibi bir yaklaşımı yok. Ama Türkiye bu söylemi insani perspektif

0: Söyleyip işte Afrika'daki alanlarını da böyle genişletebiliyor diplomatik açıdan, Orta Doğu'daki alanlarını da böyle genişletebiliyor. Buradan dönmeye başladığınızda son derece normal olarak bölgedeki diğer aktörler buna şüpheyle bakabilir. Bu Türkiye özel bir şey değil. Fransa'da Afrika'ya gittiği zaman insani bir söylemle gidip daha sonra orada bir askeri gücünü kullanmaya kalktığında ya ne oluyor burada der insanlar. Bu açıdan bakarsak Türkiye'nin temel avantajı ortada dengeleyici bu Türk dış politikasının kurumsal da tavrıdır. Yani dengeleme politikası ve barıştan yana olması işte Soğuk Savaş'tan sonra başlayan bir pozisyon değildir. Türkiye'nin kuruluşundan beri vardır. Bu pozisyonu koruduğu vakit jeopolitik konumunda dikkate aldığımızda diğer bütün aktörler açısından da vazgeçilmez bir aktör olarak ortaya çıkacaktır. Ama diğer türlü işte bütün dengeleri biz kuralım, oyun kurucu aktör olalım, oradaki savaşlarda da bizim söz sahibi olalım gibi bir yaklaşımını ben Türkiye açısından çok sağlıklı görmüyorum.
1: O zaman yeni aslında oluşumun, yeni ittifakın yönünü belirleyecek kritik bir eşik de diyebiliyoruz aslında, öyle değil
2: Ankara
1: mi?
2: Ankara için, Ankara zirvesi tabii için diyorsunuz. Yani birkaç not aldım sizler konuşurken. Son dönemde benim çok bahsettiğim, tabii ki birkaç ay öncenin Davos zirvesinde Kanada Başbakanı Carney'nin değişken geometrili dünya kavramı. Hı hı. Yani o kadar kafama yattı ki ve oradaki sancıları, NATO'nun içindeki sancıları anlamamı kolaylaştırdı ki o yüzden bu kavrama tutundum diyebilirim. Değişken geometrili dünyadan kastı şu aslında. Farklı konularda, farklı ihtiyaçlarda, büyüklü, küçüklü, farklı ittifakların kurulabilmesine imkan tanıyan bir dünya. Şimdi böyle olunca da NATO çok Soğuk Savaş'tan geldiği için böyle bir kütlesi var, yani bir büyük bir alan kaplıyor ve bir ağırlığı var ve biz bekliyoruz ki NATO bu ağırlığıyla kendisini geleceğe taşısın. Zannediyorum ki dünyanın değişen koşulları onu daha farklı yönde değiştirerek, yani o katılığını belki de esneterek, üyelerine biraz daha farklı ittifaklar yapma özgürlükleri tanıyarak ancak hayatta kalmasını sağlayabilir. Yani NATO açısından o yüzden bir dönüm noktası. Bu Ankara zirvesi ve bundan sonraki birkaç zirve diye düşünüyorum. Değişken geometrili dünyayı anlatırken Mark Carney, Kanada Başbakanı, Grönland örneğini verdi. Çünkü Davos'ta hemen arkasından konuşan Trump, Grönland'i istiyorum demişti. Carney de o sırada Grönland'e bir Amerikan saldırısı, işgali olursa kim koruyacak orayı diye sormuştu. Danimarka'yı kim savunacak demişti. Bakın, kuzeyde bugüne kadar atıl durumdaki bir takım askeri üslerini yeniden aktif hale getirmeyi konuşan bir Kanada var karşımızda. Kime karşı? Amerika'nın yanı başında dostum dediği Amerika'nın yarattığı belirsizliğe karşı. Şimdi her fırsatta Kanada'ya ticari savaş açtı, işte ayar vermeye çalıştı, kızdırdı, öfkelendirdi, ambargolar koydu, tarifeleri yükseltti. Elindeki hali hazırda yıllardır tuttuğu dostunu bile kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı Amerika Birleşik Devletleri'ni Trump. Kanada ne demek? Kanada başından beri NATO'nun içerisinde ve çok önemli. Ve Türkiye'yi neden ilgilendiriyor? Orta ölçekli güç kategorisine ilk giren ülkelerden birisi olduğu için. Yani geleneksel orta ölçekli güç kimdir desek hemen ilk akla gelen Kanada. Ve özellikle de oradaki akademisyenler, ilk çalışanlar, middle power, orta ölçekli güç literatürünü. Türkiye neden ilgilendiriyor? Yükselen orta ölçekli güç olduğu için. Ben buradan ne sonucu çıkarıyorum? Orta ölçekli güçler artık daha esneklik, özgürlük alanları istiyorlar. Bu anlamda NATO'nun eskisi gibi bağlayıcı, katı, üyelerini belli duvarların arasına sıkıştırma ihtimali kanaatimce kalmadı. Daha esnek, daha farklı amaçlarla farklı ihtiyaçları karşılayan, büyüklü küçüklü ittifak yapılarına da izin vererek ancak elinde tutabilir. Öbür türlü NATO içerisinde kalmak hiç de anlamlı bir sonuç gibi gelmiyor, düşünce gibi gelmiyor bana. Şu sözü de çok önemliydi Carney'nin. Diyordu ki sizin ittifaktan anladığınız şey eğer boyun eğmekse biz bunda yokuz. Yani boyun eğmemizi istiyorsunuz. Sizin entegrasyondan, ittifaktan kastınız zannediyorum bu dedi. Ama biz boyun eğmek için bu ittifakın içinde değiliz. Bakın nasıl aslında temelde yatan sancılar var, çatlaklar var ve Ankara bunların bir kısmının yeniden görünür olmasını sağlayacak. Müsaade ederseniz birkaç faktörün altını daha çizeyim.
1: Tabii,
2: geçmişteki farklı ülkelerde yapılan NATO zirvelerinin sonuç bildirgelerine baktığımı ve sizlerle pek çok yayın yaptığımı da hatırlıyorum. Orada elbette Ukrayna Savaşı'nın da etkisiyle Rusya yeniden sağlam bir öteki olarak masada. Tehlike, tehdit. Unutmayın Rusya orada duruyor. Yani NATO'nun kuruluş amacının asıl muhatabı orada bir tehdit olarak duruyor. Ama eklenen biri daha var. Tehdit demeseler de Çin faktörü var sürekli kapanış bildirgelerinde, sonuç bildirgelerinde. Çin'e doğrudan düşman demiyorlar. Fakat NATO'nun değerlerini tehdit ettiğini düşündüğümüz ülke diyorlar. Yani ufukta belirmekte olan bir öteki daha var. Ama onu bu kadar kuvvetli, altını kalın çizgilerle çizerek söylemiyorlar. Nitekim Çin de o kadar dikkatli ki onlara malzeme vermemek için elinden geleni yapıyor. Birkaç nokta daha var. İşte yeni tehditler arasında, bilmiyorum Ankara'da ne kadar konuşulacak ama çevreci hareketin son yıllarda yoğun çabalarıyla NATO gündemine soktukları iklim değişikliği.
1: Evet.
2: İklim güvenliği. Yine sonuç bildirgelerine girmeye başladı. Türkiye'de yapılacak bir COP31 Antalya zirvesi var. Yine yakın dönemde. Bakın yine Türkiye'ye bütün dünyanın dikkatini taşıyabilecek önemli bir zirveden bahsediyoruz. Evet. Benim beklentim Ankara'da tabii ki belli konu başlıkları kadar olmasa da özellikle iklim değişikliğinin, iklim güvenliğinin de konuşulacak olması. Konuşmak zorundalar, konuşmak zorundayız. Ama bütünüyle bu bir yalandır diyen de Trump gibi bir başkan var elimizde. Hayatta duyduğum en büyük yalan, en büyük kandırmaca iklim değişikliği diyen Trump. Az önce Turan Hocam, Mehmet Hocam altını çizdi. Dedi ki iktidara gelmesini sağlayan şey aslında ekonomik sebeplerdi Trump'ın. Ve bakın ilk iktidara gelirken taraftarlarına ne vaat ediyordu biliyor musunuz? Kapanan kömür madenlerini yeniden açacağım diyordu. Hillary Clinton'a, Obama'ya söyleniyordu. Sizin madenlerinizi kapattı, sizin iş yerlerinizi kapattı. İklim değişikliği tırnak içinde yalanıyla. İnanmayın onlara, öyle bir şey yok. Hepsini yeniden açacağım dedi. Hepsini yeniden açtı. Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi ve bambaşka bir gündem yarattı. Şöyle kapatayım. Bütün bu boşlukta Çin ne dedi? Madem rakibim Amerika dünyanın iklim değişikliği konusundaki sürücü koltuğunda, lider ülke olma koltuğundan iniyor, buna ben adayım dedi ve 2060'ta karbon sıfır sözü verdi. Çin sessiz ve sakin derinden geliyor. Amerika'yı kızdırmadan da olsa Amerika'nın boş bıraktığı alanları özellikle yumuşak güç bağlamında tabii ki askeri destekle de doldurmaya çalışarak.
3: Yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırımlarını şu an %70-80 oranında Çin'de.
2: Çin yapıyor.
1: Sizin de notlarınız var, onları da dinlemek isteriz bu bölümü noktalamadan önce. Buyurun.
3: Ben Helin Hocam'a yine onu destekleyecek birkaç not aldım. NATO'nun esnemesinin kaçınılmaz olmasından bahsetti. Bunu yalnızca Batı ölçekli de okumamak lazım. Şimdi Amerika-İran savaşından sonra biz bir 10-15 sene sonra siz akademide belki bugünlerden bahsederken bir kırılma noktası olarak bu tarihlerden bahsediyor olacağız. Çünkü artık Körfez'in ve bütün Orta Doğu'nun da alıştığımız bütün siyasi yapısı değişecek. Yani orada da inanılmaz esnek yeni müttefiklik alanları doğmaya başlayacak bu İran krizinden sonra. Şimdi yaklaşık yarım asırdır bölgede izolasyon altında kendi direnç ekonomisini oluşturmuş ve küresel sisteme kapalı bir İran vardı. İran'ın bu kadar risk teşkil etmiyor oluşu biraz da İran'ın bu kapalı havzasından kaynaklanan bir problemdi. Körfez'in de bu noktada İran'a karşı tek garantörü Amerika'ydı. Yaklaşık 40 senedir Amerika'nın güvenlik şemsiyesi altında yaşayan Körfez monarşileri bu süreçte değil İran'ı yenmek, İran'a karşı kendi müttefiklerini bile koruyamayan bir Amerika gerçeğiyle karşılaştı. Şimdi bugünden sonra Körfez'deki yeni düzen nasıl işleyecek? Çin'le ekonomik anlamda işbirliği geliştiren Körfez ülkeleri, enerji anlamında Rusya ile çalışmaya devam edecek, lojistik anlamda Türkiye ile çalışmaya devam edecek, belki diplomasi merkezlerini biraz daha Avrupa'ya kaydıracaklar, güvenlik meselesinde Amerika'dan tamamen kopamayacaklar. Yani bölgede de bu kadar esnek yeni bir siyasi yapı doğarken bundan ari tutmak zaten uluslararası kurumları mümkün değil. Dolayısıyla bu esnemeyi yalnızca NATO'dan beklemek değil, dünyadaki sistem işte buraya evrilmeye başladı. Yani biz bugün hala Çin için belki diyemiyoruz. Çin için de yani kafamızdaki siyasi haritaya Çin'i Amerika ile eşdeğer bir aktör olarak oturtamıyor olmamızın sebebi de herhalde bu küresel sistemin çok uzun yıllardır tek güç dinamiği olarak norm koyma gücü ve askeri kapasite gücüyle Amerika'nın inşa ettiği prototipten, liderlik prototipinden kaynaklanıyor. Oysa Çin bambaşka bir şey yapıyor. Yeni güç dinamiklerini konuşuyor olacağız bu noktada. Çin başka bir güç dinamiği ortaya koydu. İran bambaşka bir güç dinamiği ortaya koydu. Rusya çok uzun yıllardır, yani 2 yıldır, 3 yıldır bitmeyen bir savaşta bu kadar yaptırımlara ve izolasyona maruz bırakılmasına rağmen savaşı bitirmeyerek ve savaşta yenilmeyerek bambaşka güç dinamikleri ortaya koydu. Çok daha esnek, sert ve katı kuralları olmayan, çok keskin köşeleri olmayan bir hale evrilmediği sürece bu kurumlar artık varlıklarının anlamı aşınmaya başlayacak.
1: Kısa bir araya gidelim. Tabii. Devam edeceğiz efendim kısa bir ara.
4: Yakın plan devam edecek.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plan devam ediyor efendim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mütabakat savaşın sona ermesi için aslında önemli bir kapı araladı. Ancak sahada hala belirsizlikler var. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler, İsrail-Lübnan hattındaki gerilim ve Körfez ülkelerinin güvenlik kaygıları sürecin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Şimdi konuklarımızla bunu konuşmaya devam edeceğiz. Aslında sıcak bir bilgi var. Geçtiğimiz saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir açıklama geldi. İsrail ile Lübnan arasında yeni bir çerçeve anlaşma yapıldığına dair bu açıklama. Anlaşmaya göre Lübnan askerlerinin İsrail'in çekildiği bazı tampon bölgelere yerleştirilmesi öngörülüyor. Aslında Lübnan'da ne beklemeliyiz önümüzdeki günlerde?
2: Tabii şimdi ABD-İran arasındaki ilişkilerde Lübnan önemli maddelerden biri. Fakat orada önemli olan bir ayrıntı aslında Lübnan'ın kendi dinamikleri olduğu ve üçüncü tarafların da rızasının oradaki barışı nasıl etkileyeceğinden bahsetmek lazım. Şimdi biz Lübnan'dan bahsederken evet bir İsrail'den bahsediyoruz, Lübnan'ın tüzel kişiliğinden bahsediyoruz ama Lübnan'ın hangi Lübnan olduğundan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü Lübnan'ın merkezi hükümetiyle Hizbullah arasındaki ilişkilerde her zaman mükemmel bir şekilde işlemiyor. O yüzden Lübnan'ın evet fakat Hizbullah'ın hayır dediği bir şey ki bunu geçtiğimiz günlerdeki işte Lübnan hükümetinin evet dediği şeylere Hizbullah'ın tepki göstermesinden de görebiliyoruz. Barışı genel olarak Lübnan'daki barışı ama genel özel olarak Lübnan'daki barışı ama genel olarak ABD-İran barışına da doğrudan olmasa da dolaylı olarak zarar verme ihtimali yüksek. Şimdi bu açıdan bakarsak Lübnan nevi şahsına münasır bir ülke. Kendi dinamikleri var. Kendi siyasi yapısı birçok ülkenin siyasi yapısından çok farklı ve bu açıdan da çok fazlasıyla iç politik tartışmaların içerisinde olan bir ülke. Yani Lübnan'da yanlış hatırlamıyorsam en son nüfus sayımı ya 1920'lerde ya da 1930'larda yapıldı. Çünkü bütün siyasi sistem etnik kimlikler veya dini kimlikler olarak dini kimlikler üzerine kuruldu. Yani Cumhurbaşkanı başka bir etniste başka bir dini kimlikten gelirken işte başbakan veya meclis başkanı işte Şii ve Sünni olarak değişiyor. Şimdi oradaki nüfus sayımı tarafların iddialarına göre nüfus dengesi değiştiği için yeni bir nüfus sayımında bütün siyasi yapında değişmesi lazım. Hı hı. Bu açıdan bakarsak Müslümanlar zaten Hristiyan bir cumhurbaşkanının meşru olmadığı görüşüne yakınlar. Bunu bütün hepsi için söylemiyorum. Fakat denge değiştiği için oradaki nüfus dengesi değiştiği için siyasi dengelerinde kırılganlaştığını görüyoruz. Bunu tarihsel olarak da gördük. Zaten 76'da 75'te başlayan iç savaşın çok uzun süre devam etmesi. İsrail'in güneyden zamanında da Suriye'nin kuzeyden buraya askeri müdahalede bulunması ve çok uzun süre ülke içerisinde kalması Lübnan'ı tamamıyla ne İran'la ne ABD ile ilişkili olmadığını gösteriyor. Bu açıdan bakarsak ABD-İran müzakereler üzerinden okursak belli başlı noktalarda başa döndüğünü görüyoruz. Nedir bunlar? Hürmüz konusuyla Lübnan konusu birbirine bağlandı. Diğer taraftan nükleer enerji meselesiyle, uranyum zenginleştirme meselesiyle de İran'a karşı uygulanan yaptırımlar ve dondurulmuş varlıklar birbirine bağlandı. Ki bu iki konu zaten birbirine bağlıydı. Bunu da 60 gün içerisinde bir bakarız. İleride çözmeye çalışırız. İşte ben Obama'dan daha iyi bir anlaşma yaptım gibi. Başlangıç noktasına döndü. Diğer tarafta başlangıç noktasına döndü mü? Dönme ihtimali var. Yani İran'ın Hürmüz'den, geçişlerden para alma konusunda çok fazla ısrarcı olacağını düşünmüyorum. Bunu bir koz olarak kullanmak isteyebilir. Fakat İran zaten savaşta şunu gösterdi. İstediği zaman Hürmüz'ü çok düşük maliyetlerle kapatabilir. Orada çok ciddi sorunlar çıkartabilir. O yüzden İran'ın canını sıktığınızda veya tekrar askeri güçle tehdit ettiğinizde Hürmüz üzerinden bir pazarlık kozu elde edebilir. Bu açıdan bakarsak Hürmüz açılacaktır. Fakat Hürmüz'ün açılıyor olması veya savaş öncesi döneme geliyor olması ABD'nin başarısı olarak okunmamalı. ABD'nin başarısızlığı olarak okunmalı. Çünkü zaten açıktı. Ve İran orayı kendi keyfine göre kapatmadı. Amerikan saldırganlığı yüzünden boğazı kapatmak zorunda kaldı. Ve bu süre zarfında da aslında o hat çok ciddi bir zarar gördü. Yani Hürmüz'ün tekrar açılması demek aslında Hürmüz'ün tekrar açılması anlamına gelmiyor. Çünkü enerji altyapıları çok ciddi zarar gördü. Bu enerji arzının sağlanmasında kapasitenin azalacağı anlamına geliyor. Hı hı. Bunun yanı sıra bahsettiğimiz buradan geçen petrol gemileri çok ciddi fiyatlarla sigortalanan petrol gemileri büyük ihtimal sigorta primleri artacağı için çünkü risk arttığı için sigortalar da artacaktır. Bunun da petrol fiyatları üzerinde olumsuz bir etkisinin olma ihtimali var. Bunun yanı sıra muhtemelen her güvenlik tehdidi kendi özel piyasasını oluşturuyor. Nasıl ki Somali'den geçerken artık özel şirketlerden gemiler hizmet oluyor onları korumaları için. Burada da benzer bir nasıl diyelim piyasa ortaya çıkıp bunlar da maliyetleri yükseltebilir. Yani Hürmüz, savaş öncesi Hürmüz'de, savaş sonrası Hürmüz statü olarak aynı olsa da pratikteki karşılığı farklı olacaktır. Bu açıdan bakarsak bu zaten ABD'nin başarısızlığı. Şimdi bir de bunu Lübnan'a bağladığınızda bu işi çok daha riskli hale getiriyor ABD açısından. O yüzden ben şunu söylüyorum. Bence savaşın kazananı İsrail diyebiliriz. En az kaybettiği için. Çünkü İran ekonomisi zarar gördü, siyasi yapısı zarar gördü, dini liderlik öldürüldü. ABD bu süre zarfında öyle veya böyle askeri yara aldı. Bence barışın kazananı İran. Çok açık bir şekilde istediği birçok şeyi elde etti. Lübnan meselesinde masaya getirdi. İsrail savaşı ABD'nin, savaşın maliyetini ABD'nin üstüne yıkmaya çalışırken bence İran barışın maliyetini ABD'nin üstüne yıktı. Evet. Yani artık Lübnan'da bir mesele çıktığı zaman ABD'ye şunu diyecek. Buranın garantörü sendin. Ben sana şu sözleri verdim. Bunun karşılığında senin sözlerini yerine getirmen lazım ki ben sana verdiğim sözleri tutayım. Bu açıdan bakarsak İran diplomatik olarak çok ciddi bir manevra alanı kazandı. Ve bu bahsettiğiniz şeylerde ABD'nin İsrail üzerine kurduğu baskı da önemli. Şimdi Lübnan'daki bu durum, yani ABD-İran arasındaki bu durum bir konuyken İsrail'in kendi güvenlik doktrini ve Netanyahu'nun saldırgan politikaları başka bir yerde duracak. Şimdi Lübnan tarihsel olarak İsrail'in güvenliği açısından çok önemli. Bu doğrudur, yanlıştır başka bir şey. Yani Netanyahu ile veya Ariel Sharon'la başlayan bir dönemden bahsetmiyoruz. Biz soğuk savaşa 70'lere kadar uzanan bir süreçten bahsediyoruz ve orayı her zaman için problemli gördü. Ve bu İran'la da başlamadı. Yani İran devriminden önce de Lübnan'da bulunan Filistinli grupları her zaman için tehdit olarak gördü. Bu yüzden zaten güneyden işgal etti Lübnan'ı. Bu çerçevede İsrail'in doğrudan ABD'nin sözünü dinleyeceğinin bir garantisi yok. Bugün için de yok, ileride de yok. Bugün için neyi söyleyebiliriz? Trump yönetimi barışı satmak istiyor seçimler için. Bakın ben bir savaş kazandım, muhteşem de bir savaş. Obama da bunu kazanamazdı, Biden da bunu yapamazdı. Diğer taraftan Netanyahu seçimi kazanmak için savaşı satması lazım. Bizim etrafımız düşmanlarla çevrili, sonuna kadar savaşmamız lazım. Hiçbir şekilde zafiyet gösteremeyiz. Şimdi bu bugünlük perspektif zaten ABD ile İsrail arasında bir kırılma yaşatabilir. Bu kırılma kurumsal bir kırılma olmak zorunda değil. Anlık bu döneme özel bir kırılma olabilir. Oraya doğru gidiyoruz. Ama bunun dışında kurumsal İsrail'in güvenlik anlayışı Lübnan meselesini ABD istedi diye bırakacağı anlamına gelmiyor.
1: Evet.
2: Bu da oradaki hem vekalet ilişkilerini hem İran'ın bölgedeki etkinliğini hem ABD'nin bölgeden nasıl ne zaman çekileceği gibi soruları çok etkileyecek sorular gibi karşımıza çıkacaktır muhtemelen.
1: Evet tabii Lübnan'daki başlıca aktör Hizbullah, yani İsrail'in anlaşma ihtimali var mı?
3: Bu kadar yıkımdan sonra kolay görünmüyor. Yani bir ateşkes hali, dondurulmuş çatışma halini öngörebiliriz. Yani bu şekilde taraflar pozisyonunu koruyarak gidebilir. Ama kritik bir nokta var. İsrail benim takip edebildiğim kadarıyla işgal ettiği yerlerden henüz bir çekilme sözü falan vermiş değil. Bunu çok stratejik önemde kendi ülke güvenliğini ilgilendiren kritik bir konu olarak gösteriyor, görüyor. Ve dolayısıyla burada ciddi bir anlaşmazlık noktası var. Aynı şeyi Suriye'ye yapmayı da denedi. Suriye'de Amerikan baskısıyla bir parça geri adım attırılabilir. Ama Lübnan'da yani başından, kuruluşundan bu yana yaşanan o çalkantılı yönetim şekli, yani bir türlü oturmamış, istikrar yakalayamamış. Bazı açılardan da inanın yani Lübnanlı devlet insanlarının yüksek tondan, yani bunu artık yaşamak istemiyoruz dediklerini hatırlıyorum. Yani yeter artık, herkes Lübnan'a bu kadar müdahale ediyor. Başta İsrail ve diğer aktörler. Yani aslında ortada bağımsız devlet olarak kabul edilen ama hiçbir zaman gerçekten bağımsız olamamış bir ülke var. Bu noktada asıl kırılgan nokta yine Lübnan gibi duruyor. Hizbullah demek Lübnan siyaseti açısından hiçbir zaman sadece orada bir vekil güç anlamına gelmedi. İran'ın bir vekil gücü olarak sınırlı bir tanımla anamayız Hizbullah. Hizbullah aynı zamanda sosyal bir güç, toplumsal bir güç. Yani ülkede yönetimin yarattığı bütün boşlukları doldurabilen, gerektiğinde işte sağlık hizmeti sunabilen, gerektiğinde okul açabilen. Yani Hizbullah'ın Lübnan nezdinde yaratmış olduğu başka bir dinamik var. Dolayısıyla öyle bir kalemde Hizbullah'ı silip atamazsınız. Ha ne olur İran'ın desteği kesildiğinde Hizbullah'ın özellikle materyal anlamda desteği biterse tabii ki yaşam alanı daralmaya başlar. Ama bir nokta var, psikolojik üstünlük hala İran'ın elinde. Yani bölgede evet vekil güçler bağlamında, üst düzey komuta kademesi bağlamında, devlet kademesi bağlamında, dini liderlikte çok kaybı var İran'ın. Ama bence bölgede ve dünyada psikolojik üstünlüğü hala elinde tutan bir İran var. Başından beri diyordum ki satrancın çıkış noktası dünya genelinde. O yüzden satranç oyununu çok iyi oynayacaklarını bekliyorum diye. Gerçekten de çok dikkatli bir strateji izlediler. Evet, Hürmüz nasıl olur da Amerika... Hürmüz'ün bu kadar önemli, kritik bir kart olduğunu İran'ın elinde baştan öngöremez. Yani bunu hepimiz öngörürüz de mevcut Amerikan yönetimi nasıl öngöremez?
1: Aslında bu bağlamda savaşın kazananı İran mı diyorsunuz?
3: Evet, evet. Yani şimdi bakın ne kadar dünya üzerinde iç içe geçmiş ilişkiler olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Hürmüz'ü kapattığı anda... Bütün Körfez ülkelerinin gıda tedariğini, enerji satışını, işte ne bileyim kritik anlamda ülke genelinde ihtiyaç duydukları temiz su kaynaklarına kadar pek çok konuyu aldı kendi tekeline, ipotek altına. Ve burada bütün gözler Amerika'ya döndü. Çok güzel belirtti hocam. Yani başta açık olan bir boğazı savaşla kapattırıp ondan sonra üzerine bir de para ödeyip yeniden açtırdım diye sevinen, bunu da dünyaya başarı hikayesi olarak satmaya çalışan bir Amerikan yönetim, bir Trump var karşımızda. İsrail noktasında da şu var. Evet, askeri bağlamda uyguladığı o hoyratlıkla, o zorbalıkla Gazze önümüzde, gözümüzün önünde yaşanmış büyük bir katliam, soykırım olarak dururken, evet askeri açıdan güçlüdür İsrail. Kimsenin buna bir itirazı yok. Ama prestij yerle bir. Dünya genelinde ben hiçbir zaman hatırlamıyorum ki bu kadar çok toplum, ülke ayağa kalksın da İsrail'i eleştirsin. Amerika da yapılan anketlerde özellikle genç Amerikalılar arasında ilk kez İsrail ve Netanyahu'ya duyulan sempati yerlerde sürünüyor. Bu kadar azalmış durumda. Yani bu neden oluyor? Aslında liderlerden bağımsız olarak değişen toplumlar var. Amerikan toplumu değişiyor, İngiltere toplumu değişiyor. Pek çok ülke içerisinde göçlerle çeşitlenmiş, kimliksel olarak çeşitlenmiş, her şeyden önemlisi her şeyi ben bilirim diyen Batı'nın sözünün artık geçerli olmadığını düşünen kitleler yükselmiş sayıca.
4: Haber alma kaynakları değişti çünkü.
3: Haber kaynakları değişmiş. O yüzden biz bu kadar çok protesto gördük İsrail karşıtı Amerika'da. Trump karşıtı, İsrail Netanyahu karşıtı. Ben hatırlamıyorum ki tarih boyunca bu kadar büyük ses getirsin Filistin'in başına gelenler. Hı hı. Yani dolayısıyla günümüzde şu anki noktada baktığımızda evet askeri anlamda sahada pek çok şey yapmış gibi görünen İsrail siyasi ve stratejik bağlamda çok da bir şey kazanmış gibi gelmiyor bana. Bu da Netanyahu'ya karşı duran muhaliflerin elini güçlendiriyor. Diyorlar ki sen askeri olarak çok şey yaptın. Evet, müthiş bombalar attık, büyük katliamlar yani ya da işte yok edişler sağladık yönetim kademesinde. Ama bunun siyasi çıktısı nedir? Netanyahu'nun cevabı yok. Seçimler yaklaşıyor. O yüzden de sıkışmış durumda.
1: Peki savaşın tekrar başlama ihtimali var mı?
3: Var tabii ki. Tabii ki, çünkü hiçbir taraf, bakın İran, ABD, İsrail, yani ABD / İsrail'in İran'a karşı savaşında taraflar birbirine güven kazanmadı ki. Yani İran sıklıkla vurguladı barış görüşmelerinde, ateşkes görüşmelerinde diyelim. Biz sahip olduğumuz bütün güvensizliğe rağmen, güven boşluğuna rağmen masada kalmaya çaba sarf ediyoruz. O güven boşluğu, o birbirine duyulan öfke masada durduğu sürece her an çatışma yeniden başlayabilir. Dolayısıyla dondurulmuş bir sıkıntı, bir çatışma halidir diye düşünüyorum. Bu noktada tüm taraflar için ihtiyaç duyulan durum bir ateşkes hali, bir dinlenme, mola haliydi. Eğer özellikle nükleer çok kritik bir konu. Evet. Bakın konuşulmuyor. Nükleer kaldı ikinci, üçüncü safhalara.
1: Evet.
3: Gideceğiz o nükleer tozu alıp çıkacağız oradan diyen, bu kadar konuyu basitleştiren bir Amerikan başkanı karşımızda. Ama nükleer mevzu işin özüydü.
1: Evet, çok önemli.
3: Dolayısıyla ikinci, üçüncü aşamada bu sürecin, yani 60 gün boyunca yapılacak tartışmaların sonucunda nereye gideceği, İran'ın geri adım atmayacağı, atıp atmayacağı da büyük bir soru işareti diye düşünüyorum.
1: Evet, size de sıra vereyim hocam. Siz de buyurun, çünkü bir mütabakat var ve mütabakat evet. sonrası sahada oluşan bir tablo var.
4: Amerika'nın İran'ı yenememesi İran için bir galibiyet. İran'ın da Amerika'ya yenilmemiş olması İran için bir galibiyet oldu. Kazananı ve kaybedeni olmayan bir denklem çıktı ortaya. Şimdi normalde müzakereler, savaştan sonra yapılan müzakerelerde bir kazanan vardır, bir de kaybeden vardır. Dolayısıyla masaya kurmak kolay olur. Kazanan kaybedene kendi kurallarını koyar. Şimdi burada öyle bir şey söz konusu değil. Hocamın da bahsettiği gibi 28 Şubat'la 5 Nisan arasında süren o ilk faz çatışma dönemleri işte geçtiğimiz haftalarda bir mütabakata dönüştü. Ve mütabakatın sonucunda biz 27 Şubat'a geri dönebilmek için bir anlatı arayışına girdik.
3: Evet.
4: Buradan aslında masadan güçlü, eli güçlü kalkacak olan, psikolojik üstünlüğü elinde tutan her açıdan İran oldu. Şimdi İran'ın maddi tahribatı ya da işte fiziksel tahribatı çok fazla olabilir. Bir savaş tazminatı talebi vardı İran'ın ve 270 milyar dolarlık bir kaybının olduğunu söylüyordu. Amerika bunun tazminat olarak verilmeyeceğini söyledi. Ama bugün mesela müzakere sürecinde 300 milyar dolarlık bir yatırım fonundan bahsediliyor. Şimdi bu fon çok ilginç. Amerika tarafından savaş tazminatı olarak verilmeyecek ama Körfez ülkeleri üzerinden İran'a girmesi planlanan bir modelleme yapılıyor. Şimdi bu ne demek? İran'ın bu yatırım fonlarıyla beraber yeniden küresel sisteme entegre olmasının önündeki engellerin kalktığını görüyoruz. Bu İran'ın belki savaştan önce asla tahayyül bile edemeyeceği bir şeydi. Bırakalım dondurulmuş varlıkların yeniden İran'a verilecek olmasını, artık yeniden küresel sisteme açılan bir İran göreceğiz. Ve bu bizzat Körfez ülkeleri üzerinden modelleniyor. Suudi Arabistan gibi, Katar gibi ülkeler daha bu savaştan önce de İran'a ve rejime karşıtlığıyla bildiğimiz ülkelerdi. Ve bugün masada arabulucu olarak oturuyorlar ve barış anlatısında garantör ülke olmak noktasında bir kazanım elde edecekler. Şimdi eğer bu bahsi geçen yatırım fonu, İran bunu kazanırsa aslında belki bu İran'ın, ya daha ılımlı bir İran görmeyeceğiz belki ama daha hesaplı bir İran göreceğiz. Belki dış politikasındaki bu agresifliğini de biraz daha yumuşatacağı bir noktaya gidecek. Çünkü Hürmüz gibi önemli bir kartı yeniden masaya koyarken iki kez düşünmek zorunda kalacak. Hürmüz yalnızca küresel sisteme bir bedel ödetmeyecek. Körfez'de kuracağı sermaye ilişkisinin ardından dolaylı olarak kendisine de bir maliyet üreteceği bir noktaya gelecek Hürmüz. Belki bu noktadan siyasi olarak bağlanacak olabilir. Çünkü Hürmüz İran'a ürettiği maliyetten daha fazlasını Batı için üretti. Biz Frankfurt'ta iç uçuşların bile Hürmüz'deki krizden dolayı iptal edildiğine şahitlik ettik. Dolayısıyla bu Hürmüz kartını bağlamak açısından da İran'ın küresel sisteme entegrasyonunun ben önemli olduğunu düşünüyorum. Eskiden Körfez sermayesi İran'dan korunuyordu. Bugün İran Körfez sermayesiyle beslenerek belki de yeniden ayağa kalkan bambaşka bir siyasi aktör haline gelecek.
1: Evet, aslında bu tüm konuları iki saate sığdırdık ama önümüzdeki günlerde çok daha fazla konuşacağız. Ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için. Efendim, bugün de yakın planı noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece artarken gelecek hafta aşırı sıcak gelecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetli ancak nemli estiğinden hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Ankara güneşli 30, Bursa 33, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece ancak özellikle Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına var. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli eserken Karadeniz kıyılarında bağıl nem artıyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi artıyor. Gölgede Manisa ve Muğla 36, Denizli ve Aydın 37, Bodrum 35 derece. Manisa'da çok şiddetli rüzgar var. Akdeniz güneşli. %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de başta Rize ve Artvin olmak üzere Trabzon, Ordu, Samsun hattında yağış yer yer çok şiddetli olacak. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari boyunca gök gürültülü sağanak var. Bölgede rüzgar şiddetli. Malatya 32 derece. Güneydoğu açık, sıcaklık 35-36 derecelerde.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Günün son saat diliminde gelin önce gecenin manşetini aktaralım. Gecenin manşetinde bugün maalesef bir ölüm haberi var. Türkiye bugün bir efsaneyi kaybetti. Yaşamına 200 film, onlarca dizi, onlarca büyük ödül sığdırdı. Genç, yaşlı, kadın, erkek, hemen herkesin hayran olduğu, takdir ettiği bir isimdi. Yeşilçam'ın dev oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında yaşamını yitirdi.

0: biraz sonra Kadir İnanan'ın biyografisini ekranlarınıza getireceğiz. Tabii arkasından verilen o taziye mesajlarını paylaşacağız. Ölümüne dair ayrıntıları aktaracağız. Ama öncesinde günün öne çıkanlarına şöyle bir bakalım. Dış politika önemli gelişmeler yaşanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a yönelik yeni bir açıklama yaptı. Hürmüz'den geçen gemilere saldıran İran'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savundu. Trump bu açıklamayı yaparken Amerika'dan da bir anlaşma haberi geldi. İsrail ve Lübnan Amerika'nın dahil olduğu çerçeve anlaşmaya imza attı. Ayrıntıları birazdan. Ve yurttan ağır haberler aktaracağımız Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında gün içinde patlama meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti. Aynı fabrikada 2018'de de patlama meydana gelmiş ve iki kişi yaşamını yitirmişti. Niğde Valiliği olayla ilgili adli soruşturma ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu. Kaçırılan ve polis operasyonuyla kurtarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı yerleştirildiği tespit edildi. Olayın faillerinin de aralarında bulunduğu 10 zanlı tutuklandı. Ve İstanbul'da yükseköğretim kurumları sınavına yasak olmasına rağmen cep telefonuyla giren bir aday yapay zekadan destek alarak kopya çekti. Şüpheli hareketleriyle yakayı ele veren zanlı tutuklandı. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için bugün yarına başladık.
1: Geri ölüm öder. Ama canlıyken belim bükülmez.
2: Olmuşum Rize'de. Bu kağıttan evvel. Çıkmışım mapustan.
3: Acımasız kırbacın hep sırtımda ey zaman. Kardeş, ana, sevgili, acılarda kal.
4: Asya'm, al yazmam.
5: Anamı görür, öper, gün ağarmadan da dönerim.
6: O masumu da siz öldürdünüz. Her gün okuyorum ve senden her gün biraz daha nefret ediyorum.
7: İntikamını alacağım herkesten.
8: Tıpkı eskisi kadar. Tıpkı eskisi gibi.
9: Zafer erkeklerindir.
10: Hayır, zafer kadınlarındır.
9: Hayır.
11: Biz onun yakını değil, canıyız. Burada kalıp onu koruyacağım.
12: Beni affedebilir misin?
13: Babacığım. Bizim sevgimizde tezahürat yoktu. Bizim sevgimiz mahburdadır.
14: Sabahları çam kokusu dolar bu odaya. Kuş sesleriyle uyanır insan.
15: Sevgili memleket ve bütün namuslu insanlar için onlara layık büyük namuslu eserler vermek lazım.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasiler Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la çok sayıda bakan da taziye mesajı yayımladı. Taziye mesajı paylaşan isimlerin arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da vardı. Evet, Kadir İnanır'ı pazar günü son yolculuğa uğurlayacağız. Cenaze töreninin ayrıntıları da belli oldu. İnanır için saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni gerçekleştirilecek. Ardından ikindi namazına mütakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek. Türk sinemasının en büyük aktörlerindendi. Sayısız filmde başrolde yer aldı. Özellikle Türkan Şoray'la oynadıkları filmler halkın gönlünde başka bir yer etti. Kadir İnanır'ın hayatından ve oyunculuk kariyerinden satır başları geliyor şimdi ekranlarınıza.
16: güzel kız böyle.
17: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı.
18: Al Yazmalı bir dakika.
8: Durursam bir daha kurtulamam.
18: Biraz süt versene bacım.
17: Dila Hanım'ın Karadağlı Rızası. Hem kaşlarını çatan sert rolleri hem de hüzünlü bakan gözleriyle sevdalı rolleri oynayan bir büyük usta Kadir İnanır. ...1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğan İnanır, çocukluğu boyunca okul piyeslerinde rol aldı. Lise yıllarını Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı okuyarak geçirdi. 67'de dönemin ünlü mecmualarından Sesin Artist yarışmasında finalist, Saklambaç Gazetesi'nin Fotoroman Artisti yarışmasında birinci oldu.
19: Aşığı soracaktım.
8: Aşık maşık yok burada.
17: Sinemada ilk büyük rolünü, daha sonra birlikte unutulmaz filmlere imza atacağı Türkan Şoray'la birlikte gerçekleştirdi. 1970'te Atıf Yılmaz imzalı Kara Gözlüm büyük yankı uyandırdı.
8: Balıkçı güzelim.
20: Azizem, artık seni sevmekten korkmuyorum.
17: Şoray ve İnanır ikilisinin etkileyici uyumu Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle sürdü. Film Türk sinemasının kültleri arasına girdi.
8: Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
21: Asya.
17: 1973'te Utanç, 1985'te ise Yılanların Öcü filmiyle Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazandı. Kadir İnanır'ın rol aldığı aşk filmleri aslında birer sevda hikayesiydi.
8: Beni seviyorsun.
21: Sevmiyorum.
8: Seviyorsun.
17: Dila Hanım'dan Devlerin Aşkı'na, Bodrum Hakiminden Bir Yudum Sevgi'ye kadar dokunaklı sevda hikayelerinin baş aktörü oldu. Meselelerine duyarsız kalmayan İnanır, Tatar Ramazan, Dikenli Yol ve İsyan gibi politik filmlerde de rol aldı.
21: Hey! Taş getir ulan!
17: 200'e yakın sinema filminde rol alan İnanır, 2000 yılında Sinan Çetin filmi Komiser Shakespeare'deki performansıyla ve filmde giydiği kostümüyle çok konuşuldu. İnanır, uzun soluklu dizi Marziye ve haber programı Böyle Gitmez'le televizyonda da unutulmaz işlere imza attı.
21: Yalan yok, çıkar yok, karamsarlık hiç yok.
17: Türküleri çok seven İnanır, Hekimoğlu türküsünü Ümit Tokcan'la birlikte derledi.
22: Benim aslıma aynalı Martin yaptırdım da narinim kendi neslime.
0: Usta sanatçı Kadir İnanır pek çok oyuncuya ilham olmuş bir isimdi. Miras bıraktığı geleneği ve onda bıraktığı izleri öğrenmek için oyuncu bir isim telefon attığımızda oyuncu Mert Fırat'la konuşacağız. Şimdi Kadir İnanır'ı hemen merhaba diyelim, başımız sağ olsun diyelim ve sizden dinleyelim Kadir İnanır'ı.
23: Merhabalar herkese, hepimizin başı sağ olsun, Türkiye'nin başı sağ olsun. Gerçekten çok değerli bir sanatçımızı, çok değerli bir oyuncumuzu, abimizi, çok değerli bir örneği kaybettik aslında. Sizlerin de ifade ettiği gibi, yani 200'ün üstünde eserde görev almış ve hepsini de çok layığıyla yerine getirmiş. Her türlü rolün altından kalkmış, hepsine yaklaşımıyla Kadir inanırlığını hiç kaybetmeden, hayattaki duruşunu kaybetmeden bir orkestra şefinden tutun da Tatar Ramazan'a kadar çok ciddi böyle ciddi bir oyunculuk ve yetenek aralığında hepimize ilham olmuş böyle çok komplike bir sanatçıydı gerçekten. Bir yandan da tabii hayattaki duruşu siyasete, politikaya olan aslında bir şekilde mesafesi ve bunun içinde de hep toplumdan yana, halktan yana tavır alması da hepimize çok değerli bir örnek oldu. Aynı şekilde festivallere verdiği değer, yani yurt dışındaki birçok Türk filmi festivaline, yine yurt dışındaki birçok festivale, birçok uluslararası festivale neredeyse davet edildi, birçok yere teveccüh gösterip giderdi. Bizlere de bu anlamda sinemayı geliştirmek ve o kültürü var etmek, bu sektöre destek olmak ve burada duruşunu kaybetmeden ayakları üstünde gençlere de yol açmak noktasında çok değerli bir örnek oldu her zaman. Yani oyunculuğunun yanı sıra insanlığı tabii bir tarafıyla da her zaman ekipten yana tavır alan, ekibi çok önemseyen, sette çok önemlidir ekiple kurulan ilişki. Onların aynı zamanda çalışma şartları, koşulları oyunculara göre görece daha zorlu ve daha sert olabiliyor. Her zaman o set ekiplerinden yana da aldığı tavırla, duruşuyla gerçekten hepimize örnek olmuş bir şahsiyet. Saymakla bitmez yarattığı örnekleri ve ekolü. Çünkü bir Kadir İnanır ekolü var gerçekten. Bir okul gibi bir ekol. Zaten ekoller okulları yaratır. Bu anlamda kaybı doldurulamaz, yeri doldurulamaz bir sanatçımızı da işte kaybettik. Ben şahsen çok üzgünüm, eminim herkese çok üzgündür.
0: Sayın Fırat, şimdi elbette ki gelecek nesillere de hep büyük bir örnek oldu. Aslında işte sadece bir sanatçı değil, yaşayan bir hafızaydı da özellikle Yeşilçam'ı temsili açısından. Peki siz böyle geçmişten bugüne yine onun filmlerini, onun sanatını değerlendirdiğiniz zaman aklınıza gelen onunla ilgili karakter ya da film hangisi oluyor?
23: Vallahi ben Tatar Ramazan çok zor bir rol. Hani oynadığı aşk filmlerinin içinde... Tabii ki yani her zaman çokça insanların ortaklaştığı birçok film vardır da Tatar Ramazan kültleşmiş fakat aynı zaman romanı da olan bir yandan da bir halk kahramanı aslında bir tarafıyla da efsanesi söylencisi de olan bir karakter ve hiç kolay değil. Zor bir yerde, zor bir atmosferde oynanan, çekilen de bir film. Gerçekten orada çok inanılmaz bir performansı var. Çok defa seyretmişimdir işte o filmi ve kendisini. Benim için hafızamda en çok kazananlardan bir tanesidir. Yine Yaşar Kemal'in Yerdemir Gökbakır filminin içine giriyor. Yine bir Yaşar Kemal eserinin içine de çok iyi. Birçok zaten

0: kendisini kaybettik. Şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız. Bugün yarın da gündemdeki diğer haberleri sizlerle paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmeleri Washington'da sona erdi. Taraflar arasında Amerika'nın da dahil olduğu üçlü bir çerçeve anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmaya göre Lübnan'da İsrail askerinin bulunduğu bazı bölgelere kademeli olarak Lübnan ordusunun yerleşeceği ifade ediliyor. Hizbullah'tansa sert açıklamalar var. Ayrıntılara bakacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez her söz karşımızda. Begüm, anlaşma maddelerine dair neler söylersin?
1: Buse, ABD Dışişleri Bakanı da salı gününden bu yana, yani 4 gündür İsrail ve Lübnan arasında görüşmeler yürütülüyordu. Sonunda çerçeve anlaşmasına imzalar atıldı. İsrail ve Lübnan'ın Washington Büyükelçileri ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Dan Holler'ın imzasını taşıyor. Anlaşma ne içeriyor? Hem aslında gelecekte yapılacak olası bir barış anlaşmasını, yani daha uzun vadeli bir barışa yönelik bir yol çiziliyor bir kere. İkinci olarak da tarafların hemen atacağı adımları tanımlıyor bu çerçeve anlaşması. Bir kere en önemlisi, İsrail ordusunun iki noktadan, iki bölgeden kademeli olarak çekilmesini öngörüyor. Yani IDF güçleri yerine buralara Lübnan ordusu girecek. Belki bir pilot bölge gibi de düşünülebilir bu iki bölge. Amerikalı askeri yetkililer de Lübnan ordusuyla bu bölgeler özelinde çalışacak ki buralarda Hizbullah'ın bir varlığa sahip olmadığı teyit edilebilsin. Bu da önemli bir detay. Peki neresi bu iki bölge? Bir tanesi, bu süreç içerisinde de çok tartışılmıştır, Litani Nehri'nin kuzeyi ve diğeri de güneyinde iki bölge. İsrailli yetkililer, İsrail'in Lübnan içerisinde o sarı hat olarak nitelendirilen o güvenlik bölgesi sınırları içerisinde o güvenlik alanını muhafaza edeceğini söylüyor. Ta ki Hizbullah silahsızlandırılana kadar ve Lübnan topraklarında da İsrail'e yönelik bir tehdit olmayana kadar bu bölgeyi muhafaza edeceğini söylüyor İsrail. İsrail'in tabii ki kademeli olarak bu iki bölgeden çekilecek olması önemli. Kısıtlı bir çekilme, ama İran Savaşı boyunca da Lübnan'ın güneyindeki o işgalini biraz daha genişlettiği düşünülürse ilk kez böyle bir adım atılmış olacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu anlaşma imzalanmadan önce, çerçeve anlaşmasından önce hem İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile hem de Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Tıkanıklığın ve görüş ayrılıklarının giderilmesi için bugün de müzakerelerin son turuna katıldı ve sonrasında yaptığı açıklamada bugün güzel bir gün, iyi bir gün dedi ama hala yapmamız gereken bazı işler var dedi. Marco Rubio, varılan çerçeve anlaşmasının Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesis edilmesi, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve altyapısının lağvedilmesine yönelik açık, net ve yapılandırılmış bir süreci beraberinde getireceğini söyledi. Rubio'ya göre çerçeve anlaşması İsrail'in kendi vatandaşlarına yönelik tehdit ortadan kalktığında kendi sınırlarına dönmesinin önünü açacak, bunu sağlayacak. Aynı zamanda üçlü bir askeri koordinasyonda oluşturulacak ABD'nin denetiminde. Amerika bu süreç içerisinde de Lübnan'a 100 milyon dolarlık Birleşmiş Milletler'le koordineli şekilde insani yardımda da bulunacak. Bu tabii İran'la Amerika arasındaki ateşkes süreci için de önemli bir gelişme. O süreci de rahatlatabilecek bir gelişme. İmzalanması çerçeve anlaşmasının önemli bir diplomatik açılım. Sahada ne kadar uygulanabilecek göreceğiz.
0: Evet, Begüm'ü dinledik. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a yönelik yeni bir açıklama yaptı. Hürmüz'den geçen gemilere saldıran İran'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini duyurdu. Trump açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeyken hedef alınan kargo gemisinin İran'a ait kamikaze drone'la vurulduğunu iddia etti. İran 4 adet insansız hava aracı fırlattı. Bunlardan 3'ünü engelledik, ancak bir tanesi kargo gemisinin üst güvertesine isabet ettiği ifadelerini kullandı. Geminin hasar gördüğünü ancak rotasına devam ettiğini belirten Amerikan Başkanı, İran'ın ateşkes anlaşmasını akılsızca ihlal ettiğini yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracatçılar için daha

0: önce 4,5 milyar lira olan Reskont kredilerinin günlük limitini 5 milyar liraya çıkardıklarını söyledi. İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin programına katılan Erdoğan, devlet özel sektör işbirliğiyle küresel çapta yeni hedeflere yol almayı planladıklarını belirtti.
1: Daha önce 300 milyon lira olan Reskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz.
2: İhracatçılar için ticari senetlerin uygun faizli finansmana çevrilmesini sağlayan Reskont kredilerinde limit yükseliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu haberi Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin İstanbul'daki genel kurulunda verdi.
1: Bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor. Etkileyecektir. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. İhracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet, özel sektör el ele vererek inşallah bu yeni dönemde ülkemizin ihracat çatısını çok daha yükseklere çıkaracağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat ağının genişlemesi için yapılan planlamalara da değindi.
1: Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz.
0: Ankara'da NATO zirvesi öncesi düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklananlar arasında Tema Vakfı çalışanları da var. Vakıftan da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Ankara İl Temsilcisi, temsilcilik çalışanları ve gönüllülerinin 3 Haziran'da Nallıhan'da doğa gezisine katıldığı belirtildi. Gezi dönüşünde mola yerinde bir eylem görüldüğü, ekibin araçtan inmeden oradan uzaklaştığı söylendi. Bunun ardından jandarma tarafından yol üzerinde 3 kez yapılan kimlik kontrolünün ise soruşturma kapsamında değerlendirildiği anlaşılmaktadır denildi. Ekibin söz konusu eylemle hiçbir ilişkisinin olmadığı söylendi. Sürecin yakından takip edildiği, hukuki desteğin süreceği vurgulandı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan süreciyle ilgili yeni bir mahkeme kararı var. Mutlak butlan kararını veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi bu şartlarda kurultayın yapılıp yapılmayacağına dair belirsizlik giderilsin başvurusunu reddetti. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin Yargıtay süreci nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan ya da olağanüstü kurultay yapılamayacağına ilişkin açıklamasını sunan ve bu konuda görüş istenen başvuruya mahkeme heyeti tarafından yanıt verildi. Kararda verilen hükümde bir belirsizlik olmadığı söylendi. Başvuruyu yapan kişinin davada taraf sıfatı olmadığı için talebin reddedildiği belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir karara ilişkin Özel'in talebi reddedildi şeklinde yapılan yorumların yanlış olduğunu belirtti. Başvuruyu kendilerinin değil bir vatandaşın yaptığını söyleyerek mahkeme kurultay yapılamaz demiyor. Mahkeme sen bu davanın tarafı değilsin diyerek başvuruyu esastan değil usulden reddediyor açıklamasını yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'daydı. Gündeminde mutlak butlan kararı ve belediyelere yönelik operasyonlar vardı.
3: Avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Selahattin Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır programına bu sözlerle başladı. Diyarbakır'ı ziyaret eden Özgür Özel, 2015 yılında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada vurulan Tahir Elçi anısına dört ayaklı minarenin önüne karanfil bıraktı. Buradaki konuşmasında mutlak butlan kararına tepki gösterdi.
3: Binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle, arkamıza geçenler, sen yürü biz de seninle yürüyoruz diyenlerle yürüyoruz.
4: Özgür Özel daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
3: Rakibin kimin olup kimin olamayacağına ülkeyi yönetenlerin karar verdiği bir düzlemde demokrasi konuşulamayacağı gibi barış da konuşulamaz.
4: Özgür Özel Köşk Mahallesi'nde çiftçilerle de buluştu.
0: Kaçırılan ve polis operasyonuyla kurtarılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı yerleştirildiği tespit edildi. O anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Cihazı yerleştiren ise eski bir belediye çalışanı. Öte yandan olayın faillerinin de aralarında bulunduğu 10 zanlı tutuklandı.
2: Önce telefonla talimat aldılar, otomobille keşif yaptılar. Araca takip cihazı yerleştirdikten sonra Erhan Karaal'ı kaçırdılar. Cihazı yerleştiren ise eski bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının peşindeki zanlılar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde önce eski belediye personeli beliriyor. Otomobile bindikten kısa süre sonra yanına bir kişi daha geliyor. Ara sokaklarda dolaştıktan sonra GPS cihazını Erhan Karaal'ın aracının altına yerleştirip uzaklaşıyor. Bu yöntemle peşine düşülen Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'de evinin önünde kaçırıldı. Zorla araca bindirilip Tuzla'daki atıl bir üretim tesisine götürüldü. 32 saat sonra 19 Haziran'da polis operasyonuyla kurtarıldı. Bu görüntüler polis 4 gün boyunca yüzlerce saat kamera kaydını inceledikten sonra ortaya çıktı. Önce 6 zanlı tutuklandı. Salı ve çarşamba günü yapılan baskınlarla 10 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin Sakarya'da bungalov evde saklandığı belirlendi. Kocaeli'ye kaçtıkları sırada gözaltına alındılar. Bir kısmı ormanlık arazide izlerini kaybettirmeye çalışıyordu. Yakalananlardan 4'ünün kaçırılma olayının failleri olduğu tespit edildi. Zanlıların tümü tutuklandı. Kaçırılma olayıyla ilgili çeşitli paylaşımlar yapan gazeteci Ali Çağatay ise yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı iddiasıyla gözaltına alındı.
0: 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Muhammed, anne Çiğdem ve baba Servet Böcek. Bu aileyi tanıyoruz hepimiz. Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde haşere ilacından zehirlenerek ölmüşlerdi. 4 sanık 12 yıldan 18 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Yakınları verilen karara tepkili.
2: İlaçlama firması sahipleri Zeki ve Serkan Kışı 18 yıl, ilaçlama firması çalışanı Doğan Caferoğlu 12 yıl, otel sahibi Hakan Oğlak 13 yıl hapis cezası aldı. 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüyle ilgili davada ikinci duruşmada karar çıktı.
5: Ben bu karara itiraz ediyorum. 18 yıl benim çocuklarımı geri getirir mi? Bir tane Muhammed'imiz Masal'ımı bana geri verebilir mi 18 yıl?
2: 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Muhammed, anne Çiğdem, baba Servet Böcek. 13 Kasım 2025'te Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde haşere ilacından zehirlenerek öldü. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan verilen cezalara yakınları tepki gösterdi.
6: Verilen cezaya tam memnun değilim ben yani. Ama Türk adaletine güveniyoruz yine de yani. İnşallah daha hak ettiklerini bulurlar.
2: Sanık otel sahibi Hakan Oğlak, çalışanlara 2 gün bekleyin, odayı havalandırıp kiralayın dediğini öne sürdü. İlaçlama firmasının kendilerini yeterince bilgilendirmediğini iddia etti.
7: 18 yıl değil, 180 yılda alsalar bunlar sonuç itibariyle giden canları geri getirmeyecekler. Tabii ki görevliler de ki en ağır cezayı alsalar. Evet.
2: 4 sanık ceza alırken 2 resepsiyon görevlisi beraat etti. Otelin kapıları kilitli olduğu için hastaneye gitmeye çalışan aile binadan geç çıkmıştı. Otelin sorumlu müdürü hakkında da suç duyurusunda bulunulacak.
0: Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
8: Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun?
9: Bu asıl ihbarlar çok yanlış bir şey. Yani yarın öbür gün suç duyurusunda bulunacak. Ne olacak? Yazık, günah onlara da yani.
4: Arama çalışmaları sürerken verdiği röportajda asılsız ihbarlara tepki göstermişti. 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağrı'da 2018 yılında kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Olayla ilgili ilk davada küçük kızın amcasına kasten öldürme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Diğer 6 sanık serbest bırakıldı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Yusuf Aydemir için tahliye kararı aldı. Ancak Yargıtay eksik araştırma yapıldığı ve dosyaya sonradan sunulan ses kayıtlarının değerlendirilmediği gerekçesiyle bu kararı bozdu. Cinayet iddiasını reddeden sanık amca Yusuf Aydemir yeniden görülen davada kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve kaçma şüphesi nedeniyle bir kez daha tutuklandı. Davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu amca bir kez daha suçlamaları kabul etmedi. Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 6 yıl hapisle cezalandırıldı. Diğer tutuksuz 6 sanıksa beraat etti. Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in akrabaları arasında arbede yaşandı. Polis müdahalesiyle gerginlik sonlandırıldı.
0: Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.
4: Patlamayla birlikte gökyüzünü yoğun duman kapladı. Ekipler havai fişek fabrikasında yaralanan işçiler için zamanla yarıştı. Niğde'nin Boru ilçesindeki patlama fabrikanın yeraltı deposunda meydana geldi. Yanıcı malzemeler tutuşunca yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yaralı halde kurtarılan iki işçi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Nuri Özkan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçi Yasin Demirbaş'ın tedavisi sürüyor. Patlamanın neden meydana geldiği henüz belli değil. İncelemeler sürüyor. Niğde Valiliği olayla ilgili adli soruşturma ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş, iki kişi hayatını kaybetmişti.
0: Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Bugün yarın da ardından karşınızdayız. Sınırlarımızın dışında yaşanan gelişmeleri paylaşacağız.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Fil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi demiş Yunus Emre. Bu dizelerle başlamamızın nedeni akil sözcüğü. Akılla pek karışan bir sözcük. Kullanım yanlışlarından sakınmak için biraz daha yakından bakacağız. Akil bir sıfat, tam karşılığı akıllı kimse. A sesi uzun söyleniyor, akil. Akilane de akıllıca demek. İkinci A da uzuyor ve L ince söyleniyor. Bir de çok bilinen ama bol bol akıl bali biçiminde kullanılan bir deyimimiz var. Döl verebilecek duruma gelmiş olan, ergen, erişkin demek. Ama aslı akıl bali ya da akil bali. Öte yandan Develioğlu sözlüğünde aklı baliye rastlıyoruz. Ergin kimsenin hali olarak açıklanıyor. Akil bali olmak da ergenleşmek, döl verebilecek duruma gelmek demek. Gelelim akla. Evet, akla değil akla. Ünlü bir ek alınca ı sesi düşüyor ve akıla yerine akla oluyor. Türlü açıklamaları var. İlki düşünme, anlama, kavrama ve davranışlarını ayarlama melekesi. Yaklaştım hamamda külhan yerine. Yaklaştıkça daha sıcak bölmeler. Saplandı mı akıl bir kez derine? Her an dirilmeler, her an ölmeler demiş Necip Fazıl Kısakürek. Sonra hafıza, hatır anlamı var. Namık Kemal de ah daima o, gözümde o, hayalimde o, aklımda o, o, o diyor. Daha fikir, düşünce. Sende bu akıl varken daha çok çekersin. Pek çok deyimde geçiyor akıl. Akıl defteri, akıl sır ermemek, akıl etmek, akıl kârı, akıl yürütmek, akıllara seza, akla zarar, aklı başına gelmek ve böyle uzar gider. Biz iyisi mi bir atasözümüzle bitirelim programımızı. Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış. Hak vermemek olanaksız. İyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Aranın ardından karşınızdayız. Bir yeni gelişme var, ekranlarınıza da yansıyor. Axios Haber Ajansı, Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı bölgesinde saldırılar düzenledi haberine geçti. İran medyasından da yine konuyla ilgili bir açıklama var. Sirik çevresinde patlama seslerinin duyulduğuna dair. Şimdi ayrıntıları öğreneceğiz. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den. Begüm, Hürmüz'den geçişler de başlamışken bu saldırılar ne ifade ediyor? Elimizdeki bilgiler neler?
1: Buse, Axios'un haberine göre ABD ordusu Hürmüz Boğazı bölgesinde saldırılar gerçekleştirdi. İran medyasında yer alan haberlere göre İran'ın güneyinde özellikle Sirik bölgesi civarında bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi. Şunu hatırlatalım, dün Hürmüz Boğazı'nda İran'ın bir gemiye hedef aldığına ilişkin, bir kargo gemisine hedef aldığına ilişkin haberler gelmişti ve ABD Başkanı Donald Trump da önce sosyal medyadan paylaştığı mesajda bu olaya atıfta bulunmuş ve olayı ateşkesin ihlali olarak değerlendirmişti. Sonrasında da yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump kargo gemisine yönelik, ki bu İran'ın saldırısına bir karşılık verilebileceğinin bir ipucunu vermişti. Yani Tahran açısından bunun bir sonuçları olacak mı diye sorulduğunda görürsünüz, göreceksiniz yanıtını vermişti. Dolayısıyla dün Hürmüz Boğazı'nda kargo gemisine yönelik saldırı ve hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın gün içerisinde yaptığı açıklamaya göre sonrasında birkaç drone'un daha etkisiz hale getirildiğini ifade etmişti ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi bu olayın, bu saldırının ardından da Axios'un haberine göre ABD ordusunun Hürmüz Boğazı civarında bir takım saldırılar gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Tam olarak hangi nokta hedef alındı, buna dair ayrıntılı bilgi yok ama İran medyasına göre İran'ın güneyinde Sirik civarında patlama sesinin duyulduğu ifade ediliyor. Şu Amerika ve İran arasında hatırlanacağı üzere ateşkes anlaşmasına varılmış ve taraflar İsviçre'deki görüşmelerin ardından bundan sonraki süreci teknik müzakerelerle ayrıntıları ele alma konusunda mutabık kalmıştı. Bu süreç içerisinde tabii ki benzer bir takım olayların ya da gerilimin zaman zaman tırmanabileceğine ilişkin özellikle Hürmüz Boğazı civarında bir beklenti vardı. Bu son olayı da belki bu kapsamda değerlendirmek gerekebilir. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump dediğimiz gibi Hürmüz Boğazı'nda dün yaşanan olayı ateşkesin ihlali olarak değerlendirmiş ve Tahran açısından bunun sonuçlarının olabileceği mesajını vermişti. Bunun ardından da bu son gelişme yaşanmış oldu Buse.
0: Evet, bu arada Amerikan ordusundan bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye yönelik İran saldırılarına yanıt olarak saldırı gerçekleştirdi deniliyor. Begüm, peki Amerikan medyasında tüm bu yaşananlar nasıl değerlendiriliyor? Özellikle şimdi anlaşmaya, barış anlaşmasına, bu mutabakat görüşmelerinde olumlu ilerlemelere devam edilirken yeniden bu saldırıların gelmesi ve işte bu aslında durumun sürekli dalgalı bir şekilde ilerlemesi ne anlam ifade ediyor? Barışa dair umutlar var mı? Hala daha, çünkü biz o barışa giden yolda sürekli yeni saldırıları görüyoruz. Bazen söylemsel düzeyde, bazen de bu saldırılarla. Ne dersin, Amerikan basınında gözüne çarpanlar neler?
1: Bu sefer sıcak bir gelişme. Önce yorumlara geçmeden önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan gelen açıklamanın biraz ayrıntılarına bakalım. ABD'nin bu son operasyonunda özellikle ABD uçaklarının İran'ın füze ve drone depo noktalarını ve kıyı bölgelerdeki radar noktalarını hedef aldığı ifade ediliyor. 25 Haziran'da İran'ın, ki geminin ismini daha önce bilmiyorduk, kargo gemisinin İran tarafından hedef alınan, drone'la hedef alınan MV Ever Lovely gemisi, kargo gemisi ve bunun ardından da ABD ordusunun İran'ın füze ve drone depo noktalarını ve kıyı bölgelerdeki radar noktalarını hedef alındığı ifade ediliyor. CENTCOM'un açıklamasında Singapur bandıralı kargo gemisinin İran'ın saldırısı sırasında Umman kıyısı boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkmakta olduğu ifade ediliyor. Ve CENTCOM açıklamasında yine İran güçlerinin bu şekilde ateşkesi ihlal ettiği ve İran'ın tırnak içerisinde tehlikeli davranışının da Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne zarar verdiği ifade ediliyor. Tabii şimdi gelelim yorumlara ve bu son gelişmenin nasıl okunması gerektiğine. Bundan sonrasında tabii özellikle Trump yönetimi yetkilileri başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Hürmüz Boğazı özelinde buradan uluslararası su yolunda seyri sefer özgürlüğüne zarar verecek herhangi bir davranışı tolere etmediğinin mesajını vermiş oluyor. İran'sa Hürmüz Boğazı'ndan geçmekte olan o kargo gemisini hedef alarak Hürmüz Boğazı üzerinde Umman'la birlikte kontrol sahibi olduğu mesajını veriyor. Dediğimiz gibi taraflar arasında diğer konularla ilgili teknik düzeyde ayrıntılı müzakereler bir yandan devam ederken zaman zaman gerilimin bu şekilde yükseldiği olayların görülmesi ya da gelişmelerin görülmesi aslında bu sürecin ne kadar hassas bir zeminde yürütüldüğünün, müzakerelerin de hassas bir zeminde yürütüldüğünün bir işareti olarak yorumlanıyor Buse.
0: Begüm, bir de şimdi tabii bu savaşın başlamasının ardından birkaç hafta kadar sürmesi, sonrasında işte bu saldırıların bitmesi beklenirken şimdi aylar geçti üstünden. İşte saldırıları hala görüyoruz. Anlaşmaya hala evet varılamadı ama özellikle değinilen bir nokta var ki o da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler. Sen de hep vurguluyorsun zaten Kasım ayında gerçekleştirileceğini tüm dünyada bizler de çok iyi bir şekilde biliyoruz ve bu nedenle de bu savaşın aslında bir an önce bitirilmesi gerektiğine yönelik yorumlar yapılıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bir zafer göstergesi olarak toplumuna sunabilmesi adına ve fakat buna rağmen henüz o barış gelebilmiş değil. Bunun nasıl bir etkisi var? Sence bir an önce bitirilmeye çalışılacak mıdır? Yoksa bu dalgalanmalar belki bu seçime kadar da devam edecek mi?
1: Bu tür dalgalanmaların ya da gerilimlerin zaman zaman yükseldiği bu sürecin devamını seçimlere kadar görmemiz olası. Topyekün bir savaşa yeniden dönülmesi olasılığı çok kuvvetli görülmüyor ama sonuçta ABD Başkanı Donald Trump'tan söz ediyoruz. İran Savaşı konusunda kamuoyunda yani Amerikan halkında çok da bir destek yok. Hatta bu savaşın Amerika'ya daha büyük bir maliyet getirdiğine ilişkin bazı görüşler var kamuoyunda. Dolayısıyla ara seçime gidene kadar bu şekilde gerilimin tırnak içerisinde belki kontrollü şekilde ya da ara ara gerilimin tırmandığı benzer olayları yaşamamız mümkün, olası görmemiz mümkün. Dediğimiz gibi kamuoyunda çünkü çok fazla İran Savaşı'na yönelik bir destek yok ama ABD Başkanı Donald Trump da her etkinlikte, her toplantıda yaptığı konuşmada İran'ın şimdiye kadar donanmasının, ordusunun ordusuna büyük hasar verildiğini, zarar verildiğinin ve İran'ın nükleer silaha sahip olmasının bu şekilde engellendiğinin altını çiziyor. Biraz önce senin atıfta bulunduğun üzere Amerikan kamuoyuna bu süreç içerisinde Amerika'nın bir zafer kazandığı algısını oluşturuyor. Hatta zaman zaman medyaya da yükleniyor. İran savaştan önceki konumuna göre daha bu işten güçlenerek çıktı şeklinde yorumlara da tepki gösteriyor. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump bundan sonraki süreçte bir yandan İran'ın nükleer silaha sahip olmasının bu şekilde engellendiği mesajını vermeye devam ederken diğer yandan da özellikle Hürmüz Boğazı tabii kritik nokta çünkü savaştan önce açık olan Hürmüz Boğazı'nın İran'la yürütülen müzakerelerde tekrar açılmasının sağlanmasını ABD Başkanı Donald Trump bir zafer olarak niteleyip bu şekilde kamuoyuna bu anlaşmayı satmaya çalışıyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nda İran'dan gelebilecek bu tür adımlara Amerika'nın da karşılık vermemesi gibi bir durum söz konusu olamaz mesajını da vermek istiyor anladığımız kadarıyla Amerika. Dolayısıyla ara seçimlere kadar bu tür gerilimlerin ara ara Hürmüz Boğazı'nda yükselmesi olası gibi görünüyor Buse.
0: Şimdi bugün Trump'ın yaptığı açıklamalardan biri de işte petrol fiyatlarının düştüğü yönündeydi. Ama tabii petrol fiyatları her ne kadar düşse dahi işte küresel ekonomiye bunun çok kısa bir vadede yansımayacağı, enflasyonun çok kısa sürede düşmeyeceği, hatta şu an bu mevcut saldırılarla, buradaki belirsizlikle enflasyonun dünya genelinde artacağına dair ekonomistlerden de bazı yorumlar var. Sen biraz önce Amerikan toplumunda savaşa destek yok ifadesini kullandın. Peki Trump'a destek var mı? Bunu sormak isterim. Gözlemlerin neler? Amerika'daki enflasyon oranlarının, pahalılığın da arttığına dair bazı tabii bilgiler, veriler aktarılıyor yine basın aracılığıyla. Sen neler gözlemliyorsun?
1: Buse, İran'la bu müzakere süreci başladıktan sonra ve taraflar bu mutabakat zaptı konusunda mutabık kaldıktan sonra petrol fiyatlarında bir miktar düşüş gözlemlendi. Ama tabii bu düşüşün stabil olarak kalabilmesi ya da savaştan önceki diyelim noktaya dönebilmesinin biraz daha zaman alacağı ifade ediliyor. Şimdi Amerika'da genelde seçimler öncesi, bu başkanlık seçimleri olabilir ya da kongre seçimleri, ara seçimleri olabilir, ekonomi genellikle en önemli gündem başlıklarından bir tanesidir. Amerikalılar da genelde bu seçimlere giderken ekonominin durumuna, kendi ekonomisinin durumuna ve cebine genellikle bakar. Petrol fiyatları elbette bu yani pompada vatandaşın gördüğü o rakam, fiyat, Amerikan kamuoyu açısından önem taşıyan unsurlardan bir tanesi. Tam da aslında zaten bu nedenle kamuoyu yoklamalarına, anketlere baktığımızda İran Savaşı'nın Amerika'ya maliyetinin büyük olduğuna ilişkin yorumlar var. Bunun dışında tabii ki aslında bakacak olursanız bir yandan da hep yayınlarımızda aktarmıştık, Amerika'nın mühimmat sıkıntısı yaşamaya başladı. Çünkü İran Savaşı ile birlikte o stokların erimeye başladığına ilişkin haberler yer almıştı. ABD Başkanı Donald Trump savunma sanayi şirketleriyle, onların yöneticileriyle zaman zaman bir araya geliyor. İmalatın, üretimin biraz daha artırılması konusunda. Hatta şunu hatırlatalım. ABD Kongresi'nde bu hafta içerisinde bir oylama yapılmıştı Senato'da. İran'la savaşın ya da İran konusunda atılan askeri adımların sonlandırılmasına yönelik bir oylamaydı. Bu ki defalarca daha önce de bu tür girişimler olmuştu ama hiç Senato'da kabul edilmemişti. Senato'da bu kabul edildi. Temsilciler Meclisi'nde aynı versiyondaki başka bir tasarı kabul edilmişti. Dolayısıyla ara seçimler yaklaşırken sadece demokratlar içerisinde değil, Cumhuriyetçiler arasında da bu savaşın Amerika'ya getirdiği bu maliyet konusunda bir rahatsızlık ve tepki var. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Trump yönetimi İran'la ilgili nasıl bir adım atacağı ya da bu süreci nasıl yöneteceğine ilişkin karar alırken önünde düşünmesi gereken bir ara seçim gerçeği, Cumhuriyetçilerin bu konuya bakış açısı, bütün bunları da gözetmek durumunda kalacak gibi görünüyor.
0: Peki ara seçimlerde o güven oyunu kaybetmesi nasıl bir senaryo doğurur? Eğer bu savaşta tam olarak bitmezse, bir barış sağlanamazsa, buradaki senaryolar neler?
1: Savaşın bitip bitmeyeceğinin ekonomiye nasıl bir etkisi olabilir? Bu sorunun cevabı önemli olur. Her ne kadar ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda bu süreci yönetirken ya da kararlar alırken Amerikan seçmeninin ekonomi konusuna bakış açısını çok önemsemediğini söylese de ekonomik durum, ülkedeki ekonomik durum ve bunların, bu durumun insanların cebine nasıl yansıdığı önemli bir unsur. Bundan sonraki süreçte, yani ara seçimde, eğer Cumhuriyetçiler kongredeki çoğunluğunu kaybederse bu Trump açısından kötü bir haber olmuş olacak. Çünkü ondan sonraki süreçte birincisi 50 kolu bir kere yeni yasa çıkarma, yeni tasarı çıkarma konusunda bir miktar bağlanmış olacak. Ve dahası cumhuriyetçiler eğer çoğunluğu kaybederlerse bundan sonraki süreçte yine şimdiye kadar bu dış politika başlıklarında İran olabilir ya da iç siyasete ilişkin başka tartışma yaratan başlıklar olabilir. Trump yönetiminin attığı adımlara dair bir takım kongre oturumları ya da soruşturma süreçleri gibi bazı süreçlerde beklenebilir. Tabii bunları konuşmak için belki biraz erken, bunlar hep olasılıklar. Ama tam da bu nedenle zaten ABD Başkanı Donald Trump bu hafta içerisinde kongreye giderek cumhuriyetçilerle bir yemek yemişti. Öğle yemeğinde bir araya gelmişti ve o yemekte şunu biliyoruz, İran'la hem müzakere sürecinin hem de savaşın gündeme geldiğini, bazı cumhuriyetçi isimlerin İran'la anlaşmaya da tepki gösterdiği ya da bu varılan anlaşmanın diyelim Amerika'yı daha zayıf bir pozisyona getirdiği, İran'ı ise daha güçlü bir pozisyona getirdiği yönünde eleştiriler gündeme gelmişti. Bir cumhuriyetçi senatör bunları gündeme getirmişti. Hatta Trump'la arasında bir tartışma yaşandığına dair ABD kulislerinde de haberler yansımıştı. Dolayısıyla bütün bu olasılıkları dediğiniz gibi konuşmak için belki erken, ama ara seçime giden süreçte Trump yönetiminin elbette göz önünde bulunduracağı unsurlar arasında yer aldığını söylemek mümkün.
0: Pekala, Begüm Dönmezer söz aktardı. Son gelişmeleri biz bir kez daha tekrarlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye yönelik İran saldırılarına yanıt olarak saldırı gerçekleştirdi. Amerikan ordusundan yapılan resmi açıklama bu yönde. İran medyası da yine Sirik çevresinde patlama seslerinin duyulduğuna dair bir aslında teyit mesajı, teyit haberi paylaşmış oldu. Amerika ordusu yine Amerikan kuvvetleri İran anlaşmasının uygulanmasını sağlamak için bölgede tedbirli duruşunu sürdürüyor denildi. Son olarak da Sirik'te bir iskeleye bir mühimmatın isabet ettiği bilgisi yine İran medyasında paylaşıldı, aktarmış olduk. Hem Amerika hem İran tarafından son gelişmeleri aktardık. Begüm'den de ayrıntıları ve yorumları dinledik. Şimdi nokta alıyoruz. Saat başında karşınızdayız. Konuyu konuşmayı sürdüreceğiz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece artarken gelecek hafta aşırı sıcak gelecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetli ancak nemli estiğinden hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Ankara güneşli 30, Bursa 33, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece ancak özellikle Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına var. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli eserken Karadeniz kıyılarında bağıl nem artıyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi artıyor. Gölgede Manisa ve Muğla 36, Denizli ve Aydın 37, Bodrum 35 derece. Manisa'da çok şiddetli rüzgar var. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de başta Rize ve Artvin olmak üzere Trabzon, Ordu, Samsun hattında yağış yer yer çok şiddetli olacak. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari boyunca gök gürültülü sağanak var. Bölgede rüzgar şiddetli. Malatya 32 derece. Güneydoğu açık, sıcaklık 35-36 derecelerde. Hava durumu.
4: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Yeni günün yeni saatinde gecenin manşeti Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimin dinmemesi. Amerikan ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilere ateş açmasına karşılık verdiğini duyurdu. Gecenin sıcak haberi olarak aktaralım ve ayrıntıları öğrenelim. Begüm Dönmez Ersöz'den. Begüm merhaba. Neler aktaracaksın? Bu saldırı nereye, neden gerçekleştirildi?
2: Buse, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan gelen ayrıntılı açıklamayı aktararak başlayalım. Çünkü olaya dair ilk haberi Axios haber sitesi vermişti. CENTCOM'un açıklamasında daha fazlası var. Yapılan açıklamada ABD uçaklarının İran'ın füze ve drone, insansız hava aracı depo yerlerini ve kıyı bölgesindeki radar noktalarını hedef aldığı belirtildi. Bu saldırılar tam da İran'ın dün, yani 25 Haziran'da MV Ever Lovely adlı gemiyi, kargo gemisini drone'la, insansız hava aracıyla vurmasının ardından gerçekleşti. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre Singapur bandıralı kargo gemisi vurulduğunda İran saldırısı sırasında Umman kıyısı boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkmak üzereydi. CENTCOM'un açıklamasında İran güçlerinin ticari gemiciliğe yönelik bu nedensiz saldırganlığının ateşkesi açık ve net bir şekilde ihlal ettiği ifade edildi. Tırnak içerisinde CENTCOM'un açıklamasında İran'ın bu tehlikeli davranışının da Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün altına oyduğu, seyri sefer özgürlüğüne zarar verdiği ifade edildi. CENTCOM güçlerinin gemilerin bölgeden geçişini sağlamak ve koordinasyonu sağlamak üzere destek vermeye, ticari gemilere destek vermeyi sürdürdüğü ifade edildi. ABD ordusu İran'la sağlanan anlaşmanın tüm boyutlarının uygulanması ve buna sadık kalınmasını sağlamak üzere teyakkuzda olmaya devam edecektir ifadesi kullanıldı. İran medyasında da İran'ın güneyindeki Sirik bölgesinde bir patlama sesinin duyulduğu aktarılmıştı. ABD ordusunun saldırısı sonrası bu noktalar mı hedef alındı, lokasyon olarak, yer olarak, onu henüz bilmiyoruz ama füze ve drone depolarının, bu noktaların hedef alındığını CENTCOM'un açıklamasından öğrenmiş olduk. Tam da bu gelişme ABD Başkanı Donald Trump'ın gün içerisinde sosyal medyadan bir mesaj paylaşmıştı. Trump ve İran'ın bu kargo gemisine yönelik saldırısını ateşkesin bir ihlali olarak değerlendirmişti. Sonrasında da bu gelişmenin, bu saldırının acaba Tahran açısından sonuçları olacak mı diye Trump'a sorulduğunda görürsünüz, göreceksiniz ifadesini kullanmıştı ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi İran'ın tabii bu kargo gemisine, yani Ever Lovely gemisine yönelik saldırısı Amerika ve İran arasında mutabakat zaptının sağlanmasından bu yana ilk saldırı, yani ticari bir gemiye yönelik ilk saldırı gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla hem İran'dan gelen bu adım hem de sonrasında ABD ordusunun buna vermiş olduğu karşılık ve Hürmüz Boğazı civarında İran'a ait bu hedefleri vurmuş olması, hem İran'la müzakerelerin ne kadar hassas ve kırılgan bir zeminde yürütüldüğünün işareti olmuş oldu. Hem de Hürmüz Boğazı'ndan, bu uluslararası su yolundan trafiğin savaş öncesi dönemine, savaş öncesi yoğunluğuna ve seviyesine dönmesinin ne kadar zor olduğunu aslında göstermiş oldu. Çünkü İran'ın saldırısından hemen sonra hatırlanacağı üzere Uluslararası Denizcilik Örgütü, Birleşmiş Milletler'e bağlı örgüt, hemen saldırının ardından o bölgede mahsur kalan yüzlerce geminin bölgeden çıkarılmasına yönelik çalışmaları askıya aldı. ve en az iki tankerinde İran'ın uyarısının ardından oradan döndüğü ifade ediliyor gelen bilgilere göre. Ve şunu da söyleyelim, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin sayısı Perşembe günü 54'e düştü. Bu sayı bir gün öncesinde 73'tü. Denizcilik trafiği ve Hürmüz Boğazı'ndan o geçişleri takip eden data firmalarına göre. Dolayısıyla önemli bir gelişme, İran'ın saldırısından sonra ABD ordusundan Hürmüz Boğazı'nda böyle bir karşılık gelmiş oldu. Tekrar edelim, tabii İran'la Amerika arasındaki bir müzakere sürecinin de ne kadar kırılgan bir düzeyde, zeminde devam ettiğinin bir göstergesi olmuş oldu bu son gelişme Buse.
1: Begüm'ü dinledik, ayrıntılarıyla aktardı yaşananları. Şimdi konuya bir parantez açma zamanı. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Furkan Kaya ile değerlendireceğiz konuyu. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi geceler diliyorum. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Şimdi bir gün önce İran bir kargo gemisini vurmuştu. Bugün buna karşılık geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'ın güneyinde yer alan Sirik bölgesine. Bölgesinde bir takım patlama sesleri duyulduğunun bilgisi verildi. Amerikan medyasından Fox News'tan bir haber var. İran'a yönelik saldırılar devam ediyor diye. Yine Sirik'te bir iskeleye mühimmatın isabet ettiğine dair de elimizde bilgi var. Tabii şunu merak ediyoruz, Hürmüz'de sağlanamayan bu barışın sebebi nedir? Bu gerilim yeniden artacak mı?
3: Buse Hanım, zaten biz bunun bıçak sırtı bir ateşkes olduğunu ifade ettik. Ateşkes denildiğinde taraflar tamamen birbirlerine mutlak bir güven sağlamayacağını da aynı şekilde ifade etmiştik. Yani bu tip saldırılar maalesef olacak karşılıklı. İşte bunu sahte bayrak operasyonları olarak bazen değerlendirebiliriz. Bazen gerçekten tansiyon ölçmek olarak görebiliriz. Ama bu 60 günlük süre gerçekten çok ciddi bir test süreci olacak ateşkesi. Ve her an bu tip saldırılar, operasyonlar, ki işte Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi, özellikle bu Umman açıklarındaki bir kargo gemisinin tanımlanamayan bir cisim tarafından vurulduğu raporu gelmişti. Ve Donald Trump'ın açıklamaları da bu anlamda bu ateşkesi ihlal etti ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz şeklinde açıklama yapmıştı.
1: Ama mesela bu saldırıyı aslında İran gerçekleştirmemiş olabilir de buna da bir şerh düşüyoruz, öyle mi burada?
3: Yani Buse Hanım, şimdi çok gri bir alandayız biz bu savaşta. Yani bu iki devletin bizim bildiğimiz harp yöntemleriyle gerçekleştiği bir savaş olmadı. Biliyorsunuz İran'dan atılan füzelere İran hükümeti biz bunları atmadık denildi ki Türkiye'ye düşen, daha doğrusu düşürmeye çalışan füzeler. Böyle yorumlanmıştı İran hükümeti tarafından. İşte bir Apache helikopteri düşürüldü Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yine İran hükümeti dedi ki biz böyle bir şey yapmadık. Yani bu sahte bayrak operasyonu dediğimiz istihbarat örgütlerinin yapmış olduğu bu tip saldırılar diyeyim, ya da bir şekilde bunları göreceğiz. Ama tam olarak şudur diyebileceğimiz bir durum maalesef olmayacak. Şimdi dolayısıyla burada Donald Trump'ın hep ifade ettiği bu ateşkes aslında İran'ın hassasiyetleriyle devam edecek söylemi ve İsrail'in, hatırlayın efendim, bu Ben-Gvir, Smotrich ve Katz, 3 Siyonist bakan şunu söyledi: biz Amerika'nın ateşkesi bizi ilgilendirmez, biz Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgesi değiliz, biz saldıracağız Lübnan'a dedi ve Trump'ı suçlayan, Witkoff'u suçlayan, Kushner'i suçlayan açıklamalarda bulundular. Şimdi İsrail'in zaten bu ateşkesin hemen bozulmasını istediğini de çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu tip gerilimler İsrail'i oldukça memnun ediyor. Çünkü savaşın devam etmesi Netanyahu adeta bir politik yakıt sağlıyor kendi siyaset açısından. Ve tabii katliam politikaları için de bir yol açıyor. Bunu da söylemek gerekir. Yani şöyle diyebiliriz, bu saldırı büyür mü? Savaşın ilk günlerine döner miyiz diye hepimiz tabii merak ediyoruz. Ama ben bunun olacağını düşünmüyorum. Zaten çok kısa bir süre sonra NATO zirvesi var Ankara'da. Hep onu şu anda değerlendiriyoruz. Bu heyecan var. Ve İran Savaşı da zaten bu toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak Ukrayna Savaşı ile beraber. Böyle bir süreçte birileri bunu provoke etmeye çalışabilir mi? Yani NATO zirvesinin bütün gündem maddesini yine bir İran Savaşı haline getirmek üzere birileri provokasyon yapmaya çalışıyor olabilir mi? Çünkü burada basılacak en önemli mayın tabiri caizse ticaret gemileri. İşte şimdi görmüş konuştuğumuz gibi bir ticaret gemisinin hedef alınması, umman açıklığında hedef aldı. Kim vurdu?
1: Peki
3: Hedef aldı drone.
1: İran'ın böyle bir hamle yapması, yani bir kargo gemisini vurması, İran için sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla aynısını bir artı yazmayacak. Yani İran'ın böyle
3: Evet.
1: bir hamlede bulunması aslında anlaşma adına, İran adına da bir eksi anlamına geliyor. Bu nedenle bu riski göze
3: Evet.
1: almaz mıydı aslında bu anlaşmayı tamamen riske atmamak adına?
3: Hüseyin Hanım, evet, aynı fikirdeyim. Gerçekten meyalini söylediniz ifadelerimin. Çünkü İran bu ateşkesten tek taraflı olarak kimse faydalanmıyor. İran için de bu çok önemli ateşkes. Hep dediğimiz bu 6 milyar dolarla başlayan 26, 26, 27 milyar dolara kadar varacak bir dondurulmuş varlıkların çözülmesi hususu var. Zaten İran ekonomisinin durumu ortada. Altyapısı, üst yapısı gerçekten büyük zarar görmüş bir İran. Sonuçta savaşta zayiat vermiş bir İran var. Önceden gelen bir enflasyonist bir politika ve ciddi bir ekonomik darboğaz var İran içerisinde. Yani İran bunu niye yapsın? Şimdi soralım, çok güzel bir soru sordunuz. Yani bu İran Umman açıklarındaki bir gemiye drone ile niye saldırsın? Şimdi dediğim gibi bu bir sahte bayrak operasyonuysa gerçekten ateşkesi baltalayacak, efendim savaşı yine ateşini yükseltecek, yine ilk güne döndürecek bir hamle ise bunları göreceğiz Buse'nin. Ama bence İran tarafı da itidalli davranmak zorunda. Amerika Birleşik Devletleri, Trump zaten işte sıkıştırılmaya devam ediliyor. Bu da görüyoruz. Yani savaşın devam etmesi noktasında ciddi bir baskı var üzerinde. Ve bu tip şeylerde işte bak ne oldu? Hedef alındı. Sen vurmazsan İran bunun daha kötüsünde, daha beterini yapacak şeklinde kendisine büyük bir baskı geleceğini de söyleyebiliriz.
1: Bir yandan da Amerikan Başkanı Donald Trump böyle işte dalgalı saldırılar söz konusu olduğu zaman, yani topyekün bir savaş halinde olmadıkları dönemde bu irili ufaklı saldırılarda çok daha farklı tutum takındı aslında. Hani genel olarak daha yapıcı bir taraftan anlaşmanın görüşmelerin devam ettiğini ya da işte bazı o irili ufaklı saldırıların anlaşmayı bozmayacağına dair söylemlerde bulundu. Bu son yaşananlarda da benzer bir tutum içinde mi olacaktır?
3: Evet, Buse Hanım, olabilir. Çünkü şimdi sözlü ifadelerle bu çıkışları normal Donald Trump'ın, kendi siyasetini çok iyi bildiğimiz için, ama zaten bu ateşkesten en çok memnun olanlardan biri de Donald Trump. Hep ifade etmiş olduğumuz gibi Kasım ayında seçimler var ve Donald Trump bu seçimlerde galip gelmek istiyor, basit bir ifadeyle. Kongreyi kaybetmek istemiyor. İran Savaşı'nın getirmiş olduğu ciddi bir oy kaybı var. Eyaletlerde Donald Trump'ın kendi partisinden bile ciddi bir tepki var. Bu savaşı derhal sonlandır, bu bizim savaşımız değil şeklinde ciddi ifadeler var. Dolayısıyla Donald Trump bu ateşkesin bozulmasını isteyecek bence en son isim. Dolayısıyla iktidarlı davranacaktır. Görmezden de gelmeyecektir tabii ki. Vuruldu olsun da demeyecektir. Ama dediğim gibi yani savaşın yeniden alevlenmesini veya ilk güne dönmemesi için de bence kendisi de çok dikkatli davranacaktır. Bir taraftan biliyorsunuz Pakistan Cenevre'deki zirvede efendim Erakçı biliyorsunuz Şahbaz Şerif ve Katar heyetiyle beraber İran heyetinin ne kadar gergin olduğunu ve Başkan Yardımcısı Vance, G.D. Vance'in de surat ifadesine baktığımızda ne kadar gergin ve kendisinin stresli olduğunu görüyoruz. Şimdi dolayısıyla bu işi buraya kadar getirdik. Tekrar en başa dönersek bu kimse için iyi olmaz. Zamanlama da önemli. Dolayısıyla ben 60 gün içerisinde zaten bu tip provokasyonların, bu tip saldırıların olacağını beklediğimizi hep ifade ettik. Şu anda zamanlama da enteresan. NATO zirvesi geliyor. Bir üstü gelir mi? Bu da önemli. Ve İsrail'in dediğim gibi bu ateşkesi provoke etmek için kendi direkt yapmasa bile en direkt olarak bu provokasyonlara bence etki edebileceğini de söylememiz gerekiyor Buse Hanım. Çünkü şunu da ifade edeyim son olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'na Donald Trump'ın iyi sözler söylemesi, övgü

0: Biraz olsun rahatlaması, işte emtia, işte konuşuyoruz her gün altın fiyatı ne olacak, dolar ne olacak, ama savaşın getirmiş olduğu o büyük gerilimin artık yavaş yavaş normale doğru dönmesi, ki hani ben tabii finansal analiz uzmanı değilim ama izlediğim, dinlediğim uzmanlar şunu söylüyor. Bu savaşın etkisini daha 2 sene göreceğiz. Yani bu tsunami dalgaları daha yeni yeni vuracak ve bu jeoekonomik dalgaların hissedeceğiz piyasalardaki etkisini daha bir süre daha demişlerdi. Haklı olduklarını da görüyoruz. Bir de bu kısa vadeli gerilimler de eklenirse Rusya'nın bu dalgaların üzerine kat ve kat artan bir şiddetli vurma olabilir ekonomik olarak da. Yine orta ve kısa vadede görebiliriz. Ama şu anki ferahlama, en azından petrol fiyatlarındaki biraz olsun normalleşme bölgeye ve dünyaya nefes aldırdı. Amerika'ya da nefes aldırdı bu Hanım. Hatırlayın, 4 doların üzerine çıkan galon fiyatından bahsediyor, benzin fiyatından, enflasyonun yükselmesinden. Şimdi Amerika da bundan nefes aldı. Dolayısıyla böyle bir ortamın bozulması, gerçi Güneydoğu Asya ülkelerini daha da etkiledi. Onlar açısından büyük bir nefes. Dolayısıyla ben ekonomik olarak da artık ülkelerin tekrar bu savaş ekonomisine sürüklenmesini istemeyeceklerini söyleyebiliriz.
1: Peki son bir soru. Sizce barış bölgeye ne zaman gelecektir? Çünkü en azından bu Amerika'da yapılacak ara seçimler dolayısıyla, Kasım ayında yapılacak seçimler dolayısıyla Haziran'da bu savaşın her türlü bitmesi gerektiğine dair çok fazla analiz okuduk. Yabancı basından da, Amerikan basınından da benzer analizler geldi ve artık Haziran'ı bitiriyoruz. Seçimlere az bir süre kaldı Trump açısından. Yani onun politik aslında adımları açısından belki daha sağlıklı değil bu savaşın sürmesi. Ve fakat devam ediyor. Sizce ara seçimlere kadar yine bu dalgalanmalar, benzer yine saldırılar devam eder mi? Yani biz bu süreci aslında böyle mi geçireceğiz? Tam anlamıyla bir barış gelmeyecek mi?
0: Rusya'nın mutlak barışı nereye geldi ki buraya gelsin? Zaten artık bence Hürmüz'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. O zaman Ukrayna Savaşı'nı konuştuğumuz kadar inşallah olmaz diyelim, ama burayı uzun bir süre konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Hürmüz'ün kırılganlığı, Hürmüz'ün güvensizliği ve her an provokasyonu açık bir, nasıl diyelim, bir açık yara gibi burada duracak. Rehabilitasyon süreci önemli. Rehabilitasyon süreci için de, tedavi süreci için de güvenlik lazım. Güvenliği sağlayacak bir mekanizma yok şu anda zaten. Mesele bu. Güvenlik sağlansa, garantiler sağlanabilse, belki o süreyle beraber biraz olsun burada korunaklı bir barıştan bahsedebiliriz. Ama bir tam barış olması bence son derece zor. Bir de bir taraftan tabii ki İsrail'in saldırganlığı, bir taraftan Orta Doğu'yu ilgilendiren hadiselerle beraber İran rejiminin, özellikle İran devletinin hedef alınması, bir taraftan Türkiye'nin de zaten böyle bir hedef tahtasına oturtulması, tam olarak barıştan söz etmemiz zor. Ama Donald Trump bir hikaye yazmak zorunda. Kasım ayında en azından bu savaşı ben bitirdim, Hürmüz'ü açtım, efendim yine ben araya girdim gibi böyle bir kozmetik bir duruş, bir siyasetle beraber kendi tabanından tabii ki o isteyecek. Ama şu ana kadar gördüğümüz Donald Trump'ın ciddi bir oy kaybı içerisinde olduğu, ama belki de şu saatten sonra, yani barışın en azından korunabildiği süre kadar, Donald Trump siyaseten ufak da olsa biraz bu işleri düzeltebilir diye düşünüyorum. Ama tam bir barış diyebileceğimiz, tam bir huzur ortamının artık Hürmüz'de olamayacağını ve en çok bence bu Körfez ülkelerini ilgilendiren ciddi bir tedirginlik dönemini başlatacağını söyleyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Furkan Kaya bizlerle birlikteydi efendim. Bu işte İran'a düzenlenen hava saldırıları ile ilgili değerlendirmelerini yaptı ve gündemdeki diğer haberleri aktaracağız şimdi de. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'daydı. Kanadalı mevkidaşıyla basın toplantısında konuştu. Amerika ve İran arasındaki anlaşma konusunda önemli uyarılarda bulundu. İsrail'in anlaşmayı sabote etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Bakan Fidan Gazze konusuna da dikkat çekti.
2: Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gitti. Kanadalı mevkidaşı Anita Anand'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat zaptına dair konuşan Fidan, anlaşmanın nihai barışa ulaşmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

0: Bu süreçte İsrail'in provokasyonlarına izin verilmemesi uyarısında bulundu.
1: Türkiye olarak Amerika ile İran arasında devam eden müzakere sürecine etkin katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı.
0: Bakan Fidan'ın gündeminde Gazze de vardı. İsrail'in Gazze'deki sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.
1: Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen İsrail yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Netanyahu hükümetinin insani yardımların Gazze'ye girişini engellemesi durumun vehametini daha da bildiğiniz gibi artırmaktadır. Bunu an be an takip etmekteyiz.
0: Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da adımlar atıldığını ifade etti. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kanada Başbakanı Mark Carney'in çaba gösterdiğini sözlerine ekledi. Kanadalı Bakan Anita Anand da iki ülkenin pek çok alanda işbirliği yaptığını vurguladı.
2: Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Her iki taraftan da 160'ar savaş esirinin ülkelerine teslim edildiği açıklandı. Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişmeler var. Karşılıklı hava saldırıları sürüyor. Ayrıntıları alacağız. Kiev'den Deniz Berktay karşımızda. Deniz, bitmek bilmeyen bir savaş bu. Peki son gelişmeler neler, senden dinleyelim.
3: Evet, şimdi esir takasıyla başlayacak olursak şunu söyleyebiliriz. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı biner esirin değiş tokuş edilmesine ilişkin bir anlaşma söz konusu. Ve bu anlaşma çerçevesinde de bu geride bıraktığımız gün bunlardan karşılıklı olarak 160'ar savaş esiri karşılıklı değiş tokuş edildi. Ve Ukrayna'ya iade edilen esirler 2022'den beri, yani en az 4 yıl hatta 4,5 yıldır neredeyse Rusların elinde esir bulunuyordu. Savaşın en başlarında, savaşın ilk aylarında esir düşen bir kısmı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup, bir kısmı polis teşkilatına, bir kısmı sınır güvenlik teşkilatına mensup olan kişilerdi bunlar. Fakat şöyle bir durum söz konusu, Rusya ile Ukrayna esir takası gibi savaşta böyle acil çözülmesi gereken konularda müzakere ediyor. Bu konularda bazı çözümler sağlıyorlar. Yalnız diğer taraftan savaşın sona erdirilmesi konusunda tarafların tutumu birbirinden taban tabana zıt. Yani savaşın bitmek bilmemesinin bir nedeni de bundan kaynaklanıyor. Ukrayna ve batılı ülkeler acil ateşkes diyorlar ve kayıtsız şartsız savaşın, daha doğrusu ateşin kayıtsız şartsız kesilmesini savunuyorlar. Rusya ise diyor ki bizim ateşi kesmemiz için, şu anda sahada üstünlük bizde, bizim ateşi kesmemiz için sizin önce bazı şartları kabul etmeniz lazım diyor Rus tarafı. Savaşın sürmesinin nedenlerinden biri bu. Diğer taraftan karşılıklı hava saldırıları epey artmış durumda. Geride bıraktığımız gün Ukrayna 600'den fazla İHA ile Rusya'nın farklı şehirlerini ve Ukrayna'da Rus işgali altında bulunan bölgeleri, başta da Kırım Yarımadası'na hedef aldı. Ve Kırım Yarımadası'na son 10 gündür Ukrayna İHA'ları gerçekten gözü açtırmıyor ve Kırım'daki bütün oradaki düzeni alt üst etmiş durumda. Ve Kırım'da bulunan Rus makamları Kırım'da olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldılar. Çünkü bir taraftan benzin sıkıntısı var, diğer taraftan elektrik ve su sıkıntısı var. Ve bu geride bıraktığımız gün aynı zamanda Kırım Tatar Bayrak Günü'ydü. Kırım Tatar liderleri, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov bu tarz yaptırımların Rusları uzun vadeli Kırım'dan çekilmeye zorlayabileceğini söyledi. Ukraynalı yetkililer içerisinde yalnız hani bu konuda farklı yaklaşanlar var bu ihtimali. Ancak şöyle bir durum söz konusu, Ukrayna İHA'larının Rusya'nın başkenti Moskova'yı son zamanlarda sürekli olarak hedef almasının Rusların sivil halkında savaşı doğrudan doğruya hissetmeye başladığını söylüyor Ukraynalı yetkililer ve uzmanlar. Dolayısıyla bunun Rusya'yı ilerleyen dönemlerde biraz daha Ukrayna şartlarında barış masasına oturmaya zorlayacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla bu önümüzdeki haftalar yine savaşın ve hava saldırılarının biraz şiddetleneceği bir dönem olacak diyebiliriz.
2: Deniz Berktay'ı dinledik. Başkent'te düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara Valiliği trafiğe tamamen kapatılacak bölgeler hariç toplu ulaşımın süreceğini açıkladı. Yayalara yönelik bir kısıtlama da yok.
4: Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirve boyunca herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı olmadığını açıkladı. Ankara Valiliği'nden de zirve boyunca Ankara'da uygulanacak ulaşım ve trafik düzenlemelerine dair yeni bir açıklama geldi. Buna göre il genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacak. Araç trafiğine tamamen kapatılacak yollarda kontrollü yaya geçişleri yapılabilecek. Otobüs ve minibüs ulaşımında da zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı ve çevresiyle liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresindeki kapatılan yollar hariç herhangi bir kısıtlama olmayacak. Metro ve Ankara ulaşımı da sürecek. Sadece Ankara Bahçelievler durağı ve Söğütözü metro durağında zirve boyunca iniş ve biniş yapılmayacak. İş yerlerine yönelik de herhangi bir kısıtlama öngörülmüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritasıyla geçici olarak araç trafiğine kapatılacak güzergahlarla alternatif ulaşım yolları görülebiliyor. haritan.iletisim.gov.tr adresinden hizmet veren platform yaklaşık 400 bin ziyaret ve 4 milyona yakın tıklanma aldı.
2: Venezuela'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuzey sahillerini vuran depremler özellikle de La Guaira kentinde büyük yıkıma yol açtı. Yüzlerce bina çöktü. Yaşamını yitirenlerin sayısı 900'ü geçti. Kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor.
4: Felaket böyle başladı. Güney Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5'lik depremle sarsıldı. Onlarca bina yerle bir oldu, yüzlercesi ise ağır hasar aldı. 7,5'lik depremin merkez üssü Yaracuy eyaletinin Yumare şehrinin 28 kilometre güneydoğusuydu. Deprem yerin 28 kilometre altında meydana geldi. Başkent Caracas dahil çok sayıda şehir depremden etkilendi. La Guaira yıkımın en fazla olduğu eyaletlerden biri oldu. Yüzlerce kişi enkaz altında kaldı. Felaketin boyutu havadan da görüntülendi. La Guaira'daki uluslararası havalimanı da depremde ciddi hasar aldıktan sonra kapatıldı. Bu uluslararası yardımların ulaştırılmasını da güç hale getirdi. Enkaz altındakileri kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yardım çalışmalarını yerinde denetledi. Depremzedelere 2600 tondan fazla insani yardım gönderildi. Birleşmiş Milletler de uluslararası yardım için devreye girdi. 17 ülkeden Venezuela için yardım eli uzandı. Yetkililer önceliklerinin kurtarma ekiplerini felaket bölgesine ulaştırmak olduğunu belirtti. Binden fazla personel arama kurtarma çalışmaları için görevlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri iki savaş gemisi, nakliye uçakları ve helikopterler konuşlandırdı. 150 milyon dolarlık da nakit yardımı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü de enkazdan çıkarılanların tedavisi için bölgeye ekip gönderdi. Depremin ardından kurtarma çalışmalarında ilk 72 saatin çok kritik olduğu hatırlatıldı. 7,5 büyüklüğündeki sarsıntı 1900'de Venezuela açıklarında meydana gelen 7,7'lik depremden bu yana en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.
2: Avrupa genelinde aşırı sıcaklar hayatı ve altyapıyı felç etmeye devam ediyor. İngiltere'de sıcaklık rekoru 24 saat içinde tazelenirken kıta genelinde can kayıpları artıyor. Afrika sıcaklarını kıtaya hapseden ısı kubbesi dalgasına şimdi de Doğu Avrupa'ya doğru ilerlediği uyarısı yapılıyor. Ayrıntıları alacağız. NTV temsilcisi Kayhan Karaca karşımızda. Kayhan merhaba. Avrupa'nın pek çok ülkesinde her geçen gün sıcaklık rekorları kırılırken sen Fransa'da yaşananları aktaracaksın bizlere. Şimdi günlerdir arka arkaya yayınlar yapıyoruz. Şimdi günler içerisinde bir değişim var mı? Sıcaklıklarda artış var mı? Yine önümüzdeki aylarda daha farklı sıcaklıklara dair uyarılar var mı? Avrupalılar nasıl geçiriyor yazı?
5: Evet, merhaba Buse. Bugün bir kez daha 100 milyondan fazla Avrupalı 35 derece sıcağın altında yaşadı. Öğleden sonra gölgede sıcaklıktan bahsediyorum tabii Buse. Hatta birçok ülkede artık sadece İspanya, Fransa değil birçok ülkede, ki bu senin de belirttiğin gibi artı kuzey, kuzeydoğu Avrupa'ya doğru kaymaya başladı bu ısı kubbesi. 40 dereceleri geçti yine hava sıcaklığı gölgede öğleden sonraları. Hatta şöyle söyleyeyim, bugün akşamüstü Fransa'nın kuzeydoğusunda Almanya sınırındaki Strasbourg kentinde saat 17'de hava sıcaklığı tam tamına 40 dereceydi gölgede. Hatta 2 saat önce, yani yerel saatle 21'de 21 sularında Fransa'nın merkez ve doğu bölgelerinde birçok kentte hava sıcaklığı 35 derece, 36-37 derecelerdeydi. Böyle bir iklimden bahsediyoruz. Sıcaklıktan, kuraklıktan bahsetmekteyiz. Fakat şunu da söyleyeyim. Biliyorsun hafta başından bu yana yaptığımız yayınlarda özellikle Fransa'nın batı ve güney batısının bu sıcaklardan etkilendiğini söylüyorduk. Şimdi yavaş yavaş bu sıcak hava, aşırı sıcak hava ülkenin merkez, doğu ve kuzey doğusuna doğru yönelmekte. Tabii insani bilanço da artıyor her gün. Biraz önce Paris'teki Saint-Martin kanalında bir kişinin daha boğulduğu haberi geldi ve son birkaç gündür Fransa genelinde boğulanların sayısı 56'ya yükselmiş oldu. Bugün Marsilya kentinde bir arabanın içinde 18 aylık bir çocuğun ailesi tarafından yine unutulup, ki bu ikinci kere oluyor Fransa'da hafta içinde, yaşamını yitirdiği haberi de gelmiş durumda. Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı kendisi evlerinde yalnız yaşayıp da yaşamını yitirenlerin sayısının artmasından endişe duyduklarını bildirdi. Fransa'da bir klima tartışması da var. Fransız hükümeti hastaneleri klimayla donatmak için 30 bin adet klima siparişi verdiğini bildirdi. Paris'te de öğle saatlerinde kamusal alanda alkol tüketimi yasaklanmıştı. Akşam saatlerinde alkol satışı da yasaklandı. Fransız İçişleri Bakanlığı diğer illere de benzer uygulamalarda bulunmaları çağrısında bulundu. Bu arada hafta sonu da birçok sportif ve kültürel etkinlik Fransa genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmış durumda Buse.
2: Ayhan Karaca'yı dinledik. Avrupa'daki durumu aktardı. Şimdi bir canlı bağlantımız daha olacak. Çünkü Amililer yurda döndü. D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenen ve Dünya Kupası'na 3 puanla veda eden Amili futbol takımı uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. Ayrıntıları bize NTV ekibinden İlkay Dikici aktaracak. İlkay, seni dinleyelim. Elbette ki millilerin morallerini de soracağız. Herhangi bir röportaj verdiler mi? Neler aktarırsın bize?
6: Musa Yıldırım, millileri taşıyan uçak 23.05 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Hepsinin yüzünde aslında oldukça bir hüzün vardı. Çünkü verilen mücadeleler ne yazık ki bir sonraki tura çıkmaya yetmedi. Kademe kademe milli takım futbolcuları İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldılar. Şimdi burada kameraman arkadaşım Mustafa Özdemir ekranlara milli takım kafilesini getiriyor. Kalabalık bir kafileyle Dünya Kupası'na gittiler. Teknik heyet ilk olarak çıktı bu noktadan. Ve futbolcular da kademe kademe içeriden çıkış yaptılar. Genel havacılık terminalinden Dünya Kupası'na 24 yıl aranın ardından katılınmıştı. Ve 24 yıl sonra ne yazık ki bir üst tura doğru verilen mücadeleler bir üst tura doğru çıkmaya ne yazık ki yetmedi. Milliler Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan maç sonrasında karşılaşma sonucuna 3-2 galip gelmişlerdi. Ancak turnuvada puan farkı nedeniyle turnuvaya erken veda etmiş oldular. Ve şu dakikalar itibariyle de teknik heyet yine çıkmaya devam ediyor. Futbolcularsa büyük bir çoğunluğun çıktığını belirtelim. Büyük bir çoğunluğu aileleriyle birlikte genel havacılık terminalinden çıkış yaptılar. Kalan futbolcular da işlemlerin tamamlanmasının ardından bu noktadan çıkıp evlerine doğru gidecekler bu sefer.
2: İlkay Dikici'yi dinledik. Amili futbol takımının performansı ile ilgili eleştirilerin futbolcuları etkileyip etkilememesi de bir tartışma konusu oldu. Son olarak Arda Güler haklılardı, hiçbirimiz iyi oynamadık dedi. Akılları ise daha önce milli takım kampında yapılan açıklamalar geldi akıllara.
7: Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası serüveni grup aşamasında sona erdi. Ay yıldızlıların performansı ile ilgili tartışmalarsa bitmedi. Arda Güler 3-2'lik Amerika Birleşik Devletleri galibiyetinin ardından eleştirileri göğüsledi.
8: Tüm eleştirileri haklı buluyorum. Ne dedilerse haklılardı. Çünkü iyi oynamadım. Hiçbirimiz iyi oynamadık. Drama yapamayız. Kötü oynadık, elendik. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz.
7: Grup aşamasında teknik direktör Vincenzo Montella ve Samet Akaydın, Türkiye'de yapılan eleştirilerin kendilerini etkilediğini vurgulamıştı.
9: İlk maçtaki yenilginin ardından her şeyi yakıp yıkmaya çalışanların olması beni üzdü. Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha fazla Türk hissediyorum.
10: Çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da, orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman, böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlarda artık böyle pus gibi duruyorum yani.
7: 2026 Dünya Kupası'nı NTV'de yorumlayan Bülent Timurlenk ise eleştirilerin futbolun doğasında olduğunu söyledi.
11: İki maçtır özellikle ben daha fazla Türk'üm ya da bir sonraki turnuvaya gitmek için 24 yıl beklemeyeceğiz. Bütün bunların hepsinin aslında başarısızlık yönünden sorumluluk alması gereken yerleri filtrelemek olduğunu düşünüyorum. Algıda seçicilik yaratacak kadar kötü yorumların peşinden koşan, bunları takip eden ve bunlar yüzünden morali bozulduklarını teknik direktör tarafından sürekli olarak bir bahane ya da bir mağduriyet olarak açıklamaları, o kadar değil yani. O kadar değil. Dünyanın her yerinde futbol konusunda kritik yapılır. Ve bunun milyonlarca seyircisi ve okuyucusu vardır.
7: Milliler birçoklarına göre Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayacak güçteydi. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ise finali işaret etmişti.
12: 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz, Allah nasip ederse.
7: Ancak gruplardaki ikinci maçlar sonunda A milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi kesinleşti.
2: Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır pazar günü son yolculuğa uğurlanacak. İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden Kadir İnanır solunum sıkıntısı nedeniyle 13 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmış. 14 Mayıs'ta ise yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır çoklu organ yetmezliği nedeniyle 18.05'te hayatını kaybetmiştir denildi. İnanır için pazar günü saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni gerçekleştirilecek. Ardından ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasiler Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medyadan bir taziye mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da çok sayıda bakan da taziye mesajı yayımladı. Taziye mesajı paylaşan isimlerin arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da vardı. Dostları Kadir İnanır'ı NTV yayınında anlattı. Gelin onlara bir kulak verelim şimdi.
13: Çok direndi. Ama bu buraya kadarmış. Yani doktorlar gerekli her şeyi yaptılar ama çok ağır şeyler yaşadı. Son 8 yılda bu kadar direnebildi. Yani burada elinden gelen her şey yapıldı. Fazlasıyla yapıldı ama çok yorgundu, çok. Çok yorgundu, çok. Ağır şeyler yaşamıştı son 8 yılda. 3 yıl, 3 bıktı yani 8 yılda. Şu an 3 bıktı ve bu en son 3 yıllık, 2,5 yıllık bir süreç. Son bir ayda zaten yoğun bakımlı entübe. Yani çok direndi, çok direndi ama yok yani. Yorgun düştü, yorgun düştü. Ülkemizin başı sağ olsun. Derdi ki o, ben öldüğümde Türkiye'de her evden bir cenaze çıkacak derdi. Aynen öyle oldu.
14: Altın harflerle yazıldı o Türk sinemasına. O kadar güzel filmler yaptı. O kadar güzel bir iz bıraktı ki arkasında bir altın kalpli bir insandı. Bütün o görüntüsündeki o sert duruşu, sert bakışları, bıçkın bakışların altında gerçekten bir çocuk kalbi taşıyordu. Tertemiz bir insandı. O büyük bir, büyük bir kayıp. Yeri doldurulmayacak bir insan.
15: Yeşilçam'ın en büyük sanatçılarından biriydi. Her şeyi yaptı. Yani yazarlığı var. İki film yönetmiş ama daha çok da bir oyunculuğuyla son derece önemli bir sanatçı oldu. 1968'de başlıyor sinemaya ve ondan sonra yaptığı filmler arasında o kadar muhteşem filmler var ki kendine hayran kıldı. Onu aile dostu da edindim. Görüştük, konuştuk. Benim için son derece büyük bir kayıp. Daha ne diyeyim, hakikaten bilemiyorum.
16: Olgunluk yaşlarını yaşarken geçirdiği operasyonlar sebebiyle herhalde vücut zayıf düştü. Onun için kaybettik. Doktorlar, sevgili bilim insanları ellerinden geleni yaptılar ama bazı rahatsızlıklar maalesef olumsuz neticeleniyor. Hepimiz için çok büyük bir acıdır. Çok büyük bir aktör. Sinemaya çok emeği olmuş. Özellikle 67'ler, 68'lerden sonra sinemaya girdi. 70'ten sonra da çok sevildi, sayıldı. Önemli, büyük bir aktör oldu. Büyük bir kayıptır tabii Türk sineması için.
2: 2025-2026 eğitim öğretim yılı tamamlandı. Öğrenciler karnelerini aldı. 18 milyon öğrenci için yaz tatiline girildi. Yeni dönem 14 Eylül'de başlayacak.
17: Benim karnem çok iyi. Her sene çalışarak başarıyorum.
4: Tüm yıl çalışan, emek veren 18 milyon öğrenci karnesini aldı. Tatil başladı.
18: Yüzme öğreniyorum. Yazlığa gideceğiz.
19: Bol bol oyunlar oynayacak mısın?
18: Evet.
2: İyi. 2025-2026 eğitim yılı bitti. Öğrenciler karnelerini aldılar ve heyecanla yaz tatilinin başlamasını bekliyorlar.
20: Çok heyecanlıyım. Tatile gideceğim. Denizlere gideceğim. Sonra da yine kitabımı okuyacağım.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bakırköy'deki Medeni Berk İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi, karnelerini dağıttı.
21: Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Velilerimizden istirhamım, çocuklarına söyleyerek değil, bizzat kendileri yaparak ve uygulayarak örnek olmaları. Yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum.
4: Bakan Tekin, liselere geçiş sınavının açıklanacağı tarihi de belirtti.
21: 10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. 10 Temmuz'da sonuçları açıkladığımızda bu yıl yapay zeka destekli bir robotik tercih kılavuzu oluşturduk elektronik ortamda. LGS sınavında çocuklarımız aldıkları skorlara göre Türkiye'de sınavla öğrenci alan orta öğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacaklarına, puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu bir tercih robotu ile de çocuklarımıza ve ailelerine yardımcı olmaya çalışacağız.
4: Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
2: Yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl tartışma yaratan iki soru ÖSYM'nin gündeminde. Merkez iki soru hakkında inceleme başlattı. O sorulardan ilki AYT matematik testinin 23. sorusu. Bazı matematikçiler sorunun yanıtı konusunda ikiye ayrılmış durumda. Bu durum sosyal medyada gündem olmuştu daha önce. AYT Türk Dili ve Edebiyat testinde yer alan 20 numaralı edebiyat sorusu da yine inceleme altında. Halide Edip Adıvar'ın Handan kitabına ilişkin soruda kitaptaki karakterin adı Neriman olmasına rağmen soruda Nermin olarak yer almış ve bu durum tepki toplamıştı. Soruların iptal edilip edilmeyeceği gelecek hafta bilirkişi raporunun sonucuna göre belli olacak. Yapay zeka programları kötü niyetli amaçlar için de kullanılabiliyor. Sıradaki haberimiz İstanbul'dan. Bir aday yükseköğretim kurumları sınavına yasak olmasına rağmen cep telefonuyla girdi. Yapay zekadan destek alarak kopya çeken zanlı yakalandı.
4: Yükseköğretim kurumları sınavındaki şüpheli hareketleri üzerine yakayı ele verdi. Cep telefonunu kullanarak sınırları her geçen gün artan yapay zeka programıyla kopya çektiğini itiraf etti. Olay İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Mustafa Eren K. alan yeterlilik sınavına görevlilerin üst aramasında fark etmediği cep telefonuyla girdi. Güvenlik engelini aştığını düşünen zanlı sınavdan çıkarken yakalandı. Şüpheli hareketleri üzerine tekrar yapılan üst aramasında cep telefonu ele geçirildi. Yapılan incelemede soruların fotoğrafını çekerek yapay zekadan destek aldığı tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı suçunu itiraf etti. Telefonu gizlice içeri soktuğunu anlattı. Fen soru kitapçığının 37 ve 39. sayfalarının fotoğrafını çekerek yapay zeka programından destek aldığını söyledi. Bir anlık gaflete düştüğünü iddia ederek suçtan kurtulmaya çalışan zanlıyı mahkeme affetmedi. Mustafa Eren K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Washington, yapay zeka teknolojisine yönelik kısıtlama çemberini genişletiyor. Beyaz Saray popüler yapay zeka platformu ChatGPT'nin en yeni sürümüne sınır getirilmesini talep etti. Peki kararın ardındaki sebep ne? Ayrıntılara bakalım.
4: Washington'dan yapay zeka konusunda bir kısıtlama hamlesi daha geldi. Beyaz Saray sohbet robotu ChatGPT'nin en yeni sürümünün kullanımına sınır getirilmesini talep etti. ABD medyasına yer alan habere göre ChatGPT 5.6 modelinin gelişmiş yetenekleri hükümette endişe yarattı. Washington güvenlik açıklarını saniyeler içinde tespit edebilen bu sistemlerin yabancılar tarafından kullanılmasını ulusal güvenlik tehlikesi olarak nitelendiriyor. Trump yönetimi modelin sadece onaylanan sınırlı sayıdaki iş ortağına sunulmasını istedi. Amerikalı kaynaklar OpenAI'nin bu yeni sürümünün daha önce ihracat kontrolü getirilen Anthropic şirketinin Mythos modeliyle aynı seviyede görüldüğünü bildirdi. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın çalışanlarına gönderdiği ve basına sızan bilgi notu da haberi teyit eder nitelikte. Notta hükümetin yeni modele erişimi müşteri bazında onaylayacağı vurgulanırken Altman kısıtlamaların uzun vadede uygulanabilir olmadığına dikkat çekti. Trump yönetimi geçtiğimiz haftalarda Anthropic şirketinin en gelişmiş modelleri Mythos ve Fable için ihracat kontrolü getirmişti. Şirket yabancı mühendisleri de kapsayan bu kısıtlamalar nedeniyle söz konusu gelişmiş yapay zeka modellerini tamamen devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı.
2: Plastik kullanımı özellikle koronavirüs salgınından sonra arttı. 2017'de 200 milyon ton olan plastik üretimi bugün 500 milyon tona ulaştı. Mikroplastikler artık her yerde görülüyor. Hatta anne sütünden bebeğe bile geçebiliyor.
0: Islak mendil kullanımı çok yaygın ama içinde plastik var ve ardında ciddi bir atık bırakıyor. Türkiye'de yılda 170 bin ton ıslak mendil atığı oluşuyor. Bu da yaklaşık 11 bin hafriyat kamyonu dolusu atık anlamına geliyor.
1: 2060 yılına kadar eğer bu tarzda kullanmaya devam edersek, sadece ıslak mendiller açısından söylüyorum, 256 bin tonluk bir atığımız olacak.
0: Plastikler doğada parçalanması en zor ürünler. İçindeki kimyasallara göre parçalanma süresi 700 yıla kadar çıkabiliyor. Mikroplastikler de artık her yerde, hatta anne karnında bile bulunuyor.
1: Balıklardan mesela, onların da aslında mide ve veya diğer organlarında görüyoruz birikimleri. Toprağa geçiyoruz, toprakta çok basit solucan tarzında tanımladığımız canlılarda görüyoruz. Artık insana geldiğimizde gerçekten beyin bariyerini aştığını, daha küçük yani nano ve küçük plastik yapıların ve hatta plasentada görüldüğünü görüyoruz. Bu çok tehdit edici. Bir kansere sebebiyet verebilir. Hatta Alzheimer tarzında benzer hastalıklara sebep olacağı konusunda da çalışmalar yapılmış.
0: Koronavirüs salgınında tek kullanımlık ürünlerin tercih edilmesi plastik kullanımını arttırdı. 2017'de 200 milyon ton olan plastik üretimi bugün 500 milyon tona ulaştı.
1: Gördüğünüz gibi baktığınızda bunu tanıyamıyorsunuz. Normalde bu bir pet şişe olabilir, bu sizin kullandığınız bir çöp torbası olabilir ya da bu bir kalemin parçası olabilir. Zaten bu noktaya geldikten sonra asıl kalıcılık, asıl toksik etkiler başlıyor.
3: Ürün, pet, yani pet şişe, evet. Her gün kullanıyoruz.
1: Maalesef.
3: Bunun anlamı nedir?
1: Doğanın çözemediği bir problem bu. Doğa onunla nasıl başa çıkacağını bilemiyor çünkü doğal bir ürün değil. Bu manada önce küçük küçük kırılmalar ve daha sonrasında mikro nano boyuta ulaşana kadar da etkilerini göstermeye devam ediyor.
0: Uzmanlar plastik yerine tekrar tekrar kullanabileceğimiz ürünleri tavsiye ediyor.
2: Çiftler hayatlarının en güzel gününü belirlerken, yani evlenirken, genellikle akılda kalıcı, estetik ve numerolojik anlamı olan tarihler seçmeye gayret eder. Dün de 26.06.2026 olduğu için nikah memurları durmaksızın çalıştı. Sadece başkentte 471 çift evlenmek için başvuruda bulundu. Nikah süresi 5 dakikaya düştü.
5: Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?
4: İmzalar atıldı, fotoğraflar çekildi. Takvimler 26.06.2026'yı gösterirken bu özel tarihte evlenmek isteyen çiftler nikah salonlarını doldurdu. Sadece başkentte 471 çift evet demek için bu günü seçti.
22: Özel bir tarih diye 26.06.2026 aklımızda kalsın, unutmayalım diye hem de. Güzel olacağını düşündük. Aslında düğün 4 ay sonra ama bu tarihi seçtik özel olarak.
23: Güzel gülüyor, heyecan dorukta mı?
24: Evet, fazlasıyla.
5: Evet.
4: Gelin ve damatların en çok ilgi gösterdiği ilçe ise hamam önündeki tarihi binada nikahın kıyıldığı Altındağ Belediyesi'ydi.
23: 26.06.2026 Altındağ'da bu özel tarihte evlenmek isteyen çiftlerin sayısı 163. Bu nedenle de evlendirme dairesinde nikah süreleri 5 dakikaya indi.
25: Sabah 08.30'dan itibaren kendileri kabul ettiler. Çok erken de olsa 26.06.2026'da evlenmek istiyoruz dediler. Beşer dakika arayla nikahlarımız devam ediyor.
23: Neden 26.06?
26: Yani güzel bir tarih. Birbiriyle uyuyor o yüzden.
27: Normalde 06.06 alacaktık ama gün yoktu. Biz de bugün aldık.
23: Heyecanlı mısın?
26: Evet.
28: Bugün 63. nikah kıyıyoruz ve devam ediyoruz hala nikahlarımıza.
4: Tüm Türkiye'de nikah salonları önünde gün boyu yoğunluk vardı. Aileler de çocuklarının heyecanlı bekleyişine ortak oldu.
23: Ne zaman aldınız randevunuzu?
29: Yani 3 ay falan oldu.
30: Mutlu olsunlar sonuna kadar inşallah.
2: Bu haberle noktalayacağız efendim. Bugün yarının ikinci dilimini de son dilimle saat başına karşınızdayız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
31: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
32: Hava durumu.
33: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece artarken gelecek hafta aşırı sıcak gelecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetli ancak nemli estiğinden hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Ankara güneşli 30, Bursa 33, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece ancak özellikle Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına var. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli eserken Karadeniz kıyılarında bağıl nem artıyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi artıyor. Gölgede Manisa ve Muğla 36, Denizli ve Aydın 37, Bodrum 35 derece. Manisa'da çok şiddetli rüzgar var. Akdeniz güneşli. %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de başta Rize ve Artvin olmak üzere Trabzon, Ordu, Samsun hattında yağış yer yer çok şiddetli olacak. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari boyunca gök gürültülü sağanak var. Bölgede rüzgar şiddetli. Malatya 32 derece. Güneydoğu açık, sıcaklık 35-36 derecelerde.
32: Hava durumu.
34: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Yeni bir gelişmeyle başlıyoruz. Bir canlı bağlantımız olacak. Amerikan ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilere ateş açmasına karşılık verildiğini duyurdu. Ayrıntılar Begüm Dönmez Ersöz'de. Begüm, şimdi bu saldırıların kapsamına dair elimizdeki bilgiler neler? İran'ın bir saldırıya karşılık vermesi bekleniyor mu? Tabii bunu sorguluyoruz bir yandan. Bir yandan da aradaki gerilim yeniden tırmanacak mı? Neler aktarırsın bu son gelişmelere dair?
1: Bolsa ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un yaptığı açıklamayı aktararak başlayalım. İran'ın 25 Haziran'da MV Ever Lovely kargo gemisine yönelik saldırısına bir karşılık olarak Amerikan uçaklarının İran'a ait füze ve insansız hava aracı depo tesislerini, noktalarını ve kıyıdaki radar noktalarını hedef aldığı belirtildi. İran güçleri tarafından ticari gemiciliğe yönelik bu saldırganlık tırnak içerisinde ateşkes ihlali olarak değerlendirildi. Ateşkesin açık bir ihlali olarak değerlendirildi. CENTCOM yaptığı açıklamada İran'ın tehlikeli davranışı uluslararası ticaret koridorundan ticaret akışı devam ederken seyru sefer özgürlüğüne zarar verdiği ifade edildi. CENTCOM güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik destek ve koordinasyon desteği vermeyi sürdürdüğü ifade edildi. ABD ordusu İran'la sağlanan anlaşmanın tüm unsurlarına uyulması, sadık kalınması ve tam olarak uygulanması konusunda teyakkuzda olmaya devam ediyor ifadesi kullanıldı. Şimdi biraz önce Amerikalı yetkililer de ABD basında yaptıkları açıklamalarda İran'ın saldırısına karşılık olarak Amerika'nın gerçekleştirdiği saldırıların tamamlandığını ifade ediyor. İran'ın füze ve drone hedeflerine yönelik ABD saldırılarının yaklaşık 90 dakika, 1,5 saat sürdüğünü söylüyor Amerikalı yetkililer. Ve bir Amerikalı yetkili de Amerikan ordusunun vurduğu hedefler arasında Hürmüz Boğazı boyunca uzanan 4 noktanın hedef alındığını belirtiyor ve bir de Keşm Adası'nda bazı hedeflerin vurulduğunu belirtiyor. Tabii Amerika'nın İran'a yönelik bu son misilleme saldırısında ne kadarlık bir hasar meydana geldi, ona ilişkinse henüz bir ayrıntı yok. ABD Başkanı Donald Trump gün içerisinde İran'ın saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada saldırıyı ateşkesin bir ihlali olarak değerlendirmiş ve sonrasında da bunun Tahran açısından bir sonucunun olup olmayacağı sorusunda da göreceksiniz yanıtını vermişti. Dolayısıyla bir karşılık gelebilir beklentisi oluşmuştu. İran'ın 25 Haziran'da Hürmüz Boğazı'ndaki kargo gemisine yönelik saldırısı İran'la Amerika'nın ateşkes anlaşmasına varmasından bu yana ticari bir gemiye yönelik ilk saldırı olarak kayda geçmiş oldu. 11 gün önce imzalanmıştı daha İran'la Amerika arasındaki mutabakat zaptı. Dolayısıyla bu son gelişme ve karşılıklı tırmanan gerilim hem müzakerelerin kırılgan bir zeminde ilerlediğini hem de Hürmüz Boğazı'nda trafiğin savaş öncesi duruma, seviyeye döndürülmesinde bir takım zorluklarla karşılaşılabileceğinin bir işareti olarak yorumlanabilir. Çünkü Uluslararası Denizcilik Örgütü de bu yaşanan gerilimin ardından o bölgede mahsur kalan yüzlerce geminin kurtarılması ve İran Körfezi'nden ayrılmasına yönelik çabaları askıya almıştı. Amerika ve İran aslında imzalanan mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ve erişimin yeniden tesisi konusunda uzlaşmıştı. Ama bunun tam olarak nasıl yapılacağına ilişkin koşullar biraz muğlak ve belirsiz bırakılmıştı. Anlaşmada Hürmüz Boğazı meselesi nasıl yer alıyordu, o ifadeyi tam olarak hatırlatalım. İran'ın en iyi çabayı göstererek ticari gemilerin güvenli bir şekilde Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine yönelik düzenlemeleri yapacaktır ifadesiyle yer almıştı Hürmüz Boğazı meselesi anlaşmada. Dolayısıyla hem bir miktar yoruma açık hem de Bundan sonrasında Umman'la İran arasında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin nasıl yönetileceğine ilişkin bir müzakere görüşme süreci başlamıştı. Şimdi İran bu atmış olduğu adımla, yani dünkü saldırıyla aslında Hürmüz Boğazı üzerinde söz sahibi olduğunun mesajını veriyor. Yapılan yorumlar o şekilde. İran tarafından gelen mesajlara bakalım. Gerilimin tırmanması ve Amerika'nın saldırısının ardından İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Trump'ın ateşkes ya da müzakerelerin ilkesine bir taahhüt göstermediğini iddia etti. Amerika'da vermiş olduğu bu karşılıkla İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kendi egemenliğini empoze etme girişimlerine karşı adım atacağının bir mesajını vermiş oluyor. Belki de artık bu tür yaşadığımız gerilimler Hürmüz Boğazı'nda yeni bir normali mi beraberinde getiriyor sorusu da gündemde Buse.
0: Bir gün dönmez her söz Amerika Birleşik Devletleri'nden aktardı son yaşananlara dair gelişmeleri. Washington'da Lübnan ve İsrail görüşmelerinde de çerçeve anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Lübnan'ın güneyinde iki pilot bölge oluşturulacak ve Lübnan askeri kademeli olarak bu bölgeye yerleştirilecek. İmzalanan açıklamaya dair Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Lübnan tarafından peş peşe açıklama var. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu anlaşma kapsamında Lübnan ordusunun güvenli bölge olarak adlandırılan hattı devralmak üzere hazırlıklara başlamasına imkan tanıyacaklarını savundu. Bu sürecin iki kademeli olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. Ancak Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece bölgeden ayrılmayacaklarını da söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Ansa anlaşmayı ülkesinin egemenliğini yeniden kazanması yolunda ilk adım olarak nitelendirdi. Hizbullah'tansa çerçeve anlaşmaya karşı sert bir açıklama geldi. Bir milletvekili iç savaş çıkmadığı sürece bu anlaşmanın uygulanamayacağını savundu. Hizbullah direnişi olmadan imza atılan hiçbir belgenin kabul edilemeyeceği ifade edildi. Silahlarımıza daha sıkı sarılacağız denildi. İran Savaşı'nda Orta Doğu'daki Amerikan üslerinde oluşan hasarla ilgili hala net açıklamalar gelmedi. Ancak hasarın büyük olduğu yönünde haberler var. Amerikan Wall Street Journal gazetesi bazı askeri tesislerin İsrail'e taşınabileceğini yazdı.
2: İran Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en az 20 askeri ve diplomatik tesisi hasar aldı. Hasar gören yerler arasında Bahreyn'deki donanma üssü de var. Amerikan Wall Street Journal gazetesi 5. donanma filosunun üstünde oluşan hasarı uydu fotoğraflarını inceleyerek mercek altına aldı. ABD ordusunun Orta Doğu'daki tek donanma üssünde oluşan toplam hasarın 400 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor. 5. donanma filosunun karargah binasının kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor. Sadece bu karargahın yeniden inşasının 200 milyon doları bulacağı öngörülüyor. Donanma eğitim binası, ambulansların bulunduğu acil yönetim binası da zarar gören yerler arasında. İran saldırılarında üstteki iki uydu iletişim terminalini de hedef aldı. Gerçek zamanlı askeri iletişimi mümkün kılan terminallerin her birinin inşasının yaklaşık 20 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor. Amerikalı uzmanlar Bahreyn'deki üssün onlarca yıl önce inşa edildiğine ve İran'ın bugünkü drone ve füze teknolojisinin gerisinde kaldığına dikkat çekiyor. Wall Street Journal gazetesi Bahreyn'deki üssün ileride kullanılmaya devam edeceğini ancak yeniden inşasının nasıl olacağına henüz karar verilmediğini yazdı. Wall Street Journal'a göre Bahreyn'deki üssün yenilenmesi planlanırken Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki ABD askeri varlığının ise azaltılması hedefleniyor. Bölgedeki bazı üsler ve askeri tesislerin ise batıya kaydırılması ve İran füzeleriyle dronlarının menzilinden daha uzağa çekilmesi değerlendiriliyor. Üslerin kaydırılması planlanan ülkelerden birinin de İsrail olabileceği belirtiliyor. Amerikalı askeri yetkililer savaşta personeli korumaya öncelik verdiklerini vurguluyor. Bu nedenle boşaltılan üsleri korumanın daha az önemsendiğinin altı çizildi. Savaş boyunca İran'ın 8000'den fazla füze ve drone kullandığını ancak sadece 2 saldırının Amerikan kayıplarına yol açtığına dikkat çekiliyor. ABD Silahlı Kuvvetleri'nin ise İran'da 13.500'den fazla hedefi vurduğu belirtiliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti. 700 milyon dolarlık jet motoru satışı konusu kongreye bildirildi. Satış onayının verilmesi halinde 80 adet F-110 motoru alınacak. Böylece yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın seri üretim aşamasına geçilmesi için kritik bir eşik aşılmış olacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-110 motoru satışında resmi süreci başlattı. Trump yönetimi 700 milyon doların üzerindeki satışa yönelik niyetini Kongre'ye iletti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde gelen adım hem Kaan projesi hem de iki ülke arasındaki savunma ilişkileri açısından kritik önem taşıyor. Trump NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladığı sırada muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım demişti. ABD Dışişleri'nin Kongre'ye ilettiği bildiride ABD hükümeti siyasi, askeri, ekonomik, insan hakları ve silahların kontrolüne ilişkin tüm değerlendirmeleri yaptıktan sonra bu kalemlerin ihracatına onay vermeye hazırdır ifadelerine yer verildi.
1: Amerika'nın başka ülkelere silah ve askeri ekipman satışında uzun süredir uygulanan bir prosedür var ve bu prosedür kapsamında da hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun ilgili komisyonlarının başkanlarının ve kıdemli üyelerinin normalde onayları gerekiyor. Kongre'den bu süreçlerde gelen itirazlar önemli silah satışlarını etkileyebilir ama yönetim buna rağmen bu süreci ilerletmeyi de tercih edebilir. İlla bloke edecek diye bir şey yok.
2: Söz konusu talep General Electric tarafından üretilen 80 adet F-110 motoru ve bunlara ait test ekipmanlarıyla bazı yedek parçaları kapsıyor. Satışın mali boyutunun 800 milyon doları bulabileceği belirtiliyor. Motorların satışına onay verilmesi Türkiye'nin 2016 yılında başlattığı yerli 5. nesil savaş uçağı programı Kaan'ın devamı için kritik önemde. F-16 savaş uçaklarının da kullandığı F-110 motoru yerli motor geliştirilene kadar Kaan savaş uçağına da güç verecek. Alınacak 80 adet motorla 40 Kaan uçağının seri üretimi garantiye alınmış olacak. Ankara'nın F-35 programına dönüş ve KATSA yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili beklentileri de devam ediyor.
0: Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet özel sektör işbirliğiyle küresel çapta yeni hedeflere yol almayı planladıklarını anlattı.
3: Daha önce 300 milyon lira olan reskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz.
4: İhracatçılar için ticari senetlerin uygun faizi finansmana çevrilmesini sağlayan reskont kredilerinde limit yükseliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu haberi Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin İstanbul'daki genel kurulunda verdi.
3: Bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor. Etkileyecektir. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. İhracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet, özel sektör el ele vererek inşallah bu yeni dönemde ülkemizin ihracat çatısını çok daha yükseklere çıkaracağız.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat ağının genişlemesi için yapılan planlamalara da değindi.
3: Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz.
0: Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır pazar günü son yolculuğa uğurlanacak. İleri evrak ciğer kanseriyle mücadele eden Kadir İnanır solunum sıkıntısı nedeniyle 13 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmış. 14 Mayıs'ta ise yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetmiştir denildi. İnanır için pazar günü saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni gerçekleştirilecek. Ardından ikindi namazına mütakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bir cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı cenaze namazının ardından

0: kurtarılamadı. Diğer işçi Yasin Demirbaş'ın tedavisi sürüyor. Patlamanın neden meydana geldiği henüz belli değil. İncelemeler sürüyor. Niğde Valiliği olayla ilgili adli soruşturma ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş, iki kişi hayatını kaybetmişti.
1: 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Muhammed, anne Çiğdem, baba Servet Böcek Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde haşere ilacından zehirlenerek ölmüşlerdi. 4 sanık 12 yıldan 18 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Yakınları karara tepkili.
2: İlaçlama firması sahipleri Zeki ve Serkan Kışı 18 yıl, ilaçlama firması çalışanı Doğan Caferoğlu 12 yıl, otel sahibi Hakan Oğlak 13 yıl hapis cezası aldı. 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüyle ilgili davada ikinci duruşmada karar çıktı.
3: Ben bu karara itiraz ediyorum. 18 yıl benim çocuklarımı geri getirir mi? Bir tane Muhammed'imiz, Masal'ımı bana geri verebilir mi 18 yıl?
2: 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Muhammed, anne Çiğdem, baba Servet Böcek. 13 Kasım 2025'te Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde haşere ilacından zehirlenerek öldü. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan verilen cezalara yakınları tepki gösterdi.
4: Verilen cezaya tam memnun değilim ben yani. Ama Türk adaletine güveniyoruz yine de yani. İnşallah daha hak ettiklerini bulurlar.
2: Sanık otel sahibi Hakan Oğlak, çalışanlara 2 gün bekleyin, odayı havalandırıp kiralayın dediğini öne sürdü. İlaçlama firmasının kendilerini yeterince bilgilendirmediğini iddia etti.
5: 18 yıl değil, 180 yılda alsalar bunlar sonuç itibariyle giden canları geri getirmeyecekler. Tabii ki gönül isterdi ki en ağır cezayı alsalar.
2: 4 sanık ceza alırken 2 resepsiyon görevlisi beraat etti. Otelin kapıları kilitli olduğu için hastaneye gitmeye çalışan aile binadan geç çıkmıştı. Otelin sorumlu müdürü hakkında da suç duyurusunda bulunulacak.
1: Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
6: Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun?
7: Bu asıl ihbarlar çok yanlış bir şey. Yani yarın öbür gün suç duyurusunda bulunacak. Bilmem ne olacak. Yazık, günah onlara da yani.
0: Arama çalışmaları sürerken verdiği röportajda asılsız ihbarlara tepki göstermişti. 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağrı'da 2018 yılında kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Olayla ilgili ilk davada küçük kızın amcasına kasten öldürme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Diğer 6 sanık serbest bırakıldı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Yusuf Aydemir için tahliye kararı aldı. Ancak Yargıtay eksik araştırma yapıldığı ve dosyaya sonradan sunulan ses kayıtlarının değerlendirilmediği gerekçesiyle bu kararı bozdu. Cinayet iddiasını reddeden sanık amca Yusuf Aydemir yeniden görülen davada kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve kaçma şüphesi nedeniyle bir kez daha tutuklandı. Davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu amca bir kez daha suçlamaları kabul etmedi. Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 6 yıl hapisle cezalandırıldı. Diğer tutuksuz 6 sanıksa beraat etti. Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in akrabaları arasında arbede yaşandı. Polis müdahalesiyle gerginlik sonlandırıldı.
1: Kaçırılan ve polis operasyonuyla kurtarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı yerleştirildiği tespit edildi. O anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Cihazı yerleştiren ise eski bir belediye çalışanı. Öte yandan olayın faillerinin de aralarında bulunduğu 10 zanlı tutuklandı.
2: Önce telefonla talimat aldılar, otomobille keşif yaptılar. Araca takip cihazı yerleştirdikten sonra Erhan Karaal'ı kaçırdılar. Cihazı yerleştiren ise eski bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının peşindeki zanlılar güvenlik kamerasına

0: Kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde önce eski belediye personeli beliriyor. Otomobile bindikten kısa süre sonra yanına bir kişi daha geliyor. Ara sokaklarda dolaştıktan sonra GPS cihazını Erhan Karaal'ın aracının altına yerleştirip uzaklaşıyor. Bu yöntemle peşine düşülen Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'de evinin önünde kaçırıldı. Zorla araca bindirilip Tuzla'daki atıl bir üretim tesisine götürüldü. 32 saat sonra 19 Haziran'da polis operasyonuyla kurtarıldı. Bu görüntüler polis 4 gün boyunca yüzlerce saat kamera kaydını inceledikten sonra ortaya çıktı. Önce 6 zanlı tutuklandı. Salı ve çarşamba günü yapılan baskınlarla 10 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin Sakarya'da bungalov evde saklandığı belirlendi. Kocaeli'ye kaçtıkları sırada gözaltına alındılar. Bir kısmı ormanlık arazide izlerini kaybettirmeye çalışıyordu. Yakalananlardan 4'ünün kaçırılma olayının failleri olduğu tespit edildi. Zanlıların tümü tutuklandı. Kaçırılma olayıyla ilgili çeşitli paylaşımlar yapan gazeteci Ali Çağatay ise yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı iddiasıyla gözaltına alındı.
1: Türkiye önümüzdeki hafta deyim yerinde ise kavrulacak. Birçok bölgede sıcaklık 45 dereceye yaklaşacak. Özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor.
2: Önümüzdeki hafta sıcak hava dalgası bize de geliyor. Sıcaklıklarda 5-6 derece yükseliş olacak.
3: Önümüzdeki hafta dışarı çıkmak çok daha zorlaşacak. Çünkü ülkenin neredeyse tamamı sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.
2: Önümüzdeki hafta salıdan itibaren İstanbul, Batı Karadeniz, Ankara, İç Anadolu'da 35-36 dereceye kadar çıkacak. Aydın'da 40 dereceleri geçecek. Akdeniz'de yine hissedilenler 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da önümüzdeki hafta 45 dereceye yaklaşacak. Bu arada bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Özellikle aracın içindeyseniz, asfalt yerlerdeyseniz buralarda sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükseliyor.
3: Bu kez rüzgar da sıcak havanın etkisini azaltmayacak.
2: Hafta sonu İstanbul'da ve Kocaeli'nin Karadeniz hattında, İstanbul'da da Boğaz hattı, özellikle Sarıyer, Şile tarafında nem oranı yükselecek.
3: Peki Avrupa'da sıcaklık Türkiye'nin gerisinde olmasına rağmen neden daha tehlikeli?
2: Öncelikle şu çelişkiye bir açıklama getirelim. Bizde sıcaklıklar 45 dereceye kadar çıkarken çok sorun yaratmazken neden Avrupa'da 35-36 derece sıcaklıklarda bile çok büyük sorunlar yaşanıyor? Avrupa'da sık ormanlık alanlar, bitki örtüsünün yoğun olması ve uzun büyük nehir ağları o bölgede buharlaşmanın çok fazla olmasına neden oluyor. 45 derece kuru sıcak mı, 30 derece çok nemli hava mı daha öldürücüdür? 30 derece çok nemli hava daha öldürücüdür.
3: Önümüzdeki hafta herkesin, özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması, çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmaması öneriliyor.
1: Gıda fiyatlarındaki düşüş, petroldeki geri çekilme enflasyon tahminlerine de yansıdı. 3 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyonuna dair ekonomist tahminleri %1'in altına indi.
4: Enflasyon beklentileri geriliyor. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelere indi. Öte yandan gıda fiyatları da geriliyor. Söz konusu düşüşler enflasyon tahminlerini de aşağı yönde etkiledi.
5: Gıdanın etkisini biz bu yaz dönemi, artık da yaza girdik diye düşünebiliriz. Havalar da ısındı, güzel oldu. Etkisi düşüyor. Dolayısıyla gıda fiyatlarını bu sene iyi bir hareket bekliyoruz. Ve bunun da tabii aylık bazdaki enflasyon etkisi çok sınırlı olarak kalacak. Ve hatta aylık bazdaki enflasyonu düşürmesine de katkı sağlayacak.
4: Matrix Haber Ajansı'nın yaptığı ankete katılan 22 ekonomist içinde en yüksek tahmin %1,77 oldu. En düşük tahmin %0,74 olurken ortalama beklenti %0,98 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini de %30'un altına indi.
5: Ana eğilimde işte geçen 3 ayda yaşadığımız aslında hem bir iç şok var hem de bir dış şok var. Her iki şoka rağmen de ana eğiliminde ciddi bir bozulma olmadı ve önümüzdeki süreçte tekrar dezenflasyonu destekleyici bir patikaya girebileceğini de söyleyebiliriz.
4: SSK ve Bağkur emeklilerinin gözü de Haziran enflasyonunda. 5 aylık kesinleşen zam oranı %16,60 olurken nihai zam oranı Haziran enflasyonuyla birlikte netleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları Haziran ayı anket sonuçlarına göre enflasyon beklentisi %1,36 olarak kabul edilirse zam oranı %18,19 olacak. Eğer %1'in altında bir aylık enflasyon gelirse emekli zamları da %18'in altına inecek.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
7: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Ama belki de cinayet ve ötesi dememiz daha doğru olacak. Çünkü kitabımız aslında bir western macerası sayılabilir. Ama iki kahramanı kiralık katiller olduğu için doğrudan cinayete de dahil olduğunu düşünüyoruz. Efendim o kadar güzel bir kitap ki, yani ben o kadar sevdim ki, doğrusu dışarıda bırakmayı içime el vermedi. Patrick DeWitt'ten 2011 Man Booker ödülü finalisti. Sisters, kardeşler. Bunun tabii İngilizcesi çok daha hoş oluyor. The Sisters Brothers, yani hemşire biraderler gibi bir şey oluyor. İki tane bütün Batı'nın ismini duyunca titrediği kiralık katillerin de Sisters, kardeşler olması. Baştan zaten Patrick DeWitt'in nasıl bir kara mizah amaçladığını gösteriyor. Sisters, kardeşler Domingo'dan çıktı. Avi Pardo'nun Türkçesiyle Patrick DeWitt yazdı. Özgün ismi Sisters Brothers. DeWitt annesine adamış. Oregon City 1851'de başlıyoruz. Çok acıklı bir sahneyle, atların yandığı, bir atın yandığı bir sahneyle. Ve işte yeni at edinmişler. Oturmuş abisinin atını gözden geçiriyor. Esas kahramanımız Eli. Aslında bu ikilinin daha romantik olanı, yavaş yavaş bu adam öldürme içinden rahatsız olmaya başlamış olanı, abi Charlie. Ve işte yanmış atları, Charlie'nin atı Nimble'ı inceliyor. Nimble çok güzel bir atmış. Biraz aklı kalıyor onda ama zaten burada birlikteliklerinin kısa bir özeti gibi. Çünkü daima Charlie'nin dediği olmuş. Hakim olan kişi daima Charlie. Öldürmekten hiç rahatsız olmayan, hatta memnuniyet bile duyan kişi Charlie. Patronların muhatap olduğu kişi Charlie. Eli de çocukluktan beri hep abisinin arkasından gitmiş bir küçük kardeş. Burada da ilk bölümümüzde eski atını anıyor. Uykusunda öldüğünü görüyormuş. Oysa hiç incitmemiş o atı. Bir kez bile el kaldırmamış. Ve işte Nimble'a bakıyor. Ne kadar güzel bir at olduğunu düşünüyor. Sonra kendine çok çok da parlak olmayan bir at edinecek. Fakat o ata da ileride garip bir sempati, ona karşı bir merhamet duymaya başlayacak. Çünkü dedik ya, zaten aslında merhametli biri sayılabilir tabii. İkide bir de insan öldüren birisi için bu söylenemez. Ama bu da business, biliyorsunuz. İşleri bu. Ama dediğimiz gibi Eli son zamanlarda bundan hayli rahatsız olmaya başlamış. Aşk ilişkileri beceremiyor. Zaten pek de cazip biri sayılmaz. Çünkü yakışıklı değil. Şişman. Bu şişmanlık bir hanıma beğeni duymaya başladığı zaman onu hayli rahatsız ediyor. Ve zayıflamaya çalışıyor, rejim yapmaya. Ama çok komik bir şey tabii. Yani abisinin hemen dikkatini çekiyor. Onunla alay ediyor. Hatta gittikleri bir yerdeki onlara hizmet eden şahıs da havuç mu istiyorsun, havuç yenir mi gibi şeyler söylüyor. Hatta biraz alayı ileri götürünce Eli ona hatırlatmak zorunda kalıyor. Biz sisters, kardeşleriz. Hemen terbiyesini takınıyor, tahmin edeceğiniz gibi servis elemanı. Böyle bir ikirciklenme, tereddüt, şüphe içinde Eli. Aslında Eli'de benim en hoşuma giden şeylerden biri de kitabın film haklarını çok sevdiğim bir aktörün John C. Reilly'nin kendi şirketi için almış olması ve Eli'yi oynamayı düşünmesi. Bu yüzden de hep Eli'nin yüzü gözümün önüne John C. Reilly'nin yüzü olarak geldi.

Sisters kardeşler, Patrick DeWitt yazmış. Irish Times'dan bir alıntı var kapakta. Çok iyi, çok eğlenceli, çok efkarlı. Ya, hakikaten öyle. Yani eğer efkara yatkın bir insansanız siz de benim gibi Ela için efkarlanabilirsiniz. Hikaye ilerledikçe özellikle. Yani tamamen sıra dışı bir kovboy hikayesi. Gerçi bir western dedim ama western de sayılmaz aslında. Her şeyden önce sıra dışı olan tetikçi romanındaki kiralık katil gibi bu kahramanlarımızın da ikisinin de kiralık katil olması. Hayır, bir de üstelik bir tanesi anlatıcımız, yani kitabın anlatıcısı Eli. Onun gözünden görüyoruz her şeyi. Batı'da oradan oraya gidiyorlar. Kendilerinden öldürülmesi istenen insanları temize havale ediyorlar. Herhangi bir silahla, artık ne denk düşerse. Yani biz olayı kötü adamların gözüyle takip ediyoruz. Kitabın başında abinin adı Nimble'ı incelediğini söylemiştim Eli'nin. Sonra başını kaldırıyor ve abinin camdan ona işaret ettiğini görüyor. Abisi Charlie, o sırada Commodore denen ismiyle müsemma bir patronla görüşme yapıyor. Yeni bir iş için görüşüyorlar. Eli de dışarıda bekliyor. Charlie beş parmağını havaya kaldırmış, üst kat penceresinden ona bakıyor. Görmüş çünkü atını gözlediğini, incelediğini. Eli ona kendi atı, memnun kalmadığı atı tabu satıp bedelini yarı yarıya ödeyerek yeni bir at alalım deyince, tamam demiş, adi bir teklif ama yeni iş tamamlanıncaya kadar bekle. Yeni işte şöyle: Commodore onlardan Herman Kermit Worm adlı birini öldürmelerini istemiş. Bu Worm sözde Commodore'a ait bir şeyi çalmış. Bir sırrı varmış üstelik. Ve yola düşüyorlar. Yalnız burada bir tatsız durum oluyor. Yani Eli için tatsız bir durum. Charlie ona diyor ki Commodore lider sen ol demiş. İşin başında sen ol. Ve işte kardeşin sana tabi olsun. Sen daha fazla para al. Hiç memnun kalmıyor bundan. Bu onu çok rahatsız ediyor. Aslında zaman zaman yufkalaşan yüreğine rağmen öfke nöbetleri de var Eli'nin. Yani artık Allah vergisi mi yoksa katillikten gelen bir öldürme alışkanlığından mı doğuyor bilemiyorum. Bu da öfkelendiği anlardan bir tanesi ama abine karşı boynu her zaman kıldan ince. Oregon City'den yola koyuluyorlar. Ama bu sefer farklı bir yere gidiyorlar. Kaliforniya'ya. Neden farklı Kaliforniya? Çünkü altına hücum dönemi. Zaten Patrick DeWitt bu kitabın esin kaynağını öyle bulmuş. Böyle bir garaj satışı gibi bir satışta The 49ers diye Time Life'ın Old West dizisinden bir kitap bulmuş. 19. yüzyıl ortalarında işte altın peşinde, servet peşinde Kaliforniya'ya giden erkekler, kadınlar ve çocukların hikayesini anlatıyormuş. Yani çok da iyi yazılmış bir kitap değilmiş ama karakterler, imajlar kafasında kalmış DeWitt'in. Unutamamış uzun süre onları. Altına hücumdan muhtelif tablolar. 25 sente almış kitabı. O sırada da ikinci romanı üzerinde çalışmaya başlıyormuş. Ama anlaşılan bundan çok etkilenmiş ki ikinci romanı Sisters Brothers olmuş.

Evet, Sisters biraderler, Charlie ve Eli, Kaliforniya yolunda adam öldürmek için Herman Kermit Warren altına hücumun göbeğinde buluyorlar kendilerini. Çünkü Warren Sacramento dışındaki bir altın madeninde, kendi altın madeninde ve gidecekler, onu bulacaklar, öldürecekler. Dediğimiz gibi anlatıcımız Eli. Bu da insanın haydi dengesini bozuyor. Çünkü ister istemez sempati duyuyoruz. Yani insan zaten anlatıcıya karşı böyle bir sempati duyma eğilimli olur. Ne de olsa kendini mazur da gösterebiliyor. Böyle bir imkanı da var anlatıcının. Oysa yani Eli sonuçta bir kiralık katil ve eğer kendisi anlatıcı olmasaydı ona hiçbir şekilde sempati duymayabilirdik. Öte yandan Charlie işte ailenin reisi, kararları veren, çocukluktan beri hep böyle olmuş. Bunları ve annelerini çok hırpalayan, alkolik babalarını öldüren de o, vaktinde aile adına bir girişimde bulunan, tedbir alan diyelim. Sonunda anlaşıldığı kadarıyla anneleri de çok sağlam, güçlü bir kadın, atmış bunları evden, yaptıkları işten pek arz etmemiş diyelim. Charlie aynı zamanda viskiye de düşkün. Kardeşinin aksine Eli'nin öyle bir zaafı yok. Çok içtiği gecelerin sabahında hastalanıyor, yola çıkamayacak hale geliyor. Eli de bunu özellikle ekibin lideri yapılmış birisine hiç yakıştıramıyor. Çünkü gün kaybediyorlar. Ama Charlie'ye laf geçirmek çok zor. Eli ise dediğimiz gibi şair ruhlu, adeta vicdan sahibi. İnsanları gözlemeyi seviyor. Zaman zaman kendini rahatsız hissediyor ama abinin sözünden çıkamıyor. Tartışıyorlar bazen. Aşk hayatından, daha doğrusu olmayışından söz etmiştik. Gene de önce veremli bir muhasebeci kadına, sonra da bir otel hizmetçisine tutuluyor. Küçük isyanları da var. Mesela birisi bir loser diyelim, kaybetmeye mahkum birisi. Ne yaptıysa başarıya ulaşamamış birisi, hayırlı bir iş olarak ona diş fırçasının nasıl bir şey olduğunu gösteriyor. Nasıl kullanacağını gösteriyor ki inanın biraz daha zor şimdikinden. Ve bir isyan olarak abisine onun çok karşı çıktığı diş fırçasını kullanmaya başladığı gibi ona da kullandırmaya çalışıyor. Ama isyanları bunlarla sınırlı kalıyor diyelim. Sonuçta işte Amerika'yı aşıyoruz, Oregon City'den Kaliforniya'ya. İşte bir gücü yetene dünyası. Güçlü olan ayakta kalacak. Güvenecek insan bulmak çok zor. Çünkü insanların gözünü para hırsı bürümüş. Ki bu devirde de bize çok yabancı bir şey değil tabii. Yani altın uğruna yapamayacakları yok. Satmayacakları insan, hatta öldürmeyecekleri insan yok onların da. Ve yani Patrick DeWitt kitabıyla klasik western'a bir selam yollamış ama kötü adamların tarafından bakarak gönderilen bir selam bu. Tarihi ayrıntılar konusunda son derece hassas olmadığı söyleniyordu bir iki eleştiride. Aslında hiç gerek de yok. Zaten westernlerin gerçeğe yakın olmadığını anlamak için Kızılderili gerçeğine, Amerikan yerlisi gerçeğine bakmak yeter. Ama dediğimiz gibi insanlar, bildiğimiz insanlar, o günden bu yana pek farklılık göstermemişler maddiyata düşkünlük açısından. Ama o zamanlar makul çözüm tarzı hemen silaha davranmakmış ve böylece hem paraya da daha kısa yoldan ya da güce erişiyorlarmış. Çözümü daha kısa oluyormuş. İnsanların açgözlülüğü de daha kısa yoldan deliliğe dönüşüyormuş. Bu kısmı iyi değil doğrusu.

Sisters Kardeşler. Patrick Duvitt'in kitabı. Gerçekten benim çok sevdiğim bir kitap. Düpedüz bir cowboy noir. Yani rahatlıkla denebilir cowboy noir diye. Kara mizah. Bu kara mizah da genelde korkutucu bir olayla ortaya çıkıyor ama bu komik olmasını da engellemiyor. Duvitt'in büyük bir başarısı da bu kitapta bir Fellini filminden çıkmışa benzeyen karakterler yaratmış olması. İşin komik tarafı bu karakterlerin de bize inandırıcı gelmesi. Kahramanlarımız ve anlatıcımız başta olmak üzere. İnsanın gözünün önüne sık sık Charlie Chaplin'in altında hücumu geliyor. Benim geldi. Eli ise daha önce de söylediğim gibi filmin haklarını satın almış olan John C. Reilly'nin gözüyle gördüm. Ki doğrusu güçlü oyunculuğu açısından da ki mevcut en iyi aktörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Fiziki yatkınlığı açısından da John C. Reilly'nin Eli'yi oynayacakları arasında doğrusu başı çektiği söylenebilir. Efendim dediğimiz gibi Patrick Duvitt bu kitabı bir satışta bulmuş. 25 sente almış bu kitabı dediğim bu kitaba esin kaynağı olan kitabı anlamına. The 49ers'ı. O sırada ikinci kitabı üzerinde çalışıyormuş. Birkaç yıl önce de defterine hassas cowboy diye bir iki kelime yazmış öylece. Bu fikir sonunda onun iki yasa dışı şahıs arasında böyle birbirlerine laf sokan bir muhavere yazmasına yol açmış. Ama orada da kalmış, ileride gitmemiş. Yeni kitaba başlayacağı zaman bilgisayarında bu sahneyi bulunca yani çok hoşuna gitmiş. Oradan devam etmeye karar vermiş. Tam o sırada işte The 49ers'ı bulmuş zaten. Böylece romanını Amerikan tarihinin hangi döneminde geçireceğini karar vermiş. Bugün de değil, altına hücum devrinde. Kitaba biraz hasar vermiş doğrusu. Resimleri varmış. Resimleri masasının üstüne asmış görebilmek için hep ve yazmaya başlamış. Birkaç ayda da bu iki kovboy Charlie ve Eli Sisters kardeşler ortaya çıkmışlar. Önce kardeş olmalarını düşünmüş. Ondan sonra da işte Batı'nın meşhur katilleri, adını duyanları titreten iki katil Sisters kardeşler olmalarını. Dediğimiz gibi bu aslında cowboy romanına pek benzemeyen bir cowboy romanı. Ama tabii ki Jesse James gibi karakterler de daima vardı cowboy romanlarında. Ne var ki onlar kahraman oldukları zaman da aslında anti kahraman oluyorlardı ve kitapları yazan kişiler onlar hakkında yargılarda bulunuyorlardı. Burada yargı margı yok. Hiçbir yargıda bulunmuyor. Sadece olduğu gibi iki kardeşi önümüze seviyor Patrick Duvitt. Ve biz de onların maceralarını bazen dehşet duyarak, bazen gülerek, bazen de hakikaten bir yufka yürek durumu doğarak izliyoruz. Ben şahsen gerçekten sevdim. Onun için size bir cinayet ve ötesi haftası yapayım dedim. Hem yazın, yazdayız yani. Her şey makul karşılanır değil mi bu durumda? Evet efendim, kitabımız Domingo'dan çıktı. Avi Pardo çevirdi. Sisters kardeşler. Patrick Duvitt'in çok iyi, çok eğlenceli, çok efkarlı. 2011 Man Booker ödülü finalisti The Sisters Brothers takdim ettik. Umarım siz de bizim gibi sevmişsinizdir. Bir başka Cinayet Masası programında gene birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.

NTV Radyo Arşivinde Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece artarken gelecek hafta aşırı sıcak gelecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetli ancak nemli estiğinden hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Ankara güneşli 30, Bursa 33, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece ancak özellikle Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına var. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli eserken Karadeniz kıyılarında bağıl nem artıyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi artıyor. Gölgede Manisa ve Muğla 36, Denizli ve Aydın 37, Bodrum 35 derece. Manisa'da çok şiddetli rüzgar var. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de başta Rize ve Artvin olmak üzere Trabzon, Ordu, Samsun hattında yağış yer yer çok şiddetli olacak. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari boyunca gök gürültülü sağanak var. Bölgede rüzgar şiddetli. Malatya 32 derece. Güneydoğu açık, sıcaklık 35-36 derecelerde.
0: Hava durumu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
2: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
3: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
3: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu.
2: Sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
4: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu geceler, saatler 2'yi gösteriyor, gelişmelerle karşınızdayız. ABD'nin İran'a hava saldırılarının ardından devrim muhafızları karşılıklı olarak bölgedeki ABD üslerini hedef almaya başladığını duyurdu. ABD ordusuysa saldırıları tamamladığını aktardı. Bölgedeki son gelişmeleri NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Begüm.
1: Korhan, 25 Haziran'da İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yönelik saldırısına karşılık olarak Amerikan ordusu bugün Hürmüz Boğazı civarında İran'a ait füze ve insansız hava aracı depo ve tesisleri vurduğunu açıkladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'ın 25 Haziran'daki saldırısı ateşkesin açık bir ihlali olarak değerlendirildi ve ABD ordusunun da İran'la sağlanan anlaşmanın tüm unsurlarının uygulanması, tam olarak uygulanması konusunda teyakkuzda olmaya devam edeceği belirtildi. Amerikalı yetkililere göre ABD'nin İran'ın saldırısına verdiği karşılık yaklaşık 90 dakika, yani 1,5 saat sürdü. 1,5 saat içerisinde tamamlandı son saldırılar ve bu saldırılarda Hürmüz Boğazı civarında İran'a ait 4 hedefin vurulduğu ve Keşm Adası'nda da bazı hedeflerin vurulduğu ifade edildi. Ne kadarlık bir hasar ya da ne boyutta bir hasar var, buna ilişkin ise bir ayrıntı yok. ABD Başkanı Donald Trump gün içerisinde İran'ın kargo gemisine yönelik saldırısını ateşkesin ihlali olarak değerlendirmişti. Tahran peki bunun sonuçlarıyla karşılaşacak mı sorusuna da göreceksiniz yanıtını vermişti. Kısa bir süre önce İran'la müzakerelerde önemli rol oynayan ve İsviçre'deki görüşmelerde Amerikan heyetine liderlik eden Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den bir açıklama geldi. Vance, İran bir ateşkes anlaşması imzaladı. Biz bunu onurlandırdık, yani uyduk. Eğer mutabakat zaptının nasıl uygulanmakta olduğuna ilişkin bazı görüş ayrılıkları, fikir ayrılıkları varsa telefon açıp arayabilirler ama şiddete şiddetle karşılık verilecek ifadesini kullandı ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance. İran'ın dünkü saldırısı, yani 25 Haziran'daki saldırısı, İran'la Amerika arasında sağlanan ateşkes anlaşmasından bu yana bir ilk. 11 gün önce imzalanmıştı ateşkes anlaşması. Aslında mutabakat zaptında Amerika ve İran Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda mutabık kalmış ama bunun tam olarak nasıl yapılacağı konusu muğlak bırakılmıştı. Anlaşmada İran'ın en iyi çabalarını kullanarak ticari gemilerin güvenli bir şekilde Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi için düzenlemeler yapacağı ifade edilmişti. İran'dan gelen tepkilere baktığımızda da oradan da sert açıklamalar var. Amerika'nın saldırısı sonrası İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı ABD Başkanı Donald Trump'a hedef aldı. Trump'ın müzakerelerin ilkelerine ya da ateşkesin ilkeleri konusunda taahhüt göstermediğini iddia etti. Ateşkesin sorumsuz bir şekilde ihlal edilmesinin ABD tarafında pişmanlık yaratacağı şeklinde bir ifade kullandı. İran devlet medyasında da İran devrim muhafızlarına atfen yer alan bir haberde bundan sonraki ABD saldırılarının daha geniş çaplı bir karşılık gerektireceği ne ifade ettiği haberi aktarıldı. Şimdi geldiğimiz noktada İran hem dünkü saldırıyla hem de bugünkü açıklamalarıyla Hürmüz Boğazı'nda kendi egemenliğini empoze etmek gibi stratejik bir karar almışa benziyor. Amerika'da İran'dan gelen bu tür girişimlere karşılık vereceğinin mesajını vermiş oluyor bu son yaşanan gelişmeyle birlikte. Peki Hürmüz Boğazı'nda bundan sonrasında ne olacak? Yani İran kendi egemenliğini orada empoze ederken bu ortaya çıkan yeni realiteyi Washington kabul edecek mi, etmezse bu savaşa dönüşü mü gerektirecek? Orası şu an için bir soru işareti. Çünkü İran Hürmüz Boğazı konusunda bulunduğu pozisyondan şu an için geri adım atmaya pek niyetli görünmüyor. Bu da Trump yönetimini tabii zor bir tercihle karşı karşıya bırakıyor. Ya bu ortaya çıkan realiteyi kabul etmek ya da kabul edilmeyecekse de acaba yeni bir askeri karşı karşıya kalma, gelme gibi bir durum mu söz konusu olacak? Bu yaşanan gelişmeler tabii ki hem Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin, ticari gemi trafiğinin savaştan önceki seviyeye çekilmesinin ne kadar zor olabileceğini ve İran'la Amerika arasındaki müzakerelerinde çok kırılgan bir zeminde ilerlemekte olduğunu da göstermiş oldu Korhan.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Orta Doğu'yu ilgilendiren bir diğer önemli gelişme ise Washington'da yaşandı. Lübnan'la İsrail görüşmeleri devam ediyor. Bir çerçeve anlaşması söz konusu. O anlaşmayla birlikte Lübnan'ın güneyinde iki pilot bölge oluşturulacak ve Lübnan askeri de kademeli olarak bu bölgeye yerleştirilecek. İmzalanan anlaşmaya dair ABD, İsrail ve Lübnan tarafından ard arda açıklamalar geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, anlaşma kapsamında Lübnan ordusunun güvenli bölge olarak adlandırılan hattı devralmak üzere hazırlıklara başlamasına imkan tanıyacaklarını savundu. Bu sürecin iki kademeli olarak gerçekleştirileceği açıklandı. Ancak Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece bölgeden ayrılmayacaklarını da söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise anlaşmayı ülkesinin egemenliğini yeniden kazanması yolunda ilk adım olarak nitelendirdi. Hizbullah'tansa çerçeve anlaşmaya karşı sert bir açıklama geldi. Bir milletvekili iç savaş çıkmadığı sürece bu anlaşmanın uygulanamayacağını savundu. Hizbullah direnişi olmadan imza atılan hiçbir belgenin de kabul edilmeyeceği ifade edildi. Silahlarımıza daha sıkı sarılacağız dendi. Yine Orta Doğu gündemiyle devam edelim. İran savaşının Körfez ülkelerini nasıl etkilediğiyle ilgili dış basında analizler yayınlanmaya devam ediyor. Amerikan The New York Times gazetesinde çıkan son analizde 3 aylık savaş Körfez'i nasıl sonsuza dek değiştirdi adlı başlık kullanıldı.
2: Güvenlik algıları alt üst oldu. Petrol zengini ekonomileri sekteye uğradı. Savunma stratejilerini gözden geçirmeye başladılar. Amerikan New York Times gazetesi İran savaşının Körfez ülkelerine etkisini mercek altına aldı. Analizde 3 aylık savaş Körfez'i nasıl sonsuza dek değiştirdi başlığı kullanıldı. ABD ve İran'ın anlaşmasıyla savunmasız kaldıklarına inanan Körfez ülkelerinin savunma stratejilerini, ekonomilerini ve ticaret yollarını yeniden şekillendirmeye çalıştıkları belirtildi. Katar merkezli Orta Doğu Küresel İlişkiler Konseyi'nin direktörü Halit Elcebir, savaşın Körfez'de derin bir yara açtığını söyledi. İyileşmek çok ama çok uzun zaman alacak dedi. New York Times analizinde savaşın Körfez ülkelerini birleştirmek yerine aralarındaki farklılıkları artırdığı yorumuna da yer verildi. Birleşik Arap Emirlikleri ABD ve İsrail'le ittifakını güçlendirirken Katar arabuluculuk rolü üstlendi. Suudi Arabistan'sa bir yandan İranlı yetkililerle kanalları açık tutarken diğer yandan Trump yönetiminin kararlarını yönlendirmeye çalıştı. Umman'ınsa Hürmüz Boğazı'ndan ücret alınması için İran'la müzakereler yürüterek ABD'nin tepkisini çektiği hatırlatıldı. Körfez ülkeleri için en köklü değişimin ise Hürmüz Boğazı'nın kapanması olduğu belirtildi. New York Times gazetesi İran'ın günün birinde Hürmüz'ü yeniden kapatacağı endişesinin bölgenin üzerinde bir kara bulut gibi dolaştığını yazdı. Körfez ülkelerinin bu nedenle petrol, gıda ve diğer malların ülkelerine giriş çıkışı için alternatif yollar aramaya başladıklarına dikkat çekildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı sıfıra indirme stratejisi izlemeye başladığı belirtildi. Bu kapsamda Boğaz'ın dışında kalan bölgelerde limanlarını genişletmeye, petrol boru hatları ve demir yolları inşa etmeye başlandığının altı çizildi. Hürmüz'den yüzlerce kilometre uzakta limanları bulunan Umman'sa karayoluyla mal taşıyarak komşuları için kritik bir lojistik merkezine dönüştü. New York Times gazetesi ayrıca ABD-İran mütabakat zaptında İran'ın füze ve drone stoğu ile ilgili herhangi bir madde bulunmamasının da Körfez ülkelerini endişelendirdiğini yazdı. Şarkul Avsat gazetesinin yazarı Abdülrahman El Raşit, mütabakatla elde edeceği mali kazançların İran'ı eskisinden daha güçlü hale getireceğini ileri sürdü. New York Times gazetesi Körfez ülkelerinin İran'la ayrı müzakereler yürüterek saldırmazlık anlaşmaları yapmaya çalışabileceklerini de yazdı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gitti. Kanadalı mevkidaşıyla basın toplantısında konuşan Fidan, ABD ve İran arasındaki anlaşma konusunda da önemli uyarılarda bulundu. İsrail'in anlaşmayı sabote etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Bakan Fidan, Gazze konusunda da dikkat çekti.
3: Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gitti. Kanadalı mevkidaşı Anita Anand'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat zaptına dair konuşan Fidan, anlaşmanın nihai barışa ulaşmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi. Bu süreçte İsrail'in provokasyonlarına izin verilmemesi uyarısında bulundu.
3: Türkiye olarak Amerika ile İran arasında devam eden müzakere sürecine etkin katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı.
4: Bakan Fidan'ın gündeminde Gazze de vardı. İsrail'in Gazze'deki sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.
3: Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen İsrail yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Netanyahu hükümetinin insani yardımların Gazze'ye girişini engellemesi durumun vehametini daha da bildiğiniz gibi artırmaktadır. Bunu an be an takip etmekteyiz.
4: Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da adımlar atıldığını ifade etti. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kanada Başbakanı Mark Carney'in çaba gösterdiğini sözlerine ekledi. Kanadalı Bakan Anita Anand da iki ülkenin pek çok alanda işbirliği yaptığını vurguladı.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dünyanın güvenlik mimarisinin sorgulandığı hassas bir dönemden geçildiğini söyledi. Bu süreçte harbi hazırlık seviyesi daima güncel tutulmalı dedi.
5: Günümüzde değişen harp doktrinleri ve geleceğin muharebe sahası ihtiyaçları, kendimizi sürekli geliştirmemizi ve harbi hazırlık seviyemizi daima güncel tutmayı zorunlu kılmaktadır.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve beraberindeki personeli kabulünde konuştu.
5: Başta bölgemiz olmak üzere küresel ölçekte risk ve tehditlerin arttığı, dünya güvenlik mimarisinin ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu karmaşık ve hassas bir dönemden geçiyoruz.
2: Bakan Güler, NATO zirvesi öncesi Turdef dergisinin sorularını da yanıtladı. Güler, Türkiye'nin savunma harcamalarını artırarak gayri safi milli hasılanın %5'i seviyesine çıkaracağını açıkladı.
6: 2024 Lahey zirvesiyle birlikte NATO tarihi bir karar alarak savunma harcamaları hedefini %5 olarak belirlemiştir. Ülkemiz de bu hedef çerçevesinde savunma harcamalarını artıracak, çelik kubbeyi geliştirecek, tersanelerimizdeki üretim kapasitesini artıracak, füze sistemleriyle otonom ve insansız sistemler konusundaki yeteneklerini daha da geliştirecektir.
2: Milli Savunma Bakanı'nın Avrupa'nın güvenlik mimarisi arayışlarına yönelik eleştirileri de vardı.
6: AB savunma girişimlerinde Türkiye'ye yeterince yer verilmemesinde rasyonel değerlendirmelerden çok siyasi yaklaşımların etkili olduğunu düşünüyoruz. Avrupa güvenliğinin NATO'dan, NATO'nun caydırıcılığının da Türkiye'nin katkılarından bağımsız düşünülemeyeceği açıktır. Ortak çıkarlar temelinde daha kapsayıcı işbirliği modelleri geliştirilmelidir.
0: AK Parti kuruluşunun 25. yılına yaklaşırken yeni dönem yol haritasını belirlemek üzere bugün kampa giriyor. Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenecek olan kamp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.
2: AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek. Kampta 25 yılın değerlendirmesi ve yeni dönem yol haritası belirlenecek.
7: 3 gün boyunca burada milletimize daha güçlü hizmetler sunmak adına ortaya koyacağımız tüm değerlendirmeleri Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerçekleştireceğiz.
2: Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenecek kampa bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, MYK üyeleri ve parti kurucuları katılacak. Kamp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak.
8: Bu kampın teması 25. yıl kutlamalarına taşıma önceliği taşıyor. Çeyrek asırlık destan AK Parti diyerek bir tema belirledik. Bu çeyrek asırlık dönemin içine neleri sığdırdığımızı ve aslında istişare değerlendirme formatı üzerinden 25 yıllık bir muhasebe yapmanın kampı için bugün buradayız.
2: Farklı oturumlarda bakanlar ve milletvekilleri bir araya gelecek. Başta ekonomi olmak üzere terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki güncel gelişmeler ele alınacak. Kamp pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanacak. Kamptaki değerlendirmeler rapor haline getirilecek ve bu rapor politika oluşturma süreçlerinde kullanılacak.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'daydı. Gündeminde mutlak butlan kararı ve belediyelere yönelik operasyonlar da vardı.
9: Avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Selahattin Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır programına bu sözlerle başladı. Diyarbakır'ı ziyaret eden Özgür Özel,

0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelere çevrilmiş durumda. Amaç meclis tatile girmeden düzenlemeyi ele almak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz düzenlemenin belli koşul ve tarihe endeksli olacağını belirtti.
1: Kritik bir aşamaya gelmiş durumdayız bu süreçte. Nihai takdir merci Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu döneme yetişsin diye bir gayret var.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye yasalarının meclis tatile girmeden yürürlüğe girmesi için büyük bir çaba olduğunu söyledi. Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerle bir araya gelen Yılmaz, bir yasal çerçeve oluşturulacağını ve bunun belli şartlar ve tarihlere bağlı olacağını söyledi.
1: Bir taraftan biz diyoruz ki silahlarınızı bırakın, gelin işte gerekli düzenlemeleri yapalım. Diğer taraftan örgütte ben bırakacağım ama bırakınca nasıl bir yasal çerçeveyle karşı karşıya kalacağım diyor. Burada bir yasa mühendisliği çalışmasına ihtiyaç var gibi görünüyor. Yasa olarak neyle muhatap olunduğu belirlenmiş olacak ama bunun harekete geçişi belli koşullara bağlanmış olacak.
2: Toplantıda ekonomi de gündemdeydi. Yılmaz'a Temmuz ayında memur ve emeklilere refah payı verilecek mi diye soruldu.
1: İlk 6 ayda programımızda beklediğimizden daha yüksek. Savaş nedeniyle bir enflasyon var. Otomatik işleyen bir sistem var biliyorsunuz. Belli artışlarda Temmuz enflasyonu çıktığı zaman işte memur maaşları, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyonu hiçbir zaman ezdirmedik. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz bu rakamlara.
0: Başkent'te düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara Valiliği trafiğe tamamen kapatılacak bölgeler hariç toplu ulaşımın süreceğini açıkladı. Yayalara yönelik bir kısıtlama da olmayacak.
2: Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirve boyunca herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı olmadığını açıkladı. Ankara Valiliği'nden de zirve boyunca Ankara'da uygulanacak ulaşım ve trafik düzenlemelerine dair yeni bir açıklama geldi. Buna göre il genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacak. Araç trafiğine tamamen kapatılacak yollarda kontrollü yaya geçişleri yapılabilecek. Otobüs ve minibüs ulaşımında da zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı ve çevresiyle liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresindeki kapatılan yollar hariç herhangi bir kısıtlama olmayacak. Metro ve Ankaray ulaşımı da sürecek. Sadece Ankaray Bahçelievler durağı ve Söğütözü metro durağında zirve boyunca iniş ve biniş yapılmayacak. İş yerlerine yönelik de herhangi bir kısıtlama öngörülmüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritasıyla geçici olarak araç trafiğine kapatılacak güzergahlarla alternatif ulaşım yolları görülebiliyor. haritan.iletisim.gov.tr adresinden hizmet veren platform yaklaşık 400 bin ziyaret ve 4 milyona yakın tıklanma aldı.
0: Bu arada zirve öncesi Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklananlar arasında Tema Vakfı çalışanları da var. Vakıftan da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Ankara İl Temsilcisi, temsilcilik çalışanları ve gönüllülerinin 3 Haziran'da Nallıhan'da doğa gezisine katıldığı belirtildi. Gezi dönüşünde mola yerinde bir eylem görüldüğü, ekibin araçtan inmeden oradan uzaklaştığı söylendi. Bunun ardından jandarma tarafından yol üzerinde 3 kez yapılan kimlik kontrolünün ise soruşturma kapsamında değerlendirildiği anlaşılmaktadır denildi. Ekibin söz konusu eylemle hiçbir ilişkisi olmadığı söylendi. Sürecin yakından takip edildiği, hukuki desteğinde süreceği vurgulandı. Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Her iki taraftan da 160'ar savaş esirinin ülkelerine teslim edildiği açıklandı. Esir takası için Birleşik Arap Emirlikleri arabuluculuk yaptı. Rusya 160 Ukrayna askerini, Ukrayna'da aynı şekilde 160 Rus askerini teslim etti. Rusya Savunma Bakanlığı serbest bırakılan Rus askerlerinin şimdilik Belarus'ta bulunduklarını, tıbbi ve psikolojik destek sağlandığını duyurdu. Esir takasına dair Ukrayna tarafından da açıklama geldi. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 160 Ukraynalının ülkeye geri döndüğünü duyurdu. Hepsi

0: 2022'den beri esaret altındaydı ifadesini kullandı. Zelenski, Birleşik Arap Emirlikleri'ne de teşekkür etti. Venezuela'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarma çalışmaları da sürüyor. Kuzey sahillerini vuran depremler özellikle La Guarda kentinde büyük yıkıma yol açtı. Yüzlerce bina çöktü. Yaşamını yitirenlerin sayısı da 900'ü geçti. Kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyorlar.
1: Felaket böyle başladı. Güney Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5'lik depremle sarsıldı. Onlarca bina yerle bir oldu, yüzlercesi ise ağır hasar aldı. 7,5'lik depremin merkez üssü Yaracuy eyaletinin Yumare şehrinin 28 kilometre güneydoğusuydu. Deprem yerin 28 kilometre altında meydana geldi. Başkent Caracas dahil çok sayıda şehir depremden etkilendi. La Guaira yıkımın en fazla olduğu eyaletlerden biri oldu. Yüzlerce kişi enkaz altında kaldı. Felaketin boyutu havadan da görüntülendi. La Guaira'daki Uluslararası Havalimanı da depremde ciddi hasar aldıktan sonra kapatıldı. Bu uluslararası yardımların ulaştırılmasını da güç hale getirdi. Enkaz altındakileri kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yardım çalışmalarını yerinde denetledi. Depremzedelere 2600 tondan fazla insani yardım gönderildi. Birleşmiş Milletler de uluslararası yardım için devreye girdi. 17 ülkeden Venezuela için yardım eli uzandı. Yetkililer önceliklerinin kurtarma ekiplerini felaket bölgesine ulaştırmak olduğunu belirtti. Binden fazla personel arama kurtarma çalışmaları için görevlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri iki savaş gemisi, nakliye uçakları ve helikopterler konuşlandırdı. 150 milyon dolarlık da nakit yardımı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü de enkazdan çıkarılanların tedavisi için bölgeye ekip gönderdi. Depremin ardından kurtarma çalışmalarında ilk 72 saatin çok kritik olduğu hatırlatıldı. 7,5 büyüklüğündeki sarsıntı 1900'de Venezuela açıklarında meydana gelen 7,7'lik depremden bu yana en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.
0: Çin'in başkenti Pekin'in en yüksek binasına uçak çarptı. Tek pervaneli küçük uçağın 108 katlı gökdelene çarptıktan sonra düşüşü bu şekilde kaydedildi. Kaza sonrası da güvenlik önlemi alındı. Bölgede uçağın çarpması sonrası binadaki iki cam panelinin zarar gördüğü açıklanırken kazaya dair sosyal medya paylaşımlarının Çinli yetkililer tarafından silindiği bildirildi. İniş öncesinde rota değiştirerek binaya doğru ilerleyen Çinli pilotun kaza sırasında uçakta yalnız olduğu gelen bilgiler arasında. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak. İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden İnanır, solunum sıkıntısı nedeniyle 13 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmış, 14 Mayıs'ta ise yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetmiştir denildi. İnanır için pazar günü saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni gerçekleştirilecek. Ardından ikinci namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra da ulus mezarlığına defnedilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasiler Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medyadan bir taziye mesajı yayınladılar. Erdoğan paylaşımında Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerini iletiyorum dedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la çok sayıda bakan da yine aynı şekilde taziye mesajı yayınladı. Taziye yayınlayan isimlerin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da vardı. Dostları Kadir İnanır'ı NTV yayınında anlattı.
2: Çok direndi. Ama bu buraya kadarmış. Yani doktorlar gerekli her şeyi yaptılar ama çok ağır şeyler yaşadı. Son 8 yılda ve bu kadar direnebildi. Yani burada elinden gelen her şey yapıldı. Fazlasıyla yapıldı ama çok yorgundu, çok. Çok yorgundu, çok. Ağır şeyler yaşamıştı son 8 yılda. 3 yıl, 3 bıktı yani. 8 yılda şu an 3 bıktı ve bu en son 3 yıllık, 2,5 yıllık bir süreç. Son bir ayda zaten yoğun bakımlı entübe. Yani çok direndi, çok direndi ama yok yani. Yorgun düştü, yorgun düştü. Ülkemizin başı sağ olsun. Derdi ki o. Ben öldüğümde Türkiye'de her evden bir cenaze çıkacak derdi. Aynen öyle oldu.
3: Altın harflerle yazıldı o Türk sinemasına. O kadar güzel filmler yaptı. O kadar güzel bir iz bıraktı ki arkasında bir altın kalpli bir insandı. Bütün o görüntüsündeki o sert duruşu, sert bakışları, bıçkın bakışlarının altında gerçekten bir çocuk kalbi taşıyordu. Tertemiz bir insandı. O büyük bir, büyük bir kayıp. Yeri doldurulmayacak bir insan.
4: Yeşilçam'ın en büyük sanatçılarından biriydi. Her şeyi yaptı. Yani yazarlığı var. İki film yönetmiş ama daha çok da bir oyunculuğuyla son derece önemli bir sanatçı oldu. 1968'de başlıyor sinemaya ve ondan sonra yaptığı filmler arasında o kadar muhteşem filmler var ki kendine hayran kıldı. Onu aile dostu da edindim. Görüştük, konuştuk. Benim için son derece büyük bir kayıp. Daha ne diyeyim hakikaten bilemiyorum.
5: Olgunluk yaşlarını yaşarken geçirdiği operasyonlar sebebiyle herhalde vücut zayıf düştü. Onun için kaybettik. Doktorlar, sevgili bilim insanları ellerinden geleni yaptılar ama bazı rahatsızlıklar maalesef olumsuz neticeleniyor. Hepimiz için çok büyük bir acıdır. Çok büyük bir aktör. Sinemaya çok emeği olmuş. Özellikle 67'ler, 68'lerden sonra sinemaya girdi. 70'ten sonra da çok sevildi, sayıldı. Önemli, büyük bir aktör oldu. Büyük bir kayıptır tabii Türk sineması için.
0: Dünya Kupası'na 3 puanla erken veda eden milli takım yurda döndü. A milli takımı taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Milli takım için Genel Havacılık Terminali'nin önünde yoğun güvenlik önlemi alındı. Milliler Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD ile oynadıkları maçta 3-2'lik skorla galibiyet yaşamış ancak bu galibiyet üst tura geçmelerine yeterli olamamıştı. Milli takım performansı ile ilgili eleştirilerin futbolcuları etkileyip etkilememesi de tartışma konusu oldu. Son olarak Arda Güler, haklılardı, hiçbirimiz iyi oynamadık dedi. Akıllarda ise daha önce milli takım kampında yapılan açıklamalar geldi.
6: Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası serüveni grup aşamasında sona erdi. Ay yıldızlıların performansı ile ilgili tartışmalarsa bitmedi. Arda Güler 3-2'lik Amerika Birleşik Devletleri galibiyetinin ardından eleştirileri göğüsledi.
7: Tüm eleştirileri haklı buluyorum. Ne dedilerse haklılardı. Çünkü iyi oynamadım. Hiçbirimiz iyi oynamadık. Drama yapamayız. Kötü oynadık, elendik. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz.
6: Grup aşamasında teknik direktör Vincenzo Montella ve Samet Akaydın, Türkiye'de yapılan eleştirilerin kendilerini etkilediğini vurgulamıştı.
8: İlk maçtaki yenilginin ardından her şeyi yakıp yıkmaya çalışanların olması beni üzdü. Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha fazla Türk hissediyorum.
9: Çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da, orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlarda artık böyle pus gibi duruyorum yani.
6: 2026 Dünya Kupası'nı NTV'de yorumlayan Bülent Timurlenk ise eleştirilerin futbolun doğasında olduğunu söyledi.
10: İki maçtır özellikle ben daha fazla Türk'üm ya da bir sonraki turnuvaya gitmek için 24 yıl beklemeyeceğiz. Bütün bunların hepsinin aslında başarısızlık yönünden sorumluluk alması gereken yerleri filtrelemek olduğunu düşünüyorum. Algıda seçicilik yaratacak kadar kötü yorumların peşinden koşan, bunları takip eden ve bunlar yüzünden morali bozulduklarını teknik direktör tarafından sürekli olarak bir bahane ya da bir mağduriyet olarak açıklamaları. O kadar değil yani. O kadar değil. Dünyanın her yerinde futbol konusunda kritik yapılır. Ve bunun milyonlarca seyircisi ve okuyucusu vardır.
6: Milliler birçoklarına göre Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayacak güçteydi. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ise finali işaret etmişti.
11: 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz Allah nasip ederse.
6: Ancak gruplardaki ikinci maçlar sonunda A milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi kesinleşti.
0: Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanıp şehit olan Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit asker 48 yaşındaydı. Evli ve 3 çocuk babasıydı. Naaşı memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirildi. Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin için Lala Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Törene de çok sayıda kişi katıldı. Şehit asker Mut Yeni Belediye Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Kocaeli Dilovası'nda 7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili gözaltına alınan 7 belediye yetkilisi tutuklandı. 7 işçinin öldüğü yangınla ilgili hukuki süreç genişletildi. Kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı, eski İmar Şehircilik Müdürü, eski ve yeni yapı kontrol müdürleriyle zabıta müdürleri gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Yangınla ilgili devam eden davada 16 sanığında yargılanmasına devam ediliyor. Sanıklar 21 Temmuz'da 3. kez hakim karşısına çıkacak. Erzincan'da bir kişi boşandığı kadını ve yanındaki kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Silah sesini duyanlar polise haber verdi. Adrese giden ekipler bir kadın ve yanındaki kişiyi tüfekle öldürülmüş halde buldu. Kadının eski eşi olan katil zanlısı bir süre sonra polis merkezine gelip teslim oldu. Kahramanmaraş'ta motosikletle giden nişanlı çifte araç çarpmış, iki genç de hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından tutuklanan sürücü ilk duruşmada tahliye oldu. Ölen çiftin ailesi karara tepki gösterdi.
1: Nişanlı çifti hayattan koparmış kazada asli kusurlu olduğu belirlenmişti. İki ölümlü kazaya neden olan sürücü ilk duruşmada tahliye edildi.
12: Benim kardeşim toprağın altında. Kendisi elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Belki şu anda araç bile kullanıyordur.
1: Kahramanmaraş'ta yaşayan 23 yaşındaki Ahmet İnce ile 22 yaşındaki nişanlısı Mistina Akçakoyun'a motosikletle ilerlerken Şahin Karaman aracıyla çarptı. İki genç de hayatını kaybetti. Sürücü ise tutuklandı. Bilirkişi raporunda sürücünün çarptığı nişanlı çiftin 157 metre sürüklendiği tespit edildi. Hayatını kaybeden Ahmet İnce trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten asli kusurlu bulundu. Tutuklu sürücünün ise aracın hızını azaltmadığı ve takip mesafesini korumadığı için asli kusurlu olduğu belirtildi. Ancak daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'nda hazırlanan raporda tutuklu sürücü Şahin Kahraman talih kusurlu bulundu. Hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 15 yıl hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşmasında sanığın delil karartma ve kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.
12: Verilen karar vicdanımızı derinden yaraladı. İki insanın ölümüne mal oldu bu olay. Yani bunun hiçbir karşılığı yokmuş gibi sonuca varıldı. Biz hani intikam istemiyoruz. Sadece adaletin yerine gelmesini istiyoruz.
1: Hayatını kaybeden genç çiftin ailesi karara tepki gösterdi.
0: Van'da tilki ve küçükbaş hayvanlara saldıran bir çoban köpeğinde kuduz tespit edildi. Mahalle karantina altına alındı. İpek Yolu ilçesine bağlı Arı Toprak mahallesinde yaylada bir çoban köpeği önce tilkiye sonra da iki koyuna birden saldırdı. Köpekten ve ölen tilkiden numuneler alındı. Köpekte kuduz tespit edildi. Bunun üzerine mahalle karantina bölgesi ilan edildi. Mahalleye hayvan giriş ve çıkışı da yasaklandı. ...2025-26 eğitim öğretim yılı tamamlandı. Öğrenciler karnelerini aldı. 18 milyon öğrenci yaz tatiline girmiş durumda. Yeni dönem 14 Eylül'de başlayacak.
13: Benim karnem çok iyi, her sene çalışarak başarıyorum.
1: Tüm yıl çalışan, emek veren 18 milyon öğrenci karnesini aldı, tatil başladı.
14: Yüzme öğreniyorum, yazlığa gideceğiz.
15: Bol bol oyunlar oynayacak mısın?
14: Evet.
15: ...2025-2026 eğitim yılı bitti. Öğrenciler karnelerini aldılar ve heyecanla yaz tatilinin başlamasını bekliyorlar.
16: Çok heyecanlıyım. Tatile gideceğim. Denizlere gideceğim. Sonra da yine kitabımı okuyacağım.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bakırköy'deki Medeni Berk İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi, karnelerini dağıttı.
17: Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Velilerimizden istirhamım çocuklarına söyleyerek değil, bizzat kendileri yaparak ve uygulayarak örnek olmaları. Yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum.
1: Bakan Tekin, liselere geçiş sınavının açıklanacağı tarihi de belirtti.
17: 10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. 10 Temmuz'da sonuçları açıkladığımızda bu yıl yapay zeka destekli bir robotik tercih kılavuzu oluşturduk elektronik ortamda. LGS sınavında çocuklarımız aldıkları skorlara göre Türkiye'de sınavla öğrenci alan orta öğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacaklarına, puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu bir tercih robotu ile de çocuklarımıza ve ailelerine yardımcı olmaya çalışacağız.
1: Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
0: Bilim ve teknoloji temelli eğitim anlayışıyla 2021 yılında açılan TÜBİTAK Fen Lisesi ilk mezunlarını verdi. 84 öğrencinin mezuniyet törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Bakan Kacır, okulun Türkiye'nin milli teknoloji hedefleri doğrultusunda yeni bir ekol olduğuna dikkat çekti.
18: Diploma almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi, öğrencilerimizin her daim yanında olan hocalarımızı ve velilerimizi yürekten kutluyorum. TÜBİTAK Fen Lisesi'ni büyük beklenti ve umutlarla kurmuş, yetkinlikleri ve başarılarıyla kendini ispat etmiş öğrencilerimize kapılarımızı açmıştık. Her yıl 100 bine yakın bilim insanı, araştırmacı ve öğrenciye burs ve destek sağlayan, ülkemizin kritik değer taşıyan bilim ve teknoloji projelerini hayata geçiren Ulusal Araştırma Kurumumuz TÜBİTAK'ın çatısı altında bir fen lisesi kurma fikrinin arkasında stratejik bir bakış açısı var. Burası sadece bir fen lisesi değil. Türkiye'mizin milli teknoloji hamlesi ve Türkiye yüzyılı hedeflerine erişmesine özgün katkılar sağlamak üzere kurmakta olduğumuz yeni bir ekol, yeni bir usul.
0: Yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl tartışma yaratan iki soru ÖSYM'nin gündemine taşındı. Merkez iki soru hakkında inceleme başlattı. O sorulardan ilki AYT matematik testinin 23. sorusu. Bazı matematikçiler sorunun yanıtı konusunda ikiye ayrılmış. Bu durumda sosyal medyada gündem olmuştu. AYT Türk Dili ve Edebiyat testinde yer alan 20 numaralı edebiyat sorusu da inceleme altında. Halide Edip Adıbar'ın Handan kitabına ilişkin soruda kitaptaki karakterin adı Neriman olmasına rağmen soruda Nermin olarak yer almış, bu durumda tepki toplamıştı. Soruların iptal edilip iptal edilmeyeceği de gelecek hafta bilirkişi raporunun ardından belli olacak. Yapay zeka programları kötü niyetli amaçlar için de kullanılabiliyor. Sıradaki haberimiz İstanbul'dan. Bir aday yükseköğretim kurumları sınavına yasak olmasına rağmen cep telefonuyla girdi. Yapay zekadan destek aldı, kopya çekti, sonra da yakalandı.
1: Yükseköğretim kurumları sınavındaki şüpheli hareketleri üzerine yakayı ele verdi. Cep telefonunu kullanarak sınırları her geçen gün artan yapay zeka programıyla kopya çektiğini itiraf etti. Olay İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Mustafa Eren K. alan yeterlilik sınavına görevlilerin üst aramasında fark etmediği cep telefonuyla girdi. Güvenlik engelini aştığını düşünen zanlı sınavdan çıkarken yakalandı. Şüpheli hareketleri üzerine tekrar yapılan üst aramasına cep telefonu ele geçirildi. Yapılan incelemede soruların fotoğrafını çekerek yapay zekadan destek aldığı tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı suçunu itiraf etti. Telefonu gizlice içeri soktuğunu anlattı. Fen soru kitapçığının 37 ve 39. sayfalarının fotoğrafını çekerek yapay zeka programından destek aldığını söyledi. Bir anlık gaflete düştüğünü iddia ederek suçtan kurtulmaya çalışan zanlıyı mahkeme affetmedi. Mustafa Eren K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Washington yapay zeka teknolojisine yönelik kısıtlama çemberini genişletiyor. Beyaz Saray popüler yapay zeka platformu ChatGPT'nin en yeni sürümüne sınır getirilmesini talep etti. Peki kararın ardındaki sebep neydi?
1: Washington'dan yapay zeka konusunda bir kısıtlama hamlesi daha geldi. Beyaz Saray sohbet robotu ChatGPT'nin en yeni sürümünün kullanımına sınır getirilmesini talep etti. ABD medyasına yer alan habere göre ChatGPT 5.6 modelinin gelişmiş yetenekleri hükümette endişe yarattı. Washington güvenlik açıklarını saniyeler içinde tespit edebilen bu sistemlerin yabancılar tarafından kullanılmasını ulusal güvenlik tehlikesi olarak nitelendiriyor. Trump yönetimi modelin sadece onaylanan sınırlı sayıdaki iş ortağına sunulmasını istedi. Amerikalı kaynaklar OpenAI'nin bu yeni sürümünün daha önce ihracat kontrolü getirilen Anthropic şirketinin Mythos modeliyle aynı seviyede görüldüğünü bildirdi. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın çalışanlarına gönderdiği ve basına sızan bilgi notu da haberi teyit eder nitelikte. Notta hükümetin yeni modele erişimi müşteri bazında onaylayacağı vurgulanırken Altman kısıtlamaların uzun vadede uygulanabilir olmadığına dikkat çekti. Trump yönetimi geçtiğimiz haftalarda Anthropic şirketinin en gelişmiş modelleri Mythos ve Fable için ihracat kontrolü getirmişti. Şirket yabancı mühendisleri de kapsayan bu kısıtlamalar nedeniyle söz konusu gelişmiş yapay zeka modellerini tamamen devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı.
0: Avrupa genelinde aşırı sıcaklar hayatı ve altyapıyı felç etmeye devam ediyor. İngiltere'de sıcaklık rekoru 24 saat içerisinde tazelendi. Kıta genelinde de can kayıpları artmış durumda. Afrika sıcaklıklarını kıtaya hapseden ısı kubbesi dalgasının şimdi de doğuda Avrupa'ya doğru ilerlediği uyarısı yapıldı.
1: Avrupa'da aşırı sıcaklar rekor üstüne rekor kırıyor. İngiltere'de tüm zamanların en sıcak Haziran günü rekoru 24 saat içinde ikinci kez tazelendi. Termometreler 36,9 dereceyi gösterdi. İspanya'da geçen pazar gününden bu yana 210'dan fazla kişi sıcak sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da serinlemek isterken bu olanların sayısı 40'ı aştı. Sıcak çarpması sebebiyle acil servisler dolup taşarken kalp krizi vakalarının da arttığı bildirildi. Ülkede hafta sonundaki festival etkinlikleri iptal edildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle asfaltın çatladığı Almanya'dan da peş peşe can kayıpları haberleri geldi. İtalya'nın başkenti Roma'daki kritik durumsa termal kameralara yansıdı. Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrederken güneş altındaki yüzey sıcaklığı yer yer 65 hatta 73 dereceye kadar ulaştı. Greenpeace yetkilileri Roma yönetiminden açık havada çalışanlar için acil kısıtlama getirmesini talep etti. Uzmanlar özellikle İngiltere ve Fransa'daki konut yapısının bu denli aşırı sıcaklara uygun olmadığı görüşünde.
8: İzolasyonsuz metal çatılar evleri fırına çeviriyor. Sadece birkaç saat güneş alması yeterli.
1: Hollanda tarihinde ilk kez aşırı sıcak dalgası nedeniyle kırmızı alarm verildi. Avrupa genelinde en az 150 milyon kişi 35 derece aşan hava şartlarıyla mücadele ettiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre sıcak hava doğuya ilerliyor. Çekya, Macaristan ve Polonya'da hafta sonu termometrelerin 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Afrika sıcaklarını kıta üzerinde hapseden ısı kubbesi sendromu nedeniyle özellikle Doğu Avrupa için uyarılar sıklaşıyor.
0: Bu sıcak hava dalgası önümüzdeki hafta Türkiye'ye ulaşmış olacak ve birçok bölgede sıcaklık 45 dereceye yaklaşacak. Özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor.
19: Önümüzdeki hafta sıcak hava dalgası bize de geliyor. Sıcaklıklarda 5-6 derece yükseliş olacak.
1: Önümüzdeki hafta dışarı çıkmak çok daha zorlaşacak. Çünkü ülkenin neredeyse tamamı sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.
19: Önümüzdeki hafta salıdan itibaren İstanbul, Batı Karadeniz, Ankara, İç Anadolu'da 35-36 dereceye kadar çıkacak. Aydın'da 40 dereceleri geçecek. Akdeniz'de yine hissedilenler 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da önümüzdeki hafta 45 dereceye yaklaşacak. Bu arada bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Özellikle aracın içindeyseniz, asfalt yerlerdeyseniz buralarda sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükseliyor.
1: Bu kez rüzgar da sıcak havanın etkisini azaltmayacak.
19: Hafta sonu İstanbul'da ve Kocaeli'nin Karadeniz hattında, İstanbul'da da Boğaz hattı, özellikle Sarıyer, Şile tarafında nem oranı yükselecek.
1: Peki Avrupa'da sıcaklık Türkiye'nin gerisinde olmasına rağmen neden daha tehlikeli?
19: Öncelikle şu çelişkiye bir açıklama getirelim. Bizde sıcaklıklar 45 dereceye kadar çıkarken çok sorun yaratmazken neden Avrupa'da 35-36 derece sıcaklıklarda bile çok büyük sorunlar yaşanıyor? Avrupa'da sık ormanlık alanlar, bitki örtüsünün yoğun olması ve uzun büyük nehir ağları o bölgede buharlaşmanın çok fazla olmasına neden oluyor. 45 derece kuru sıcak mı, 30 derece çok nemli hava mı daha öldürücüdür? 30 derece çok nemli hava daha öldürücüdür.
1: Önümüzdeki hafta herkesin, özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması, çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmaması öneriliyor.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da yatırımcılarla buluştu. Ekonomiye ilişkin de mesajlar verdi. Enflasyonda düşüşün süreceğini belirten Bakan Şimşek, ekonomik programa siyasi desteğin sürdüğünü vurguladı.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonda düşüşün süreceği mesajını verdi. Bakan Şimşek Londra'da uluslararası yatırımcılarla buluştu. Ekonomiye ilişkin mesajlar paylaşan Şimşek'in ana gündeminde enflasyon vardı. Enflasyonda düşüşün zayıflasa da süreceğini söyledi. Bakan Şimşek, enflasyondaki gerilemenin önceki döneme göre daha yavaş ilerlese de devam etmesini beklediklerini söyledi. Sıkı para politikası ve destekleyici maliye politikalarının süreceğinin altını çizdi. Savaşın önemli bir stres testi olduğunu söyleyen Şimşek, savaşın etkilerine rağmen rotamızı koruduk dedi. Ekonomi programına yönelik siyasi sahiplenmenin güçlü şekilde devam ettiğini söyleyen Şimşek, uygulanan politikaların sürdürüleceğini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı cari açığın artış eğiliminde olmasına rağmen yönetilebilir seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti. Bütçe hedeflerinde değişiklik olmadığını söyledi.
0: Merkez Bankası rezervlerindeki düşüş serisi sona erdi. Toplam rezerv yeniden 157 milyar doları aştı. İç tarafta döviz talebi artarken yabancı yatırımcı 5 hafta sonra borsaya geri döndü.
20: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde düşüş serisi bitti. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 19 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 115 milyon dolar artarak 157 milyar 196 milyon dolar oldu. Rezervler geçen hafta 152,1 milyar dolarla yaklaşık bir yılın en düşük seviyesini görmüştü. Aynı haftada net rezervlerde de toparlanma görüldü. Net rezervler 7 milyar dolar artışla 52 milyar dolara yükseldi. Döviz mevduatlarında ise artış izlendi. Yabancı para mevduatları 1 milyar 456 milyon doları arttı. Talep ağırlıklı olarak kurumsal alımlardan kaynaklandı. Vatandaşın döviz mevduatları 133 milyon dolar azaldı. Tüzel kişilerin yani şirketlerin mevduatı ise 1,5 milyar dolar artış kaydetti. Yabancı yatırımcı 5 hafta sonra borsaya geri döndü. Yabancılar 19 Haziran ile biten haftada 465 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Bu aynı zamanda son 2 ayda yapılan en yüksek hisse alımı oldu. Yurt dışı yerleşikler ayrıca 339 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi.
0: Çiftler hayatlarının en özel gününü belirlerken, yani evlenirken genellikle akılda kalıcı tarihleri tercih etmeye gayret ediyorlar. Dün 26.06.2026 tarihiydi. Bu yüzden de nikah memurları durmaksızın çalıştı.
2: Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?
1: İmzalar atıldı, fotoğraflar çekildi. Takvimler 26.06.2026'yı gösterirken bu özel tarihte evlenmek isteyen çiftler nikah salonlarını doldurdu. Sadece başkentte 471 çift evet demek için bu günü seçti.
21: Özel bir tarih diye 26.06.2026 aklımızda kalsın, unutmayalım diye hem de. Güzel olacağını düşündük. Aslında düğün 4 ay sonra ama bu tarihi seçtik özel olarak.
22: Güzel gülüyor, heyecan Doruk'ta mı?
23: Evet, fazlasıyla.
2: Evet.
1: Gelin ve damatların en çok ilgi gösterdiği ilçe ise hamam önündeki tarihi binada nikahın kıyıldığı Altındağ Belediyesi'ydi.
24: 26.06.2026 Altındağ'da bu özel tarihte evlenmek isteyen çiftlerin sayısı 163. Bu nedenle de evlendirme dairesinde nikah süreleri 5 dakikaya indi.
25: Sabah 08.30'dan itibaren kendileri kabul ettiler. Çok erken de olsa 26.06.2026 evlenmek istiyoruz dediler. Beşer dakika arayla nikahlarımız devam ediyor.
24: Neden 26.06?
26: Yani güzel bir tarih. Birbirle uyuyor o yüzden.
27: Normalde 06.06 alacaktık ama gün yoktu. Biz de bugün aldık.
22: Heyecanlı mısın?
26: Evet.
28: Bugün 63. nikah kıyıyoruz ve devam ediyoruz hala nikahlarımıza.
1: Tüm Türkiye'de nikah salonları önünde gün boyu yoğunluk vardı. Aileler de çocuklarının heyecanlı bekleyişine ortak oldu.
24: Ne zaman aldınız randevunuzu?
26: Yani 3 ay falan oldu. Mutlu olsunlar sonuna kadar inşallah.
0: Plastik kullanımı özellikle koronavirüs salgınından sonra arttı. 2017'de 200 milyon ton olan plastik üretimi bugün 500 milyon tona ulaştı. Mikroplastikler artık her yerde görülüyor. Hatta anne sütünden bebeğe bile geçiyor.
29: Islak mendil kullanımı çok yaygın ama içinde plastik var ve ardında ciddi bir atık bırakıyor. Türkiye'de yılda 170 bin ton ıslak mendil atığı oluşuyor. Bu da yaklaşık 11 bin hafriyat kamyonu dolusu atık anlamına geliyor.
30: 2060 yılına kadar eğer bu tarzda kullanmaya devam edersek, sadece ıslak mendiller açısından söylüyorum, 256 bin tonluk bir atığımız olacak.
29: Plastikler doğada parçalanması en zor ürünler. İçindeki kimyasallara göre parçalanma süresi 700 yıla kadar çıkabiliyor. Mikroplastikler de artık her yerde, hatta anne karnında bile bulunuyor.
30: Balıklardan mesela, onların da aslında mide ve veya diğer organlarında görüyoruz birikimleri. Toprağa geçiyoruz, toprakta çok basit solucan tarzında tanımladığımız canlılarda görüyoruz. Artık insana geldiğimizde gerçekten beyin bariyerini aştığını, daha küçük yani nano ve küçük plastik yapıların ve hatta plasentada görüldüğünü görüyoruz. Bu çok tehdit edici. Bir kansere sebebiyet verebilir. Hatta Alzheimer tarzında benzer hastalıklara sebep olacağı konusunda da çalışmalar yapılmış.
29: Koronavirüs salgınında tek kullanımlık ürünlerin tercih edilmesi plastik kullanımını arttırdı. 2017'de 200 milyon ton olan plastik üretimi bugün 500 milyon tona ulaştı.
30: Gördüğünüz gibi baktığınızda bunu tanıyamıyorsunuz. Normalde bu bir pet şişe olabilir, bu sizin kullandığınız bir çöp torbası olabilir ya da bu bir kalemin parçası olabilir. Zaten bu noktaya geldikten sonra asıl kalıcılık, asıl toksik etkiler başlıyor.
31: Ürünün pet yani şişeler. Pet şişe. Evet. Her gün kullanıyoruz.
30: Maalesef.
31: Bunun anlamı nedir?
30: Doğanın çözemediği bir problem bu. Doğa onunla nasıl başa çıkacağını bilemiyor çünkü doğal bir ürün değil. Bu manada önce küçük küçük kırılmalar ve daha sonrasında mikro nano boyuta ulaşana kadar da etkilerini göstermeye devam ediyor.
29: Uzmanlar plastik yerine tekrar tekrar kullanabileceğimiz ürünleri tavsiye ediyor.
0: İstanbul Rasathanesi'nin kurucusu Takiyüddin Raşid'in 500. doğum yılı dolayısıyla İstanbul Rami Kütüphanesi'nde bir sergi açıldı. Gökküre adlı serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
3: Biz bugünün bilim dünyasının üzerinde yükseldiği bilgi ve icatların kaşifi ve mucide olan, insanlığın ufkunu ilmin ışığıyla aydınlatan Türk İslam medeniyetinin varisleriyiz. Takıyüddin Raset bu gerçeğinin 16. yüzyıldaki simgesi. Çok uzun yıllar boyu bu büyük mirasa sahip çıkılmamış olması, bilim ve teknoloji noktasında her şeyin Batı tarafından kazandırıldığı gibi büyük bir yalanın çocuklarımıza eğitim diye dikte edilmesine sessiz kalınması, meydanın yapılamazcılara, olamazcılara, ne gerek varcılara bırakılması bize çok pahalıya mal olmuştur.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Hava durumu.
6: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece artarken gelecek hafta aşırı sıcak gelecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetli ancak nemli estiğinden hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Ankara güneşli 30, Bursa 33, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece ancak özellikle Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına var. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli eserken Karadeniz kıyılarında bağıl nem artıyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi artıyor. Gölgede Manisa ve Muğla 36, Denizli ve Aydın 37, Bodrum 35 derece. Manisa'da çok şiddetli rüzgar var. Akdeniz güneşli. %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de başta Rize ve Artvin olmak üzere Trabzon, Ordu, Samsun hattında yağış yer yer çok şiddetli olacak. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari boyunca gök gürültülü sağanak var. Bölgede rüzgar şiddetli. Malatya 32 derece. Güneydoğu açık, sıcaklık 35-36 derecelerde.
5: Hava durumu.
4: Engelsiz.
5: Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
7: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
5: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
7: Para dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
5: Kolları olmayan yüzücü.
9: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
5: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
10: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
5: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
11: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
5: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

Saatler gece 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD İran'a hava saldırıları düzenledi. İran'ın füze ve insansız hava araçları depolama tesisleri hedef alındı. ABD ordusu saldırıları tamamladığını açıklarken İran devrim muhafızları karşılık olarak bölgedeki ABD üslerini hedef almaya başladığını duyurdu. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir kargo gemisine saldırı düzenlemişti. ABD saldırıları bunun ardından geldi. Kargo gemisinin vurulmasına misilleme olarak bölgeye hava saldırıları düzenlendiği açıklandı. İran'ın füze ve insansız hava araçları depolama tesisleriyle kıyı radar üslerinin hedef alındığı ifade edildi. ABD ordusundan yapılan açıklamada kuvvetlerimiz boğazdan geçen ticari gemilere güvenli geçiş desteği sağlamaya devam ediyor. İran anlaşmasının uygulanmasını sağlamak için bölgede tedbirli duruşunu sürdürüyor denildi. Saldırılara dair İran'dan da açıklamalar geldi. İran Devlet Televizyonu ülkenin güneyindeki Sirik kentinde bulunan iskelenin hedef alındığını duyurdu. İran devrim muhafızları ise ABD saldırılarının başarıyla savuşturulduğunu açıkladı. ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakereler